0: Şimdi biliyorsunuz ahir zaman alametlerindendir. İşin ehline verilme işi. Bir gün birisi geldi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme soru sordu. Mete saatu, kıyamet ne zaman diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona cevap vermediler. Sahabe-i kiram aralarında demişler ki herhalde duymadı. Bir kısım da demiş ki yani duydu ama soru hoşuna gitmedi. O yüzden cevap vermedi diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasını bitiriyor. Bu arada bir şey anlatıyormuş zaten. Sonra dönüyor soruyor. Eynes sailu anis saati. Birisi kıyametten soru sormuş. Nerede o? Ha ene ya Resulallah. Buradayım ya Resulallah deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurdular. İza duyyatil emanetu fentazir sa'a. Emanet zayi edildiğinde kıyameti bekle. O zaman soruyorlar ya usta emanetin zayi edilmesi ne demek? Efendimiz buyuruyor ki İza vussidel emru ila gayri ehlihi fentazir sa'a. İş ehline verilmeyince kıyameti bekle. Şimdi ne oluyor mesela? Bir iş yapılacak, benim adamım alsın. Kazanacaksa benim adamım kazansın. Ya da işte bir itibar olacaksa, bir makam, bir yetki, salahiyet verilecekse benim adamlarım bu işi yapsınlar. Onlar bu noktada itibar sahibi olsunlar. Çoğunlukla bunlar düşünülüyor tabii. Halbuki işin ehli kimdir? Bu işi en güzel kim yapar? Ona verilmesi lazım. Çok evvel zaman içinde hocamız bize bir hadis-i şerif okumuştu. O zaman talebeydik. Hala talebeyiz elhamdülillah. İnşallah Allah'ım talebe olmaktan bizi çıkarmasın. Şöyle bir hadis-i şerif okumuştu bize. Men vessede emran raculen ve fi raiyyetihi men huve evla minhu fakat khanallaha ve rasuluhu ve cemaatel muslimin. Kim bir işe bir adam, Müslümanları, ümmeti ilgilendiren bir işe bir adam tayin ederse, bir görevli, bir yere başkan veya bir görev veriliyor, iş veriliyor ona. Halbuki daha layıkı vardır. Bak tayin ettiği adam layık değildir anlamı da o da yok yani. Daha iyisi varken eğer o daha iyisinden aşağı birisini o göreve verirse bu adam Allah'a, Resulullah'a ve Müslümanlar cemaatine ihanet etmiştir diyor. Bu çok yani mühim bir mevzudur. İşi ehline vermezsen işte zaten kıyamet alametidir. Ortalık perişan olur. Fitne, kargaşa olur ve selam. Allah yardımcımız olsun bizim. Bu noktada tabii çok dertler var. Şimdi tabii şeyhlik hani diğer makamlar gibi değil. Hani diğer makamlarda hani batıni olarak bir şeye itikad etmene gerek yok. Adam bir şeyin başkanıdır ya da bir şeyin sahibidir, yetki, salahiyet üzeredir falan. Ama şeyhlik dediğin zaman onun maneviyatına itikad ediliyor. Yani bu adam Allah'ın dostudur diye itikad ediliyor. Daha öte bir adama bir şeref ne verebilirsin yani? Dolayısıyla bunun da nefsani olarak taliplileri çok oluyor. İnsanlar tarafından hani işte bir belediye başkanı olarak veyahut da bir parti başkanı olarak veya bir bakan olarak bir emniyet müdürü bilmem bir şey müftü falan bunlara hürmet ediliyor mu? Ediliyor. Fakat bunların maneviyatına itikad ediliyor mu? Öyle bir şart yok orada. Ama bir adama şeyh diyorsan onun maneviyatı var demek oluyor. Hani zahirde insanların onu büyük sayması başka bir şey. Bir de manevi olarak Allah'ın dostudur diye itikad ediliyor. Dolayısıyla bu tabii diğer bütün itibarların üstünde bir itibar oluyor şimdi. Buna hevesli çok oluyor. O zaman bunun da ehlini bulmak gerekiyor. Hulasa-i kelam netice-i meram olarak burada Risale-i Kutsiye'de bu işe, şeyhliğe, mürşitliğe ehil olan adam en başta İslam'ı kılı kırk yaracasına düzgün yaşayacak. Önce zaten birinci beytte onu söyledi. En önce yapması gereken nedir? Dini mübini İslam'ı harfiyen tatbik etmesidir. Niye? Şeyhin görevi ne? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in görevi neyse aynısı. Ne o? İslam'ı tatbik ederek hem sureti hem manasıyla insanlara öğretmektir. Bu büyük bir makamdır ve büyük bir mesuliyettir. Dolayısıyla buna çok dikkat edilmesi lazım. Ehil olmayana maneviyatını, kalbini kaptırırsan büyük zarar görürsün. Yıkılırsın. Anladığın zaman da iş işten geçmiş olur. İmam-ı Rabbani bu noktada nakıs şeyhleri bile, yani nakıs ne demek? Kemalat sahibi ama bitirmemiş yani. İrşat vazifesi yapacak kemalata gelmemiş ama mesafe almış yani. Onlara gitmenin bile, onların eline düşmenin bile musibet olduğunu söyler. Adam Allah yolunun yolcusu. ama daha tam ehliyet sahibi değildir. Bir de bu işin sahtekarları var ki Allah muhafaza yani. Allah-u Teala Celle Celaluhu her işin ehliyle karşılaştırsın. Hayırlısıyla karşılaştırsın bizleri inşallah. Allah bizi hayırlılarla cem eylesin. Şerirlerden uzak eylesin. Şimdi geldiğimiz Risale-i Kutsiye'den beytimiz şurasıdır. Şeriat hablini eline gel al. Tarikat zevkini gönlüne gel al. Marif ilmini ruhunla gel al. Hakikat sırrını sırrında bul al. Şeriat üzere ol. Hakka gidelim. Cemali ba kemal seyredelim. Bir sayfa kalmış oluyor. İnşallah birkaç derste o bitecek gibi. Şeriat hablini, şeriat Allah'ın dini. Habl, ip demek. Tamam mı? Mahmud Efendi Hazretlerimizin buyurduğu gibi her dünyaya gelen dalalet çukurunda dünyaya geliyor. Dalalet kuyusunda. Oradan çıkması için Allah'ın ona ip sarkıtması gerekiyor. Allah'ın sarkıttığı ipe ne diyoruz biz? Kur'an diyoruz, İslam diyoruz. Dolayısıyla şeriat Allah'ın kullarını dünya ahiret kurtarmak için uzattığı ipidir Allah'ın. Ona sarılmak gerekiyor. Tabii şimdi bizim memlekette hani işgalcilerden kalma zihniyette insanlar var. Şeriat deyince adamın fatura uçuyor kafasından. Şeriat İslam demektir. Hani şimdi Müslüman bir memlekette biz İslam düşmanıyız diyemedikleri için adını başka türlü telaffuz ediyorlar. Biz şeriatın mesela düşmanıyız, şeriata karşıyız. Ya şeriat Allah'ın kanunu demek. Sen kimsin Allah'ın kanununa karşı geliyorsun ya? Sen Firavun'u okumadın mı? Allah'a karşı gelen Nemrut'u okumadın mı sen? Daha niceleri var böyle. Zaten öldüğünde o şeriatına karşı çıktığın zatın huzurunda hesap vereceksin. Ya yazık ediyor insanoğlu kendine. Biz Allah'tan daha iyi biliriz. Oraya getiriyor yani. Allah'ın kanunları, işte şeriatın kanunları Arabistan'daki çöle indi, ona göre uygundu falan filan. Dalga mı geçiyorsun ya? Sonsuz ilim ve kudret sahibi bu kainatın sahibi Allah-u Teala kıyamete kadar baki olmak üzere kitap gönderiyor, kanun indiriyor, din veriyor bize. Diyorsun ki Allah o zamanı bilirdi, bu zamanı bilmez, o zaman indirdi, bu zaman uymaz. Ya bu nasıl bir gavurluk ya? Şimdi tarihselciler var şimdi, tamam mı? İslam'ın hükümleri o zamana geçerliydi. O zamanın şartlarına uygundu. Bu zaman şartlarına uygun değil. Bu dümdüz kafirliktir. Hani biz İslam'ı inkar ediyoruz, Kur'an'ı falan tanımıyoruz deyip de vay seni gavur hitabına muhatap olmamak için başka türlü söylüyor adam ya. Ben gavurum lafını bu şekilde söylemiş oluyor. Hani geçen sene miydi bilmem kaç tane ilahiyatçı kalktılar şeriat hani Allah'ın kanunu demek değildir falan filan diye bir şeyler yazdılar ya. Yani bilmem kaç sayfa işte bildiri yayınlamışlar. Ya bir tane küçük kağıt yeterdi. Biz Müslüman değiliz, gavuruz deseydiniz biz anlardık ki yani. Neymiş efendim? Şeriat ortamı bağlamazmış. Allah'ın kanunu demek değilmiş falan bilmem ne. Yani laf salatasıyla adam kandıracaklar yani. Öyle çok yaptılar bunu. İnsanoğlu şimdi işin hakikatini bilmeyince, ona göre de terbiye olmayınca süslü laflara aldanıyor yani. Evvelce öyle sen Müslümansın deyip hakaret etmek yerine namaz kılıyor, gericidir dediler. Mesela namaz kılana gerici dediler, adam namazı bıraktı yani. Ne gerici ithamına maruz kalmamak için. Ne gericisi ya? Nasıl bir gericilik bu yani? Allah'ın dediğini yapıyorsun, gerici oluyorsun. Sen şeytanın dediğini yaparak ileri gidiyorsun, öyle mi? Biri şöyle demişti yani, işte 1400 sene öncenin kanunları falan. Ya sen laiklik dediğin 2000 seneden daha evvelce laikliği vardı abi. Sen gericinin gericisin o zaman ya. Bakış açısı bu ya. İslam düşmanlığı böyle adamın damarlarına işlemiş, ona göre konuşuyor tabii. Allah Celle Celaluhu aldanmaktan bizi muhafaza eylesin. Şeriat Allah'ın kanunudur. Bunu eline alacaksın. Yani yaşayacaksın demek. Şeriata sarılacaksın, İslam'a sarılacaksın demek yani. Hani şeriatın bütün hükümlerini ortadan kaldıran adam bile zamanında çıkmış yani bu millete din için, şeriat için diye hutbe vermiş yani. İnansız olmasına rağmen. Tarikat zevkini gönlüne gel al. Tarikat zaten Efendimiz'in damadı vardı Hızır Efendi. Keramet sahibi bir Allah dostuydu. Aynı zamanda çok alimdi. Ama kendisini de saklayan bir adamdı. Yani çok fazla ortaya dökülmezdi. Ama kıymeti bilinirdi. İnsanlar onun o tevazusu, o dervişliği, o hizmeti, mahviyetini görürlerdi yani. Mesela hafızmış mesela. Hayatı boyunca kimse onun hafız olduğunu bilmiyor. Bir ayet arıyor mesela, hafız yerini biliyor. Açıyor, ha bak işte buldum elhamdülillah falan gibi. Sanki hani hafız değil de öyle ararken bulmuş gibi. Vefat ettikten sonra hafızlık belgesi çıktı şeyinden, yani kitapların arasından. Hafızlık, yani hafız olmuş gitmiş, onun bir de imtihanını vermiş yani. Öyle bir adam idi. Bir şey diyecektik Hızır Efendi'den ya. Efendi Hazretimizin damadıydı. Çok kıymetliydi. Şeyde şehit oldu yani. Ne derler ona? Camide onu şehit ettiler. Onunla alakalı bir kısa geldi hatırıma, fakat şimdi çıktı. İnşallah gelince gene döneriz oraya yani. İnsan aciz oluyor. Evet. Ha onda estağfurullah, tamam şimdi geldi aklıma. Ondan duymuştum. Dedi ki tarikat zevkidir, iskati değildir. Zevki ne demek? Gönlün o zevki alır, o yola revan olursun. Yoksa iskati ne demek? İskat sekete sustu, eskete susturdu. İskat susturmak demek. Yani ne demek? Delilleri getirip adamı bağlıyorsun, tamam mecbur kabul ediyor. Öyle bir durum yok tarikatta. Gönlün akarsa. Alaeddin Efendi babamız, Efendi Hazretlerimiz öyle söylemiş zaten. Oğlum Mahmut demiş yani, duysam ki birisini tarikata çağırıyorsun bundan razı olmam demiş yani. Tarikata çağırmak yoktur. Çünkü tarikat Allah yolunun yolculuğudur. Yani bütün himmetini toplayıp masivadan kurtulup Allah'a revan olmak yoludur. Dolayısıyla sen bunu öyle hani gönlünde o işin zevki, isteği, hevesi olmayan adama yükleyemezsin yani. Sonra adam vazifelerden noksan kalacak. Hani yerde yürürken düştüğün zaman bir ufak çizersin sağını solunu, incinir falan, ama minareden düştün mü parçalanırsın yani. Hani büyük başın büyük derdi olur derler ya. Dolayısıyla sen onu bu kutsi yola hadi buyur gir diye adamı zorlayacaksın. Ondan sonra bir geri vites yaptığı zaman her şeyini kaybedecek adam. O olmaz yani. Bunun mesuliyeti var. Burada meşayiha, Allah'ın dostlarına, Allah'a söz veriyorsun yani. Dolayısıyla istikamet gerektiriyor, ciddiyet de gerektiriyor, çok gayret gerektiriyor tasavvuf yolu. Sahabe-i kiramın zühd yoludur yani. Dolayısıyla ona herkes yapabilir mi? Yok. Herkese bunu yükleyemezsin dolayısıyla. O yüzden tarikat zevkidir. Gönlüne o zevk, o muhabbet düşecek adamın, heves gelecek de bu yola revan olacak. Yoksa hadi sen ona delilleri getirerek tamam sen buna mecbursun yürü bakayım diyemezsin yani. Ha şu var ki yani tarikatta bir iş olacak, onun da şeriatta delili olmayacak. O zaman bidat olur. O yoldan çıkmak olur. Hayır. İşin başında da sonunda da harfiyen İslam'a riayet vardır. Manevi halin ne olursa olsun, bazen rüya görür, bazen tecelli olur, bazen ilimler, marifetler akıtılır. Fakat ölçü nedir bunların doğruluğuna? Manevi hallerin doğruluğunda mihenk taşı nedir? Şeriatın zahiridir. Kur'an, sünnet ve Kur'an ve sünnetten çıkarılan fıkıh ve akaide uymayan her şey batıldır kardeşim. Niye? Onlar kesin delile dayanıyor çünkü. O kesin delile dayanıyor ve de biz onunla mesulüz. Yani Kur'an ve sünnette anlatıldığı gibi iman etmek zorundayız. Kur'an ve sünnette anlatıldığı gibi İslam'ı yaşamak zorundayız. Bunun için yaratıldık biz. Dolayısıyla bu şeriatın zahiri dediğimiz o Kur'an ve sünnetten çıkarılan iman ve amel meseleleri var ya, ha ölçü onlardır. Allah'ın terazisi bu yani. Dolayısıyla manevi halim oldu. Bir şey şöyle bir his geldi bana, hadi bakalım onun peşine gideceğiz. Öyle bir şey olmaz. Biz İslam'ın peşine gidiyoruz. İmam Rabbani Seri buyuruyor ki bana da diyor yol esnasında, manevi seyri sülük esnasında öyle haller geldi ki diyor. Baktım diyor şeriatın hani zahiriyle uyuşmuyor. Yalvardım ya Rabbi böyle halleri bana izhar etme ne olur. Yani hiçbir zaman İslam'a itikat ve amel noktasında asla muhalefet etmedim. Muhalefeti asla caiz görmedim. Manevi halde insan bazen oluyor. Mesela bazen düz yolda yürüyorsun, beynindeki o neydi, kulak sıvısı bir yerinden oynuyor. Sen ne zannediyorsun? Devrilmek üzereyim. Ya dümdüz yolda sen bayır aşağı düşüyorsun zannediyorsun. Mesela adamın başı dönüyor değil mi? Böyle ayakta duramıyor, dünya dönüyor onun için. Halbuki bir şey yok, dünya yerinde duruyor yani. Ama o hal sana zahiri unutturuyor. Yuvarlanacak gibi oluyorsun dümdüz yolda. Zannediyorsun böyle bayırdır. Şimdi bunun manevi karşılığı da var. Nasıl? Bazen hal geliyor insana seyri sülükte. İbadete, zikre devam ede de böyle nurlar, tecelliler, bir şeyler oluyor. Ben erdim artık. Benden düştü gibi şeyler hissediyor adam. Bak böyle hissetmesi adama zarar vermez. Ama böyle inanması zarar verir. Konusu geçiyor mesela, geçen günlerde de söyledim onu. Hani bazıları var mesela, bizden namaz düşüyor diyorlar. Neymiş, bir tane kadın şeyh varmış galiba. Namaz kılmıyormuş galiba. Şaka gibi ya. Kadın bir de şey. Kadından şeyh olmaz ki, kadından peygamber olmaz ki. Onun mahremi durumu insanlarla o kadar içli dışlı olmaya müsait değildir. İslam ahkamıysa, Kur'ansa yani mevzu. Yoksa kafana göre şehvetin istediği noktaya gidiyorsan zaten vur patlasın, çal oynasın. Sana bir lafımız yok yani. Allah hidayet etsinden öte ne diyebiliriz yani? Namaz düştü diyorlar mesela. Arkadaşlar, bir insan diyorsa ki benden namaz düştü, o gerçekten düşmüştür. Ondan namaz gerçekten düşmüştür. Niye? Önce iman etmesi gerekiyor. Benden namaz düştü, yani farziyet benden kalktı demek doğrudan İslam'dan çıkmaktır, kafir olmaktır yani. O yüzden benden namaz düştü diyenden namaz düşer. Önce onun iman etmesi gerekir. Kafir olmuştur çünkü. Allah'a sığınıyoruz ya. Ama ahir zaman tabii şimdi. Kim kime dumduma dedikleri gibi, hani birisi iki üç süslü laf söylediği zaman o peşin adam buluyorsun. Alaeddin Efendi babamız, Efendi Hazretlerimiz öyle söylemiş. Oğlum Mahmut demiş. İsmaila Camii'nin, İsmail Efendi Camii'nin direklerinden birine bir merkep bağlasan, uzun kulaklı. Efendi Hazretleri öyle derdi yani. Uzun kulaklı derdi. Bazen merkep derdi. Şeyhtir desen ona bile mürit bulunur. Öyle bir zamanda yaşıyoruz abi. Şimdi çıkmış bir tanesi peygamberlik yapıyor. Ümmeti var yani. Hani ümmeti var yani. Bir tanesi vardı, neydi? Mihir Ali İskender. Mihir meğer şeymiş. Mehdi İmam Halife Resul. Adam bütün makamları toplamış gitmiş yani. Canlı yayında vahiy geliyordu adama yani. Ya öldü bu adamı, 3-4 bin kişi de cenazesine hazır bulundu ya. Peygamber diye adama iman etmişler yani. Kur'an'da ve Hatemen Nebiyyin geçiyor. Peygamberlerin sonucu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıkça beyan ediliyor. Diyor ki Nebiler bitti, Rasuller bitmedi. Bu Rasul diyor. Allah Allah. Yani mantık da bilmiyor, delil de bilmiyor. Yapacak bir şey yok yani. Bir adam yoldan çıkacaksa da Allah hidayet etsin der. Hakkı anlatır geçeriz. Yapacak bir şey yok. Evet. Elimizdeki delilimiz nedir? Manevi hallerin doğruluğuna, şeriatın zahirine, Kur'an, sünnet ve Kur'an ve sünnetten çıkarılan ilimlere muvafakat eden doğrudur, etmeyen yanlıştır. Sen onu hissedebilirsin fakat tatbikata geçemezsin. Mesela bazı olur insandan, o dediğimiz gibi başına bir darbe aldığı zaman adam ne oluyor? İşte başı dönüyor, dümdüz yoluna bayır geliyor bu sefer. Bunun gibi manevi hallerde de işte benden şu düştü gibi hissetmesi, adamın hissetmesi o adama zarar vermez. Ama öyle inanması dinini yok eder yani. Dolayısıyla işin başlangıcında, ortasında, sonunda her halükarda İslam'ın zahiri herkesi bağlar ve ondan devam edilmesi lazım. Mesela bir şeyh var, kadınlara el öptürüyor. Neymiş efendim? Yani onun kalbi temizmiş. Efendim Hasan'ın böyle kadınlara el öptüren şeyhler hakkında böyle ağır sözleri var yani. Onlardan şeyh olmaz, şöyle olur, böyle olur diye. Şimdi Ayşe validemiz buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geldi, ahirete gitti, eli caiz olmayan, mahremi olmayan hiçbir kadına değmedi diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme yasaktı. Dünyanın, kainatın en temiz kalbi Peygamberimiz, ona haram, sana nasıl helal oluyor? Bu nasıl bir din anlayışıdır? Bu nasıl Müslümanlıktır? Değildir zaten yani. Evet. Şeriat hablini eline al, tarikat zevkini gönlüne gel al. Tarikat gönülde, o muhabbet gönüle düşerse yürürsün o yolda. Maarif ilmini ruhunla gel al. Maarif, marifetler demek. Manevi akıtılan ilimlerdir. Bu ruha akıtılıyor. Mevla'dan geliyor. Ledün ilmi derler. Mesela ledün. Ledün taraf demek. Milledünna, bizden taraf. Mesela Hızır Aleyhisselam'la alakalı Kur'an'da geçiyor. Ve allemnahu, biz ona öğrettik. Milledünna, tarafımızdan ilmen, ilim öğrettik. Bu kitaptan, hocadan alınan bir ilim değil. Doğrudan Allahu Teala'nın sonsuz ilminden, o Allah'ın murad ettiği zatın kalbine akıtılan ilimlerdir bu. Deryalardır yani. Bütün dünyanın ilimlerini toplasan onun yanında bir nokta etmez. Allah'tan geliyor bu şimdi. Allah'ın sonsuz ilminden ne kadar geldi bilemezsin ki yani. O bir deryadır. Uçsuz bucaksız bir deryadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise ledün deryasının sultanı oldur, hakikat sırrının burhanı oldur diye başlıyor Risale-i Kusey'de beyt. Efendimiz'e anlatıyor. O deryanın sultanı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yani Allahu Teala ona bildirdiğinin haddi hesabı yok. Biz bilmiyoruz yani. Hakikat sırrını sırrında bul al. Hakikat sırrı. İşin hakikatine ermek diye bir şey var. Yani bütün bu çabalamak, tarikat, tasavvuf nedir? Şeriatın suretinden hakikatine ulaşmaktır. Surete şeriat yaşıyorsun. Ne demek yani? Nefsin Müslüman olmamış, kalbin Müslüman olmuş, iman etmiş ama nefis inkar üzere. Nefis diretiyor. Nefis istemiyor yani. Karşı geliyor. Sürekli seninle çekişiyor. Dolayısıyla nefsin bu kötü huyları onda var iken yaptığımız ibadetler surette kalıyor. Ama ne zaman ki nefis mutmainne olur, Kur'an'da geçiyor ya, ya eyyüten nefsül mutmainne, Fecir suresi. Ey mutmainne olan nefis, yatışmış, iman etmiş yani. O Allah-u Teala'nın razı olduğudur. O da Allah'tan razıdır. Radiyeten merdiye var ya, orada devam ediyor. Dolayısıyla nefis mutmainne olur da, bütün İslam'a iman eder, razı olur. Allah da ondan razı olur. Ona zaten Allah dostu diyoruz. O oluyor hakikat ehli. O namazı kıldığı zaman hakikat üzere kılıyor yani. Şeriat üzere ol, hakka gidelim. Cemali ba kemal sen. İşi başı, ortası, sonu nerede olursan ol, İslam'a göre olacaksın. Şimdi Mahmud Efendi Hazretimiz Kuddüs-i Sırru'nun menkabelerinden, hatıralarından anlatmaya devam ediyoruz. Şimdi İhsan Bulgur Hoca, o anlatmış mesela, onu geçen hafta söylemiştik, dert dinleme meselesini. Yani lider adam, önder adam, tabiilerinin derdini dinleyecek, onların dertleriyle dertlenecek, onlara çözümler sunacak, yardımcı olacak. Yani bir kafile geldi Medine-i Münevvere'ye, peygamberimizi duymuşlar, gelip konuşacaklar, hani akıllarına yatarsa iman edecekler yani. Tabii kafile gelmiş, birisi onlara hizmet ediyor. Hani işte develeri şuraya çöktürün, yüklerinizi buraya indirin, şurada istirahat edersin mescidin şurasında, abdesti şurada alırsınız falan. Yardım ediyor onlar yüklerini indirirken falan böyle. Ameli gibi çalışan birisi var. O kafile demiş ki, men seyyidul kavm, bu kavmin efendisi kim? Yani biz Muhammed'le görüşmeye geldik sallallahu aleyhi ve sellem, onu arıyoruz. Nerede bu zat? O hizmet eden zat diyor onlara ki, seyyidul kavmi hadimuhum, bir kavmin efendisi onların hizmetkarıdır diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hizmet ediyormuş onlara. Tabii. Şimdi biz ağalık yapacağız, reis biz, oturacağız böyle, herkes bize hizmet edecek. Yok abi, sen hizmet edeceksin daha. Şimdi mürşitlik kolay bir şey değil. Herkesin derdiyle dertlenmen gerekiyor. Bir çözüm sunacaksın, bir çıkış kapısı bulacaksın. Zor iştir ve selam. Onu anlatmıştık geçen hafta. Sonra İhsan Bulgur Hoca diyor ki, önceleri Hatmi Şerif sadece pazardan pazara yapılıyormuş. Hatmi Şerif ne demek? Hatim, biliyorsun, bir şeyin başından başlıyorsun, sonra giriyorsun, hatim oluyor. Kur'an Elham'dan başlıyorsun, Minel Cinneti ve Nas sonundan çıkıyorsun, 600 küsur sayfanın hepsini okuyorsun. Buna Kur'an hatmi deniyor. Kur'an'ın hatim budur. Mesela bir de İhlas hatmi var. Nedir o? Hadis-i Şerif'te Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1000 defa İhlas okumasıyla alakalı bir teşviki var mesela. 1000 ya da 1001 okunuyor. Buna İhlas hatmi deniyor mesela. Bazı zikirler belli adet okunduğu zaman o zikrin hatmi yapılmış oluyor. Mesela kelime-i tevhid hatmi var. Ne o? 70.000 kelime-i tevhid. Efendimiz aleyhisselam bunu okuttururdu yani. Birisi mesela, bir rivayet var, zayıf bir rivayet. İşte kim, hani kimin ruhuna 70 bin kelime-i tevhid okunur, hediye edilirse o cennete girer diye. Böyle bir, bu manada bir rivayet var. Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri olsa gerek, bunun diyor sıhhatiyle alakalı düşünüyordum diyor. Ama bir okutmuştum diyor, bir 70 bin kelime-i tevhid. Bir sofrada oturuyoruz, küçücük bir çocuk vardı, başladı ağlamaya. Dedik ya, niye ağlıyorsun, hayrola, şu an bana gösterildi ki, hani perdeleri kaldırıp öyle gösteriyor. Babasının, ölmüş olan babasının azapta olduğunu görmüş yani. O zaman diyor aklıma bu hadis-i şerif diyor hani geldi. 70 binde okuduğun tevhid vardı diyor. Sıra sıra okuyor yani. 70 bin bitiriyor, bir 70 bin daha. O okuduğum 70 bin tevhidin sevabını o çocuğun ölmüş babasının ruhuna hediye ettim diyor. Biraz sonra çocuk gülmeye başladı. Ne oldu? Şimdi diyor gösterildi bana ki babamı diyor elinden tutup cehennemden, ateşten, azaptan çıkardılar diye. Şimdi bu belli zikirlerin belli hatimleri var. Bir de nakşi hatmi şerifi diyoruz. Mesela diyelim ki 1001 ihlas okunuyor. İşte şu kadar elemine şahleke okunuyor. Salavatlar bu kadar. Her zikrin önünde arkasında salavat okunur. Hatmi şerifte böyledir. Mesela 1001 ihlas okunuyor ama önce 100 salavat getiriliyor, sonra da 100 salavat getiriliyor. Niye? Her zikrin önünde arkasında salavat var. Çünkü salavat kesin kabul olunuyor. Peygamberimize salat getirdiğimiz için onun hatırına sen riya ile bile salavat getirsen Allah kabul ediyor onu. Yani maksadına ulaştırıyor onu. Dolayısıyla hani meşhur bir şiir vardır. Efendimiz bunu çok okurdu. Edimiz salata alen nebiyyi Muhammed fekabuluha hatmen bila tereddüdin e'maluna beynel kabuli ve raddiha illa salata alen nebiyyi Muhammed. Salavata, peygamberimize salat getirmeye devam et. Çünkü o kesin kabul olur. Hiç tereddüt yok. Bizim yaptığımız ameller kabuller red arasındadır. Bilmiyoruz yani. Ümitliyiz kabul olsun diye. Korkuyoruz ya kabul olmazsa diye. Ama diyor Resulullah'a olan salavatlar onlar kabul ediliyor. Resulullah kainat onun hatırına yaratılmış. Allah'ın sevgilisi, en sevdiği kulu salavat da onunla alakalı olduğu için onun için dua ediliyor salavatta. Dolayısıyla Allah-u Teala onu kabul ediyor. Şimdi Hatmi Şerif'teki yapılacak zikirler diyelim ki işte İhlas-ı Şerif. Önünde 100 salavat, sonunda 100 salavat. Niye? Salavatlar kabul olunca Allah-u Teala aradısındakini de reddetmez diyoruz. Mesela Rabbani zikri var. İmam Rabbani'nin virdi var mesela. 100 salavat, sonra 500 defa la havle ve la kuvvete illa billah söylüyorsun. Ondan sonra bir 100 defa daha salavat getiriyorsun. Ki Hatmi Şerif'te bu da var yani. İşte Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah zikri yapılıyor. Ne kadar yapılıyor? 786 defa yapılıyor mesela. Onun da önünde arkasında farklı bir salavat var. Bunun gibi Hasbunallahu ve ni'mel vekil çekiliyor. Ya baki entel baki, ya hayyu ya kayyum zikri çekiliyor. Ama her bir zikrin önünde arkasında salavat var. Şimdi bu şekilde bayağı da bir yekün var yani. Dolayısıyla bu çok kıymetli bir şey. Efendimiz Hazretlerimiz çok söylerdi mesela. Hatmi Şerif'in sevabı bütün dünyaya taksim edilse yeter de artar bile. Niçin? Çünkü Allah-u Teala zikri çok seviyor. Hele cemaatle yapılırsa. Şimdi Hatmi Şerif, tabi Nakşi Hatmi Şerif'i sessizdir. Yani Hatmi Şerif'i idare eden zat eğer mürşitse ya da mürşidin vekili ise veyahut da işte hani Hatmi Şerif yapılacak yerde yaptıracak bir kimse var, yaptırıyor. O zikri ilan ediyor mesela. Ellerde taşlar oluyor. Bu taşlar da sayıyı muhafaza etmek için oluyor. Kaç defa? 500 defa çekilecek. 100 defa, her 100 tane taş dağıtılmış. Bir defa okudun mu 100 yapıyor. 5 defa ilan ediyorsun 500 oluyor. Bu şekilde zikir hatimleri yapılıyor mesela. Ha, sünnette varid olan zikirler var. Sünnette varid olan adetler var. Bunun haricinde dindendir, böyle sünnettir diye itikad etmeksizin sen de bir zikre adet edinirsen onun da yapılması meşru olur, o da sevaptır. Neticede mutlak olarak Allah zikri emretmiştir. Hele ki çok yapılmasını emretmiştir. Cemaatle yapılması durumunda ise İmam Müslim'in sahihinde geçer mesela. Allah'ın görevli melekleri vardır. Sokaklarda, caddelerde gezerler. Allah zikreden adamları ararlar diyor. Buldukları zaman toplanırlar, birbirine nida ederler. En halummu ila hacetikum. Bektuvat'ta da geçer bu hadis-i şerif, uzundur yani. Toplanır bütün melekler. O Allah'ı zikreden cemaati kuşatırlar diyor. Onların üzerine rahmet iner. Onların üzerine Allah-u Teala'nın sekineti, kalp huzuru iner. Sonra onlar zikirden dağılıp gittikleri zaman o melekler Allah'ın manevi katına yükselirler. Efendimiz buyuruyor. Allah-u Teala kullarının halini onlardan daha iyi bildiği halde onlara sorar ki benim kullarımı nasıl buldunuz? Derler ki ya Rabbi işte seni, onları vardığımızda seni zikrediyorlardı, tekbir, tehlil getirdi, temcid yapıyorlardı. Hani temcid yüceltmek demek. Mevla soruyor onlara, diyor ki beni gördüler mi de bu kadar zikrediyorlar? Görmediler ya Rabbi. Ya görseydiler çok daha fazla zikrederlerdi. Benden ne istiyorlar? Cennet istiyorlar. Gördüler mi? Kısaca geçiyorum. Görmediler ya. Ya görseydiler çok daha fazla isterlerdi senden cenneti. Bana neden sığınıyorlar? Cehennemden sığınıyorlar. Gördüler mi cehennem mi? Ya görmediler ya. Görseydiler çok daha fazla sana sığınır, ondan kaçma yoluna çok daha revan olurlardı. Ararlardı o işi. Mevla buyuruyor ki şahit olun ey benim meleklerim, ben onların hepsini affettim. Meleklerden biri diyor ki ya Rabbi içlerinde fulanca kimse vardı. O seni zikretmek için gelmemişti. Dünyalık bir ihtiyacı vardı. Birisini arıyordu veya da alacağı vardı, vereceği vardı, neyse. Dediler ki fulan yerde bir geldi ki Hatmi Şerif yapılıyor. O da o dünyalık niyetiyle geldi ama madem burada zikir yapılıyor katıldı aralarına. Öyle bir durum var. Mevla buyuruyor ki o beni zikredenler benim meclis arkadaşımdır. Onlarla oturan mahrum olmaz diyor. Şimdi Hatmi Şerif çok kıymetli bir şeydir. Şimdi bu taşlarla zikretme olayı, yani bu zaten sahabe-i kiramda olan bir şeydir. Belli zikirleri yaparlardı. Mesela Ümmü Seleme validemiz böyle hurma çekirdekleriyle zikir diyor mesela. Kimisi hurma çekirdeğiyle zikrediyor, kimisi işte taşlarla zikrediyor, kimisi, bunlar sahih rivayetlerde gelen şeylerdir. Kimisi mesela ipe düğüm atıyor, diyelim ki ipe atmış, böyle uzunca bir ipe 100 tane düğüm atmış. Çekiyor ondan, tesbih gibi yani. Kimisi parmaklarla çekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela namazdan sonraki zikirleri parmakları çekiyordu. Dolayısıyla burada ne var? Önemli olanın zikir olduğunu, bazı zikirlerin adedinin yani zapt edilmesi gerektiğini, bu adedi zapt ederken neyi kullanırsan kullan, o noktada bir genişlik olduğunu anlıyoruz yani. Dolayısıyla taşlarla zikretmedikte bir bid'atlık durumu yoktur. Halakayı olarak zikretmekte bid'atlık durum yoktur. Çünkü hilaku zikir hadislerde geçiyor. Yani zikir halakası ifadesi yani. Ondan sonra cemaat olarak zikretmek zaten şeyde yani o Sahih Müslim'deki hadis-i şerif onu söylüyor zaten. Cemaat bir araya gelmiş mi öyle zikrediyorlar. Dolayısıyla diyoruz ya, bir şeyin eğer İslam'da delili yoksa bid'at olur. Ama bid'at mıdır değil midir, burayı güzel anlamak lazım. Zaten Nakşi Meşayihinin yani alayı ulemadır yani. Çok az çıkar alim olmayanları. Tarikatul ulema ya zaten hacegan tarikatı deniyor buna. Hacegan, hace hoca demek. Hacegan hocalar yani ulema demek yani. Ulema tarikatıdır. O yüzden sünneti çok riayet ederler. Ve kılı 40 yaracasına yaşamış Efendi Hazretleri, Efendi babamız gibi. Efendi Hazretleri söylerdi mesela bir güne, o zamanlar her şey yasak yani. Hürriyetin tadına varıyoruz, öyle bir hürriyetimiz var ya, her şey yasak yani. Girdim diye Efendi babamın yanına, başımda sarık yoktu, takkeyle giriyorum. Bana dedi ki oğlum Mahmut yanıma sarıksız gelme. Efendi Hazretleri buyurdu ki bu sözün zevki lezzeti hala kulaklarımdadır dedi. Çünkü benim şeyhim sünnete şerata çok dikkat ediyor diye o kadar sevinmiştim ki diyor yani. Şimdi İslam'a çok riayet edeceksin, çok bileceksin, çok yapacaksın. Savaşın içerisindeyiz, bu nefise savaşacağız yani. Evet, hatmi şerifler yapılıyordu. Tabii şimdi az adam var, zor zaman ihtilal de olmuş. 60 ihtilali değil mi? 3-5 kişi, 3 kişiyle hatmi şerif yapılıyormuş bazen. Haftada bir, 5-6 kişi. Çok toplanıldığında 20 kişi oluyormuş o zaman. Ama Efendi Hazretlerimiz, ben onu eski ihvanlardan duymuştum. Hatmi şerifteki zikirleri her gün kendi başına da olsa yaparmış onları yani. Tek başına hatmi şerifi yaparmış yani. Ama ihvanıyla az adam olduğu için haftada bir yapılıyormuş. Sonra artmış tabii. Tabii gelen takılıyor. Bazen kötü niyetle geliyor, gene takılıyor. İyi niyetle gelen takılıyor. Yani şimdi ihlas olunca, sırf Allah rızası için, nefsani bir durum olmayınca Allah rızasını kasteden adam, hakkaniyetli adam ikna oluyor yani. Yani Efendi Hazretleri'nin zaten yani yüzüne baksan dersin ki tamam bu adam Allah dostu yani. Faslı bir alim bize öyle söyledi. Efendi Hazretleri'nin bir resmi var böyle. Başında şal var. Böyle şal üstüne atılmış yeşil. Böyle heybetli bir duruşu var. O fotoğrafı dedi gösterdim Fas'taki alimlere, bak fotoğrafı görerek dediler ki bu zamanın kutbu bu zattır dediler. Yani böyle bir heybet, böyle bir nur yani nerede bulursun yani. Allah-u Teala o nurdan hisse almak, istifade etmek nasip eylesin. Tabii daha sonra hani pazar sohbeti yapıyor. Yani Efendi Hazretlerimiz pazar sohbeti yapıyor. Efendi babamızdan beri öyle yani. Niye pazar günü sohbet yapılıyor? Çünkü o gün çalışmak yok. Hani resmi tatil olduğu için o zaman insanları bulabiliyorsun. Daha rahat yani vakit geçirebiliyorsun mesela. Başka günler akşam sohbet et, sabahleyin adam işe gidecek. Ama pazar günü sabah namazından sonra yapıyor bir de yani sohbeti. O vakit yani en müsait zaman oluyor insanlar için. Ve çok dikkat edermiş ona yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle yapardı. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh diyor ki kâne nebi sallallahu aleyhi ve sellem yetehavvelunâ bil mev'izati fil eyyami kerahetes seameti aleyna. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim dinç vakitlerimizi kollardı. Her gün vaaz etmezdi bize. Şimdi Abdullah bin Mesud radıyallahu anh Hazreti Ali ile beraber ashabın en alimidir. Tamam mı? Vaaz ediyor, döktürüyor yani. Talebeleri diyorlar ki ya haftada bir gün sohbet ediyorsun bize. Her gün sohbet etsen biz çok seviyoruz senin sohbetini. O zaman Abdullah bin Mesud radıyallahu anh bunu naklediyor. Bukhari'de geçiyor bu. Diyor ki peygamberimiz de usanmayalım diye günleri kollarda her gün sohbet etmezdi bize diyor. Şimdi Alaeddin Efendi babamızdan kalma pazar günü sabah müsait oluyor da Efendi Hazretleri devam ediyor. Haftada bir sohbet yapılıyor. Nerede yapılıyor? İşte camilerde falan sohbet yasak. Bak camide sohbet yasak. Din evi burası. Allah'ın evi, cami, ibadethane, sohbet yasak. Ayet hadis okumak yasak. Sonra tabii serbestlikler oldu ya, Allah'a çok şükür. Evlerde yapıyorlar. Bazen tatil etmek zorunda kalıyor. Şikayet ediyorlar. O çok hürriyetçi, özgürlükçü adamlar gördüğü zaman dinden bir şey. Tamam bitti o kadar. Hemen şikayet yani. Ama baştan azmış, sonra artmış. Sürekli takılan kalıyor. Bazıları kızmışlar mesela. Bir İrfan Efendi diye bir zat hanımı Efendi Hazretlerinden ders almış. Kızmış hanımına. Sen nasıl ders alırsın, bağlanırsın, bu zatı intisap edersin diye. Çarşambadan gitmiş Kadıköy'e taşınmış adam. Uzaklaşmak için yani. Sonra ne olmuş? Sonra kendi de bir daha dönmüş. Fatih'e taşınmış, kendi de ders almış. Şimdi bu nur böyle bir şeydir. Hidayet nuru kalpten kalbe yayılan bir nurdur yani. İlmiyle amil bir zatı görürsen ikna olmak kolaydır. Mesela o kıssayı da anlatalım, burada kalmış olsun. Yine Bukhari'de geçer. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh, Ebu Süfyan radıyallahu anh'tan naklediyor. Mekke'nin fethinden önceki sene, yani hicretin 7. senesi, 6'dan sonra Hudeybiye Antlaşması yapılmış. Şeydeler, Şam'da ticaret için bulunurken Hirakle, o zamanın Roma İmparatoru, Efendimiz'i duymuş, onlar Hristiyanlar. Diyor ki Mekke'den falan gelen var mı o taraflardan? Bir araştıralım, soruşturalım, nedir bu, böyle bir zat çıkmış peygamberlik iddia ediyor. Acaba hani Tevrat ve İncil'de haber verilen son peygamber midir diye. Çağırıyor onu, hatta arkadaşlarına arkasına koyduruyor, kendisini öne alıyor Ebu Süfyan radıyallahu anh'ı. Diyor ki yalan söylerse siz bana işaret edin arkadan diyor. Ebu Süfyan radıyallahu anh diyor ki o zaman diyor yani yalan söyleye derler diye korktuğum için söylemedim diyor. Yoksa söylerdim diyor yani. O zaman daha müşrik yani, henüz Müslüman olmamış. Orada Hirakle, tabi din adamı aynı zamanda, Ebu Süfyan radıyallahu anh'a bazı sorular soruyor. Bu zat hakkı, bu en başta sorduğu şu: bu peygamber olduğunu iddia eden kimse en yakın hanginiz, akrabalık bağları? Ebu Süfyan radıyallahu anh benim burada bulunanlar en yakını benim diyor. Çık öne diyor, ötekinden arkasını alıyor. Soruyor, nesebi nasıldı sizin aranızda? Önce nesebini soruyor. Diyor ki nesebi şey, ne derler ona? En şerefli sülaleden geliyor yani. Sonra diyor ki bu iddiada ondan önce böyle söyleyen birisi çıktı mı? Hani diyelim ki birisi peygamberlik iddia etti mi sizin kavimde? Yok diyor. Ha, o değil o zaman. Peki babalarından hükümdar var mıydı diyor. Hani babasının mülkünü talep ediyor mu? Yok. Ondan sonra insanların, burası önemli işte, İnsanların فَاَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ اَمْ ضَعَفَاءُهُمْ İnsanların önde gelenleri, kodamanları mı, kavminleri gelenleri mi ona uyuyor yoksa zayıflar mı? Diyor ki yok, zayıflar uyuyor ona. Çünkü kodamanlar için alışılmış bir refah, bir hayat var. Onu değiştireceksin, yeni bir mücadelenin içerisine gireceksin. Hani statikoyu bozmak diyorlar ya şimdi. Yani alışıla gelmişin tersine çıkmak öyle kolay bir şey değil yani. Ama zayıf insanlar daha tevazulu oldukları için hakkı kabul etmekte o kodamanlardan daha önde oluyorlar. O zaman Ebu Süfyan radıyallahu diyor ki zayıfları ona tabi oluyor. Ondan sonra diyor ki Hirakle, eyezidûne em yenkusûn, bunlar artıyor mu eksiliyorlar mı? Diyor ki yok, hayır, artıyorlar. Yani giren kalıyor çünkü. Hel yerteddu ahadun minhum sahtaten li dinihi ba'de en yedhule fihi. Hirakle soruyor. Yani bu dine bir adam girdikten sonra bu dine kızdığı için bundan çıkan oluyor mu? Hayır diyor. Takılan kalıyor şimdi. Ondan sonra işte siz onu yalanla itham ediyor muydunuz? Yok, hiç yalan söylememiş yani. Hıyanet eder mi? Yok. Savaştınız mı? Nasıl oldu savaşlar? Size neyi emrediyor gibi sorular soruyor Hirakle. Bu konu anlatılıyor. Şimdi burada insanların zayıfları tabi oluyor ve sürekli artıyorlar. Şimdi Muhammed Efendi Hazretleri İslam'ı tas tamam yaşayan bir insan olduğu için gelen onun ilimdeki derinliğine, ibadetteki hassasiyetine, ahlakının harikuladeliğine, insanlarla olan muamelesindeki mükemmeliyete bakınca aşık oluyorlar tabii. Yani aşık oluyorlar yani. O bir de hani amel ettiğini söylediği için tesir ediyor insanlara. Dolayısıyla nasıl ki peygamberlere uyanlar giriyorlar, çıkmıyorlar ve de artıyorlar, aynı peygamber yolunu takip eden kimseler de böyle bir hal oluyor onlarda. Takılan kalıyor. Niye? Manevi huzuru buluyorlar çünkü. Burada hani kitapta anlatılan gibi bir İslam gördükleri için sürekli takılan kalıyor ve cemaat artıyor. Önce pazar sohbetleri işte evden eve yapılırmış. Sonra işte caminin odasına alınmış. Camide bir odacık var. Sonra oradan camiye taşmışlar. Biraz daha hürriyet ilerliyor. Eskilerin özgürlüğü azalıyor yani. Eskilerin özgürlük dediği zulüm azalıyor. Gerçek hürriyet biraz daha gelince camiden artmış. Mesela İsmail Efendi Camii dolmuş. Sonra işte Nişancı Camii'ne geçilmiş. Orada sohbet yapılmış. Bir ara Mihrimah Sultan'a gitmiş. Sonra yeniden Nişancı'ya dönmüş sohbet. Ondan sonra Sultan Selim Camii'nde sohbet yapılıyordu. Bu fakire okumak ve bu tarikata intisap nasip olduğunda Efendi Hazretleri Sultan Selim Camii'nde sohbet ediyordu mesela. Ben askere gittim geldim. 98'in birinci ayında döndüm. Namazı kıldım mesela pazar sabah namazını İsmail Efendi Camii'nde. Namazdan sonra hemen koştur koştur şeye gidiyorum. Sultan Selim Camii'ne. Baktım hiç kimse o tarafa gitmiyor. Herkes bu tarafa geliyor. Ne oldu dedim. Yok dedi artık orada da İsmail'de yapılıyor. 28 Şubat zamanının Şubat soğukları vurunca bayağı sıkıntı çıktı biliyorsunuz. Camide İsmail Efendi Camii'ne dönmüş sohbet. Bu şekilde sürekli arttı. Sürekli arttı. Hatta bir aralar mesela Sultan Selim Camii'nde cemaat almıyordu. Demişler ki o zaman talebeler gelmesin. Cemaat girebilsin diye. Efendi Hazretleri en çok talebeyi sevdiği için o zaman demiş yok böyle yapmayalım. Ne? Talebeye ben özel sohbet edeyim o zaman. Cuma günü İsmail Efendi Camii'nde talebelere hususi sohbet yapardı. Biz o zaman pazar sohbetine gitmezdik. Orada ne nimetlere nail olduk yani. Bir talebeye özel sohbet ettiğinde bir de Efendi Hazretleri böyle patlıyordu resmen yani. Ayetlerin manalarına giriyor, o lafızlar üzerinde gramerin kaideleri, şiirler söylüyor. Ondan sonra işte edebiyat kaideleri daha ne böyle yani şey gibi yani patlamış baraj nasıl yüklü. O şekil böyle sohbet olurdu. Sonra elhamdülillah yeniden hani birleşti pazar sohbetine devam ettik yani öyle. Çok gayretler sarf etti. Allah-u Teala onun emeklerini zayi etmesin inşallah. Nice insanların hidayetine vesile oldu, tevbesine vesile oldu, İslam'a dönmesine, İslam'ı bilmesine, öğrenmesine. On binlerce hafız, binlerce hoca yetişti yani. Hele kadın cemaati hani hepten erkek cemaatinin 5-10 katıdır yani. Efendi Hazretleri öyle söylerdi. Biraz uzattım galiba değil mi? Efendi Hazretleri öyle söyledi kadınlara. Sizin nurunuzu söndüren sebepler erkeklerinki kadar yok. Erkek için rızık temin edecek, haram, helal, işte şehevi mevzular falan bilmem ne. Erkeğin nurunun sönmesi daha kolay ama kadının öyle değil. Kadın daha korunmuş bir haldedir. Onun nurunu söndüren sebepler daha az olduğu için hakka ittibası erkekten daha önce oluyor. O yüzden Mahmud Efendi bir de tabii anneyi terbiye ettiğin zaman toplumu terbiye etmiş oluyorsun. Anne Müslüman olursa, takva sahibi olursa bu bütün topluma sirayet ediyor. O yüzden Efendi Hazretleri kadınların hidayetine, onların İslam'ı bilmelerine, yaşamalarına çok önem vermiştir yani ve oradan muvaffak olmuştur. Allah-u Teala zayi olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Mevla Teala Celle Celaluhu o büyüklerden gördüğümüz gibi hak yolda istikamet versin bize inşallah. Mevla Celle Celaluhu bütün ümmeti Muhammed'e mededü inayetiyle eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Şefik Kocaman Hoca Efendi ile Bir Gönül Sultanı sona erdi. Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 no'lu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçenizde Alegül Efem.
2: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
3: Hz. Semure bin Cündüb radıyallahu anh efendimizden bir acayip bir hadis-i şerif. Bu da Buhari'de. Men ra minkumul leyle ru'ya. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her gün sabah namazında namazını kıldırır sahabe efendilerimizle beraber. Sabah namazını cemaatle kılalım. Rabbim cemaate müdavim eylesin hepimizi inşallah. Amin. Sorardı sorusu olan var mı? Millet sorardı bir şeyler. Rüya göreniniz var mı? Bir işte bu sabah bazen oldu böyle. Kimse rüya görmüyor. Peygamberin gördüğü mucize vahiy oluyor. Yani vahiy rüya şeklinde de geliyor. Bir de buraya dikkatinizi verin. İhtiyacı olan var mı? Özellikle soruyor ve ihtiyacı olanın ihtiyacını çözüyor. Yani burada biz şunu anlamamız lazım. Müslümanlar birbirinin derdiyle dertlenmeli. Sorardı. Bugün işte bu hadis-i şerifte ve buna benzer bazı hadis-i şerifler yine var. Sordu. Kimsenin ses çıkmadı. Helra ehadun minkum ru'ya kulna la velakin ra'aytul elleyle akşam racüleyni diyor. Etani iki kişi geldi bana. Hemen söyleyeyim. Hadisi rahat anlatmış olalım. yapalım. Cebrail ve Mikail aleyhisselam. İki adam geldi diyor. Halbuki meleklerde cinsiyet yoktur. Erkek değil, kız değiller. Nuranidirler. Ama Cebrail aleyhisselam hep erkek şeklinde gelirdi. Feahize bir yedi. Elimden tuttular. Beni mukaddes bir yere götürdüler. Orada bir adam oturmuş. Öbürü ayakta. Şimdi yerde oturan adam, ayaktaki adam, onun kelub kelimesi, böyle çengelli kesici aletler var. Min hadidin diyor. Ağzına bunu takıyor. Orada yerde oturanı takıyor. Bir çekiyor, paramparça ediyor. Sonra diğer tarafa kafahu diyor. Ta ensesine kadar kesiyor. Sonra bu tarafa kesiyor. Sonra o tarafa kesiyor. Kesildikten sonra burayı iyileşiyor. Burası iyileşiyor. Bukhari hadisi bu. Efsane falan değil. Öyle kabul etmiyorum. Reddediyorum. Bitti mi yani şimdi? Bu kadar mı? Olacak bunlar. Rabbim bizden uzak eylesin. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخْضَرًا. Her ne hayır işlediyseniz ahirette göreceksiniz. وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ. Ne kötülük yaptıysanız. تَبَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ اَمَدًا بَعِيدًا. O kendinizle o günahların arasında uzak, dünyanın bir ucundan bir ucu kadar uzaklık isteyeceksiniz. Dünyada uzak durun. وَيُحَذِّرِكُمُ اللّٰهُ نَفْسِ. Allah sizi haramlardan sakındırıyor. Gözünü, kulağını, elini, ayağını haramdan tut. Rabbim haramlardan, günahlardan muhafaza eylesin. Amin. Hatta yebluğa sümme yef'alü bi şidkı ile ahar. Sonra diğer taraf. Misse zalik. Ve yeltemü iyileşiyor diğer taraf. Fe yavudu tekrar aynı. Fe yesnav mislima. Maaza. Nedir bu? Ne acayip bir azap bu. Kale. Yürü. Devam edelim. Devam edelim. Yürümeye devam ediyor. Hatta yeteyna ala racülün diyor. Muzdacıya. Adam kafasını bir taşın üzerine koymuş. Ve racülün kaimun ala resihi. Birisi de buna azap melekleri bunlar. Bi fihrin ev sahra. Elinde büyük bir kaya var. Adamın kafasını fe yestahu bir esehu. Başına bir vuruyor. Başı darma duman oluyor. Taş yuvarlanıyor. Gidiyor alıyor. Kafa iyileşiyor. Bir daha vuruyor. Hatta yelte imere usuhu ve ader esuhu kema huve fe ade ile tekrar tekrar fadarabehu. Bu kimdir? Bir insan eline çekiç vuruyor. Ne kadar acı. Böyle birkaç kez başıma gelmiştir yani. Acayip acıyor ya. Değil mi? Allah kazalardan muhafaza eylesin. Kafası eziliyor ya. Paramparça oluyor. Kafa eziyor. Paramparça oluyor. Göz, kulak darmadı mı? Tekrar gidiyor kayayı alıyor, geliyor kafa iyileşiyor. Bir daha vuruyor. Kim bu? Neyin nesi bu? Yürüyelim. İntalik. Buyur. Devam. Burası çok enteresan. Beni çok korkutan yerlerden bir tanesi bu. Her okuduğumda böyle içim böyle ürpermiştir yani. İlâ sakbin mistetten nur diyor. Bu üstü dar, altı geniş, içi alev dolu. Hemen söyleyeyim, rahat anlatayım. Cehennem yılana benzetilir. Onun zehirli dişi sırata benzetilir. Bu benzetme bu. Şimdi bu boğaz tarafı biraz dardır. Aşağı doğru ineği yutuyor. Cehenneme atılanlar elleri ayakları bağlı, üst üste feyerkumehu cemiyan, üst üste yığılır. Bir kilometre, iki kilometre, kilometre yanlış duymuyorsunuz. Üç kilometre insanlar üst üste yığılmış. Azap melekleri itikliyor. Cehennemin ağzına gelince bir tarif için söylüyorum. Çiviyi ağaca çakmak, meşe ağacına böyle çakarken nasıl ki böyle zor çakamıyoruz. İnsanlar da cehenneme böyle bastırıla bastırıla, o orada demirler var, bu şeyler paramparça ediyor böyle. Paramparça ediyor öyle, bastırıla bastırıla, üsttekiler de aşağı doğru bastırıyor. Bu şekilde atılıyor. Yandan çıkmak mümkün değil. Mümkün değil. Aşağısı sıkışıyor. Yılanın aşağısına gidecek kuyruk. Dışarı çıkmak mümkün değil. Kapaklar üstten kapaklanıyor. Babul Eman deniyor ona. Güvenli bir kapı. Miraç gecesi Resulullah Efendimiz gördü. Dedi bir ya Cibril aç bir göreyim. Dedi ya sen ne işin var orada yani? Sen orayı seninle alakalı değil ya. Biliyorum dedi bir göreyim. O kapının genişliği dünyanın bir ucundan bir ucu. Bir açıldı. Kainat titredi böyle. Resulullah Efendimiz cehennemi görünce diyor. Sanki Allah bütün mevcudatı ateş olarak yaratmış. O kadar büyük. Orada anlatılıyor hadislerde. Cehennemin diyor 70 bin gözesi var diyor. 70 bin gözesinin bir gözesinde 70 bin oda var diyor. O hazin yani cehennemin efendim melekleri aleyha tis'ate aşer ayette geçer. Kulağı yok, gözü yok, şeyi yok. Yani duymaz seni. Başladığın kadar bağır. Buldozere benzetiyorum. Dozer gibi. Önünde seni ezmeye kalkışsa diyelim ki kullanan da seni görmüyor. Dozer sana bir merhamet bilir mi? Her neyse. Azap melekleri diyor. Dünyaya şöyle elini uzatsa dünyayı avucuna alır diyor. O kadar büyük. O kadar büyük. Bütün insanları sürüklüyor cehenneme. 70 bin göze, 70 binin bir tanesinin 70 bin odası var. O odasına diyor, dünya atılsa o büyüklükteki melek 1000 yıl arasa dünyayı orada bulamaz diyor. 70 binin birinin 70 bin odasının bir odasının köşesinde. Anladıysanız helal olsun size. Ben de anlamaya çalışıyorum. Nasıl bir şey bu? Fe inne beyne menkibeyil kafiri mesirete selasete eyyam lirrakib nusi. Bukhari, bu da Bukhari'de. Bir kafirin iki omuz arası süratle koşan bir atın 3 günlük mesafesidir diyor. Bir at günde ne kadar koşuyormuş? 150 kilometre. 3 günde ne yapar? Buradan Ankara yapar. Ya? Şimdi bu hadis-i şerif çok acayip bir hadis. Bir, ağzı parçalananı gördük. İki, kafası ezileni gördük. 3, beni korkutuyor hakikaten bro. Üstü böyle dar, altı geniş. Ondan sonra vasiun yetevakkadu tahtav. Alttan öyle bir alev feyza iktarabe irtefau. Alev böyle insanları yukarı doğru çıkartıyor. Onlar da zannediyorlar en yahrucu bizi dışarı atacak bir böyle bir tam böyle tabiri caizse yani cehennemin son duvarlarına yapışıp atacaklar kendini. Ateş, alev bir sönüyor. Güm, 70 bin sene tekrar paldır küldür. Cehennemin vadileri de böyle efendim keskin demirler vücudu parçalıya parçalıya aşağı iniyor. İlâ hamedet, hamede söndü. Recau fiyâ. Peki bu yananlar kim? Bu cehennem. Ricalun ve nisâun uratun. Erkek kadınlar başı dibi açık yani ahlaksız yani zinakar. Bu televizyonlarda, dizilerde, filmlerde boy gösterenler. O açık saçıklı özenenler. 3-5 gün bunları yaparsın. Ne bu millette ahlak bıraktın, edep bıraktın, iffet bıraktın. Peki ölünce ne olacak? Ben medeniyim, uygarım, istediğimi yaparım. Biliyorum, anladım, tamam, onu ezberledik. Ölünce ne yapacaksın? Ölünce. Kabul etmiyorum. Ha bitti yani, kabul etmiyorum deyince bitiyor. Var bunlar. Annedeki bir bebeğe dünya var desek. O bebekte kabul etmiyorum. Ben burada yatacağım aşağıya, derdim yok, tasam yok. Yani kabul etmiyorum deyince annede mi kalıyor çocuk? Siz söyleyin. Kalıyor mu? Burada da bırakmayacaklar bizi ya. Bu yeryüzündeki 8 milyarın 7 milyarı aklını kaybetmiş. Allah akıl fikir versin. Ne diyeyim? Ne diyelim? Menazi. Ya kim bunlar böyle yanıp kavruluyorlar? Zinakar olduğunu biraz sonra söyleyecek. İntalik yürü. Biraz yürüyelim. Devam edelim. Gittiler. Bak burası dehşet. Kan nehri, irin nehri. Adam nehrin içerisinde öyle büyük bir nehir ki. Yani 10 adam boyu. Kafayı dışarı çıkmak mümkün değil. Yere basamıyorsun. Derin. Adam oradan şöyle bir kafayı çıkartıp nefes almak istiyor. Acayip ya, anlatırken bir nefesim tutuluyor ha. Min demin fihi racülün kaimun ala vasatın nehrin ortasında. Adam böyle bir nefes alayım diyor. Kenardaki, o da azap meleği, ona cehennemden bir köz taş diyor burada. Bir atıyor, adam ağzını açınca tam isabet. Ağzından bir giriyor, kavuruyor, yakıyor ağzını, tekrar kan nehrine düşüyor. Ondan sonra artık bir daha bir dışarı çıkayım. İrinin içerisinde insan durabilir mi ya? Şaka gibi geliyor sana. Feakbele racülüllezi fin nehri feyze araden yakıyor. Tekrar çıkmak istiyor. Ramar racül bi hacer. Bir daha atıyor. Fihi tam ağzına isabet. Adam nefes almaya çalışıyor. Bir atıyor ağzından içeri. Küt tekrar. Feraddedehu devam ediyor. Kullema caelli haraca ramafihi. Bak birkaç kez tekrar etti. Bir daha çıkmak istiyor, bir daha atıyor. Onun üzerine kim bunlar, neyin nesi, Resulullah'ın dehşete kapıldı. Devam edelim. Söyleyeyim, en son söyleyecek. Bunlar faiz yiyenler. Faiz. Almak da aynı, vermek de aynı. Bir de şimdi fetva çıkarttılar. Bir sefere mahsus ev alacaksın, alınabilir. Bu fetvayı veren kafir olur. İnanan da dinden çıkar. Böyle haramın bir defaya mahsusu, içkinin bir defaya mahsusu, zinanın bir defaya mahsusu, hırsızlığın bir defaya mahsusu. Böyle bir dinsizlik olur mu ya? Din adamıyım diye böyle fetva veriyorlar. Cumartesi günü cuma namazı kılınır. Böyle bir fetva var mı ya? Cuma kılamadın, cumartesi kılalım. Pazar da kıl. Her gün kıl. Dalga mı geçiyorsun sen ya? Ne hale gelindi? La havle la kuvvete illa billah. Evet. Devam edelim dedi. İnteheyna ila ravdatin kadra fiha şecere. Yoruldunuz tabii. Biraz güzel şeyler duyalım. Güzel, bahçeli, ağaçlıklı, harika bir yere geldik. Yukudu fesaida fi şecer ve edhelani daren lem erakattun ahsen. Oradan yükseldik diyor. Bu kadar güzel bir yer, bundan daha güzel bir yer görmedim. Orada bir takım insanlar ve gençler var, çocuklar var. Oradan tekrar yükselmeye devam ettik. Ondan daha güzel bir yer, ondan daha faziletli yer görmedim. Orada yaşlılar, gençler, envai çeşit insanlar var. Bu gece dolaştık ya, Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam. En sonunda kendilerini en son tanıttılar. Ben Cibril, bu da Mikail diyecek. Bu gördüklerini anlatalım. O ağzı parçalananlara gelince yalan konuşanlar. Yalan söylüyor. Yalanla iman bir arada olmaz. Allah hepimize sadakat, dürüstlük nasip eylesin. Feyusbihu ila yevmil kıyame. Kıyamete kadar bu böyle devam eder. Başının ezildiğini gördüğün adam var ya, bu Allah'ın emir ve yasaklarını bildiği halde namazı, orucu, zekatı, haccı biliyor. İçkiyi, kumarı, faizi, zinanın haram olduğunu biliyor. Uyuyor. Aklında dini biliyor. Ülkemiz, İslam alemi, herkes helali haramı biliyor. Dışarıda sorsak, kime sorarsanız sorun. Namaz nedir? Ya o ne demez kimse? Allah'ın emridir der. Bütün dinlisine, dinsizine sor. İçki nedir? Allah katında içki nedir? Herkes bilir haram olduğunu. Bir insan Allah'ın emirlerini, yasaklarını bildiği halde velem yamel fihi bin nehar, onu uygulamazsa işte kafası kıyamet günü ezilecek böyle. O ateşin içerisinde gördüğün yanan erkek kadınlar fehumuz zünnat, zinakarlar. Vellezî râetehu fin nehri, o kan nehrinde, irin nehrinde yüzenler faizciler. Allah faiz belasından bu ümmeti kurtarsın.
4: Amin.
3: Gitme ya. Yapma arkadaş. Gerek yok. Az olsun, öz olsun, helalinden olsun. Allah haramlardan kurtarsın. Yapma bunu. Ne yapalım efendim? İşte ev alacağım, şey alacağım. Bu bir mazeret midir? Eğer mazeret diyorsan lütfen Afrika'ya gidemiyorsanız da bir belgesele bir bak. Ben gittim. Şöyle Orta Doğu'ya bir gidin. Önümüzdeki hafta gideceğim. Şu İdlib taraflarına bir gidin. Yokluğu bir görün. Neyin evinden bahsediyorsun? Neyin arabasından bahsediyorsun? Neyin şu yuvundan buyundan bahsediyorsun? Brahmanlar var. Çokiler var Hindistan tarafında. Adamlar oradaki tapınağın etrafında. Orada doğuyor, orada yaşıyor. 50 milyon, 100 milyon insan. 100 milyon. Yanlış duymuyorsun. Türkiye'nin nüfusundan fazla. Adam dışarıda.

0: Mikail, bu Mikail'dir. Efendim, feyza fevki misli sehab, kale zâke menzülüke, bir bulut gibi diyor, bir yer gördüm. Onun güzelliği tarifi mümkün değil. Dediler ki burası da senin makamındır. Efendim, de'ani edhulü menzili. Resulullah'ın buyurdu ki, bırakın gideyim oraya. Dediler ki şu anda daha dünyadasın, yaşıyorsun. Onun için ömrün tamam olunca buraya geleceksin. Şehitlerin ruhu orada, fakat peygamberlerinkisi nasıl bilemiyoruz onu. Ancak şehit cenneti gördüğü halde peygamberler haydi haydi görürler, ama her şeyin doğrusunu Allah bilir.
1: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
2: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bana ümmetler gösterildi. Peygamber gördüm, yanında küçük bir grup vardı. Peygamber gördüm, yanında bir veya iki kişi vardı. Peygamber gördüm, yanında kimseler yoktu. Derken önüme büyük bir kalabalık çıktı. Bunları kendi ümmetim zannettim. Bana, bu Musa ve ümmetidir. Sen ufka bak dediler. Baktım ki büyük bir karaltı. Diğer ufka bak dediler. Baktım ki yine büyük bir karaltı. İşte bunlar senin ümmetindir. Bunların içinde 70.000 kimse vardır ki hesapsız ve azapsız cennete girecekler dediler. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalktı ve evine girdi. Halk aralarında hesapsız ve azapsız cennete girecek olan bu 70.000 kimseyi konuşmaya başladılar. Bazıları, belki de bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıdır dediler. Bazıları, bunlar İslam devrinde doğmuş, Allah'a şirk koşmamış kimseler olsa gerek dediler. Daha başka şeyler de söylediler. Bu esnada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanlarına çıka geldi ve ne hakkında konuşuyorsunuz dedi. Hesapsız ve azapsız cennete girecekler hakkında konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bunlar büyü yapmaz, yaptırmak da istemezler, uğursuzluğa inanmazlar, Rablerine tevekkül ederler dedi. Bunun üzerine Ukkaşe bin Mihsan kalktı ve beni de o zümreden kılması için Allah'a dua et ey Allah'ın Resulü dedi. Efendimiz de sen onlardansın dedi. Sonra bir adam daha kalktı ve ey Allah'ın Resulü, beni de onlardan kılması için Allah'a dua etseniz dedi. Efendimiz Ukkaşe senden evvel davrandı karşılığını verdi.

İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül Efendim.

0: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Allahu ya Mu'in, ya Hennan, ya Mennan, ya Kerim, ya Gaffar, ya Rahim, ya Rahman. Muhterem Müslümanlar, Mevlana İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruhu ya mektup yazan demişti ki, Efendi Hazretleri dedi, ben dedi nefsimi terbiye ederken, nefsimle mücadele ederken dedi, İnsanları beğenmemezlik durumu hasılıyor bende. Bakıyorum kendim çok şahaneyim, iyi tesbih çekiyorum. Ondan sonra riyazetlerim tıkır tıkır gidiyor. Başka ameli salihlerim o biçim vesaire. Benim gözümde ben bir taneyim. Ve

0: İnsanları bu sefer yani hakir görme duygusuna kapılıyorum. Kendimi beğeniyorum. Gururlar geliyor vesaire falan filan. Bir bu hal oluyor bende. Bir de bunun ardından diyor şeriata muhalif bir iş yapsam, bir şeriatsizlik yapsam bu sefer de üzülüyorum, yıkılıyorum, kahroluyorum diyor. Bunun tedavisi ne olacak diyor. Bir şey yapsam gurur geliyor. Şeriatın yap dediğini mesela yapmayacak olsam bu sefer yıkılıyorum. Kaldım iki arada bir derede, bu ne iştir buyurdu. Sultan buyurdu ki ikincisi var ya, ikincisi çok güzel bir şey. Bu bir muazzam Allah'ın bir nimetidir bu. Kadir ve kıymetini bil dedi. Yani ne o? Şeriatsizlik yaptığın zaman, şeriata aykırı bir şey yaptığın zaman içinde bir kırıklık duyuyorsun, bir eziklik duyuyorsun. Bu çok güzel bir şey. Ona dokunma. İnsan işlemiş olduğu günahın ardından tevbe etmeli. Pişmanlık tevbenin peki bir şubesidir buyurdu. İnsan nefsi bir şey yaptığı zaman ondan lezzet alır. Günah maalesef tatlı bir şey gelir insana. Ama bu hal işlemiş olduğu hata ve yanlıştan oh be, ulan oh olsun işte sana şöyle yaptım böyle yaptım şeklinde yapılan günahtan lezzetlenmek, bu ise günahta ısrardır diyor. Israr ise eğer günah konusunda oluyorsa ben bu günahtan vazgeçmem, o zaman bu günah, bu küçük şey insanı daha büyük günaha işlemeye sürükleyecek. Büyük günahta ısrar ise kafirliğe doğru giden bir dehlize benzer. Yani artık dinden ve imandan sıyrılma, vazgeçme meyli kazandı bu adam, artık heyelan var demektir maazallah. Büyüklerin buyurduğu gibi la sagirete ma'al israr ve la kebirete ma'al istiğfar. Bir insan eğer bir küçük günahı sürekli yapıyorsa, ısrar ediyorsa, hayır orada küçük günah diye artık bir mefhum ve kavram yoktur. Sürekli ısrarla yapılan küçük günahlar büyük günahtır. Ama istiğfarın olduğu yerde de büyük günah kalmaz diyorlar. Onun için o pişmanlık duygusu geliyor ya sana, bir şeyler yapıyorsun vesaire. Yani ondan dolayı Allah-u Teala'ya şükret, hiç olmazsa içinde yapmış olduğun günaha karşı bir nedamet duyuyorsun buyurdu. Şükredersen Allah-u Teala bunu artırır. Mevlana Celaleddin Rumi Kuddise Sirruhu'ya filan kişi hiç günah işlememiş dediler. Bir adamdan bahsettiler. Öyle güzel adam ki hiç onda günah yok dediler. Pırıl pırıl dediler. Mevlana Celaleddin Rumi durumu esefle böyle dudak bükerek karşıladı böyle yani falan dedi. Ya, o kadar bunu bir büyük ve müjde haberi kabul etmedi. Buyurdu ki keşke işleseydi de sonra pişman olsaydı buyurdu. Bak burada derin mesaj var. Derin mesaj var. Yani burada Cenab-ı Hak Celle Celal'in kulun pişmanlığına ne muazzam, ne kadar değer verdiğine mesaj var burada. Keşke işleseydi de ama ardından da pişmankar olsaydı dedi. Şimdi Sultan buyuruyor ki devamlı وَحَاسِلُ شِقِّ الْاَوَّلِ Birinci şık var ya, birinci şık neydi? Nefsimle uğraştığım zaman, nefsimi tezkiyeyle uğraştığım zaman bende bir istigna ruhu hasıl oluyor demişti mektubu yazan. Bende bir gurur oluyor, kibir oluyor. Bende kendimi dev aynasında görme vesaire falan. Sarığım şöyle, cübbem, şalvarım öyle. Yani kendimizden örnek verecek olursak böyle söylemek gerekiyor. Nedir peki bu hal? Efendi Hazretleri diyor. Asılı şıkkın evvel, birinci şıkkın kulasası şudur. Husulul ucbi ba'de ityanil a'mali salihati. A'mali saliha işledikten sonra, Allah'ın sevmiş olduğu bir şeyi yaptıktan sonra insanda ucub oluyor. Ucubtur o. Kendini müstağni görmek, insanlara tepeden bakmak. Buna biz ucub diyoruz diyor. وَاَذَا الْعُجْبُ Peki bu ucuk var ya, سَمُّنْ قَاتِلٌ وَمَرَضٌ مُحْلِكٌ Bu öldürücü bir zehirdir, aynı zamanda yine öldürücü bir hastalıktır. Peki يُبْتِلُ الْاَعْمَالَ الصَّالِحَةَ İnsanın bütün ameli salihlerini sıfıra eşitler bu. Bu öyle bir duygudur ki, ne var ne yok hepsini dondurma gibi eritir, bitirir seni. demek ki bu yolun yani ganimeti de çok, ondan sonra bereketi de çok, zarar ve ziyan da çoktur. Bir araba 180 ile 280 ile giderken şoför keyiften yani köşe olur, sekizgen olur. Vay arabam şöyle gidiyor vesaire. Bir anlık gaflet, bir anlık gaflet, araba da gitti, şoför de gitti. Adam bir anlık gafletin bedelini hayatıyla ödüyor. Manevi hayatta da aynı kanun caridir. İnsan iyi gider, has gider vesaire ama bir yerde takıldı bir yere, eyvah. Her şey allak bullak oldu. Adam dibe vurur da farkında olmaz. Kendini beğenmişlik. Bir de Allah göstermesin, bu kendini beğenmişlik duygusu insanın bir takım Allah dostlarına karşı olursa artık zararın boyutunu, enini boyunu varın siz takdir edin. İmam Rabbani Kuddise Sirruhu bir mektubunda bir takım makamlardan bahsederken diyor ki, tarikatta diyor ders yapan salik diyor bazen ders esnasında kendisini şeyhinden üstün görür diyor. Yani öyle bir noktaya gelir ki ben şeyhimi de geçtim, şudur budur vesaire falan filan. Hakikaten öyle baktığı zaman şeyhi aşağılarda gözüküyor. Kendisi ta yukarılarda vesaire. Bazen salik kendisini böyle görür ve de görenler de var ha. Bu şikayetler size belki geliyor ama bize daha fazla geliyor. Güya biz adam olduk da millet bize bir takım şeyler söylüyor veya işte neyse dertlerine çare arayıp işi bizi de bir merci gibi kabul ediyorlar. Neler oluyor neler, neler oluyor neler. Sultan diyor ki salik derviş bazen kendisini oho şeyhinden üstün görür. Sultan diyor ki bir defa diyor yavrum sen bir defa aşağılardasın. Evet senin gözünde diyor makamın yüksek gözüküyor, şeyhin aşağıda gözüküyor, onu efendim daha alt makamlarda sürünür görüyorsun diyor. Fakat ben sana bir misal vereyim diyor. Yağmur diyor sıcakta diyor su, sıcakta ne olur diyor? Buhar olur değil mi? Buhar olur. Buhar yukarıya yükselir. Yukarıda hava katmanları var. Stratosfer, troposfer vesaire falan. O soğuk hava katmanlarında o buhar peki soğuk hava katmanlarında çiseye yağmura dönüşür ve neticede aşağı inmeye başlar. Senin şeyhin diyor, senin geçtiğin yollardan yıllarca önce geçti diyor. Buhar gibi yükseldi fakat sonunda yağmura döndü, aşağı iniyor diyor. Sen diyor hala buharsın diyor. Buhar yukarıda kendisini yağmurdan aşağı görüyor diyor. Bu mantık mıdır diyor. Bu mantık mıdır diyor. Bak atarlar seni aşağı, indirirler seni aşağıya. İmam Rabbani Kuddise Sirruhu buyuruyor ki ma'rifet-i hudâ-i celle ve alâ beran kes haram eski hudra eskâfiri bihterdânet fe keyfe zekâbiri din. Ma'rifet-i hudâ-i celle ve alâ, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu tanımak ve bilmek, beran kes o insanlara haram eski haramdır ki peki hodra kendisini ez kafiri frenk bihter danet. Eğer bir insan kendisini kafirden üstün görürse bu ne biçim adam ya, bunun boyu ne biçim, gözü kaşı ne biçim, hilkatini peki küçümsüyor, tahkir ediyor. İngiltere'nin kuzeyinde İrlanda var. Oradaki insanların boyunları ile başlarının arası 20 santim. Bu ne biçim mahluk? Bilmiyorum bunun gözlerine vesaire. Ahlakını, karakterini tenkit et. Allah da tenkit ediyor. Resul-i Ekrem de tenkit ediyor. Ama bu ne biçim gözleri var, ne biçim kulakları var. Vay bilmem orası böyle, vay bilmem burası böyle vesaire. Ha, kafiri bu şekilde tahkir eden birisinin Allah Celle Celaluhu'yu tanıması haramdır diyor. Arkadan gelen ilave çok dehşetli. Fe keyfe ez ekabiri din. Ya bu adamın peki ucu bu kibri, ya bu adamın insanlara tepeden bakması Allah'ın dostlarına karşı oluyorsa bunun hali ne olacaktır diyor. Müslümanın bir küçüğü yoktur diyorlar. Müslümanın küçüğü yoktur diyorlar. Müslümanın küçüğü olan çocuğa bile hakaretle bakmak caiz değildir diyorlar. Niye? Senin gözünde küçüktür ama, senin gözünde küçüktür ama Mevla'nın indinde çok büyüktür diyor. İmam-ı Rabbani buyuruyor Kuddise Sirruhu. Yani artık tarikatı bitirmiş diyelim, urucunu bitirmiş, dönüşte de hala yolda devam ediyor ama inişi daha tam tamamlayamadı. Bu adamın kalkıp da Nasr'a yan sıra okuyan bir çocuğa tepeden bakması caiz değildir. Ondan sonra hafızlıkla uğraşan peki çocuğa tepeden bakması caiz değildir. Velev ki bu adam, bu okuyan talebe ileride bu ilmiyle eğer insanlara faydalı oluyor olacaksa ve olursa, gururu ve kibiri dahi olsa, onun gururu ve kibiri dahi olsa, bir tarikatlının, bir ilimsiz kişinin buna hakaretle, ondan sonra onu tahkir edercesine bakması caiz değildir diyor. Neden? Amme yararına çalışıyor çocuk çünkü. Amme yararına çalışıyor. Gururu, kibiri olmasa çok daha iyi ama ilim de bazen gurur yapıyor. Hem ne gurur yapıyor? Kimisi parasının bolluğundan gurur yapıyor. Kimi hoca peki ilminin efendim bolluğundan gurur yapıyor. Yani yandık senin anlayacağın. Gurur ve kibir içerisinde, yani gurur ve kibir deryasında denizdeki efendim dalgaların kaldırıp da indirdiği, savurduğu, sonunda sahile fırlattığı kavun karpuz kabuğuna döndük. Amme yararına çalıştığı müddetçe peki o çocuğa kimse hakaretle bakamaz diyor. Allah'ın diniyle uğraşıyor vesaire. Olmaması iyiydi ama bazen de oluyor işte. Velev ki öyle de olsa, ya o ilme çalışan kişi sade elindeki tesbihiyle yetindi, dervişliyle çalışandan daha üstündür buyuruyor Sultan. Ha, ne zaman ki diyor, ne zaman ki tarikata çalışan insan seyri sülükün, Allahu Teala'ya giden yolun hem yükselişini, urucunu, hem nüzulünü itmam eder, bitirir. Yani seyr ilallah, seyr fillah, seyr anillah billah, seyr fillah, seyr fil eşyaya iner. Yani kalkış yaptığı yerin tam paraleline iner. Ha, o zaman diyor bu derviş hükmen kadir ve kıymeti o ilimle uğraşandan diyor daha üstündür diyor. Hükmen, yani hakikaten değil ha, hükmen. Şimdi derviş olacağım diye ondan sonra ne alim beğenirim, ne ilme çalışanı beğenirim, bu dervişin işi ne olacak? İmam Rabbani Kuddise Sirru buyuruyor ki bir meselede şeyh olan zat konuşuyor, bir de alim olan zat konuşuyor. Alemin tarikatı yok. Gene Allah'a kulluk yapıyor. Namaz işte, orucu vesaire, tamam vesaire. Ama öbürü tarikatlı, onun da ilmi yok. Ama iyi ders yapıyor, iyi muntazam gidiyor, has gidiyor vesaire. Sultan diyor ki bir meselede şeyh diyor ki olmaz, caiz değildir. O fakih olan zat ilmi fıkıhta peki pişmiş, ayetlerin, hadislerin, nasların altında ezilmiş olan diyor. O adam var ya, hoca peki, ha, o ise diyor ki, yo öyle değil, fetva budur, yecuz, caizdir. İmam Rabbani diyor ki, kimin diyor fetvasını alacağız diyor. Şeyhin fetvasını mı, yoksa peki ilimsiz olan şeyhin fetvasını mı, yoksa ilimli olup da onun gibi tarikat dersi olmayan alimin fetvasını mı? El cevap, fakihin fetvasını almak lazım diyor. Fıkhı bilen alimin fetvasını almak gerekiyor. Sırf tasavvuf ve tarikatla meşguliyet insanı peki ayağına kaydırabilir İmam Rabbani. Fıkıhla niye meşgul olmuyorsunuz diyor. Dini kontrol altına alan, haram ve helal çizgisini efendim belirleyen ilmi fıkıhtır. İlmi fıkıhtır. Tasavvuf tam zevki bir şeydir. İnsana hoş haller verir vesaire ama men tasavvufa velem yetefekka fakat tezandaka. Fıkıhsız tasavvufa giren, tarikata giren zındık olur diyor. Bunu ulema söylüyor. Ha, ama yok senin fıkhın mesele. Öyleyse fıkıhla alakalı meselelerde mutlaka ehline sormak gerekiyor. Aa, ben işte murakabe yaptım, şu oldu, bu oldu vesaire falan filan. Yani bu kadar kitaplar niye yazılıyor? Ne oluyor yani? Aa, benim keşfimde gördüm şöyle vesaire falan filan. İnşallah doğrudur keşfin ama keşif her zaman da isabet etmiyor. Kitap, sünnet, icma, ümmet, kıyası, fuka. Ondan sonra keşif diye bir beşincisi yok. Kitaplarda böyle bir şey yok. Ha, keşif ne yapar? Meseleye yardımcı olur, eyvallah. Ama ilham hüküm kaynağı değil diyor ulema. Evet. Şimdi bu var ya, bu ucup var ya, kendini beğenmişlik hali bu. İnsanı öldürüyor. öldürücü bir zehirdir diyor sultan. İnsanı yok eden bir hastalıktır. Ne kadar ameli salih varsa hepsini peki eritir bitirir. Kemâ ye'külün nârul hatabe. Ateş nasıl ki peki odunu yer, kül duman yapar, aynen böyle bir akıbete insan maruz kalır. Sonra yani gurur ve kibirin mantığı ne oluyor? İmam Gazali kuddise sırrunun rahimeullahü teala tabirini aktaracak olursak İmam Gazali buyuruyor Kimya Saadetinde, ne gurur yapıyorsun ya? Ne oluyor sana ya? Sen ne yapmak istiyorsun diyor. Beni bağışlayın, kusuruma bakmayın. Bazen var ya onların kullandığı kelimeleri aynen kullanmak durumundayım. Biz çünkü nakiliz biz. Ben size bir misal vereyim. Bazılarından öyle bir tenkit geliyor yani. Ama velakin delilin varsa söyle. Delilin yoksa sus lütfen. Resul-i Ekrem buyuruyor ki "Men te'azza bi'azza'il cahiliyeti fe'idduhu biheni ebi ve la tekno" buyuruyor. Kim soyuyla, sopuyla, peki sülalesiyle eğer gururlanıyorsa "Ben işte falanca zatın torunu, bilmem dedem şuydu, ezerim keserim, adamı katlarım mendil gibi vesaire. Kendim kuşubun müsennede" buyuruyor Mevla. O münafıklar uzun çizgili, Yemen kumaşı giydirilmiş kalaslar gibidir diyor onlar Allah Celle Celaluhu. Bak ne fena vurdu. Ne fena vurdu. Gazali Rahimallahu Teala buyuruyor ki ne gururlanıyorsun? Ne oluyor ya, insanların yanından geçerken rüzgar gibi geçiyorsun böyle vesaire. Benim amelim, benim işte efendim zikrim, fikrim vesaire. Ne bu yapılanmalar ya diyor. Sen bir babanın peki idrar yolundan geldin, bir ananın yolundan idrar yolundan geldin. Nereden geldiğin belli diyor. Nedir diyor bu? Sen ilah mısın diyor. Bazı insanlar kendi enkazının altında kalmış. Yani adam deprem geçirmiş, enkazı yıkılmış kafasına, o enkazın altında bocalayıp duruyor. Bunun ne mantığı vardır? Sultan diyor yıkar seni, öldürür seni, bitirir seni. Tevazu gibi bir nimet var iken bu hareketin anlamı ne oluyor? Şah-ı Nakşibend Kuddise Sırruhu var ya, domuza bile hürmet ediyordu biliyor musun? Sen Müslümanı kesiyorsun, sen onu bitiriyorsun, sen onu bakışlarınla kalbura çeviriyorsun veya ben, fark etmez. Ya hayvanı görüyor böyle sabahleyin güneşe bakıyor böyle, gözlerini açıyor açamıyor, dişlerini çıkarmış böyle, böyle bakıyor. Şah-ı Nakşibend'in gözleri doluyor. Şöyle bir teveccüh ediyor, diyor ki ona, bak diyor Hınzır diyor, sen diyor şu an diyor Cenab-ı Hakk'a münacatla meşgulsun diyor. Sen şu an derdini ve ihtiyacını Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya arz etmekle meşgulsun diyor. Mevla'ya yalvarmakla meşgulsun diyor. Bana benim için de yalvar diyor, ne olur diyor. Ve buyuruyor, bir insan yolda giderken yatan bir köpeğe hoş dese hayvanına bir şey yapmış değil. Ama yolda giderken hoş diyor mesela, duran hayvanı kovuyor. Hala bu salik diyor, hala bu derviş ki o yani hakareti yapmadan önce murakabeyle meşguldü. Hala murakabenin tat ve lezzeti onda devam ediyorsa bu istidraçtır diyor. Yani bu adamın işi tehlikeye gidiyor. Niye? Hayvan sana ne yaptı peki? Hayvana hakaret yapıyorsun. Yani ne tabanımız var, ne tavanımız var. Allahu Teala eksikleri görüp gereğini telafi etmeye bizleri muvaffak eylesin. Süleyman Aleyhisselam'a diyorlar ki yani bir insan günah işlediği zaman yani ardından da mesela hasene yapıyor. Hasene iyilikler de yapıyor. Tarikatı var, iyilikleri var, hayru haseneti var. Bununla birlikte peki her türlü hayrı yaptığı halde yok yani. O günah gene devam ediyor. Adam hakikaten mesela bakıyorsun yani insan gıpta ediyor. Öyle güzellikleri var, öyle hayrı var vesaire. Fakat diyelim mesela ucbu, kibri vesaire gene bundan vazgeçmiyor. Veyahut da herhangi bir günahı var. O haseneleri, o yaptığı iyilikler, o günahları sıfırlamıyor peki. O çirkin şey gene devam ediyor. Bu niye oluyor diyorlar. Buyuruyor ki gurur ve kibiri atmadığından dolayı oluyor diyorlar. Bu ucup meselesi, bu efendim kibir meselesi, hepsi birbirine yakın kelimeler bunlar. İnsanı böyle berbat alel berbat yapıyor. Ve men şeyul ucbi, peki ucbun kendini beğenmişliğin kaynağı nedir? Ve en yura el amalu salihatun, insanın yapmış olduğu ameli salihler müzeyyeneten ve müstahseneten fi nazaril amilin, o güzel şeyleri yapan adamın gözünde yani çok muazzam gözüküyor. Ucub dediğimiz şey budur. Bir şey yapıyorsun, ondan sonra Allahu Teala'ya hamd etmek için, Mevla'ya şükre vesile olmak için oh ne güzel oldu ya elhamdülillah dersin vesaire. Ama ben bir taneyim, ben yeganeyim, ben acayip ders yapıyorum. Oturdun mu hemen arşın fevkinde kendimi görürüm vesaire. Sultan Fatih cennet mekan, Edirne Kapı Camisi'nin yanındaki Mevlana kapıdan İstanbul'a girdi. İstanbul düştü, fethedildi ve hocalar, alimler yanında Sultan Fatih dediler ki, efendim dediler, padişahımız dediler, dualarımız, kerametlerimiz sayesinde İstanbul'u fethetmek diyor, zat-ı alilerinize müyesser oldu. Yani dualarımızla, bizim naz-ı niyazlarımızla, münacatlarımızla İstanbul'u fethettiniz dediler. Böyle bir havaya girdiler böyle. İşte artık yani halleri onları meşgul eder gibi oldu. Sultan Fatih buyurdu ki, hocalarım, hocalarım dedi, dediğinize itikad ederim dedi. Yani dualarınızın, himmetlerinizin çok büyük payı olmuştur. Fakat kılıcını çekti çıkardı. Şu dedi, çifte su verilmiş, kılıcın hakkında unutmayın dedi. O kadar, o kadar. Vel muhalecetu, peki bunun tedavisi nedir? Bil ezdadi, zıtlarıyla olacaktır. Kibrin mesela diyelim, ucbun mesela çaresi nedir? Zıtı nedir peki? Neyse onu yapacaksın. Nedir o? Tevazudur. Zeyd ibn-i Sabit radıyallahu anhu, sahabe-i kiramın alimlerindendi, müştehitti kendisi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in aynı zamanda vahiy katibiydi. Gelen ayetleri yaz diye Resul-i Ekrem'in 40 kişilik bir komisyonu vardı. Onlardan bir tanesi de Zeyd ibn-i Sabit'ti. Ayağını bineceği atın özengisine soktu. Yanında Abdullah ibn Abbas vardı. Abdullah ibn Abbas peygamberimizin amcaoğlu. Ve tam atına zıplayıp binecekken Abdullah ibn Abbas üzengideki ayağını öptü. "Muh!" dedi. "Ne yaptın?" dedi Zeyd ibn Sabit. Dedi ki, biz dedi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den ilim sahibi olan insanlara böyle tevazu göstermeyi gördük dedi. Böyle tevazu gösterilmesini Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize emir buyurdu. Ona binaen bunu yaptım dedi. Ya öyle mi dedi. Ha, bu sefer Zeyd ibn Sabit şeye saldırdı. Abdullah ibn Abbas, o da onun elini öptü. Sen ne yaptın dedi. Biz de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ehli beyti olan, yani kan hısımlığı olan insanlara böyle hürmet göstermekle emrolunduk dedi. Abi, abi neredesin? Kendini teraziye koy. Kıratın, sikletin, ayarın ne kadar abi? Yavuz Sultan Selim Han'ın babası Sultan Bayezid-i Veli, o Bayezid'deki camiyi yapan zat, onun önünde yatıyor. Şeyh Hamdullah Efendi vardır, Reisül Hattatin devrinde bütün hattatların, Kur'an-ı Kerim'i güzel yazan ehli hünerin reisiydi Şeyh Hamdullah Efendi. Alemdağında yatıyor. Eskiden hattatlar onun mezarına kamış bırakırdı. Ertesi gün alırlardı. Bu ondan manen icazet alındı anlamı ifade ederdi. Adamın ölüsünden bile icazet alıyorlardı. O kadar büyük bir adamdı Şeyh Hamdullah Efendi. Şeyh Hamdullah Reisül Hattatin Sultan Beyazıd-ı Veli'nin makamına geldiği zaman Sultan Beyazıd-ı Veli tahtından aşağı atlardı. Hocasını efendim şeye oturturdu. Tahta oturturdu. Kendisi ise diz çekiyordu dizinin dibine. Efendim hokkasını tutardı. O kamışı, kalemi efendim hokkaya sokar. Sultan Beyazıd-ı Veli'ye hat gösterirdi. Hat meşk ederdi. Tevazu'nun yaptığın hiçbir şey yapmıyor. Tevazu miskinlik değil, enayilik değil, enayi olmak değil, affedersiniz. Adam sana vurdu peki, sen haklı olduğun halde işte abi ne güzel vuruyorsun ya, bir tane buradan patlatsana ya vesaire falan. Bunun tevazu ile mevazu ile alakası yok. Ruhama'u beynuhum eşiddâ vel küffâr, ruhama'u beynuhum vardır. Küfre karşı peki şiddetli, onurlu ve dişli ama Müslümana karşı pelur kağıt gibi, gül yaprağı gibi dokundun düşen çiçekler var ya, yaprağına dokunuyorsun düştü aşağıya, ha öyle olacak. Müslümanın Müslümana hali vav gibi olacak diyor büyükler. Vavın başı böyle, boynu büküktür böyle. Ama kafire karşı elif gibi dimdik olacaksın. Vel mualecetu, peki bunun peki efendim yani tedavisi ne oluyor? Bil ezdadi, zıtlarla peki oluyor. Öyleyse feyembegi, gerekiyor ittihamul hasenati, insan yapmış olduğu iyilikleri var ya, yani itham edecek yani. Ya namaz kıldım ama hiç içime sinmedi ya. Birisi seni sana mesela gaz veriyor. Ya bırak kardeşim ya, Allah aşkına ya. Oram dağınık, buram dağınık, yıkılmışım ben ya. Doğru dürüst ne tavanda kiremit kaldı, ne cam çerçeve kaldı gibi. Gibi yani benim amelimden ne olacak ya vesaire falan filan. Fudayl İbni İyaz Kuddisi Zirro Hacı Paris'e Fasıl kitabında söylüyor bunu. Arafat'tayım diyor, baktım herkes dua ediyor, ağlıyor, sızlıyor vesaire vesaire. Bir delikanlı gördüm diyor, o dua etmiyor diyor. Elleri yerde, boynu bükük, sürekli murakabedeki gibi bir hali var diyor. Geldim delikanlı, dedim ki delikanlı bak burada bütün hüccaç, hacılar efendim dua ediyor, ağlıyor, sen niye etmiyorsun? Edemem ben dedi. Ya niye ya? Burası dua yeri ya. Dünyanın en mübarek yerlerinden bir tanesi. Yalvar işte, burada dualar makbuldür. Yapamam üstadım ben dedi. Ya niye? Ben dedi, çok karayım ben dedi. Ya Allah Allah, işte şu Allah'tan umut kesilmez yavrum, şudur budur falan filan, istiğfar gibi bir sabun varken kirli kirli kalma ne anlam var diyor. Yalvarmak gibi nimet varken peki böyle susup kalma ne anlam var? Ağlasana, sızlasana vesaire. Hocam ben yapamam dedi. Ben dedi bir tane beyazım yok dedi. Her tarafım simsiyah dedi. Umutsuz olma, olma, olma dedi. Kaldır ellerini. Kaldıramam hocam dedi. Sen kaldırırsan ellerimi dedi. Ne ala dedi. E peki tamam dedi. Fudayl İbni İyaz Kuddise Sirru gencin ellerini kaldırdı ya. Bu sefer yani destek veriyor. Çocuğun elleri böyle. Delikanlı olan dedi ki. Haşim dedi ki şey Fudayl İbni İyaz ona. Hadi şimdi yalvar dedi. Yalvarayım mı dedi. Yalvar yalvar dedi. Peki, peki yalvarıyorum dedi. Allah'ım dedi gitti. O kadar Allah'ım dedi, gerisini getiremedi. Kalp durdu, nefesler tam oldu. Ne diyor Hasan Basri rahimallahu teala? Biz öyle insanlara yetiştik ki dağlar gibi amelleri olsaydı yine de siz bunlarda efendim hiç amel yokmuş gibi onları görürdünüz diyor. Adamların dünyaya sığmayan amelleri vardı diyor. Bununla birlikte hiçbirisinde peki amel yokmuş gibi diye onları zannederdiniz diyor. Şimdi ise öyle insanlar görüyoruz ki yani ne kapısı var ne bacası var bir ev gibi yani tam takır Amel diye pek bir şey yok. Bununla birlikte Allah dünyada bizden daha büyük amel salih sahibi yok diye gözüküyorlar diyor. Siz onları görseydiniz onları deli derdiniz diyor. Sahabe-i kiram için söylüyor bunu. Onlar sizi görseydi derlerdi ki bunların dini imanı yok. Allah-u Teala böyle çaprazlara düşmekten hepimizi mahzunu mahfuz eylesin. Sonra nasıl yani gülebileceğiz yani insanlara? Hele hele şu İslam'ın garip olduğu zamanda neye karşı gurur yapacağız, kibir yapacağız Allah aşkına ya? Ya gülmeye bir defa hakkımız yok ya. İmam-ı Şarani buyuruyor ki men dahike ev istemte'a bi zevcetihi ev lebise mubakharan ev zehebe idel mütenezzehat eyyâmen nüzül bela'il müslimîn fe o vel behâm sevâ buyuruyor. Men dahike, kim gülerse ev اَوْ اِسْتَمْتَعَ بِزَوْجَتِهِ hanımıyla sürekli meşgul oluyor vesaire, yatmak, kalkmak, oynamak vesaire, ha bunlara takılıyor. اَوْ لَبِسِ مُبَخْرًا grand tuvalet giyiniyor, üstü başı o biçim cam gibi vesaire, üstüne başıyla efendim yani sürekli meşgul oluyor. اَوْ ذَهَبَ اِلَى الْمُتَنَزَّهَاتِ veya bu adam kır, çayır, çimen, orman, deniz, meniz seyahate gidiyor, eğleniyor vesaire. Ne zaman ha bunlar oluyor? Ne zaman bu gülmeler, ne zaman bu efendim şık giyinmeler, ne zaman peki bu eşiyle oynaşmalar, ne zaman peki sağa sola kıra bayra çayıra çimene gezmeye gitmeler. Eyyâmen nuzûlül belâyi alel müslimîn. Müslümanlara, Müslümanlara bela ve musibetler sağanak yağmur gibi yağarken, Müslümanlar ahu enin çekerken, birileri kalkıp da ha bu işlerle meşgulursa fehuve ve behaymüsseva, bu insan değildir diyor. Bu insan değildir. Bu, affedersiniz, hayvanlarla müsavidir bu adam. Bu, hayvan kere hayvandır bu. Sen kendinle uğraş. Ondan sonra insanlara peki ondan sonra tepeden bak bilmem ne. Çirkinlerle peki yat kalk vesaire. Ne kadar zamanın var senin ya veya benim ya. Allah bizlere mededü inayet eyle ya. Kaldı ki yani layık olamadık yani. Rabbim hepimizi layık eylesin. Bu kapıda mesela bulunuyoruz. Bir takım günahlar bazı insanlardan sadır olsa o kadar yani sansasyona sebep olmuyor. Yani toplum o kadar etkilemiyor da bu kapılı ol, ondan sonra yine bazı şeylerde ısrarkeş ol vesaire. Bu hiç hoş hal değil. Biz büyükleri görebildiğimiz kadarıyla İmam Rabbani'nin tenkit ettiği ha bu işlere bulaşmış görmedik peki. Salik şeyhiyle peki meşgul olmalı. Şeyhi, gözü bir defa ondan ayrı kalmayacak ki, peki istifade etsin ondan. Eskiden tarikatta ben diyeni tarikattan kovarlardı. Benim cübbem, benim sarığım, benim bilmem ne çakım, bıçağım diyeni kovarık derlerdi. Senden bir şey olmaz derlerdi. Bu kapıda ben tabiri bile yasaktır. Nerede kaldı insanlara peki? Aha, çapaklı gözlerle bakmak. Ebu Bekir'in Varrak Kuddise Sirru buyuruyor ki Külli muridin la tughnihi ru'yetu şeyhi anı ta'an ve şerab üsbu'an felese bi sadik. Eğer bir salik bir derviş diyor şeyhini gördükten sonra, bir insan şeyhini gördükten sonra eğer haftalarca yemekten ve içmekten kesilmiyorsa bu mürit sadık değildir diyorlar. Bu mürit sahtekardır diyorlar. Bu mürit iki yüzlü davranıyor diyorlar. Bir kere görmenin vermiş olduğu haz ve lezzet eğer insanı bir hafta yemekten ve içmekten kesmiyorsa hayır diyorlar. Bu mürit sadık değil diyorlar. Bu meslek çok ince meslek. Kuyumculuk bile bunun yanında soğuk demircilik kalır. Allah hepimize tevfikini yar eylesin.
1: Amin.
0: Feyenbeği ittihamul hasenati. Öyleyse insan ne yapacak peki? Hasenelerini yapmış olduğu iyilikleri töhmet edecek. Yani yapamadım, edemedim, iflasa gidiyorum, şudur. Ümitsizlik yok. Ümitsizlik yok asla ve kat'a. İmam-ı Rabbani bir mektubunda böyle küçük bir satırda diyor ki insanları diyor ümitle ümitsizlik arasına bırakın diyor. Ya işte şudur da budur da vesaire. Allah'ın peki rahmeti gazabından üstündür. Eyvallah. Ama hiçbir zaman peki Allah'tan umut kesmek yok. Eyvallah. Ama bununla birlikte insan sürekli kendisine ithamda bulunmalı. Yani benim bir şeyim yok, şudur budur vesaire. İşte yani kalite böyle yani basılıyor. Kalite böyle elde ediliyor. Yani yeni tabirle turbo amel böyle elde ediliyor. فَيَنْبَغِ اِتِّهَامُ الْحَسَنَاتِ Yapmış olduğun haseneleri diyor, itham et diyor. Yani bunlar kara kara şeyler. وَاَنْ يُزْعِرَكَ بَائِحَهَا فِي النَّزَارِ Peki yani gözünde o ameli salihlerin peki çirkinliklerini peki izhar et diyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife Efendimiz diyor ki, namazla alakalı 12 bin edep vardır, ben 8 binini ancak yapabiliyorum diyor. 4 bin de bilemiyorum diyor. Bir namaz 12 bin edep götürüyor, sürüklüyor. Kaç tanesini biliyoruz? Oflu Hacı Ferşet Efendi, Allah gani gani rahmet eylesin. Yani ömrü boyunca iki şeyden bahsetmiş. Temizlik, namaz, başka bir şey yok. Ama temizlik derken buna beden temizliği giriyor, ruh temizliği giriyor. Namaz derken hangi namaz? O namazın içerisinde dinin tümü var peki. İki şey, temizlik ve namaz. Ömrün, zamanın, ha bu iki meseleyi bile düzene sokmaya yetmiyor. Ben fırsat buluyorum, insanlara tepeden bakıyorum vesaire. Çok acayip bir haldeyiz. Allah bizi insan ede. Allah'la efendi söylediği gibi Allah bizi insan ede. Ve en yensibel insan nefsehu ve a'malehu, ve insan kendi nefsini de amellerini de idel kusuri, eksikliğe nispet etmeli. Eksik, eksik, eksik, eksik, eksik. Kova dolsun diye çeşmenin altına koyduk, koyduk. Kova bir türlü dolmuyor peki. Ne güzel de şeyler su akıyor ya. Ya ne güzel ameli sahilleriniz var. Kova dolmuyor. Dolmuyor niye? Meğer kovanın dibi delik. Ve bel yecide müstehakken littardı ve la'ni. İnsan kendisini peki kovulmaya layık görmeli. Hadi lan oradan konuşma. Zip. Çekil lan bir kenara, ondan sonra günahlarını ağla vesaire. İnsan otokontrol yapmalı. İnsan kendisi hem hakim hem mahkum olmalı peki. Kendisine sitemkar olmalı icabında. Kale aleyhi ve ala aleyhissalatu ve teslimat. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Rubbe kariyin lil Kur'an vel Kur'an yel'anuhu. Nice Kur'an okuyanlar vardır. Kur'an ona lanet eder. Kur'an ona beddua eder. Yani Allah'ın laneti senin üzerine olsun. İnsan cehenneme girmek için Kur'an okuyor. İşe bak. İnsan cehenneme girmek için namaz kılıyor. İnsan cehenneme girmek için tarikat dersi alıyor. İnsan cehenneme girmek için hacca gidiyor. Ya böyle şey olur mu Allah aşkına? Aha bak. Kur'an okuyor diyor Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Mel'un diyor Kur'an ona. وَكَمْ مِنْ سَائِمٍ لَيْسَ لَوْ مِنْ سِيَامِ اِلَّا زَمَعْ وَالْجُعُ Nice oruçlanlar vardı, tuttuğu oruç ona susuzluktan başka, açlıktan başka bir şey bırakmıyor. O da oruçluyuz ya vesaire falan filan. Hangi oruç diyor Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem? Orucun ona verdiği veya bıraktığı diyelim güzellik sadece ne? Açlık ve susuzluk. وَلَا يَتَخَيَّلَ Ve insan düşünmeyecek. اَلَّا كُبْحَ لِحُسْنِهِ Peki benim yaptığım peki iyiliklerin, güzelliklerin çirkinliği yoktur. Bunlar on numara araba gibi, dumanı üstünde ekmek gibi ameli salilerin vesaire. Yok yok yok, öyle değil, öyle değil. Yanlış yoldasın diyor. Ya öyle yapma diyor. Bel bilakis lev teveccehe ileyi kalilen, azıcık bir şey diyor şeye baksan diyor, yani düşünsen kendini yaptığın şeyleri diyor, levvacede bi'inatillah subhanahu, Allah'ın yardımıyla göreceksin küllehu, yaptığının alayı kubhan, hepsi berbat, hepsi çirkin. Konyalı Hacı Beyizzade kuddise sirruhu rahmetullahi aleyhi rahmeten vasiaten, hanımı yanında bir gıybet yaptı, hanımına dedi ki ya hanım dedi, var ya öyle bir çirkin yaptın ki, öyle bir çirkin yaptın ki, öyle bir çirkin yaptın ki, Konya'nın dedi Beyşehir Gölü'nü var ya, senin üzerinden akıtsalar dedi, ondan sonra bu günahı temizleyemez dedi. Veyahut da, şu gıybetin var ya, şu yaptığın gıybet var ya, bu gıybeti Konya Beyşehir Gölü'ne atsalar, tükürük olarak atsalar, gölün suyu var ya bir anda zehir olur diyor, içilmez diyor. Tek bir gıybet. Tek bir gıybet, tek bir gıybet. Şimdilerde yaşıyor gene hala o paşa, ismi mühim değil. Bir defasında rüyamda gördüm, buradan giriyor arabayla, gidiyor, şu ilerideki büyük kurse kadar gitti, döndü, gelirken İsmaila Camisi'nin kapısında durdu burada. Şöyle çıkarttı kafasını, elini kaldırdı, bize hitaben şöyle dedi, aminu dedi. O zaman efendi burada sağ tarafta itikaftaydı. Ramazan'ın son günüydü. Geldim anlattım ona. Efendi Hazretleri dedim. Böyle böyle oluyor. Ne anlıyorsun sen dedi. Yani aminu Arapça iman edin demektir. Ey İsmaila, iman edecekseniz yani iyi iman edin. Böyle yani defolu iman olmaz falan. Doğru dedi. Bir şey daha var dedi. İhvan dedi tefrika yapıyor dedi. İhvan arasında birbirini sevmemeklik var dedi. O onun kuyusunu kazıyor, o onun kuyusunu kazıyor. İhvan, ihvanda birlik, beraberlik yok. Herkes birbirinin dedikodu ve gıybetiyle meşgul dedi. Ona işaret olsa gerektir dedi. وَلَا يُحِسُ رَائِحَةً مِنَ الْحُسْنِ İnsan yapmış olduğu işlerden dolayı bir güzellik kokusu almayacak. وَلَا يُحِسُ رَائِحَةً مِنَ الْحُسْنِ فَاَيْنَ الْعُجُوبُ Ya kibir nerede diyor sultan? kibir nerede? Senin yapman gereken buydu. Amellerini sen eksik göreceksin peki. Kendini kusurlu göreceksin. Fe eynel ucub. Nerede kendini beğenmişlik, gurur, kibir? Ve limenil istiğnav. Ya sen kime karşı istiğna yapıyorsun? Kime karşı peki tepeden bakıyorsun vesaire? Bel yekûn min illeti istillâ-i rü'yetil kusur fil amal min fe'ilen. Belki insan yapmış olduğu amellerden dolayı, yani amellerindeki eksiklikten dolayı, ya yıkılmalı ya, ya ben kafayı yedim ya, ya kardeşim böyle olur mu ya, nasıl sen bunu yaptın diye kapat odayı, kendini sorgula orada icabında vesaire, işlemiş olduğu ya yanlışlığın yüzünden dolayı kendini peki yani kendine kahretmesi lazım gelirken, bak neler oldu diyeyim Rabbani, böyle olmasın. Müstehiyen min itiyanil a'malil haseneti peki, utanması lazım peki, yapmış olduğu ameli salihten dolayı utanması lazım. Yavuz dede mukaddes emanetleri alıyor, gündüz saraya gelme imkanı varken yok diyor, yok yok yok, Üsküdar'da kalıyor, yatsıyı kılıyor, ondan sonra geçiyor saraya. Hem de padişahlık elbisesini çıkartıyor, bir yeniçeri sıradan bir asker elbisesi giyiyor ve de padişah ve saltanat kayığıyla değil, bir kayıkçı, sıradan bir kayıkçının, boğazda işte kayıkçılık yapan bir kayıkçının kayığına bitiyor, biniyor, yanına iki tane muhafız alıyor, onlarla beraber hemen Topkapı Sarayı'na geliyor, girişinden değil de arka taraftan, şeyden, Bodrum'a giren kapıdan giriyor, içeriden öyle odasına çıkıyor, istirada, millet dışarıda izdihamdan birbirini kırıyor padişaha, çünkü tezahürat yapacaklar. Savaş kazanıldı vesaire. Hey Allah'ım hey. Bir şey yapıyorlar peki, utançlarından toprağın üzerinde gezme utanıyorlar. Bir şey yapmıyor peki, sanki yani her şey onun elinden geçiyormuş gibi, iktidar ve otorite ondaymış gibi havamızdan geçilmiyor. Bir yer bul da beraber gidelim oraya, tamam mı? Orada bir sen ol, bir ben ol. Ben sana günahlarımı söyleyeyim. Ha, sen bana ağla. Sen bana günahlarını söyle, ben de sana ağlayayım kardeş. Ve la mu'ciben ve müstagniyen. Peki. İnsan utanmalı yani. İyi bir şey bile yapsa, bakın şükretme demiyor sana, eyvallah. Ama yine hep böyle içinde bir eziklik olacak. Çünkü yani defa olabilir. Feyze asala rüyetel kusur fil amali, eğer yapmış olduğun ameli salihlerde bir kusur söz konusu oluyorsa, bunu da görüyorsan tezidü kıymetül amal, o zaman senin yapmış olduğun işin kalitesi yukarıya basıyor, tamam mı? 12 ayar bir altın gibiyse bir anda 22 ayara dönüştürüldü o amel. Eğer yapmış olduğumuz işin fayda vermesini istiyorsak, kıymet ve değerin artmasını istiyorsak, yaptıktan sonra peki kusurlu olduğunu itiraf ettiğimiz an ayarı değişiyor. Kıratı değişiyor. Feize hasala ru'yetul kusuri fil amali tezidu kıymetul amali. Amellerde eğer kusur görülüyorsa kişi tarafından, kendisi tarafından, tezidu kıymetul amali, yapılan işlerin peki değer ve kıymeti tamamdır diyor. Artar, artar da artar. Ve tekûne hakikaten bil kabul. Kabule de layık olur o zaman. Öyleyse ve yenbeği es-sa'yum, çalışmak gerekiyor. Hatta yahsul azir ru'yetu, işte kendi amellerini kusurlu görme melekesini ve kabiliyetini elde edinceye kadar insan didinmeli. Sonunda feyetekallasa minel ucub, ucubtan kurtulmalı. Bu çok büyük bir merettir bu. Şeytanı bile cennetten kovduran nesne bu. Ve dunahu kartul katadi, bu duygu olmadan kesinlikle yapılan amellerden bir şey beklemeyelim. Bir insan çıplak elini dikenlerin üzerine koysa, çek bakayım elini, çekemezsin. Ve dunahu kartul katad, kart çekmektir, katad ise dikendir. Rahmetli Sadreddin Yüksel Hoca da ders okurken öyle derdi yani. Çıplak elinizi koyun derdi dikenin üzerine, çekin bakayım, çekebilir misiniz, çekemezsiniz. Bu ibare onu söyler. Yani işin güçlüğünü, çetinliğini bildirmek için Arapçada kullanılan bir deyimdir derdi. İlla en yeşe Allah, Allah dilerse eyvallah. Tamam, köşeyi dönersin. Amma ve lakin, amma ve lakin, kendine kalırsan yani durum zor. Ve taifetun minellezine teyesseret lehum ru'yetul kusuri fil a'mali ala vecil kemali. Bak Allahu Teala'nın kendisine güzellik vermiş olduğu dostları var. Mükemmel tarzda mesela, çok çok güzel bir tarzda işlemiş oldukları amellerden dolayı kendisini kusurlu görenler var ya. Allah'ın böyle bir nimeti kendisine vermiş olduğu Mevla'nın dostları var ya, yezunnune, onlar şöyle düşünürdü. Enne katibel yemini muattal, benim sağ tarafımdaki melekler çalışmıyor. Ve ennehu la husne lehu, peki, sağ taraftaki meleklerin yazabileceği hiçbir tane iyi tarafım yok. Sağ taraf durdu. Ve katibu şimal, peki, ve katibe şimali, sol taraftaki melekler ise fişuli, daimen, onlar devamlı yazıyorlar. Yaz babam yaz, yaz babam yaz, yaz babam yaz. Peki İmam Rabbani Kuddisi Sirru buyuruyor ki bakın diyor, büyükler öyle söylüyorlar. Büyükler öyle söylüyor. Rabetul Adeviyye Kuddisi Sirruha hanımefendi öyle söyler ama Feridun Attar diyor ki bir insan fena fille beka billah olduğu zaman hanımlık manımlık biter diyorlar. O hanım hanım değildir. Er oğlu erdir diyor Feridun Attar. Hanımefendi diyoruz işte, yani mecazen bir yerde. Manada erdir Aziz Mahmud Hüdayi'nin buyurduğu gibi. Eğer diyor bir insanın mesela sol tarafındaki melek yazacak bir günah bulamıyor. 20 sene uğraşıyor, sol taraftaki melek yazacak bir şey bulamıyor. Tamam, bu mürit sadıktır diyor. Hep iyi şeylerle uğraşıyor. Eğer bulamazsa sol taraftaki melek, yazacak bir şey bulamazsa. İmam Rabbani diyor ki 20 yıldır diyor, 20 yıldır benim sağdaki melek çalışmıyor diyor. Bir de arkadan diyor ki tevazu da yaptığımı zannetmeyin diyor. Yine buna rağmen diyoruz ki işte makamı böyle konuşmayı gerektirir. Eyvallah ama burada müthiş bir ibret var. Allah almaya muvaffak eylesin. Ve enne fi'lehu kabihun ve seyyi'un. Bu kişinin yapmış olduğu her şey çirkin vesaire falan filan oluyor yani. Bununla birlikte peki hep sol taraf yazıyor. Sağ taraf bir şey yazmıyor. Feizentehet muamedul arif ila haza el haddi. Evet, umile ma'umile ma'umile. Eğer bir insan hali var ya, bu noktaya geldiyse ona ne muameleler olur, ne muameleler. Yani of anam of, ah anam ah, ah ulan bu sol taraf bizi bitirdi. Sol zaten ne zaman bitirmedi ki insanları? Ondan sonra sol gitti vesaire falan filan, sağ taraf çalışmıyor, ne olacak ya Rabbi bu sağ tarafın hali vesaire falan. Yandan sonra bir şeyim yazacak bir şeyim olmuyor vesaire falan filan. Eğer bu kahır var ya, bu insanın kendisine var ya sitem eğer oluyorsa umile ma'hu ma'umile. Bu adam var ya öyle ekstra, öyle şahane işlemler yapılacak ki kendisi bile ya bu güzellik benim neyimden kaynaklandı diye hayrette kalacak. Allah Celle Celaluhu mahruminden eylemesin, makbulinden eylesin, ne kendinden ne dininden mahrum eylemesin. Sultan Fatih devri meşayihinden Eşrefoğlu Rumi Kuddise Sirr'in söylediği gibi, ey Allah'ım beni senden ayırma, beni senin didarından ayırma, seni sevmek benim dinim imanım, ilahi dini imandan ayırma. Allah bizleri onlara yar eylesin. Amin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu mahruminden eylemesin. Amin.
1: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
2: İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül Efendi.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: Hadis-i şerifte varid olmuştur ki innel mer'ate idâ rakibetil mer'ate, bir kadın bir kadınla ilişkiye girdiği zaman, yani şehvani şekilde efendim tuttuğu zaman, öptüğü zaman, zaten kadınlardaki ilişki sürtüşmeyle oluyor. Onun için hadis-i şerifte buna sihak deniyor. Sihak. Erkeklerinkine livata deniyor, livat. Kadınlarınkine sihak deniyor. Sihakun nisa zinen beynehunne buyuruyor Sahih Hadis-i Şerif. Efendi Hazretleri çok okurdu bu Hadis-i Şerif'i. Ben de tabii çocukken de okuduğu için, biz de çocukken de anlamıyordum yani kadın ne yapıyor, kadın yapıyor. Onu da aklımız da almıyordu yani. Tabii Efendimiz'e hep uyarıyordu milleti yani. Kadınların da birbirine şehvetle sürtünmesi aralarındaki zina muamelesidir. Aynı zinadır diyor. Zaten işte eşcinselliğin o tarafı. Şimdiki gavurcası lezbiyenlik oluyor. Bu durumda yemurullah Teala meleken Allah Teala bir meleğe emrediyor. Bir kadın bir kadından sürtüştüğü zaman, şehvetle tutuştuğu zaman Mevla bir meleğe emrediyor. Yosna'u levma cilbaben minna. Bu ikisine de ateşten bir kıyafet dik. Baştan ayağa robadan bir elbise. Dünyada bulunmaz yani. Parayla alınmaz yani. Ama sen bedava bu elbiseye kendini girdirdin. Cilbap, çarşaf gibi yani. Başından tepeden tırnağa onu örtecek ateşten bir elbise. Ve dir'an minnar, ateşten bir zırh. Bir de üstüne zırh. Ve tacen minnar, ateşten bir taç. Kafasına da hani böyle pırlantalı mırlantalı taşlar takıyorlar ya falan. Bir de ateşten taç, her taraftan tutuşsun. Ve kuffeyni minnar, ateşten iki mes, ayakkabı. Bak bütün elbiseyle onu katrandan ateşten elbiseyle bürüyor. Bir de üzerine ateşten zırh, bir de üstüne ateşten kafasına taç, bir de ayağına ateşten ayakkabı. Ve min fevki zalik, bütün bunların üstüne de hilekum minnarin tahli, kaleyan eden köpür köpür cehennem ateşiyle, bir dünya ateşinin en şiddetlisi cehennemin 1/70 cüzü ya. Cehennem ateşinde kaynayan ateşten, demirden halkalar, ateş halkalar kaynıyor, böyle kaynıyor. Hani böyle kıpkırmızı olup lavlar böyle duman da değil, duman da değil. Ateşin şey havası böyle şiddeti çıkıyor ya, kıpkızıl. Onları da diyor halkalarla beraber en üstünden geçirin diyor. Zırhın da üstünden. Ve hayyatun, ondan sonra melek ne yapacak onlara? Ve hayy, daha ve hayyatun, yılanlar ve akaribu, akrepler. Yani cehennemin yılanları dünyaya gelse bir tanesi zehirini böyle diye dilini çıkarıp kussa dünyanın hiçbir yerinde bir ot başını çıkaramaz. Öyle bir zehir var ki cehennemin yılanında dünyada mahsul vermez diyor. Onu toprağa zerk etse. Akrepler katır kadar, birçok hadis-i şerifte deve kadar akrepler, katır kadar, fil kadar akreplerden bahsediyor. Bütün bunları o kadınlara Mevla cehennemde hazırlatıyor. وَاِتْيَانُ الْمَرْءَةِ فِي دُبُرِهَا اَعْظَمُ الْلِوَالِ. Bir adamın kendi karısıyla da olsa ters ilişkiye, büyük abdest yerinden ilişkiye girmesi livatanın, bak küçük livata diyordum, tabir olarak öyle geçiyor. Ama bu hadis-i şerifte buyuruyor, livatanın en büyüğü sayılıyor. En büyüğü sayılıyor. لَا اَتِي اِلَّا كَافِرًا. Bu da tehdit mevridinde var olmuştur. Bir adam karısıyla ters ilişkiye girdiği anda imanlı değildir diyor. Ancak bu işi yaparken kafir olarak yapıyordur diyor. Şimdi gelelim burada, işte ehl-i sünnet burada lazım. Ne buyuruyor? Bu usta zaten hadis-i şerif var. لَا يَزْنِ الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَوَ مُؤْمِنِ. Zina eden müminken zina etmiyor. Bu sahih. Ve la yesruku hine yesruku ve mümin. Hırsızlık yapan çalarken mümin olarak çalmıyor. Ve la yeşrabul hamra hine yeşrabu ve mümin. İçki içen müminken içmiyor. Açılımı ne? Bu işleri yaparken kafir mi oluyor? Hadis-i şerifin zahiri bunu ifade ediyor. Hatta zina etmeden diyor, İman gömlek gibi kafasından çıkarılıyor. Bekliyor zinadan sonra iman. İstiğfar işte tehlime şahit okursa falan yenilse. İman ondan sonra geliyor. Zina halinde iman bulunmuyor diyor. Bu da hadis-i şerif. Sahih kaynaklarda geçiyor. Ehl-i sünnet uleması buyurur ki bu gibi hadis-i şerifler teşdit için, tehdit için, tahliz için, korkutmak için varid olmuştur. Bunun bir anlamı var mı? Var. Nedir o? O işi yaparken ölürsen imanın tehlikededir bir defa kafadan. İman kurtarman çok zora girer. Ondan sonra tevbe etmeden ölürsen imanın zora girer. Ama esas manası şudur ki iman nuru kalpte kalmıyor. Adam kafir olmaz. Hangi günah yaparken bilirse ki ben haram yapıyorum, Allah bunu yasak etmiş, böyle bir iş yapıyorum. Ha zaten derse ki ne var ya bunda alan razı, veren razı falan, o kafirdir. Onu konuşmuyoruz. Adam öyle dedi. Öldü gitti şimdi. Dedi otele götürürsün dedi kızı dedi. O da razıysa, sen de razıysan, nikah, şahit. Ne lazım dedi işte ya. Razılık zaten nikahtır, bu zina olmaz dedi. Ne olacak şimdi, bunu diyen ne olur? Kafir oldu zaten. Kafir oldu zaten de. Kafir öldü mü bilmiyorum. Ama ölümüne yakın da yine bir deistliğe doğru kaymıştı. Deistliğe doğru kaymıştı. Yine de son nefesi bilinmeyen noktada ehl-i sünnet müşahhas bir kimseye lanet ve nasıl öldüğüne hükmetmeyi müsaade etmiyor. Onun için. Ama son döneminde de bu beyanlarına şahit olduk yani. Dolayısıyla yani iş nereye gidiyor? İşte bu lafları yapıyorsun oradan sonra dirilmeyi inkara, sonra deistliğe kadar gidiyorsun. Halbuki Kur'an'a tefsir yazmış adam. Yani onun için bu günahlar normal şeyler değil. Bunları normal görenlerin son nefeste imansız ölme tehlikesi var. Ama bir insan Allah'a, ahirete, cennete, cehenneme mümin iken, inanmışken, o şuurdayken ne yapamaz. Çünkü nasıl cehenneme girmeyi göze alacak? Demek ki o arada bir gaflet geliyor, iman nuru sönüyor. Tabii ki iman nurunun şuuru varken yapabilir mi? Onun için burada el-i sünnetin verdiği mana kamil imanlı olduğu halde bu işleri yapamaz. İmanının nuru sönüktür ki şuuru yoktur.

0: imanını kurtarır mı? Alaaddin Efendi Hazretleri gibi 120 yaşına kadar dine, İslam'a hizmet etmiş Kutbul Ektab, Gavsul Evtad, gelene gidene imanlı ölmem için dua edin bana deyip de, bu dedenin hüsnü hatimesine dua edin deyip de, hüngür hüngür 120 yaşında ağlayan, Allah'tan korkan insanlar nasıl öleceğinin derdine düşmüş, sen de vur patlasın, çal oynasın, her yol serbest, utan, Allah'tan korkmak yok, kuldan utanmak yok, bir de peşine tevbe istiğfar da yoksa, dönüş de yoksa, kafir mutlaka ölür diyemem ama, zaten şahsileştiremeyiz hiçbir olayı ama, bu vasıfları haiz olan kişilerin imanla ölmeleri de ne kadar mümkün görünüyor ve ne kadar zor olur, Allah muhafaza etsin. İmansız ölenin de ebedi cehennemde kalacağını zaten biliyoruz. Onun için bütün mesele Mevla'yı kızdırmamak, gazaplandırmamak. Bir günah yapıyorsan da, düşüyorsan da, kalkıyorsan da, bulaşıyorsan da, kirleniyorsan da peşine, ya Rabbi ben nasıl yaptım bu işte? Estağfirullah diye. Ya insan devamlı istiğfar mı? Kul kusursuz olmaz, Mevla hafsız olmaz buyurdu Efendi Hazretleri. Yani insan tevbe kapısı açık. Yani ben işte ikide bir düşüyorum, bir daha tövbe, bir daha. Bin kere tövbeni bozsan, yine tövbe. Şeytan ümitsiz kalana kadar. Ne zaman şeytan sana inandırırsa ki, ikna ederse ki, sen zaten bu günahı bir daha yapacaksın, boşuna şimdi tövbe etme, sonra toptan tövbe edersin deyip, seni istiğfardan tövbeden geri bıraktıysa, işte o zaman şeytan kazandı. Ama buyurur sallallahu aleyhi ve sellem, sen ne kadar günah yapsan da, peşinde yine pişman ol, tövbe et, istiğfar et, Allah'tan mağfiret iste ki, hatta ekûnel bâisû iblis. Ümidi kesen iblis olsun. En sonunda desin ki, bu adama ne kadar da günah yaptırsam da yine Allah'ı unutturamıyorum, yine ahireti unutturamıyorum, kabiri unutturamıyorum, yine bu estağfurullah diyor. Gusül alıyor, abdest alıyor, camiye gidiyor, estağfurullah diyor desin de, şeytan ümidini kessin. Biz ümitsiz olmayalım. Tevbe kapısı açıktır. Ama özellikle bu eşcinsellik ve lezbiyenliğin bu kadar imana taalluk ettiğini, son nefeste insanın tevbesiz, imansız ölme tehlikesine sürüklediğini bilelim ve tevbeye teşvik edelim. Biz de sahir günahlarımızdan tevbe edelim. Onları da tevbeye teşvik edelim. Kimseyi ümitsizleştirmeyelim. Yani sen af olmazsın deyip de Allah muhafaza adamın da günahına devam etmesine sebebiyet vermeyelim, hep tevbeye teşvik edelim. Ama azapla da tehdit edelim, ayet hadisleri tebliğ edelim. Rabbim tesirini halk eylesin. Amin.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Çarşamba Virdi.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Allah'ım, bütün ruhlar arasında Efendimiz Muhammed'in ruhuna, bütün cesetler arasında onun cesedine ve bütün kabirler arasında onun kabrine hususi olarak ve bir de onun âline ve ashabına salatu selam eyle.

0: أهل بيته صلاة وسلاما لا يحصى عددهما ولا ينقطع مددهما.
1: Allah'ım, Ümmi Peygamber Efendimiz Muhammed'e, müminlerin anneleri olan zevcelerine, zürriyetine, ehli beytine, adedi sayılamayacak, ardı arkası kesilmeyecek şekilde salat ve selam eyle ve onlara bereketlerini ihsan eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e senin ilminin ihata ettiği, kitabının beyan ettiği şeyler adedince senin razı olacağın ve onun hakkını eda edecek keyfiyette salat eyle. Ona vesile makamını, fazileti ve en yüksek dereceyi ihsan eyle. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda ulaştır ve onu üzerimizdeki hakları sebebiyle ve bizim adımıza layık olduğu şekilde mükafatlandır. Nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerden bütün kardeşlerine de aynı şekilde salat eyle ve mükafatlar ihsan eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, onu izzet, rıza ve kerem taçlarıyla taçlandır.
1: Allahümme a'tini seyyidina Muhammedin afdala ma se'eleke li nefsih.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kendisi için istediği şeylerin en üstünlerini ihsan eyle. Senin kullarından birinin onun için istediği şeylerin en faziletlisini Efendimiz Muhammed'e ihsan eyle. Ve kıyamete kadar senden istenilen şeylerin en faziletlerini Efendimiz Muhammed'e ihsan eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, Efendimiz Adem'e, Efendimiz Nuh'a, Efendimiz İbrahim'e, Efendimiz Musa'ya, Efendimiz İsa'ya, bunlar arasında bulunan bütün Nebi ve Resullere salat eyle. Allah'ın salatu selamı hepsinin üzerine olsun. Allah'ım, Efendimiz Cibril'e, Efendimiz Mikail'e, Efendimiz İsrafil'e, Efendimiz Azrail'e, arşı taşıyan meleklere, diğer meleklere, sana yakın kullarına, bütün nebilere ve rasullere salat eyle. Allah'ın salatu selamı hepsinin üzerine olsun.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede ma alimt ve mil'e ma alimt ve zinete ma alimt ve midade kelimatik.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e bildiğin şeyler adedince, bildiğin şeyler dolusunca, bildiğin şeyler ağırlığınca ve nihayetsiz ilminin çokluğu nispetinde salat eyle.

0: indi.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kesintisiz devam eden ve devamlı artan bir salatla salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten la tenkadi'u ebedel ebedi ve la tebid.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ebediyetler boyunca hiç kesilmeyen ve biz öldükten sonra bile hiç tükenip yok olmayan ebedi bir salatla salat eyle.

0: ma huwa ahluh.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e senin yüce şanına layık bir şekilde ilediğin selamla selam eyle. Onu bizim adımıza layık olduğu şekilde mükafatlandır.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e seni de onu da razı edecek ve okuduğumuz zaman bizden razı olacağın bir salatla salat eyle. Onu bize olan ihsanları sebebiyle layık olduğu şekilde en güzel surette mükafatlandır.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin bahri envarik ve ma'dini esrarik ve lisani hüccetike ve arusi memleketik ve imami hazretike ve tirazi mulkik ve hazaini rahmetike ve tariqi şeriatik.

Allah'ım, nurlarının denizi, sırlarının hazinesi, delillerinin beyan edicisi, her şeyiyle hükmün altında olan bütün mükevvenatın en gözde varlığı, sana yaklaşanların imamı, mülkünün süsü, rahmetinin hazinesi, şeriatının yolu, tevhidinden lezzet alan, varlıklar aleminin göz bebeği, mevcudatının yaratılmasının sebebi, bütün varlıklar cevherinin öz cevheri, nurunu her şeyden evvel yüce zatının nurundan yarattığın Efendimiz Muhammed'e, sen var olmaya devam ettikçe devam eden, sen baki kaldıkça baki kalan, senin ilmin dahilinde nihayeti olmayan, seni de onu da razı edecek ve okuduğumuz zaman bizden razı olacağın salatla salat eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım!

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e Allah'ın ilminde mevcut olan varlıklara dedince, Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan bir salatla devamlı salat eyle.

0: ولمحة من الأبد إلى الأبد وآباد الدنيا وآباد الآخرة وأكثر من ذلك لا ينقطع أوله ولا ينفد آخره.
1: Allah'ım, mahlukatın adedince razı olacağın şekilde, arşının ağırlığınca, ilminin sonsuzluğu nispetinde, yarattıklarının geçmişte seni zikrettiği zikirler adedince, gelecekte seni zikredecekleri zikirler adedince, her sene, her ay, her hafta, her gün, her gece, her saat, her koku koklandıkça, her nefes alındıkça, her göz kıpırdadıkça, her bakışta, ebedden ebede kadar, dünya ebediyetleri ve ahiret ebedlerince ve bunlardan daha fazla olarak evveli olmayan ve ahiri tükenmeyecek şekilde Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e de salat eyle. Efendimiz İbrahim'in âline bütün alemler içinde bereketler ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: قدر عنايتك به. اللهم صل على سيدنا محمد حق قدره ومقداره.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ona olan muhabbetin miktarınca salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ona olan inayetin, lütuf ve ihsanların miktarınca salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e senin katındaki kıymetine ve şanına layık bir şekilde salat eyle.

0: وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات.
1: Allah'ım, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat eyle. Öyle bir salat ki o salat vesilesiyle bizi bütün korku ve afetlerden kurtar, bütün ihtiyaçlarımızı gider, bizi bütün günahlardan temizle, bizi derecelerin en yücesine yükselt ve onun vesilesiyle bizi hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların en son noktasına ulaştır.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ondan razı olduğunu gösteren bir salatla salat eyle. Onun ashabından en güzel şekilde razı ol.

Allah'ım, bütün mahlukattan evvel nuru yaratılan ve dünyaya gelişi bütün alemler için rahmet olan Efendimiz Muhammed'e, şimdiye kadar geçmiş yaratıklar, bundan sonra gelecek varlıklar, onlardan sait ve şaki olanlar adedince bütün sayılar içine alacak kadar, bütün sınırları ihata eden, sonu ve nihayeti olmayan, bitip tükenmeyen, sen devam ettiğin müddetçe devam eden bir salatla salat eyle. Âline ve ashabına da aynı şekilde salat eyle ve aynen bunun gibi tam manasıyla selam eyle.

0: ذلك.
1: Allah'ım, Miraç'ta kalbini celalinle, gözünü cemalinle doldurduğun, böylece ferahlayan, senin destek ve yardımına nail olan Efendimiz Muhammed'e, âline ve ashabına salat eyle ve tam manasıyla selam eyle. Bundan dolayı Allah'a hamd olsun.

0: وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار.
1: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz Muhammed'e bugüne kadar olmuş ve bundan sonra olacak şeyler adedince, üzerini gece karanlığının kapladığı ve gündüz ışığının aydınlattığı bütün varlıklar adedince salat eyle.

0: وذريته عدد أنفاس أمته.
1: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz Muhammed'e, âline, zevcelerine ve zürriyetine, ümmetinin nefesleri adedince salat eyle.
0: Allahümme bi bereketi s-salati aleyh.

Allah'ın ona getirilen salatlar bereketiyle bizi salavatla cenneti kazananlardan, Efendimizin havzına varıp ondan içenlerden, sünnetiyle amel edip ona itaat edenlerden eyle. Kıyamet günü onunla aramıza herhangi bir mani koyma. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Bizi, anne babalarımızı ve bütün Müslümanları mağfiret eyle. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

0: محمد أكرم خلقك وسراج أفقك وأفضل قائم بحقك المبعوث بتيسيرك ورفقك صلاة يتوالى تكرارها وتلوح على الأكوان أنوارها.
1: Allah'ım, mahlukatının en kıymetlisi, yarattığın ufukların en nurlu kandili, senin haklarını yerine getirenlerin en eftali, senin kolaylaştırıcı ve yumuşak hükümlerinle gönderilmiş olan Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline ardı ardına devam eden ve nurları bütün kainata yayılan bir salatla salatu selam eyle ve onlara bereketler ihsan eyle.

0: محمد أفضل ممدوح بقولك وأشرف داع للاعتصام بحبلك وخاتم أنبيائك ورسلك صلاة تبلغنا في الدارين عميم فضلك وكرامة رضوانك ووصلك.
1: Allah'ım, senin mübarek sözünle methedilenlerin en faziletlisi, senin sağlam ipine sıkıca sarılmaya devam edenlerin en şereflisi, nebilerinin ve resullerinin sonuncusu olan Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, bizi iki dünyada da senin bütün lütuflarına ve rızana erdirecek ve bizi sana vasıl edecek bir salatla selatu selam eyle ve onlara bereketler ihsan eyle.

Allah'ım, kullarından kerem ehli olanların en keremlisi, senin rüşt ve hidayet yollarına çağıranların en şereflisi, yarattığın bütün iklimlerin ve beldelerin kandili olan Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, bitip tükenmeyen ve bizi cemalini müşahede nimetine nail eyleyen bir salatla salatu selam eyle ve onlara bereketler ihsan eyle.

0: واحترامه صلاة لا تنقطع أبدا ولا تفنى سرمدا ولا تنحصر عددا.
1: Allah'ım, makamı yüksek, kendisine tazim ve hürmet göstermek vacip olan Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline ebediyen kesilmeyen ve yok olmayan, sayıyla da sınırlı olmayan bir salatla salatu selam eyle ve onlara bereketler ihsan eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline bütün alemler içinde salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, onu zikredenler her zikrettiğinde, ondan gafil olanlar her gaflet ettiğinde salat eyle.

0: indi.
1: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline salat ve rahmet edip bereketler ihsan eylediğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de rahmet eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: ve sellim.
1: Allah'ım, ümmi peygamber, tertemiz ve Allah tarafından içi ve dışı temizlenmiş olan Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salatu selam eyle.
0: Allahümme salli ala men khatemte bihir risaleh ve eyyettehu bin nasri vel kevferi ve şefa'a.
1: Allah'ım, kendisiyle risaleti sona erdirdiğin, ilahi nusretinle, Kevser ve şefaatle teyit eylediğin Efendimiz'e salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammed, nebiyyil hukmi vel hikmetis siracil vehhac, el mahsusi bil hulukil azimi ve khatmir rusuli zil mi'rac. وعلى آله وأصحابه وأتباعه السالكين على منهجه القويم.
1: Allah'ım, hüküm ve hikmet peygamberi, ışık saçan parlak kandil, güzel ahlakın zirvesi, rasullerin sonuncusu, Miraç'la taçlandırılan Seyyidimiz ve Efendimiz Muhammed'e, âline, ashabına ve onun sapasağlam ve dosdoğru yolundan giden tabilerine, denizlerde dalgalar vurdukça, uzak yollardan gelen hacılar Kabe'yi tavaf ettikçe devam eden daimi bir salatla salat eyle.

0: تلاطمت في الأبحر الأمواج، وطاف بالبيت العتيق من كل فج عميق الحجاج.
1: Bu salatla şüphe ve cehaletin koyu karanlıklarından kurtulup hidayet yolunu bulmaya vesile olan İslam yıldızları ashab-ı kiramın ve karanlıkların kandilleri olan alimlerin yolunu yücelt Allah'ım.

0: بشرف السعاية في الصلاح الأعظم.
1: En efdal salat ve selamlar Allah'ın kerem sahibi Resulü, kullar arasından süzüp seçtiği, kıyamet günü bütün mahlukatın şefaatçisi, makamı Mahmud ve havzın sahibi, risaletin ve bunu bütün insanlara ve cinlere tebliğ etmenin ağır yükünü taşıyan, en büyük ıslah için en fazla gayret etme şerefiyle müşerref olan Efendimiz Muhammed'e olsun.

0: O, evvelkilerin ve sonrakilerin efendisidir. Evvelkilerin ve sonrakilerin en üstünüdür. Salat edenlerin salatının en üstünü, selam verenlerin selamının en temizi ve bereketlisi, zikredenlerin zikrinin en güzeli ona olsun.
1: Ve efdalu salavatillah ve ahsenu salavatillah ve ecellu salavatillah ve ecmel.

0: لسانا وأفصحهم لسانا وأظهرهم سلطانا.
1: Allah-u Teala'nın salatlarının en üstünü, en iyisi, en yücesi, en güzeli, en kamili, en bol ve en tam olanı, en açığı, en azametlisi, en temizi, en fazla hoş olanı, en bereketlisi, en fazla ziyadeleşeni, en fazla artanı, en fazla tam ve uygun olanı, en yükseği, en ulvisi, en çoğu, en kaplanlısı, en fazla umimi olanı, en devamlı ve en fazla kalıcı olanı, en izzetlisi, en yükseği, en büyüğü, Allah'ın kullarının Allah katında en faziletlisi, en iyisi, en yücesi, en keremlisi, en güzeli, en kamili, en mükemmeli olan Allah'ın Resulü, Nebisi, Habibi, Seçkini, en yakını, dostu, velisi, emini, Allah'ın bütün yaratıklar arasından seçilip en hayırlı kılınanı, Allah'ın kulları arasından itinayla seçileni, nebileri arasında en halis ve en seçkin olanı, Allah'ın kullarını kurtarmak için gönderdiği sapasağlam kulpu, insanların şefaatine sığındığı ve Allah'ın günahlardan koruduğu nebisi, nimeti, Allah'ın rahmetinin anahtarı, Allah'ın rasulleri arasından seçilmiş, Allah'ın yaratıklar arasından seçilmiş, kurtulmak ve kavuşmak istediği her türlü arzusuna nail olan, kendisine ihsan edilen nimetler hususunda ihlası erdirilen, gönderilen peygamberlerin en keremlisi, en doğru sözlüsü, en fazla şefaat edeni, şefaati kabul edilenlerin en efdali, kendisine tevdi edilen emanetler hususunda emin, tebliğ ettiği mevzularda en sadık, Rabbinin emrini en mükemmel şekilde açıklayan, hakla batılın arasını iyice ayıran, onu en açık ve en tesirli bir şekilde dile getiren ve bu yolda cesur davranan, kendisine yüklenen ağır vazifeleri tüm benliğiyle ifa eden, Allah'a ulaştıran vesile olma hususunda Resullerin Allah'a en yakın olanı, yarın kıyamette Allah katındaki makam ve faziletleri itibariyle onların en büyüğü, Allah'ın kerem sahibi ve seçkin nebilerinin en keremlisi, onların Allah'a en sevgilisi, Allah'a en yakın olan, Allah'ın en fazla kıymet verdiği kulu, onların Allah katında en nasiplisi ve en fazla ilahi rızaya nail olanı, insanların en kıymetlisi, makamı en yüce olanı, güzellikler ve fazilet itibariyle en kamili, nebilerin en üstün derecelisi, şeriatı en kamil, menşe ve nesep itibariyle en şerefli olanı, açıklama, hitap etme ve edilme yönünden onların en kuvvetlisi, doğum yeri, hicret mekanı, ehl-i beyt ve ashab açısından en üstünü, soy itibariyle insanların en keremlisi, aslı itibariyle en şereflisi, şahıs olarak en hayırlısı, kalbi en temiz, sözü en doğru, fiilleri en doğru ve bereketli, aslı en sabit olanı, insanların ahdine en çok vefa göstereni, şeref itibariyle en yücesi, tabiatı en mükerrem, fiilleri en güzel, zürriyeti en güzel ve temiz olanı, Allah'a en fazla itaat edip emrine koşanı, makamı en yüce olanı, sözü en tatlı, selamı en temiz ve bol, kadru kıymeti en yüce olanı, İnsanların en fazla ve en güzel şekilde methedileni, mele-i alada zikri en yüce olanı, ahdini en fazla yerine getireni, vaadine en sadık olanı, en fazla şükredeni, emri en yüce, sabrı en güzel, hayrı en iyi, dini en itidalli ve kolay, makamı en yüksek, hali ve şanı en yüce, delili en kuvvetli olan, terazisi en ağır geleni, insanların ilk iman edeni, konuşması en açık, lisanı en fasih ve delili en açık olan bulunan Efendimiz'e olsun.
2: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Çarşamba Virdi.
3: Lale Gül Efendi, burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
5: Bir rivayette İsa Aleyhisselam'ın başına gelmiş. İsa Aleyhisselam çok gezerdi. Seyahat ederdi çok. Evi yoktu. Eşi yoktu. Çocuğu yoktu. Onun için ona Mesih dendi. Mesih seyahatten geliyor kökü mastarı. Dağlarda, mağaralarda ibadet, zikir. Çok Allah'tan korkar. Bazı kere bağırır. Böyle yani Allah korkusundan. İnim inim inlerdi dağlarda yani. Feryadu figan eder. Çok Allah'tan korkar. Peygamberlere en çok peygamberler korkar. Salavatullah ala nebiyyina ve aleyhi mecma'in. İsa Aleyhisselam gökte yani. Hayatta. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le tavafta görüştü. Tavafta bizzat tavafa katıldı yani. Sahih hadis. Ondan sonra onun için tabi vefat etmiş olanlar da peygamberler açısından vefat normal insanın ölümüne benzemez. El-Enbiya ahyâhu fî kubûr-i musallû. Diridirler, kabirlerinde namaz kılıyorlar. Onlar da fark etmez, aynıdır. Ama İsa Aleyhisselam daha ölümü de tatmadığı için Rabbim şefaatine nail eylesin. Amin. Ve sohbetlerimize himmet buyurmasını nasip eylesin. Amin. O şimdi daha faaliyette yani. Ha. Bir gün bir sahrada gidiyordu. Giderken baktı ki bir adam, ortalıkta kimse de yok. Bir adamın üstünde ateş tutuşmuş, yanıyor. Ama adam ölü değil. Ne yaparsın? Hemen bir su bulayım da adamı söndüreyim. Fehaz-ı İsa Aleyhisselam ma'en liyutfe'anü. Hemen bir su buldu, aldı nereden işte. Dökecek üstüne, söndürmek için. Fenkalebetin nâr ulam. Bir suyu döktü, ateş bir oğlan çocuğu oldu. O ateşteki durum değişti, ateş mateş kalmadı, bir oğlan çocuğu. Sonra, şimdi iki madde var orada. Bir adam yanıyordu ya, bir adam var, bir de üstünde yanan ateş var. Şimdi ateş oldu bir oğlan çocuğu. Ve kalebe racülü, adam dönüştü naran ateşe. Burada ayrıldılar birbirinden. Adam ateş oldu, ateş çocuk oldu. Febeke aleyhisselam, İsa aleyhisselam anladı ki Mevla bana bir şey gösteriyor ahiret azaplarından. Başladı ağlama. Ve kâli ya Rabbi, ruddev mâ alâ hâlîmâ, hattâ enzura mâ zenbûmâ. Ya Rabbi bunları eski halleri üzere çevir de bakayım günahları neymiş. Ümmetime tebliğ edeyim. Bak bize kadar, bizim ümmete kadar, kıyamete kadar geldi şimdi bu haber. Ama hiçbir hoca bunu daha bugüne kadar okuduğunu duymadı. Değil mi? Aynı şeyleri tekrar tekrar tekrar. Ya Rabbelan, bir ayet fazla okuyun, bir hadis fazla okuyun. Müslümanların ilme ihtiyacı. Ondan sonra fen keşefetin naru, ateş açıldı anuma ikisinden ve idahuma, bir de o ikisi karşısına durdular. Racülen ve gulama, biri erkek, büyük erkek, biri de genç ama daha bulu çağlarında, yeni ergen olmaya yakın bir çocuk. Fekale racül, adam dedi ki ya İsa, İsa sen dedi yani haliniz nedir demeye lüzum kalmadı. Çünkü Mevla onu onun için onları eski haline döndürdü. O da cevap verdi. Ene gündü mübteliyen bihubbe hazel gulem. Ben bu erkek çocuğu sevgisine müptelaydım. Yani kadın sevmekten ziyade bazıları bu oğlancılık dedikleri, gulem paralık dedikleri çocuk, erkek çocuğa düşkün oluyor. Allah muhafaza eylesin. Allah kimseye nasip etmesin. Çocuklarımıza da nasip etmesin. Zürriyetimiz kıyamete kadar bu şehvetten muhafaza eylesin. Allah-u Teala müptela olanlar varsa halas eylesin. Kalplerine ikrah versin Allah-u Teala. Sevgilerini kerahata çevirsin Allah-u Teala. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Âli ve sellem. Bu ümmetimizin meselesi. Bu insanlığın meselesi ama özellikle İslam ümmetinin meselesi. Buna müptela olan insanlar var. Bunlara da acımak ve en azından vaaz, tebliğ, davet yapıyoruz. İşte bunu siz de tebliğ edeceksiniz bu sohbetleri. Ama bir de dua edelim yani. Çünkü dua ile de Allah Teala biz onları görme, onlar bizi görme diye dua ettiğimiz için biz Allah'ın kullarına acırsak Allah da bize acır. Bu bizim için iyi bir amel defterimize hasenat olarak yazılır. Müslümanların gençlerine, çocuklarına, günahkarlarına acıdığımız için tevbe nasip olsun diye dua etmek kadar büyük bir amel yoktur yani. Bunları ihmal etmeyelim. Dua deyip geçme. Sen duanla öbür duasını bilmezsin. Dua kabul olur, nerede ne iş yapar, Allah Teala ne tesir yaratır sen bilemezsin. Ama o senin duan sebep olur için senin defterine yazılır yani. Bu Müslümanların derdiyle dertlenelim. Çok böyle insanlar var. Bazı da kurtulmak istiyor, kurtulamıyor yani. Kurtulamıyor derken de bir irade meselesi. Ama hakikaten de kurtulmak da istiyor. Bazı var, o dua bile istemez yani. Korkar ki kabul olur diye. Ben de kurtulurum bu işten diye. O da kurtulmak istemiyorsa dua bile etme der yani. Ha, o ayrı bir şey. Ama biz yine onlara da dua edelim. Kurtulmak istemeyenlere de dua edelim. Allah kurtulma isteği versin onlara da. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Allah'ın tasarrufunda değil mi kalpler? Tamam. Biz kime yalvarıyoruz? Kalpler kimin tasarrufundaysa ona yalvarıyoruz yani. Bu ana babanın yapacağı iş değil ki. Ana baba düzeltemez ki çocuğunu. Bazı babası müptela olan var, çocuk babasıyla uğraşan var. Çocuk diyor babama dua et diyor. Hocam diyor, zinaya müptela diyor, bilmem ne diyor, içki içiyor diyor. Yani illaki bu çocuklar değil ki. Büyüklerde de ne şey var, çocuklarda düzgünler var. Allah hepimizi hayırlı ıslah eylesin. Ben diyor, bu çocuğun sevgisine müptela idim. فَحَمَلَتْنِ الشَّهْوَةُ اِلَا اَنْ فَعَلْتُ بِلَا اَلْتَ الْجُمَعَ Şehvetim yine bir kafama çıktı, beni tahrik etti. Tam da cuma gecesiydi diyor. Bak, burada ayrı bir mesele daha var. Yani günahlar da zaman zemine göre katlanır. Sokakta yapılan günahdan, camide yapılan günah bir olmaz. Sultanahmet Camii'de yapılanla Mekke'de yapılan bir olmaz. Normal geceyle cuma gecesi bir olmaz. Kadir gecesi hiç eşit olmaz. Onun için cuma gecesi de diyor, bu çocuğu tuttum diyor, ona livata yaptım onunla diyor. Sonra bir gün daha yine böyle bir iş yaparken bir adam girdi diyor yanımıza. Birden bir adam peyda oldu. Dedi ki, وَاَيْلَكُمْ اِتَّقُوا اللّٰهَ تَعَالَى Yazık size ya! Allah'tan korkun. Yapmayın, etmeyin. Yani bir vaaz da geldi bize diyor yani. Onun için tebliğ mühim. Bir vaaz da ulaşsın yani. Korkusun onu. Ben de dedim ki diyor, ya ne korkacağım? Kimden korkacağım? Nedir yani? Ne olacak ki bana gibi bir şeye vaziyet aldım diyor. Ha, o anda belamız gelmedi. Allah Teala pay veriyor. Müsaade veriyor. Tövbe kapısını açık tutuyor. Ama ben diyor felem mahmittü öldüm diyor. Tövbesiz öldüm diyor. İşte mesele tövbesiz. Ben tövbe ederim nasıl olsa ya. Tamam da ne zaman öleceksin? Ben de bilsem ne zaman öleceğimi biraz evvel fren yapıp bazı günahlara daldırıp sonra tevbe etme planı benim de vesvese kabilinden aklımdan da geçebilir ya. Ama ne zaman öleceğini bilmemekten dolayı insan tetikte duruyor. Ha yine de kaytarıyoruz, yine de günah düşüyoruz falan ama hemen bir tevbe, hemen bir istiğfara yöneliyoruz yani. Ne zaman ki ben öldüm, bu çocuk da öldü. Yani ecelleri geldiklerinde bu sefer azap dönemi başladı. Sayyarallahu teala gulâme ne aran. Şu anda bu kabir alemdeki berzaktaki azap. Cehennemi sorma. Allah bu çocuğu diyor ateşe döndürdü. Feyuhrikuni merraten. Bazen o beni yakıyor. Ve merraten

0: çevirecek, o seni yakacak, dayanılacak bir azap mıdır? Ateş azabı. Kibritin yanmasına, sıkaranın külünün sıcağına dayanamıyorsun ya. Bu belaların için başımızı açacağız tabii. O beş şehveti saatin evretet hazenen tavila. Bir anlık şehvet, beş paralık lezzet adamın başını açar. Uzun hüzün ve azaplar. Uzun ne kadar uzun? İmanını kurtarabildiysen 7000 seneye kadar yanarsın. İmanını kurtaramadıysan ebedi çıkamazsın yani. Değdi mi beş paralık şeye? Bütün şehvetin doruğa çıktığı nokta bir dakika bile değil. Mukaddimelerini bırak. Şehvetin zirve yaptığı, talep edilen noktaya ulaşmak zinada da, livatada da dakika değil, saniyelerle sınırlı bir lezzet için bu bela çekilir mi? Helal yolları var. Allah Teala helalda meşru etmiş, mubah etmiş evlenmeyi, helal etmiş, serbest etmiş. Ondan sonra uymadı, boşanmayı serbest etmiş, geçinemedi. Veyahut hasta oldu, bir mazeret oldu, bir daha evlenmek lazım oldu, ikinciyi alabilmeyi helal etmiş. Yani Allah Teala seni ne yapmamış? Seni ne yapmamış? Efendim, merdivensiz duvara tırmandırmamış yani. Sana şehvetini helal yoldan tatmin ettirecek yollar yaratmış. Ne yapacaksın? Ne işin var bu haramlarla uğraşıyorsun? Nerede kaldı ki? Böyle bir durumlara düşme tehlikesi başına geldiğinde ellen kendi kendini tatmin etmeyi de serbest etmiş. Hatta zina ve livatanın eşiğinde olana vacip etmiş, farz etmiş. Kendini sakinleştir demiş. Hiç olmazsa başka kimseye zararın yok o anda. Ama o da keyfi olarak değil. Bir zina, livata tehlikesi olduğunda bunu da sana serbest etmiş. Yani bak, Mevla Teala sana illa da bu günahları yapma. Bunlar kebairdir, bunlar büyüktür buyurmuş. Kul hakkı var bunlarda buyurmuş. Sen ne yapacaksın?
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. Fütuhul Gayb okumaları başlıyor. Hicri 8 Şevval 545, Miladi 1150. Ey şahsına gereken şeyleri bulamayan, bu halin geçip gitmesini şiddetle isteme. Belki gelecek şeylerde seni helak edecek nesneler vardır. Ey hasta! Hastalığın geçmesini de mutlak olarak isteme. Afiyetin her zaman yararlı olacağını sana kim dedi? Şimdi hastasın, imanın var. Sağlam olunca bu imanı kaybetmeyeceğini kim temin eder? Öyle her olur olmaz şeyin peşine koşma. Kârını sakla. Kazandığın şeyin değerini bil. Bunda devam et. İşlerin düzelir. Her işte başarı elde edersin. Elinde ne varsa hırsı bir yana at. Kanaatini ona yönelt. Mutlaka artsın deme. Fazla gelirse al. Olmadığı için üzüntü duyma. Allah'ın verdiğini ye ki hoş ola. Allah hiçbir işi yapmaya mecbur değildir. O mülkünde ancak dilediğini yapar. Allah'ı mülk sahibi bil. Bu sahip hayırlıdır. Başkasını seçme. Senin için iyi olmaz. Bir ağır yük kaldırdığın zaman sırf kuvvetini görme. Allah'ın kudretini sez. Onun gücü olmasa senin gençliğinin, kuvvetinin ne değeri olur? Malına da pek güvenme. Mal sana ne yapabilir? Malın özünde manevi tesir olmadan hiçbir değer ifade etmez. Allah bir defa tutarsa bırakmaz. Maddiyatı bırak, biraz manevi ol. Onun tutuşu

0: manevi yollardan gelir. Maddi tedbirlerin pek tesiri olmaz. Olsa olsa yine onun tesiri ve izniyle olur. Yazık! Dilin Müslüman gibi konuşuyor, kalbin onu doğrulamıyor. Sözün Allah'a ve peygambere inanmış gibi, özün tam tersine. İşlerin hiçbirine uymuyor. Ne olacak halin? Halk arasına çıkınca senden iyisi olmuyor. Yalnız kalınca neden şeklin değişiyor? Biliyor musun? Yıllarca namaz kılsan, oruç tutsan sana hayır getirmez. Ömrün boyunca hayırlı işlerde bulunsan hayır göremezsin. Ancak Allah rızasını gözeteceksin. Bunu iyi bilmen gerek. Aksi halde yaptıkların boşuna. Şu anda yaptıklarından dön. Bir an bile yaşamana senedin yok. Ne kadar kötü işin varsa bırak. Kötü sözlerden dön. Allah yolcularının iç aleminde aksaklık göremezsin. Onlar kurtulmuşlardır. Onlar tam imana sahiptir. İhlaslı işi onlar tutar. Belaya onlar sabırla karşı koyar. Bir afet indiğinde sızlanmazlar, inlemezler. Metin ve vakur olarak işlerin sonunu beklerler. İyilik geldiği zaman şükür yoluna koyulurlar. İyiliği ilan eder, kötülüğü saklı tutarlar. Başlarında olan felaketli işlerden kimseye şikayet etmezler. Ellerinde bir bolluk varsa herkese dağıtırlar. Dağıttıkları ellerinde kalandan her zaman fazladır. Ve bu verişi severek yaparlar. Verdikten sonra üzüntü duymazlar. Kendi kazançlarından diğer kardeşlerine fayda sağladıkları için sevinirler. Bu kullar ilk başta dilleriyle şükrederler. Sonra kalpleriyle. Daha sonra da gönülleriyle. Halkı bilmezler. Halktan onlara bir eza gelirse sadece tebessüm ederler. Dünya şahları onların katında hiçtir. Yeryüzünde gezenler onlara fakir, hasta ve ölü görünür. Onlar için cennet tavanı çökmüş bir viranedir. Ne cennete yerleşmek için fazla arzu duyarlar, ne de cehennem korkusundan titrerler. Cennete girmekle cehennemde kalmak onlar için eşittir. Semanın yüceliği onları haktan ayrı edemez. Yer, tabii güzelliğiyle onları aldatamaz. Onlar, yeryüzünde yaşayanlarla gökyüzünde uçanlar arasında eşit şart görürler. Hepsini tek kuvvetin esiri bilirler. O da Allah Celle Celaluhu'dur. Onları bir zaman dünya ehline karışmış görürsün. Gafillerden biri bilirsin ama değil. Bir zaman sonra ahiret ehline karışırlar. Onlarla sohbet ederler. Az sonra kendi iç alemlerine tabi olurlar. Gözlerinde dünya yok olur. Ahiret silinip gider. Her iki cihanın Rabbi ile olurlar. Zaten aradıkları da bundan başka bir şey değildir. Ona gider ve koşarlar. Sevdikleri yalnız O'dur. Gönül kapıları bu kez Hakk'a açıktır. Kalpleri Hakk'a karşı yürümeye koyulur. Ona tam vasıl oluncaya kadar yolculukları devam eder. Artık onlara Hak dostluğu hasıl olmuş olur. Yukarıda belirtilen yolculuk mecazidir. Kalbin maddi yolu yoktur. Yol tabiri yolcuya anlatmak için kullanılır. Yoksa ne yol var ne de yolculuk. Hepsi bir an işidir. Hakk'a varma arzusu akla gelince yol görünmeden varılmış olur. Menzil alınır, yol kat edilir. Kapı açılmadan eve girilir. İşte hal böyle. Her şey Allah'ı anmakla başlar. Bu duygu kalpte yerleşince işler bitmiş olur. Evvela anmak, son nefeste yine o. Herkes Hakk'ı andığı kadar erebilir. Bu sebeptendir ki büyükler daima Allah'ı anarlar. Bu anış onların benliklerini yıkar. İç alemlerini kaplayan her cins kötülüğü eritir. Hak'tan gayrı ne var benliklerinden silinir, kaybolur. O büyük insanlar Hak Teâlâ'nın şu emrini işitmişlerdir. Beni anın, sizi anarım. Şükür yolumu tutun, küfür yolunu tutmayın. O büyükler Allah'ı anmak için ellerinden geldiği kadar doğru yola koşarlar. Bunu severek yaparlar. Onlar şu yüce kelamı dinlerler. Ben beni zikredenin yanındayım. O sevgili kullar uygunsuz yerlerden kaçarlar, iyi şeylerle uğraşırlar ve her hallerinde Allah'ı anar ve onunla ülfet ederler. Ey cemaat! Kötü heveslere kapılmayın. Aklınızı, mantığınızı çalıştırın. Hisle, hevesle hareket etmeyin. Bunlarla olan yolda kalır. Size bir hal olmuş. Hep duygularınızla hareket etmektesiniz. Mantığınız ve aklınız çalışmaz olmuş. Önce bilgilerinizi geliştirin. İlim kaynaklarına kendinizi kavuşturun. İlme ererseniz işleriniz kolay olur. Varlığınızı koruyabilirsiniz. Her gün bir başkasını öğrenin. Sipsivri bir bilgi sizi kurtaramaz. Siyahla beyazı seçme kabiliyetini gösterebilecek bilgiyi elde etmeye bakınız. Kendi varlığınızda istiklalini ilan edecek şeyi öğrenin. Müftünün fetvasıyla değil, iç aleminizden kopan buyrukla hareket edin. Bu bilgiyi Allah duygusu sağlayabilir. Hak irfanına sahip olan tam bilgi sahibidir. Akan suların miktarını ölçen ve toprağın kalınlığını hesap eden alim değildir. Gerçi bu da bir ilimdir ama bu ilimle birlikte yüce ve ulvi şeyleri de bilmek gerekir. İlk başta hak ilimle ruhunuzu bezeyin. Sonra bu bilginin gerektirdiği gibi dış varlığınızı da Allah'ın emrine göre düzeltiniz. Allah size neyi öğrenin diyorsa onu belleyin. İlk işiniz bu olsun. Sonra diğerleri gün gün, ay ay onun yolunda iş tutun. Böyle olursanız yaptıklarınızın iyi meyvesini alabilirsiniz. Aksi halde bir serap uğruna yokluğa gömülürsünüz. Size yazık olur. Ey evlat! Bildiklerinden sorumlusun. Yerinde kullanmadığın takdirde sahibi sana çıkışır. Ayrıca bilgi de senden davacı olur ve bağırarak beni iyiye kullan yoksa hakkında şikayetçi olurum der. İyiye kullanırsan öbür alemde lehinde şehadet eder, över ve şöyle der. Ben buna şahidim. Beni iyiye kullandı. Onu bağışla Allah'ım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İlim işi çağırır, iş onun çağrısına uyarsa iyi, uymadığı takdirde sahibinin boynunda çekilmez vebal olur. İş böyle olunca ahiret günü o ilmin yararını da göremez. Sahibini yalnız bırakır. İlme sahip olmak gerek. O bir defa yola çıktı mı artık geri dönmesi güç olur. Ey oğul! Dünya dertlerinden soyun, kalbini temizle, hatalardan arzunla ayrıl. Nasıl olsa ayrılacaksın. Parasız kalırsın, ihtiyar olursun. Bunlar da olmasa ölürken bırakırsın. Bir lokma için bin defa yalvarma. Acından ölen yoktur. Varlığını esirge, yaratana teslim ol, kalbini ona ver. Mutlaka iyi geçim ara. Emellerini kıs. Seni yıkan kötü arkadaşların olduğunu biliyor musun? Onları bırak. Onlarla aranda mesafe olsun. Yakın olacağın kimseler, mümkünse salih kişiler olsun. Kötüler sana ne kadar yakın olmak istiyorlarsa, sen o kadar uzak dur. İyiler de, senden ne kadar uzak olurlarsa olsunlar, onları ara ve bulmaya gayret et. Her kime bir sevgi duyuyorsan, aranızda manevi bir bilgi hasıl olur. Bu bağlılığın ve ilginin kimlere ve nelere olduğunu ve olması gerektiğini iyi öğren. Birçok büyükler, sevgi yakınlıktır, yakınlıksa sevgidir derler. Ey evlat! Kainatın her zerresinde Allah'ın güzel sanatı vardır. Bu güzel sanatların her biri Hakk'a vardıran delildir. Bu delillere yapışan herkes Hakk'a varabilir. Derin düşüncelere dal. Düşüncen derinlere kök saldıkça yükselirsin ve yücelirsin. Yakalayışı çetin olan biri her varını senden alacak. O alıcı bizzat Allah'tır. O tuttuğunu bırakmaz. Onun tutuşu da başka şeye benzemez. Onun tutuşu bir yönden gelmez. Birçok şekli vardır. İlk defa bulunduğun makamdan atılmanla olur. Uslanırsan pekala, uslanmazsan hasta eder, sonra fakir eder, zelil eder. Kimsenin yanında yüzün kalmaz. Perişan ve derbeder olursun. Bunlar da seni yola getirmezse, artık dert ve belanın çeşitleri üzerine yıkılmaya başlar. Hepsinden büyüğü, iç sıkıntısı gelir. Öyle zaman olur ki içinden kopup gelen sıkıntı seni bir yana bile oynatmaz. Bunların dışında bir de halkın diline düşmek var. Sokağa dökülen bir sürü reziller seni dillerine dolarlar. Şerefini bir paraya indirirler. Allah herkesin eli ve diliyle seni yıkıp viran etmeye muktedirdir. Yeryüzünde gezen ufak bir karınca seni ve yuvanı dağıtmaya kâfidir. Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Fütuhul Kalp okumaları sona erdi.
2: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi.
3: Kürsüden gönüllere. Merhum Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kürsüden Gönüllere. Kürsüden gönüllere.
4: Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel akibetu lil müttakin ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina ve şefi'ina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem müminler, dünya her şeyiyle göz önünde ve belli. Aslı ve yaratılışı itibariyle darul fiten, darul mihne, darul meşakka, darul imtihan. Bütün bunlarla beraber aldatıcı ve fani bir alem. Kıymetli yönü, Akif'in ölüm anında dünyanın hakikat olduğunu anlayacaksın dediği manadır. Ahirete hazırlık yeri mezraatül ahireh oluşudur. Dünyanın mana yönü hakikat yönü, ehemmiyet ifade eden tarafı bu. Aziz cemaat, eğer dünya gaye edinilirse korkunç aldanıştır. Eğer dünya olduğu gibi görülür ve anlaşılır da ahiret tedariki, ahiret azığı hazırlamaya yönelirse bir mümin, fevkalade mana ifade eder. Sonunda çok tatlı ve mübarek şeyler çıkar aziz kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاءُ الْغُرُورِ diyor. Her şeyiyle dünya hayatı mücerret dünya olarak aldığınızda gurur metaıdır. Kimi makamına aldanıyor, kimi çalımına aldanıyor, kimi salahiyetine aldanıyor, kimi bilgisine, irfanına aldanıyor, kimi mali servetine aldanıyor. وَهَكَذَا وَهَكَذَا مَتَاءُ الْغُرُورِ. Ama Ahmet Ağamız gibi ehli hak için ve onun yolunun yolcuları için bu hiç böyle değil. Malin de servetin de makamın da bir emanet olduğu, Cenab-ı Hak tarafından sorulan bir sual olduğu ve Allah yolunda kullanıldığı zaman ancak fayda vereceği anlaşılınca zararı def edilmiş, hayır için kullanılmış oluyor. Ben cemaatime evvela bunu tembih ediyorum bu vesileyle. Sakın ola ki dünyaya aldanmayın. Cemiyetlerin, toplulukların, cemaatlerin ve kavimlerin huzur ve rahatı için içlerinde büyük insanların bulunması çok lüzumlu. Yani belaların, musibetlerin, felaketlerin, faciaların defi için bir cemiyetin içerisinde Allah'ın alnından öptüğü has kulların bulunması şarttır, lazımdır, elzemdir muhterem ümmiler. Çünkü Ladikli Hacı Ahmet Ağamız gibi, tabii mertebe itibariyle ondan çok yüksek olanlar da var, mertebe itibariyle ondan dun olanlar da var. Ricalullah'ın böyle kademe kademe kemal neşeleri ayrı ayrı muhterem Müslümanlar. İsterseniz ben onu size lafzını elimdeki Hafız Ebu Nuaym'in Hilyetül Evliyası ibareyi açıktan okumadan bugün dersimiz sadece artık ehli kemal ve velilerden bahsedeceğiz. Evet, Ahmet Ağamızın etrafında dönüp duracağız, sonra da bir kucaklaşıp kürsüden ineceğiz inşallahu teala. Cemiyet içerisinde küçük mertebede olan, ilk mertebede olan velilere 300'ler diyoruz muhterem Müslümanlar. Yeni vazife almış, manen Allah tarafından görevlendirilmiş. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın kalbi üzere, Peygamber Efendimiz öyle buyuruyorlar. Kulubuhum ala kalbi Adem Aleyhisselam. Beşeriyetin atası Adem Aleyhisselam. Onlar bu neşeyi alınca beşeriyetin atasının cemaate merhamet ettiği gibi etrafa merhamet ederek devamlı bu milleti necibenin manen hizmetinde olurlar. Bir derece, bir rütbe ilerlediği zaman onlara kırklar diyoruz. Evet muhterem Müslümanlar, kulubuhum ala kalbi Musa aleyhissalatu vesselam. Bunların kalbi Kelimullah Musa aleyhisselamın kalbi üzerinedir. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinden re'sen ilham alma neşesine sahipler. Nasıl ki Musa Aleyhisselam Tur-i Sina'da Mevla-i Mütealimizle min verai hicab, bir ağaçtan yükselen manevi lavlar ve nur içerisinde hitabı izzeti duyardı. Bu kırklar dediğimiz zümre de Cenab-ı Hakk'ın şecere-i kalplerine hitabını aynen duyar ve hissederler. Biraz daha kıdemli, kanatları biraz daha güçlü, ümmeti Muhammed içerisinde daha ciddi hizmetler gören insanlar. Biz bunları seviyoruz değil mi Müslümanlar? Yani Allah dostlarına muhabbet ediyoruz değil mi? Ya. Çünkü Allah'ı severim diyen onun sevdiklerini de sevecektir. Bu tabii ve kaide. Şaşmaz usul. Tamam mı muhterem Müslümanlar? Bir kimse Allah'ı severim diyecek de onun sevdiklerini sevmeyecek. Yok, alemde böyle bir yaşantı yok. Böyle bir kaide yok. Böyle bir yol yok muhterem Müslümanlar. Allah'ı sevenler Allah'ın sevdiklerini. Kim onlar? Evvela peygamberler, muhterem müminler. Enbiya-i Azam. Biz Müslümanlar olarak 124 bin enbiyayı, hani büyüklerini saydığımızda Adem aleyhisselam, Nuh aleyhisselam, Halilurrahman İbrahim aleyhisselam, Kelimullah Musa aleyhisselam, Ruhullah İsa aleyhisselam, Ülül Azm peygamberler diyoruz bunlara ve bunların etrafında geçen bütün enbiya. Risalet vazifesi, nübüvvet vazifesi verilmiş insanlar, evvela bunlara muhabbet ediyoruz. Bütün bunların üzerinde adeta şemsiye halinde ve bütün enbiyanın kemaliyle gelen en büyük peygambere zirveleşen ve şahikalaşan sevgimizle, muhabbetimizle sarılıyoruz. Kim o muhterem Müslümanlar? Bizim Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazretleri. Ya Rabbi, bizi nefes alıp verinceye kadar, adım atıp kaldırıncaya kadar, saniyede olsa Peygamber Efendimizin yolundan, izinden, sevgisinden, sünnetiyle amelden ayırma Allah'ım. Ve inanın her şeyimiz ona vuslat için. Müslümanlar, Ladikli Hacı Ahmeda'yı sevenler, her şeyimiz Allah'ın yüce Resulü Hazreti Muhammed'in yoluna feda olsun. Ya, ya, ya, ya. Hani 6,5 ay orada huzurunda kalıyoruz. Peygamberi Zişan Efendimiz'in dudaklarımızı eşiğine, yanaklarımızı ayak izine koyuyoruz ya. Devamlı münacatım bu. Bilirim ben beni. Ya Rab. Şair ne kadar özlü söylemiş. Bilirim ben beni. Sevecek yüz yok bende. Sen bendeni sev de naili ihsan olayım ya Resulallah diye, evet, dudaklarımız eşiğinde, yanaklarımız ayak izinde, ellerimiz arşa açık, niyazımız arşın Rabbine olarak niyaz edip yalvarıyoruz. Ya Rabbi, bu Necip milleti Hazreti Muhammed'in yolunda daim kıl diyoruz inşallah Teala. Muhterem Müslümanlar, evet, asıl meseleyi Ahmet Ağamız'a getireceğim. 40'lardan sonra Peygamber Efendimiz buyuruyorlar, 7'ler vardır. Bunlara ebdal diyoruz. Kullar içerisinde 7'ler vardır. Bunlara ebdal diyoruz. Peygamber Efendimiz de eserde, hadis-i şerifinde onu kaydetmiş. Ebdal diyoruz bunlara. Kulubuhum ala kalbi İbrahim aleyhisselam. 7'lerin kalbi Hazreti İbrahim aleyhisselamın kalbi üzredir. Yani muhterem müminler, Ahmet Ağamız, mevzu oraya getireceğim dedim ya bir mukaddimeyle, Ahmet Ağamız kendisi ebdeldendi, yedilerdendi. 25 sene sohbetimiz var kendisiyle. Müminler, ya öyle size hayali Konya'dan gelip sıradan bir hoca olarak konuşmuyorum, haberiniz olsun. Ladikli Hacı Ahmet Ağamız'la 25 sene sohbetimiz var. Gece gelirdik, gündüz gelirdik, pazar gelirdik, hafta içinde gelirdik, saatinde gelirdik, saat dışı gelirdik. Bizi hüsnü kabulle kabul eder, kucaklar, bağrına basar. Çok zaman geldiğimizde de gece sabahlardık odasında, Ahmet Ağamızın odasında. Gece yarısına doğru biraz yaklaştı mı saatler, hocam siz şuradan yatağı, yorganı indirin, istirahat edin, ben şöyle bir vazifeye gideyim, geleyim derdi. İçinizde bu manayı, bu sözü anlayan var, anlamayan var. Anlayanlar anlamayanlara söylesin Nasrettin Hoca'nın hesabı, tamam mı? Muhterem Müslümanlar. Ahmet Ağamız vazifeye gider ama her gece, bugün toplandı, toplantı Kabe'nin kurbundaydı der. Gece toplantısı. Bugün toplantı huzuru peygamberideydi der. Bugün toplantı Hindistan'daydı der. Bugün toplantı Amerika'daydı der. Ya hocam, demek bir gece içerisinde Ladikli Hacı Ahmet'e Amerika'daki ruhani toplantıya katılıyor, tekrar şafağa doğru dönüyor, sizinle kucaklaşıyordu, öyle mi? Ey vallahi öyle. Ya hani Aziz Mahmud-u Hüdai diye bir zat var muhterem Müslümanlar, gençler. Mahkeme başkanı, şer'i mahkeme reisi Osmanlılar devrinde, kendisine bir talak meselesi geliyor. Koca hacca gideceğim diyor, hacca gideceğim diyor, hacca gideceğim diyor. Nihayet bu sene hacca gitmezsen benden boş ol hanım diyor. Sakın böyle yapmayın ha, tamam mı? Allah nasip ederse hacca gideceğim deyin, orada kalsın. Aziz Mahmud-u Hüdayi'nin gününde bir aile reisi böyle söyleyiveriyor. Eğer bu sene hatun hacca gitmezsen benden boş ol diyor faraza. Hacca 5-6 gün kala hanımcağız kalkıyor. Efendim diyor, sen hacca da gidemezsin, gidemeyeceksin de bu halde ben artık seninle ilgiyi koparmış olacağım diyor. Talak verdin çünkü diyor. Gidiyor mahkemeye, Aziz Mahmud'u Hüdayisi yok o zamanlar. Kadı Mahmud'a varıp şikayet ediyor. Durum bu efendim diyor. Ben bu efendiden boşanacağım diyor. Çünkü artık bununla benim ilgimin kalması, bunun hacca gitmesi mümkün değil diyor. Muhterem Müslümanlar. Mahkemeye çağrılıyor. Adamcağız mahkemede hakim ifadesini alıyor. Kendisine deniliyor ki şu Ulu Cami'nin önünde bir eskici Mehmet Efendi var. Sen onunla bir görüş bakalım. Eskici Mehmet Efendi'ye varıyor. Efendim mesele bundan ibaret. Manevi dergahınıza dehalet ediyorum, bana himmet edin diyor. Hacca 3 gün kala ver elini diyor. Yum gözünü, bas ayağımın üzerine. Aç gözünü Kabe-i Muazzama'nın karşısında. Kabe-i Muazzama'nın karşısında. İmam-ı Nevevi Şam'da medresesinde kapıcı her gün kapıyı kilitler, sabahleyin kalkar, büyük kapının koskoca kilidi açık. Kapıcı, bu benim için de mesuliyet intihac eden bir mesele. Nasıl olur bu? Şöyle biraz geriye çekiliyor. Gece yarısı olunca İmam-ı Nevevi, hak eri koca sultan, ulan ona kilit milit mi dayanır hiç? O isterse semavatın kapılarını gümbür gümbür açar, ruhani hayatıyla arşa doğru uçar, kimse de eteğinden tutamaz. Hocam pek masal anlatıyorsun yahu. Ya bugünümüzün dünyasında en ciddi hakikatler masal diye anlaşılır ve telkin edilir hale geldi. Dünyayı bu kadar kokuttular muhterem Müslümanlar. Ama Ladik'te toplanan Ahmet'a sevenleri, dünya onlara da kalmayacak. İlahi aşk, Rabbani neşe, Muhammedi nur, şahikalar ve zirvelere tırmanacak inşallahü teala. Yahu mülk Allah'ın, mahlukat kullar Allah'ın, din de Allah'ın. Ela lehul halku vel emr, halk ve emir de Allah'ın. Kainatta cari bir tek hakimi mutlak var. O da yüce yaratıcıdır. Onun için biz yese düşmüyoruz. Ben 49 senedir kürsüdeyim. Müslümanlar, bu sene 49. sene kürsüdeyim. Cemaati hiç ümitsizliğe götürmedim, yese götürmedim. Daima ısrarla söylüyorum, iyi gün göreceğiz Müslümanlar inşallahü teala. İmam-ı Nevevi gece yarısı kalkıyor muhterem müminler. Kapıya doğru varınca koca kilit şangır şangır kendiliğinden açılıyor. Ya Ahmet Ağa'yı anlatmak için bunları söylüyorum size. Masal anlatmak değil gayem. Açılıyor, çıkıp gidiyor. Arkasında bakıyor bir ayak sesi. Dönüp bakıyor, medresenin bekçisi. Oğlum ne arıyorsun burada? Efendim bugün peşinizi bırakmam diyor. Nereye gidecekseniz ben de gideceğim diyor. Evet, olmaz efendim diyor. Evet. Yoksa diyor başımı ayak izinize kor, ruhumu teslim ederim diyor. Peki gel bakalım, yum gözünü diyor, elinden tutuyor şöyle. Gözünü açıyor Kabe'nin karşısında. Sabaha kadar tavaf edip ibadet ediyorlar. Ben gidiyorum diyor İmam-ı Nevevi. Efendim ben de kalmam diyor. Geliyorlar, medresenin önündeler. İmam-ı Nevevi de böyle. Hacı Veysade, Mustafa Efendi üstadım, Konya'mızın manevi kutbu sayılırdı. Bir gün öyle diyor. Mısır'da Celaleddin Suyuti Hazretleri müridanından birine, ben şöyle bir gece ibadetini Kabe'de yapmak istiyorum diyor. Efendim ben de kalmam diyor. Sadık bir müridi Celaleddin Suyuti, Hasaisi Mustafa denen dev eserin sahibi, devrinin ilmi hadiste müceddidi kendi ifadesiyle muhterem Müslümanlar. Rabbimiz şefaatlerine mazhar kılsın inşallah teala. Efendim ben de gideceğim, bırakmam üstadımı bugün diyor. aynen üstadımın söylediğini söylüyorum. 7 adımda Mekke'ye geldiler diyor, ibadet ettiler. Tekrar dönüşte 5 adımda Kabe'ye geldiler, Kahire'ye geldiler diyor. Tekrar dönüşte 5 adımda Kahire'ye geldiler diyor. Söyleyeceğim şu, Kadı Mahmud'un karşısından ayrılan o talak veren adam, eskici Mehmet amcayla yum gözünü diyor Kabe'nin karşısındalar, hac ediyorlar. Hemen 4. bayram gün gel bakayım diyor, Bursa'ya geliyorlar. Mahkemeye tekrar varıyorlar. Efendim diyor o köylü amca, talak veren amca. Efendim diyor, ben hem Mekke'ye gittim diyor, hem de hac ettim diyor, hem de Müzdelife vakfesini yaptım diyor, Mine'de şeytanı taşladım, kurbanımı kestim diyor, ve farz tavafımı, veda tavafımı da yaptım, Bursa'ya geldim diyor. Asıl söyleyeceğim şu muhterem emirler, Kadı Mahmud, yahu diyor benimle alay mı ediyorsun diyor. 6 gün evvel gittiyse farzı, 6 günde sonra, 12 günde demek hem gittin hem geldin hem hac ettin. Gidiş 1,5 ay, geliş 1,5 ay muhterem Müslümanlar. Kervan devri tabii. Tamam mı? Kadı Mahmud hesabı biliyor. Sen diyor bırak bu işi. Efendim diyor, eskici Mehmet Efendi diyor beni aldı götürdü, hac etti getirdi diyor. Ve hem de siz nasıl inanmazsınız ki, ilim adamısınız diyor. Şeriat mahkemesinin başkanısınız diyor. Allah'ın dergahından kovulan şeytan diyor, saniye içerisinde şarka gidiyor, garba gidiyor diyor. Şeytan olduğu halde Allah'ın dostları bunu isterse Mekke'ye gidip gelemez mi diyor. Kadı Mahmud, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. İçine öyle bir manevi iniş oluyor ki muhterem Müslümanlar, gönül afakında öyle bir parıltı meydana geliyor ki, ruhani hayatına yepyeni bir inanç ve güneş doğuyor ki, Kadı Efendi'nin bütün hüceyratı, şimdi ona atom diyorlar, zerreleri ilahi aşk ve başka bir inançla dolup kalıyor. Neyse onları, tamam diyor, beraat edildi, nikahınız tamam, evinize gidin. Yalnız adamcağız şöyle diyor, efendim diyor, eğer benim dediğime pek fazla inanmadıysanız, arkadaşlarım arkadan gelecekler, onlara hep hediyeler verdim diyor. Mahkemeyi birkaç gün talik ediyor, onlar geliyorlar, mahkemede şahitlik ediyorlar. Biz bu zatı, bu Hasan Ağa'yı Arafat'ta gördük, Müzdelife'de gördük, Tavaf'ta gördük, huzuru peygamberide gördük, bize hediyeler verdi, o hediyelerde aldık getirdik diyorlar muhterem Müslümanlar. Ey vallahi Ladikli Hacı Ahmet'imiz de bu neşenin sahibiydi. Her gece bu gidiş gelişler, bu ruhani seyahatler, bu Rabbani ve semavi toplantılar, Kur'an nuru içerisindeki bu güzel hasbuhallerin içerisinde bulunur. Hatta biz bazen müşkilatımızı Ahmet Ağa'mıza arz ederdik. Efendim şöyle bir derdimiz var, halli için çare nedir diye. Tamam hocam derdi, şöyle bir gider, tekrar gelir. Büyükler bu mesele için şöyle buyurdular derdi. Yani Ahmet Ağa'mızla 25 sene böyle sohbetlerimiz oldu. Sonra şunu söyleyeceğim. Hani devrin halifesiyle İmam-ı Ebu Yusuf'un fıstıklı helva yeme hadisesini biliyor. Hocaya söyleyin sabretsin dedi ya. Yahu semadan ayet indirecek değil ya, zaten sohbete çıktık, onu da söyleyeyim de. Sonra da işte yetiştiği kadar söyleriz, karar veririz. Mesele Ahmet Ağa'mızla ruhan kucaklaşmak değil mi? Vaaz-ı nasihat, Kapı Camisi'nin tamiri bitince inşallah gene kürsüye çıkacağız Müslümanlar. Gene sohbetlerimize devam edeceğiz. Rabbimiz nasip ederse. İmam-ı Azam Hazretleri Küfe'de büyük bir cemaatin talebenin hocası ve üstadı, devrin en büyük ilim adamı, İmam-ı Ebu Yusuf Hazretleri de kendisinin talebeleri arasında. İmam-ı Ebu Yusuf'un pederi vefat etmiş, babası vefat etmiş. Namazını kıldırıyor, kabre arkadaşlarına, babacığımızı siz götürün gözünüzün nuru olarak omuzunuzda, ben İmam-ı Azam'ın hocamın dersinden kalmayayım diyor. Zira bu dersi kaybedersem bir daha tekrarlanmayacağına göre bu mesaili şer'iyeden mahrum olurum diyor. Rabbimiz şefaatlerine mazhar kılsın. Aradan birkaç ay geçiyor. Eve erzak, rızk, ekmek, katık getiren olmayınca Hazretle tabii İmam-ı Azam'ın halakayı tedrisinde annecağızı iyice yokluk, hani sinesini çak etti, damarına tak dedi derler ya muhterem Müslümanlar. annesi iyice sıkılıyor imamı biliyorsun. İmam-ı Azam'ın ders halakasına kadar geliyor ve bir Fatiha'yı çektikten sonra üstad, ey imam diyor, Allah'tan kork diyor. Benim oğlumu getirdin buraya, hapsettin diyor. Ben yarı günüm aç ömür geçiriyorum diyor. İnsaf etmiyor musun bize diyor. İmam-ı Azam Hazretlerine, talebenin ortasında. Muhterem Müslümanlar, İmam-ı Azam Hazretleri, hanımcağız diyor, şimdiye kadar bunu bana söylemedin diyor. Kucağını altınla dolduruyor. Ya, ya. İmam-ı Azam Efendimiz bir ortağıyla ticaret yapardı. Fevkalade ganiydi. Fevkalade ganiydi. Talebesinin, fakirlerinin de rızkını, maişetini kendisi temin ederdi. Muhterem Müslümanlar, kucağını altınla dolduruyor. Git hanım diyor. Ne zaman böyle bir şeye ihtiyaç oldu, benim kulağım duysun, haberim olsun diyor. Muhterem Müslümanlar, sen sabret diyor, oğlum devrin halifesiyle sofrada fıstıklı helva yiyecek diyor. Halife Mansur İmam-ı Azam Efendimiz'i davet ediyor tabii. İmam-ı Azam kabul etmiyor. Bir rivayette, bak bak mümin kardeşim ya. Bir rivayette İmam-ı Azam Efendimiz zindanda kamçılar altında fedai ruh etmiştir. Ya, ya, canını feda et. Niye mi? Hakim olduğum zaman, kadı olduğum zaman iki zatın birbirine olan hakkında belki, belki hak geçirebilirim. Verdiğim hükümde şahitlerin söylediğine kanmak suretiyle bir mazlum insanı incitebilirim diye kadılığı kabul etmiyor. İmam Ebu Yusuf Hazretleri kendisine, efendim kabul ediverseniz şimdilik bu arazide, bu arsada sizden daha alimi yok deyince, herhalde siz kabul edersiniz diye bir de keramet ısrar ediyor İmam-ı Azam Hazretleri. Sonra İmam Ebu Yusuf, Halife Mansur'dan sonra Harun Reşit devrine doğru kadı oluyor. Bu fakir olan talebe yetişiyor, devrin müştehitleri payesine erişiyor. Kadıl kudat olarak, kadılar kadısı olarak vazifeyi kabul ediyor. Söyleyeceğim şu muhterem Müslümanlar, Harun Reşit'le bir gün helvaya, sofraya helva geliyor, fıstıklı helva geliyor. İmam-ı Yusuf Hazretlerinin gözünden böyle yaşlar inmeye başlıyor. Halife soruyor, ya imam, ortada bir şey yok. Bu ağlamanızın, bu gözyaşlarının sebebi ne diyor? Efendim diyor, yıllar evvel annecağızım böyle üstadıma gelmişti. İmam-ı Azam Hazretleri, büyük üstadımız da şimdi kerametini görmüş oluyorum. Sabret hanımefendi, senin oğlun bir gün devrin halifesiyle sofrada fıstıklı helva yiyecek demişti. Şimdi diyor, helvada fıstık görünce diyor, o günleri hatırladım diyor, gönlüm taştı diyor. Muhterem müminler, ey vallahi, hani bize Ladik'le Ahmet Ağa'ya üstadları demişlerdi ya, sabretsin bir gün gelecek, İmam-ı Ebu Yusuf'un gördüğünü görecek dercesine, hey hey, meclise gittik, 3,5 sene mecliste de kaldık, ona benzeyen sofralarda bulunduk, fıstıklı helvalar yedik, efendim, asıl onlar hiç mühim değil. Şimdi 6,5 ay Kabe'nin karşısındayız. Asıl fıstıklı helvayı Resulullah'ın sofralarında yiyoruz efendiler. Ladikliler ve Ladik'te beni dinleyen Müslümanlar, hepinizi Ramazan sofrasına Medine-i Münevvere'de Resulullah'ın huzurunda davet ediyorum, tamam mı? Buyurun, sofra bizden, yemek sizden inşallah. Hacı Salih burada gözüme bakıyor. Hizmet de bizden demek istiyor yani. Her sene soframızda hizmet ediyorlar. Allah kendilerinden sonsuz razı olsun. Mümin kardeşlerim, tabii ki saat yürüyor. Evet. Ömürler yürüdüğü gibi saat de yürüyor. Evet. Ayiceliğe bir mana vereyim. Bir de şu ebdal dediğimiz, yediler dediğimiz kişilerin ahlakı ve sıfatlarının bir özetini vereyim. Sözü de fazla uzatmayacağım tabii. Ladikli Hacı Hamedamız, Allah dostu, hayatının belli bir kısmını bu manevi aleme ayırmasını Cenab-ı Hak mukadder kılmıştır. Gözlüğe gizli olmaz fehvasınca sanki bütün enbiyanın menkıbelerini bilirdi. Hangi peygamberi sorsanız hayatını anlatırdı bize. Bu anlatışları içerisinde tarih kitaplarının, kasası enbiyanın yazmadığı şeyleri söylerdi bize Ahmet Ağamız. Ya, kitapların yazmadığı şeyleri, bir üstadın rahle-i tedrisine oturmadığı halde, bilmediği yoktu denecek kadar bize sırrını açardı. Yani duvarının dibinde bir ladikli amca, belki amcayı tanımazdı bile. Ahmet Ağa'yı tanımazdı bile. Tanıyanlar vardı, tanımayanlar vardı. Ama onun dostları vardı ki bütün sırrına ererler ve harimi esrarına girerler ve onunla manen ve ruhan kucaklaşırlardı. Yüce Rabbimiz bu milletin siperi sayıkası olan bu büyük insanları bugünün cemaatine de lütfesin diye dua ediyorum. Muhterem Müslümanlar, böyle bir mukaddimeden sonra, latifeli bir mukaddimeden sonra Kur'an-ı Kerim'e beraber bakıyoruz. Allah'ın veli kulları için Cenab-ı Halik-i Zülcelal dersimizin ser levhasını tezyin eden ayeti kerimede ne buyuruyor bakınız. Estaizu billah. Ela inne evliya Allahi la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Biliniz ve agah olunuz ki Allah'ın velileri vardır, mevcuttur. Beşerin yaratılışından kıyamet sabahına kadar o veliler cemaat içerisinde mevcut olacaktır. Muhterem Müslümanlar, mevcut olacaktır ve bulunacaktır diye kat'i söylüyorum. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyorlar, لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِي ظَاهِر۪ينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ قَذَلَهُمْ ve fi hadisin ahar men khalefehum hatta yetiyallahu bi emri. Kıyamet kopup sur üfrülünceye kadar bu cemaat ve milletin içerisinde haktan şaşmayan, Allah'tan gayriye yönelmeyen, kalp ve ruhunu arşa bağlayan Mevla'nın has kulları olacaktır. Zalimler onlara zarar veremeyecektir. Akşehirli Hacı Ahmet Efendi hocamız vardı. Yaş olarak tanıyanlarınız var. Bizim sinimizde olanlar çok iyi tanırlar ve derslerini dinleyenleriniz vardır içinizde. Akşehirli Hacı Ahmet Efendi hoca. Kürsüde böyle derdi Müslümanlar. Kürsüde, Konya Kapı Camii kürsüsünde böyle derdi. Medreselerimizi kapattınız. Mekteplerimize kilit taktınız ama kalbimizdekini alamadınız derdi. Kalbimizdekini alamadınız, alamazsınız. Sağolduğumuz müddetle hakkı natıkız, gerçekleri söyleyeceğiz derdi Hacı Ahmet Ağamız muhterem emirler. 49 senedir karşınızdayım Müslümanlar. 49 senedir Hollanda'dan, Almanya'dan, Avusturya'dan, Belçika'dan, İsviçre'den tutunuz. Türkiye'mizin bütün vilayet, Kabe'nin karşısında 70'li seneler, içinizde dersimi dinleyenler var Kabe'nin karşısında. Bütün söylediğim, Ladikli Ahmet Ağamızı sevenler, aziz cemaat, bütün söylediğim özetle nedir biliyor musunuz? Hazreti Ebu Bekir gibi muhlis olunuz, Hazreti Ömer gibi adil olunuz, Hazreti Osman gibi hayalı olunuz, Hazreti Ali gibi mert ve er ve minare gibi doğru insan olunuz. Sahabenin hayatı örnek olsun size. Selefi salihinin yolundan yürüyünüz. Kimse hayatınız boyu sizden incinmesin. İncinmeyin demişimdir. 49 sene gözyaşlarıyla ve sırtımızdaki elbiselerimiz terle çürümüştür. Şu memleketi Koca Akif kabri cennet olsun. Koca Akif kabri cennet olsun. Enbiya yurdu bu toprak. Şüheda burcu bu yer. Bir yıkık türbesinin üstüne Mevla titrer. Öyle meşbu-i şehadet ki bu öksüz toprak. Fışkıran otları bir sıksa adam kan çıkacak diyor. Hem de İstiklal Marşı'na ilave etmiş. Garbın afakını sarmışsa bir çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göksüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar diye şahlanan Akif muhterem Müslümanlar. Evet, biz eyvallahi diyorum, mahşerde göreceksiniz Müslümanlar. 49 sene bu memlekette her fert veli neşesinde melek haslet etrafına vücudu rahmet olsun diye nefes tükettik, ter döktük muhterem ünlüler. Hani meşhur söz, Allah bes, baki heves demişler. Bize Allah yeter, gayrisi vehmü hayaldir demişler muhterem Müslümanlar. Ya biz de böyle diyebilelim müminler inşallah. Öyle olunca la havfun aleyhim ve lahum yahzanun, onlar üzerine korku yoktur. İsterseniz onu da söyleyeyim. Ama ebdalin ahlakından bahsedecektim. Ne yapalım? Allah'ın verdiğine razı olun Müslümanlar, olmaz mı? Mahşerde Cenab-ı Hak mekandan münezzeh olarak ehli haşre, ehli mahşere böyle sesleniyor. Zalimler, dünyada avenenizi yükselttiniz, onlara tezkiyeler vererek vaatlerde, bahşişlerde bulundunuz. Şu mahşer gününde benim ehlim de müttekilerdir. Nerede o müttekiler, ayağa kalksın buyuruyor Cenab-ı Halik-i Zülcelal. Dünyada imanla, gençler, dünyada imanla, dünyada aşkla, dünyada Kur'an'la, dünyada Fahri Kainat'ın sünnetiyle, dünyada İslam'ın neşesiyle, dünyada evliyanın izinde, dünyada sulaha ile ruhen sarmaş dolaş olarak ömür geçiren memleket evladı. Mahşerde Cenab-ı Hak kalkın diyecek, kalkacaksınız. Muhatap sigasıyla söylüyorum, tamam mı? Allah'ın dostları, hakka evet diyen Allah'ın kulları, Cenab-ı Hak mahşerde kalkın diyecek, kalkacaksınız. Nefsinizi yendiniz, şeytana uymadınız. İlahi düsturuma evet dediniz, Kur'an hükmüyle amel ettiniz. Resulümün gösterdiği yolda yürüdünüz. Sizden vaki olanları affettim. Sizin için ne mizan var, ne divan var. Cennetime buyurunuz buyuracak Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak bizi ebedi alemin cennetlerine giden nurlu yoldan ayırmasın inşallah. Bunların cennetin kapısının önüne varacaklar bunlar. Yani Ahmet Ağamızı sevenler, Mevlana'mıza muhabbet edenler, Hacı Bayram-ı Veli'den yana olanlar, Akşemseddin'in ayak izine yanak koyanlar cennetin kapısının önüne varıyorlar. Melekler soruyor, siz cehennem, sırat, ateş, mizan, terazi filan gördünüz mü? Hesap, kitap. Onlar diyorlar ki, eyvallahi biz böyle bir şey görmedik diyorlar. Duyuyor musunuz Müslümanlar? Hadis, hadis, sahih hadis. Siz ateş, sırat, cehennem falan, azap, hesap, kitap, muahir, böyle bir şey görmedik diyorlar. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, la makan aleminden, harfsiz ve savsiz olarak buyuruyor ki Mevla, ey kullarım, siz dünyadaki nefsinizin cehennem ateşini ruhani hayatınızın cennetine çevirdiniz. Sizin geçtiğiniz o gülistan vardı ya, o fil dişi geniş cadde, sırat orası, cehennemizde o yeşilliklerdi diyor Cenab-ı Hak. Melekler, selamun aleyküm tıbtum fethuluha halidin. Böyle diyor melekler, selamun aleyküm tıbtum fethuluha halidin. Ne güzel ameller işlemişsiniz, daim ve ebedi olarak cennetlerde kalınız, buyurun diyecekler diyor. Ahmeda'yı sevenler, girdiğiniz nuru yolda daim olun inşallah. Cenab-ı Hak korkmazlar, onlar üzerine korku yok, mahzun da olmazlar, bu kadarla kalmıyor. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ, onlar ki iman ettiler ve ittika ile amel edip müttaki oldular. لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ, onlar için dünya hayatında ve ahiret hayatında müjde vardır. Müslümanlar, tekrar ediyorum, 50 seneye yakındır kürsüden size hep cenneti müjdeledim. Evet. Yani korkutup, ürkütüp yese düşürmedim inşallahü teala. Evet. Daima sizlere benim değil, Allah'ın cennet kapısını açtım. Haşa. Haşa. Allah'la kul arasına girilmez. Ben bir müjdeciyim. Resulü Zişan'a bile in aleyke illel bela buyuruyor Cenab-ı Hak. Ya Muhammed, sen ancak tebliğcisin diyor. Hidayet, mükafatlandırmak, ceza vermek ancak Zat-ı Akdesimizin işidir. Peygamber Efendimizin bile bize verdiği bu. Kendi vazifesi de o. Biz tebliğ ediyoruz, müjdeliyoruz. Allah Kur'an'da böyle diyor. لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ, dünyada da sevinin, mahşerde de sevinin, cennette ebedi büşra, ebedi müjde var sizler için inşallahu teala. Kim onlar? Allah yolunda yürüyenler, Hazreti Muhammed'in sünnetiyle amel edenler. Ladikli Hacı Ahmeda'mız gibi Allah dostlarının sevgisiyle kalbini yeşertip gönüllerinde marifet çiçekleri açanlar. Tamam mı muhterem Müslümanlar? Ya. Muhterem müminler, bakınız aşk eri Mevlana'mız 700 küsur yıldır eşiğini dünyanın dehalarına, dahilerine, mütefekkirlerine, düşünürlerine, şarkın ve garbın en seçkin üstadlarına eşiğini öptüren insan. Ya Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, ya artık işte isim söylemeye lüzum yok. Biz Cenab-ı Hakk'a niyaz ediyoruz. Bizi en doğruya iletsin inşallah. Bu neşeyi göremeyenlere Rabbimiz göstersin inşallah. Bu sevgiye eremeyenleri Rabbimiz erdirsin inşallah. Memleketimizden kara günleri kaldırsın inşallah. Muhterem Müslümanlar, 70 milyonun kucaklaştığı, sarmaş dolaş olduğu, adavetleri yok ettiği, gerçek manada vahdetin tecelli ettiği, güneşin daima tuluda olduğu, kuşluk vakti gibi bir cennet vatanı Rabbimiz bu necip millete çok görmesin inşallah. Madem ki evliya yurdu, madem ki eşkıya yurdu olmayacak muhterem Müslümanlar, madem ki her insan ayrı ayrı velayet neşesine sahip, bugün bizi rahatsız eden eşkıyanın şerrinden bu cennet vatanı temizleyip bol bol evliyasının sohbetlerini dinleyerek Mevlamızı zikrede ede Yahyalı Hacı Hasan Efendimizin dediği gibi kabri cennet olsun, Allah Allah Allah diye diye ruhumuzu Mevla'ya teslim etmeyi Rabbimiz mukadder kılsın inşallahu teala. Müslümanlar, sohbetimi şöyle bitirmek istiyorum. Son birkaç senedir böyle diyorum. Evladınızı yetiştiriniz. Müslümanlar, İyi gün istiyor musunuz? Hacılar, hocalar, imamlar, iyi gün istiyor musunuz? Evladınızı yetiştiriniz. Evladınızın neslini yetiştiriniz. Geleceğimiz gençliğimizdir. Tamam mı? Geleceğimiz neslimizdir. Hocam ya, işte senin böyle demen yok mu ya? Efendim? Ne diyeceğim ya? Müslümanlar, Tahir hocanız ne diyecek yahu başka? Efendim? Nesliniz ve gençliğinizi imanla yetiştirin. Kur'an'la yetiştirin. Aşkla yetiştirin. Şecaat ve cesaretle yetiştirin. Yenilmez güçle yetiştirin. Davası için başındaki kıllar adedince başı olsa birer birer feda etme sevgi ve neşe ve imanıyla yetiştirin ve yetiştirin. Bir bu. İkincisi, canlarla başlarla vatanımızın cennet olması için çalışın. Çalışalım. Üçüncüsü, burun direğimiz yanarak, kalbimiz sızlayarak, gözyaşlarıyla dua edelim. Ya Rabbi, memleketimizde bize keder verme diye. Oldu mu Müslümanlar? Ya Rabbi, cennet vatanımızda bize keder verme diye. Ya. Öyle olunca muhterem müminler, hepimiz bu duaya amin diyelim inşallah. Daha hayırlı günlere, daha nurlu günlere, daha sürurlu günlere, daha güzel günlere, daha aydın günlere, uhuvvet ve kardeşliğin gönülleri ve ruh afakımızı sardığı günlere Rabbimiz bizi yetiştirsin inşallahü teala. Ve ma tuqaddimu li enfusikum min hayrin tecduhu indallah fehvasınca, Allahu Zülcelal Hazretleri yarın mahşerde bire bin, bire milyon katlayarak ecir ve mükafatımızı lütfedeceğine inanarak verelim ki Rabbimiz de cennetini versin, rahmetini lütfesin bizlere inşallahü teala. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil

0: Kürsüden gönüllere. Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar sohbet programını
2: Ecir
1: sunar.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
1: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2017 yılında yapmış olduğu İlim Öğrenmenin Faziletleri ve Nazar İçin Okunacaklar konulu sohbeti başlıyor.
4: Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين واستغفر الله الحي القيوم حصنتكم في الحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة İlla billahil aliyyil azim. Bizler tekrar bu ilim meclisinde buluşturan Rabbimize hamdü senalar olsun.
5: Amin.
4: Allah'ın meclislerimizi daim eylesin.
5: Amin.
4: Gözden, nazardan, eşrarın şerlerinden muhafaza eylesin.
5: Amin.
4: Fa'itu ma kuntum fasallu aleyh. Feyni salatekum tebluhuni. Nerede olursanız olun bana salavat okuyun. Çünkü salavatınız bana ulaşıyor. Buyuruyor. Allahum salli ala seyna Muhammedin. Ve alâ aleyhi ve sahbihi sellem. Ama men sallâ aleyhi inde kabrihi semi'tuhu ve men sallâ aleyhi nâiyen üblightuhu. Bir hadis-i şerifinde bana kabrimin yanında salat okuyanı kulağımla duyarım buyuruyor. Şimdi ulaşmak başka, duymak başka. Ulaşmak melek vasıtasıyla da ulaşıyor. Yani kabri şerifin civarında, yakınında olması çok önem arz ediyor. Uzaktan salavat okuyan da bana ulaştırılır buyuruyor. Ancak başımda kabrimin melek bulunuyor. İşte falan oğlu falan sana salavat okudu diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böylece her şeyden haberdardır. Ama tabii Allah tekrar tekrar size de bize de halal mal ile takva üzere ziyaretlerini nasip eylesin.
5: Amin.
4: Amin. Ölene kadar ziyaretinden mahrum etmesin.
5: Amin.
4: Kabr-i Şerif'in yanında bulunup da salavat okumaktan çok elhamdülillah insan lezzet alıyor, haz duyuyor. Görülmemiş bir zevk, bulunmaz bir nimet. Allah Teala ruhumu bana iade eder. Mutlaka ben selamını alırım. Zaten selam vermeyen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selam verilmeyen bir an yok. İlla her dakika biri namaz kılıyor, her saniye biri namaz kılıyor. Zaten Mekke'de hiç boş olduğu yok. Sıralı namaz var. Tavaf var. Devamlı namaz. Esselamu aleyke eyyüven nebiyyü ve rahmetullahi berekatuhu. Nebi Zişan'a selam devamlı okunuyor yani. Bu itibarla ruhu devamlı kendi hazırdır. Yani kabr-i şerifinde hazırdır. Zaten peygamberler diridirler. Elem bi ahyâhum fî kuburî musallûn. Kabirlerinde namaz kılıyorlar. Bu hadis sahihtir. Kaynakları, isnatları sahihtir. Ve yasûmûn, oruç tutuyorlar. Ve yahuccûn, hac yapıyorlar. Bu hadisin kaynakları mevcuttur kitaplarımızda. Bezzar diye hatırlıyorum. Bezzar büyük bir muhaddistir. İmam Bezzar müstedinde zikrediyor. Diğer birçok kaynaklarda da geçiyor. Şimdi bir hadis-i şerif var. Dualarım kitabında da var. Dayısı Efendimizin yani. Buyurdu ona sonra.

0: aleyhi ve sellem, ma cehabike, bir sabah çıktı geldi. Dedi, seni ne getirdi? Yani yaşlı çok. Niye geldin? Dedi ki, keburat sinni, yaşım kocaldı. Varakka azmi, kemiklerim de inceldi. Artık gidiyorum. Feteytüke li tuallimeni manfeunillâvi. Geldim sana da, bir daha gel git belki yapamam. Nasip olmaz. Allah'ın bana fayda vereceği bir şey öğret, dua. Sahabenin hepsi dua öğrenmek istemişti. Hep dua. Çünkü dünya duayla duruyor. Göklerin yerlerin direği dua, nuru dua. İbadetin iliği dua, özü dua, dua. Yalvarmak. Ama tabi ayet ve hadisteki dualar olursa çok makbule geçer. En mühim şey Allah'ımızın öğrettiği dualar, Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem. Öğrettiği dualar. Çünkü o zaman hiç olmazsa okuduğun hem ayet hadis olmuş oluyor yani. Ha tabi kendindeki özel isteklerini yaparsın. O ayrı dava. Diyor ki sen bunu anlattın mı size yakında? Allah Allah. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona buyuruyor ki esas maksadımız ne şimdi? Ya kabisa ma merarte bi hacerin ve la şecerin ve la mederin illa istagfara lek. Sen bu yaşta kalktın benden bir dua öğrenmek, ilim öğrenmek için geldin ya, evinden çıktın geldin. Hangi taşa uğradıysan, hangi ağacın yanından geçtiysen, hangi kerpiçin, tuğlanın yanında efendim dolandıysan, hepsi senin günahların için istiğfarda bulundu. Bu hadis Ahmed İbn Hanbel rivayet ediyor. Müsnedinde geçiyor. Bunu niye alıyor alimler bu mevzuda? Bir insan ilim öğrenmek, dua öğrenmek, zikir öğrenmek için evinden, işinden, nereden çıkar da o ilim meclisine adım atarsa uğradığı her şey onun için istiğfar ediyor. Yanından geçtiği her şey. Yani buraya gelene kadar zaten affoluyorsunuz elhamdülillah. İlim meclisine gelene kadar Allah'ım bütün mahlukat sizin için istiğfar ediyor. Sonra ona işte dua sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu işte ona Sübhanallah el-Azim ve bihamdi ve la havle ve la kuvvete illa billah. Sabah namazını kıldığın zaman üç kere bunu söyle. Ondan sonra bir de bir kere de bir duası var. Allahümme inni eselüke mimma indike ve efid aleyhim min fadlike ve enşur aleyhim min rahmetike ve enzil aleyhim min berekatike. Bu duayı okursan sana söz veriyorum. Bu duayı her sabah namazından okursan kör olmayacaksın. Cüzam hastalığı olmayacaksın. Felç olmayacaksın. Benim de en çok korktuğum şey körlükle felç. Çünkü şekerin çok ilgi alanına giriyor. Pıhtı atması ve damar tıkanıklığım çok ya, her yerim tıkalı. Felç ve körlük. Onun için inşallah ölünceye kadar devam ederim. Hiçbir sabah namazında terk ettiğimi hatırlamıyorum. Elhamdülillah. İnşallah körlükten, felçten Allah beni muhafaza buyurun. Sizi de muhafaza eylesin. Sevdiklerimizi de bu duaya ilan. Fakat bu zamanda felç çok arttı. Pıhtı atma işi çıktı. Acayip hepimizde var bu diyor. Tansiyonu yüksek olanlar çok tehlikede. Tansiyon yüksekliği çok pıhtı atmasına sebep oluyor. İnsan elden ayaktan düşerse, insan eti ağırdır, zor oluyor. Ben onun için çok yalvardım Allah'ıma. Sizi de kattım dualara. Ölünceye kadar gözümüzle, kulağımızla, böbreğimizle, ciğerimizle, bütün uzuvlarımızla, aklımızla bizi faydalandır, ölene kadar mahrum etme ya.
1: Amin.
0: Kurban olduğum Allah'ım sana dedim, çok yalvardım. Bize verdiğin nimetlerinden ölünceye kadar birini bile eksik etme mahrum et. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ve sellem. İşte neymiş? Evet. Bu hadis-i şeriften ne anladınız? Anladım. Bütün eşya ve varlıklar sizin günahlarınızı istiğfar ediyor. İkinci hadis-i şerifi okuyayım size bugün. Ali radıyallahu anh efendimizden hadis-i şerif Taberani Mucem-i Efsat'ta rivayet ediyor. Heysemi Mecmu-i Zevaat'ta rivayet ediyor. Kaynakları mevcut. Men te'ale abdün katlu. Bir kul asla ayakkabı giymez. Yani nalin. Takun ya, o zaman nalin giyerler hep. Şimdiki gibi ayakkabı. Ve la tekaffefe veya mes giymez. Ve la elbise sevmez veya elbise giymez. Yani giyerse ne olacak? Ama nerede? Fî talebil ilmi. Bir adam ilim tahsili için. İlimden maksat hangi ilim? Ayet ilmi, hadis, şeriat ilmi, Kur'an ilmi dünyamıza, ahiretimize fayda verecek. Bir ilim talebinde bir adam ayakkabı giyerse, siz buraya girerken ayakkabı giydiniz da, veya mes giyerse, bazısı eskiden meslen dışarıda geziyordu. Ondan sonra elbise giydiniz, öyle değil mi? Öyle cübbe müppe giydiniz lan, mübarek adam, nasıl şey? Üzerinizi başınızı parladınız, geldiniz. Eğer diyor, bir kul Allah'ın dininin, ilminin talebinde ayakkabısını, elbisesini giyer de yola çıkarsa illa gafarallahu lehu zunubehu haythu yaktu atebete dari. Evinin eşiğini veya iş yerin neyse, çıktığın yerde eşiğini geçer geçmez Allah onu anasından doğma gibi affetmişler. Hazreti Ali Efendimiz'den geliyor, Taberani rivayet ediyor hadis-i şerife. Yani bu ilim talebinden daha büyük bir şey olamaz. Onun için efendim Allah için adımlarımızı atacağız. Ama şimdi televizyondan seyreden ayakkabı giymedi tabii şimdi. Elbise de giymedi. Pijamayla seyredebilir. Pijamayla buraya gelemez. Yani onlar da çok ilim alıyorlar ama ibadetlerden eğer tabii dediğim duaları, oruçları tutarlarsa kazanır, sevap ayrı bir şey. Ama bu ilim meclisine iştirak işinde de adım atmanın çok sevabı var. Allah şu yerimizi de inşallah bir an evvel efendim tamama erdirsin de, amin, geniş yerler olursa o zaman gelmeyenlere biraz da gönül de koyacağız. Ama şimdi zaten yerimiz olmadığı için evden seyredenleri de dualara ilhak ediyoruz yani. Değil mi? Amin. Ben hep dinleyenleri diyorum, hep dinleyenler. Dinleyenler, Allah için dinleyenler. Evet. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor. Men edda ila ümmeti hadisen. Her kim benim ümmetime bir hadis bildirirse, bir hadis. E şimdi şöyle bir kolaylık da oldu. Nasıl bir kolaylık oldu? Sen şimdi hadisi ezberleyecektin. Hadi Arapçasını ezberlemedin, tercümesini ezberleyeceksin. Tercümesinde bir kelimeyi yanlış etsen falan o sıkıntı var. Efendi Hazretleri derdi ki aman hocaları dinlerken iyi dinleyin. Tamam, manayla rivayet caiz, gidin anlatın ama kendiniz de sağlama alın yani, yanlış bir şey katıp karıştırmayın derdi. Şimdi ne kolaylık oldu? Hadisi ben burada okudum mu? Ondan sonra da internete attık mı? Sen de oradan aldın mı? Sen de oradan arkadaşa attın mı? Bu da o hadisi ona ulaştırmak oluyor mu? He? Hemen fetva veriyorsunuz müştehit gibi ya, oluyor mu? Bence de oluyor. Bence de oluyor. Mevzu tebliğ mi? Mevzu ulaştırmak mı? O adam o hadis-i şerifi duydu mu? Senin sebebinle duydu mu, senin sebebinle? Yani burada benim konuşmam ayrı, bir de sen araya girmesen o adam onu duymayacak. O zaman sen devreye giriyorsun kardeş. Kim ümmetime bir hadis götürürse, tehdiye, tebliğ ulaştırırsa, tukamu bi sünnetin, o hadisle beraber bir sünnet ayağa dikilirse, ölmüş bir sünnet, ehl-i sünnet itikadı, milletini reddettiği, inkar ettiği bir sünnet itikadı, bir ehl-i sünnet, bir sünnet ameli, itikat, amel, ehl-i sünnet tabii dediğin zaman itikadı var, ameli var. İtikadı inançla ilgili, ameli fıkıhla ilgili. Bir sünnet icra edilirse o hadis-i şerifle beraber. Çünkü binlerce sünnet var ama bize anlattığımızda dolu sünnet söylüyor şu dua. Dua da sünnet. Bir sünnet icra edilir. Ev tüslemu bi bid'atun. Yahut o hadis-i şerif sebebiyle bir bid'at efendim imha edilirse. Şimdi mesela kaderle ilgili bu kadar hadis-i şerifler okumuşum. Değil mi? Kader inkar edenleri Allah lanet etsin. Allah benim ümmetimin mecusileri kader yok diyenlerdir. Mesela Allah'ın kaderi yazılmıştır. Allah Teala her şeyi olmadan bilmiştir. Olmadan bilmiştir. Şimdi burada Aziz Bayındır diyor ki Allah senin kimle evleneceğini bilmez. İslamoğlu diyor ki işte efendim Allah'ın kaderi yoktur. Kadere inanmak şart değildir. Kader diye bir şey yoktur iman şartında. Bu durumdayız yani. Ama şimdi bizim okuduğumuz birçok hadis-i şerifle ne oluyor? O bidatler yıkılıyor, imha ediliyor. Çünkü adam hadisi duyunca, ayeti duyunca Allah Allah, bu adam nasıl inkar ediyor ya? E sen de bunu birine ulaştırırsan ne oluyor? Felehül cennetü. Bu kişiye bir hadis, ha, 40 hadis değil, bir hadis bile yani, bile ümmetime ulaştıran, sünneti ihya ve bid'atı kaldırmaya yarayan, bir hadiste bile bu işe destek verenlere cennet vardır Allah Resulü buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bunu İmam Suyuti Camiül Hadis'te zikrediyor. Ali el-Müttakilindi Kenzül Ummal'de zikrediyor. Çok büyük takva sahibi. Adı Müttaki zaten, takva sahibi. Kenzül Ummal. İmam Suyuti'nin Camiül Sagir, Camiül Kebir hadislerini topladı baplara. İmam Suyuti böyle alfabetik gibi yapmış. Her konu denk geliyor yani. Üstte diyelim satranç konusu denk geliyor, altta namaz konusu denk geliyor. Yani baş harflerinin uyumuna göre yapmış diyelim. Ali el-Müttaki Hazretleri de ne yapmış? Çok büyük evliyaullah, Mekke'de yatıyor. O da bütün o kadar hadisi, yani 15-20 bin, o kadar belki de 30 bin, o kadar hadis-i şerifin hepsini konulara göre almış. Anladın mı? Bir konuyu açıyorsun, israf konusu, bütün hadisler orada geliyor. Bir konuyu açıyorsun, ana baba hakkı orada geliyor. Çünkü diyorlar ki, İmam Suyuti'nin kendisinden sonra gelen herkesin üzerinde hakkı var. Çok büyük hizmet etti dinimize. Ama diyorlar, Ali el-Müttaki'nin de İmam-ı Suyuti'den hakkı var. Çünkü onun kitabını çok kullanışlı hale getirdi. Çok gayret etti diyor. Ali el-Müttaki Hazretleri de yazıyor. Kenzül Ummal'ın başında. Bu kitapta uydurma bir rivayet yoktur. Uydurma, mevzu deniyor ona. Uydurma, mevzu, hadis, hadis denmez, mevzu rivayet diyelim. Mevzu hiçbir rivayete yer verilmemiştir. Ancak biri mevzu der, o mühim değil. Çünkü birinin mevzu demesi ittifak sağlamaz. Diğer alimlerce kabul görmüşse alırız. Ama ittifakla uydurma olduğu ittifaklıysa asla, veya bir kanaldan geldi. Yani tek kanaldan geldi, başka kanaldan teyidi yoksa bunları almadık diyor. Bu uydurma rivayet almayacağım diyor. Şart koşmuş, orada var. Ben şimdi İmam Suyuti'ye inanacağım, sana mı inanacağım? Hadis-i şerif var mesela. Bu hadis-i şerif de orada zikrediliyor. İnşallah Rabbim bizlere de cennetin nasip eyle. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, Allahümme erham hulefâi, ya Rabbi halifelerime rahmet eyle. Amin. Dediler, ya Resulallah, halifelerin kimlerdir? Buyurdu, ellezîne yetûne min ba'di, benden sonra gelecekler. Feyervûne hadîzi, hadislerimi rivayet edecekler. Ve yuallimûne annâs, insanlara hadislerimi öğretecekler. E şimdi bunlardan olama imkanımız var ya. Ben size, siz millete. Bu şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ne olur ümmetime benden ulaştırın diye buyurdu. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. O bizim için yemedi, içmedi. O bizim için uyumadı, etmedi. O bizim için istirahatlerini terk etti. Yani biz şimdi onu milletin faydası için kendimiz de kazanacağız. 40 hadis meselesi meşhur zaten. Biliyorsun 40 hadisi için evvelce de söylemişim. 40 hadisi öğrenen, ezberleyen falan. Allah kıyamet günü en büyük alimlerin arasında kaldıracak. Men hafıza ala ümmeti erbayin hadisen. Yalnız ümmetim için, kendi ezberleyip durmayacak, ümmete rivayet edecek, nakletecek. 40 hadisi ezberleyip ümmetime nakletse, min emri dine, din işiyle alakalı. Yani namazla, abdestle, zikirle. Be'atehullahu bil kıyameti fakiyen ve kuntü lehu şafi'an. Allah Teala onu kıyamet gününe fukaha. Fukaha ne demek ya? Üf! İmam, Serakşiler, efendim, Tahaviler, İbn-i Kemaller, işte efendim, İbn-i Humamlar, onlarla beraber kaldıracak ve ben de ona şefaat edeceğim. 40 hadis de size kolay bence. Ne var? Bir de en kısalarını seçersiniz tabii siz. Değil mi? E tabii şimdi bir hadis var, Buhari'de 10 sayfa. Öyle 40'ı bulayım derseniz, bir cilt kitap eder. Size çok güzel hadisler var. Mensabera, Zafira. Yani onda hadis olduğuna şey var tabii. Belki büyüklerin kelamıdır da diyorlar. He? Çok yani kısa hadis-i şerifler var sizin de okuduğunuz. Efendim, 40 hadis ezberleyebilirsiniz. Bir hadis daha kolaylık veriyor. Men tealleme hadiseyni neyni, iki hadis öğrense bu kaynakta. Bu hadis-i şerifin kaynağı Suyuti Camül Hadis Deylemi Bera İbni Azib'den rivayet ediyor. يَنْفَعُ بِيْمَا نَفْسُ, iki hadisle kendine fayda verse, اَوْ يُعَلِّمُ مَا غَيْرِ, iki hadisi bile başkasına öğretse, فَاَنْتَفِعُ بِيْمَا, başkası da o iki hadisten faydalansa, كَانَ غَيْرًا مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً, 60 sene ibadetten hayırlıdır. 60 sene nafile ibadeti. Şuraya koy. İki hadis öğrendin, bir insana söyledin, öğretir. İşte söylemekte sorunum var. Nakillerde yapamıyorum, karıştırabilirim diyorsan, işte sohbetten alıyorsun alıntısını, atıyorsun iki hadis-i şerif, efendim bu müjdeye nail oluyorsun. Efendim yine bu, burada bir hadis-i şerif var. مَنْ بَلَغَوْ عَنِ اللّٰهِ فَضِيلَةٌ فَلَمْ يُصَدِّقَ. Bunu ben size hep yazmıştım. Ebu Yala Müsned'de rivayet ediyor. Recep ayında şu namaz var, Regaib ayında şu namaz, gecesinde şu namaz. Allah'tan bir kimseye bir fazilet, bir müjde ulaşırsa, bir rivayet gelirse. Rivayet derken, ben bunu mağarada buldum demiyorum ki. Abdülkadir Geylani kitabında buldum, İmam Gazali'nin kitabında buldum. Kuş bırakmış bizim eve, üstten kağıt atmış demiyorum ki. E kime Allah'tan bir fazilet gelirse, فَلَمْ يُسَدِّكَ yok öyle bir rivayet müjde derse, لَمْ يَنَلْهَا asla ona kavuşamaz. Kılsa da kavuşamaz. Anladın mı? Onun için önümüzdeki üç aylarda nafilelere çok ibadet yapacağız ama esas mesele nedir? İnanmak. Evet. Bakın ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? مَنْ بَلَغَوْ عَنِّي حَد۪يزٌ kime benden bir hadis ulaşırsa. Bu hadis-i şerif Ebu Yala'daydık. Ebu Yala büyük muhaddistir. Şimdi bu hadis-i şerifte Heysemi Mecmu'l-Zevaid Tabarani Efsat'ta zikrediyor. Bir hadis geldi mi sana bir rivayet? Ben mesela okuyorum. Çok hadis okurum ben. Fekezzebebi bir işte dese ki bu hadis yalan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bir hadis ulaşıp da birisi dese ki bu hadis uydurma, yalan. Fekat kezzebe selaseten. Üç kişiyi yalancı çıkartmış olur. Bu yalan diyen adam üç kişiye yalancı demiş olur. Allah'a. Bir Allah'a yalancı demiş olur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan alıyor. Ve Resulü iki peygamberine yalancı demiş olur. Vellezî haddede üç kendisine onu anlatan adama yalancı demiş olur. Şimdi tamam, ben niye yalancı olayım ki? Ben size nakilciyim. Ben size ne diyorum? Abdülkadir Geylani Hunye'de yazdı. Sen o zaman Abdülkadir Geylani'ye yalancı demiş oluyorsun. O da Resulullah buyurdu diyor. O Resulullah'a da yalancı demiş oluyorsun. Haşa, Allah'a da yalancı demiş oluyorsun. Çünkü Resulullah vahiysiz konuşmaz. Ne olacak bu işin sonu? Bu hadisleri inkar edenlerin sonu. Ya ben bunların başına gelecek belaları düşünemiyorum ya. Dünya ahiret ya, bunlar kurtulamaz ya. Yani Abdülkadir Geylani'nin, İmam Gazali'lerin kitaplarındakilere uydurma dedikten sonra nasıl olacak ya? Ne kaldı ya? Allah bizi inkardan muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin. Evet, yine bir hadis-i şerif okuyalım. Men radde hadîzen belegû anni. Kim benden ona ulaşan bir hadisi reddederse. Allah Allah. Redded, yok bu. Bir de tembelliğinden o namazı kılmamak için yok diyor. O bir tane de vardı işte. Çıkıyordu, bu arada görmüyorum onu. Adını unuttum, Yusuf Kavaklı mıydı, neydi? Miraç namazı yok, şu namazı yok, bu namazı yok. Miraç gecesini kabul ediyor da. Yani o gecesini kabul etmeyenler de o bayraktar bayraklı gibi. Onlar bayrak açmış zaten. O hepten Miraç gece yok, o gece yok, bu gece yok. Hatta Mevlid gecesi yok, peygamberimiz de doğmadı diyecek herhalde. Yani hiçbir şey yok diyor. Bu öyle değil. Bu onlara inanıyordu da. Bu namazdan hepsini inkar ediyor. Uydurma uydurma. Ya İmam Gazali yazmış, sen ne konuşuyorsun? Efendim, kim kendisine benden ulaşan bir hadisi reddederse fene muhasimu yevmel kıyam. Kıyamet günü hasmı karşısındaki düşmanı, hasmı ben olacağım buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le hasım olan yenme ihtimali var mı ya? Yapmasınlar, etmesinler. Hadis-i şeriflere böyle itiraz etmesin. Hadis uyduruyor. Ne demek ya? İmam Gazali. Allah Allah. Bak şimdi. Feyza belagakum anni hadisun. Size benden bir hadis ulaştıysa, felem tarifu, siz de onu anlamadınızsa, anlamadınız, kaynak bulamadınız, anlamadınız. Bak ne güzel, ben bunu ilk görüyorum ha. Bu kadar kitap bakıyorum, bu hadisi ilk gördüm. Bu hadis-i şerifin kaynağına bakıyorum. Taberani Mu'cem-i Kebir'de Deylemi'den almış. Heysemi Mecmu'u Cevahit'te, Suyut-u Camil-i Hadis'te, Müttakik Enzülüm Valdam. Hepsi kaynakları var. Bu hadis-i şerifte ne diyor? Ya bu çok acayip bir şeymiş. Bir hadisi geldi size, anlayamadınız sırrını, hikmetini, manasını çıkaramadınız veyahut da amel edemeyeceksiniz veyahut fekûlü dersiniz ki Allahu alem. Allah'ımız bilir. Ben bunu anlayamadım. En azından ne deme? Uydurma deme, yalan deme, kimseyi de yalancı çıkartma. Bir de kalkmış diyormuş, İmam Gazali hadiste zayıftır, şurada zayıftır, burada zayıftır. Ama senden zayıf değildir yani. Asla senden zayıf değildir. Ve asla bugün hadisçiyim diye ortaya çıkıp da tasavvuf ehlinin, Evliyaullah'ın kitaplarındaki mektubattaki vesaire hadisleri reddedenlerin, inkar edenlerin hiçbiri o alimlerin zekatına sahip değildirler yani. Zerresine malik değildirler yani. Onun için bari adam olsanız dersiniz ki Allahu alem ben bu meseleden muaf tutun. Öyle mi? Allah bilir dersin. Rivayet etmezsin, nakletmezsin, anlamadım dersin. Kaynağın ihtilaf çıktı dersin. Tamam. Allahu alem dersin. Ama yalan, uydurma dediğin zaman işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seninle hasım olacağım buyuruyor. Bu itibarla inşallah bizler ilim meclislerine Allah için adım atacağız. 100 rekat namazdan eftal. 1000 rekat namazdan eftal. Bir ayet öğrenmen, bir hadis öğrenmen. Amel edemesen bile, hadis-i şerif öyle diyor, amel edemesen bile sırf öğrenmen 100 rekat kılmandan eftal. Bazı hadis-i şerifler 1000 rekat namazdan eftal. İlimden bir bab, bir mesele için gitmen. Yani onun için biz efendim Evliyaullah'a itimat ediyoruz. Onların buyrukları amele devam edeceğiz. Allah Teala da fazl-ı keremiyle bize muamele edecek. Önümüzde olan bir iki şeyi duyurma icap ediyor, duyuracağım. Nazarla ilgili esas konuşacaktım biraz. Allah sizi de bizi de nazarlardan muhafaza eylesin. Amin. Bu nazar yüzünden ben çok insanın öldüğünü bile gördüm. Hiçbir şeysi yokken. Bundan dolayı nazarın hak olduğu hadis-i şerifle de sabit, ayetle de sabit. Bundan dedim size bir şey, bir hadis-i şerif var da bunu tatbik etmeniz için. Ama tabii tatbiki bazen zor oluyor. O zaman tedbir almak için dualar var. Yakup Aleyhisselam oğullarına dedi ki, 11 oğlu işte, sonra Bünyamin'i de yanında bıraktılar. Yusuf Aleyhisselam'ın, işte 10 oğul oldular. Ama ilk baştan Bünyamin'i de götürürlerken fazla ölçek alalım, erzak alalım diye, hani bir nüfus bir nüfus olunca bir ölçek fazla alıyor. Götürürlerken Kenan ilinden, Kudüs'ten yani kalktılar. Yakup Aleyhisselam da dedi ki "Bakali ya beniye, ey benim oğullarım, 11 oğlu var, Yusuf Aleyhisselam'ı bilmiyor yani nerede olduğunu falan. O Mısır'da tabii aziz olmuş, oğulları da ondan erzak istemeye gidiyorlar ama İşte Yakup Aleyhisselam her şeyin vakti var. Mevla bildirmeyince sabrediyor. Dedi ki, لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ Tek bir kapıdan girmeyin. Şehrin kapıları var. Mısır'ın o zaman. Eskiden şehirler, İstanbul'da öyle surlar var. Surlarda kapılar var. Top kapı, Edirne kapı, işte kapılar var. Sakın bir kapıdan girmeyin. وَدْخُلُوا مِنْ اَبْوَابٍ مُتَفَرِقٍ Ayrı kapılardan girin. Biriniz bir kapıdan, biriniz bir kapıdan. Çünkü neden? 11 kardeş bir arada göründüğünüz zaman nazar değer. Şimdi biz maalesef bu işlere hiç dikkat etmiyoruz. Mesela yeni bir şey alıyorsun, bir araba alıyorsun, bir şey alıyorsun veya hanımına veya çocuğuna bilmem ne. Ya şimdi insanlar, Allah Allah, bir çocuğu güzel, işte efendim, konuşkan, böyle insanları cezbeden bir şey. Atıyor onu, videolan çekiyor. Atıyor onu WhatsApp'a bilmem neri. Bu ne demek biliyor musun? Nazara davetiye. Nazara davetiye. Beğendiği şeylerin ne yapması lazım? Gizlemesi lazım. Beğendiği şeylerde gizleyeceği yerde ne yapıyor? Teşhir ediyor. Siz de görün benim şuyum var, benim buyum var. Ben şu nimete malikim, şu imkana sahibim. Gel bana nazar et. Şu nazarın bir sırrı var. Nazar da onu beğeniyor. Beğendiği zaman Allah-u Teala zikretmiyor. Yani maşallah, la kuvvete illa billah işte falan demiyor. Bu şekilde onun gözünden öyle bir şey çıkıyor ki, kötü enerji diyorsunuz siz ona mesela, kötü enerji çıkıyor. Bu isabet ediyor. Yani karşıya isabet ediyor. Abi görünende bir şey oradan çıkıp buraya vurmuyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, el aynu hakkun. Göz nazarın değmesi haktır. Ve levkâne şeyun, sâbekal kader, lekânehu. Bir şey kaderi geçecek diyebilseydim, kaderi hiçbir şey geçemez, değil mi? Ne yazıldıysa o olur. Ama bir şey kaderi geçecek deseydim, sebekatül aynu ancak nazar geçer diyebilirdim. Allah! Bu hadis-i şerif, Bukhari ve Müslim. Bukhari ve Müslim hadis-i şerif. Yine hadis-i şerif, el aynu yudhulur racülel kabra el cemelel kıdra. Göz nazar, deveyi kazanan insanı mezara sokar. Bu da hadis-i şerifte, tefsirlerde zikrediliyor. Öyle adamlar vardı eskiden, göz nazar isabetiyle meşhur ve maruf. Onu bekletirlerdi, bekletirlerdi. Ondan sonra çıkarırlar, gelir efendim, bir ormana bakar böyle, bütün ağaçlar devrilir. Ormana baksa bütün ağaçlar devrilir. Seni benim devremeyecek yani. Yaratan Allah Celle Celaluhu. Ama o, ona o hasseyi vermiş. Bazı insanların gözlerine bu hasseyi vermiş. Beğenilme meselesi. Yani. Mevla Teala işte bir şey, biri bir şey beğendiği zaman, Allah'ı da zikretmediği zaman, Mevla Teala da sen bunu benden bilmiyorsun. Al bakayım, ben bunu bozayım da, düzenini bozayım da gör bakalım. Ondan sonra beğenecek misin? Gibi bir muameleyi Rabbaniye, bir cilve-i Rabbaniye var. Tabi burada da hikmetler var, kaza var, kader var, sırlar var. Hikmetler, ama sana da tedbirler öğretmiş. Yani hırsızı yaratmış ama sana da kapı yaratmış, kilit yaratmış, kalkan yaratmış, düşman yaratmış ama kale yaratmış. Yani sen şimdi böyle kalesiz kalkansız ortalıkta dolaşırsan davetiye çıkarmış olursun. Bunun tedbirleri var. Şimdi bu ayet-i kerime bunu söylüyor. وَمَا هُنْيَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ Yakup Aleyhisselam diyor ki, Allah'tan başınıza bir bela gelecekse, ben size böyle bir tedbir öğreterek, ayrı ayrı kapılardan girin demekle bir şey savuşturamam sizden. اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ Hüküm ve karar ancak Allah'a aittir. عَلَيْ تَوَكَّلْتُ Ben bir tedbir alıyorsam, bir şey okuyorsam, bir şey yazıp üzerimde taşıyorsam, herhangi bir tedbir alıyorsam, bunun tesiri için ancak Allah'a tevekkül ettim. عَلَيْفَ اَلَّ تَوَكَّلْ مُتَوَكِّلُونَ Güvenecek olanlar hiçbir şeye güvenmesinler. Çünkü hiçbir şeyden fayda yok. Ancak Allah'a tevekkül etsinler. Onun için Mevlamızın isimleriyle, sıfatlarıyla, ayetleriyle efendim korunmak lazım, okunmak lazım. Şimdi Yakup Aleyhisselam böyle dedi de ne oldu? Şimdi burada وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْسُ اَمَرُهُمْ اَبُوهُمْ 11 kardeş babalarının emrettiği noktadan girdiler. Yani farklı farklı kapılardan girdiler, göze batmadılar. Yani işte bak, göze batmamak lafına da dikkat ederseniz, göze batmamak. Çünkü göze battın mı, göz de sana batıyor. Yani mevzu bu yani. O zaman çok ortalıkta güzel böyle cicili bicili bilmem ne. Bir şeyleri gizle be kardeşim. Nazarlık olsun derler, nazarlık. Böyle araban jilet gibi olmaz ki ya. Bir ufak çizik olsun. Ütüm biraz bozuk olsun ya. Değil mi? Biraz şey yap. Yani olanı göster. Yalan yapmanın da bir lüzumu yok. Ama şimdi ne olacak? Ben hastalığımı göstermeyeyim. Niye? Düşmana karşı hasta görünmeyelim. Sağlam ama hastasın. Yani hasta görün. Şimdi yokken uydurma. Ama hasta görünmenin faydaları var. Çünkü düşman da sana karşı plan hazırlıyor, nazarı gözü de geçtik. Şunu yapayım, bunu yapayım. Ondan sonra bir bakıyor. Bu yakında ölür zaten, öksürüyor diyor. Bayağı bir gaz çıkıyor yani. Onun için böyle iyi görüneyim, dik durayım. Efendim, elbisem şöyle yapayım, ona hava atayım, saatimi WhatsApp'a koyayım, cep telefonumu bilmem ne. Allah Allah, ya ne ayıp şeyler ya. Hemen bir şey alıyorlar, hemen o şey. Halbuki var ya, nazara davetiye. Ondan sonra telefonu kayboluyor, arabasına çarpılıyor, karısı hasta oluyor, çocuğuna bir şey vuruyor. Ya mübarek insan, peygamberlerin hikmetlerini, nasihatlerini dinlesene. Bak ne buyuruyor? Babalarının emrettiği gibi yaptılar ama مَا كَانَ يُغْنِيَ عَنُوا مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ Allah'tan bir kader gelecek olsa babalarının öğrettiği tedbir onları kurtaramazdı diyor Mevla. وَلَاكِنْ حَاجَةً ف۪ي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا Yakup'un içinde böyle bir arzu belirdi. O da onu iletti, çocukları da tatbik etti diyor. Ama şimdi bu iş boştur. Veyahut da ne lüzumu vardı, zaten olacağı çare yoktu buyurmuyor bak. Peşine derdi Efendi Hazretleri, şuradan çıkarırdı onu. وَاِنَّهُ لَذُوا عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ Yakup kulumuza biz çok ilim öğrettik, onun için o büyük ilim sahibidir. Yani ne demek istedi? Nazara karşı tedbir alınması vasiyetini Yakup Aleyhisselam'ın büyük bir ilim olarak, büyük bir ilimden naşi, kendi öğrettiği ilimden alınma olarak beyan etti. Onun için وَلَاكِنْ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُ İnsanların çoğu bunu bilmezler. Şimdi bazılarının nazarının değdiği ki meşhurdur. Mesela ben birkaç kişiyi denedim. Rast geldi gibi ama artık anladım ya. Ya arkadaş, ertesi güne darmadağın oldum. Kendimi hapiste buldum ya. Ertesi güne. Ama neden? İşte yine böyle bir göstermekten, etmekten. Şuna bakalım, buna bakalım. Eyvah! Bazı insanlarda bu var. O adamın kötü olduğu anlamına da gelmiyor. Ama onda öyle bir hasse var. İşte maşallah demeli, zikretmeli, bir şey etmeli. Etmiyor. Edemiyor, unutuyor, unutturuluyor. Kadere çare yok tabii de. İşte onun için tedbir almakta çok fayda oluyor. Bazı insanın nazarının değdiği işte küçük yerlerde, köyde, aile arasında bilinir. Geldi mi illa bir şey kırılır, bir şey çatlar, bir aksilikler belirir. Yani acayip yani bazı insanlar ya. Allah Allah. Anında. Mesela benim nazarım çok değer. Bana da çok şey yapmayın ya. Çok iyi görükmeyin ya. Ben size söyleyeyim. Ondan sonra hakikaten ya. Bir şey beğeniyorum, ediyorum. Ben okuyorum. Ama artık ağzıma en çok yaptığın zikir ne deseler maşallah la kuvvete illa billah. Allah'ıma barik fihi ve aleyhi ve la tadurru. En çok yaptığım zikir bu. Ama milleti de beğenirsem. Çocuğu beğendim, onu beğendim. Neyi beğenirsem en çok bu zikri ağzıma alıyorum. Onu zannedersem nerede yazık acaba onu? Allah'ım barik fihi ve aleyhi ve la tadurru. Bunu yaparsa o şeyde ebedi bir zarar görmez. Bitti. Evine girerken bir hanımla evlendin. Sen diyorsun hoca bizim karı 20 senelik, 25 senelik. Buna da okumak fayda eder mi? Eder, eder. Hanım lazım. Esas o yaştan sonra lazım. Ya. Ondan sonra yani diyelim evlendin veya şey. Gördüğün zaman bir nimetini veya evine girdin. Evin var ya, millet çadırda. Çadırda olan da şükretsin. Öbürü çamurda. O da şükretsin. Öbürü ateşte. Yani hep beteri beterini düşüneceksin. Onun için hamd edelim, şükredelim ama illaki başkalarında olmayan farklı nimetlere mazharız. Bu şüphesiz. Yani insanlar, 1 milyon insan açlıktan ölmek üzere. Su yok, su! Bizde de içmeyeni dövüyorlar. Her yer bolluk, sularımız kaç çeşit? 100 çeşit, 1000 çeşit lezzetli farklı farklı maden sular, kaynak sular. Şu bolluğa bak. Sırf şu suyun hesabını ödeyemeyiz ya. Millet susuzluktan ölürken ya. Ondan sonra abdest almaya üşeniyor, gusül almaya üşeniyor ya. Bu adam yanmayacak da kim yanacak ya? Ya su oradan akıyor da millet susuzluktan ölüyor. Sen ne abdest almıyorsun? Ondan sonra şu yemeklerimiz, şu çeşidim, şu ekmek çeşitlerimiz. Allah bela vermesin. Efendi Hazretleri çok bu işten kafayı takardı yani. Sütlü ekmek yapmalarına falan. Ya derdi bu kadar şey lezzete, keyfe kaçmak çok iyi değil derdi. O bir sohbet sırf bu sütlü ekmek meselesine ayırdı. Yani ekmeğe içine süt katıyorlarmış falan. Ondan sonra. Kaç çeşit ekmek var? Ya haram demedik ha, sakın bak. Tövbe yarabbim. İster sütlü ye, ister kaymaklı ye ya. Helal, 4 mezhepte helal ya. Anam ya Rabbim, bir de fırıncılarla uğraşacağım ya. Ya arkadaş, haram demedim. Efendi Hazretleri şunu derdi. Çok keyfe kaçmayalım. İnsanlar açlıktan ölüyor. Biraz sadaka verelim, biraz hayrat yapalım. Yani kendimize bolluk yapacağımıza biraz tasarrufla açlara intikal ettirelim. Bunu der. Ama şimdi yani hakikaten kaç çeşit ekmek var? Sayısını bilmiyorum. Fırıncılar Derneği Başkanı bile bilemiyor, bilir. Kaç çeşit ekmek var yani? Bu kadar memlekette bolluk. E şimdi ibadetler zayıf, şükürler, hamdler zayıf. Somali'deki Müslümanlar Allah'a bizden daha yakın. Çoğu bizden daha takva. Somali'de bir tane kafir yok. Somali küllü Müslüm. Çek mübarek insanlar var, ne insanlar var, ne takva insanlar var. Açlıktan ölmek üzereler. Mesela hep İslam aleminde farkındaysanız bu durumlarda Mevla kullarını şehit almak istiyor, dostlarını. Ama bize de niye yardım etmeniz diye tabii azap verir, o ayrı bir şey. Fakat bu kadar nimetler içerisinde yani insan illaki o nimeti gördüğü zaman işte maşallah la kuvvete illa billah. İn Allahümme barik fihi ve aleyhi ve la tadurru. Ya Rabbi, senin dilediğin bu güzellik, senin verdiğin bu nimet. Bende bir şey yok. Sen diledin, oldu. Benim hiçbir şeye gücüm, kuvvetim yetmez. Benden hiçbir şey yok. Hepsi senden. Bunu dedin mi Mevla, hadi nimeti kalsın buyuruyor. Anladın mı? Onun sonra diyor, ya Rabbi bu nimete bereket ver, bunu mübarek kıl, üzerine de bereket yağdır, içine de bereket koy ve buna zarar verme. Yaşadığı müddetçe ebediyen zarar görmez diyor. Bu acaba bu Kur'an-ı Kerim dualarında idildir mutlaka da ikinci ciltte belki gelecek. Çünkü maşallah alâ kuvveti illâh Kehf suresinde. Kehf suresi bu Kur'an-ı Kerim dualarında o koda ilim var ki. Derya-i Umman. İkinci cildi de hazırlanıyor inşallah. Ben de neyi hazırlayacağım şaşırdım da. Gece gündüz çalışıyoruz işte. Şimdi İbn-i Ebi Cemre Hazretleri'nin. Ya İbn-i Ebi Cemre Hazretleri'nin hayatını yazalım, kitabından bir şeyler yazalım, rüyalarını yazalım dedik. 400 sayfa oldu. 100 sayfa yapıyordum.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2017 yılında yapmış olduğu İlim Öğrenmenin Faziletleri ve Nazar İçin Okunacaklar konulu sohbeti devam edecek. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek. Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Şimdi reklamlar.
1: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
2: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
1: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılmaktadır. Kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
4: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tapatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Şu an kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
3: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
5: Selamun Aleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadele de açlık. O insanları aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
6: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606-38-38-543-125-12-12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
7: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
8: Merakla beklenen kitap çıktı.
9: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
8: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
10: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes umreye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
11: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
9: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda, tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
12: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
13: Reklamları dinlediniz.
9: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
14: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
15: Kur'an ölü kalplere hayat verir. Su ölü toprağa hayat verir.
16: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
17: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
18: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun. Tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
19: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
20: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
21: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun. Sonra da öyle ölüyorsun.
22: Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
9: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
12: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
23: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.
12: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam
24: Ecir
12: ediyor.
24: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
25: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2017 yılında yapmış olduğu İlim Öğrenmenin Faziletleri ve Nazar İçin Okunacaklar konulu sohbeti devam ediyor.
0: Efendim dedi ya, bu Ahmet doymaz. Yani yazmadan da demedim, ne zuhuratlar ne müjdeler. Onları hazırladım şimdi, onun şefaatine nail olalım. O çok büyük bir veli. Nazarı kime değerse Resulullah buyurdu, mana aleminde mutlaka onun bütün eksikleri tamamlanır. Yani rahmetli tecelli eder üzerimize. Hayatını okumak, hayatını yazmak mutlaka kesin nazarını, şefaatini temin eder diyor. 13. Şimdi onu yapıyoruz da onu bitirelim inşallah. Öyle sırayla. Allah ömür verirse inşallah. Şimdi ve ides tuhsiltum fahsilû. Nazarla ilgili meseleye gelince. Bir kişiye nazar ettiğiniz sabit olup sizin nazarınızdan o kişi sıkıntıya girdiğini görürseniz yıkamanız istendiği zaman hemen yıkayın. Şimdi ben bunu burada izah etmeyeceğim. Çünkü biliyorsunuz yani. Alıyorlar, atıyorlar, götürüyorlar. Bu Buhari hadisidir, Müslüm hadisidir. İmam Nevevi, İmam Münavi bunu şerh etmiştir. Senin nazarın değdiğinden dolayı bir kişide sıkıntı var. Diyelim çocuk hafızlık yapıyordu, çok oluyor bu. Bir nazarı değiyor, çocuk ezberleyen çocuk bir anda ezberleyemez hale geliyor. Sıkılıyor, medresede durmayacağım diyor. E biri nazar ediyor. Bunu çok yaşıyoruz. Bu kimin nazarı değdiği de bilinebiliyor bazı kere. Bazı kere bilinebiliyor. Bu durumda nazardan kurtulmanız için sizden yıkanmanız istenirse yıkayın. Ne demek bu? Acayip bir şey bu. Hiç daha duymadınız ve hiç de böyle bir şey yapmadınız. Siftada yapmadınız ben biliyorum. Niye? Kendimden biliyorum da onun için. Ama çok ilginç bir ilim yazılmış burada. Yıkanmanız istenirse yıkayın. Bu ne demek şimdi? Bunu yani şeye açmayayım ben. Milletin laflarına, sözlerine açmayalım. İlim kitaptadır. Tatbikatı sizin elinizdedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurduysa haktır ve gerçektir. Buhari, Müslim'deki hadisler Kur'an'dan sonra en sahih vahidir. Ayet, hadisler vahidir zaten. Onun için Kur'an-ı Kerim duaları kitabımın birinci cilt zaten çıktı. 499 sayfede bu hadis. İmam Nevevi, Münavi'nin izahları 499-500. İmam Mazeri çok ince anlatıyor. Çok ince anlatıyor. Ondan sonra nazardan korunmak için bunu öğrenin. Kesinlikle çocuğunuz veya size nazara kaldı birinin yüzünden anında düzelir. Allah'ın izniyle. Çünkü Buhari hadisidir yani. Ama ne yapacağınızı burada anlatıyor. Biraz teferruat var yani. Bayağı bitti. Biraz teferruat. Ama ilgincinize gidecek. Ondan sonra nazardan korunmak için okunması, yapılması tavsiye edilen ameller. Burada dualar var. Çocuklar için özellikle. Gözden, nazardan muhafazası için. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim aleyhisselam İsmail ve İshak oğullarını bu tavizle Allah'a sığındırırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Hasan ve Hüseyin efendilerimizi bu tavizle sığındırırdı. Muazzam bir şey. Benim dilimden düşmez. Hemen bana bir çocuk getiren kim gelse? Uydukum. Yani uydukum, uyduke. Şey böyle. Uydukuma. Çünkü iki oğlu var İbrahim aleyhisselam. Efendimiz de iki torunu. Uydukuma bi kelimatillah tammeh min kulli şeytanin hammeh ve min kulli aynin lammeh. Bitti. Asla bu emanet zayi olmayacak. Varsa üzerine düşkün olduğunuz, zarar görmesin istediğiniz, zarar düşmesin, hasta olmasın, sönmesin istediğiniz nimetleriniz varsa, torununuz, çocuğunuz, efendim, değerlileriniz, kıymetlileriniz varsa bununla Allah'a sığındıracaksınız. Sayfa 501'de bu. 501'in son satırında bu dua söylüyor. Ondan sonra yine kime nazar isabet ederse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nazar deneni yok. Bismillah Allah'ım edip harraha ve berdaha ve sabaha. Bu duada sünnet seniyede nesaide sabittir. Hastalığını gider diye dua derdi. Ondan sonra derdi ki kum biiznillah adam yatala kalk Allah'ın izniyle derdi. O anda nazarı geçer diyor. Eğer bu duayı okursa nazardan ise ama adama felç vurmuş ama nazardan vurmuş o ayrı bir şey ama adam felç olmuş artık. Adam oturuyor sen de gittin bu duayı okudun. Kalk Allah'ın izniyle, adamı kaldırmaya uğraşıyorsun. Adam nasıl kalkacak? Felçli daha. Nazardan dolayı uyuşmuşsa yani. Sonra diyeceksin ki, biiznillah kalk diyeceksin. O anda okuyup kaldırdığın anda geçer diyor. Bismillah, Allah'ım ezip, berdaha harraha ve berdaha ve sabah. Bu da kısa bak, ne kadar kısa. Ben de buna ağzım alışmış değil mesela, öbürünü biliyordum da. Buna ağzım alışmış değil, ben mesela buna... Yani, ey Allah... Bu nazarın sıcaklığını, serinliğini, yorgunluğunu, zahmetini, gözün bütün verdikleri tesirleri gider. Bismillah diyor baştan. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Sahabe sellem. Ondan sonra efendim peygamberin bile ümmetine nazarı değer diyordum size. He? İşte ana babanın çocuğuna

Sen onlara nazar ettiğin zaman, beğendiğin zaman koruma yapsaydın, Allah'ın koruma duasını yapsaydın, lem yehliki ve helak olmayacaklar. Bak şimdi, görüyor musun? Bu duayı ben seher sohbetin başında okuyorum. Şu sohbete gelmenin hiçbir faydası olmasa haftada bir okunuyorsunuz. Ne okuyorum? Bu duayı okuyorum. Hassantukum bil hayyil kayyum illezî lâ yemûtü ebedâ. Ebedi olmayacak, tek diri olan, hakiki hayat sahibi, kayyum, her şeyi yöneten Allah'a sizi sığındırdım. Ve defaatü ankumussû, sizden bütün kötülükleri, belaları kaldırdım. Neyle kaldırabilirim? Benim ne işim var? Bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil alîl azîm. Lâ havle-i şerife ile kaldırdım. Çünkü Allah kaldırıyor lâ havle ile. Anladın mı? Bu da çok önemlidir. Yalnız bunu yazarken görmemiştim. Orada diyor ki sizi sığındırdım var ya, bunun hassantü nefsi, kendimi sığındırdımı var. Kendine de okursan sabah, akşam garanti sigorta. Hassantü nefsiyle yapılmış o. Yani bununla aynıdır. Eğer ki ama başı var biraz. Bismillah ala nefsi, ala ehli, evladi ve mali, malına, hanımına, çoluğuna, çocuğuna, canına bir besmele çekiyorsun. Anladın mı? Fatiha okurum diyeyim diye onu haber yapıyorlar. Fatiha okurum ama hayatınızı okurum. Ulan ne hayatınızı okurum? Yaşamanız için Fatiha okurum demek istiyorum da. Canınızı okuruma çevirmişler yani. Ulan ben öyle mi dedim? Size diyorum ya, hayatınızı okurum yani. Sen de canına, malına bir besmele oku. Ondan sonra hassantü nefsi yapıyorsun küm yerine ve defaatü annissu yapıyorsun. Ama o da bir müstakil bir hadis-i şerifte geçiyor. Onu yazalım bu ay. İnşallah. Burada da Harameyn Şerif'in müftüsü efendim Ebu Sayf el-Yemeni Hazretleri'nin duası var. Sayfa 503'te baş ağrısı, migren, yarım baş ağrısı, humma, sıtma, yüksek ateş, nazar, kem göz, sara, baygınlık, delilik türleri, panik atak, bütün afetler için okunur, yazılır. Hastalık sahibi bunu üzerinde taşıdığı sürece Allah'ın izniyle çok faydasını görür. Celle Celaluhu. Bu da 503. sayfede, bu duanın okunuşu 504'de de geçiyor. Efendim tabii yazılırsa da üzerinde taşınabilir. Yine en kolay yollardan biri, kendisine nazar değen kişiye Hümeze suresi okunursa Allah'ın izniyle şifa bulur. Geçen birine nazar değdi benim bir yakınıma. Dedi çok fenayım, nazar değdi bana, anlamış onu. Ben de ilk denedim. Hümeze suresini bu kitapta yazmıştım, yeni yazmıştım. Hümeze suresini okudum ona, anında iyileşti. Çok fenaydı, benim dedim tıkandım dedi böyle. Bağlandım kaldım dedi bana. Okuyordu da, talebeydi. Yani Hümeze suresi. Bu da çok önemli. Ondan sonra ayet-i kerimeler, efendim, mis, safran, gül suyu karışımıyla yazılıyor. O ayet-i kerimeler çok acayip ama. Gözü geri çevir. Ferci'ül basar var ya tebarekede. Ferci'ül basar, gözü geri çevir. Yani çok acayip ayetler var. Efendim, bu da muazzam bir şey. Terkip, bu da yazılıyor falan. Bunlar şifa, deva kaynakları, hep ayet. O zaman 7. maddede içinde kef harfi geçmeyecek. Sureler yazılacak. İçinde kef harfi geçmeyecek. Vel Asr'de yok, Kureyş'te yok, Felak'ta yok. Bu 3 surede K yok hiç. Bu sureler nazar olan kişinin üzerine takılıyor, yazılıp takılıyor. Sonra aşağı 8. şey, 505. sayfede nazar değen kişinin ismi zikredilerek okunuyor. Bu da çok acayip. Allahümme zes sultanil azimil mennil kadim. Mevla'nın bütün sıfatlarıyla vel veliyyel kelimatit tamat ve davatil müstecabat. Afi, afiyet ver. Orayı boş bıraktık, nokta nokta. Kime? Benim, Ahmet İbni Yusuf. Yusuf oğlu Ahmet'im, değil mi? Sen de kimsen yani? Babanın oğlusun işte. Babanın adını bilmiyorsun. Adem'e selam aleyhet edersin. Minenfüsül cinni ve ayunin nas. İnsan, cinlerin canlarından ve insanların nazarlarından. Afiyet. Bu da acayip bir dua. Ya bunu da mesela ben ezberleyebilirim. Kısa geldi gözüme inşallah. Yapmak lazım. Çok oluyor yani. Gelen giden adli hesabı yok. Millet okuyamaz hale geldi ya. Birbirini çok çekemeyen oluyor. Nazar eden oluyor. Bu da 505. sayfede. Bu duaları size tavsiye ediyorum. İnşallah. Bu yıkanmak, yıkanmanız istenirse yıkayın. Neyi yıkayın, ne yapın? Bu Buhari Müslim hadisinde güzel anlamasın. Ben çok, orada çok emek ettim biliyor musun? Şerhleri açtım. İmam Nevevi'den, Münavi'den, Mazeri'den, bütün şerhleri açarak onlara tek tek mana verdim.

Çok zorlandım da, çok zor anlaşılan bir şeydi. Oraya emek ettim. Allah emeğimi zayi etmesin. İnşallah okursunuz, amel edersiniz. O 500 efendim 499-500'de o. Yıkayın ne demek? Neyi yıkayın? O önemli. Ne yapın yani? Orada ameliye var. Geri kalanları da daha 499'dan başladı. 505 dahil 6 sayfa kadar bu ilimler var. Allah'ın izniyle Allah'ımızın bu ayetleri varken, bu ismi şerifleri varken, bu duaları, bu zikirleri varken Allah'ın izniyle bela gelmez başımıza. Ama kalkanı kullanmadıktan sonra neye yaradı? Değil mi şimdi? Kalkan duruyor orada, sen duruyorsun burada, göğsü açık. Herif de sıktı sana, ondan sonra gittin. Kalkan ne yapsın? Kullanırsan faydası var. Bir de kalkanı da deldirmeyeceksin yani. Doğru düzgün, ameli salih. İnşallah Kur'an-ı Kerim duaları hakikaten eşsiz bir şaheserdir. Allah Teala ümmetin çok istifade etmesini nasip eylesin. Amin. Bu nazarla ilgili hadis-i şeriflerle amel etmeyi de müyesser eylesin. Amin. Ezberimizi güçlü eylesin. Allah'ım her zaman ne münasipse, ne lazım ise, çoluğumuza, çocuğumuza, malımıza, canımıza, hangi vakitte hangi dua sünnet ise, beladan kurtaracak ise bizi, Allah'ım onu bize okutmayı nasip etsin. Amin. Okumayı nasip etsin. Amin. Hatırımıza getirsin Allah'ım. Ezberimizde kaldırsın Allah'ım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Bu gecede ne hayırlar indireceksen ondan da hayır bize bir nasip hayır ya. Amin. Bundan sonra bu mübarek cuma gecede indirdiğin füyuzattan, berekattan, rahmattan, tecelliyattan cümlemizi merzuk eyle. Amin. Ya Rab bundan sonraki gecelerde de ne hayırlar indireceksen günlerde bize de nasip hayır ya Rab. Bu da bir duadır. Bunu da yeni yazacağım size. Davud Aleyhisselam başına çok sıkıntı geldi ya. 40 sene ağladı. Yani secdelere kapandı ya, bir olay oldu, bir mesele oldu. Zelle de demiyoruz ona da. Evlâ-i terk. Evlâ-i terkten dolayı başına bir iş geldi biliyorsunuz. Mevla ona sitem etti. Naz etti diyelim. 40 sene ağladı. 40 sene. Sonra tevbesi nazil oldu. Ama onun tevbesi bizim gibi günahtan değil. Anladınız mı? Peygamberler masumdur, günahsızdır. Ayrı bir konu. Onun üzerine bu duayı yapmaya başladı 40 sene sonra. Ondan sonra hayatı boyunca hiç daha bir fitne, bir sıkıntı çekmedi. O duayı da yazalım önümüzdeki ay. Yani bu gece, bugün ne bela indiriyorsan beni ondan halas eyle, ne hayır indiriyorsan ondan bana nasip ihsan eyle. Bunu yaptıktan sonra kurtulmuş. Hiç fitne görmemiş hayatında. Ben de başladım, benim de başım beladan kurtulmuyor. Bak başladım artık yani. Ölene kadar Allah fitnelerden muhafaza eylesin. İç savaştan, dış savaştan, kargaşalardan muhafaza eylesin. Zulümlere uğramaktan muhafaza eylesin Allah. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme. Dergiyle size, geçen ben onu söyledim mi size? O duayı Silefi Hazretleri söyledim diye hatırlıyorum. He? Silefi Hazretleri'nin kitabından yazdık onu. O çok önemliydi. Okunduğunda ya da üzerinde taşındığında veya bir eşyanın içine konulduğunda korunmasını istiyorsun. Diyelim kasandır, kesendir vesaire. Hayırdan başka hiçbir şey isabet ettirmeyecek sığınma duası. Kim öğretti bunu? Sehl İbni Abdillah Et-Tüsteri, Evliyaullah'ın reisi. Sehl İbni Abdillah Et-Tüsteri. Bütün velilerin reisidir. Bu zat öğretti. Bu duada öyle bir sığınmalar, öyle bir zikirler var. Sayfa 90-91'de Arapçası okunuyor. Türkçesinden de manalarına bakarsınız, azametini, büyüklüğünü anlarsınız. Bununla birlikte size iki tane şey veriliyor. Yani onları da yere sakın düşürmeyin. Belden aşağı tutmayın. Anladın mı? Tuvalete açık vaziyette gitmeyin. Onları da 7 kere folyoya sararsanız 7 kere. Ondan sonra da belden yukarı bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Ama o kadar büyük bir zikir var, o kadar büyük. Çoğaltabilirsiniz tabii ki. Aynıdır. Hangisini? Çoğaltabilirsiniz. Çoğaltabilirsiniz. Bu aykini mi? Çok kuvvetlidir o, çoğaltabilirsin. Tabii. Yok biz, helal olsun bizden. Şey değil, yani biz hazırlıyoruz. Yok yetişemez canım, yetişemeyebilir. Ama bu yani günü saati yok bunun. Yani şehir şehre karşı, her zaman takılabilir. Yani inşallah girmezsiniz. Satmadıktan sonra. Ha, satana vebal yüklüyorum. Satana vebal yüklerim. Satmadıktan sonra vebal, yani onlar çünkü hizmettir. İnsanlar nazardan, cinden, sihirden, büyüden, küçük çoluğu, çocuğu, kadınlar çok sıkıntı içindeler, cinler musallat oluyorlar.
Yani erkeğe de oluyor da, yani görüyoruz insanların durumu çok vahim yani. Allah şifa versin, Allah afiyet versin. Rabbim muhafaza eylesin. Yani burada öyle bir dua yazmıştır ki, Allah, yani ben buradaki azamet tecellisi, kebir isimleri, kerim isimleri, Teazamallahul Azim, işte Teâlallahul Aliyyul Alâ, çok ilginç. Ama bunu Seyyid İbn Abdülhâh Tüsteri Hazretleri'den istedi, Evliyaullah'tan biri ve en büyük muhaddislerden Ebu Tahir Es-Silefi, İmam Silefi büyük muhaddis, o bunu senediyle zikrediyor. Yani Seyyid İbn Abdülhâh'tan gelen senediyle çok sahih, çok muteber kaynaklarda geçiyor. Yani hakikaten manalarını Allah razı olsun bir bakın. Fatiha ile bitiyor. Manalarını, Türkçe manalı, Arapça anlamıyorsanız, Türkçe manalarından bakarsanız azamet ve Allah'ın tazim ve tecellisini görüyorsunuz. Ya bu kadar Allah'ımızın ismi şerifi, maşallah, la kuvvete illa billah, tebârakallâhul kerîmül ekrem, teâlallâhul aliyyul âlâ, teâzamallâhul azîm. Hiç yani bildiğim bu kadar dua içinde bu kadar azamet ifadeleri, tazim ifadeleri pek bir arada görmedim. Onun için çok kuvveti var. Allah Teala cümlemize bunu buldurdu. Kurban olduğum kitapların arasından o kitap, iki cilt kitap geldi. Ben bakarken buldum onu rastgele. Allah Teala bunu buldurdu. Bizi muhafaza etmek murad ettiği için. Bununla okuyalım. Efendim, en mühimi okumaktır esasen. Ama insanlar çoğu da okuyamıyorlar. Okuyamayanlar da üzerlerinde taşımak suretiyle fayda görürler mi? Görürler. Çünkü Evliyaullah, sahabe-i kiram da okuyamayana takarlardı. Yazıp üzerine takınmak sünnette de vardır. Abdullah bin Amr Hazretleri bunu efendim radıyallahu anh çocuklarına takarak meşru olduğunu beyan etmiştir. Vatanımızın müdafaası uğrunda efendim harici Daesh'e karşı yurt dışında gurbette şehit düşer askerlerimize, polislerimize Rabbim garkay garık rahmetler eyle. Kabirlerini nur eyle, derecelerini âli eyle. İlk damla günahlarıyla seyyiatlarını mahveyle ya Allah. Salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi sallallahu aleyhi. Ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma mes'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celle. Hediyelerimizi şu saatte kabirlerine vasıl eyleyip, amin, kabirlerini pür nur eyle. Amin. Mahşer sabahına kadar nur baki eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Ailelerine sabrı cemil ecir zecil. Yavrularını sana emanet ettik. Zürriyetlerini, ana babalarını, yakınlarını. Cennette buluşana kadar yolundan ayırma ya Rabbi. Amin. Allahümme amin. Salli aleyhi ve sellem. Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Körlükten, felçten, cüzamdan afiyet bulursun. Sabah namazından oku diye buyurulan şey 99'daymış. Dualarım kitabının 99. sayfasındaymış. Allah Teala ölene kadar bana da unutturmasın. Amin. Nasip eylesin. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Alel ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala Seyyidil Mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme inna eselükel cenne. Ve na'udu bike minen nar. Allahümme inna neselükel cenne. Ve ma qarrabe ileyha min kavlin ev amel. Ve na'udu bike minen nar ve ma qarrabe ileyha min kavlin ev amel. Allahümme inna eselüke min khayri ma seeleke min nebiyyike Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve na'udu bike min şerri ma istaadeke min nebiyyike Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve entel müstaan ve aleykel belâg ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil alîl azîm. Amin. İmam Gazali Hazretlerimizin duasını yapalım. Yatsı namazını müteakip hiç olmazsa bir kere beraber yapalım. Ondan sonra da sizler devam edersiniz. Namazların akabinde Allah Teala duasız bırakmasın, zikirden gafil etmesin. Hemen kılıp selam verdiği gibi işe güce dalıp Allah'ı unutanlardan eylemesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna nes'eluke minen ni'meti temameha ve minel usmeti devameha ve minel rahmeti şumuleha ve minel afiyeti husuleha ve minel ayşi ergadeh ve minel ümri es'adeh ve minel ihsani etemmeh ve minel in'ami e'ammeh ve minel fadli e'zebeh ve minel lutfi enfe'ah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Allahümme kullena ve la tekun aleyna. Allahümme ahtim bis saadeti acalena ve hakkık bis ziyadeti amalena ve akrin bil afiyeti guduvena ve asalena. وَاجْعَلِ لَا رَحْمَتِكَ مَصِيرَنَا وَمَآلَنَا
Vasbub sicale affike ala zunubina ve münne aleyna bi ıslahi uyubina ve cealit tekva zâdena ve fî dînike içtihâdena ve aleyke tevekkülena ve itimâdena. Allahümme sebbitne alâ nehcil istikâme ve izna fid dünya min mucibâtin nedâmeti yevmel kıyâme ve khaffif annâ thikalel evzâr ve arzukna îşetel ebrâr ve kfina ve asrif annâ şerrel eşrâr ve atik rikâbena ve rikâbâ bâina ve mâtina ve evlâdina ve ikhvânina ve akhavâtina minen nâr bi rahmetike ya erhamer râhimîn ya azîzu ya gaffâr ya kerîmu ya settâr ya halîmu ya cebbâr ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ve sallallahu teâlâ alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Bir dakikanızı bile almaz namazlardan sonra. Hiç olmasa sabah akşam namazlar. Yani hiç olmasa günde bir kere olsun okuyun. Bütün duaları dünya ahiret içine toplamış. Allah Teala cümlemize nasip eylesin. Amin. İçinde bulunan bütün duaları icabetle, fazl-ı keremle cümlemize ihda eylesin, ihta eylesin. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin Nebiyil Ümmi El Habibil Alil Kadri El Azimil Cahi ve ala alihi ve sahbihi. Amin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifuna ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allah manileri izale eylesin, yardımcıları ziyade eylesin. İlâ şerefin nebi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve şahine aleyhi. Envâtina envâtil müslümin ve Efendim babamız İsmet babamız khâssaten Fatih Sultan ve Sultan. El Fatiha.

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2017 yılında yapmış olduğu İlim Öğrenmenin Faziletleri ve Nazar İçin Okunacaklar konulu sohbeti sona erdi.
1: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
1: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
3: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
4: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
5: Kur'an ölü kalplere hayat verir. Su ölü toprağa hayat verir.
6: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
7: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
8: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun, tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
9: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
10: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
11: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
12: Sonra da öyle ölüyorsun.
13: Çünkü bu iş bu merak gibidir. Atarsın, geri gelir.
14: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
1: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
15: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
16: Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bakın. Efendim hadis-i şerifte buyurdu. Men tehevene bi salatihi. Her kim namazında gevşeklik ederse, namazını kılmazsa, namaz konusunda tembellik eder, gevşeklik eder ve namazını ihmal ederse fe innallahu teala yu'akibuhu bi 15 ukubeten. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri o kimseye 15 ceza ile azap eder. Tahakkuk edecek olan 15 cezanın bir kısmı efendim ölümden önce, yani hali hayatındayken, yaşıyorken, bir kısmı ölüm anında, bir kısmı kabirde, bir kısmı kabirden çıktıktan sonra. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, فَاَمَّ سِتَّتُ اللَّتِي قَبْلَ الْمَوْتِ. Ölümden önceki 6 cezaya gelince, 15 taneydi ya, 6 tanesine zamandı, ölümden önceydi. Hah işte, o ölümden önceki 6 tanesine gelince, şimdi Efendim sallallahu aleyhi ve sellem onları tek tek bizlere zikredecek. فَاَوَّلُهَا, birincisi, يُرْفَوْ عَنْهُ اِسْمُ الصَّالِح۪ينَ. Ondan salihlerin ismi kaldırılır. Namaz kılmayan bir adamın ismi salihler listesinde kesinlikle bulunmaz. Salih insanlar, iyi insanlar, güzel insanlar. He? Demek bir adam eğer namaz kılmıyorsa salihler listesinde asla değil. Yani namaz kılmayan adama şu ifadeye göre ya çok iyi adam diyemezsin. Zaten demiyoruz ki öyle mi acaba? He? Övüyorsun bir adamı, çok iyi adam, şöyle adam, böyle adam, namaz kılıyor mu? Ya bir namazı yok biliyor musun? Namazı yoksa neyi var bu adamın? Allah'a verdiği sözü tutmayan, kalübelada Allah'a kulluk sözleşmesinde söz veren adamın, sözünde durmayan bir adamın neyini iyi diyorsun ki? Daha neyi var bu adamın yani? Demek ki ismi salihler listesinden efendim kaldırılır. Bir rivayet tüm hasime salihin. Ha ne olur? Yüzünden salihlerin siması silinir. Demek ki namaz kılanların yani tersten de okumak lazım. Kılmayanın yüzünden salihlerin siması silinirse demek namaz kılanın yüzünde salihlerin siması olur. Yani bir nur olur, bir pırıltı olur. Simahum fi vucuhihim min eteri sucud. Allahu Teala buyurdu. Yani ne var orada? Onların nişanları yüzlerindeki secde eserleridir. Evet, secde izi. Yüzünde ne var? Secde izi var alnında. O secdenin nuru efendim fark edilir. Hakikaten öyle. Yani namaz kılan bir adam, yani namaz kılan yaşlılarımıza bir bakın. Değil mi? Yaşlanmış, kaç yaşına gelmiş? 70, 80, 90. Yani pamuk dede olmuş, nur gibi, pırıl pırıl, ışıl ışıl. Nenelerimiz de öyle. Çünkü o alınlarında ne var? Secde eseri var. Ama bir adam namaz kılmadı mı? He? Namaz kılmayan bir adamı gördüğün zaman da aman ya Rabbi ne kadar itici, ne kadar soğuk, ne kadar mendebur bir surat. Yani yüzündeki nur pırıltı derken esmerlikle, sarışınlıkla, buğdaşınlıkla, buğday tenlilikle bunun hiçbir alakası yok. Nur başkadır, renk başkadır. Nur başka, renk başkadır. Mesela işte Umre'ye, hacca giden kardeşlerimiz bilirler. E orada görüyorsun yani dünyanın her yerinden insanlar var. Simsiyah olan insanlar var değil mi? Ama bakıyorsun nurlu değil mi? Ne kadar da nurlu. Adam simsiyah ama nurlu. Bilal Habeşi radıyallahu anh öyle değil miydi? Habeşliydi, teni simsiyahtı ama gönlü pırıl pırıldı. Gönlünün pırıltısı nuru yüzüne vurmuştu. Diğer taraftan da bakıyorsun namaz kılmayan bir adam. Esmer de değil, zenci de değil, belki de bembeyaz, kağıt gibi de teni var. He? Ama bakıyorsun işte evvelce yurt dışına falan gittiğimiz zaman ya bakıyorsun adam bembeyaz teni var ama bir iticilik var, bir soğukluk var. Adamda ölü suratı gibi surat var ya. Mendebur bir surat. Bembeyaz renk ama zift gibi surat. Namazsızlık. Ne buyuruldu? Yüzünden salihlerin siması kaldırılır. Namaz yoksa yüzüne istediği kadar pudra sürsün, krem sürsün. O surattaki mendeburluk, iticilik, soğukluk efendim gitmez. Birincisi demek ki bu. Peki. Vethaniyetu. İkincisi. Yurfav anhu bereketül hayat. Ondan hayatın bereketi kaldırılır. Görüyor musun? Namaz kılmayan bir adamın hayatında bereket olmaz. Şimdi tabii burada o kişinin hayatında bereket olmaz derken bereketi anlamak lazım. Yani bereketin uzunlukla kısalıkla da alakası yoktur. Yani ömrü kısa mı olur? Uzun olmaz mı? Öyle değil. Ecel efendim ne zaman takdir edildiyse o zaman gelir. مَا تَسْبُقُ مِنْ اُمَّتِنَ جَلَهَا وَمَا يَسْتَخِرُونَ Yani ümmetin eceli ne tehir edilir ne takdim edilir. Ama bereket bambaşka bir şey. Nedir bereket? Şöyle diyebiliriz. Kısa zamanda çok işler yapabilmek. Çok kısa zaman Allah öyle bir bereket vermiş ki belki asırlar içerisinde yapılamayacak olan efendim bir takım işleri, bir takım eserleri o süreye ne yapıyor? Efendim sığdırıyor Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri. Yani mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem misal verelim. Allah öyle bir bereket verdi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o ömrüne 40 yaşında peygamberlik görevine başlıyor. 63 yaşında Allahümme rafiq ile ala deyip yüce dosta kavuşuyor. Ne yapıyor? 23 sene. 23 sene gibi çok kısa bir zamanda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tek başına çıktığı bu cennet yolunda, bu İslam yolunda, bu davada veda hutbesinde 114 bin tane sahabe bulunuyor. Bak nereden nereye gelmiş. Öyle adamlar yetiştirmiş ki. He? Öyle bir tezgah kurmuş ve o tezgahtan geçen zatlar öyle bir şahsiyet olmuşlar ki tarihe şan vermişler. Tarihin gidişatını değiştirmişler. Bir Ebu Bekir düşün, bir Ömer düşün, bir Osman, bir Ali düşün radıyallahu anhum. Ya hadi bugün bütün üniversiteler toplansın bakalım bir Ebu Bekir yetiştirsinler. Bir Ömer yetiştirsinler, bir Osman, bir Ali yetiştirsinler radıyallahu anhum. Ya efendim sallallahu aleyhi ve sellem görüyor musun? Nasıl bir efendim kaliteli eğitim, nasıl bir kaliteli şahsiyet yetiştiriyor? İşte bu bir berekettir. Hayatında nasıl bir bereket var görüyor musun? 23 senede bu kadar efendim talebe yetiştiriyor, bu kadar iman eden bırakıyor ve İslam sancağını da efendim zirveye dikiyor kıyamete kadar. Orada dalgalanmak üzere. Bereket, bereket bu işte. Allah ömürlerimize bereket ihsan eylesin. Bereket lütfeylesin. Yavuz Sultan Selim Han'ı düşünün mesela. 8 senelik bir saltanat dönemi var. 8 sene. Yani bu 8 senede öyle işler yapıyor ki, sınırları öyle genişletiyor ki, he? Mukaddes emanetleri bile efendim ne yapıyor? Bu Necip milletin efendim hizmetine kazandırıyor. O kadar fetihler oldu ki, o kadar ganimetler toplandı ki, devletin hazinesi silme altın. Ve buyurdu ki, benden sonra bir sultan gelir de, eğer bu devletin hazinesini gümüşle bile doldurursa, ismimi tarihten silin buyurdu. Ya, silindi mi ismi? Onu yapan olmadı ki ismi tarihten silinsin. Yani ne var burada? Bir bereket var işte. Nasıl bir hayat? Bereket içerisinde 8 senede, yıllar içerisinde yapılamayacak icraatları ne yapmış? Oraya sığdırmış. Nasıl olmuş Hoca Efendi? Allah ömrüne bereket vermiş. Hani bereketi böyle anla. Ya namaz kılmayan Allah bereket vermiyor. 100 sene yaşar hiçbir tane dikili ağacı olmaz. Bakıyorsun kitaplara, ulemaya, sülahaya kitaplar yazmışlar. Öyle kitaplar yazmışlar. O kadar çok kitap yazmış ki Allah Allah ya, bunları bir ömürde okumak mümkün değil ya. Mübarek nasıl yazdınız? Nasıl böyle bir yani o kadar zaman içerisinde mum ışığında hokkayla, divitle yazdıkları kitapları floresan ışığında bugün okusan bitiremiyorsun. İşte bereket. Ömürlerinde bereket. Allah onların efendim hayatlarına bereket vermiş. Adeta zaman içerisinde zaman halketmiş. Hayatları içerisinde başka bir hayat lütfetmiş. Ve kısacık ömürlerine çok büyük icraatlar, ameller sığdırmışlar. Ha işte ne buyuruldu burada? وَالثَّانِيَةُ İkincisi, يُرْفَوْ عَنْهُ بَرَكَةُ الْحَيَاتِ Allah hayatından bereketi kaldırır buyuruluyor. Yani bir adamın namazı yoksa onun hayatında bereket diye bir şey yok. وَالثَّالِثَةُ Üçüncüsü ise, يُرْفَوْ عَنْهُ بَرَكَةُ الرِّزْقِ Ondan rızkın bereketi kaldırılır. Bak namaz kılmayan bir adam rızkından da bereket göremiyor. Yani az önce anlatmış olduğumuz hayatından bereketin kalkması, hayatındaki bereket meselesini anladıysak, o zaman efendim rızıktaki bereketi de anlamış oluruz. Yani çoklukla azlıkla alakası değil. Öyle alakalı bir şey değil bu bereket dedik ya. Adamın çok belki geliri vardır ama çuvalla gelir, çuvalla gider. Çok kazanır, çok gider. Hastanede gider, kazada gider, efendim kaptırır, efendim batağa kaçırır parasını. Hani sermayeyi kediye yükler tabiri caizse. Yani adam bir de bakarsın ki bereket yok, bir şey yok. Diğer taraftan bakıyorsun yani adamın belki geliri azdır ama ehli kanaattir efendim ve o efendim gelirini harcaya harcaya adeta bitiremez. Yani bir bereket vardır yani. Bereket çok önemli. Malda da bereket meselesi. Dediğimiz gibi hayattaki bereketi anladıysak rızıktaki bereketi de anlamış oluruz. Ve rabi'atu dördüncüsü ise la yukbelu minhu şey'un minel hayri. Hayırdan hiçbir şey kabul edilmez. Hatta tekmüle salatuhu namazını tamamlayıncaya kadar. Namazı

İmam olmadan hiçbir hayrı kabul edilmiyor. Kabul edilmiyor derken tabi yani oruç tuttu kabul değil, zekat verdi kabul değil. Öyle anlama. Elbette ki yani onlar da nedir? Farzdır, Mevla'nın emridir, üzerimize bir nedir? Borçtur, yükümlülüktür, kulluk görevimizdir. Bunları yapanlar elbette borcunu ödemiş olurlar. Ama ekstra bir fazilet kazanamamış oluyor. Yaptığı başka hayırlar. Yani şöyle de anlayabiliriz. Namazın günahı o kadar büyük ki ne hayır yaparsan yap namazsızlığın günahına kefaret olamaz. Öyle ya. Yani bir günah işledin. Hemen ardından ne yapmak lazım? Bir sevap işlemek lazım. Mevla ne buyurdu? İnnel hasenat yüzibne seyyiat. Muhakkak ki haseneler ne yapar? Seyyiatı giderir. Yani bir kötülük mü yaptın? Hemen arkasından bir iyilik yap. Ki ne yapsın o kötülüğü gidersin. Şimdi namaz kılmadın. Namazsızlık öyle bir günah ki, öyle büyük bir vebal ki hiçbir hayır, hiçbir amel onun günahına kefaret olamıyor. Şimdi bu durumda elbette namazın tamam olmadan hiçbir hayrın kabul edilmez buyuruluyor. Çünkü فَمَنْ تَقُلَتْ مَوَازِنُ فَاُولَٰئِكَ الْمُفْلِحُونَ Her kimin de mizanı ağır gelirse işte ancak felah bulacak olan, kurtulacak olan onlar. Yani ağır gelecek olan derken efendim sevabı ağır gelecek. Peki namaz kılmadığın zaman, namazsızlık günahı efendim günah kefesine konduğu zaman öyle bir ağır gelecek ki o yani onu dengeleyecek efendim hiçbir hayır demek ki olmuyor kıymetli kardeşlerim. وَالْخَامِسَتُ Beşincisi, la yüstecabü duâuhu, onun efendim duası kabul edilmez. Duasına icabet olunmaz. Namaz kılmayanın duası da kabul edilmiyor. Çünkü dua göklere yükseltilmiyor ki. Bir ayette ne buyuruldu? İleyhi yes'adü kelimut tayyibu vel amelü salihu yerfa'u. Güzel kelimeler ancak ona yükselir. Güzel kelimeler, hani kelime-i tayyibe diyoruz ya. Kelime-i şehadet olsun, zikir olsun, Kur'an olsun, dua olsun. Mevla'ya yükselir. Ama vel amelü salihu yerfa'u ne buyuruldu? Onları da Allah'a ameli salih ulaştırır. Yani ameli salih adeta onları götürecek olan kanatlar. Kanatsız kuş uçar mı? Kanadı olmayan bir kuş nasıl havalansın? Nasıl uçsun? Salih amel olmadığı zaman o duayı nasıl götürsün Mevla'ya? Yani namazdan daha büyük salih amel var mı? Namaz ibadetin başı, dinin direği olan namaz. Namazın yoksa hangi salih amel senin efendim duanı Mevla'ya götürecek? Demek ki ne buyuruldu bakın? Efendim bu kimsenin duası kabul edilmez. Yani bunlar ne büyük belalar ya. Ne büyük bela değil mi? Hayrın kabul edilmiyor. Efendim rızkının bereketi kaçıyor. Hayatının bereketi kaçıyor. Yüzündeki salihlerin siması kaldırılıyor. Duan kabul edilmiyor. Hayrın kabul edilmiyor. Allah Allah. Namazı görüyor musun? Namaz adeta efendim şifre. Namazı kıl, o şifreyi efendim kullan, kapıyı aç ve bu olumsuzluklar tamamen efendim dönüp senin menfaatine olsun. O zaman yüzünde de nur olur, hayatında bereket olur, rızkında bereket olur. Hayrın kabul edilir. Duan efendim icabet olunur duana. Ya. Vesendi şu altıncısı ise la yec'alu lehu min du'a'i salihin nasibun. Ya salihlerin duasından nasip alamaz. Demek ki bir cezada bu. Namaz kılmayan bir insan salihlerin duasından nasip alamıyor kıymetli kardeşlerim. Namaz kılmayan adam bu dualardan istifade edemiyor. Zaten her mümine, mümin kardeşlerine dua etmekle mükelleftir. Yani ne yapacaksın? Mümin kardeşlerine dua edeceksin. Şart. Bu bir haktır. Namaz kılanlar aslında bu hakkı ne yapıyor? Yerine getiriyor mu? Elbette. Çünkü namazda ne yapıyorsun? Tahiyyatta. Selamdan önce ne okuyorsun? Rabbena etina okuyorsun. Rabbena firli okuyorsun. O duaları okuduğun zaman ne yapıyorsun? Rabbena firli ve li valideyye ve lil müminine yevme yakumul hisab diyorsun. Ya Rabbi beni, anamı, babamı ve bütün müminleri mağfiret et, affet diyorsun. Bak dua ediyorsun. Dolayısıyla mümin kardeşlerine de ne yapmış oluyorsun? Dua ediyorsun. Namaz kılmakla bu hakkını da eda etmiş oluyorsun. Ve bütün müminler efendim dünyanın bir ucundaki bir Müslüman kılmış olduğu namazında sana dua ediyor. Sen de bundan ne yapıyorsun? İstifade ediyorsun işte. Ama namaz kılmayan adam kendi dua etmediği için o yapılan duadan da ne yapamıyor? İstifade edemiyor. Ve salihlerin duasından nasip alamıyor. Namazı kılan var ya çok şeyi halletmiştir. Şu kadar 6 tane saydığımız yani bu saydıklarımız neydi? Ölümden önce olan hali hayatımızdaki efendim namaz kılmayanların uğrayacakları ceza, belaydı bunlar. Şimdi sen yani namaz kıldığın zaman bunların hepsini ne yapıyorsun? Lehine çeviriyorsun. Kılmadığın zaman da aleyhine dönüyor.

0: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
1: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537-727-1198 özverikoleji.com.
4: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes umreye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
5: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606-38-38-543-125-12-12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
6: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
7: Aşevi durma noktasına doğru gidiyor. Bir ay, 1,5 aylık bütçelerle gidiyoruz. Binlerce fakir var burada. Binlerce Kur'an ehli var. Bu iş durmasın. 160-170'e yakın Kur'an kursu. 1000 taneye yakın ciddi fakir aileler. Bu bir merkezde pişiyor. Efendim servis araçlarıyla götürülüyor. Peygamberlerin yaptığı bir iş. Bu ümmete bu şekilde bu hizmetlerin devam etmesi. Ancak hizmet büyüyor, olanaklar yerinde duruyor. Allah muhafaza. Kapanma durumunda bu ümmet bunun vebalinin altından kalkamaz. Bu aşevi devam etsin. Allah aşkına. Kulaktan kulağa yayın. Bu iş sahiplenilsin.
2: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17. Online bağış için sultander.org.
8: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
9: Siz en iyisi mi? Bütün şemsiyelerinizi evde bırakın. Ahıska'daki indirim yağmuru çok bereketli. Sağanak misali, kısa süreli, aniden bastıran yağmur gibi indirimler Ahıska Yayın Evi'nde başladı. Üstelik hiçbir şeyi unutmadık. 10 bin üründe yağmur gibi indirimler sepetlere bereket yağdırıyor. Fiyatları görenler yok artık diyor. Kitaplar, esanslar, takım eserler, Ruhul Furkan setleri, ahşap ürünler, doğal taşlar, kırtasiye malzemeler. Hepsi Ahıska Yayın Evi'nde yağmur gibi yağan indirim fırsatlarıyla kısa süreli ve stoklarla sınırlı. Yetişen kitaplığını indirimli fırsatlarla tamamlıyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar.
10: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz 7153'e gönder 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
11: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
12: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk Lirası'dır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz.
13: Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1
12: 0541-581-588. WhatsApp hattı 0552-968-36-36. vahidder.com.
13: Selamun aleyküm. Rabbimin yarattığı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
14: Allah razı olsun. Yani siz yapıyorsunuz bunları. Biz sadece ilgileniyoruz. Mevla Teala kim gönlüyle bile destek verdiyse razı olsun. Gerçekten burada çok güzel bir hizmet olacak. Şu zor zamanda böyle bir hizmeti yürütebilmek sizin desteğinizle ancak mümkün. Bunu da yaptınız, yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah Eylül'de 200 küsür talebeyle bu eğitime artı burada fetva ile hoca kardeşlerimizle birlikte yıllardır devam ettiriyoruz. Aynı arkadaşlarla yine devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. Aksatmayacağız. Aynı şekilde talebelere hizmeti de aksatmayacağız. Çünkü alttan yetişmezse üsttekiler yaşlandı mı bu iş biter. Ondan dolayı alttan da yetiştireceğiz Allah nasip ederse. Mevla Teala bu hizmeti de hakkıyla yapmayı bizlere nasip eyle. Allah hepinizden razı olsun.
15: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212-488-006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
16: Reklamları dinlediniz.
8: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
17: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
7: Kur'an ölü kalplere hayat verir, su ölü toprağa hayat verir.
18: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
19: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
20: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun. Tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
21: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
22: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek. Çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
23: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
24: Sonra da öyle ölüyorsun.
25: Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
8: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
26: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
27: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549-691-8080 0549-691-8080. Burası Lale Gül FM.
28: Bir kıssa, bir hisse başlıyor.
29: Kıssa, salih bir zatın mirası ve Allah Teala'nın rızka kefil oluşu. İsrailoğullarından bir evladı olan, bir de buzağısı olan salih ve yaşlı bir adam vardı. Adam buzağı aldı, bir ormana götürdü. Allahu Teala'ya şöyle yakardı: "Allah'ım, bu buzağı evladım için büyüyünceye kadar sana emanet ediyorum." Ve adam bu sözü söyledikten sonra vefat etti. Ormanda serbest kalan buzağı kendisini gören herkesten kaçar ve başıboş bir şekilde yaşardı. Adamın küçük oğlu büyüyüp annesine iyi davranan salih bir evlat oldu. Gecelerini üçe bölüp bir parçasında namaz kılar, bir parçasında uyur ve bir parçasında annesinin başında beklerdi. Sabah olduğu vakit işine gider, ormandan odun kesip sırtında taşır ve çarşıda Allah'ın bereketiyle satardı. Yine kazancının üçte birini sadaka olarak dağıtır, üçte birini kendisi yer, kalan parayı da annesine verirdi. Annesi bir gün, "Baban sana bir buzağı miras bıraktı oğlum. Falanca ormanda onu Allah'a emanet etmişti. Ormana git ve İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın ve Yakub'un aleyhümüsselam Rabbinden emanetini sana geri vermesini iste." O buzağa baktığın zaman güneşin huzmelerinin sanki o hayvanın derisinden yayıldığını görürsün. Güzelliği ve altın sarısı rengi sebebiyle adı Mühezzebe konuldu. Onun sarılığı güzellik sarısıdır. Rengi onu ayıplı kılacak çirkinlik vermez, dedi. Genç annesinin sözünü tuttu, ormana gitti ve annesinin tarif ettiği hayvanı otlarken gördü ve ona seslendi. Hayvan çağrıya ses verdi, koşa koşa gencin yanına geldi ve önünde dikildi. Genç boynundan hayvanı tutup sürmeye başlayınca Allahu Teala'nın izniyle hayvan dile gelip, "Ey annesine iyilik eden salih genç, bin sırtıma, senin için bu daha iyi olur," der. Genç, "Annem bana böyle bir şey demedi. Yalnızca seni boğazından tutup getirmemi emretti," deyince hayvan, "İsrailoğullarının Rabbine yemin olsun ki, üstüme binseydin bana hakim olamayacaktın ve bir ömür bana sahip olamayacaktın. Annenin emrine uyarak yürü o halde. Annene yaptığın iyiliklere karşılık şu dua köklerinden kopmasını ve yanında yürümesini emretsen sana itaat eder ve dediğini yapar," der. Genç hayvanı annesinin yanına kadar boğazından tutarak sürer. Nihayet eve varır. Annesi, "Sen fakir, malı olmayan birisin. Gece ayakta, gündüz ormanda, odunda işlerin zordur. Git bu hayvanı sat," der. Genç ne kadara satacağını sorunca annesi, "Pahası 3 dinardır. Fakat müşteri çıkınca benimle istişare etmeden sakın satma," der. Genç fiyatı 3 dinar olarak belirlenen hayvanla çarşıya gidince Allahu Teala mahlukata kudretini bizzat göstermek ve gencin annesine olan hürmetini imtihan etmek için ona bir melek gönderir. Allah Teala elbette her şeyden haberdardır. Gönderilen melek genç adama hayvanı ne kadara satacağını sorar. Genç, onu 3 dinara satabileceğini, ancak annesine sorması ve izin alması gerektiğini söyleyince, "Eğer annene söylemezsen 6 dinara satın alırım," dedi. Teklifi duyan genç, "Ağırlığınca altın bile versen anneme sormadan hiçbir şey senden almam," dedi. Genç yaşadığı hadiseyi anlattı ve 6 dinar olarak gelen teklifi annesine sundu. Annesi, "Git, 6 dinara rızam ile sat," dedi. Genç annesinin rızasını alarak çarşıya gitti yine. Melek tekrar geldi ve annesine danışıp danışmadığını sorunca genç, annesine danıştığını, hayvanı 6 dinardan ucuza satmamasını ve gelen yeni teklifleri de kendisiyle istişare etmesi gerektiği emrini aldığını meleğe haber verdi. Melek, eğer annesiyle istişare etmeden satarsa 12 dinar verebileceğini söyleyince, genç adamın teklifini önemsemeden yine annesine gitti, bu son olayı da anlattı. Annesi, yanına gelen kişinin insan kılığında bir melek olduğunu ve kendisini imtihan etmek için geldiğini söyledi. Eğer bir daha gelirse o hayvan hususunda satılmasını mı yoksa bekletmelerini mi emredeceğini oğlundan sormasını istedi. Genç, annesinin dediğini yapınca melekten şöyle cevap aldı. "Annene git, bu ineği satmamasını ve İmran oğlu Musa'nın aleyhisselam İsrailoğullarından öldürülen birisinin davası için bu hayvanı satın alacağını haber ver. Bu hayvanı ancak derisi dolunca altın karşılığında satmasını söyle." Genç bu bilgiyi annesine iletti ve o vakit gelinceye kadar hayvanı satmadılar. Allahu Teala İsrailoğullarına bizzat bu hadisedeki ineği kurban ettirmeyi takdir etti. İsrailoğulları kesmeleri gereken hayvanın özelliklerini sordukça Allah onlara bizzat bu hayvanı tarif etti. Sıradan bir hayvanın kurban edilmesini istemek yerine gencin annesine karşı olan iyiliğine bir mükafat ve ikram olmak üzere bizzat onların sahip olduğu hayvanı kurban ettirdi. Bu kıssa Ruhul Beyan'da geçmekte. Geçelim kıssamızın hissesine. Allahu Teala'nın bütün canlılara yemesi, içmesi ve hayatını sürdürebilmesi amacıyla faydalanması için verdiği her şeye rızık denir. Verilen rızkın taksimatını, yani kime ne kadar verileceğini yine Allahu Teala ezelde takdir ederek belirlemiştir. Allahu Teala'nın 99 esmasından biri de Er-Rezzak'tır. Nasıl ki bir insanın ne zaman öleceği ezelde belli ise ne kadar rızka sahip olacağı da bellidir. Nitekim bu hakikati Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyurur. Zuhruf Suresi 32. Ayet. Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürmektedirler? O, en alçak dünya hayatında geçim sebeplerini aralarında biz taksim ettik. Ve bir kısımları, diğer bir kısmı emre amade bir şekilde hizmet eden bir kimse edinsin diye biz onların bazısını zenginlik hususunda diğer bir kısmın fevkinde farklı derecelere yükselttik. Dolayısıyla bazılarını zengin kılmamız dünya düzeniyle alakalı bir takım hikmetlere mebnidir. Yoksa o kişilerin bizim katımızdaki üstünlüğüne bir delil değildir. Rabbinin rahmeti ise onların adi dünya metaından toplamakta oldukları şeylerden daha iyidir. Unutmamak lazım ki Allahu Teala küçücük canlıların rızkına kefil olduğu gibi eşrefi mahluk olan insanın rızkına da kefildir. Nitekim Hazreti Musa'nın aleyhisselam, Hazreti Hızır ile aleyhisselam yolculuğu sırasında yetimlere ait duvarı tamir etmelerini hatırlamalı ve rızkın gerçek sahibini

0: kısa, bir hisse sona erdi. İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül FM.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, sohbet programını
2: Ecir
1: sunar.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kıyamet Alametleri 29. bölüm başlıyor.
3: Elhamdülillâllezî hedâne alihâdâ ve mâ kunnâ lehtediye levlâ hedânallâh. فَمَا تَوْفِيقِي وَعِصَامِي إِلَّا بِاللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ اللهم صل على رسولنا صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على رسولنا صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا وَدَفَعْتُ عَنْكُمْ سُوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Evet, kıyamet kopmadan evvel başımıza gelecekler ve şu anda yaşadığımız hadiselerle ilgili son bahislere yanaştık artık. Fakat önemli hadis-i şerifler var, toplayıcı, camiyetli hadis-i şerifler var. Birçok rivayetleri birleştiren, onları okuyacağız. Ebu Hureyre radıyallahu teâlâ anh'tan Ebu Nuaym rivayet ediyor. Yuşiku en la tecidu buyuten tukinnukum tuhlikuha ravacifu ve la devabbe tebluhu aleyha fi esfarikum tuhlikuha s-sava'iku. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah ne buyurduysa doğru buyurdu. Hiç yanlışı yok. Allah'ımızdan vahiy alıyor ve bize bildiriyor. Biz bu hadis-i şeriflere böylece iman ediyoruz. Şimdi hadis-i şeriflere çok itiraz ediliyor. Hadis-i şeriflere insanların kafasına, kalbine şüphe sokmak isteyenler uğraşıyor. Bu Vahabiler, bunların uzantıları bizim aramıza kadar sızmışlar. Hoca kılığında efendim insanlara konuşmalar yapıyorlar. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Hadis-i şeriflere İtikadımızı Rabbimiz gün be gün müzdat etsin.
4: Amin.
3: Hadis-i şerifleri hafife almaktan Allah bizi muhafaza etsin.
4: Amin.
3: Bak, onun için hadis-i şerifte ne buyuruyor? La yebdu cüzzamun ve la berosun illa emel erbi'a. Cüzzam hastalığı, alaca hastalığı ancak çarşamba günleri zuhur eder. Bu hadis İbn-i Mace'dedir. Allah Teala Eyyub Aleyhisselam'a belayı ne gün verdi? Çarşamba günü verdi. Bu hadis-i şerif İbn-i Mace'dedir. Onun için tırnak kesilmek nehyediliyor. Kan aldırmak nehyediliyor. Çarşamba günde. Ulemadan birisi ne yaptı? Bu hadis sahih değil diyerekten tırnağını kesti. Bu sefer alaca hastası oldu. Bütün derileri rengarenk oldu. Çok üzüldü. Rüyada Resulullah'ı gördü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu kim anlatıyor? Oho! Feyzul Kadir kitabında İmam Münavi anlatıyor. Gümüşhane ve Hazretleri Levami Ulukul'de anlatıyor. Benim gördüğüm yerler. Ruhul Beyan'da İsmail Hakkı Hazretleri anlatıyor. Daha çok. Kaynaklar çok. Bir rivayet Ebu Cafer'in Nisaburi'dir bu başına gelen zat. Başka rivayetlerde de ismi verilmiyor. Efendim, büyük bir alim zat. Fakat hadisi sahih bulmadığından, amel etmediğinden başına bu musibet geliyor. O zaman Resulullah'ı görünce sallallahu aleyhi ve sellem men râni fil menâfı gadral hak, beni rüyada gören hakkı görmüştür. Fe inne şeytane la

0: meselubi. Şeytan benim suretime giremez. Benim şeklimde görünemez. Ben Resulullah'ım diye çıkıp gelemez. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şartlarına uygun olarak görülen rüyalarda tabi salihlerin, velilerin, alimlerin rüyalarında bu müdahale söz konusu değildir. Çünkü meşayihtan birinin suretinde bile çıkmak, görünmek istese yanar diyor. İsmet Garibullah Hazretleri Risale-i Kutsiye'de. Evliya Allah'ın ruhaniyetlerinde bile, kılığında bile görünemiyor da ya Resulullah'ın kılığına nasıl girecek? Sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki ya Resulullah başıma böyle bir iş geldi. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem elem tesmâinehi. Sen benim yasağımı duymadın mı? Niye sen tırnağını kestin çarşamba günde? Dedi ki ya Resulullah ben bu hadisin sahih değil diye amel etmesem de olur zannettim. Buyurdu İyyâke vel istihânete bi hadîsî. Sakın benden duyduğun hadisleri hafife alma. Hafife aldın mı? Beni hafife almış olursun. Bu sana efendim köşe yazarının bir tavsiyesi değil ki. Bu Muhammed Mustafa'dan gelen rivayetler sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir rivayette senin benden duyduğun şeylerde ihtiyatlı davranman gerekmez miydi? Elem yekfi entesma. Sadece hadis olarak işitmen yetmez miydi? Bunlar çok önemli meselelerdir. Bu zamanda hocalar ara sıra bocalar. Ya sizi de saptırabilirler. Siz de kimi dinleyeceğinize şaşırabilirsiniz. O öyle diyor, bu böyle diyor, ne yapacağız dersiniz. Allah size hakkı işittirsin. Amin. Sözü işittirsin, en güzeline uydursun. Ellezine istemi'une'l-kavle fettebi'une ahsene. Sözü iyi dinlerler, en güzeline uyarlar. Müjdesine nail eylesin sizi. Amin. İnşallah biz size doğru anlatıyoruz. Hadis-i şeriflerde gördüklerimizi, kitaplarda gördüklerimizi anlatıyoruz. Biz sabahlara kadar kitap bakıyoruz. Sizin gibi gazete bakmıyoruz. Bak ben dün gece 4.30'a kadar çalıştım. Yani gece 2'ye kadar Gümüşhanevi şerhlerine baktım. Levamül Okullere baktım. Tabarhanelere bakıyorum. Ona bakıyorum. Buna bakıyorum. Kaynaklara bakıyorum. İnkar edenler duvara dayanarak atıyorlar İşkembe-i Kübra'dan. Yok böyle bir şey. Çünkü işlerine gelmiyor amel etmek. Ama ben varken, var derken nereye bakıyorum? Bu kadar kaynaklara bakıyorum da var diyorum. Sen yok derken bir rivayet göster. Benim aklım almıyor diyor. Geçiyor karşıya. Böyle bir şey olabilir mi? Onun için hadis-i şeriflere çok önem verin. Size aylardır okuduğumuz hadis-i şerifler kıyamet alametleriyle ilgili hem de 3 bahisten 3 türlü alametten hangisini okuyoruz? Şu anda içinde bulunduğumuz, yaşadığımız alametleri okuyoruz. Aylar evvel, belki bir seneden fazla oldu. Geçmiş alametleri okuduk. Onların hepsi de Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem sonraydı. Hiçbiri onun zamanında olan şeyler değil. Yine onun verdiği haberlere göre onlarda neydi? Gayıptı. Çünkü Hazreti Osman Efendimiz'in şehadetinden, Hazreti Hüseyin Efendimiz'in şehadetinden vesaire bu kadar alametler anlatıldı, bir seneden fazla oldu. Bu alametler hep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gerçekleşen şeyler. Ama bize göre bunlar nedir? Geçmiştir. Şimdi hangi alametleri okuyoruz kaç aylardır? Efendim yaşanan alametleri okuyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz alametleri okuyoruz. Hangi hadis-i şerif kitaplarından okuyoruz? Tabii ki burada size rivayet ediyorken söylüyorum. Bu hadis-i şeriflerin içerisinde Buhari'den olur, Müslim'den olur, Tirmizi'den olur, Nesai'den olur, İbn-i Mace'den olur ama sizin duymadığınız kaynaklardan da olur. Onlar da muteber kaynaklardır. İşte şimdi Ebu Nuaym diyoruz. Mesela Hilyetül Evliya diye onun 10 cilt kitabı var. Efendi Hazretlerimizin kütüphanesinin kendi mübarek küçük odasında 2-3 raf kütüphanesi vardı eskiden o küçük odada. O kütüphanenin başının üstüne koyduğu kitabı. Hilyetül Evliya. Gümüşhane Hazretleri diyor ki bu kitap evinde olan evine şeytan giremez. İttifak edilmiştir. Tabi tercümesi yok. Arapçadır. 10 cilt bir eser. Muhaddis zat Ebu Nuaym. Deylemi diyoruz. Bak burada ne hadis-i şerifle Taberani diyoruz. Bunlar hakim diyoruz vesaire. Bunların bir kısmını siz de duymuşsunuz. Bir kısmının da adını duymamışsınız. Ama duyup duymamanız önemli değil. İnanmanız önemli. Biz bu hadis-i şerifleri size naklediyoruz. Burada rivayet ettiğimiz, mesela şimdi bir hadis-i şerifle rivayet ettim, bu hadis-i şeriften sonra geliyor Hakim, Hakim-i Tirmizi, Hakim başka, Hakim Müstedrek, Hakim Tirmizi Nevadirul Usul, o müstakil bir kitap, büyük evliyaullah reislerinden Şah-ı Nakşibendi Hazretleri onun ruhaniyetine çok müracaat etti, en çok onun ruhaniyetiyle meşgul olurdu Hakim-i Tirmizi. 3. Hicri sene, 3. asır adamı, büyük muhaddis, meşayihin ulularından. Bunun gibi daha bir Ebu Şeyh hadis kitabı, Kitab-ül Azamesi var vesaire kitapları var Ebu Şeyh, meşhur kaynaklardan. Efendim İbn-i Merdüye, çok büyük kaynak. Hafız İbn-i Kesir bile, İbn-i Kesir tefsirine bakarsanız çoğu kaynak İbn-i Merdüye'den geçer. Bunun gibi bu kaynakların isimlerinizi bilip bilmemeniz çok önemli değil. Bizim size anlattıklarımıza inanmanız önemli. Şimdi bu kadar hadis-i şerif, şimdi bu hocaların çoğu, efendim bu kaynakların çoğunu ne yapıyorlar? Devre dışı bırakıyorlar. Bu kaynaklara hiç itibar etmiyorlar. İşte Kütüb-ü Tisa'da var mı? Yoksa Sitte'de var mı? Yoksa Bukhari'de var mı? Müslim'de var mı? Onu da açtılar. Şimdi Kur'an'da var mı demeye başladılar. Hepten Kur'an'da olmayanı inkarla karşılıyorlar. Allah muhafaza, zincirleme kafirliğe doğru. Hadisleri inkar, zincirleme trafik kazası. Kafirliğe doğru götürüyor. Sen daha Deylemi'deki hadisi, Ramuz'un hadisteki bir hadisi bile kabul etmediğin takdirde zincirleme olarak yavaş yavaş gidiyorsun. Sen dört mezhep müftüsü Ali Haydar Efendilerden daha mı iyi biliyorsun? Mübarek insan Kur'an-ı Kerim'in kenarı Ramuz'un hadisten kaynaklarla dolu. Dolayısıyla efendim o büyüklerin kabul ettiği kaynakları sen kabul etmediğin zaman da ondan sonra onu da reddediyorsun. Bunu da reddediyorsun. İnkar bir başladı mı çorap söküğü gibi gider. Freni patlamış araba gibi durduramazsın. Cehennemin dibine kadar gider. İnkarı bırakmak lazım. Şimdi burada ben size anlatmak istediğim esas konuşudur. İnşallah o sohbet tabi burada yapacak halim yok. 2 saatlik konu, başka mevzularda girdim. Ta Vahabi hareketinin başlayışından bu akımların memleketimize bulaşmasına kadar bir süreç izledim. Velakin şimdi şunu anlatmak istiyorum. Bu kadar hadis-i şerifler duydunuz. Kaç aydır devam edenler. Bazı kere öyle şeyler oluyor ki tam içinde yaşadığımız hadiseler siz bile şaşırıyorsunuz. Allah Allah. 1400 sene evvel nasıl bilmiş bu anda bu olacağını? Hep şaşırdığınız noktalar oldu değil mi? Kendi bünyenizde, çevrenizde, ailenizde, toplumda yaşadığınız olaylardan hadis-i şerifler öyle bir geliyor ki. Daha şu önümdeki kitabın yazılış tarihi 200 seneden aşkındır. Ondan evvel verdiği kaynaklar, yani dediği kaynaklar 400 sene, 300 sene, 500 sene, 600 sene. Peki bu hadis-i şeriflerin hepsi aynen anlatıldığı gibi oldu mu olmadı mı? Oldu. Peki bu hadis-i şeriflerin efendim hangisini şimdi diyebilirsin ki demek öbür buyurulanlar da aynen doğru. Burada önümüzde bir örnek var. Mesela diyor kıyamet yakın şunlar olacak. Bu hadis-i şerifin kaynağı değil mi? Ama aynen çıkmış mı şimdi, yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. O zaman ne anlıyoruz? Demek bu hadis-i şerifler mucizeyle sabit, gayıptan haber verme mucizesi. 1400 sene evvel şu anda olacağı haber veriyor. Bu da aynen çıkmış. Demek ki bu kaynaklarda olan diğer hadis-i şerifler de aynen doğru ve sahih. Anlıyor musunuz? Bu sizin hadislere imanınızı artırsın.
1: Amin.
0: İmanınızı artırsın. Bakın şimdi. Mesela bir hadis-i şerif. Yukarıkini bir geridekini birazdan okuyayım da bunu öne alalım şimdi bakalım. Hakim rivayet ediyor Ebu Derda radıyallahu anh. İzâ zehraftum mesacidekum ve halleytum mesahifekum feddemâru aleykum. Camilerinizi diyor süslemeye başladığınız zaman, camileri süslemeye başladığınız zaman, işte ne gibi, işte kiliseler gibi, arılar gibi camilerde acayip süsleme sanatları, tezyinat, ince işçilikler vesaire. Kur'anlarınızı da diyor, musaflarınızı altınlarla tezyiplediğiniz, yaldızladığınız zaman feddemâru aleykum, işte o zaman yıkılma başlayacaksınız, helak olacaksınız diyor. Şimdi bu hadis-i şerif, İşte kaynağı sizin de belki çoğunuzun duymadığı Hakim-i Tirmizi Hazretlerinden gelen bir kaynaktır. Şimdi sürece baktığınız zaman, ondan evvelki dönemleri demiyorum size, sahabeden sonraki dönemler, efendim Memlükiler, şey demiyorum, Emeviler, Abbasiler, Memlükler, ondan beri bu başlayan bir akımdır. En yakın tarihi söylüyorum, Osmanlı'yı söylüyorum mesela. Osmanlı'nın ilk Söğüt'ten çıkışından sonra Bursa'daki yaptığı camilere bir bakar mısınız? Yani efendim Ulu Cami, orada daha çok camiler var. Orhan Camii vesaire camiler. Hiç tezyinat pek bulamazsınız. Çok sade, değil mi? Duvarlar çok sade, efendim böyle çok feyizli, çok huzurlu mescidler bulursunuz. Ondan sonra devamlı yükselme dönemleri vesaire gelir. En son mesela yıkım dönemine gelirseniz bu Fransa'nın barok dedikleri tezyip süsleme usulüne bakarsanız son dönemde bu sahildeki camiler, Beşiktaş tarafı sahildeki camiler o barok tezyip süsleme sanatlarıyla Fransız kültüründen esinlenen efendim şeyler ve son dönemlerde bakarsanız bütün yaldızlama ve süslemeler, Kur'an'ların kenarları, şeylerin kenarları, öyle el sanatları vesaire son derece yaldızlama ve süslemeye önem verildikten sonra efendim son zaten 200 sene, 250 sene kadar yıkım başlamıştır. Şimdi şu hadis-i şerif başlı başına bir mucizedir. Ümmetin yükselme dönemlerinde bu işler yoktur. Mescit süsleme, efendim, insanların gözünü alacak, aklını çelecek, şimdi kadar Kur'an okuyacak, kenardaki yaldızlamalara, süslemelere mi takılacak, yoksa Kur'an'ın manalarına mı kafayı takacak? Şimdi namaz kılacak, kıbleye dönecek, efendim önünde türlü türlü sanatlar sergilenmiş vaziyette, gözünü olacak, gayri ihtiyari oralara takılacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir seccadede kıldı da seccadede biraz işçilikler vardı, süslemeler şeyler. Ne yaptı? Karıştırdı benim kafamı dedi. Daha bunda kıldırmayın beni mesela. Misal veriyorum. E neden? E tamamen akıl ve ruh Mevla ile irtibatlı olan insanlara bu dokunuyor. Ha bize göre biz köşke duvardaki çiniye takılsak da camdan dışarı geçen karıya bakmasak. Adam caminin camından karıya da bakan var. Öyle duvarlı camiler var. Camlı mı? Oradan karı geçiyor. Ha öylesine zaten diyorum sen çiniye bak. Hani sana daha evladır. Çomu da karıdan kurtaralım. Ama sen zaten anlamazsın ki hoca diyor ne var diyor. Beni caminin çinisi minisi hiç etkilemiyor ki diyor. O etkilemek adam sırf Mevla ile irtibatlı olanı etkiliyor zaten. Seni beni nereden etkilesin zaten? Çünkü bitkisel hayata girmişsin. Oranı kesseler haberin yok. Yani sende tabii bu etkilenme müşahede eserleri gözükemez ki. Ama Mevla ile intibatı olan insanları bu işler rahatsız ediyor. Bu yaldızlama işleri. Yani ibadetle alakalı konularda söylüyorum. İbadet haneleri söylüyor. Musaf, Kur'an okuyorsun, ibadet ettiğin bir kitap. Camide namaz kıldığın yer. Camileri süslerseniz diyor ve musafları yaldızlarsanız işte battırız diyor. Bunu tarihi olarak da incelerseniz hep İslam'ın yükselme dönemleri cihatla uğraştıkları dönemlerdir. Dünyaya İslam hakimiyeti soktukları dönemlerde bu işler geridir. Ama ne zaman bu işler ilerlemiştir? Süsleme, yaldızlama, boyama vesaire. Ondan sonra helak başlamıştır. Yıkım başlamıştır. Bu bir mucize olarak önümüzde duruyor. Kainatın Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem zamanında böyle bir musaf var mıydı? Yani bizim şu anda okuduğumuz gibi Kur'an toplu muydu? Değildi. Bizim bu şekilde mescitler var mıydı? Daha o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir tek kendi mescidi var. Hurma lifinden işte. Yeri kum, ince kum, tavanı da hurma lifinden. Ama diyor ki mescitlerinizi yaldızladığınız zaman. Şimdi bu hakikaten çok ileriyi görmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yüzlerce sene sonra çıkan bir şey. Bu ancak Allah'ın bildirmesiyle olur. Şimdi şu hadis-i şerif bile bir mucizedir. Ve bir de süreçleri takip ederseniz, tarihi süreçleri, o zaman da göreceksinizdir ki yıkımların başladığı süreçler hep süsleme sanatlarının zirvede olduğu anlardır. Özellikle de cami ve Kur'an'larla ilgili. Dolayısıyla şimdi Bu hadis-i şerifler önümüzde olduğuna göre demek ki nasıl burada buyurduğu bir mucizedir. Nasıl sahiptir? Nasıl çıkmıştır? Buna başka bir kaynak aramaya, delil aramaya lüzum yoktur. Çünkü gözümüzle gördük ve yaşadık. İşte battık, helak olduk. İslam aleminin mahalle kadar hükmü kalmadı. Bir dernek kadar hükmü kalmadı. Bak dünyada şimdi mesela 7 milyar insan içerisinde öyle kuruluşlar vardır ki çok azınlık, çok iyi, kimse ilgilendirmeyen, çok önemsiz bir konuda bir kuruluş, müessese kurmuşlardır. Onların bile Birleşmiş Milletler'de olsun, dünyanın her yerinde olsun saygınlıkları vardır, konuşma hakları vardır. Demek ki helak yaşamaktayız, zafiyet içerisindeyiz, zelil ve hakir durumdayız. Allah Teala bizi yeniden eski izzetimize kavuştursun. Ya, bu da neyle olacak? Yeniden Allah Teala'ya dönüş, ibadetleri huzur üzere yapmak vesaire. Bunlar tabii kolay şeyler değil, lafla olacak şeyler değil. Hadi arkadaşlar göl kapatın gözleri huzur üzere olalım demekle de olacak şeyler değil. Altyapısı lazım. Bazı şartları var ama ümitsiz de olmamak lazım. Allah Teala bizleri fazl-ı keremiyle bu ahir zamanda da bu fitnenin içerisinde de muhafaza etmeye kadirdir. Kadirdir. Bu çok zor zamandır, çok güç zamandır hakikaten Müslümanlar için, efendim, dünya üzerinde küfrün kol gezdiği, hakimiyet sürdüğü bir dönemdir. İslam'ın Müslümanların çok zelil olduğu, hakir durumda kaldığı bir dönemdir. Çok yazıktır. Ama Rabbimiz Tebareke ve Teala bazı kullarını bu ateşin içerisinde de yakmamaya kadirdir. Fitnelerden korumaya kadirdir. Aynı sahabe aslında yaşananlar gibi yaşatmaya da kadirdir. Ve bazı yaşayanlar da vardır. Allah sayılarını artırsın. Allah bizi de onlara bağışlasın. Amin. Onun için bu hadis-i şerifler efendim bizlere yol gösterici rehberlerdir. Aynı ayet-i kerimeler gibi vahiylerdir. Rabbimizden gelmişlerdir. Ve biz bunlara kesinlikle iman ediyoruz. Ama hangi hocalar efendim şu hadis zayıftır, şu hadis mevzudur, şurası uydurma, burası batıl diye bu hadisleri eleklemeye kalkarlarsa Allah onların bereketini alır, hayrını söndürür ve hadis-i şeriflere hakaretten dolayı Allah Teala kendilerini cezalandırır. Bereketsizlikle cezalandırır. Başta ilimlerinin bereketini görmezler. Çünkü biz Efendi Hazretlerimizden böyle gördük. Biz Efendi Hazretlerine bakarız. E şimdi adam Efendi Hazretlerine bağlıyım diyor, ihvanım diyor, hocayım diyor. Ondan sonra bir şey konuşuyorsun diyorsun ki Efendi Hazretleri bu görüştedir. Bu işlere Efendi'yi karıştırmayalım. E hangi işe karıştıracağız? Börek pişirirken mi karıştıracağız? Yani hadisle ilgili bir konuda Efendi'yi karıştırmayacağız da ne yapacağız? Çamaşır bulaşık işlerine mi Efendi'yi karıştıracağız? Biz Efendi Hazretlerini dinimiz konusunda, ilmimiz konusunda, çünkü bizim Efendi Hazretlerimiz, bizim şeyhimiz, bizim üstadımız yani hiç kimseye benzemiyor. Çünkü biz çok insanlar gördük geçirdik. Bunlar ilmi evliya Allah'tan olabilir, kerameti olabilir, şudur budur ama ilimde de bir şey vardır, seviye vardır. O seviyede olmayabilirler. Ama Efendi Hazretleri her bakımdan zirvedir. Hafızlıkta zirvedir. İlimde zirvedir. Ezberde zirvedir. Onun bildiği kadar hadisi kim ezbere biliyor? Binlerce hadis. Belki dünyadan çok hadis bilen insandır diyebiliriz. Yani biz zahiri ilimde kendisinden okuduk. Senelerce yanında yetiştik. Öyle o başkalarına benzemez. Dolayısıyla biz onu karıştırıyoruz. Her işte onu hakem kabul ediyoruz. Onun görüşüne başvuruyoruz. Onu kabul ettiklerini kabul ediyoruz. Hüccetimiz odur. Biz burada onu ayrı tuttuğumuz zaman hiçbir hakka varamayız. Hiçbir doğruya eremeyiz. Onun inandıklarına inan. Şimdi sarıkla ilgili hadis-i şerifler sarıkla kılınan 2 rekat sarıksız kılınan 70 rekattan hayırlıdır. Bu hadis-i şerifin kaynağı nedir? Deylemidir. Sahihtir. Ama bakın bir alim şimdi 100 yaşlarındadır o. Sağdır. Lübnan'da yaşıyor. Muhaddistir. Yüz binlerce hadis biliyor. Çok hadis alimidir. Şöyle velidir. Böyle şudur. Müritleri var. Yüz binlerce falan. Beni alakadar etmez. Bu kişi buraya fax çekti. Efendi Hazretlerimize ki siz niye sarıkla ilgili Buhari'de de var vesairede de var hadisler. Sarık Resulullah'ın sardığına dair, sardırdığına dair Hatta sahabe-i ikramdan bazılarının sarığının sarılışını kendisi beğenmediği zaman çözerek, ama bağlandığı gibi çözecek. Birden çıkartmayacak başından. Yani birden bozmayacak. Aynı sarıldığı gibi kendisi mübarek eliyle çözerek tekrar kendisine bağlayarak Abdurrahman ibn Avf'a olacak. Hakeda i'temme fe inni a'rabu ahsenu, sarığı böyle sar daha güzeldir diye. Bu Bukhari'de vesaire kaynaklarda var. O zat şimdi bize faks çekiyor. Diyor ki 70 rekattan daha faziletlidir, hadisi zayıftır. Bunu rivayet etmeyin de Bukhari'deki şunu rivayet edin. Adam sarığı kabul etmediğinden değil, sarığı kabul ediyor da hadiste yol gösteriyor hadis uleması diye. Bak o günden beri Efendi Hazretimizin bu ne demek istiyor bu? Nasıl bu hadisleri bu zayıf görüyor? Nasıl bu hadislere efendim, rivayet etmeyin, insanlara anlatmayın diyor diye bütün irtibatını kesmiştir. Dolayısıyla biz bu konuda hassasız. Hangi hoca olursa olsun Efendi Hazretlerinden büyük hoca olamaz. İlimde de olamaz. Ben bunda iddialıyım. Olamaz. Ve bu insan kadar da takva olamaz. E ben de işte korkuyorum Resulullah'a iftiradan. Ya tövbe ya Rabbi ya Resulallah. İmam Gazali iftira mı ediyor? Abdülkadir Geylani iftira mı ediyor? Taberani, Deylemi iftira mı? Bunların hepsi hadis alimleri. E onlardan daha mı takvasın? Yok. Daha mı alimsin? Yok. Ne konuşuyorsun? Şu şöyle demiş, bu böyle demiş. E senin görüşünü aldığın iki kişi, ama burada bir ittifak var. Bütün ulema meşayih bu hadisleri nakletmiş, kabul etmiş, amel etmiş. Hatta dahasını söyleyelim. Hiç hadis kaynaklarında olmayıp da ehl-i mahal meşayihin bizzat Resulullah Efendimiz'den mana aleminde aldıkları hadisleri bile kabul etmişlerdi ki bunların kitapta da yerini bulamaya bilirsiniz. Mesela Medine'de Zekeriya Efendi Hazretleri vardı. Allah şefaatine nail eylesin. 100 yaşında vefat etti Ravza-i Tahra'da. Büyük veli. Büyük evliya, Allah'ın reislerinden. Bütün dünyanın uleması evliyası. Onu ziyarete gider. Efendi Hazretlerimizi çok severdi. Efendi Hazretlerimize çok itibar ederdi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gönlü rüyasında o ayağını nereden kaldırıyor? Bizim Efendi Hazretleri oraya ayağını basıyordu. Onu gördükten sonra Efendi Hazretleri'ni hiç yandan ayırmaz. Medine'ye ne zaman Efendi Hazretleri gitse o da onun yanına giderdi senelerce. He, çok gideniniz olmuştur bu büyük zata. Son devrin en büyük velilerindendir yani. Muhammed İbni Zekeriya el-Buhari Hazretleri. Efendim, bu insan orada nakletti. Ha tabii ki bu kitapta yok mu? Var. Cevahirul Bihar'da var. Cevahirul Bihar kimin kitabıdır? Yusuf-u Nebhani Hazretleri'nin kitabıdır. Yusuf-u Nebhani artık bu hususlarda alem olmuş, marka olmuş, en büyük ulemadandır. O tabii çok evvel vefat etmiş. Ta Lübnan'a gittik. Lübnan'a gittik diyorlar ki, hoca çok geziyorsun, nereye gidiyorsun? Nasreddin Hoca'ya dediler, senin karı çok geziyor dedi. Yalan söylüyorsunuz dedi. Niye dedi, çok geçse biraz da bize uğrardı dedi. Onun için şimdi bana diyorlar hoca geziyor. Hoca niye geziyor onu da sormuyorlar tabii. Peygamberlerin, velilerin kabirlerini geziyoruz. Lübnan'a gittiğim 3-4 gün kaldım. Ta yaylaların başında Elyasa Aleyhisselam'ı mı bulmadım, İlyas Aleyhisselam'ı mı bulmadım, ne peygamberler bulmadım. Ben kabirlere geziyorum. Ulemadan, evliyadan, enbiyadan immet almaya geçiyorum. Yusuf-u Nebhani hususu gittik bulduk. Efendim, mübarek, büyük velilerden. Ta Hindistan'daki adama Resulullah rüyasında giriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Hindistan'daki müzada diyor ki, benim diyor, Hassan'ımı niye ziyaret etmedi? Hassan kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i müdafaa eden, şiirler yazan sahabeden Hassan ibni Thabit. Meşhur sahabi, şair sahabi radıyallahu teala. O zat da diyor ki, ben diyor onun kabrin nerede olduğunu bilmiyorum ki ya Resulallah, nasıl ziyaret edeyim diyor. Hayır diyor, benim sahabim olan değil diyor. Bu zamanın son devrin Hassan'ı diyor. Onu ziyaret edeceksin diyor. Yani Yusuf-u Nebhani'yi anlatıyor. Ta Hindistan'dan kalkıyor adam, Lübnan'a geliyor, sırf onu kabrini ziyaret ediyor. Resulullah bana emretti. Rüyamda ki bu zatın kabrini ziyaret edeceksin. Hakikaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizeleri hakkında, Medüsenası hakkında, bu Vahabiliği çürütmek hakkında, bu İbn-i Teymiye ve Şair fikirleri çürütmek hakkında o kadar eser yazmış, yüzlerce. Yusuf-u Nebhani kattesallahu aşırı ulemanın reislerinden. Onun Cevahir-i Bihar isimli bir kitabı var. Zekeriya Efendi Hazretleri oradan naklediyor. Diyor ki Evliya Allah'tan birisi, tabi orada ismi de vardır. Benim şimdi hatırımda kalmamış olabilir. Kitapta var illa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında görüyor. Diyor ki ya Resulallah, bana bir tane hadis-i şerif söyle ama hiçbir kitapta bulunmasın, hiçbir ravi de araya girmesin, direkt senden alayım diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki sana 3 tane hadis rivayet edeyim. Ya, o bir istedi ya, cömert Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. 3 hadis rivayet ediyor. Mesela işte o 3 hadisten bir tanesi, ümmetimden birisi elinde tesbih zikrederken keskinlik hali geldi, daldırdı. O şekil kaldı yarım saat, bir saat. Her daim zikirdedir. O daldığı hali hepsi zikirdir. İkinci hadis sana rivayet edeyim buyuruyor. İşte men şeribe kahvetel bünni. Bün diye bir kahve vardır esas. İşte Araplar içiyorlar onu. Arap kahvesi derler orada. O kahveyi kim içerse ağzına insanın çok güzel bir koku veriyor, rayha veriyor. Melekler de biliyorsunuz kötü kokudan eziyet duyuyor, iyi kokudan hoş doluyor değil mi? Soğan sarımsak meselesi için yasaklanmış. Yanımızda, ağzımızda, dişimizde bu görevli melekler de var. Onlar da çok eziyet çekiyorlar bu kötü koku meselesinden. Sadece cemaat meselesi değil. Yani ben siz diyorsunuz ki ben soğan sarımsağı efendim nasıl olsa cemaate çıkmayacağım veyahut yatsıdan sonra eve giderim, karıyla da anlaşırız, onu da yedirdim, ben de yerim, ondan sonra bir baş soğanı kırar yerim diyorsunuz da şimdi tabii ki haram değil, haram değil, yiyebilirsiniz ama melekleri de hesap etmek durumundasınız, çünkü insanların eziyet duyduğu şeyden melekler daha çok eziyet duyarlar diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Fe innel melâkete tetezzâ mâ tezzâ mehul ins. Dolayısıyla nasıl ki kahvede hoş bir koku var, o koku ne yapıyor? Meleklerin de hoşuna gidiyor. Kim o kahveyi içer diyor. Testağfurullahül melâketü mâ dâvet rihâtü zîfî. Kuzu ağzında kaldığı sürece melekler onun günahlarının affı için istiğfar ederler diyor. Bu ikinci. Bir hadis daha sana söyleyeyim diyor. Ondan sonra sallallahu aleyhi ve sellem eftallâ amal, amellerin en üstünü en teclise velev kadrahal mişatim inde veli min evliyaillah, Allah dostlarından birinin yanında bir süt sağımı kadar, hayvandan süt sağmak az bir zamandan kinayedir, bir süt sağımı kadar azıcık da olsa bir velinin yanında oturmandır Allah'ın en sevdiği amel diyor. O zat o zaman soruyor diyor, hayyenev meyiten sevan kâne hayyenev meyiten, ister o zat veli olan diri olsun, ister mezarda ölü olsun. Yani kabrinin başında da oturmak. Bunu ta Hacı Salih Efendi Hazretleri seneler evvel büyük veli Sefine-i Irakiye'den nakletti. Belki 15-20 sene evvel Efendi Hazretlerimizle beraber oturuyorduk. Sonra Efendi babamızın mezarında buluştuğumuzda orada rivayet etti. Onu bırak. Zekeriya Efendi Hazretleri bunu rivayet ettiği zaman bu Yusuf-u Nebhani'nin kitabında var. Cevahir-ül Bihar. Efendi Hazretleri geldi dedi ki bunları yazalım, çoğaltalım, bütün ihvana dağıtalım. Halbuki bu neyle sabit? Hiçbir kaynakta hadde senayla silsileyle gelen bir hadis değil. Evliyaullah'tan birinin bizzat Resulullah Efendimiz'i mana aleminde görerek ondan aldığı bir hadis-i şeriftir.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kıyamet Alametleri 29. bölüm devam edecek.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
4: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
5: Şimdi reklamlar.
0: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR. Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özveri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özveri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
4: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aşevlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
2: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, ORG.TR.
6: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
7: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk Lirası'dır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
5: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça, bak kız medresemiz çok var, kız talebede çok var, kadın cemaat çok var, erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi, taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Der'in sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, burada yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
8: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
9: Şura Fıkıh Kurulumuz yeni eğitim döneminde 200'e yakın talebesiyle ilmi hizmetlerine devam edecektir. Dini meseleler danışma hattımız aracılığıyla da her ay binlerce vatandaşımızın dini ve fıkhi sorularına cevap verilmektedir.
5: Alâeddin Efendi babamızın kelamıdır. Din fıkıhtan ibaret. Biz fıkıhçılara tabii ki hizmetçiyiz. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. 7 Eylül'de yeni dönem fıkıh eğitimi başlayacak. Şura Fıkıh Kurulu İlim Araştırma Derneği'ne yardımlarınızı bekliyoruz. 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
10: Merakla beklenen kitap çıktı.
5: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
10: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
11: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
12: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes umreye gidebilsin diye hazırladığımız T Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
13: Reklamları dinlediniz.
5: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
14: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
15: Kur'an ölü kalplere hayat verir. Su ölü toprağa hayat verir.
16: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
17: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
18: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun. Tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
19: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
20: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
21: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
22: Sonra da öyle ölüyorsun.
23: Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
24: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
25: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
26: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
27: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
28: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
29: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kıyamet Alametleri 29. bölüm devam ediyor.
5: Muhittin Arabi Kaddesallahu sürü hadis hafızlarından da. Kendisi hakikaten huffazdan sayılır diyor. Keşfül Gafada Acluni ki hadis üzerine kaynaktır. O diyor ki Muhittin Arabi bir hadisi rivayet ettiyse diyor kaynak aramıyor. Çünkü hadis hafızlarından sayılır. Yani kendisi hafız, hadis hafızı, hadis hafızı. Milyon hadis bilmek lazım. Milyon. Bir de onun ravilerinde bilirsen 4-5 milyonda isim giriyor araya devreye. Bilgisayar falan sapıtır yani. Anlıyor musun? Şarjı marzı biterse kafayı yer, bir de kaydetmeden kapatırsın hepsi gider ha. 4-5 milyon adam ismi biliyor. Milyonlarca hadis biliyorlar bunlar. Hadis hafızlar mesela. Muhittin Arabi Hazretleri birisi itiraz etse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle alenen görüşüp de soran adam. Açıkça bu hadis sizden midir değil midir diye sorabiliyor. Görüşebiliyor. E şimdi sen benim aklım bunlara ermiyor. Ya kardeşim aklın ermiyorsa bari dilin sussun. Dur konuşma. Ve izâ lem teral hilâle fesellim li unâsin râuhu bil ebsâri. Ayın ilk gecelerinde görünme sorunu yaşanıyor biliyorsunuz. Her sene de o olay çok çıkıyor ya, Ramazan mı bayram mı meselelerinde. O neden oluyor? Ay bir dakika iki dakika görünüp hemen kaybolduğundan, bazı bölgelerde de sis ve bulut peyda olduğundan, hele şimdi İstanbul gibi büyük şehirlerdeki havanın tamamen şeffaflığı kaybolduğundan pek görme imkanlarımız azaldı. E şimdi diyor ki Allah dostları, sen ayı göremediyse gördüm diyenleri bari kabul et. Karşı tarafa da yalan söylüyorsun deme. Ben göremedim diye hiç gören yoktur dersen adama deli derler. Gören var. Duyan var. Ama hadi biz bıraktık diyelim rüyada olan hadis-i şerifleri biz kabul ediyoruz. Meşayihin aldıklarını ama öyle önüne gelenin rüyası değil ha.
0: Böyle sapığın biri de çıkıyordu. Resulullah bana dedi ki sakalını kes. Ulan serseri. Resulullah öyle der mi? Sağlığında uzak dedi de rüyada kes der mi? Şeytan girdi sana kes dedi. Ama Resulullah'a şeytan giremez. Ama sen Resulullah'ın hilyesini bilmesin, şemalini bilmesin. Her gelene Resulullah diyen mi öpersin? Onun için senin rüyanla alimlerin, velilerin, hilye bilen, şemail bilen adamların rüyası bir midir? Biz demedik ki her görenin her dediği haktır. Tabii ki burada kriterler vardır, şartlar vardır, standartlar vardır. Sabaha kadar adamlar, Ebu Talib-i Mekki Hazretleri, Kutül Kulüp sahibi, İhya-ül-i Müddin de ilk kaynağı. Onda öyle hadis-i şerifler geçiyor, diğer ulema bunları kaynaklarını bulamıyor falan, konuşuyor, görüşüyor, bir şeyler, bir şeyler. Ruhul Beyan sahibi diyor ki, yahu diyor, sene 300, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayrul kuruni karni zimmellezine emniyom zimmellezine emniyom. En hayırlı asır benim yaşadığım asrı saadettir. Bir asır 100 senedir biliyorsunuz. Bunun tespiti nasıl yapılmıştır? Yine mucize-i nebevi eseri olaraktan adamın birine duasında sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden birine ışk karnen bir asır yaşa demiştir. Adamın ömrünü hesap ettiklerinde adam 100 sene yaşayıp ölünce anladılar ki bir asır 100 senedir. Bu da hadis-i şerifle sabittir. Çünkü adam 100 sene yaşamıştır. En hayırlı asır benim içinde bulunduğum asır. Yani benim bulunduğum, doğduğumla beraber bu 100 sene. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 100 sene yaşamamıştır ama o asırdır. Ondan sonra onları takip eden ikinci 100 sene tabi'in tabakası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin görenleri görenler. Tüm mellediğine ölüm. Ondan sonra da onları izleyenler tebe-i tabi'in tabakası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görenleri görenleri görenler. Tübe alimerrani velimerrani velimerrani beni görene müjde, göreni görene müjde, göreni göreni görene müjde. Ha bu tabakalar böyle teşkil ettiği zaman tabii ki sahabe Ebu Hureyre gibi zatlar efendim tabi'in işte Hasan-ı Basri gibi Veysel Karani gibi zatlar tabi'i tabi'in işte tabi İmam-ı Azam Efendimiz de tabi'indendir. Hazreti Ali Efendimiz'i görmüştür vesaire sahabeleri görmüştür. Tabi'i tabi'in dediğimiz de işte İmam Şafii gibi Ahmed İbni Hanbel gibi tabakalar da efendim tabi'i tabi'indir. Sahabeyi görenleri görmüşler. Böylece o asırda bulunan insanların verdikleri kaynaklara itibar etmeyeceğiz de şimdi senin gibi Düttürü Leyla neydi belirsiz bir profesörlükten diploması almışsın altına prof yazdırmışsın diye sana mı inanacağız? Senin neyine inanacağız? Resulullah'ın Buhari hadisiyle en sağlam kaynakta en hayırlı asırlar olarak gösterilen asırların ahalisinden daha mı iyi bildiğini zannedeceğiz yani? Dolayısıyla adres bellidir. İşte bu Talib Mekke'yi anlatıyor. Kutül Kulüp'te bunca hadisler var. Diyor ki İsmail Hakkı Hazretleri, Mekke'nin dağlarında ot yiyip ibadet etmekten bütün vücudu sapsarı olmuş. Sabahlara kadar uyku yok. Sırf yemeği ot ve zikir ibadet. Koca Ebu Talib-i Mekki bunlardan daha mı takvasınız diyor. Bunlardan daha mı çok Allah'tan korkuyorsunuz da o hadis şöyle bu hadis böyle efendim hadisleri elekleyerek derken ki ya çok takvaymışlar Resulullah'a iftira olacakmış. Tövbe ya Rabbi. Sen kendi kafandan bir şey uydurursan tabii iftira olur. Sen de gidip de yarın patlıcanın fazileti hakkında bir hadis çıkartma yani şimdi. Böyle bir şey hadis olmaz. Uydurma olur. Ama manevi alemde görülenler biz onu da kabul ediyoruz ama onu da bırak zaten kitapta kaynağını gördüğünüz şeyleri nasıl geçiştireceğiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize gelen rivayetlerle nasıl amel etmeyeceğiz işte efendi adlarımız asrın imamı 15. asrın müceddidi bu son 100 senenin tecdit eden bu yolları parlatan bu bozulan bidatler hurafeler karışan efendim dinimizi tekrar taze haliyle, berrak haliyle ortaya çıkaran zat. Allah başımızdan eksik etmesin. Amin. İşte müceddit, müceddit arıyorsun. Her 100 senenin başında, her 100 senenin başında diyor. Dikkat et. İnnallâhe le'ebâfû. Bu Ebu Davud hadisidir bu. İnnallâhe le'ebâfû alâ râsi kulli mi'eti sene. Her 100 senenin başında Allah gönderir. Men yüceddidü lihâdil ümmeti emra dînâ. Dini meselelerde yeniden bir açılım yapan ve bidatları kaldırıp sünnete yeniden rayına oturtan bir zatı Allah mutlaka gönderecek kıyamet kopuncaya kadar. Hazreti Mehdi de tabii bir yüzün başında gelecektir. Geldiği yüzün başında zaten müceddide olacaktır. Ondan sonra da dünyanın zaten ömrü bir daha müceddide tahammül edecek kadar yaşamayacaktır. Ama şu an efendi babamızın buyurduğu üzere benim vefatımdan sonra Mahmud'undan şeriat canlanacak. Efendi babamızın, Alaaddin Efendi Hazretlerimizin sözüdür bu. Hatta müritlerinden birine efendim dağlara çekin, hiç şehre inme, ne zaman Mahmud'undan ortalık İslam canlanır o zaman inersin dediği, o zat kendisi bana anlatmıştır. O da vefat etti tabii 80-100 yaşlarında. Dolayısıyla şimdi bu müceddit zatlar, bu büyük zatlar, bunların sistemi, bunların düzeni, bunların bize öğrettikleri talimi, terbiyesi bize yeterlidir. Biz başkalarına efendim bakacak veya başkalarından etkilenecek değiliz. Allah bizi bu yerlere sellere kapılmaktan muhafaza etsin. Amin. Çok ceryan var, çok akım var. Yani hakiki söylüyorum, şaşırırsınız bak. Onu bunu dinlersiniz, şaşırırsınız. Sonra sizi toparlamak zor olur. Kaportayı dağıtırsınız. Ondan sonra gel tamir et. Hoca efendi beni aydınlatır mısın dersiniz ama hocanın da canı çıktı. Hoca da ne yapacak yani? Hoca da hasta. Biz de kim aydınlat, aydınlat, aydınlat. Kararmamaya baksanız da hiç aydınlanma lüzum kalmasa veyahut da efendim kaportayı dağıtmasanız da tamire lüzum olmasa, bu yanlış görüşleri de acaba ne diyecek bakalım diye dinlemeye merak etmeseniz de biz de sizi tahsiye etmek, düzeltelim derken bu kadar vakitler geçirmesek diyorum ama yine de bakıyorum bizi dinleyen cemaatlara bile bu işler sızıyor. Efendi adına bağlı hocalar içerisinde bile bu sıkıntı yaşanıyor. Adam ihvanım dediği halde efendi hazretlerini ayrı tutalım bu işlerden ama bu hadislere inanılmaz diyebiliyor. Bu bizim tüylerimizi diken diken ediyor yani. Daha efendi hazretlerimiz sağ, Allah başımızdan eksik etmesin. Bu nasıl bir yön değiştirmedir, yol bozmadır, Allah muhafaza etsin. Onun için siz dinlediğiniz hadis-i şeriflere, rivayetlere iman edin, itikad edin, kaynak sormayın. Bak bu kaynak sormanız tehlikelidir. Size bu kaynak sorma alışkanlığını verdiler. Bir de diyorlar ki sakın diyor, hangi hoca okursa okusun diyor, İnanmayacaksın diyor. Mutlaka kaynak sor diyor. Peki sen sorduğun kaynağın ne olduğundan haberin var mı? He? Soruyor bana bunun kaynağı ne? Ben de diyorum ki İbni Ebi Şeybe. İbni Ebi Şeybe diyorum. Herif bana bakıyor böyle. İbni Ebi Şeybe'nin haberin var mı senin? Yok. Musannef'te. Musannef isimli eseri var. Şimdi Allah'ın Hoca Efendi Medine'de Allah muvaffak etsin inşallah. Tahkik ediyor o kitabı. Çok büyük basacak inşallah. Bizde eski baskıları var. İbni Ebi Şeybe. Bu ne büyük bir kaynaktır. Şimdi Berat gecesinde hani bir dua yaptırıyoruz size ki ya Rabbi beni divanda şakî, bedbaht, mahrum yazdıysan, hani Arapçasını okumuyor musun? Allah'ın kündek edebdeni şakiyene mahrumene metrudere mukatterane aleyh fi rizk. Değil mi? Okutuyorduk onu size. Ya Rab fazl-ı kereminle şekavetimi, bedbahtlığımı, rızık darlığımı, fakirliğimi sil de beni senin nezdindeki ümmül kitapta, levh-i mahfuzda hayırlara muvaffak, sait, bahtiyar, rızkı bol kullarına ilhak eyle. Böyle bir dua yaptırıyor size değil mi? Ha işte adamlar diyorlar ki mesela işte Vahabiler şunlar bunlar, bu şimdiki adam olmaz, böyle dua olmaz diyor. Niye olmaz? Ya diyor Allah'a böyle pazarlık yapılır mı diyor. Öyle yazdıysan şöyle yap, şöyle yazdıysan sabit kıl. Kötü yazdıysan iyiye çevir diyoruz. İyi yazdıysan oradan ayırma diyoruz yani. Bu duada ne var? Adam diyor öyle şey olur mu diyor. Kardeşim Allah ne yazdığını biliyor ama ben ne yazdığını bilmiyorum. Bilmeyince ne yapıyorum? Ya öyle ya böyle. Kötü yazdıysan şöyle yap, iyi yazdıysan. O da diyor ki kötü yazdıysa zaten iyi olacak halin yok senin. Duaya da lüzum yok diyor mesela. Serseriliğin lüzumu da yok yani. Çünkü Allah Teala da buyuruyor ki duaya devam edin. La yarabbul kaza illa dua. Resulullah da sahih hadiste buyuruyor ki kazayı kaderi bile ancak dua geri çevirebilir. E sana da böyle bir tedbir vermiş. Duaya sarılıyor. E şimdi bu hadisin kaynağı yok diyor, şu diyor, bu diyor. Ben meşayihin dualarına itikat ettiğim için benim için sorun yok. Ama bu sefer bunlar itiraz ediyor. Bir de ben bunu arayarken bulurken nerede buldum bunu? İbni Ebi Şeybe'de. Kimin sözü? Hazreti Ömer'in bizzat duası tavaf yaparken. Radıyallahu anh. Bunlar diyor ki bu meşayihin duaları şöyle yanlıştır be, tövbe ya Rabbi. Hazreti Ömer'in duası bizzat tavaf yaparken. Kaynak? Kaynak. Yazdım mı? Şaban Risalesi'nde zannediyorum. Berat gecesi dualarında kaynakların hepsi var. İbni Ebi Şeybe diyorum şimdi katıma. Böyle bakıyor. O da kim? Peki senin bana kaynak sormaya ne hakkın var? İbni Ebi Şeybe diyorum, hiçbir şeyden haberin yok. Peki ben sana bu kaynağı söyleteceğim, fuzul olmuyor mu şimdi? İbni Ebi Şeybe kim biliyor musun? Buhari'yi duydun mu? Buhari'yi biliyor musun? Kur'an'dan sonra en sağlam kitap. Buhari'nin hocası. Ve Buhari'nin ne kadar hadis aldığı adam İbni Ebi Şeybe. Sen ilk kitabı Buhari mi zannediyorsun?

olmak istedi diyor. Resulullah da onu milletin başına imam etti diyor. E şimdi tabii böyle bir şey herkesin kafasını dondurur. E bu adamın yaptığı böyle bir rivayette hadis vardır diye buna itibar edilmez. Çünkü cumhura muhalif kimsenin bilmediği bir şey şaz bir rivayet. Yani hiç amel edilmemiş bir nokta. İslam aleminde hiçbir yerde görülmemiş bir mesele. Yani biz şimdi kadınları safın arasına sokmaya çalışıyorlar. Bu imamlığa geçirdi yani. Bu imamlığa geçiriyor. Bu da profesör. Ha ben şimdi ben demiyorum size her hadis diye duyduğunuza inanın. Ehli sünnet vel cemaat bir alimse veyahut ehli sünnet vel cemaat olduğu sabit bir alimin eseri ise kitap, o zaman daha buna kaynak sormayınız. Yani lüzum yok çünkü onlar süzgeçten geçirmiştir. Size yanlış bir şeyi nakletmezler. Şimdi bir hadis-i şerif rivayet edelim. Ebu Hureyre'den demin okudum hadis-i şerif. Yuşiku yakındır diyor. Aman dikkat, tehlike var. Ella tecidu buyuten tukinnukum. Sizi saklayacak, barındıracak, başınızı sokacak yuvalar bulamayacaksınız. Allah Allah. Bu tehlikedir arkadaşlar. Bu hadis-i şerif okundu bugün. Ben bilmiyorum. Niye bulamayacaksınız ya Resulallah? Tuhliku her ravacifu. Zelzeleler onları yıkacak diyor. Yakındır diyor. Pek yakındır diyor. Zelzeleler evlerinizi yıkacak. Siz yuva bulup da kafanızı sokamayacaksınız diyor. Bu acayip bir şey. Ha bunlar hep mucize. Olmadı mı? Olmuyor mu? Ha Pakistan'ın durumu ne? 100 binlerce kişi gitti ya. Ev yok, bir şey yok. Bir de karla kışla kaldılar dağların başında. Kafadan sokacak yer bulamadılar ya. Bir de çadır yollamışlar. Onlar da yazlık çadır yollamışlar. Yazlık çadır ne yapacak orada dağın başında adama? Vela devabbe tebluhu aleyha bi esfarikum. Yolculuklarınızda üzerlerine bineceğiniz, eşyanızı nakledeceğiniz, taşınacağınız veya eşya taşıyacağınız vasıtalar da bulamayacaksınız diyor. O nereden ya Resulallah diyorlar. Tührik ve savaiku. Öyle fırtınalar olacak ki diyor. Yıldırımlar. Yıldırımlar da arabanızı, aracınızı neyse, efendim uçağı bile yıldırım ne yapar? Uçağı bile yıldırım aşağı indirir. Hiçbir vasıta sizin maksadınıza ulaştıramaz. Onları da yıldırımlar çarpacak diyor. Demek ki büyük afetler, büyük felaketler, görüyorsunuz dünya devamlı bunlarla çarpışıyor ve evvelki tarihlerde hiç rastlanmayan kasırgalar, 180-200 kilometre hızında kasırgalar vilayetleri sahillerden kaldırıyor, götürüyor, yüz binleri, milyonları evlerinden, baklarından sürüyor, sürüklüyor. Duyuyorsunuz değil mi bunları, haberler? Allah tabi vatanımızı ve İslam vatanlarını bu türlü afetlerden, felaketlerden muhafaza eylesin. Muhammed Mustafa'nın buyurduğu sallallahu aleyhi ve sellem. Çıktı mı bunlar? Çıkıyor mu bunlar? Zelzele yüzünden yüz binlerin, milyonların evsiz kaldığını görüyor musunuz gözünüzle? Ya şu doğal afetler, felaketler, şu kasırgalar, boralar yüzünden, işte daha yakın tarihte işte Amerika'nın başına gelenler vesaire, eyaletler, vilayetler kalktı koptu ya. Milyonlar gidiyor ya. Ev bak kalmıyor. Araba da yok, bir şey de yok yani. O rüzgarda araba gidebilir mi? O fırtınada hangi vasıta seni taşıyacak? 200 kilometre gidiyor ya, alır vurur seni arabanla beraber karşı dağa. Durum bu. E bunlar mucize nebeviyedendir sallallahu aleyhi ve sellem. Beyan ediyor. Hep beyan etti bunları. Şimdi bir hadis-i şerif daha burada rivayet ediliyor. İbn-i Mesud radıyallahu ta'ala rivayet. Bu da çok yani hakikaten acıklı bir hadis-i şerif ama başımıza gelmiş olması gerekiyor. Miktirabi saati, kıyametin çok yaklaşmasının belirtilerinden olarak, en yusalliye hamsune nefsen la yukbellü hadim salah. 50 kişi toplanıp namaz kılacak, bir tane kabul olan bulunmayacak diyor. Şimdi burada tabi bundan da beterleri var ama o daha gelmedi. Ama bu gelmiş olabilir. Bunu çünkü bu zat ta 200 sene evvel bu kitapta şu anda yaşanan alametlere sokmuş bunu. 200 sene evvel. Şimdi haydi haydi yaşanıyor olması gerekiyor. Perzenci Hazretleri. Bu hadis-i şerifi Ebu Şeyh rivayet ediyor. Yani 50 kişi namaz kılacak, birinin namazı kabul olmayacak. Ha neden? Nedeni söylüyor. Tabii hadis-i şerif orada beyan etmiyor. Aşağıda

0: şartlarını ve rükünlerini yerine getirmeyecekler diyor. Allah Teala da namaz kılın da nasıl kılarsanız kılarsanız kılın buyurmadı ki. Kıymussale hakkıyla kılın buyurdu. Vellezine hala salatü muhafızun, namazlarını koruyanlar hafızu aleyhissalavat, namazları muhafaza edin buyurdu. Kılın buyurmadı ki. Hep namaz tabirinde sallu, Kur'an-ı Kerim'de sallu diye namaz kılın diye bir emir göremezsiniz. Ya ekrimu, ikame edin. Yani çadırın direğini dikerekten çadırı ayakta tutar gibi namazı hakkını vererek ayakta tutun manasında ya da hafızu, koruyun, muhafaza edin şeklinde emirler gelmektedir. Onun için kabul olunmaması da çok doğal. Şartları yerine getirilmezse. Geçen cuma bir yerde namaz kıldım. Tabii de arkada kıldım. Mahvelde kıldım mesela. Hoca ben sen de namaz kılarken el alemimi gözetledin demeyin tabii şimdi. Ben orada oturuyordum yani. Tesbih okuyorum cumadan sonra. Yedi Fatiha, yedi İhlas, yedi Felek, yedi Nas var. Onları eskiden burada yaptırıyordum. Onları okurken bakıyorum. Allah Allah Allah Allah. Bir kılmaları göreceğim. Ne oldu ya? İki rekat kılamazdım herif. Sünneti kıldı, zuhru ahırı kıldı. Vakti sünnetini kıldı, çıktı gitti. Ama bütün cami öyle kardeşim. Var 200-300 kişi. Yavaş kılan birkaç tane var. O da dede yani, kılamıyor hızlı. O da şey bozuldu, lastikiyet bozuldu biliyor musun? Çekmiyor. O da böyle zor iniyor kalkıyor. O da şey gibi olsa gençler gibi zıpkın gibi gidecek yani. Namaz gitmiş kardeşim. Dedim eyvah! Dedim eyvah! Ya Resulallah! Vay ümmetin haline şu namazları görse. Görmedi mi? Nasıl gördü adamı? Namaz kılarken bir hadis-i şerifte tavuk tane toplar gibi diyor. Karga leşi eşer gibi diyor. Hadis-i şerifteki tariflere bak. Karga leşi eşerken gagalıyor ya böyle. Aynı ya, namaz aynı kılıyor. Böyle kılıyorlar böyle. Allah Allah. Rükû kalkmadan kütünüyor aşağı. Arada durmuyor. Kavme yok. Celse yok. Kavme ne? Rükûdan kalkıp dimdik duracak. Arkadan bakan onu kıyamda sanacak. Rabbena aleke hamdi oradayken diyecek. Bu Rabbena aleke'yi kalkarken hamdi de inerken söylüyor. Ortada hiçbir şey yok. İki secde arasında o kadar oturacak, beli doğrulacak. Hareketleri sükunet bulacak. Arkadan gelen onu tahiyyatta oturuyor zannedecek. Kadede sanacak. Tadil erkan. Vacip diyen var, farz diyen var ama tadil erkansız kılınan namazın iade edilmesi gerektiğinde de ittifak var. İttifak var. O adamı gördüğü zaman kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu ona? Ema tekaf. Korkmuyor musun be adam dedi ona. O namaz kılana dedi. Levmitte ala haza, sen bu şekilde namaz kılarken ölsen, bu namazı düzeltmeden ölsen la yukalleke min ümmeti yevmel kıyamet. Kıyamet günü sana benim ümmetimden denmeyecek dedi. Başka bir hadis-i şerifinde Ema tekaf levmitte ala haza levmitte ala gayri milleti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Bu şekilde namaz kılarken ölsen sana, sen muhakkak ki Muhammed ümmetinin sallallahu aleyhi ve sellem dininin dışında ölmüş olacaksın. Yani kafir olmuş olacaksın. Kılmayana söylemiyor. Kılana söylüyor. Kılana söylüyor. Kılmayana hiç konuşmuyoruz. Feveylül lil musallin okuduk baştan. Vay o namaz kılanların haline. Kılmayanlar zaten mevzu dışında. Onlar konuşmanın haricinde. Onları konuya katamıyoruz zaten. O kılanlardan bahsediyoruz ki ellezine ma salatim şahı, namazlarından gafil vaziyette. Ta abdestten, taharetten, gusülden başlarsan o namazın başından, namaz halada başlıyor affedersiniz. Oradaki temizlikten başlarsan bir de şartları, rükünleri, dışındakileri, içindekileri biz bir zaman anlattık, haftalarca sohbet ettik Yenibosna'da değil mi o zaman? Namazla ilgili 5 tane kaseti var onun. Neler anlattık mesela? Ama amel hemen unutuluyor. İlla hocalar ara sıra mutlaka tembih etmeleri lazım. Hep aynı konuyu konuşuyor derler diye çekinmemeleri lazım. Yine aynı konuyu tekrar tekrar söylemeleri lazım. Allah İhsan Efendi hocamıza rahmet etsin. Amin. o mübarek adam kafamıza cemaatin vura vura vura vura vura vura. Bu millete tadil erken müessesesine çok büyük hizmet oldu. Ya bu şimdi rahmet istiyor mübarek adam kabrinde. Allah bütün ümmetin sevabını ona ortak etsin. Ne kadar vaaz etti bu konuyu ya. Tabi mektubatta var mı? Amr Rabbim Hazretleri çok üzerinde duruyor. Ölmüş sünneti terk et, yaşatana diyor, 100 şeyin sevabı vaat ediliyor. Men temesseke bi sünneti inde fesâdî ümmet, fele ölüm ve şey, ölmüş sünnetime sarılan, efendim, men ehyâ sünneti ibâdî ümmet, benim ölümümden sonra sünnetimi canlandıran, bâdenî mîtet lafzında var, 100 şehit sevabı vardır. Buyruluyor da İmam Rabbani diyor ki, bir sünnet öldürülmüşken onu diriltene bu müjde veriliyorsa, ya tadil erken gibi diyor, 400 sene evvel, 400 küsur sene evvel diyor bunu. Şimdi diyor tadil erken öldürüldü diyor. Bütün millet patküt namaz kılmaya başladı diyor. Bunu yeniden canlandırırsak diyor, bu bir vacip bir farz olarak değerlendirilmesi durumunda kaç yüz şehit sevabı eder diyor. Bunları düşünmek lazım. Onun için 50 kişi kılacak, bir tane kabul olan olmayacak. Doğru mudur? Doğrudur. Var mı öyle camiler? Var mı öyle cemaatler? Ne 50'si ne 500'ü? 5000'i dağılır da biri kabul olmaz. 5000'i dağılır. Kabul etmez Mevla ya. Mevla Teala nasıl kılarsan kıl. O da diyor ki ya kabul etmezse etmesin be. Tövbe ya. Millet diyor caminin kapısından geçmiyor. Meyhaneden çıkmıyor. Ben geldim yine kılıyorum da beni de kabul etmeyecekmiş. Ne yapayım diyor ben diyor. Bak sapığa bak sapığa bak. Öyle sapıklar da var ha. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Sen mi muhtaçsın Allah mı muhtaç? O namazı kılıyorsun da Allah'ın kasasına, kesesine, haşa bir şey mi veriyorsun? Rabbim zarardan, kârdan münezzehtir. Senin benim namazıma ihtiyacı yoktur. Ya doğru kılın ya da kılmayın demiyorum. Ya doğru kılın. İkincisi de aynı. Doğru kılacaksınız kardeşim. Doğruyu öğrenmek zorundasınız. Ben burada her şeyi hayatta anlatamam ki. Ama bunun çok şartları var. Allah bize bereketli vakitler versin inşallah. Amin. Evet. Tabii bu zamanımızın belasıdır. Aslımızın en büyük felaketidir. Bu kabul olunmama tehlikesidir. Ama başka bir hadis-i şerifte gördüm. Gümüşhane Hazretleri'nin bir eseri var. Ramuz değil. Daha başka bir eserinde. O hadis-i şerifte diyor ki ahir zamanda diyor, tabii şimdi o zamana daha gelmedik diyorum ben. Ahir zamanda diyor ezanlar okunacak, kametler getirilecek, camiler cemaatle dolacak. 1000 kişiyi burada 50 diyor. O hadis-i şerifte 1000 kişiyi aynen saf mescitte saf tutacak da içlerinde bir tane Müslüman bulunmayacak diyor. Ha o daha gelmemiş diyorum ben. Şimdi de ufak tefek kandersiz düğün olmaz. Şimdi de camilerde bulunuyor da öyle 1000 kişinin olduğu yerde bir tane Müslüman bulunmayacak zamanı henüz gelmemiş. Ama bu vaziyet oraya doğru gidiyor, çağrı cemaatleri namazdan çıkıyor, Kur'an'ın bir hükmüne itiraz ediyor, bu zamanda da bu olur mu diyor, ayet hadis okuyorsun dinlemiyor, inanmıyor, hadi git işine diyor, helal bilmiyor, haram bilmiyor, tabii ki bunda iman diye bir şey kalmıyor, ama bu şu anda varsa da azınlıkta, ya Ali Haydar Efendi babamız, kaddesallahu sirrahu, Fatih Camii'ne giderdi de ne mübarek adam, ne cesaret ya. Bastonu da kaldırdı böyle. Millet namazda secdeye yatmış. Anlı secdedeki kafirler kaldırın kafanızı derdi. Bu da ne cesur adammış ya. Dünyaya meydan okudu tek başına ya. Anlı secdedeki kafirler. Olur mu böyle şey? Olur. Çünkü hadis-i şerifte ne buyuruyor? Mubbetalinin Kur'an'ı nice Kur'an okuyanlara Kur'an lanet ediyor. Okuma beni Allah belanı versin diyor. O hastayı ziyarete giden sahur gibi biraz daha otursun, otursana diyor zannediyor. O devam ediyor okuyor. Halbuki Kur'an ona lanet ediyor. Bunun sebebi nedir? Kemmin sahibi leysemin sıyami lecuhulatlaş. Nice oruç tutanlar boşuna açsuz kalıyor. Kemmin kaim leysemin kıyami leysem. Nice teheccüde kalkanlar boşuna uykusuz kalıyor. Teheccüde de kalkıyor ya. Ama mesele ne? Adama hak hukuk meselesi geliyor, helal haram meselesi geliyor, miras meselesi geliyor. İşte orada ayet okuyorsun da o diyor ki böyle bir ayet olmaz diye bana zarar ediyor bu diyor. Bu diyor bana bilmem ne kadar maddi zararı var bu işin diyor, bu miras meselesin diyor. Böyle Kur'an olur mu diyor. Allah bana zarar mı edecek diyor. Evet, bu da teheccüd kılıyor yani. Paraya geldi mi de böyle inkar ediyor. Onun içindir ki kardeşim, şimdi o kadar bin kişilerde bir tane Müslüman kalmayacak zamanda değiliz. Elhamdülillah camilerimiz cemaatlerle efendim doluyor da diyemiyoruz ama cumaları doluyor diyelim. Müslüman da bol miktarda mevcut elhamdülillah. Allah sayılarını artırsın inşallah. Allah sayılarını artırsın. Ama ve lakin mutlaka Müslüman diyenler de İslam'ı muhafaza etmenin yollarını öğrensinler. Kendilerini dinden çıkaracak tehlikelerden sakınsınlar. Ha o zaman daha gelmedi. Allah bizi o zamana bırakmasın.
1: Amin.
0: Cami dolacak da bir tane Müslüman olmayacaksa öyle zamanda yaşamanın lüzumu var mı? Allah bizi o zamanlara bırakmasın diyoruz. Çoluk çocuğumuzu da bırakmasın diyoruz. Allah vatanımızı da İslam vatanlarını da imansızlıktan, inkardan muhafaza etsin, şirkten muhafaza etsin. Allah bütün kardeşlerimizle beraber İslam'ı hakkıyla yaşamaya muvaffak etsin diyoruz. Biz dua ediyoruz. Evet. Şimdi bu hadis-i şeriflerle birlikte bu bahiste önemli bir hadis-i şerife geldik. Ancak uzundur. Tabii bu hadis-i şerif Selman-ı Farisi Hazretleri'ne rivayet ediliyor. Herkesin dinlemesi lazım. Ama bayağı uzun bir hadis-i şeriftir. Haftaya inşallah yani kaçıran yanar. Üzülür yani. Resulullah Kabe'nin halkasına tutundu. Veda haccında size kıyamet alametlerini sıralı sayacağım dedi şimdi. Ama hakikaten başımıza gelenlerin bir özeti, yaşadıklarımızın tümünün fezlekesi olan uzun iki rivayet var burada. Onları anlatacağız. Önceki hafta inşallah Allah bir mani vermezse.
2: Amin diyenlerinizi nar-ı cehennemden azat etsin. Buradan çıkmadan hepimizi affeylesin, mağfiret eylesin. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin ve selamun alel murselin. Nice askerlerimiz, polislerimiz, şehitlerimizin ruhları için ve bu cemaatin geçtiğinin ervahı için. El Fatiha.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kıyamet Alametleri 29. bölüm sona erdi. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar sohbet programını sundu.
4: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
5: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
6: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ. Ve mâ kunnâ lehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbina bilhaqqi. Sallu alâ rasûlina Muhammed. Allah'ım salli alâ şeyhina Muhammed. Sallu alâ şefi'i zünûbina Muhammed. Allah'ım salli alâ şeyhina Muhammed. Sallu alâ tabibi kulûbina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali Muhammed. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri mübarek eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Anlatmaktan ve dinlemekten ziyade anlatılanlardan ders almak, ibret almak ve amel safhasına koyabilmek Rabbim Celle Celaluhu cümlemize ikram eylesin. Malumunuz bütün dünya gündemi Filistin'de yaşananlar, Filistin'deki o hadiseler bütün dünyanın gündemine oturmuş durumda. Dolayısıyla bu sohbetimizde inşallah bu Filistin meselesinden biraz bahsedelim. Bu yaşananlardan, bu hadiselerden. Çünkü yani şu anda tabii bütün dünyayı ilgilendiren bir durum var ama yani Filistin meselesi özelde zaten Müslümanları ilgilendiren bir konudur. Zira Mescid-i Aksa oradadır. Mescid-i Aksa malumunuz bizim ilk kıblemizdir. İkinci mescittir ve üçüncü haremdir. Bu münasebetle de Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de de ne buyurdu? Estağfirullah. Subhanellezi esra bi amdihi leyle minel mescidil haram ilel mescidil aksa. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bir gece ne yaptı? Mescid-i haramdan mescid-i aksaya yürüten Allah noksan sıfatlardan münezzehtir buyurdu. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar enteresan ki miraca oradan çıkması Bütün Müslümanları ne yapıyor? Çok yakından ilgilendiriyor. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin Mescid-i Haram ile Mescid-i Aksa'yı zikretmesi. Arada demek bir irtibat var, bir bağlantı var. Değil mi? Bir yakınlık var, bir köprü var. Dolayısıyla orası da harem, burası da harem. Ve böylece bütün Müslümanları ilgilendiren efendim bir konu haline zaten gelmiş oluyor. Ve Mevla Kur'an-ı Kerim'de "Bârekna havlehu" buyurarak etrafını mübarek kıldığımız, yani maddi manevi bereketlerin olduğu yer olması hasebiyle dolayısıyla bütün Filistin toprakları, hatta o bölgeleri hep ne yapıyor? Kapsayan bir durum oluyor ayeti kerimenin ifadesiyle. Dolayısıyla tabii yıllardır Müslümanlar tabii hep ne yapıyoruz? Yani Filistin bir efendim gözümüz, bir kulağımız, yüreğimizin bir kenarı hep nerede? Filistin'de. Ve Filistin'de yaşanan katliamları, oradaki insanlık dramını bütün dünya aslında biliyor, görüyor ve seyrediyordu. Evet, yani Filistin dendiği zaman akla ne geliyor? Siyonistlerin saldırıları gelmiyor mu? Değil mi? Mescid-i Aksa'ya yapılan baskınlar gelmiyor mu? Yani Siyonistlerin krizi tuttuğu zaman tabiri caizse hemen gidiyorlar Gazze'yi bombalıyorlar. Gazze'yi bombalıyor birkaç gün. Efendim yakıyor, yıkıyor, hayalet şehir haline getiriyor. Misket bombalarını yağdırıyor. Ondan sonra efendim barış süreci vesaire güya çekiliyor. Ya hangi barış süreci? Ya kendi kendine kızıyorsun, kendi kendine köpürüyorsun, kendi kendine barışıyorsun. O insanların elinde ne silah var, ne efendime söyleyeyim tankları var, ne uçakları var, ne bir şeyleri vardı. Değil mi? Yani taşla, sapanla ya kendini koruyor. Kediyi bile köşeye sıkıştırdığı zaman yani seni tırmalar. Sen şimdi yani bu kadar zulüm, bu kadar vahşet, bu kadar ambargo, efendim ilaç yok, ekmek yok, su yok, elektrik yok. İstediğin zaman suyu açıyorsun, istediğin zaman elektriği kesiyorsun. Dolayısıyla yani insanca bir yaşamayı bile reva görmedikleri bir Gazze halkı var, bir Filistin halkı var. Yani oraya turist olarak gittiğin bile seni iğneden ipliğe kadar ne yapıyorlar? Adeta kontrolden geçiriyorlar. Gidiyorsun Mescid-i Aksa'ya gireceksin, kapısında İsrail askeri bekliyor. Onların denetiminde giriyorsun yani. Efendim, peygamberlerin kabirlerini ziyaret edeceksin. Peygamberlerin babası İbrahim Aleyhisselam. Bak İbrahim Aleyhisselam'ı ziyarete gittik El Halil'de mesela. Efendim, Yusuf Aleyhisselam'ı, orada kabirleri. Ya girerken kaç tane kapıdan giriyorsun? Sanki böyle hapishaneye girer gibi şeylerden, turnikelerden geçerek giriyorsun ve gene onların gözetiminde. Yani bir peygamberin kabrini bile ziyarete girerken bir Müslüman olarak şimdi böyle muamelelere turist olarak bile ne yapıyorsun? Maruz kalıyorsun. Şimdi oradaki insanların durumunu sen düşün. Yani böyle bir Filistin dramı vardı. Böyle bir insanlık dramı vardı. Katledilen, öldürülen, o hep gözlerimizin önünde yani o feryat eden, ey dünya halkları, ey Müslümanlar, ey Müslüman liderler, görmüyor musunuz halimizi diyerek feryat edip katliamda yaralanan veya ölen bebeğin böyle havaya kaldırmış. Ne resimler ne videolar. Hep bunlarla büyüdük yani. 30 yaşında ol, 40 yaşında ol, 50 yaşında ol. Yani hep bu manzaralara şahit olarak büyümedik mi? Ve bunlar hep kafamızda kazınıyor. Kazındı. Küçücük yavruların kurşuna dizildiği, çarşılarda, pazarlarda kadınların, çocukların kafasını, gözünün yarıldığı, tekme tokat dövüldüğü, peçesini açmadı diye kadınların öldürüldüğü, zorla istediğini tutukluyor, istediğini dövüyor, istediğini yaka paça, karga tulumba polis arabalarına tıkıp nereye götürdüğü belli olmayan zindanlara götürüldüğü videolar, fotoğraflar hep hafızalarımızda. Yani böyle bir katliam yıllardır var, yıllardır, 50 yıldır var. Şimdi ne oldu? Ne oldu da bütün dünyanın gündemine oturdu? Yani bu kadar bebekler katledilirken, bu kadar kadınlar dul bırakılırken, bu kadar bombalanırken, misket bombaları atılırken, kıyametler kopuyor, hayalet şehirler haline geliyorken, kimsenin dönüp bakmadığı Filistin nasıl oluyor da bütün dünyanın gündemine oturuyor? Evet, onu konuşacağız. Nasıl oturuyor? 7 Ekim'de hakikaten kimsenin beklemediği bir olayla karşılaştık. Bir hadiseyle karşılaştık. Değil mi? Gazze'de Hamas'ın silahlı kanadı bir operasyon başlatıyor. Aksa Tufanı ismini vermişler. Böyle bir operasyon başlatıyor ve İsrail tarafına geçiyor. Neyle geçiyorlar peki? Paramotor paraşütlerle ebabil kuşları gibi 20 küsur noktadan ne yapıyorlar? İsrail'e sızıyorlar adeta.
1: E şimdi tabii dünya şaşırıyor. Biz de şaşırıyoruz. İsrail dediğin zaman akla güvenlik geliyor. Son teknolojiler geliyor. Yani oraya sızmak, girmek mümkün mü? Kuş uçmaz. Misal. Duvarlar. Efendim etrafı utanç duvarlarla çevrilmiş. Teller var. Elektrikli teller var. He? Oradan çıkmak için bilmem kaç tane kapıyı geçmen lazım. Kaç tane kontrol aşamasını aşman lazım. İken bir de bakıyorsun hop üstten bunların uçakları yok, helikopterleri yok. Ne uçak helikopter? Ekmeği zor sokuyorsun. Makas sokamazsın oraya. Kim efendim paramotor paraşüt sokacak da kim onları yapacak da nasıl olacak, nasıl bitecek? Şimdi böyle düşünüyorken durum, hal, ahval böyleyken bir de bakıyorsun paraşütlerle öbür tarafa geçiyorlar. Adeta sızıyorlar ve binlerce roket atıyorlar. 5000 tane roket. Kaç? 20 dakikada mı ne yani? Kısa zamanda. Geçilmez denilen İsrail'e geçildi. O övdükleri çelik, kubbe, hava sistemleri delik deşik oldu, kevgire döndü. Yani bunların karizması yerle bir oldu. Şimdi tabii bu herkesi şaşırttı. Bizi de şaşırttı. Değil mi? Bugüne kadar bütün saldırıları hep Siyonistler yapmışlar. Saldırıların, operasyonların hepsi nerede? Filistin'de, Gazze'de, yani Batı Şeria'da, efendim Ramallah'ta, şurada burada. Ama İsrail tarafında, Tel Aviv'de böyle bir şey hiç yaşanmamış. Şimdi savaş İsrail'in kalbine taşınmış. Şimdi Tel Aviv yanıyor. Bir takım Aşkalon mu bazı şehirler, çatışmalar olduğu haberleri geliyor. Yani böyle bir durum. Tabii insanlar kaçışıyor. Niye kaçışıyorlar? Böyle bir şey görmemişler. Çünkü o insanlar Gazze bombalanırken tepeye oturmuşlar, çekirdek çitleyerek, gülerek seyreden insanlar. O Gazze'de insanlar ablukadayken, yiyecek ekmek bulamıyorken güya onun karşısında festival yapıyorlar. Gülüyorlar, eğleniyorlar, dans ediyorlar, müzikler çalıyorlar. Festivalin adı ne? Barış Festivali. Bak. Yani hem maddi bir saldırı var, taarruz var, hem psikolojik bir baskı var. Tamamen her türlü bitirmek için her türlü şey yapılıyor yani. Ama şimdi iş değişti. Öyle ya, bombardımanı çekirdek çitleyerek izleyenler, umursamayanlar, şimdi bomba kendi şehirlerine düştü. Roketler kendi şehirlerine düştü. Siz rahat yatın, çelik kubbeler onları avlar diye telkin verenler, onlar da abondane oldular. Kaçışmalar başladı işte havaalanlarına, şuralara. Bakıyorsun askerler kaçışıyor yani. Kaçarken bile eli ayağına dolaşmış, düşüyor. Çöp konteynerlarına girmişler, saklanmışlar. Bazı askeri üslere saldırılar görüyoruz işte. Adamlar tuvaletlere kaçışmışlar. Kendileri çekiyorlar yani. Dolayısıyla böyle bir acayip bir durum dünya yaşadı. Şaşırdı. Biz de şaşırdık. Şaşırtıcı bir şey hakikaten. Ama Allah yardım etti mi olur mu? Olur. Allah yardım etti mi? Olmaz. Olmaz. Olmaz diye bir şey yok. Rabbim yardım eylesin. Kendi vatanlarını savunuyor adamlar. Kendi yaşam haklarını savunuyorlar. Çünkü yaşam hakları yok. Yaşam hakkını savunmuyor. Aslında yaşamaya çalışıyor. Yaşam mücadelesi veriyor. Böyle bir esirlere bile reva görülmeyecek muamelelere maruz kalmışlar yani. Evet kıymetli kardeşler. Mevlana buyurdu bak. Haşr suresi 14. ayet. Estağfirullah. Tahsebuhum cemi'an ve kulubuhum şetta. Sen onları toplu birlik içinde görürsün ya. Oysa kalpleri dağınıktır. Kalpleri dağınıktır. Korku var. Kendi işlerinde de aslında. Ya şimdi bile bakıyorsun. Bazı Yahudilere bakıyorsun. İnsaflı, vicdanlı. Onlardan da var. Ne yapıyor? Bu katliamı kınıyor. Yani Siyonistlerin yaptığı katliamı kınıyor. Adamlar haklı diyor. 1967 sınırlarına geri çekilmemiz lazım diyor. Ya bazı insaflı Yahudiler böyle ama bizim burada Müslüman geçinen bazı birkaç yüzlü, 200'lü de değil bazı kimseler, onların tuttuğu safa bakın yani. Onların tuttuklarına bakın. Mazlumun, mağdurun yanında değiller. Hele mazlum Müslümansa savunmazlar. Yani korku ve panik hakim. Çünkü 50 yıldır böyle bir şey görmemişler. Şoktalar. İlk defa Tel Aviv'de savaş var. İlk defa İsrail tarafında çatışmalar var. Tabii kayıpları da hakikaten çok fazla. Ve bakın İsrail sözcüsü şöyle bir şey söylemişti. Ne dedi? Bunlar kesinlikle İsrail tarihinin en kötü günleri. Daha önce tek bir olayda hiç bu kadar İsrailli hayatını kaybetmemişti diyor. Yani binden fazla efendim kimsenin öldüğü söyleniyor. Tabii bunun içerisinde bazı generalleri, bazı üst düzey bürokratları vesaireleri de esir aldıkları. Tabii karşısına çıkan bir takım kimseleri de ne yapmışlar? Esir aldıkları. Çünkü yani İsrail'in zindanlarında binlerce mazlum Müslüman orada yatıyor. He? O hapishanelerde masum binlerce insan var. İşte onlara karşılık olmak üzere, rehine olmak üzere onların çıkması için ne yapmışlar? Bunlar da efendim bazı esirler almışlar. Tabii şimdi bu olaylar olurken ama şunu da söyleyelim. Demek ki korku imparatorluğu inşa eden yani katliam yapan bu Siyonistler ne yapıyorlar? İşgalci Siyonistler şimdi ağlıyorlar. Ha, onlarla beraber ağlayanlar da var. Evet yani bir zulüm olduğu zaman mazlum olan, mağdur olan, masum olan kimselere evet hep beraber ağlayalım ama masum olan herkes için ağlayacaksanız ağlayın. Evet kıymetli kardeşlerim, bu kadar zulümler olmuş, bu kadar sıkıntılar olmuş, katliamlar olmuş. Yani uluslararası anlaşmalara göre yasak olan bombalar kullanılmış. Nice haberler duymadık mı yani Gazze'de misket bombaları atılmış, şimdi fosfor bombası atıyorlarmış. Ya bunlar plastiği eritir gibi vücudu eritiyor, yakıyor yani. Vücuda değdi mi böyle her tarafı erite erite yiye yiye sarıyor. Kimyasal. Yasak bunlar. Ha, uluslararası kanunu takıyor mu Siyonist İsrail? Kanun neymiş? İnsan hakkı neymiş? Bunları takıyorlar mı? Bakın şimdi bu olaylar olunca sosyal medyada ne gördük? Ben merak ettim. Bakalım şimdi ne denecek? Ne söylenecek? Çünkü öyle bir şey oldu ki herkes tarafını belli edecek. Evet, taraflar belli oluyor. Ortada kimse yok. Ya oradasın ya buradasın, ya aksın ya karasın. Ha, şimdi bazı görüntüler tabii yayılıyor. Şimdi Hamas'ın askerleri öbür tarafa geçince, tabiri caizse bir takım çatışmalar olunca Tel Aviv'de işte İsrail tarafında bazı görüntüler geldi. Çok da fazla değil, birkaç tane görüntü. Burada tabii o görüntülerin altına, ha bu görüntüler hangi maksatta çekildi, kim çekti, niye gönderdiler, niye koyuldu? Çünkü şunları da gördük. He? Bir çocuk yatırmışlar çocuğu, üzerinde de kamera var, birkaç kişi de çekiyor. Bunu da bir TikTok fenomeni, efendim kamera arkasını çekip koyduğu için internete oradan meydana çıkıyor. Yani profesyonel bir çekim yapıyor biliyor musun İsrail'de? Ekibi kurmuşlar, tiyatro yapıyorlar. Çocuk orada diyor ayağını şöyle uzat, kolunu şöyle yap diyor. Ve onu ne yapacaklar biliyor musun? Sosyal medyaya koyacaklar ve diyecekler ki Filistinliler İsrail'de çocukları katlediyor diye algı yapmak için. Anlıyor musun? Algı yapacak. Niye algı yapacak? He? Niye algı yapacak biliyor musun? Topyekün Gazze'ye saldıracak, katliam yapacak, bebek demeyecek, çocuk demeyecek, kadın demeyecek, yaşlı demeyecek, cami demeyecek, hastane demeyecek, okul demeyecek, bombalayacak ya, taş taş üstünde bırakmayacak ya. Yani şöyle densin, hak ettiler ama onlar da hak ettiler. Bunu kim diyecek işte? O resimlerin altına yorum yapan kiralık kalemler. Evet, tweetler atılıyor, sosyal medyadan mesajlar yazılıyor. Ne diyorlar işte? Yok efendim siviller katlediliyor diye ağıtlar yakıldı. Yok esirlere kötü muamele yapılıyor. Yok masumlar öldürülüyor diyerek algı yapıyorlar. Hatta bir de diyor ki Müslümanlık böyle mi olur? Bunların yaptıkları yanlış. Hatta bir takım yazarlar bile ne diyorlar? Ya bunlar da böyle yapıyor ama haklı davanı haksız duruma düşürüyorsun kardeşim. Niye böyle yapıyorsun? Tam da İsrail'in, tam da Siyonistlerin söylemeni istediği şeyi söylüyorsun. Aferin sana. Aferin, kocaman bir aferin sana. Onu sonra tartış sen. O konuyu sonra tartış. Şimdi bu konuşulacak zaman değil. Şimdi bu konuşulacak zaman değil. Hem o olay, bak bir mizansen yapılıyor, bir tiyatro yapılıyor. Üç tane resme bunu söylüyorsun. Şimdi Gazze alev alev. Hadi bakalım, hadi bakalım ne konuşuyorsun şimdi? Söyle bakalım şimdi. Adam ne diyor, onlar hak ettiler diyor. Kökünü kazınması lazım diyor. Ama biz o zaman da bunu diyemeyiz. Hak etmeyene hak etmediği şekilde muamele etmek zulümdür ya. Şimdi bak hayalet şehir haline geliyor. Yani bazı ulusal medya kanallarına bakıyorsun. Hep algı. Ne yazmış biliyor musun? Altında ne geçiyor? Filistinlilerin Hamas'ın efendim öldürdüğü sayısı 1000. İsrail'in öldürdükleri 700, 800. Bak. Niye yazıyor bunu? Basit gibi geliyor. Ama bir düşünün. Ha demek ki bak, Filistinler daha çok öldürmüşler. Daha çok kimseyi katletmişler. Katliam yapmışlar ya, baksana. Ya adamların bir saldırısında belki Filistin'de 700 kişi ölüyor. Sen ne diyorsun ya? He? Bir açın bakın. Gazze'deki duruma bir bakın bakalım. Sivil binalar diyorlar mı? Ya sabah namazında namaz kılarken millet camiyi vurmuşlar. Kiliseyi vurmuşlar. Okulları vurmuşlar. Hastaneleri vuruyorlar. He? Ne diyorsunuz? Hangi 700? Hangi 700? Evet, bunlar bile algı. Anlıyor musun? Bunlar bile algı. Ve bütün dünya bakıyorsun, Filistin'i kınıyor. Biz şaşırıyoruz, şaşırıyoruz. Artık şaşırmaktan şaşıramaz hale geliyoruz yani. Herkes Filistin'i kınıyor. Kınayın bakalım. Evet kıymetli kardeşlerim, bir algı var. 30 yıldır bu katliamlar yapılırken neredeydiniz? Hümanistler, bu kadar hümanistsiniz, bu kadar insan, bu kadar vicdan, bu kadar merhamet. Neredeydiniz siz ya? Hiç sizin sesinizi duymadık. Binlerce insan yıllardır katlediliyor, çıt çıkarmayanlar. Bugün İsrail'den birkaç kişi öldü diye kıyamet koparıyorlar. Peki Gazze bombalanırken çekirdek çitleyerek seyredenlere bir şey söyledin mi? He? O zulümleri kınadın mı? Şimdi vicdan diye duyar kasıyorsunuz. Ölen İsraillilere ağıtlar yakıyorsunuz. Masumlara yakın tabii ki. Ama işte dinliyorsunuz. İsrail'de kadın, erkek, sivil yok. Gazze'yi bombalıyorlar. Gazze'de askeri bir üs yok. Neyi bombalıyorsun? He? Ama Hamas böyle yaptı. Diyelim Hamas suçlu. Diyelim Hamas suçlu. Peki Hamas'ın suçunu? He? Suçlu ya madem diyorsunuz. Bütün Gazze'yi niye çektiriyorsunuz? Bütün Gazze'yi niye bombalıyorsunuz? Orası savaş alanı değil ki. Madem Tel Aviv'e girdiler, madem Aşkalon'a girdiler, madem falan bölgeye girdiler, girenleri paketle, çatışmaya gir, yakala, esir et, hesabını sor. Ne işin var senin Gazze'de? 2,5 milyon insanı engelli demeden, yaşlı demeden, bebek demeden katlediyorsun, vahşet yapıyorsun. Böyle şey olur mu ya? Bir de diyor ki savaş. Ne savaşı? Ne savaşı? Şartlar eşit mi? Savaş iki devlet arasında olur. Sen bunların devlet kurma hakkını bile tanımıyorsun. Uçakları yok, helikopterleri yok. Girecek giremiyor. Gazze'ye hazırlık, kara harekatı filan. Giremiyor bak. Çünkü daha önce girdi, çıkamadı. Uçağı gönderiyor, bombalıyor. Düğmeye basıyor, bombalıyor. Yerine yeksan edecek, bakacak. Bir tane canlı kalmadı mı acaba? Heh, artık girelim diyecek. Korkuyorlar çünkü. Korkuyorsunuz. Zalimsiniz. Bu zalimliktir. Suçlu kimse onları cezalandırın. Kim girdi, kim bombaladı, kim ne yaptı? Gazze halkıyla derdiniz ne? Filistin halkıyla derdiniz ne? Hatta bakın bu Gazze'den daha dışarılara bile bu işi taşırma derdindeler. Amerika şimdi savaş uçağı efendim gemisi gönderiyor. Abisi var çünkü. İsrail'in abisi var. Filistin'in abisi var mı? Var ama ortada yok. Filistin'in abileri ortada yok. Bütün bakıyorsun Batı hepsi Filistin'i kınıyor. Hepsi İsrail'in yaptığı bu katliama göz yumuyor. Onların savunma hakkı var diyor. Ve ellerinden geleni de yapıyorlar. Bak uçak gemisi gönderiyor. Ne iş var savaş gemisinin orada? He? Utanmıyor musunuz? Bir avuç Gazze.
5: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
3: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
7: Şimdi reklamlar.
3: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi, org.tr.
7: Siz en iyisi mi? Bütün şemsiyelerinizi evde bırakın. Ahıska'daki indirim yağmuru çok bereketli. Sağanak misali, kısa süreli, aniden bastıran yağmur gibi indirimler Ahıska Yayın Evi'nde başladı. Üstelik hiçbir şeyi unutmadık. 10 bin üründe yağmur gibi indirimler sepetlere bereket yağdırıyor. Fiyatları görenler yok artık diyor. Kitaplar, esanslar, takım eserler, Ruhul Furkan setleri, ahşap ürünler, doğal taşlar, kırtasiye malzemeler. Hepsi Ahıska Yayın Evi'nde yağmur gibi yağan indirim fırsatlarıyla kısa süreli ve stoklarla sınırlı. Yetişen kitaplığını indirimli fırsatlarla tamamlıyor. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar.
8: Şura Fıkıh Kurulu. Bu kadar Müslümanın sorunu çözülüyor. Onların okuttuğu talebelerde yardımı olanların kıyamete kadar defteri kapanmaz. Ama bu talebe işi, fıkıh işi, ilim işi normal fakirlere yemek vermeye benzemez. Normal fakire herkes yemek verir ama fıkıh öğrenen talebeyi yetiştirmek herkese nasip olmaz. Bir soru sorduğumuzda fıkıh alimi arıyoruz. Onun için 1000 tane evliyadansa bir fıkıh alimi eftaldir diyor. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. Bir an önce destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini, hoca efendileri destekleyeceğiz. Bu destekler için 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
3: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi, org.tr.
9: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın, birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınızla değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
8: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatmi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı Dede iletişim numarası.
2: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
4: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
10: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
4: Reklamları dinlediniz. Bu bir yeniden iletimdir.
2: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
1: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
11: Kur'an ölü kalplere hayat verir. Su ölü toprağa hayat verir.
12: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
13: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
14: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun. Tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
15: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
16: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
17: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
18: Sonra da öyle ölüyorsun.
19: Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
8: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
4: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını
20: Ecir
4: sunar.
20: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
4: Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
21: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2008 yılında yapmış olduğu Emri Bil Maruf'un önemi konulu sohbeti başlıyor.
2: Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem Lale Gül Efem dinleyenleri, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri iman üzere, İslam üzere ve Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazretlerine muhabbet ve ittiba üzere bizleri kavuşturduğu için ona sonsuz hamd-i senalar olsun. Kalpler Allah'ın elindedir. İstediği tarafa çevirir. Onun için kimse kendinden emin olmasın. Yarın ne olacağını kimse bilmiyor. Hani diyorlar ya, ne oldum deme, ne olacağım de. Allah-u Teala'ya sığınmak lazım. Zaman, fitne zaman, ahir zaman, Allah Teala musibet vurduracaksa dinimize vurdurmasın, imanımıza vurdurmasın, itikadımıza vurdurmasın. Mala cana gelen hafif olur ama dine imana gelen ağır olur. Onun için Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem dualarında وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا ف۪ي دِينِنَا Ya Rabbi musibetimizi dinimize vurdurma. Yani inancımızda bir halel, bir zede yaratma. Sen imanımızı muhafaza et. İslam'ı bize bağışla. Bu yolda yaşayıp bu yolda ölmek nasip eyle. Cümlemize devam, sebat, istikametler nasip eyle. Kaymaktan, caymaktan, ayrılmaktan muhafaza eyle. Böyle dua etmek lazımdır. Bana bir şey olmaz dememek lazım. Her gece bir şey olabilir. Peygamberlerden başka masum yoktur. Masum ne demek? Günah işlemekten kurtulmuş demek. Enbiya masum, evliya mahfuz. Veliler mahfuzdur ama mahfuz rısmet derecesine ulaşmaz. Mahfuz korunmuş demektir. O korunma kalkanı bazı kere kalkabilir. Ama peygamberlerin rısmet sıfatı asla bozulmaz. Onun için velilerden de günahlara düşenler olabilir. Büyük günaha düşen de olabilir. Küçük günah var, büyük günah var. Allah Teala günahları tasnif etmiştir. Namahreme bakmak küçük günahtır. Neye göre? Zina yapmaya göre. Zina büyük günahtır. Kur'an-ı Kerim'de bunlar tasnif ediliyor, beyan ediliyor. Hadis-i şeriflerde beyan ediliyor. Büyük günahların da daha büyükleri var. Büyük günahın da içerisinde tasnif var. Küçük günahların içerisinde tasnif var. Bunların hepsinden korunmak ancak peygamberlerin işidir. Peygamber olmayanlar birinden kurtulur, birine düşebilir. Velakin burada Allah'a güvenmek lazım, Allah'a sığınmak lazım. Nefse güvenmemek lazım. Yusuf Aleyhisselam gibi peygamber ve ma uberriu nefsi. Ben nefsimi temize çıkaramam. İnnen nefse lemmâratun bisû. Çünkü nefis çokça kötülük emreder. İlla mâ rahime rabbi. Ancak Rabbimin acıdıkları müstesnadır. Onun için Allah Teala'nın rahmetine sığınalım. Rabbimiz Tebâreke ve Teâlâ bize lütfu keremiyle, rahmetiyle muamele etsin. Ayaklarımızı sabit kılsın. Kalplerimizi kaydırmasın. Rabbena lâ tuzigh kulûbenâ ba'de iz hedeytenâ. Ya Rabbi bizi hidayete erdirdikten sonra, doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi kaydırma. Ve heblenâ min ledünke rahme. Bize tarafından rahmet hibe eyle. Acımanı bahşeyle. İnneke entel vehhab. Çünkü sen karşılıksız çokça verensin. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri. Tabi Evliya Allah'tan biri çok ağlıyordu. Hatta bir gece zannediyorum Süfyan Hazretleri radıyallahu anh. Süfyan-ı Sevri olacak. Çok kitaplar baktığım için, devamlı da kitap okumakla, yazmakla, yazdırmakla meşgul olduğum için çok isimler tabii. Bunlar bazı kere isimler karışabiliyor. Onun için şerh koyuyorum. Yani olabilir diyorum. Sabaha kadar ağladı. Yanına giden bir zat, onun da ismi tefsirde yazılı. Diyor baktım sabaha kadar ağladı. Dedim efendi, senin bu kadar ağlaman günahlarından mıdır? Senin çok mu günahın var da bu kadar ağlıyorsun? Dedi ki kardeşim, günahlar Allah-u Teala'nın affı mağfiret denizinde bir saman çöpü kadar ağırlığı yoktur. Allah-u Teala'nın öyle bir affı mağfireti var ki bütün günahları siler. İnne Allah yaghfiruz zunube cemi'a. Ayet-i kerimede baksana. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah bütün günahları affeder. Günahlar affı mağfirete tabidir. İmam Busiri'nin dediği gibi. Ya nefsü la teknatî min zelletin azumet. İnnel kebâira fil gufrâni kellebem. Büyük günahından ümit kesme ey nefis. Çünkü Allah'ın affı mağfiret denizinde büyükler de küçükler gibidir. Bu itibarla ben günahlarımdan dolayı ağlamıyorum. Ya neden ağlıyorum? Ya Allah-u Teala bana verdiği, lütfettiği iman nimeti ki bahası biçilmez, parayla alınacak şey değil. Bizden akıllılarında Bu ehli sünnet vel cemaat üzere itikat, iman yok. Bizden zenginlerinde öyle zenginler var. Bizden zengin onlarda yok. Bizden akıllı öyle kimseler var onlarda yok. Bizden güzel insanlar var onlarda yok. Bizden tecrübeli insanlar var onlarda yok. E şimdi bizim ne hünerimiz var da bu iman bize nasip oldu da onlara nasip olmadı. Desene ki Allah Teala lütfetti, bizi seçti. Hüveçte bakım sırrına erdirdi. Sizi o seçti Allah buyuruyor. Siz kendi kendinize bir şey kazanmadınız, bir şey hak etmediniz. Onun için lütfu kereme mazhar bulunmaktayız. Ya Allah bana lütfettiği bu İslam nimetini benden alırsa, inkara tahvil ederse, Allah muhafaza etsin, bir şüphelenme hali gelirse, bir tereddüt gelirse, bir vesvese gelirse, acaba İslam'ın şu hükmü doğru mu? Kur'an'ın bu hükmü yerinde mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde şu mesele böyle uygun mu? Vesaire diye bir insanın aklına yanlış efendim fikir gelse, inanç gelse, imanı itikadı bozulsa, inkara dönmek bile şart değil. Şüphe bile insanı kemirmeye yeter. İman şüpheyle bağdaşmaz. Vesvese ayrı bir şeydir. Tilke mahdul iman. O halis imandan gelir. Şeytan imansız adamla uğraşmaz. Hırsız boş eve girmez. O vesvese gelir ama ağzından dilinden bir söz sarf etmedikten sonra, mucebince hareket etmedikten sonra vesvese bu ümmetten sakıttır. Cezası mafudur. Mesuliyeti yoktur vesvesenin. Çünkü kalp senin elinde değildir. Allah Teala imtihan olsun diye şeytana da yol verir. Ama şeytanın yolunu kesmek için de sana bu kadar dua öğretir. Bu kadar ayetler, auzüler, besmeleler, bu kadar zikirler, dualar bizim kitaplarımız doludur. Baksanız onda, Filistin'e baksanız neler bulursunuz? Şeytanın vesvesesinden korunmak için alfabetik Filistin var mesela. Allah'ın izniyle o reçetelerle amel edenler, o dualarla meşgul olanlar, sabah akşam saatlerinde o zikirlere devam edenlere şeytanın yolu olmaz. Yani bunun çaresi çoktur. İnsan da tabii kendini vesveselere arz edecek şekilde silahsız, kalkansız boş durmaması lazım. Çünkü boş kalırsan düşman saldırır. Tedbirli olmak lazım. Allah Teala tedbir emrediyor. Ve bize tedbir yolunu öğretiyor. Şimdi demek ki vesvese başka bir şeydir. Şek, şüphe başka bir şeydir. İnkar daha başka bir şeydir. İnkar reddetmek demektir. Kabul etmemek demektir. Şek, şüphe tereddüt etmek, acaba demektir. Ama bunu diline de vurması, bu şüphenin dile vurması, efendim senin beyanlarında, sözlerinde yer alması, insanlar arasında konuşurken dile gelmesi, bu insanın imanını bozar. E şimdi ben diyor sabaha kadar niye ağlıyorum? Günahlarımı ağlamıyorum çünkü günahlar Allah'ın af denizinde büyük küçük fark etmez. Mevla hepsini affetmeye kadirdir ve bize vaat ediyor, söz veriyor. Ben affederim, siz yeter ki tevbe edin, istiğfar edin, af isteyin. Ama ya imanıma halel gelirse, itikadım bozulursa, o zaman ne yapacağım? Ebedi ahirette sonsuz cehennemde kalmak var. Hiç çıkmamak var. Yanmak var. Ya insan helak olur yani. Bundan dolayı çok hamd edelim, çok şükredelim. Bu yolda devam sebat istikametler isteyelim Rabbimizden. İmanlarımızı Allah'ımıza emanet edelim. Özellikle akşam namazından sonra kılınıyor hıfz-ı iman, iman muhafaza namazı efendim. O çok büyük bir namazdır. Felak-Nas sureleriyle kılınıyor. Çok çeşitli tariflerini gördüm kitaplarda ama en azından iki rekat namazdan sonra da duası vardır tabii. Arapça bilmeyenler, ezberleyemeyenler işte Türkçe de diyebilir. Allahümme inni estevdi'uke dini fahfazu aleyhi fi hayati ve inde vefati ve ba'de memati. Ya Rabbi dinimi, imanımı sana emanet ediyorum. Sen emanetleri zayi etmezsin. Sen vaadine hulfetmezsin. Ya Rabbi sen ölürken de, yaşarken de, ölürken de ve ölümümden sonra da, dirilirken de imanımı bana bağışla, muhafaza et diye böyle dua etmek lazımdır. Mevla görürse ki bu kulum imanına değer veriyor, önem veriyor. İman nimetinin kıymetini biliyor. Mevla da bize bu nimeti bağışlar. Ama insan, efendim ben Müslümanmışım da Müslüman olmamışım bir şey fark etmez. İster efendim başkası Yahudi olmuş, öbürü Hristiyan olmuş, ben Müslüman olmuşum. Bunlar işte insan keyfine göre takılıyor. Yoksa Müslüman olmasam da ne zararı var? Yeter ki işte aklımı kullanayım da dünyada kendime bir zarar getirmeyeyim şeklinde bir düşünceye sahip olur da imanının kıymetine efendim vakıf olmazsa, işte o kişinin elinden iman nimeti de alınır. Ve günahları aldırmazsa, günahın günah olduğunu kabul etmezse, Rabbime karşı bu isyanı nasıl işliyorum diye pişman olmazsa, ne olacak canım bunlar ufak tefek şeyler, bu günahlardan bir şey olmaz diye efendim umursamazsa, Allah-u Teala'ya tazımsızlık yaparsa, o zaman iş zor. Allah Teala o zaman kalpleri kaydırır. Ama sen kaymadan Allah kaydırmaz.

sen efendim bu adreste şu saatte Lale Gül FM'de bu kanalda bu dersi dinliyorsun. Bu nedendir? Senin bu tercihinin sebebi nedir? Senin bir din derdin var, bir iman derdin var. İmanını korumak, kurtarmak derdin var. Yarın ahirette helak olmamak derdin var. Onun için derdine derman arıyorsun. Allah da sana dermanını halkeder, yaradır. Ama sen bu taraklarda bezin yok dolanıyorsun, o yanda bu yanda zap zıp yapıyorsun. Hiç ayetten, hadisten, Allah'tan, peygamberden, ahiretten, cennetten, cehennemden bahsedenleri dinlemiyorsun. Kulaklarını tıkıyorsun, gözlerini yumuyorsun. Varsa dünya, yoksa dünya diyorsun. Senin imanın muhafaza olmaz. Onun içindir ki sizler inşallah dinden, imandan haberdar olmak niyetiyle bu dersleri dinleyenler yoldan hariç olmaz. Fasık sayılmaz. Allah Teala da yolda olanları kaydırmaz. Efendim ve hidayete erdirir, eriştirir. Çünkü arıyorsun, aranıyorsun. Kimisi belasını arıyor. Kimisi nimetini arıyor. Kimisi Allah'ın azabını arıyor. Kimisi Allah'ın lütfunu arıyor. Şu dünyada herkes bir arayış içerisindedir. Kullun nasi yahdû febâi'un nefsehu femu'tikuhâ ve mubikuhâ buyurdu Resulullah. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Herkes çalışıyor, çabalıyor. Herkes bir iş peşindedir. Evet, kimisi ne yapıyor? Canını cennete satıyor. Cehennemden kurtarıyor. Kimisi de canını cehenneme satıyor. Helak ediyor. Şu saatler, şu vakitler ne kadar değerlidir. Şu dakikalarda kimi cenneti kazanıyor, kimi cehennemi kazanıyor. Haramla meşgul olan var, günahla meşgul olan var, inkarla, isyanla meşgul olan var. Bir de öte taraftan imanla, itaatle, ilimle, sohbetle, zikirle, Kur'an'la meşgul olanlar vardır. Aynı saatler ve aynı dakikalar hepimizin üzerinden gelip geçmektedir. Vakit keskin kılıç gibi kesmektedir. Ama kimini cennete göndermektedir, kimini cehenneme efendim yollamaktadır. Onun için biz seçimimizi doğru yapalım. Biz iyi düşünelim. Biz ne tarafı tercih ediyoruz? Biz ne yolun yolcusuyuz? Biz neye talibiz? Biz Allah'ın rahmetini mi istiyoruz, lanetini mi istiyoruz? Onun için seçiminizi yapıyorsunuz, yapmaktasınız. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri fazl-ı keremiyle muamele eylesin. Yani sadece bu bir saat konuşmakla, dinlemekle olmaz. Dinlemekle haftada bir kere efendim benim ilmim bitti, işim bitti denir mi ya? Bu din Ebubin İslam 23 senede tamamlandı. Bu 23 senede tamamlanması niçin? Hazmedilsin diyedir. Peki ne kadar ayet var, hadis var? 6000 küsur ayet-i kerime var. Yüz binlerce hadis-i şerif var. Milyonlarca hadis-i şerif var. Bunların hepsinin bizi ilgilendiren kısımları var. Bizim hepsinden nasibimiz var. Biz bunların neresindeyiz? Ne kadarına efendim vakıfız? Ne kadarıyla amiliz? Ne kadarından haberdarız? Yani bizim bildiğimiz, bilmediğimizin, dinlediğimiz, dinlemediğimizin zekatının zekatı olmaz. 1/40 değil, 1/1000 değil. Biz çok cahil kalmış bir toplumuz. Cahil bırakılmış bir toplumuz. Gece gündüz Allah'ın dininin ilmiyle uğraşacağımız yerde Allah'ın dininin ilmine ayırdığımız vakitler haftada bir saatle sınırlı kalırsa korkarım ahiret sahiline selametle çıkamayız. İmanımızı kurtaramayacak tehlikelere giriftar oluruz. Çünkü şu anda iman tehlikesi var. Bir de ehli sünnet vel cemaat mezhebinden ayrılma tehlikeleri var. O da bir ayrı bir şey. Bir de tümden iman dairesinden çıkma tehlikesi var. Setekûnü fitenü kekıtâilleylil muzlim. Yakında fitneler kopacak. Karanlık gece parçaları gibi ortalığı saracak. Yusbihur racülü fiyâ müminen ve imsi kâfirâ. Sabah imanlı kalkan akşama gavur dönecek. Ve imsi müminen yusbihur kâfirâ. Akşama imanlı çıkan sabaha kafir kalkacak diyor. Bu hadis-i şerifin tecelli ettiği bir zamandayız. Çok acayip programlar var. İnsanları saptırmak için hizmettedir. Bunlar insanları inkar etmek için, inkarı insanlara süslemek için. Şeytanın yoluna, yollarına, şeytanın yolu yok. Allah'ın yolu var, şeytanın yolları var. Şeytanın yollarına davet için. Öyle tezyinatlar, öyle süslemeler, öyle yaldızlamalar, öyle reklamlar, öyle efendim diziler, öyle filmler, öyle açık oturumlar yapıyorlar ki hakikaten bunların bazılarını izleyenlerde din iman kalmaz. Çünkü Allah'ı suçlayanlar var, Kur'an'ı suçlayanlar var, peygambere hakaret edenler var, ayet hadisleri inkar edenler var. Allah-u Teala'nın haberlerine efendim tekzip yöneltenler var.
E tabii bunu dinleyenler de

0: Bunları seçecek ilme sahip değil. Hakkı batıldan ayıracak bir melekeye malik değil. Ne yapacak? Efendim doğru söylüyor adam dediği anda, alkış tuttuğu anda, güldüğü anda, ha ha dediği anda iman gidecek kadar bu imanı kaybetmek de kolay bir şeydir. Yani bir insanın gavur olması için bir yerlere dilekçe müracaat vermesi şartı yok. Kimliğinden, efendim benim kimliğimden İslam'ı çıkarın deme lüzum yok ki. Sen ağzından bir laf çıkarırsın, zaten dinden imandan Allah seni çıkarır. Kimliğinde İslam yazsa da sen Müslüman olmayabilirsin. İslam kimlikle değil, eğer kimlikte İslam yazmak adamı kurtarsaydı, mezara inerken adamın cebine kimlik koyarlardı. Kefeninin göğsüne kimlik koyarlardı. O dünya formalitesidir. Ya öldüğümüz gibi Allah'ın huzuruna gideceğiz. Ahirette hesap vereceğiz. Münker nekir gelecek, sual edecek, cevap vereceğiz. Herkes kolay cevap verebilir mi? Bu cevapları şimdiden hazırlayanlar ancak cevaba malik olabilir. Bu cevap ne zaman hazırlanıyor? İşte şimdi hazırlanıyor, bu saatte hazırlanıyor. Ama ilmimiz yeterli midir? Allah aşkına. Bu kadar kıyamet alametleriyle ilgili belki 100 tane sohbet yapmışım. 100 tane. Bunun en azından ortalaması bir saat olsa 100 saat eder. Bunların da tabii ekseriyetine temas etmişimdir. Geçmişte çıkmış alametler, şu anda yaşadığımız alametler, bundan sonra yaşanacak büyük alametler. Bunlar ne büyük tehlikelerden haberdar ediyor. Bunlar lazım olmasa Allah Resulü bize bunları bildirir mi? Ne haberimiz var bunlardan? Hiç. İlimden üstün hiçbir amel olamaz. Yani bu meseleleri bilmek, değerlendirmek, öğrenmek, anlamak, anlatmaktan daha büyük hizmet olamaz. Onun için insan ilimsiz amel yaparsa zararlı çıkar. İlimle birlikte az amel fayda eder. Ama ilimsiz yapılan çok amel fayda etmez. Bu hangi ilimdir? Din ilmidir. Ehli sünnete göre itikat ilmidir. Hadisleri inkar eden bir adam, efendim namaz kılsa ne olur, oruç tutsa ne olur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i inkar ediyor, reddediyor. Allah Teala reddetmiş oluyor mesela. Bu hadislere iman noktasında ne sohbetler yapılmış. Efendim sünnete ittiba konusunda sünnetin önemi. Sünnet sadece misvak kullanmak mıdır? Sünnet sadece sakal bırakmak mıdır? Sarık sarmak mıdır? Bunlar sünnettir ama sünnet itikattan başlar. Ehli sünnet diyorsun. Ne demek ehli sünnet? İşte sünnet Resulullah'ın inandığı gibi inanmak demek. Ehli sünnet de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi inananlar demek. Hümüllezine ala mâne aleyhiyem ve ashabi. Benim ve ashabımın inandığı gibi inananlardır ancak ehli sünnet vel cemaat. Buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün hoca geçinenlerin çoğu bu yoldan inhiraf etmiştir. Kendileri ehli sünnet olduklarını iddia edenlerin bir kısmı, birçoğu da diyebiliriz. Hadis-i şerifleri inkar ediyorlar. Mütevatir hadisleri bile inkar ediyorlar. Meşayihin beyanlarını inkar ediyorlar. Allah dostlarına itiraz ediyorlar. Yoldan çıkmışlar haberleri diyor. Kendilerini yolda sanıyorlar. Ve yahsebûne ennehum muhtedûn. Sorsan onlara hidayette biziz diyorlar. Ya. Bana hurafeci diyorlar. Uydurmacı diyorlar. Onlar kendilerini hak üzere sanıyorlar. Ahirette çıkacak meydana kim haktır kim batıldır. Ama ahirette çıktığı zaman sana pahalıya patlar. Senin şimdi böyle bir şansın yok. Ben şimdi istediğimin peşinden gideyim. Keyfime geleni dinleyeyim. Ondan sonra ahirette bakarız. Ahirette şerit değiştirilmez. Şerit burada değiştiriliyor. يَوْمَنَ دُعُكُ لَوْ نَاسِمْ بِيْمَامِيمْ. Her topluluğu imamıyla çağıracağız. İmam önder demektir. Senin cemaatine uyduğun, uydun bir mama diye niyet ettiğin imam manasında değil bu. İtikatta imamın kimdir? İmam Ebu Mansur-u Maturidi Hazretleri ise. Onun arkasında ahirette haşr olacaksın. Amelde imamın kimdir? Ebu Hanife Hazretleri ise imam-ı azam vermiş. Onun arkasında haşr olacaksın. Hangi peygambere tabi oldun? Hangi peygamber döneminde bulundun? Muhammed Mustafa'nın ümmetisin sallallahu aleyhi ve sellem. Onun arkasında haşr olacaksın. Tasnifler vardır. Ahirette istikametler vardır. Hangi tasavvufi meşrebe sahipsin? Şah-ı Nakşibendi Hazretleri'nin efendim kaynağından mı içiyorsun? Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin kaynağından mı içiyorsun? Efendim Seyyid Ahmed el-Rufai'nin kaynağından mı içiyorsun? Seyyid Bedevi Hazretleri'nin kaynağından mı içiyorsun? Mesela Kadâlime küllü nâsin meşrebu. Merkez meşrebinin kaynağını bildi. Sen bilmiyor musun? Sen nerede içiyorsun? Taşdelen menba suyundan mı içiyorsun? Haberin yok mu senin? Senin mezhebin yok mu? İtikatta mezhebin yok mu? Amelde mezhebin yok mu? Tasavvufta meşrebin yok mu? Ya bir insan ipsiz sapsız gezer mi ya? İmamıyla davet edeceğiz Mevla buyuruyor. Kimi önder seçtin? Mürşit buldun mu? Ne yaptın? Ne ettin? Kimi tanıyorsun? Kimi tanımıyorsun? Hangi şarkıcıları, futbolcuları tanıyorsun diye ahirette sormayacaklar. Onların arkasına seni koyup da nereye gideceksin? İmamıyla çağıracağız Allah buyuruyor. İmamını güzel seçeceksin. Biz Ehl-i Sünnet vel Cemaat mezhebindeniz. Hangi alimleri dinleyeceğiz? Hangi alimleri dinlemeyeceğiz? Ya hak birdir, batıl çoktur. Batıl tezinatlıdır, yaldızlıdır. İnsanı kandırır, kaptırır. Helak olursun sonra. Çok ilim lazım, çok, çok, çok. Hele bu zamanda Ehl-i Sünnet vel Cemaati muhafaza için. Çünkü çok cereyanlar çıktı, akım diyorsunuz. Bu cereyan tehlikelidir. Allah muhafaza. Birilerinin akımına kaptırırsın kendini. Ondan sonra mezhep ne lazım dersin, tasavvuf ne lazım dersin, meşrep ne lazım dersin, alim ne lazım dersin. Açarsın Kur'an'ın mealinden, kendi kendine fetva vermeye başlarsın. Kendini müçtehit zannedersin. Helak olursun, helak olursun. Ondan sonra daha neler, ne meseleler? Bütün bunlar çok sohbet dinlemeye tabidir. Bunları düzeltme meselesi çok ilim sahibi olmaya bağlıdır. Bazıları bakıyorum okuyorlar, okuyorlar, okuyorlar. Kaç tane efendim medrese bitiriyorlar. Kitapları efendim yutuyorlar. Bakıyorum bir hadislere iman noktasında çuvallıyorlar. Bir mezhep konusunda çuvallıyorlar. Tasavvuf konusunda çuvallıyorlar. Mürşide itaat konusunda çuvallıyorlar. Bakıyorum ve bunu görünce tabii Allah'a hamd ediyorum. Ama bir de bakıyorum bizim cemaate devam edenler, bizim sohbetlere gelenler, senelerdir takip eden adamlar Allah'ın izniyle sapıtmıyorlar. Öbürleri o kadar mürekkep yoluyorlar, okuyorlar, okuyorlar. İlahiyatları bitiriyorlar, şuraları, buraları bitiriyorlar. Doktora yapıyorlar. Bakıyorum itikatta sakatlık var. Tahsih lazım, itikadını gözden geçirip düzeltilmesi lazım. Öte yandan sırf bizim sohbetleri takipli adamlar öyle can noktalarına vakıf olmuşlar, öyle önemli meselelere efendim muttali olmuşlar ki bir akım geldiği zaman onları saptıramıyor. Çünkü bu Üstadımız Hacı Muhammed Efendi Hazretleri'nin bereketidir. O da Alaaddin Efendi Hazretlerimizin bereketidir. O da silsile-i meşayihimizin bereketidir. Bu işler ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den beri yetbiyet elden ele geliyor, dilden gönüle geliyor. Bu muhafaza için insanın tabii ki bir yol seçmesi lazım, bir yön tayin etmesi lazım. Ehl-i sünnet vel cemaati temsil eden cemaatlerden ayrılmaması lazım. Efendim kendi başına kalanı mutlaka efendim sürüden ayrılan koyun gibi kurt kapacaktır. Fe innemâ ye'kulü zîbu minel ganemil kâsıye. Kim uzakta kaldı? Kim ayrı kaldı? Kim geri kaldı? Kurt onu yer. Onu gözüne kestirir. Cemaat içinde olanı, efendim sürü içinde olanı gözüne kestiremez. Onun için şimdi tabii bir araya gelmek bu zamanda göya teknoloji arttı, imkanlar arttı gibi görünüyor ama aslında imkanlar çok azaldı. Eskiden haftada bir yapılan sohbetlerde insanlar İzmitlerden, Atapazarlarından, Bursalardan gelebilirken şimdi insanlar hakikaten himmetler süfli oldu, gayretler düştü, çabalar azaldı, insanların merakı azaldı, efendim maddi imkanları azaldı. Tabii geçim şartları çok ağırlaştı, zorlaştı. Yani bir insan araba, benzin bile acayip bir sorun oldu. Bir yerden bir yere gidiyor adam. Adam da gaz taktırayım da havayı uçayım diyor. Onu da taktıramıyor. Ondan sonra ne yapacak bu adam? Tabii ki oturuyor. Radyo kolay. Bir düğme çeviriyor, dinliyor. Ama şimdi radyoda da devamlı bunu konuştuğun zaman, bunu anlattığın zaman da öbürü de başka haber istiyor, başka program istiyor. O da ayrı bir sorundur. O benim sorunum değil. Ben gelirim, bir saat konuşurum, çıkarım, giderim. Allah dinleyene rahmet etsin, lütfuyla muamele etsin derim. Ama bu işin dertlisi olanlar var, meraklısı olanlar var. Aradığı konuları bulmak isteyenler var. Haftada bir saatle ne öğrenecek adam? Kıyamet alametleriyle ilgili diyorum sana en az 150 saat konuşma var ya. Ya bu kadar konuşmadan adamın nasibi var. Burada bu kadar ilimler var, olmuşlar var, olacaklar var, yaşananlar var. Şu anda yaşamakta olduğumuz işler var. Adam bunları öğrenmesi lazım insanın. Madem öğrenmen lazım değil, Resulullah niye haber verdi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Hem de sahabe-i kirama kıyamet alametlerinden bahsederken sahabe-i kiram hazaratı öyle dinliyorlardı ki sanki o anda çıkmış çıkacak gibi. Deccal'ı anlatırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe zannettiler ki Medine'ye çok yanaştı, hurma bahçelerine geldi. Öyle tedbir almaya başladılar ya. Bak hala Deccal çıkmış değil mesela. 1400 küsür sene evvel. Kainatın efendisi nasıl anlatıyor? Sahabe-i kiram yakini bir itikatla nasıl dinliyor? Biz bugün eşiğine gelmişiz olaylar. Geceler gebe bakalım ne garibeler doğuracak. Biz hala hiçbir şeyden haberimiz yok. Bugün Deccal çıksa, Deccal geliyor deseler hiçbirinizin onun suratına hangi ayetler okuyarak kurtulabileceğini bildiği yok. O ayetleri ezberlediği yok. Mesela Kehf suresinin başıydı, sonuydu vesaire vaatler. Bunlar tabii ki yani ilim meselesidir. Ama bunlar her an hepimizin karşılaşabileceği hadiselerdir. Efendim yaşarsak göreceğimiz daha neler var. Bunlara karşı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi 1400 küsur sene evvel uyarmış, uyandırmış, haberdar etmiş. Biz niye uyuyoruz, uyutuluyoruz ya? Biz şimdi ölsek bize ne sorulacak? Bu haberleri düşünecek yerde, bu hazırlığı yapacak yerde fuzuli işlerle meşgul oluyor. Şu şöyle yapmış, bu böyle yapmış, şu inmiş, şu çıkmış, şu gelmiş, şu gitmiş. Ya bize bunu mu soracaklar şimdi ölsek ya? Onun için ne yapacak? O ilim hemen kalkıyor gidiyor. Bellihu anni velev ayeten. Bir ayet, bir hadis olsun. Benim tarafımdan ümmetime duyurun. Allah sana ilim verdiyse zekatını vereceksin. Bunun zekatı nedir? İnsanlara öğretmektir, duyurmaktır. Tebliğde bulunmaktır. Tabii ki biz de bunun için seferber oluyoruz. O zaman burada sadece bizim bu konuşmalarımız bir teşvik mahiyetini taşıyor. Yol gösterme, adres söyleme mahiyetini taşıyor. Siz radyodan sohbet dinleyerekten biz işimizi bitirdik, vazifemizi yaptık zannetmeyin. Size ne yapacağınız öğretiliyor. Elif demedik daha, vazifelere biz elif demedik. Daha bundan sonra vazifelere başlayacağız. Namaz kılarak kurtulacağını mı sanıyorsun? Kıl beşi kurtar başı. Nerede kurtar başı? Millet sel gibi cehenneme giderken sen nasıl kurtulacaksın? Hani davet, hani tebliğ? Kainatın efendisinin ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Resulullah'tan sonra en büyük efendim insan oldu. Peygamberlerden sonra en büyük insan oldu. Bizim ümmette Resulullah'tan sonra en büyük insan oldu. Sahabenin en büyüğü kimdir sorsalar Ebu Bekir Sıddık'tır. Radıyallahu anh. Peki sebebi nedir? Erhamu ümmeti bi ümmeti Ebu Bekir'in buyurdu Resulullah ki sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmetimin içerisinde ümmetime en çok acıyan, merhamet eden Ebu Bekir'dir. Onun için en üstündür. Allah Teala kullara acıyanlara acıyor. İnnemâ yerhamullâhu min ibâdi'r-ruhamâ. Allah kulları içinden kimler merhametliyse ancak onlara rahmet eder. Rahimûne yerhamuhumur-rahman. Acıyanlara Rahman Teala rahmetiyle muamele edecek. Sizin Allah'ın acımasına, rahmetine ihtiyacınız yok mu? O zaman Allah'ın kullarına niye acımıyorsunuz? İrhamu men fil ardı, irhamkum men fis sema. Siz yerdekilere acıyın, gökteki melekler size acısın. Günahlarınızı istiğfar etsin, sizler için dua etsin. Men la irham, la irham. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Acımayana acınmaz. Kardeşler, din kardeşlerim, Allah için size sesleniyoruz. Bu insanların itikat bazında, amel noktasında, efendim, ahlak noktasında, İslam ahlakı noktasında bu kadar bilmedikleri konular var. Benim de bilmediğim çok konu var. Ama bildiğim şeyleri anlatmak durumundayım. Ve bunların bir kısmını ifa etmişim. Bu vazifenin bir kısmını ifa etmişim. Tamamını da ifa etmiş sayılmam. Ama Allah verdiğinden sorar. La kellifullah nefsen illa ma ata. Allah ne kadar imkan verdiyse onunla mükellef tutar. Ben mükellef olduğum kadarını bu insanlara tebliğ ettim. Davet ettim. Ama olan imkanlar nispetinde. Bir nefesimiz varsa Allah yolunda harcanacak. Canımız da Allah yolunda çıkacak. İnşallah duamız bu yöndedir. Ama burada sizlere iş düşüyor. Ben buradan konuşmakla bu işi bitiremem. Siz mutlaka insanları yönlendireceksiniz. İlmi hiçbir şeye değişmeyin. Allah'ın dinini öğrenme uğrunda harcayacağınız vakti, saati, imkanı hiçbir şeye değişmeyin. Hiçbir şeyi Allah'ın dinini öğrenmeye, dostlarını tanımaya tercih etmeyin. Sonra Allah da başkalarını size tercih eder. Ama siz Allah'ın dinini, Allah'ın dostlarını tanımayı ve bu ilimleri öğrenip amel etme gayretiyle insanları davet etmeyi her şeye tercih ederseniz, bu uğurda vakit saat feda ederseniz Allah Teala da sizi diğerlerine üstün kılacaktır, tercih edecektir. İnşallahurrahman. Şimdi bizim sizlere demek istediğimiz nedir? Emri bil maruftur. Biz sıkıntıdayız. Maddi ve manevi bunalımdayız. Toplum olarak darlıktayız. Ümmet olarak sıkıntıdayız. Allah Teala ne buyuruyor? Siz yerdekilere acıyın, gökteki melekler size acısın. Cebrail Aleyhisselam'ın elindedir. Allah Teala yönetimi Cebrail Aleyhisselam'a vermiş, Mikail Aleyhisselam'a vermiş, İsrafil Aleyhisselam'a vermiş, Azrail Aleyhisselam'a vermiş. Fel müdebbirat emra, işleri yöneten meleklere yemin ederim Allah buyuruyor Nazihat Suresi'nde. Çünkü Allah gökten yere bütün işleri müdebbirul emra, mine seva ile ard, gökten yere bütün işleri yöneten Allah'tır. Ama yönetim yetkisini Allah Teala bazı işlerin tasarrufunu, vazifesini bazı ervaha vermiştir, ruhlara vermiştir. Evliyaullah'ın ruhları da tasarruf sahibidir. Melekler de tasarruf sahibidir. Allah Teala dilediğine istediği kadar yetki verir. Vermiş midir? Vermiştir. Verdiğini beyan ediyor. Fel müdebbirat emra, işleri yönetenler diyor. E kendisinden bahsetse işleri yöneten der. Çünkü Allah tektir. İşleri yönetenler dediğine göre kendisinin dışında yönetimi, yetkiyi verdiği, ısmarladığı bazı ervah-ı ulviye var, kutsal ruhlar var, evliyaullah ruhları var, enbiya-i azamın tabii başta ervah-ı layibeleri var, melaike-i kiram hazaratı var. Bunlar ayetle sabittir. Bunu inkar eden efendim gitsin tımarhaneye kendini bağlasın. Allah bir insanı bütün dünyaya şu anda galip edebilir. Hazreti Mehdi çıktığında tek başına bir insan olacak ama bütün dünyaya hakim olacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Bir gün kalsa, dünyadan bir gün kalsa, yani kıyamet kopmasına bir gün bile kalsa, لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا اِلَّا يَوْمْ لَطَوَّلَ اللّٰهُ دَعَلْكَ الْيَوْمْ O günü Allah uzatır da yine benim ismimde babasının adı benim babamın adına muvafık düşen Muhammed İbni Abdillah, yani Abdullah oğlu Muhammed vasıfları da sayılıyor. Bu zatı gönderecek. فَيَمْلَعُ الْاَرْضَ عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا Dünya zulümle, haksızlıklarla doldurulduğu gibi dünyayı adaletle Allah Hazreti Mehdi vasıtasıyla dolduracak. Bu hadis Ebu Davud'dadır. Bu Ebu Davud çok biliyorsunuz sahih kütüb-i sittedendir. Ama illa sahih olması için kütüb-i sitteden olmak şartı da yok. Dünya kadar hadis kaynağı var. Şimdi inkarcılar var ya inkarcılar. Ah inkarcılar. Onlar İsa Aleyhisselam inecek mi diyor? İnmeyecek diyor. Nereden biliyorsun diyor? Efendim şimdi geriden alalım işi. Hazreti Mehdi gelecek mi diyor? Hazreti Mehdi diye bir şey yok diyor. Ya Ebu Davud'da diyor hadis var, İbn-i Mace'de hadis var, şu kadar kaynakta hadis var. Bukhari Müslim'de yok diyor. Halbuki Bukhari Müslim'de var. Çünkü Bukhari'de de Müslim'de de İsa Aleyhisselam'ın ineceğini anlatırken o zaman İmamüküm minküm, imamınız sizden olacak ve imamınız salih bir zat olacak, Kudüs'te Mescid-i Aksa'da imam olacak diye bahsedilen ve İsa Aleyhisselam'ın arkasında cemaat olarak kendisine iktida edeceği zat Hazreti Mehdi'dir. Bukhari Müslim'de de geçiyor ama hani adı Mehdi olarak denmediğinde Muhammed İbni Abdillah bu şekilde anlatılmadığından diyor ki işte Bukhari Müslim'de yok, onun için bunu kabul edemeyiz. Tövbe ya Rabbel Alemin. Ya eğer Bukhari Müslim'e indirirsek işi, o zaman dinin yarıdan fazlası gitti. Bukhari Müslim'de toplasan birkaç bin hadis çıkar ya. Bu dini mübin İslam'da milyonlarca hadis var ya. Sen ne diyorsun? Ondan sonra diyorlar İsa Aleyhisselam inecek mi? Yok diyor, inmeyecek. O zaman diyorsun peki o Bukhari Müslim'de var. Var ama diyor, o da diyor Kur'an'da yok. Bak şimdi görüyor musun? İnkarın durdurağı yok. Freni patlamış araba gibi nereye gideceğinin sonu sınırı yok. Ondan sonra Kur'an'da da var İsa Aleyhisselam ineceği anlatılıyor. Ve innehu le'ilmul lis-saati Zuhruf suresinde. Bakın orada, Zuhruf suresinde bakın, İsa Aleyhisselam'ın gelişinin kıyamet alameti olduğu, İsa Aleyhisselam ineceği, birçok ayet-i kerimeye de havale edilmiş, birbirine irtibatlanmış. Orada görürsünüz Kur'an-ı Azimüşşan'da olduğunun dolu delili var. Ama işte İsa Aleyhisselam inecek diye bir ifade direkt böyle arıyor. Halbuki o kıyamet alameti olarak inecek diye beyan ediliyor mesela. Bu sefer efendim o da Kur'an'da yok diyor. Ondan sonra Kur'an'a uyan bir şey söylüyorsun. Diyorsun ki hatta idâ fütihat yecûcü ve mecûcü yecûcü mecûcü setti açılacak, dünyayı basacaklar. Buna ne dersin? Ekrecnâ lehum dâbbete minel ard. Yerden bir dâbbe, bir hayvan çıkaracağız Allah buyuruyor. Konuşacak insanlarla, damgalayacak kafirleri. Buna ne dersin? E bu da olmaz diyor. E bu Kur'an'da var. E bu da diyor aklıma efendim uymuyor diyor. Bu da aklımın efendim hafsalemin içerisinde yok diyor. E de, sen desene ki ben gavurum. Sen desene ki ben dinden imandan çıktım. Sen desene ki benim aklıma uyanı alırım, aklıma uymayanı almam. Sen desene ki benim ölçüm Kur'an değil, sünnet değil desene. Ya. Onun için siz acıyın yerdekilere, göktekiler size acısın ne demek? Güç Allah'ın elinde. İstediği meleği istediği işe koşar. Melekler bu kadar faaliyet içerisindedirler. Cebrail Aleyhisselam yönetiyor bütün harpleri, zelzeleleri, yerleri, selleri. Onun için Yahudiler Cebrail Aleyhisselam'ı sevmez. Ama biz kurban oluruz ona. Cebrail Aleyhisselam'ı çok seviyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bu da ayetle sabittir Yahudilerin Cebrail Aleyhisselam'a düşmanlığı. Şimdi bu melekler siz yerdekilere acıyın, göktekiler size acısın. Ne demek? E sen yerdeki insanlara acı, onların dininden haberdar et, imandan haberdar et, İslam'dan haberdar et, bu ilimlerden haberdar et, davet et, tebliğ et. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُونَ يَدْعُونَ اَيْلَ الْخَيْرِ İçinizden bir cemaat olsun, oluşturun. Bu gökten inmez, yerden mantar değil, bitmez. Hayra davet etsinler, dine davet etsinler. يَمُرُونَ بِالْمَعْرُفِ وَنَهْيَ عَنِ الْمُنكَرِ İyiliği emretsinler, kötülükten nehyetsinler. Allah'ın emrettiklerini duyursunlar. Allah'ın yasakladıklarından insanları engellesinler, sakındırsınlar. وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Ancak böyle bir cemaat yetiştiren toplum ve böyle bir cemaati dinleyen toplum felaha erecek, umduklarına nail olacak, korktuklarından emin olacak. Böyle buyuruyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde. Şimdi sen diyebilirsin, doğal olarak da demekte haklısın. Ben hoca değilim, ben vaaz edemem, efendim ben tebliğ yapamam. Niye? İlmim yok. Haklısın. Çünkü tebliğ ve davet işi ilimsiz yapılacak şey değildir. Bir şey konuşursun, adam kalkar bir şey sorar, mutmut armut edersin, cevap veremezsen rezil olursun. Bu sefer doğru konuştukların da batıla geçer. Karşındaki seninle alay eder, inkar eder. Bak sen buna cevap veremedin, öbür bildiklerini de senin değersiz kılar. Onun için bu tabii davet tebliğ meselesi ilme bağlıdır. Bunda şüphe yok. İlimsiz insanların emri bil maruf yapmaları asla caiz değildir. Asla. Helalı haram eder, haramı helal eder. Mezhep ayrımını bilmez, meşrep ayrımını bilmez. Ondan sonra insanları birbirine düşman eder, tefrika çıkarır, fitneye vesile olur. Ben cahillerin emri bil maruf yapmasını asla efendim kitaplarda bir delil bulamıyorum. Ancak tabii ki bir insan namaz kılmak farzdır, namaz kıl kardeşim diyebilir. O ayrı bir şey. Ama tabii fetva vermek gibi, vaaz etmek gibi efendim konular önemli konulardır. Bunlar konuşmacılık yapmak, konferans vermek bilmem ne bunlar. Böyle önüne gelen insanın bir etiket adı altında ortaya çıkması caiz olmaz. Yeterli ilim lazımdır. Konuştuğu konuda konunun bütün yönlerine efendim aşina olması lazımdır. Aksi takdirde tek kanatla kuş uçmaz. Yerde düşer kalır, mücrim olur yani. Ne yapacağız? Şimdi Allah Teala bize imkanlar verdi, vasıtalar verdi. Hem de geniş imkanlar verdi. İşte bu radyo bir imkan. Şimdi bunu bu aracı kullanıyoruz. Bu vasıtayla sizlerin efendim evinize, ocağınıza, dükkanınıza, efendim arabanıza ulaşıyoruz. Ya bu nimet. Ama bu yeterli midir? Değildir. Niye değildir? Ya bir saatle, iki saatle ne olur? Bir çiçekle yaz gelir mi? Her taraf çiçek açacak ki yaz gelsin. Aa şimdi havalar bir gidiyor bir geliyor. Yazda mıyız, kışta mıyız karıştı. Mevsimler de efendim karıştı. Yani şimdi bir saatlik, iki saatlik işler değil bunlar. Bu din öyle bir meseledir ki insan gece gündüz ilim tahsilinde. Allah'ım ne buyuruyor? Peygamberim ne buyuruyor? Efendim onlardan bize duyuranlar ne iletiyor? İmanımızı kurtarmak için tedbirimizi alalım. Ehl-i sünnet dairesinden çıkmamak için tedbirimizi alalım. Bizi saptırmak isteyen cereyanlara, akımlara, mezhepsizlere, efendim diğer ehl-i sünnet dışı fırkalara, efendim tasavvuf düşmanlarına, tevessül düşmanlarına, bizim itikadımızı bozmak için uğraşan bütün şeytani akımlara karşı en büyük tedbir bizim için ilim sığınağı ehl-i sünnet vel cemaat ulemasının beyanlarının melceği ve merciği olacaktır. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri hayırlara anahtar eylesin, şerlere kilit eylesin, yardımcıları ziyade eylesin, engelleri manileri izale eylesin. Allah dinine hizmet edenleri muvaffak eylesin. Amin diyen sizlere de hepimize de rahmetiyle lütfuyla muamele eylesin. Amin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2008 yılında yapmış olduğu Emri bil Maruf'un önemi konulu sohbeti sona erdi. Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
4: Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
5: Şimdi reklamlar.
6: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Hayder, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci, fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
7: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
8: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği, hayat bir damla suyla başlar.
0: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
6: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
9: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için Umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes Umre'ye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
5: nasip olursa Eylül itibariyle yeni talebelerimiz olacak. Eskilerle beraber 200 tane talebemiz. Tabii bunlara talebe diyoruz. Aslında bunlar sıralı dersleri bitirmiş, icazet almış, fıkıh eğitimi görmek üzere ve dışarıda hoca kimliğine sahip olan arkadaşlarımızdır. Bu zaman zarfında hala da müracaat oluyor. Yerlerimiz bu manada tam olarak da yeterli olmadığı için bir tadilat süreçlerine girdik. 3 binamızda şu anda tadilata girildi. İzin döneminde bunları hızlı bir şekilde yapmaya gayret ediyorlar. Bu konuda inşallah faaliyetler devam etmektedir. Rabbim nasip ederse, bir aksilik olmazsa, ilk haftasında 30 müderrisimiz, 200 talebemizle beraber 4 binamızda eğitime başlamış olacağız. Rabbim muvaffak eylesin diyelim.
10: Şura Fıkıh Kurulu olarak geçmişten miras aldığımız bilgi, tecrübe ve usulle dünyanın dört bir yanından gelen talebelerimizin yetişeceği bir yuva, bir ilim merkezi inşa ediyoruz. Siz de bu hayrın ortaklarından olmak ister misiniz? Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
11: Merakla beklenen kitap çıktı.
0: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağızka yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihtan nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
11: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
12: Afrika'nın birçok bölgesinde kardeşlerimiz temiz suya ulaşabilmek için her gün kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Kimi zaman bu mesafe 6-7 kilometreyi buluyor. Sultan Derneği olarak siz değerli bağışçılarımızın destekleriyle Afrika'nın farklı bölgelerinde yüzlerce su kuyusunu açtık elhamdülillah. Açılan her kuyu ile yüzlerce aile temiz suya daha kolay ulaştı, çocukların ve ailelerin günlük hayatındaki zorlukların hafiflemesine vesile olundu. Bugün de aynı gayret ve aynı emanet bilinciyle yeni su kuyuları açmaya devam ediyoruz. Siz de desteklerinizle bu hayra ortak olabilir, yeni su kuyularının açılmasına vesile olabilirsiniz. İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
0: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğu ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine, kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
13: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
0: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatip Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel, şu anda kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89. Kovacı dede iletişim numarası.
14: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
15: Reklamları dinlediniz.
0: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
16: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
17: Kur'an ölü kalplere hayat verir, su ölü toprağa hayat verir.
18: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
19: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
20: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun, tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
21: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
22: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
23: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
24: Sonra da öyle ölüyorsun.
23: Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
25: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
26: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
27: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
28: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
29: Adem Aleyhisselam'ın ve Havva annemizin cennetten yeryüzüne indirilişi. Bununla alakalı tabii Mutezile şöyle bir görüş ortaya atıyor. Adem Aleyhisselam'ın ve Havva annemizin indirildiği yer genel olarak halkımızın, hepimizin bildiği cennet değil. Yani insanlar imtihanı kazanır, imanla ölürse Allah-u Teala'nın mükafat olarak göndereceği bir cennet var ya, orası değil diyorlar bunlar. Peki neresi? Dünyada herhangi bir yer, yani Yemen tarafında bir yer. Cennet misali olan, meyveleri olan, nehirleri olan falan herhalde böyle bir yer olduğunu ne yapıyorlar, söylüyorlar. Yani dünyada bir bahçe, bir bostan veya bir toprak, arazi neyse. Onu söylüyorlar. Tabii yani günümüzdeki bazı ilahiyatçılar da bu görüşü kabul ediyorlar ve bu görüşü savunuyorlar. Tabii zaten nerede şaz görüş var, bazıları da var, ehli dal fırkanın, anlıyor musun, borazanlığını yapmaya bayılıyor. Öyle, zurnanın son deliği, mutlaka ne yapacak? İlla o konuda şaz bir olan görüşü ne yapacak, insanlara sunacak. Şimdi bugün bazı ilahiyatçılar görüyorsunuz, yani doçent olmuş, profesör olmuş neyse. Bir takım görüşler sunuyorlar ya, bir takım ayetleri eğerek, büyerek, tevil yaparak, yorum yaparak, güya yani ehli sünnet alimlerinin görüşlerinin dışında bir fikir beyan edecek ya, işte bunların hepsi evvelce söylenmiş olan şeyler. Yani bunlar da o kafada da yok yani. Nereden buluyor filan. Bunlar hep yazıyor kitaplarda. Eskiden bu görüşleri serdedenler, iddia edenler olmuş ama ehli sünnet alimleri bunların hepsini affedersin işe yaramaz kağıt parçası gibi buruşturup çöpe atmışlar. Ama şimdi biz tabii kitap okumadığımız için, biz bu meseleleri bilmediğimizden dolayı ilim maalesef eksik olduğu için günümüzde kamil manada ilmi öğrenebiliyor musun yani? Normalde okula gittiğin zaman ilk andan itibaren Kur'an-ı Kerim olsa, tefsir dersleri olsa mesela, İslami hükümleri öğretecek bir takım dersler olsa sen boş ver üniversiteyi, daha liseye gelmeden bayağı bir tefsir, fıkıh, hadis bilgin olur yani. Ama şimdi böyle bir şey yok. Şimdi yani kendi gayretinle medreselerde, özel hocalarda, alimin, ulemanın efendim izinde giderek, onların sohbetlerine iştirak ederek, onların derslerine katılarak bir şeyler öğrenmeye çalışıyorsun yani. Dolayısıyla yani genel manada bir tabii din konusunda bir cehalet var. Herkesin din konusunda efendim Şeyhülislam gibi konuşmasına bakma. Herkes konuşuyor. Herkes çok biliyor. Bilmiyor. Bilmişlik taslıyor. Hani demiş ya, cehalet ne güzel. Her şeyi biliyorsun demiş yani. Anlıyor musun? Ha şimdi bu görüşte olanlara, yani Mutezile'nin bu görüşüne Ehl-i Sünnet alimleri gereken cevapları vermiş. Ben birkaç tanesini sizlere arz etmek istiyorum. Olur da karşınıza yine bir ilahiyatçı profesörün ifadeleri, sözleri denk gelir. Yani kafanız karışmasın. Şimdi tabii onların iddiaları şöyle. Onlar, şöyle ifade edelim. Adem Aleyhisselam ve Havva annemiz o bildiğimiz cennetten değil, yeryüzündeki herhangi bir yerden çıkarıldılar diyorlar. Niçin? Onların iddiaları şu. Çünkü cennet öyle bir yer ki, hani Mevla diyor ya, وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَج۪ينَ, yani oraya giren çıkmayacak. E şimdi cennete girince çıkmamak lazım ama onlar çıktılar. Cennette yasak olmaz ama onlara vardı. Dolayısıyla efendim bir de ne diyorlar? Onların hani cennette günah işlenmez ama Adem Aleyhisselam'ın zellesi var. Şeytan aleyhillâne isyan etti. Dolayısıyla bunların olabilmesi cennette mümkün değil. Ancak bunlar yeryüzünde herhangi bir yerde olabilir diyorlar. Ve Adem Aleyhisselam ve Havva annemizin indirildiği cennetin o cennet değil, yeryüzünde bir yer olduğunu iddia ediyorlar. Şimdi kıymetli kardeşlerim, cennette yasak yok. Cennete giren çıkmaz hükmü neye göredir? Cennetin mükafat yeri olması hasebiyledir. Yani cennet mükafat yeridir. Dolayısıyla o mükafatı hak eden, dünyadaki imtihanı kazanıp imanla ölüp cennete giren kimseler için mükafat yeridir ya, işte o kimseleredir cennetten çıkmamak. Evet kıymetli kardeşlerim, yani böyle olursa cennetten çıkmazsın. Oysa Hazreti Adem ve Havva annemiz bir imtihan kazanıp da cennete girmiş değiller. Kulluk imtihanını kazanıp da cennete girmiş değillerdi. Zaten onlar orada yaratılmışlardı. Dolayısıyla şu dünyada, imtihan dünyasında imtihanı kazanıp Allah'ın emirlerine riayet edip mükafat olarak cennete girmesiyle, bir kimsenin cennete girmesiyle orada yaratılması, daha dünya hayatı başlamadan imtihan için cennete koyulması bir değildir kıymetli kardeşlerim. Evet, cennetten cennete giren çıkmayacak ama o mükafatı kazanarak cennete giren çıkmayacak. İnşallah Rabbim bizlere de cennete girmeyi nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Ama o cennete girebilmek için tabii şu dünya hayatında nasıl bir hayat yaşamamız gerekiyorsa o hayatı yaşamayı da Rabbim bizlere kolay eylesin. Amin. Ha, bir de tabii müfessirler gene ne demişler? Ehl-i Sünnet alimleri beyan etmişler. Cennete misafir olarak girmekle mukim olarak girmek arasında da fark vardır, bir değildir demişlerdir. Yani Adem Aleyhisselam da aslında misafirdi. Çünkü Mevla ne buyurdu? İnni cailun fil ardı halife. Bu ayetleri konuşmuştuk sizle. Tefsirini yapmıştık. Yeryüzünde bir halife yaratacağım diyor Mevla. Cennette yaratıyor ama ne yapacak? Yeryüzüne indireceği zaten o zamandan belli. Dolayısıyla bir misafir. Ha, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Miraç'a çıkarken cennete girdi mi? Girdi. Sidretül Münteha'nın yanında, inde Sidretül Münteha, indeha cennetül Mevva, Mevla buyuruyor. Evet, Sidretül Münteha'nın yanında Mevva cenneti var. Ve orada girdi ve Miraç'tan döndüğü zaman da cennetteki olayları bizlere, gördüklerini, bize gerekli olanları, bazı meseleleri de bize ne yaptı? Aktardı, bildirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de girdi ama ne yaptı? Çıktı, tekrar geldi. Demek ki misafir olarak girmekle mukim olarak cennete girmek aynı değil kıymetli kardeşlerim. Yine bir diğer husus, Yani Hazreti Adem ve Havva annemizin herkesin genel olarak bildiğimiz cennetten indirildiğine dair ehl-i sünnet alimlerinin delilleri. Mevla Teala "Kul nehbitu minha cemi'a." Hepiniz oradan inin buyurdu. Niçin? Yani niçin indirdi Mevla onları? Çünkü yasak ağaçtan yediler. Çünkü şeytan Mevla'nın emri dinlemedi. Ha, demek ki öyle bir yer ki, yani onların çıkmadan önce, Mevla'nın çıkarmadan önce bulundukları yer öyle bir yer ki, demek ki orada hataya, isyana, günaha müsaade yok. Hatta zelle bile işlenmesi kabul edilmiyor ve Mevla çıkarıyor. Peki onların çıktıkları yer bizim bildiğimiz cennet değil de yeryüzünde herhangi bir yer olmuş olsaydı, yeryüzünde günah işlememek diye bir şey var mı? He? Yani bugün bakıyorsun efendim, dünyanın en zalimleri bile cennet misali yerlerde, adalarda, efendime söyleyeyim sahillerde, efendim lokasyon olarak çok kıymetli yerlerde yaşayabiliyor mu? Yaşayabiliyor. Ya bu canidir, zalimdir, katildir, fark etmez ya. Yani dünyada bir adam günah işledi, ha sen çok rahat yaşıyorsun, günah işledin, oradan onu çıkarma diye bir şey yok kıymetli kardeşlerim. Evet, o bahçe demek ki dünyada bir yer olsaydı, onların yaptıkları hatalar, zelleler, isyanlar, şeytanın mesela ya huzurdan kovulur ama bulunduğu yerden çıkarma diye bir şey olmaz. Zaten bura dünya öyle bir yer ki böyle şeyler zaten oluyor. Ha bir de Mevla diyor ki oradan inin. İnin diyor. E sen dünyadaysa o yer nereye inecek? Esfel-i safilinde mi inecek yani? He? E cennette bak 7. kat semada efendim Sidretül Münteha yani hudut noktası artık son nokta. Cennet orada bak. İnde Sidretül Münteha, inde Cennetül Meva. 7 kat semanın da üzerinde. Dolayısıyla Mevla'nın inin buyurması bile aslında anlaşılıyor ki efendim herkesin bildiği cennetten indirildiler. Yine kıymetli kardeşlerim, Ehl-i Sünnet alimlerinin tabii beyanları üzere hani şeytan kandırmak için ne demişti? A'raf suresi 20. ayet-i kerimede az önce de ifade ettik. Estağfirullah. Ve kâle mâ nehâkumâ rabbukumâ an hâzî şecara. Şeytan dedi ki, Rabbiniz size bu ağacı yasaklamadı. İlla ancak şundan dolayı yasakladı. Yani illa en tekûnâ melekeyni ev tekûnâ minel hâlidîn. İki melek olmayın ve ebedi olarak burada kalmayın diye yasakladı Mevla. Yani bundan yerseniz ebedi kalırsınız. Şimdi buradan ne anlaşılıyor? Onlar öyle bir yerdeler ki orada ebedi kalınabilen bir yer. Peki, Mutezile'nin dediği gibi, bugünkü bir takım ilahiyatçıların dediği gibi, Adem Aleyhisselam ve Havva annemiz eğer dünyada bir bahçede olsalardı, he? Şeytanın bu sözünü zaten kabul etmezler. Niye? Ebedi kalacak. Nasıl kalacak ebedi ya? Zaten dünyanın kendisi ebedi değil ki. Fani olan bir yer ebedi olur mu? Ha, dolayısıyla zaten bu ifadeden bile ne anlaşılıyor? Onların çıkarılmadan önce bulundukları yer ebedi kalınacak bir yer. Orası da ancak cennettir kıymetli kardeşlerim. Evet, yani eğer orası dünyada bir yer olsaydı bu cümle orada kullanılmazdı. Bir de tabii Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri inin buyurunca, şimdi başka ayet-i kerimede mesela A'raf suresi 25. ayet-i kerimede, tabii konumuzla alakalı olduğu için yani Bakara suresinin efendim ayetlerini tefsir ediyoruz. Ama başka ayetlerle bunlar ne yapılıyor? Tefsir ediliyor. Kur'an'ın ayetleri birbirini ne yapar? Tefsir eder. Şimdi bakın, Mevla inin buyurunca o indikleri yerin, yani yeryüzünün özelliğini Mevla nasıl beyan ediyor? A'raf suresi 25. ayet-i kerime. Estağfirullah. Kal. Mevla buyurdu ki fe inne fiha tahyevne ve fiha temutun. Fiha tahyevne. Orada yaşayacaksınız. Ve fiha temutun. Orada öleceksiniz. Ve minha tuhracun. Ve oradan dirilip çıkarılacaksınız. Şimdi onların indirildiği yerde ne varmış? Ölüm varmış değil mi? Ha, peki ölüm nerede var? Ölüm dünyada var. Demek ki daha önce kaldıkları yerde ölüm yokmuş. İndirdiği yerde ne varmış? Yaşayacaksınız ve orada öleceksiniz diyor. Ölüm olmayan yer ancak cennet olabilir. Dünyada bir yer değil kıymetli kardeşlerim. Ve yine Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri cennette yarattı. Onları tabii istedikleri yerde gezmelerini, yemelerini, içmelerini ne yaptı Mevla? Müsaade etti bir ağacın dışında. Ve oranın özelliklerinden bahsederken yine başka bir ayet Allah-u Teala buyuruyor. Taha suresi 118. ve 119. ayet-i kerimelerde. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine buyurdu Estağfirullah. İnne leke ella tecu'a fiha ve la ta'ra. Şüphe yok ki cennette ne acıkırsın ne de çıplak kalırsın. Ve enneke la tazma'u fiha ve la tadha. Orada ne susarsın ne de sıcaktan bunalırsın. Yani Mevla Teala onları koyduğu o cennet, ha şimdi bazı ilahiyatçılar dünyada bir yer diyor ya, şimdi bakın Mevla'nın Adem Aleyhisselam'ı koyduğu yerin özelliğini, yarattığı yerin özelliğini nasıl beyan ediyor? Yani orada acıkma yok, susama yok. Böyle bir yerden bahsediyor Mevla. Peki dünyada acıkmanın olmadığı yer var mı? He? Dünyada susamayan bir adam var mı? Bunlar normal şeyler. Acıkmak, susamak, sıcaktan, hararetten bunalmak, bunlar normal şeyler. Güneş olmasa da gölgede bile hava sıcak olunca kliması ne yapamıyorsun, duramıyorsun. Ha şimdi Mevla onlara yani orada ne acıkırsınız, ne susarsınız, ne sıcaktan, sıcaklıktan bunalırsınız. Böyle bir şey yok diyor Mevla onları koyduğu yerde. Peki böyle bir yer neresi olabilir? Ancak cennet olabilir. Cennetten başka bir yerde böyle özellikler ve haseler olan yer bulamazsın kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla bu anlatılan vasıflar, yani biz az anlatalım, söz anlayın. İşte bu anlatılan vasıflar cennetten başka hiçbir yere uymuyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim Adem Aleyhisselam'ın ve Havva annemizin bilinen cennetten çıkarıldığını açıkça beyan ediyor aslında. Evet, zaten müfessirlerin tamamı bu cennetin, yani Adem Aleyhisselam ve Havva annemizin çıkarıldığı, hani ayette وَقُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوكُمْ, şimdi oraya geldik ya, biz bazınız bazınıza birbirimize düşman olarak inin buyurdu. Ve oradan فَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا ف۪يهِ, şeytan onların ayaklarını kaydırdı ve oradan çıkardı. İşte o çıkardığı yerden bahsediyoruz. Cennet olduğunu söylüyoruz. İşte cennet değil dünyada bir yer diyenlere de ehl-i sünnet alimlerinin getirdiği delilleri sizlerle paylaşmış olduk. E zaten dedik ya müfessirlerin tamamı bu cennetin müminlerin ebedi yaşayacakları uhrevi cennet olduğunda hemfikirdirler ve bu konuda zaten icma etmişlerdir.
28: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
0: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
29: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
17: Kur'an ölü kalplere hayat verir, su ölü toprağa hayat verir.
18: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
19: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
20: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun, tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
21: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
22: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
1: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
23: Sonra da öyle ölüyorsun. Çünkü bu iş bu merak gibidir. Atarsın, geri gelir.
25: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
26: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
27: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo. Lale Gül FM. İsmail Hünerlici Hoca Efendi ile tefsir dersleri başlıyor.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî hedâna lihâze ve mâ kunnâ linehtediye levlen hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve atsamî illâ billâh. Fesubhânellezî kâle fî kitâbihil kerîm. Ve mâ teşâûne illâ en yeşâallâh. El-evvelu Allah, zâhiru Allah, el-bâtınu Allah. Femen kâne fî kalbihi Allah. Femu'înuhu fiddâreyni Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tefsir Suretül Hucurat. Hucurat suresi.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا، أي إيمان ذا الناس، لا تقدموا، تقدم etmeyin، يعني öne geçmeyin، بين يدي الله، Allah'ın ve Resulihi peygamberin önüne emir ve yasaklarını çiğnemek suretiyle Allah'ın önüne, peygamberin önüne geçmeyin. Yani burada Allah'ın önüne nasıl geçilecek? Peygamberin önüne nasıl geçilecek? Mesele Allah'ın bir emri var, peygamberin bir buyruğu var. Allah'ın emri budur. E tamam da ben işte cuma saatinde benim işim var. Allah'ın önüne geçmiş oluyorsun. Yani Allah'ın emri, peygamberin sünneti işte sakal bırakılacak. E tamam da işte şudur, budur vesaire. Allah'ın emrinin, peygamberin emrinin önüne geçilmemesi, onların emir ve yasaklarını çiğnemeden Allah'a itaat, peygambere itaat. Ya ellezine amenu, ey iman edenler, la tukaddimu, takaddüm etmeyin, geçmeyin, beyne, önünde, yedeyillah, yani Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Vettakullah, Allah'tan korkun. İnnallâhe, muhakkak Allah, semî'un, her şeyi işitir, alîmun, her şeyi bilendir. Yani işiten ve bilen Allah Celle Celaluhu, yani bizim işitmemiz müsaade edildiği kadardır. Bilmemiz Mevla'nın muradı. Ve la yuhîtûne bi şey'in min ilmihi, onun ilminden bir şey ihata edemezsin illa bima şaa, Allah'ın dilediği kadar. İmam-ı Azam Efendimiz kendini çok bilge zanneden birine çok güzel misal verdi. Şöyle orada bir daire çizdi. Şöyle yapalım. Şöyle bir daire. Dedi bu Allah'ın sonsuz ilmi. Sınırı yok dedi. Doğru. Ortaya bir daire çizdi. Bu da peygamberin ilmi. Çünkü direkt Allah'a, Celle Celaluhu'na, Rabbimizin muhatap aldı. Onu da kabul ediyorum dedi. Demek o kadar haddi aşan inkarcı türden de değilmiş. Ortaya bir nokta koydu. Dedi bu noktada Allah'ın bize bilmemizi gereken göklerle, yerlerle ve idrak edebildiğimiz kadar, melekleri idrak edemiyoruz, cinleri anlayamıyoruz, ruhu anlayamıyoruz, merhamet diyoruz, gösteremiyoruz nesne olarak, şefkat diyorsun, sevgi dediğimiz şey, anneni babanı seviyorsun, insanın evladını, dinin mukaddesatını seviyorsun, somut olarak gösterdiğimiz bir şey değil. Ne bu? Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri bize bilmemiz gereken neyse müsaade ettiği kadarını biliyoruz. Ancak Rabbimiz semî' işiten, Mevla Teala maddeyi de manayı da bildiğimizi bileme, her şeyi işitiyor. Her şeyi bilen. Ya evet, ikinci ayet-i kerime, ya ellezine amenu, ey iman edenler, la terfa'u, yükseltmeyin, esvatekum, sesinizi, fevka, üstünde, savtan nebi, peygamberin sesinin üstünde sesinizi yükseltmeyin. وَلَا تَجْهَرُوا aşikar, yani yüksek sesle, lehu, o peygamber, bil kavli, söz olarak, çeke cehri ba'dıkum di ba'd, birbirinizle konuştuğunuz, aşikar konuştuğunuz cümleler gibi peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile de bu şekilde konuşmayın. وَلَا تَجْهَرُوا lehu, yani sesinizi yükseltmeyin, bil kavli, söz olarak, ke cehri ba'dukum li ba'd, birbirinizle konuşma, cehir aşikar, bu konuştuğunuz gibi bu şekilde de konuşmayın. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olan Rabbimizin sevgisi, bunu ayrıntılı bir şekilde Mevlamız Muhammedur Resulullah, Muhammed benim Resulümdür, ona karşı edebinizi, efendim, vakarınızı, şimdi Resulullah Efendimiz aramızda sünnetiyle, ancak şu anda maddi olarak, yani yaşam olarak aramızda değil, ancak onun ruhaniyeti, onun şahsiyeti, ona yine saygımız, onu ortaya koymamız gerekiyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dememiz gerekiyor. Kecehri ba'dukum en tahbata amalukum diyor, evet. En tahbata, yani yok olur amalukum.

0: Kum amelleriniz, amellerinizin devasa bir duvar ördürdün evinin bahçesine. 100 metre adam bir ay çalıştı. En tahbata bir ay çalıştı, duvar harika oldu. Bahçeyi çevirdik. Adam bir tekme vurdu en tahbata. Yıkıldı gitti. Ne işe yaradı bu? Bu yapılan duvarın ne faydası oldu? Hiç, yıkıldı, yıkıldı, yıkıldı. Üstelik orada duvar hiç örülmeseydi daha iyiydi. Şimdi yıkılanın enkazını kaldırmak gerekiyor. Yani orada bu yaptığın tavır ile peygamberin şanına yakışmayan bir durum oldu. Hiç konuşmasaydın daha iyiydi. En tahbata amalukum, amelleriniz boşa gider ve en tüm siz la teşun bilmeden. Hemen gelecek sahabe efendilerimizin birinin sesi yüksekti. Yüksek sesi vardı. Resulullah'ımızın yanına gelmeye korktu. Ve sahabe efendilerimiz dediler, dedi ki ben dedi cehennemlik oldum dedi. Dediler nasıl ya, böyle bir şey olabilir mi? Dedi benim sesim yüksel, peygamberden fazla sesim çıkıyor. Onun için ben gitme. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki o cennetliktir. O cennetliktir. Yani burada yani sesin yükselmesi manası sesin oradaki demek ki frekans dediğimiz o değil. Mesele Allah'ın emrine karşı, peygamberin sünnetine karşı sesini yükselmesi. Niye bu böyle olsun? Niye efendim altın, ipek veya işte haram olsun, işte sakal niye farz olsun gibi ne oldu? Sesini yükseltti orada, itiraz etti, karşı çıkmış oldu peki. Öyle anlaşılıyor çünkü o rivayetlere şimdi bakacağız. Onları da okuyacağız inşallah. Hiç bilemezsiniz, bütün amelleriniz gider diyor. Saygısızlık. Üçüncü ayete geldiğimizde innellezine o kimseler ki yaudduğuna kısıyorlar esvatehum seslerini inde Resulullah peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda Hazreti Ömerler, Hazreti Ebubekir Sıddıklar, Hazreti Ebubekir Sıddık bu ayetten sonra hiç Resulullah'ın huzurunda konuşmazmış hiç. Ya ola ki orada efendim sesimde bir dengesizlik olur da bütün amellerim gider. Şaka değil ya. Bütün amelleriniz gider diyor yani. Bir ay ördüğün duvar bir tekme vurdu, yıkıldı gitti. Önceki ulema tabii misaller vermiş böyle. Geçiyor şeyler, yani tefsirlerde geçmiyor. Ancak burada işin tafsilatına baktığımızda böyle manidar. Diyor ki mesela bir süt sağdın diyor kap içerisinde. O sütü aldığın 10 kilo süt. Hayvancağız bir inek vurdu, süt döküldü yerlere en tahbata. Ne oldu şimdi? O sütü toplayamazsın. Gitti. 10 kilo süt gitti. Yala döküldü gitti. Ya. En tahbata. Bütün hepsi gitti yani. Daha tekrar onu toparlayamazsın. Böyle misaller. Onu da arz etmiş olalım. İnnellezine 3. ayet-i kerime Hucurat suresinde o kimseler ki yaudduğuna kısıyorlar esvatehum seslerine inde Resulillah peygamberin huzurunda. Şu anda Medine-i Münevvere'de Resulullah Efendimiz'in manevi huzurunda da buna dikkat edelim. Yani oradaki konuşmaları, endamları, böyle laubali konuşmalar, kahkahalı gülmeler, hatta büyük üstadlar Mescid-i Nebevi'den çıkarken de terlikleri böyle yere atıp orada bir ses çıkartır. O da yapılmaması, usule uygun konulması, sükunet yani. Ecdat oraya biliyorsunuz gelen tren raylarına 10 kilometre kala keçeler döşemişler. Yani artık peygamberin huzuruna giderken sessiz. En tahbata ama amelleriniz boşa gitmesin diye. Bu bir efsane değil, hakikat. İnnellezine o kimse de yaudduğuna kısıyorlar esvatehum seslerine inde Resulillah peygamberin huzurunda. Ulaike işte onlar ellezine o kimselerdir ki imtihanallahu Mevla Teala onları seçkin kıldı, alıştırdı. Kulubem kalplerini öyle bir saygı, öyle bir heybet, peygambere öyle bir hürmet ki peygamberin huzurunda o saygıyı ortaya koyabiliyorlar. Ali takva, takvalarından dolayı Mevla imtihana onları seçkin kıldı, alıştı ve kalpleri peygambere nasıl davranacak, nasıl ona saygı gösterecek? Şimdi Resulullah Efendimizin uzakta da olsa peygamberin mübarek hadisleriyle, onun ifadeleriyle, onun hükümlerine karşı işte böyle bir hadis mi olur, böyle bir söz mü olur falan. Şimdi bu hadis eleştirmenleri nasıl Allah'a hesap verecekler? Hadis-i şerif peygamberin sözü. Yani orada bir rivayet hususunda burada zayıf hadis görülüyor. Fakat bu rivayeti destekleyen çok sayı hadisler var. Yani O rivayet zincirindeki tarihte bir zayıflık var, bir behin var. Fakat bunu teyit eden ta Buhari'ye kadar rivayetler var. Yani insanlar daha doğru dürüst hadis külliyatından 3-5 tane hadis okumamıştır. Hadi 1.000 tane diyelim. E ondan sonra o işte hadis böyledir, hadis şöyledir gibi Resulullah Efendimiz'in mübarek hadislerini eleştirip peygambere hakaret ediyor. Bu ne oluyor? Peygamberin sözünün üzerine sesini yükseltmiş oluyor. Halbuki bu peygamberin mübarek beyanatı. O rivayet zincirinde biraz vehin var ama onu adudu dediğimiz, onu destekleyen çok meşhur hadis-i şerifler var. Yani onun için yani burada geçmiş ulema bütün hadis külliyatını incelemişler, ortaya koymuşlar. Şimdi insanlar çok rahat bir şekilde dinden çıkacak duruma kadar götürüyorlar. İnnel lezine o kimseleri yavluğuna kısıyorlar esvatihum seslerini inde Resulullah peygamberin katında yanında ulaikellezine emtehanallahu kulubehum Allah kalplerini littakva takva ile seçkin kıldı. Lehum onlar için vardır mağfiretun af ve ecrun azim büyük ecirler vardır. Evet bu konuyla ilgili kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hine ba'se ilel Yemen. Burada Hazreti Muaz bin Cebel onu Yemen'e gönderdi. Yemen'in emiri olarak gönderdi. Bime tahkum? Neyle hükmedeceksin? Bi kitabillah. Dedi ya Resulallah Allah'ın kitabıyla hükmedeceğim. Fe innem tecid Kur'an'da yoksa Kur'an'da her şey var diyen mesela o dinden çıkıyorlar onlar. Peygamber diyor ki Kur'an'da bulamazsan diyor. Demek Kur'an'da her şey yok. Burada bir sünneti Resulillah, Resulullah'ın sünnetiyle. Halbuki Resulullah'ın soruyor bunu. Ama burada ne güzel usul ortaya çıkıyor. Peki, kâle feinlem tecid, peygamberin sünnetinde de bulamazsan, şimdi Kur'an'ın ve işaret ettiği bir incelikler vardır. En meşhurdan gideyim. Mesela Kur'an-ı Kerim, vesâbikûne sâbikûn, son derece Allah'a ibadet, zikir, tesbih, tahmid, namaz, nafile, oruç, hayır, hasenat gibi ibadetin arttırılması, namazı, orucu, yani zekat yani hayır hasenat manasında ibadetlerin sabah namazının farzında 2 rekat sınır vardır. Nafilede sınır yok. Zekatta sınır vardır. Nafile ibadetlerde hayır hasenatta sınır yok. Burada ulema ne yapıyor? İbadet hususunda teşvik ediyor. Şöyle arttıralım, bu namazı arttıralım, orucu arttıralım, zikri arttıralım, ibadeti arttıralım diye. Şimdi bunu ne yapıyor bu sefer? Kur'an-ı Kerim'de genel olarak gece ibadetini teşvik etmiş. O da peygamberin sünnetlerinde işte Resulullah Efendimiz yapmış olduğu ibadet şekli vardır. Ümmetim yani zor gelmesin diye meşhur teravih meselesi. Bunlar fıkıhta uzun uzun konuşulan, izah edilen meselelerdir. Özet gidelim şimdi. Orada müçtehit ulema ne yapıyor bu sefer? Rabbim beni teşvik etmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da yapmış. Şöyle yaparsak Rabbimizin hoşnutluğu var. Yani Rabbim bunu benden istiyor diye ne yapıyor bu sefer? Ve inlem tecid. Allah'ın emri peygamberin sünnetinde bulamazsan derken yok değildir. Allah'ın emrine, peygamberin sünnetine uygun bir şekilde ectehidu ra'yi. O zaman re'yime göre içtihad ederim. Rabbim benden bunu istiyorsa, peygamber de bunu teşvik ettiyse o zaman ben bunu yapayım. Rabbim bunu yasak ettiyse, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bunun küllü müskürün haram, her sarhoş eden haram dediyse o zaman bu ot da haramdır gibi mesela içtihad ederim. Fadarabe sadrahu Resulullah Efendimiz mübarek onun göğsüne vurdu Allah'ım. Habibinin mübarek o manevi dokunuşuyla da hakkı anlamaya bizi muvaffak etsin. Ve kâle elhamdülillah Allah'ım sana hamdolsun ellezî veffeka rasûle Resulullah'ın yani kendisi yani Resulullah'ın Hazreti Muhammed'in elçisi elçim olan elçi olarak gönderiyor. Elçim olan elçimi muvaffak kıldın Allah'ım sana hamdü senalar olsun. Lima yarda Resulallah Resulünün razı olduğu bir işe sen muvaffak kıldın Allah'ım. Yani senin emrini yerine getiriyor. Ya Kur'an'da yok. O zaman peygamberin sünnetine bakıyor. Orada da bulamadı. O zaman ne yapıyor? Onun yapısına, yani din neyi istiyor? Müçtehit onu yapıyor işte. Yani dinin Kur'an'ın bütününü bir nevi görebiliyor, tamamını görebiliyor. Bir arı misali bütün çiçeklerden o balı çıkartabiliyor. Bir çiçekte bulamıyorsun. Adam Kur'an'a bakarım diyor. Sen buradaki ayete bakıyorsun. Sen bütününü göremiyorsun ki. Müştehit olmak gerekir. Yani müştehit Mevla Teala İmam-ı Azam'ı göndermiş. İmam-ı Şafii'yi göndermiş. Ondan sonra 1400 senedir müştehit yok. Müştehit yok derken şudur. Yani artık daha onların koyduğu hükümler yeterli. Kıyamete kadar bunlar bir ipuçları vermişlerdir. Dikkatli baktığın zaman meseleler çözülüyor. Ahmet bin Hanbel'den rivayet edelim. Şu hadise dikkat edelim. Ravahu Ahmet, Ebu Davud, Tirmizi ve İbn-i Mace. Fel garad minhu ennehu akhara ra'yehu ve nazarahu ve iştihadehu. Hazreti Muaz bin Cebel ne yaptı? Buradaki görüşünü ne yaptı en sona? Allah'ın kitabı olmadı. Peygamber'in sünnetine baktı. Bulamadı. O zaman ne yaptı? Re'yini ve iştihadını ilama ba'del kitabı ve sünne وَلَا وَقَدَّمَهُ قَبْلَ الْبَحْسِ عَنْهُمَا لَكَانَ مِنْ بَابِ التَّقَدِّمِ بَنِ يَدَيْلَ وَرَسُولِ Çok güzel. Yani eğer hemen kendime göre içtihad ederim deseydi, o zaman Allah'ı ve peygamberin önüne geçmiş olurdu. Şimdi bir kadın mesela tek başına sefere gidemez. لَا يَحُلِّ لِمْرَاتُ اُمِنُ بِاللَّهِ وَاللَّهِ لَا اَخْرِ لَا تُسَفْرُ مَسْرَةِ سَلَسَةَ يَمَ لَيْسَ مَا هُرْمَةُ Mahremi yoksa Allah'a ahirete inanan bir kadın seferi mesafeye gidemez. Cuma namazı cuma günü kılınır. Cumartesi kılınmaz. Mahremi yoksa gidemez. Mahremi olmadığı için de hac ondan sakıt olur, düşer. Şimdi ne yapıyor? Yani Allah'ın kitabı, peygamberin sünneti, beyanatına, sıraya baktığımız zaman net deliller var. Gidemez diyor. Ya eyyühellezine izanü diyeydi sami yamul cuma. Cuma günü olduğunda fesavile cumaya gidin diyor. Cumartesi cuma kılınır demiyor mesela. Şimdi burada insanlar bakıyorsunuz, net burada delil var. Cuma namazı cuma günü kılınır. Bir kadın tek başına yolculuk yapamaz. Öbürü ne yapıyor? Gider diyor. Ne oldu? Allah'ın önüne geçiyor. Peygamberin önüne geçiyor. İşte mesele bu. Yani burada din bir şeyi hükmediyor. Eğer sen iman ehli Allah'a ve peygambere tabi olduğunu söylüyor. İman ehli olan kişi ne yapar? Allah'ın emrine, peygamberin yoluna, sünnetlerine tabi olur. İtiraz etmez. Evet, önüne geçmez yani. Şimdi burada lekan bi attakul beyne ile ve resulü bunu da bu şekilde izah etmiş oldu. Ya ilizine amin la terfa esvatiku fevkasav peygamberin söz sesinin üstüne çıkartmayın. Yani ya Resulallah vallahi la ükellimuke illa ke ahis sirari. Evet Ebubekir Sıddık dedi ya Resulallah senden konuşmayacağım dedi. Yani sır arkadaşına böyle hani sessiz konuşulur ya sessiz işte onu tarif edemiyorum. Öyle konuşacağım dedi yoksa bütün amellerin boşa gitmesin dedi yani Ebubekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz bu şekilde izah etti. Burada uzun konular var. Buradan birkaç tane mühim bir şeyi arz edeceğim. Diyor ki an emirel müminine Ömer ibn-i Hattab, Hazreti Ömer. Ennehu semi'a savta raculeyni min mescidi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mescid-i Nebevi'de iki kişi yüksek sesle konuşuyorlar. Kad irtefat asbate ama. Feca'e siz nerelisiniz dedi. Sümme min eyne entuma min ehli Taif. Biz Taif'ten geldik dediler. لَوْ كُنْتُمَا مِنْ اَهْلِ الْمَد۪ينَ لَوْ جَعَتُكُمَا دَارْبًا Olay şu, mesele çok manidar. Bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra, Hazreti Ömer dönemi. Hazreti Ömer dönemi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri şerifi. Bu Taif'ten gelen, Taif 100 kilometre kuzey tarafta kalır. Yani Arafat'tan daha ileriki o yol üzerinden gidilir zaten. Taif, bu hemen şunu da söyleyeyim, Taif'e gezmeye gidenler, oradan döndüğünde mikatı geçiyorlar. Kesinlikle ihrama girmeleri gerekir. İhramsız Taif'teki o mikat hududunu geçmeleri durumunda vebal ve günah olacaktır ve kurban cezası gerekecektir. Veya tekrar oraya gidip ihrama girip mutlaka umre yapmaları lazım. Yani ülkemizden Türkiye'den veya nereden gidiyorsa Kabe'ye giden birisi umre olsun veya hac olsun mutlaka mikatı ihramlı geçmesi şarttır. Öyle ihramsız geçemez. Bunlar Resulullah Efendimiz vefat etmiş. Ve Mescid-i Nebevi'de yüksek sesle konuşuyorlar. Hazreti Ömer onlara dedi ki siz nerelisiniz? Taifliyiz. Eğer siz Medineli olsaydınız ben size ceza uygulardım diyor. Yani size bir acıtırdım diyor yani. Peygamberin huzurundasınız. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ahirete gitmiş olsa bile O efendim kendisi peygamberler etsamıyla, bedenleriyle diridirler. Mahiyetini bilemiyoruz. Mevla Teala Allah yolunda öldürülen şehitlere öldü demeyin diyor. Şehide öldü demeyin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu diridir o. Biz bilmiyoruz ama mahiyetini Mevla'nın iyisini bilendir. Hasılı Resulullah Efendimizin bakın şu andaki durumu Hazreti Ömer bize söylüyor. Yani vefatından sonra niye burada seslerinizi yükselttiniz? Yine inne racülle yetekellim bir kelime. Şimdi bu çok acayip bir rivayet. Bir insan bir şey söyler. Allah'ın Celle Celaluhu'nun rızasına uygun. Yani toplumda insanlar Allah'a karşı, peygambere karşı liyakatsiz bir şey. O diyor ki ya Allah'ın emrine veya peygamberin sünnet, dinin hükümleri bu. Bir şey söylüyor. Yani kendine göre normal. Ama Allah'ın Celle Celaluhu'nun aziz ve celil olan hükmünü orada yüceltmesi, min rıdvan Allah'ın rızasını elde eder. La yulki leha balen yani kendisine göre böyle önemsemez. Yani bunu yapmam lazım. Yapmam lazım ama herkes başka bir şey söylüyor. Sen Allah'ın dine sahip çıktın. Balen yektubu leha bihal cennet. Mevla o sözüyle onu cennetlikler listesine yazar. Ve inne racülle yetekellem bil kelime. Bir insan da Allah'ın emri, peygamberin yoluna, dinin üstünlerine böyle liyakatsiz bir şey söyler. İşte ne var ki gibi. Min sahatil Allah'ın gazabı tecelli eder. La yukillaha balen. Yani çıkış kelimesi basit bir kelime gibi görülür. Ama sen Allah'a saygısızlık yaptın. Peygamber'e saygısızlık yaptın. Yehvi biha finnar cehennemin dibine atılır. Ebade ma beyne semayveler. Yer ve gökten daha uzak cehennemin dibini boylar diyor. Burada rivayet hadis-i şeriflerde bildirilmiş. Burada da bir mesele var. Ya emirel müminin diyor. Recülün la yesteyil masiye ve la yamul biha. Diyorlar ki ya Ömer, Hazreti Ömer'e çok manidar bizim hep merak ettiğimiz bir soru. Ya Ömer, radıyallahu Hazreti Ömer. Bir adam la yesteyil masiye ve la yamul biha. Yani günaha şeyi yok artık. Yani günah durumu yok. Rahatsızlığından veya durumundan veya halinden dolayı günaha meyli yok. Günah işleyecek durumu da yok, takati de yok. Yani velayamül billah günahı da işlemiyor. Bu mu faziletli? Bir insan günah işlemeyi istiyor fakat onu yapmıyor. Yani Allah'tan korkarım diyor. Feketebe Ömer. Hazreti Ömer ise o soruyu soran demek ki bir mektupla sormuş. Diyor ki radıyallahu anh innellezî yeşteyil masiye bir insan günah ister de ve lâ yâmelü binne biha işte onu yapmazsa ulâikellezîne emtehanallâhu kulûbuhum littakva Allah onların kalplerini takva ile seçkin kılmıştır. Lehum mağfiretun ve ecrun onlara mağfiret vardır ve büyük ecirler vardır. Meseleler böyle devam ediyor. Dördüncü ayete geldiğimizde innellezîne o kimseler ki yunâdûneke seni çağırıyorlar. Min verail hucurat işte burada Hucurat suresi hucurat. Seni evinin gerisinde Resulullah Efendimiz bir kuşluk vaktinde evindeydi. Orada bir naat diyelim şiir okuyacaklar. Oralarda o zamanlar şiir çok meşhur idi. Okuyacaklardı. Bu bir kabileden geldiler böyle. Onlar da Resulullah Efendimiz'e böyle seslerini yükseltti. Ya Muhammed, ya Muhammed. Böyle yani gel bizi dinle gibi bu bizim yapacağımız gösteri diyelim. Bu şekilde bir tavır izlediler. İnnel lezine o kim yunadune ki seni çağırıyorlar. Min verail hucurat evinin dışından. Adam evde bağırıyor dışarıda. Bu da doğru bir şey değil. Mevla Teala Kur'an-ı Kerim eşittir. Bunu hep tekrar ederim. Kur'an baştan sona kadar edepten bahsediyor. Allah'a karşı edep, peygambere karşı edep, dinimize karşı edep, birbirimize karşı edep. Yani insanoğlu edebiyle kazanır. Burada da min verail hucurat yani evin dışından bağırıyor. Biraz ekseruhum onların ekserisi la yaqilun akıl erdiremiyorlar. Yani buradaki bu tavır böyle bir tavır doğru bir tavır değil. Akıl erdiremiyorlar. Beşinci ayete geldiğimizde وَلَوْ اَنَّهُمْ tabii Mevla Teala burada onlara azap etmedi. Onları ikaz etmiş oldu. Demek oluyor ki buradan da biz hüküm çıkartmamız meselesi vardı. Tefsirlerdeki meseleyi söylüyorum. Yani hüküm çıkarmaya müçtehit olmak lazım. Biz o mercide değiliz. Tefsirlerde şunu söylüyorlar. Diyorlar ki burada Mevla Teala bir azabından bahsetmedi. İki bunların yaptıklarının efendim siz haram işlediniz demedi. İkaz etti. Yani buradaki tavır, buradaki edebiniz bir babaya karşı olur, bir büyüğe karşı olur vesaire. Yani ancak buradaki net Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona karşı yapılacak edep, tavır bu şekilde olmalı. Beşinci ayete geldiğimizde Hucurat Suresi. Velev ennehum, şayet onlar sabaru, sabretselerdi de hatta tehrucu eyleyim, onların yanına sen evinden çıkıp varaydın. Lekâne hayrelem, onun için daha iyi olurdu. Olması gereken bu. Seni rahatsız etmeleri değil. Mevla Teala Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ne kadar değer veriyor. Aman Allah'ım, ne kadar zalif. Lekâne hayrelem. Vallahu Allah gafurun rahim. Son derece affedici. Merhamet sahibidir. Mevla Teala da burada siz niye benim Habibime bunları yaptınız, nasıl yaparsınız gibi böyle bir ikaz veyahut da onlara bir ihtar, bir azaptan bahsedilmiyor. Devam ettiğimizde 6. ayet. Ya eyyühellezine aminu. Ey iman eden Müslümanlar. Ey iman edenler. İncâkum. Konu değişti burada. Buradaki konu ayet manasını verelim önce. Ya eyyühellezine aminu. Ey iman edenler. İncâkum fâsıkun. Bir fâsık. Yani ameli, sözü ameli tutmayan, bozuk insan, itikadı bozuk insan. İncaekum fasikun, fasık birisi, bine beyin bir haber getirecek olursa, buradaki cae geldi demektir. Ancak cae bi harfi celiyle kullanılır, tazmin dediğimiz getirdi manasında. Zehebe gitti, zehebe bi götürdü manasına gelir. Arapçada böyle kurallar vardır. Harfi cerrin manayı değiştirmesi. İncaekum fasikun bi nebeyin. Size bir haber getirecek olursa. Evet. Caekum size geldi. Fasikun bir fasık. Geldi değil de getirdi manası geliyor. İşte Kur'an'ın böyle ince manaları var. Evet. İncaekum getirecek olursa. Getirecek manayı nereden bulduk? Sonraki o harfi cerden. Fasikun bir fasık. Bi nebeyin. Size bir haber getirecek olursa. Fetebeyyenu, hemen ha böyle mi demeyin, araştırın bir durun. Onun için burada yani günümüzde baktığımız zaman dünya basın ve yayın dedikleri o etkenlerden gelen haberlere çok dikkat etmek lazım. Çünkü orada mazlumu zalim yapıyor, zalimi uygar medeni yapıyor. Bunlara çok azami dikkat etmek lazım. Adam kötüyü kahraman yapıyor, efendim mazlumu kötü hale getiriyor. Evet, dikkat etmek lazım. İncaekum fasıkum bi nebeyin. Fasık. Belli ki bu yani Allah'a, dine, mukaddesata, vatana kurşun sıkan veya hadsiz bir yapı. Buradaki işte bu söyledi. Buradan gelecek olan nedir? Fasıktan gelen haberleri araştırın. Yoksa en tusibu musibete uğrarsınız. En tusibu yani isabet eder kavmen bir kavme. Bir cehaletin o bilgisizce o fasığın sözüne itibar ettiğinden dolayı başına bir musibet gelir ki musibet gibi musibet sen haksızı haklı yaparsın. O şimdi olayı anlattığımız zaman daha net anlaşılıyor. Ve tusbihu bu durumda olursunuz alamafı yaptığınız anda pişman olursunuz. Ne kadar net bir ayet. Pişman olursunuz. Günümüzde ihmal edilen ayetlerden birisi de bu. Evet, namazlar ihmal edildiği gibi bu ayette ihmal ediliyor. Yani Allah'a, peygambere, dine aykırı, İslam'a aykırı olan bir adamın sözüne göre insanlar tavır alıyorlar. Buna dikkat etmek lazım. Azami dikkat etmek lazım. Şimdi bu ayeti kerimenin izahında şöyle bir mesele var. Burada uzun bir rivayet okuyalım. Özeti şu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kabileye bir sahabeyi gönderiyor. Bu da o kabileyle daha evvelden bir aralarında bir sorun var. Şimdi onlar gönderme sebebi de zekat memuru olarak gönderiyor. Onlar da kapıda yani şehrin dışında karşılıyorlar. O da zannediyor ki bunlar beni öldürmeye geliyor diye. Yani aralarında bir husumet var yani. O daha onların yanına gitmeden gerisin geriye geliyor. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ya Resulallah bu. Onlar beni öldürmeye kalkıştılar. Bundan dolayı ben onlardan zekat almadım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Halid bin Velid'i gönderiyor. Bir de bakıyorlar ki onlar yani zekatlarını hazırlamışlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a takdim etmek için Tabii bu anlatıldığı gibi de hızlı olmuyor. Yani bir yeri düşünün. O zamanki devenin sırtında gidiş, bir gün gitmek, efendim oradaki hadiselerin olması, geriye dönüş, işte 3 gün daha sonra Halid bin Velid'in gidişi. Bu bayağı bir zaman alacak meseleler. Olayı şöyle mütalaa ettiğimiz zaman. Velhasıl Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk durumda kızıyor. Yani nasıl bunlar bunu yaparlar diye. Daha sonra işte bu ayeti kerime, sonra onu tebeyyün ediyor. Halid bin Velid'i gönderince iş ortaya çıkıyor. Burada Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Ba'sel Velid bin Ukbe bir muayitı ila benil mustalik. Benil mustalik kabilesine gönderdi. Liyehuzi minhum sadaka. Zekatlarını alsın diye. Ve innehum onlar lema atâhum el haber ferihu ve haracu yelkâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani onlara sevindiler. Yani biz Allah'ın emrini yerine getireceğiz. Peygamberin emrini yerine getireceğiz diye zekatlarını hazırlayıp ta şehrin dışında karşılamaya gelince ve inne ulema huddisel velid ennehum haracu yelkane onu kendilerini karşılamaya geldiklerinde bu sefer racal velid ile Resulullah bu sefer dedi bunlar niye böyle şehrin dışına çıkmışlar benim üzerime doğru doğru geliyorlar döndü Resulullah Efendimiz'in yanına ya Resulullah inne benim mustalik kad menehus sadak onlar zekatlarını vermediler dedi. Onun üzerine fakat Resulullah Efendimiz kızdı. Minzalike kadben şedide. Onun üzerine femele yahdusu nefsehu en yazuhum el veftu. Fekali ya Resulallah inna haddesna enne Resuleke raca min nisfi tarik. Sonra kendisine bir izah edildi. Dediler ya Resulallah. Yani bu daha yolu tamamlamadan oraya gitmeden yoldan geri döndü. Bu mesele anlatılınca ve haşine ennema reddehu kitabe ca'e minke li gadabi aleyna. Ve inne uzu billahi min gadabi ve gadabi rasulî ve oradan bu sefer heyet dedi ki Allah'ın ve Resul'ün gazabından biz korkarız. Ve inne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem istegassehum ve hum bihim. Fenze onun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlar hakkında dualarda bulundu. Ve fenzelallahu uzrahum fil kitab. İşte Mevla Teala onların masum olduğu ile alakalı ya ellezine amenu incakun fasikun fasık birisi size bir haber geldi mi getirdi mi fetebeyyenu araştırın. Ya onun onlarla sorunu vardı. O sorunu efendim kendi şahsi meselesi zannetti. Onların da onu karşılaması beni öldürecekler dedi. Döndü geriye halbuki olay farklı. Yani burada olaylara dikkat etmek lazım. İki tarafı dinlemeden konu gelmişken net söyleyelim. Yani kaldığı meselelerinde iki tarafı dinlemeden sonuca ulaşmamak lazım. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada evet o olaya kızıyor ama ondan sonra çözüyor. Nasıl? Olay ne? Bu adam yoldan geri döndü. Olay ne? Oradakileri dinliyor. Oradakiler de diyorlar ki ya Resulallah bu kişi bizim yanımıza gelmedi. Biz Allah'ın gazabından, peygamberin gazabından yani biz senin ta günümüz ifadesiyle biraz Türkçe zayıf kalıyor ahını almaktan. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i emrini çiğnedin mi? Aynen dinin emrini, Allah'ın emrini. Çünkü etiyullah ve atur rasul. Allah'a, peygambere itaat aynıdır. Bundan korktuk. Onun için biz sana bu durumu arz ettik. Kale Mücahit, Ersel Resulü Velid bin Ukbe ila beni mustalika zekatlarını versin diye. Onlar onu karşıladılar. Fakat onları karşılama esnasında bunlar benimle savaşacaklar diye gerisin geriye döndü. İrteddu anil İslam. Bu onlar İslam'dan döndüler ya Resulallah dedi. Ve emerehu en yusebbite. Bunun üzerine acele etmedi. Ve la yuaccil. Resulullah'ımız acele karar vermedi. Acele karar vermedi. Bu olayı tespit edeyim diye ne yaptı? İki tarafı dinlemiş oldu. Çok önemli. Yani birinin konuşmasıyla hemen karar vermemek lazım. Bir de akıllı bir insan yani bir insanın kararıyla, fikriyle bir başkası hakkında kanaat sahibi olması çok büyük yanlıştır. O kendi bakışıyla olaya bakıyor. Onu dinlediğin zaman aa bununla alakası yokmuş. Demek ki sen ruh dünyanda bir fasıklık, bozukluk varmış. Sen böyle bakıyorsun. Yani halbuki bu kişi böyle değil. Bu adam Allah'ını, peygamberi, dinini seven birisiymiş. Bambaşka bir şey çıkıyor. Fentalaka hatta etahum leylen febase uyunehu. Gece geldi Hazreti Halid bin Velid onun üzerine. O gece felema ca'u ahbaru Halid bin Velid'e bu durumu haber verdiler. Ennehum müstemsikûne bil İslam. Biz İslam'a sımsıkı sarılıyoruz. Yani bir de baktı ki orada ezanlar okunuyor, namazlar kılınıyor. Millet zekatlarını hazırlamış. Ferehellezi yu'cibuhum. Halid bin Velid dedi ya bu millet dininde, namazında, ibadetinde zekatlarını hazırlamışlar. Feraca ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber. Ve onun üzerine Resulullah Efendimiz'e geldi. Ya Resulallah, durum bundan ibaret. Fe enzelallahu azil ayet. İşte bu ayet kelime. Fekan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ettebeyyünü minallah. Şu hadis-i şerifi Resulullah Efendimiz beyan etti. Bu mesele gerçekten güncel bir konu. Yani günümüzde bunu çok çok eşler arasında olsun, kardeşler arasında, insanlar arasında olsun tek taraflı karar vermemek lazım. Yani olayın bir boyutunu dinleyip ha demek ki böyleymiş diye bir de bakarsın ki karşıki taraf %100 haklı. Ondan sonra tüh özür dilerim yanlış yaptık. Yaptıktan sonra özür dilemenin bir manası yok. Özür dilemek istemiyorsan özür dileyecek iş yapmayacaksın. Yapmamak için bu hadis-i şerif. Ettebeyyünü araştırmak minallah Allah'tandır. Araştıracağız. Mevla Teala fetebeyyenu. Araştırın. Kim diyor? Allah. Araştırın. Vel acele. Acele hemen. Vay böyleymiş. Mine şeytan bu şeytandandır. El İslamu İslam alani aşikardır. Vel imanu iman fil kalbi kalptedir. Sümme yüşürü biyedihi ila sadri. Resulümüz eline selam üç defa. Üç defa eliyle şöyle kalbine. Haza et takva hahuna. Et takva hahuna. Takva buradadır. Et takva hahuna. Buradadır. Acayip. Bunu bildirmiş. Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuyla alakalı duaları, uzun bir duası var. Onu da arz edelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek, قال Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, İstavsu hatta esna ala Rabbihi Azze ve Celle ve saru halfehu sufufen. Biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gerisinde saf tuttuk diyor. Resulullah'ın uzun bir duası. Allahümme lekel hamdu kullu. Allahümme la kabıza lima basat ve la basta lima kabast ve la hadiye limen adlalt ve la mudille limen hedeyt ve la muti lima menat ve la mani'a lima a'tayt ve la mukribe lima ba'at ve la mubade lima karrabt. Allahümme absit aleyna min berekatike ve rahmetike ve fadlike ve rızkike. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف اللهم إني عائد بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وأهلقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم قاتل الكفر الذي يكذبونك رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رزك وعذابك اللهم قاتل الكفر الذين أتوا الكتاب إله الحق يا رب العالمين. Evet. Ne güzel bir dua Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Yedinci ayete geldiğimizde ve'lemu bilin enne fikum Resulallah. Muhakkak ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içinizde şu anda vefat etti içimizde bütün sünnetleriyle. Allah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize örnek göstermiş. İnsanlık kalıbı uyulması gereken o. Ona uyduk mu birebir Rabbimizin ha insan bu. İmalat kalıp vardır. O kalıptan çıkan çok güzel tam birebir aynı. Onu ne yapıyor? Ambalajlıyor. Yamuk çıktıysa o da hurdol. İnsanlık uymamız gereken ölçü. Ve'lemû bilin enne fîkum sizin içinizdir Resulallah, Allah'ın Resulü. Lev yuti'ukum eğer itaat edecek. Bitti şimdi orada bitti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizin içinizde. Lev yuti'u itaat edecek olursa küm size. Yani Habibim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem size itaat edecek olsa ki böyle bir şey yok haşa. Mevla Teala bildiriyor. O kalıp eğer o size itaat edecek olsa fi kesir minel emir birçok işlerde bunun üzerine lanittüm çok büyük sıkıntıya düşersiniz. Çünkü bu sefer kalıp hurdaya yani bozuğa tabi olmuyor. O kalıbı sen yamuk bir şeye efendim benzetmeye kalkışırsan bu sefer kalıbı bozdun. Kalıp bozulursa insanlık çıkar, edep çıkar, ahlak çıkar, iffet çıkar, ar çıkar, namus hepsi gider. Çok büyük sıkıntıya düşer, helak olurdunuz. Velakinnallâhe mevlâ habbebe ileykumul imâne. Allah imanı size sevdirdi. İmanı Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamber, ahirete iman. Evet. Ve zeyyenehu ve güzel gösterdi fî kulubum. Kalbinize güzel gösterdi. Bu imanın özelliği. Bir insan benim imanım tamam mı? Bu ayet-i kerime. Bir, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hakkıyla sevip ona uyuyor mu? İki, Allah'ı, melekleri, kitapları, peygamberi, ahireti ve kaderi. Tam iman var mı? Elhamdülillah. Üç, Allah'ın Celle Celal'in emirleri, namazı, orucu, zekatı, örtüyü, efendim haramları, şimdi onları da sayacağım. Allah'ın emirlerini seviyor musun? Kalbine güzel geliyor mu? Fî kulübü, kalbinize güzel geldi, evet. Ve kerraha, çirkin, ileyküm size, el küfre, kafirlik, yani gavurluğu nefret ediyor mu? Vel fusuka, dini bozan, içki, kumar, faiz, zina, yalan, gıybet, iftira, ihanet. Bunlar çirkin mi? Çirkin ya Rabbi. Vel isyan, isyan. Yani Allah'ın emrine aykırı, peygamberin yoluna aykırı isyanlar çirkin geliyor mu? Çirkin. Ulaike umur raşidun. İşte raşid, dost doğru olanlar, Allah'ın Celle Celaluhu'nun kamilen kullum dediği kullar bunlardır. 8. ayet. Fadlen minallahi ve ni'me. Bunlar fadlen min, Allah'ın bir fazlıdır. Ve ni'me, Allah'ın büyük bir nimetidir. Vallahu Allah alimun, her şeyi bilir. Hakimun, hüküm sahibidir. Kainatın sahibi olan Allah Celle Celaluhu bunu bir şey, bu şekilde bize özetlemiş oluyor. Şimdi bu ayeti kerimede şöyle bir özet yapacak olursak, bu çok mühim bir konu, ayettir. Hucurat suresi 7. Allah'ımız buyuruyor ki Habibim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem içinizde. Şimdi sağlığında sahabenin içerisindeydi. Vefatından sonra sünnetleriyle her şeyle ortada. Yani onun bırakmış olduğu peygamber şimdilik olsa da yine aynı şeyleri söyleyecek. Onun için Mevla Teala buyuruyor ki Habibim Hazreti Muhammed içinizde, onun bütün sünnetleri, yapmanız gerekenler burada. Yani bu farklı bir misal tabii. Şimdi bir işletme sahibi 1000 tane adam çalıştırıyor. Orada yapılacak iş bellidir. Şu imalat yapılacak. Ve ondan sonra geliyor, diyor ki ben bir sene yokum, ben öbür müesseseye gideceğim. Bu misal yani. İnsanlar, orada yapılacak işler bellidir, program bellidir, üretim bellidir. Bunlar yapılacak. O başında olsa da, o olacak olmasa da. Kainatın sahibi olan Allah Celle Celal hükmünü bildiriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uygulama olarak bize gösteriyor. Resulullah'ın şimdilik olsa da yine aynı şeyleri bize gösterecek. Onun için Rabbimiz de buyuruyor ki peygamber sizin içinizde. Onun sünnetleri o zamanki, o efendim Osmanlı'daki, şimdiki, ta kıyamete kadar ve fikum resul içinizde. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizin isteklerinize uyacak olsa kesinlikle sıkıntıya düşer, helak olursunuz. Çünkü yaratan Allah Celle Celaluhu insanlık olarak kullardan istediği Resulullah Efendimiz'i bize örnek gösteriyor, sahabe-i kiramı örnek gösteriyor. O şekilde yapılanlar Allah katında makbul ve mebrur olacaktır. Velakinallah. Şimdi Mevla Teala burada da bizim imanımızın doğruluğunu ortaya test ediyoruz kendimizi. Habbeylekümül iman. İmanı Allah'ı seviyorum. Melekleri, kitapları, peygamberleri, ahireti, kaderi. Tamam ya Rabbi. Ve zeyyenev fiyukul. Kalbinize de süslü geliyor. Elhamdülillah. Radıyina billahi rabben ve bil İslami dini. Ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem nebiyyen ve resulü. Seviyorum ya Rabbi. Namazı, orucu, ibadeti, örtüyü vesaire. Sakalı, selamı, fakiri, yetimi, muhtacı, merhameti, şefkati, insanlığı, edebi. Allah'ın sevdiğini seviyor. Ve kerraha, çirkin görüyor. İleykum size el kufre, kafirlik. Yani kafir. Bir Müslümanın kalbinde kafir, efendim, nefret edilmeli. Ona gılza içerisinde olmalı. Yani ona sevgi, sempati duyamaz. Evet. Yani velâ terken üylelezine, zalimlere sevgiyle dahi yönelemezsiniz diyor. Vel fusuka, bile bile dini bozmak, isyanı. Ulaike umur raşidun, işte doğru olanlar bunlardır. Olgun, yani kamil olanlar bunlardır. Fadla minallah, bu Allah'ın lütfu ve ni'men nimeti bu. Vallahu alimun hakim, Allah bilir ve hüküm sahibidir. 9. ayet-i kerimede kalıyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun, rızasını nail eylesin. Kalbimize iman, hikmet doğruluğunu doldursun. Son nefeste iman cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Kulunda görmek istediği kemalatı Rabbim bizlere nasip eylesin. Onun Habibine salavat Allah'ımızın. Son nefeste iman. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek huzuruna vardırsın. El Fatiha.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: İsmail Hünerlici Hoca Efendi ile tefsir dersleri sona erdi. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Şimdi reklamlar.
2: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
0: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
3: Allah razı olsun. Yani siz yapıyorsunuz bunları. Biz sadece ilgileniyoruz. Mevla Teala kim gönlüyle bile destek verdiyse razı olsun. Gerçekten burada çok güzel bir hizmet olacak. Şu zor zamanda böyle bir hizmeti yürütebilmek sizin desteğinizle ancak mümkün. Bunu da yaptınız, yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah Eylül'de 200 küsür talebeyle bu eğitime artı burada fetva ile hoca kardeşlerimizle birlikte yıllardır devam ettiriyoruz. Aynı arkadaşlarla yine devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. Aksatmayacağız. Aynı şekilde talebelere hizmeti de aksatmayacağız. Çünkü alttan yetişmezse üsttekiler yaşlandı mı bu iş biter. Ondan dolayı alttan da yetiştireceğiz Allah nasip ederse. Mevla Teala bu hizmeti de hakkıyla yapmayı bizlere nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.
4: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
5: Sultan Derneği olarak hafızlık talebelerimizin her birine sahip çıkıyor. Onların Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğrenmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yalnızca dersleriyle değil, günlük ihtiyaçlarıyla da ilgileniyor. Onları sevgiyle kuşatıyor, ilim yolculuklarına destek oluyoruz. Aynı zamanda talebelerimize sarık ve cübbe giydirerek bu yolda kendilerini bir hafız adayı olarak görmelerini sağlıyoruz. Bu yolda sizlerin duası ve desteğiyle ilerliyor, ümmetin geleceği olan bu nesli birlikte yetiştiriyoruz. Siz de bir hafızın yetişmesine vesile olabilirsiniz.
6: Selamun aleyküm. Rabbim yarattı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
2: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr
4: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ, 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
5: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
1: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
4: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatip Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89. Kovacı dede iletişim numarası.
5: Reklamları dinlediniz.
4: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
7: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
8: Kur'an ölü kalplere hayat verir. Su ölü toprağa hayat verir.
9: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
10: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
11: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun. Tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
12: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. çıkar ilişkisidir bu.
13: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
14: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
15: Sonra da öyle ölüyorsun. Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
4: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
0: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz. Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar sohbet programını
5: Ecir
2: sunar.
5: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet İtikad dersleri başlıyor.
16: ...25. bölüm başlıyor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bu Miraç gecesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme 5 tane merkep yani vasıtayla Mevla Teala'ya oruç eyledi. Mevla mekandan münezzeh olduğu halde. Bu bineklerin, vasıtaların birincisi Burak idi. Mescid-i Aksa'ya kadar. İkincisi Miraç idi. Yani merdiven. O merdivenin vasıflarının basamaklarını anlattım size. O birinci kat semaya kadar. Birinci kat semadan Melaike-i Kiram'ın kanatlarıyla ziyaretler yaptırıldı. Yedinci kat semaya kadar. Şimdi dördüncü vasıtadayız. Yedinci kat sema geçen derste bitmiş idi. Bu noktada geldiğimiz bu noktada El merkebu rabi'u dördüncü vasıta Cenah-ı Cibril mines sema-i sabi'a ila sıratil münteha. Cebrail aleyhisselamın kanadı yedinci kat semadan itibaren devreye girdi. Diğer meleklerin kanatları devreden çekildi. Sidretül Münteha'ya kadar. Şimdi Sidretül Münteha hakkında da yine biraz ileride konuşacağız. Önümüzdeki dakikalarda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ثُمَّ رَأَيْتُ ذَهَبًا صَامِتًا عَلَى كَوَاكِبِ اللُّؤْلُؤِ. Sonra ben halis bir altın gördüm. Bu Cebrail aleyhisselamın kanadına yüklendikten sonra Sidretül Münteha'ya gidiyorlar şimdi. Daha mekandalar yani. Sidretül Münteha da mekanda. Yaratılmış her şey mekandadır. Yaratan mekansızdır. Sidretül Münteha yaratılmış bir şey. Ağaç. Nasıl ağaç? Ne kadar büyük ağaç? Ayrı bir şey. Onu anlatır. Arş da yaratılmış, mahluktur. Yaratılmış olduğu için o da mekandadır. Onun için daha mekandan yani zaman ve mekan mefhumu işliyor. Onlardan hariç değilim. Bu bir altın gördüm fakat inciden böyle dal dal inciler var. Tabi ahiret burası. Dünya gibi küçük inci, büyük inci falan değil. İnciden kubbe var ahirette. Kubbe demek yani göklerin kubbesi kadar, gök kadar tek parça inci var. Tek pare. Allah Teala kün feyekun ol dedim. Oluyor. Dünyada inci biliyorsunuz hakikisini yapma değil de hakikisini konuşacak olursak

kadar cennet veriliyor bir sağlam Müslümana. Düşünsene ne kadar büyük. Bir kişiye o da. Sahih hadis-i şeriflerde geçiyor. Şimdi bu inciden böyle efendim kubbeler var. Bunların üzerinde altınlar var. Her incinin altında 50 melek var. Her bir melek sesleniyor. Merhaben ya Muhammedu ehla. Ya Muhammed hoş sefa geldin. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. El kâsiru lil asnam el müvehhidu lirrahman. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Muhammed Allah'ın elçisidir. O Muhammed ki putları kırandır sallallahu aleyhi ve sellem. Rahman'ı tevhid edendir. Allah'ın birliğini açıklayan. Dedim ey Cibril bunlar kimlerdir?

demektir. İyil de Allah demektir. Onun için hep Allah'ın kulu manasına geliyor. Meleklerde de ona göre Allah'a izafet. Nasıl sen şimdi işte Abdullah, Ubeydullah işte efendim diye birçok isimler hep başına Allah'ın izafe yapıyorsun ya, Allah'ın kulu, Allah'ın kölesi, Allah'ın efendim mahluku, yarattığı halkullah, efendim halikatullah, neyse. Bu meleğin başında inciden ve yakuttan bir taç var. Bir inci bütün dünyayı aydınlatabilir. O kadar parlıyor tabii. Dünyaya da onun ışığı gelmiyordur da çok, yedinci kat semadan yukarı nasıl gelsin? Daha birinci kat semadakilerden hala ışığı gelmemişler var dünyaya. Bir inci var başındaki, bütün dünyayı böyle gece gelmez artık, gündüz yapabilir. O kadar parlak. Mevla'nın ne kadar kuvvetli mülkleri var. Bizim de bir tane adamın iki tane mercanı incisi olsa birbirine hava atıyor. Ne kadar fukarayız ya. Ne görmemiş derler ya bizi. Tam görmemişleriz biz. Bir melek gördüm. Sağında 1 milyon melek var. Başlarında nurdan taçlar var. Ayetel kürsi okuyorlar. Allah Allah. Hepsi ayetel kürsi okuyorlar. Ne mutlu bize, onların bildiği şeyi Allah bize de indirdi. Ayetel kürsiyi bize hiç indirmeye ve bildirmeye bilirdi. Dedim ey Cibril, bunlar kimlerdir? Buyurdu ki bunlar arşın nurundaki bir damladan yaratılmışlardır. Arşın nurundan yaratılan bir damladan bu kadar melekler yaratılmışlar. Dedim ey Cibril, ma ekseru acayibe Rabbi. Rabbimin ne acayip ayetleri var. Ne kadar çok ayetleri var. Yani mucize değerinde, harikulade vasfında. Ne yaratıkları varmış ya. Fakale Cibril dedi ki ma raite min acayibe Rabbi illa saate min elleyh. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen Rabbinin acayip ayetlerinden ne gördün ki daha dedi. Sen ancak geceden bir saat gördün, göreceklerini gördün. Onun için Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? لَقَدْ رَعَى مِنْ آيَاتِ رَبِّ الْكُورَى. Rabbinin büyük ayetlerini gördü demiyor. En büyük ayetlerini gördü demiyor. En büyük ayetlerinden bazısını gördü diyor Necm suresinde. Bazısı. Nerede hepsini görecek? Allah'ın ayetleri biter mi ya? Hazreti Cibril devamlı oralardadır. Öyle melekler görüyor. Ben de bunların ilk görüyorum diyor. Mevla her an yaratıyor ya. Mevla her an yaratıyor. Çok büyük kudret sahibi. Ancak ondan istemek lazım. Vermeyeceği bir şey yok. İbn Abbas radıyallahu anh'a buyuruyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Cibril'e dedi ki bunlar Ayetel Kürsi okuyorlar. Bu Ayetel Kürsi ne büyük ayettir. Bunun sevabı nedir? Buyurdu ki Allah Teala yeryüzünü yaratınca, yeryüzü biliyorsun suyun üzerine yaratıldı. Onun için gemi gibi çalkalanıyordu. Suyun üstündeki gemi dünya yeryüzüne kadar büyük olursa olsun, altındakisi ondan fazla olursa onu sallar. Sallanınca Allah Teala 70 bin melek gönderdi, yeri tutsunlar yani çivilesinler. Sonra meleklerin buna gücü yetmedi. Halbuki bir meleğin gücü göğü yere indirip kaldırabilir. Gücü yetmedi. Sonra Allah Teala dağlar yarattı. Dünyayı o dağlarla kuşattı. 440 tane dağ. Özellikle 440 dağ yeryüzünün etrafında çivi gibi. Ne diyor Amme suresinde? Vel cibale evtada. Dağları ne yaptı Allah? Çiviler yaptı. Yine başka ayet-i kerimede ne buyuruyor? Cale fe aravasi entemide bikum. Yani entemide bikum sizi sallamasın diye. Liella tazdaribe bikum der bütün tefsirler mana verirken. Yani dağları niye yarattı? Ağırlık oldu. Şimdi mesela bir şey hafif olursa çalkalanır. Ama üzerine bir ağırlık olursa alttaki sarsıntı onu sallayamayabilir. Ona göre ağırlığın tabii dengelenmesine bağlı. Da Allah Teala öyle güçlü dağlar koydu ki o dağları ne yaptı? Çivi yaptı. Dağları çiviler yaptı. Felem testekirra. Dağlar da tutamadı yeryüzünü. Yeryüzü yine çalkalanıyor. Allah Teala yeryüzünün üzerine Ayetel Kürsi'yi yazar yazmaz festekarra. Yer çivi gibi çakıldı durdu. Bak arasını hafif sallanıyoruz biz elcelede ama 50 senede birkaç saniye gördüm yani. Ekseriyetle duruyoruz. İşte Ayetel Kürsi durdurdu. Kim Ayetel Kürsi'yi okursa yeryüzünü kavrayan, kuşatan ve yeryüzünü çivilemesi için yaratılan dağların ağırlığı kadar sevap alır. O dağlar kaç kilo gelir ya? Bütün dünyanın dağları. O kadar ağırlık mizana konacak Ayetel Kürsi'den.

0: Ve o melekler, Ayet-el Kürsi okuyan melekler vardı ya, 1 milyon melek, başlarında nurdan taç vardı hani. İşte o meleklerin tesbihlerinin sevabı kadar fazilet alır. Hele bir de Ayet-el Kürsi'nin duası var. Alaaddin Efendi babam da rüyada bir kere görmüştüm. O duayı bırakma bana buyurmuştu. Hakim Tirmizi Hazretleri hadis-i şerifte rivayet eder. Bu dua ben her namazdan sonra Allah'ın izniyle bırakmamaya çalışıyorum. Hele ki Efendi babamın da bu tembihinden sonra. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni ukaddimu ileyke beyne yedeyi külli nefesin ve lemhatin ve lahzatin ve tarfetin yatrafu bi ahlü semavat diye başlıyor. Her farz namazın akabinde bu dua bir kere okunuyor, peşinden şeye geçiliyor. Ukaddimu ileyke beyne yedeyi zâlike külli bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilahe illa huve geçiliyor. Ayet-el Kürsi'ye bu duanın peşine geçiliyorsa efendim Musa Aleyhisselam bir kere Cebrail Aleyhisselam'la görüştü. Cebrail Aleyhisselam'a dedi ki yani Ayet-el Kürsi'yi okuyana ne kadar sevap var? Cebrail Aleyhisselam anlattı anlattı. Musa Aleyhisselam baş edemedi. Yani bu ne kadar büyük müjdelermiş fakat Cebrail Aleyhisselam şöyle dedi işte şu kadar okuyana şu kadar baktı ki Musa Aleyhisselam işte 100 kere, 1000 kere, 2000 kere, 5000 kere. Musa Aleyhisselam biraz baktı dayanılmıyor. Yani belki dedi ona 10 bin, 100 bin, belki dedi 1 milyon bilmiyoruz. Sayı çok yüksekti yani rakam. Musa Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi dedi ben dedi bu kadar müjdeyi almak istiyorum ama bu kadar sayıyı okuyamayacağım. Bak bize ne kolaylık oldu görüyor musun? Mesela 1 milyon Ayet-el Kürsi denseydi biz nasıl okuyacağız? Dedi ki ya Rabbi beni bu sevaptan mahrum etme dedi. Ne olur beni aciz bırakma dedi. Mevla da buyurdu ki ya Musa Rabbin Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi. Cebrail Aleyhisselam dedi inne rabbeke kulleke Rabbin sana söylüyor. Her kim her farz namazın akabinde bir kere şu duayı okursa kısa Allahümme inni ukaddimu ileyke beyne yedey külli nefesin ve lemhatin ve lahzatin ve tarfetin yatrafu bi ahlus semavat ve lardu ve kulli şeyin Hüvefi ilmike kâinune kâinu kaddimu ileyke beyne yedey zâlike kulli bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilahe illahu diye devam ediyor. Bunu bir kere okursa de gece ve gündüz 24 saattir. Bu kişi için her namazın peşinde bir kere okuyor sadece. Zaten Ayet-el Kürsi okuyoruz. İki satır bir dua mı ekleyemiyoruz ya? Bu kadar katlama sevaptan niye mahrum olalım? Bu hadis-i şeriftir. Hakim-i Tirmizi Nevadirul Usul'de zikrediyor. Hakim-i Tirmizi büyük muhaddis. Yani 1100 sene evvelki kitapta geçiyor bu. Bu hadis-i şerif muteberdir. Ve bu dua kim okursa gece gündüz 24 saattir. 24 saat zarfında her saat başı bana bu kulumdan efendim 70 milyon sevap yükselir. Her saat 24'ü 70 milyonla çarpacaksın yani. Ben kafadan çarpmış değilim şu an. Yani 70 milyon bir saatte Allah'ın huzuruna kabul makamına yükseliyor. Her saat. Otomatiğe bağlamış. 24 ama sen uyudun kalktın yedin şimdi mühim değil. Her farz namazın arkasında bir kere okuyor musun? Okuyorsun. Ne oldu? Her saat başı bunu yapın ya. Efendim babayı ben rüyamda gördüğüm çok az 2-3 keredir. Bir keresinde bu duayı bırakma dedi bana. Tekkede gördüm kalabalığın içinde. Beni kabul etti. Diğer çok hocalar vardı orada benim de tanıdıklarım. Pek onlar yanaşamıyorlardı. Tekkenin odası da dar. Efendi babanın kaldığı oda. Sıkışık izdiham vardı. Bana yol açtılar böyle böyle. Beni en öne aldı yanına. Şey yaptı. Baktım öbürlerini yanaştırmadılar ziyarete. Çok meşhurlardan vardı yani orada. Sonra herkes korkar efendi. Baba heybetliydi halâdır efendi. Zaten dünyada da korkar herkes. Ben de korkuyordum kapıdan. Ben dünyada görememişim tabii yaşım itibariyle. Böyle çağırdı. İşte açtılar yol. Geldim önüne kadar. Bu duayı bırakmamamı tembih etti. Ben zaten okuyordum da. Ondan sonra artık ölüm kalım için Ayet-el Kürsi'yi okuduğuma göre mutlaka onu da okuyorum. Çünkü bu hadis-i şerifte diyor ki Musa Aleyhisselam bile dayanamadı. Ya Rabbi bu kadar fazla ben nasıl okuyacağım bu sevaptan mahrum etme beni. Mevla da buyurdu sana o zaman bir dua öğreteyim. Her farz namazın akabinde Ayet-el Kürsi'nin başında. İki satır ya. Kim bu duayı okursa çok acayip bir dua ama. Yani diyor ki işte her göz açıp kapamadan, her nefes almadan, her bakıştan, her efendim saniyeden önce her saniye sana Ayet-el Kürsi takdim ediyorum diyor. Bu Bismillah başlıyor ya. Ben bunu diyor her saniye, her nefes, her göz açıp kapamadan önce takdim ediyorum diyor. Onun için 24 saatte her birinde 70 milyon hasene bana yükselir. Her saatte 70 milyon. Sura üfürülünceye kadar devam ediyor. Mesela ben şimdi öldüm 10 sene sonra, 20 sene sonra. Ben daha okuyamam ki, bitti. Hadi okuyorken saat başı 70 milyon hasene gidiyordu. Şimdi öldüm. Öl. Sura üfürülünceye kadar melekler onun sevabını yazmakla meşgul olur. Ve sura üfürülünceye kadar ben gidip yatacağım. Belki benden 100 sene, 200 sene sonra kıyamet kopacak. Ben 200 sene meccanen bedava yatacağım. Bedava yatmayacağım işte. Ben enayi değilim. Ben senin gibi öbürü gibi yiyip içip ondan sonra mezara yatıp da nasıl olsa yedi içtiği de tükendi, amel de tükendi, geçti gitti. Ben felev mecrun gayru memnun. Bitmez tükenmez. Ardı arkası kesilmez ecirler var diye Mevla'nın müjdelediği kullarından olmak istiyorum. İstiyorsan bu duayı okuyacağım. Sura üfleninceye kadar melekler meşgul olur. Ben kabirde kaç yüz sene yatarsam yatacağım. Ama her saat başı bana benden Allah 70 milyon hasene. Adam şimdi dünyadayken saatte 70 milyon hasene mi göklere yükseliyor sanki sağ olanların. Sen ölsen de yükselecek. Bu dua bırakın. Bu Atel Kürsi de çok büyük bir şey zaten. Aman. Dualarım kitabının 144. sayfasında. Yani 143'te hadis başlıyor. Tercemesi ve duanın okunuşu 144'te başlıyor. Bu cep kitabını boşuna yapmadık size işte. Koca kitabı taşıyamam diyorsunuz. Cep kitabında 27. sayfasında 54 nolu. Zaten Atel Kürsi siyahla başlıyor. Atel Kürsi'den evvel böyle kırmızı. Burada kırmızı yazıyla olan o duadır işte. Yani ayetten ayrılsın diye farklı yazdık ayetler içine. 54 no. 27. sayfa cepte. Aç hemen namazın peşine, cebi taşıyorsun. Biz onun için yazdık da büyük kitabı taşıyamıyorsun diye. Burada da hadisin faziletlerini çok yazamadık. Ama kısaca yazdık tabii arkasına. Mesela gelelim arkasına fazileti. Kısaca hani Arapça yazamıyoruz tabii şimdi. Burada küçük kitap bu. Ne yazmışız? Ayet-el Kürsi namazlardan sonra okuyan öldüğü gibi cennete girer. Her namazdan sonra onu okumayan ancak peygamber veya sıddık yahut şehit devam eder. Ayet-el, bu hadislerin toplamının özeti burada tabii. Kitap gibi tek tek hadisleri alamıyoruz. Ayet-el Kürsi'den evvel her kim bu kırmızı ile yazılı duayı farzdan sonra bir kere okursa kendisine 24 saatin her birinde 70 milyon, günde 1 milyar 680 milyon. Hesap etmişik yazarken, parantez açmışık. Günde 1 milyar 680 milyon. Yani her saatte 70 milyondan sevap yazılır ve sura üfleninceye kadar melekler sevabını yazmakla uğraşırlar. Kaynağını bile koymuşum. Şu kadar küçük kitapta, şu kadar küçük kitapta ben sana söyleyeyim. Yani 250 tane faziletli dua, 250 tane faziletli dua kaynağıyla, baba kaynağı fazileti manasını yazamıyoruz. Tabii o zaman hepten yine kitap büyür. Cebe sığmaz, cebe sığsın diye. Fazileti yazılmış, metni yazılmış, okunacak şeklini. Şu cep duaları var ya şu an. Vallahi ben ne bileyim size. Kefenize koydurun diyeceğim. Kefene koydursan fayda etmez. Çünkü neden? Kefenden sonra ölü okumaz. Sağlığınızda okuyun ki öldükten sonra bak yatarsın aşağı, sura üfürülünceye kadar defterin açık kalır. Uyanık olalım. Gökteki meleklerin bütün amelleri, zikirleri, tesbihleri bize öğretilmiş ya. Baksana ya, Atel Kürsi bize gönderilmiş daha. Kur'an'da ondan büyük ayet yok diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala güneşi, ayı yarattı. 70 bin meleğe emretti ki güneşle ayla görevlendirdi bize, onu yürütün. Şimdi güneş neyle gidiyor? He? Lastiği yok alttan. Şoförü yok üstten. Bu güneş sabah burada, akşam şurada. Nasıl gitti buradan buraya? Oradan oraya uçak gidemiyor. O kadar uçak seri ve ne diyeyim sana, füze gidemez oradan oraya. Şimdi sabahtan akşama nasıl füze gidecek buradan oraya? Bu taraf nere? Doğu, bu taraf nere? Batı. Dünyanın bir ucundan bir ucu ya. Nasıl gidiyor? Melekler aciz kaldılar. 70 bin melek dedik. Ya Rabbi biz onlara gücümüz yetmedi, yürütemiyoruz. 70 bin melek daha gördü. Onlar da aciz kaldılar. Güneşe de aya da Ayet-el Kürsi yazdı. Ayet-el Kürsi üzerlerine yazınca meleklere dedi, hadi yürütün şimdi bakalım. Ayet-el Kürsi'nin bereketiyle. Her kim senin ümmetinden Ayet-el Kürsi okursa, o güneş ve ayla görevli 70 bin melek, iki tane 70 bin melek, o meleklerin sayısınca sevap alır. Bir de güneşin ve ayın üzerine doğduğu her şeyin sayısınca sevap alır. Güneş ve ay üzerine doğduğu şeyler neler? 7 milyar insan var. Sırf 7 milyar cinleri onların üzerine doğuyor. Otları sörsene otları. Böcekler insanlardan kaç kat fazla böcekler. Onların da üzerine doğuyor. Otlar ne kadar acaba dünyada? Kumlar ne kadar? Güneşli ay kumlar üzerine doğuyor. 7 deniz üzerine doğuyor. Denizdeki damlalar ne kadar? Boş ver. Konuyu kapatalım. Senin motor yakabilirsin motoru. O kadar sevap yazılıyor. Atelküs okuyan. Bir de bu duasıyla beraber okursanız. Ben sizin iyiliğinizi istiyorum. Ben size bir hayır yapmak istiyorum. Yazdım mı bu kitap? Yeni mi yazdım onu? Dua kitabı 25 senelik ya. Okumuyorsunuz be adam ya. Bir tanenize sorsam Atelküs'ü duası. Yemin ediyorum benim her hafta cemaatime devam eden birkaç bin kişi var. Bir tanesi okuyamadım. Bir şey demeyeyim. Neyse ya. Şimdi bunlar ezberlerler yani. Ben okurum diye hava çekebilirler bana. Bir günde ezberler bunlar. Bizim uyanıklar var tabii ki. Acı yarın hiç imtihan etmeyeceğim. Boş ver. Dedik çünkü şu. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Öylece yürüdük. Cibril benim peşimden geliyor. Cibril'in kanadında gidiliyor. Bu tabii bu merhalede Cibril'in kanadı devrede. Sidre'ye vardık. Sidre ne? Sidre ağaç. Ne ağacı? Şu anda bunun yani dünyada örneği var. Arabistan kirazı deniyor buna. Nebik ağacı diye dukatlarda Arapçada geçiyor. Arabistan kirazı bu. Arabistan kirazı dikenli ağacı dikenli. Onun için Kur'an İzavaka'da diyor fi sidrin mahvud. Cennetteki sidreler dikensiz diyor. Dünyadakiler dikenli, ağaç dikenli. Meyvesi de var küçük küçük. Ben onun altına bir resim çektirmiştim size. Hani üzerine büyü yapılana da okunurken yedi sedir ağacının yaprağına okunuyor mesela. Kitaplarda geçer. Buhari şerhlerinde. O sedir ağacının yaprağı. Medine'den alıyoruz geliyoruz okuyacağımız zaman. O ağaç Medine'de falan var. Şu anda. Fakat bu tabii yani dünyada bunun sureti var. Görüntüsü var tabii. Cennetteki ona ne diyeceksin? Misk'ten bir tepenin üzerine yerleştirilmiş bir ağaç. Tepenin tümü misk, hakiki misk. Böyle ceylan kanından değil. Hakiki misk. Çünkü ama dünyadaki hakiki de ceylan kanından. Ayrı dava. Efendim, 1 milyon dalı var. 1 milyon dalı var. Dal dediğin nasıl biliyor musun? Sizin evin kirazı değil. Dalları cennetin, bütün cennete girenlerin her birinin cennetinde mutlaka oradan bir dal var sidreden. Kökleri nerede? 7 kat yerin dibinde cehennemde. Cehennemde yananların zekkumları. Dibi zekkum. Dalları cennet. 7 kat yerin dibi nereye? 7 kat göğün üstü nereye? Bu nasıl bir ağaç? Allah Allah. Bu ne büyük bir ağaç. 1 milyon dalı var. Cennette her evde, ocakta o daldan bir gölge var. Bir dalın gölgesinde ne kadar gidiliyor? Dalın. Bir dalın gölgesinde ne kadar gidiliyor? 100 sene. Atlı giden 100 sene gidiyor, atla koşturuyor. 100 sene dalı geçemiyor, dalı. Buhari hadisi var ya, ne gülüyorsunuz, ne konuşuyorsunuz ya. İnne fil cenneti leşşecaraten. Cennette öyle bir ağaç var. Yesirur rakibu fi zillâ me'te'am. Buhari'de gölgesinde atlı giden 100 sene gider de sümmele aktavha, gölgeyi kesemez diyor. Diğer hadis kaynaklarında, Terhib-i Terhib'de de var. Ramazan'da secde yapanların fazileti hakkında Ramazan secdeleri çok önemli. Bir ağaç var diyor. Yesirur rakibu fi zillâ hamse me'te'am. Atlı giden gölgesinde 500 sene gider, gölgeyi bitiremez. Buhari'dekinde 100 sene var. Ebu Hureyre diyor ki aklınıza uymadı mı diyor. Vakra'u inşittüm. İsterseniz Kur'an'dan da ayet okuyayım. Ve zillim memdûd. Uzun uzun gölgeler. Allah diyor 5 metreye uzun demez herhalde diyor. Uzun. İşte bu ağacın bir dalının gölgesinde 100 sene gidiliyor. Bu sidratül münteha bu ya. Fî kulli husnin. O bildiğiniz ağaç gibi toprakta falan yetişmiyor. Bildiğiniz ağaç gibi değil. İnci, mercan, yakut, zümrüt. Allah. Ya sen ne görmüşsün mübarek adam diyorum sana. Senle ben görmemişiz. Görmemişiz. Ne anlar? Dünyada iki paşuka da altın görüyoruz. Aa, atlayacağız az daha. Bir şeyden haberimiz yok. Görmemişik biz. Her dalda ne var? Elf elf yaraka. 1000 yaprak var. Bir de böyle bir dalda 1000 yaprak çok normal. Kullu yaraka. Hadi bakalım. Bir yaprak ne kadar? Şimdi bir dalda 1000 yaprak. Her yaprak ne kadar büyük? Levistazalle bi'el cinsu vel cinnu le azallet. Bütün insanlar ve cinler dalın değil, ağacın değil, dalının değil, yaprağının altına gelseler hepsine gölgesi vurur. Nasıl büyükmüş? Ahiret böyle. Ve idâ râeyte temme râeyte ne'îmen ve mülken kebîrâ. Allah Teala böyle. Memdud uzun dediyse 500 sene gitsen kesemezsin. Allah Teala ahirette göreceğin zaman insan suresinde beyan edildiği üzere büyük mülk göreceksin. Büyük mülk. Öyle sen de 50 dönüm arsası var, 100 dönüm arsası var herifin, büyük mülkün var zannediyor. Kebîrâ. Allah bir şeye büyük derse o bütün dünya onun yanında küçük kalır. Ve içindekiler küçük kalır. Her yaprakta bir melek var. Allah meleğe mi eksik? Ol dedi yaratıyor. Hepsinin rengi ayın dolunay rengi. O meleklerin nuru. Her birinin başında nurdan bir taç var. Elinde nurdan bir asa var. Asa var ya, değnek, baston, asa. Asa var. O her bir meleğin alnında yazıyor. Ne yazıyor? Nehnu sükkânis sidratil münteha. Biz Sidretül Münteha'nın sakinleriyiz. Biz de Beykoz Köreli Mahallesi köyünün sakinleriyiz. Ne olacak Beykoz'daki Köreli Mahallesi? Allah'ın dinde ne itibarı var? İşte namaz mamaz bir şeyler kılmaya çalışıyoruz işte. Belki işte affeder bizi falan diye. Yoksa bura, bura nedir? Acarkent. Acarkent nedir Acarkent? 2000 villa var. 2000'li toplasan Allah'ın dinde diğeri nedir? İtibarı nedir? Kaç hanede namaz kılınıyorsa Allah o kadar adama belki rahmet eder. O da kimininkini kabul eder etmez, onu da bilmiyorum tabii. Ama namaz yok, abdest olmadıktan sonra tanesi milyon dolar. Allah'a ne? Meleğe ne? Evliyaya ne? Bunlar mülk mü? Bunlar fani. Bunlar geçici. Bunların hepsi yok olacak. Bunlar bitti. Ama Allah'ın mülkü. Sidretül Münteha'nın sakinleriyiz. Görüyor musun yazıya? Başka bir şey olsaydı ne olacaktı? Yani istersen sen efendim buraya protokol şey yapıştırıyorlar, kart yapıştırıyorlar üstüne falan. İşte protokolde miydiniz, değil miydiniz? Yok, düğüne gittiniz. Gittik. Protokoldeymiş, hoca protokolden girmiş. Ne protokoldeydin? Beni kim alıp protokole? Beni adam yere koyan yok ya. Ben en gerinin kenarındaydım. Haberlere bakma sen. Haberler hep ben varsam illa protokoldeyimdir diye düşünüyorlar. Halbuki alakası yok. Protokoldeyim ben. Herkes birbirinin kartına bak. Aa, kaçıncı koltuk? Bu işte başbakana ne kadar yakın? Reisi cumhuruna yakın mı? Herkes telefon ediyorlar işte. Bizim yerimizi protokole koyar mısınız? Biz protokol masasında oturalım. Zaten protokol herkes sığmaz da. Protokol masasında otursan ne oluyor? Cennete mi gidiyorsun? Ve anlamıyorum ben bu milletten. Görmemişlik. Ben böyle bir görmemiş millet daha da ben de görmedim yani. Ya protokol nedir? Allah'a mı yakın oluyorsun? Resulullah sana mı yakın oluyorsun? Cennete mi yakın oluyorsun? Sidretül Münteha'ya mı çıktın? Ya Allah aşkına bu rezillikleri yapmayalım ya. Bu dünyaya itibar etmeyelim ya. Zarurettir, düğündür, davettir, icabettir, sünnettir, gidebiliriz. Sünnettir, Resulullah Efendimiz'e gittiği şeyler var. Giderdik, gideriz. Ama işte öndeysem muteberim, arkadaysam muteberim. Protokol ne ya? Sen Sidretül Münteha'ya varırsan ben sana o zaman protokol derim. Sidretül Münteha'nın sakinleriyiz. Öbür türlü benim A masası, A plus, A glass gidiyor. Öbürü de geride kaldı. Bir kere öyle arkadaşlarla gittik. Beni bir masaya aldılar. Onlar öbür masaya koydu. Bizim arkadaşlar. Kıyameti koparttı. Ya ben bilmiyorum ki A'da mıyız, B'de mıyız. Gittik bir davete. Beni koydular oraya başbakana yakın o zaman. Aynı masaya. Öbürlerini koydular üçüncü masaya. Bir olaylar çıktı. Ya arkadaş tamam ben geleyim üçüncü masaya. Sen gel birinci masaya. Ya bu sefer oradaki görevliler diyorlar ki olmaz. Senin adın buraya yazılı. Ya arkadaş buraya oturmakla cennete giriliyorsa gel sen otur. Yani insanlar ne diyeyim sana, kaldıramıyorlar. Allah'ı tanımıyorlar, ahireti bilmiyorlar. Varsa yoksa dünya. Nehnu sükkânis sidratil münteha. Sübhanellezî leyse lehuntihâ. Biz sidratil münteha'nın sakinleriyiz. O Allah'ı tesbih ederiz ki onun nihayeti yoktur. Şimdi burada münteha denmesinin sebebi ne biliyor musun? Cebrail aleyhisselamın ilmi bile oraya varıp duruyor. Münteha intihadan geliyor. İntiha nihayetten geliyor. Nihayet son demektir. Son ne demek? Yaratılmışların ilmi orada son buluyor. Oradan ileride ne var ne yok kimse bilmiyor. Hazreti Cibril oradan ileri geçemedi. Sen ne konuşuyorsun ya? Münteha işte son durak. Sidre de o ağaç. İşte şeyleri cehennemin dibine kadar iniyor. Bütün yedi kat gökleri de iniyor, yerleri de iniyor. Ama dalları inda cennetül me'va diyor Kur'an. وَلَقَدْ رَا نَزْلَةً اُخْرَى Cibril'i bir kere daha gördü. Cibril'i 3000 küsur kere gördü. Ama aslı yaratıldığı 600 kanadıyla iki kere gördü. Biri Hira mağarasında, biri Sidretül Münteha'da. Nerede gördü bir kere daha? عِنْدَ سِدْرَةِلْ مُنْتَهَا İşte bu ağacın yanında gördü. Bu ağaç nerede? عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَعْوَى Me'va cennetinin yanında. Yedinci kat semanın fevkinde. Yedinci kat semanın fevkinde. Ve Me'va cennetinin yanında duruyor. Bunun kökünden, işte onun için münteha son nokta deniyor. Bunun temelinden yani dibinden ırmaklar çıkıyor. Değişmeyen, bozulmayan su ırmakları. Tadı değişmeyen, ekşimeyen süt ırmakları. İçenlere lezzet veren cennet şarabının ırmakları. Bir de mumsuz, efendim şeysiz, halis, safi bal ırmakları. Bu ırmaklar onun temelinden çıkıyor. Şimdi bu ağaçta İmam Begavi, İmam Mukati diyor ki bu sidra ağacında ne var? Bu sidra ağacında her renkten meyve var. Her renkten takılar var. Hulleler var. Atlaslar var. İpekler var. Neler, neler, neler. Nasıl biliyor musun? İşte diyor ki اِذْ يَخْشَ السِّدْرَةَ مَا يَخْشَى Sidreyi o gece kaplayanlar kapladı. Nasıl kaplayanlar biliyor musun? Altın kelebekler geliyor. Melekler geliyor. Altın kelebek şeklinde. Altın kelebekler. Hepsi altın. Geliyorlar. O ağaç. O ağaç nasıl bir şey? Bütün alemleri kaplamış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki güzelliğini size vasfedemem. Dehşete düştüm. Ondan güzel bir şey görmemiştim o güne kadar. O güne kadar ondan güzel bir mahluk görmemiştim. O ağaç. Sidre ağacı. İşte sidreyi kaplayanlar kapladı. Rengarenk nurlar geliyor. Nurlar geliyor, o nurlar gidiyor, bu nurlar geliyor rüzgarlar gibi. Ondan sonra melek cemaatleri geliyor. O melek cemaatleri altın kelebekler şeklinde. Onlar geliyor, onlar gidiyor. Ondan sonra takılar, ipekler, atlaslar böyle şey. Serpiştirme gibi. Ama hani şimdi ne diyeyim size? Çok ayıp olacak tabii çok. Allah'ım affetsin de yani şeyine. Siz ancak şey yapıyorsunuz ya. Köprüyü ışıklandırıyorsunuz ya böyle. Bir de bakıyorsunuz tak yeşil gitti. Mavi geldi, kırmızı geldi. Orada lambalar takıyorsunuz. Renkten engel. Yoksa şey yok. Lambalar aynı lamba. Renkleri değiştiriyorsunuz. Hani böyle renk oyunları yapıyorsunuz ya renk şeyleri havada falan. Ya asla benzemez. Estağfurullah. Allah'tan affımı istirham ediyorum. Ama tespitte hata yok. Benzetiyorum biraz. O ağacın tamamı yani böyle. Ama hakiki nurlar geliyor. Hakiki melekler geliyor. Öyle renklendirme değişikliği, göz boğacılığı yok. Hakiki hepsi. Ama artık neler gelmiş. Güzelliğinden vasfedemem. Allah'ın hiçbir yaratığı da o sidre ağacının güzelliğini anlatamazdı diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yedinci kat semada cennetle bitişik. Cennetin bittiği yerden başlıyor. İşte yanında Me'va cenneti buyuruluyor. Aslı cennette dalları şey kökleri yani kökü cennette. Oradan yukarı çıkan yani kökün üstünde çıkan damarları kürsinin altında. Vesi'a kürsiyü semavat vel ard. Allah'ın kürsüsü gökleri yerleri kaplamış. Kürsünün altına geliyor. Dalları bir de dallar var dedik ya en üstü. Dallar arşın altında. Ve rabbul arşil azim. Demek ki arş üstte. Onun için en son cisim mahluk yaratılmış bitiş noktası arştır. Yedi kat gökler birinci kat böyle yeri böyle kaplamıştır. Beyzi, yumurta ve soğanın zarları gibi. İkinci birinciyi böyle kaplamıştır. Gökler böyle değil. Böyledir hepsi. Onun için yedi kat sema birbirinin üstünü böyle kaplamıştır. İşte ondan sonra bu yedi kat semanın üstünde Sidretül Münteha yedinci katta. O noktaya kadar o hep artık melekler dolu da. Oradan yukarı Sidretül Münteha'nın da üstünde kürsi gökleri yerleri kaplamış. Ayet-el Kürsi'de okuyorsunuz zaten. Kürsi ayeti. Arş ve Rabbul Arşil Azim. Büyük arşın Rabbi. Arş hepsini kaplamış. Ama arş da nasıl biliyor musun? Kürsü de böyle kaplamış. Arş da böyle kaplamış. Bütün alemler arşın içinde bulunuyor. Arştan yukarı artık vücub alemi başlıyor. Alemi imkan bitiyor. Arş da alemi imkandandır. Mahluktur ve hadistir, sonradan yaratılmıştır. Arştan yukarıda artık alemi vücub başlıyor. Vücub alemi ne demek? Artık yokluğu düşünülemeyen, sonradan yaratılmamış, ezeli, kadim, Allah Teala'nın mekandan münezzeh olan alem. Çünkü arş mekandır, son mekandır. Arştan sonra mekan yok. Mekan da yok, zaman da yok. Ya zaman mekan şeyde de, yani mekan şeyde var. Yedi kat göklerde, kürsüde, arşta mekan var. Çünkü mahluktur, yaratılmış, yeri var. Tabii bütün alemleri kaplamış ama mekandır. Fakat zaman yok. Çünkü güneşle aya göredir zaman sistemi. Güneşle ay dünya ile ilgilidir. Birinci kat semanın altındadır. Göktekilere, yerdekilere göre o zaman güneşin, ayın takvim saati işlemiyor. Ama mekan var. Mekan nereye kadar var? Arşa kadar mekan var. Arş dahil mekandadır. Arştan sonra mekan bitti. Alemi imkan bitti. Yani olsa da olur, olmasa da olur. Allah sonradan yaratmış. Onlar bitti. Arşın üstünde artık yokluğu düşünülemeyen, olsa da olmasa da diye konuşulamayan vücub alemi var. Evet. Şimdi Cibril Aleyhisselam'ın makamı Sidretül Münteha'nın ortasındadır. Tam ortasında. Göbeğinde Hazreti Cibril'in devamlı durduğu makam. İşte Sidre'yi kaplayan kapladı. Fahru Razi tefsirinde diyor ki Allah Teala o gece Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki ümmetini mağfiret ettim. Bir bağışlama veriyorum. Bir de Bakara suresinin sonlarını. Yani Amene Resulü Sidretül Münteha'da verildi. Mevla ile görüşmede verildi. Necmüddin Nesef Hazretleri diyor ki Sidre'yi ne kapladı? Tabi ayette kaplayan kapladı. Kaplayan şeyler kapladı. Altından melekler kapladı. Tamamen altın. Çekirge suretinde. Çekirgeler nasıl? Aynı o çekirgenin suretinde melek var ama tümü altın. Ama şekli çekirge. Kelebek şeklinde var. Çekirge şeklinde var. Ben size geçen derste demiştim. Meleklerin bazıları hayvanların sureti üzeredir demiştim ya. Çekirge var bak. Her melekle beraber bir tabak var. O tabakta sayısız efendim latifeler var. Yani latifeler derken işte efendim nurlar, şekiller, bunları ne yaptılar? Hani sen bizde nasıl geçti efendim, boyalı boyalı şekerler koyarsın, bilmem neler koyarsın tabağın içine, böyle çikolatalar, bilmem neler, bazı da şekillerli, desenli, öyle takdim için kıymet verdi insanlara. Onları getirdiler. Tabii efendim sonrası beş şeker, çikolata verdiler demiyorum. Bayağı şanlı bay. Yani tabaklarda hediyeler var yani, manevi. Bu hediyeleri getirdiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna böyle her melek geliyor, böyle saçıyor. Saçıyor, saçıyor, saçıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç görmediği şeyler gördü ya. Allah Allah. Kimse görmedi. Hiçbir peygamber görmedi. O gece neler gördüğü neler diye yaşa. Fi asliha mihrabu Cibril. Nisaburi Hazretleri diyor ki muhakkik alimlerin beyanı veccile. Sidretül Münteha'nın tam merkezinde Cebrail Aleyhisselam'ın mihrabı var. Mihrap işte namaz kıldırdığı yer, ezan okuduğu yer. Cibril Hazretleri başladı ezana. Dedi Allahu Ekber, Allahu Ekber. Göklerde bir ezan başladı. Hazreti Cibril bir ezan. Mikrofona lüzum yok, hoparlöre lüzum yok, ses sistemi kontrolü lüzum yok. Yedi kat gökler inliyor. Allah Teala cevap verdi. Sadaka abdi. Kulum doğru söyledi Cibril. En ekber min kulli şey. Ben her şeyden büyüğüm. Ezanın manalarını görüyor musun şimdi? Ezan nereden geldi? Daha Mekke'de ezan yoktu. Ezan Medine'de rüya ile bildirildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabul etti. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk ezanı nerede dinlemiş? Cibril'in ezanını göklerde dinlemiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ezanı Medine'deki rüya ile mi öğrendi sizce yani? Bu olabilir mi? Vakti o zaman bildirildi. Ezanın meşru olma vakti, başlama vakti. Çünkü hükümler sırayla geliyordu Mekke'de. Medine'de tabii ahkam başladı. Çünkü Mekke'de cemaatle namaz yok ki ezan gelsin. Zaten sesli okuyamıyorlar, sesli kılamıyorlar. Müşriklerin kontrolü altındaydılar. Hicretten sonra Mekke fethedildi. Eşhedü en la ilahe illallah dedi Cibril. Ezanda. Hemen sadaka abdi. Kulum Cibril doğru söyledi. La ilahe illa ene. Benden başka ilah yok buyurdu Rabbim. Rabbim orada ezana cevap veriyor. Onun için ezana cevap vermek çok kuvvetli sünnettir. Ah benim o ezan risalemde ne ilimler yazdım ama. Kimse o ezan risalesini bir kere alıp okumaz. Ben müezzin miyim der. Sen müezzin değilsin ama orada ezan duaları var. Ezana cevap verme duaları var. Hayyâle salâ, hayyâle felâh'tan sonra bir dua var. Onu o anda müezzinin arasında yetiştirdiğin anda %100 garanti bıçak gibi kesiyor dua. Hiç oku, biliyor musun o duayı? Davetil hakkı ve kelimet-i takva duasını. O ezan kitabında var. Sen onu müezzinler arasında okusun zannediyorsun değil mi? Müftülükte diyanet dağıtsın zannediyorsun. Hey gidi o ezan kitabı gibi de başka da kitap ben görmedim gerçi ezan hakkında. Bu konuda da kaynaklarıyla yazılmış. O ezan kitabına bakın işte bak. Orada bunların hepsi yazıyor. Ne zaman şehadü enne Muhammeden Resulullah. Cibril'in ezanını dinlemek, Sidretül Münteha'nın ezanını dinlemek farklı bir dinleyiş olur değil mi? Ben şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın elçisidir. Şimdi her yerde ezanı dinliyoruz da ezanı Medine'de dinlemek farklı oluyor değil mi? O Ravza-i Mutahara'da bazı da müezzinler berbat bedevi de bazı da iyi müezzin çatıyor. O iyi bir müezzin var. Medine müezzinlerinden bazı denk gelir. Eskiden çok denk geliyordu. Şimdi çok nadir. Ya 40 vakit yapıyorsun. 2 tane de belki ancak denk geliyor. Öbürleri nefesi çıkmayan adamları yaşlı yaşlı onları okutturuyorlar. Ondan sonra efendim Eşhedü enne Muhammeden Resulullah Medine'de Ravza-i Mutahara'da hele de bir güzel sesle okuyan bir müezzin okuduğu zaman nasıl oluyor biliyor musunuz Ravza? Ravza'yı bilenler bilir. Şu Efendimiz Aleyhisselam kabri şerifi orada önümüzde. Yanımızda veya neyse sağda kalan solda kalan cemaat. Muhammed Resulullah orada dendiği zaman herkes sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi ve sellem bir kabri şerife doğru bir bakıyor herkes yani. Efendimiz orada dinliyor çünkü ezanı. Onun için Mekke'de ezan başkadır. Medine'de daha başkadır. Medine'de Muhammed Resulullah çok başka oluyor ya. Kabrin şerifin yanındayken. Allah cümlenize nasip etsin. Amin. Sonra bir de şu Cibril'in Sidretül Münteha'daki ezanı daha başka olur ama onu kim dinleyebilir? Kayıt da yok ki almış olsalardı bize kayıt gelseydi. Göklerde kayıt var. Ama bize nereden azıcık? Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de orada ezanı dinliyor. Farkında mısınız? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu o değil. Allah'ım Rabbi bu hoca beni getirmiş de ezan arasında okunacak dualar evet burada çok. 144 de var. 145 de var şefaatin vacip olması için. Ondan sonra ne dualar var burada ya? Çok var. 144'ten başladı. Bu ezan kitabı, ezan. Ha burada bu. 153'te hadis, 154'te. Allahu Rabbi adi davetil müstecabeti. El müstecabi la davetel hak ve kelime-i takva diye başlıyor. Hayyâlel felah dendikten sonra bunu derse ezan okuyan, müezzin okurken gök kapıları açılır, dua kabul olur. Kime bir sıkıntı veya bir şiddet, büyük bir darlıktasın, ezanı beklesin diyor. Ezanı beklesin, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Kelime-i şehadet getirdi müezzin, o da peşine. Müezzin bitirir bitirmez kelime-i şehadet. İşte iki şehadetin ikisi de var ya. Hayya aleyhissalat dedi, hayya aleyhissalat diyor. La havle ve la kuvvete illa billahi beraber. Ama burada tabii rivayet böyle. Hayya alel felah dedi. Hayya alel felah diyor. La havle ve la kuvvete illa billahle beraber. Sonra Allah'ıma Rabb'a davetil müstecabeti. O senin bildiğin herhalde değil. Başka bir dua bu şimdi. Davetil hakkı ve kelime-i takva. Kısa. Sümme yasallahu hacet. Sonra hacetini istesin. İstediği anda ezanın bereketine kabul saati gökler açıkken verilecek. Bu sayfa 153'te hadis. Duanın okunuşu 154'te. Ha işte. Ezanı Muhammedi Risalesi. Benim kitaplarımda çok hadis ayet yazdım. Çok ilim yazdım. Millet kıymetini bilmez. Bilmedi. Siz bilenlerden olsun inşallah. Ne zaman Cibril Eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedi. Allah Teala buyuruyor sadaka abdi. Kulum doğru söyledi. Yani Cibril doğru söyledi. Muhammedun abdi ve resulü. Muhammed benim kulumdur ve elçimdir. Merhaben bihi. Hoş sefa geldi dedi. Miraç'ta ya Efendimiz orada dinliyor. Cibril ezan okuyor. Kendi mihrabında. Sidretül Münteha'da. Mevla da hoş sefa ediyor. Hayya ala salah dedi. Yani namaza gelin. Mevla buyurdu ki Efleha men ca'e biha. Namaza gelen felah buldu. Cevap verdi. Hayya alel felah. Felaha gelin. Yani namaz işte ezan kurtuluşa gelin. Mevla buyurdu. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Zaten Kur'an'da da bize indirdi bunu. Ama o vakit dedi onu. İnananlar kurtuldu. Hangi inananlar? Namaz kılanlar. Hangi namaz kılanlar? Namazlarında Allah'tan başka bir şey düşünmeyen, huşu üzere kılanlar. Herkes kurtulamaz. Ezan bitti. Hazreti Cibril kâmet getirdi. Müezzin nasıl yapıyor? Hemen kâmet getirince melekler saflara dizildi. Bütün melekler saf saf oldu. Her saf arası doğu ile batı arası kadar. Meleklerin safı ne demek ya? Doğu ile batı arası kaç milyon kişi alır? Zaten 7 milyar insan dünyada da doğu ile batı arayı dolduramamışlar. Ama tabii yan yana gelirlerse böyle istif, saf. Doğu ile batı arası bir saf. Ben onlara iki rekat namaz kıldırdım diyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allah'ım ya Rabbi. Gidi Resulullah olmak kolay mıdır? Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberlerin sonuncusu, peygamberlerin en faziletli sallallahu aleyhi ve sellem. Mescid-i Aksa'da meleklere imam oldu. Sidretül Münteha'da da Mescid-i Aksa'da peygamberlere imam oldu. Sidretül Münteha'da da meleklere imam oldu. Sonra melekler tabii namaz bitti. Benimle görüşmeye geldiler. Zümre zümre, fevç fevç geliyorlar. Hepsi bana selam veriyorlar. Selamu aleyke ya Muhammed diyorlar. Ben de onların selamlarını iade ediyorum.
1: 25. bölüm devam edecek. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet İtikad dersleri devam edecek. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Şimdi reklamlar.
4: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
5: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için Umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes Umre'ye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
6: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk Lirası'dır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
0: Şura Fıkıh Kurulu. Bu kadar Müslümanın sorunu çözülüyor. Bunların okuttuğu talebelerde yardımı olanların kıyamete kadar defteri kapanmaz. Ama bu talebe işi, fıkıh işi, ilim işi normal fakirlere yemek vermeye benzemez. Normal fakire herkes yemek verir. Ama fıkıh öğrenen talebeyi yetiştirmek herkese nasip olmaz. Bir soru sorduğumuzda fıkıh alimi arıyoruz. Onun için 1000 tane evliyadansa bir fıkıh alimi eftaldir diyor. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. Bir an önce destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini, hoca efendileri destekleyeceğiz. Bu destekler için 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
2: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
3: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatları ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Bir suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
0: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça, bak kız medresemiz çok var. Kız talebede çok var. Kadın cemaat çok var. Erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi, taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Derin sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, buradaki yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz. Kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
1: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
7: Merakla beklenen kitap çıktı.
0: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından bir ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine
8: uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun. Sonra da amel edin.
7: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
9: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
8: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, efendisinin en eski ihvanı tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle efendi hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444 29 89. Kovacı dede iletişim numarası.
10: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet-i hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
11: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0210 0212 923 0212.
12: Reklamları dinlediniz.
8: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
13: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
14: Kur'an ölü kalplere hayat verir. Su ölü toprağa hayat verir.
15: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
16: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
17: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun, tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
18: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
19: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
20: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
21: Sonra da öyle ölüyorsun. Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
22: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
23: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
24: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet İtikad dersleri devam ediyor. ...25. bölüm devam ediyor.
0: E sen şimdi... ...kendi haline nasıl bırakılacaksın? Ema ya'lemu bilmez mi avlâil... ...hubetâul hâibûne... ...bu habis pis murdar... ...hâib ve hâsir... ...dünya ahiretlerini kaybetmiş, zarara uğramış... ...adamlar bilmiyorlar mı... ...enne şükran mün'imi... ...nimet veren

onun gönderdiği vahiy de var, şeriat var, peygamber var. Senin de bunlara uyman şart. Yoksa sen iki cihanda iflah etmezsin diyor sana. Şeriat böyle söylüyor. Hidayetime göndereceğim doğru yola uyanlara korku yok, üzüntü yok diyor. Uymayanlar belayı bulacak diyor. Her kim Kur'an'dan yüz çevirirse dünyasında ahirette dar olacak. Zindan olacak diyor. Bu kadar ayet hadis var. O zaman ben sana aklıma beni bırak diyorsun. Aklına bıraksam seni bu kadar iyiliklerin sahibine şükretmek, teşekkür etmek gerekir mi? Gerekmez. Her akıllı der ki icap eder. Acı kahvenin 40 yıl hatırı var. O da kahvesi Allah'tan, suyu Allah'tan, ocağı Allah'tan, ateşi Allah'tan. Adam bir kaynattı diye 40 sene adama acı kahveye hatır edeceksin. Vefalı olacaksın, hürmet edeceksin. Nasılsınız, iyi misiniz? Kahve tatlı olsa 80 sene herhalde olacak. Demek ki diyorum ben. Bu atasözüne ilaveten. O zaman ve hazi teklifatü şer'iyyetü. İşte bu şeriatın teklifleri sana namaz kılmayı yüklüyor, orucu yüklüyor. İşte nisaba malikse, zenginse falan, sağlığı yerinize haccı farz ediyor ömürde bir kere. Sonra efendim zekatı, işte malı varsa, nisaba malikse, borcundan kalıyan düşense hesapları var nisabı zekatın. Peki o zaman zekatı da efendim yüklüyor. Daha işte diyor erkeklere ipek giymeyin diyor, altın kullanmayın diyor. İşte neyse. Kadınlara diyor başını açma, şuranı açma, buranı açma. Efendim peruk takma, işte efendim dişlerini inceltme, yonturma, işte erkeklere benzeme, erkek kıyafetleri giyme vesaire. İşte bu teklifler beyanü keyfiyeti edâdâlke şükri. Allah'a nasıl şükredileceğinin şeklinin beyanıdır. Şimdi bütün iyilikler Allah'tan mı? Allah'tan Celle Celal. Her aldığımız nefes, verdiğimiz nefes. 24 bin nefes alıp veriyoruz. Dışarı çıkanı ayrı, gireni ayrı sayarsan 48 bin nefes. Bir nefesi sana bütün dünya toplansa veremez. Bir makineye bağlıyorlar, dünya kadar para çıkıyor. Adam artık fişi çek diyor ya, ölürse ölsün diyor. En sevdiği adamda da para yok. Nasıl baş edecek makineyle, ne kadar daha durduracak? Sen bu kadar nefesleri sana veriyor, yediriyor, içiriyor, dışını içini nimetlerle kuşatmış. Bir damarın tıkansa, anda pıhtı atsa felç oluyorsun, iptal oluyorsun yani. En akıllı adam efendim ahmak oluyor. En konuşkan adam lal oluyor. Şu bir pıhtılık canın var küçücük. Sana bu kadar iyilikleri yapana şükretmek vacip mi? Vacip. Ona nasıl şükredeceksin? Şapır şupur yarabbi şükürle bu iş olur mu? O zaman sana işte helalları, haramları öğretiyor, emirleri, yasakları öğretiyor. Bana şükretmek istiyorsan, İslamiyet'in tamamını yaparsan tam şükretmiş olursun. Ne kadar eksik edersen şükrü o kadar eksik etmiş olursun. Ya Rabbi şükür sadece dilin şükrüdür. Bu kadar nimetlerle içimiz dışımız kavranmıştır ve kuşatılmıştır. Bunların hepsine ayrı şükür ister. Ya bu insanların elinde olsa sana bu iyilikleri yapmak, bir damarını açarken kaç milyar para istiyorlar. Şimdi fekülü teklif, o zaman şeriatın getirdiği yükümlülükler vaciben bil akli. Akla göre de vacip oluyor onlara uymak. Çünkü neden? İyilik yapana teşekkür etmek vacip mi? Gerekli mi? Gerekli. Zorunlu mu? Zorunlu. Normal bir insan bunu bilir yani. Ama eşkıyasa, hayvanlardansa, insan görünüp de efendim orman mahsullerindense, o ne teşekkür eder ne şükreder, bir şey yapmaz. Ama biz normal bir insana soruyoruz. Teşekkür etmek gerekiyorsa nimet sahibine, o da diyor ki bana böyle teşekkür edersin. Ya Rabbi sen niye böyle yapıyorsun? Yani peki o zaman ne oldu? Nimeti verene şükretmek vacip olduysa onun tekliflerine, yükümlülüklerine uymak da vacip oldu. Çünkü onun yükümlülüklerine uyduğun zaman şükretmiş olacaksın. Şükretmen de gerekiyor çünkü bütün iyilikler ondan. Ama burada onun ne karı var? Sen Ramazan'da aç susuz kaldın. Yiyeceklerini kenara biriktirip Allah'a mı vereceksin haşa? Zekat fakire verirsen Allah'ın cebine para mı giriyor haşa? Allah'ın cebi mi var? Haşa. Ne olacak o zaman? Ya bu iş hem şükrü ediliyor. Peki niye benim şükretmemi bu yoldan istiyor? Beni zora sokarak benden şükür istiyor. Ve izah yine böylece enne nizame azel alemi. Bu alemin düzeni ve intizamı emri, bütün işlerinin

0: nizam intizama girmesi, yani bütün alemlerin menutun bihazet teklif, Allah'ın tekliflerinin, emirlerinin ve yasaklarının ve yükümlülüklerinin icrasına ve tatbikine bağlanmıştır. Şöyle ki feynneuş ziraşan izâ türke, bırakılırsa küllü ahadine geze alâ tavri, herkes kendi tarzına göre bir şey geliştir, kendine göre hareket et denirse ve hulli alâ tab'i ve hulliye, başıboş bırakılırsa, tahliye yani serbest bırakılırsa, alâ tab'i tabiatı icabına, yani canın ne istiyorsa herkes hali üzere olsun, farz yok, vacip yok, helal yok, haram yok, emir yok, nehi yok, dünya dümdüz oldu, her yer orman. Ne olacak o zaman? La yazaru fi. O zaman burada zuhuret çıkmaz, ortaya çıkmaz. Hayru şerri vel fesat. Şerden, fesattan başka bir şey ortaya çıkmaz. Herkesi kendi haline bırak. O onun tavuğunu gider yer, Allah'ın kuşu gider, Laz gibi. O öbürü gider, onun atını alır, kullanır. Öbürü gider onun elbisesini giyer, gezer. Öbürü gider, efendim onun karısıyla yatar kalkar. Estağfurullah. Öbürü gider, Allah muhafaza, dayımla evleneceğim der. Öbürü gider kızına sulanır, Allah muhafaza. Öbürü gider ona buna saldırır. Yani bu dünyada nizam ve intizam, düzen lazım. Serbestler, yasaklar dairesi kurulması lazım. Helallar, haramlar belirlenmesi lazım. Sen şeriata uymuyorsun, Kur'an'a, sünnete uymayan kanunlar bile, işte laik devlet meselesi. Laik devlette bile her şey serbest mi? Her şey serbest mi şu an? Niye? Dinden mi? Devlet layık. Anayasa layık. Yasalar layık. Hiçbiri Kur'an'dan, sünnetten kaynak almadı. Mecelle mi bu? Mecelle olmadığına göre. Ama burada bile, burada bile nizam ve intizamın sağlanması için bazı serbestler ve yasaklar var. Sen burada diyebilir misin ki efendim, ya madem özgürlük var, işte efendim laiklik var, her şey serbest olsun. Bunu kemalistler de demez, ulusalcılar da demez, bunu efendim dinsizler de demez, donsuzlar da demez. Hiç kimse her şey serbest olsun hiçbir zaman için demez. Niye demez? Biliyor ki bela başına dönecek. Çocuğuna, çoluğuna dönecek. Herkes istediğini yapacak. Cezai müeyyide de yok. Şimdi ufak tefek cezalar bile caydırıcı olmuyor. Her mahallede 40 tane hırsız var. Bütün milletin arabası çalınıyor, malı mülkü çalınıyor. Neler oluyor? Seri katiller türemiş. Adam ODTÜ mezunuymuş, seri katil. ODTÜ mezunu, bilmem ne mezunu, herif okumuş, etmiş, mürekkep yalamış. Seri katil. Milletin içinde hayvani duygu, hisler var demek ki. Gidiyor milleti kesiyor yani. Hayvan yapmaz bu kadar. Onun için insanlar serbest bırakılamaz. Fark ne? Fark şu. Şeriata, Kur'an'a, sünnete uymayan kanun ve tüzükler Fransa'dan, İtalya'dan, İsveç'ten, İsviçre'den, Avrupa'dan, İngiltere'den falan filan alınan kanunlar, işte gördüğünüz gibi 90 senedir, hadi bunu tanzimata götürürsek 150 senedir böyle şeriat kanunları mühmel bırakılmış ve bu kurallar uygulanıyor. Fakat görüyorsunuz hiç memleket iyiye gitmiyor, okuma oranı iyiye gitmiyor, kültür seviyesi iyiye gitmiyor, ahlak seviyesi iyiye gitmiyor. Cinayetler, canavarlıklar artarak devam ediyor. Halbuki eskiden diyorlardı işte Osmanlı zamanında %50 okuma bilmiyor. Sen ne yaptın? Çok başarılı sarf ettim. Kaydettim. Nereye kadar? İşte okuma bilmeyen oranını %10'a düşürdüm, 20'ye düşürdüm. Neyse, ben bilerek demiyorum, misal veriyorum. Ne oldu? Suç mu arttı mı, azaldı mı? Suç arttı. Hukuksuzluk arttı. Cinayetler arttı. Rüşvet arttı. Faiz arttı. Yalan dolan arttı. Güven diye bir şey kalmadı. Şimdi hal böyle olunca sen burada her şeyi serbest etmedin. Bazı yasaklar, kurallar koydun. Çünkü dinden, imandan hiç haberi olmayan memleketlerde bile yasaklar var. Çünkü bu yasaklar nizam ve intizamı temin etme hikmetine mebni olarak kuruluyor. Fark nerede doğuyor? İşte Allah'ın Kur'an'ına, vahyine, şeriatına, biasetine, peygamberlerin gönderilme hikmetine müstenit olsa, yani helalı, haramı, serbestleri, yasakları Kur'an ve sünnete ve ehl-i sünnetin beyanlarına dayandırılsa, Allah'ın razı olduğu şeyler üzerine hareket edilmiş olur. Allah'ın rızası üzerine hareket edilince Allah'ın gazabı kalkar. Allah'ın gazabı kalkınca o memlekette cennet gibi süt liman bir hayat olur. Kur'an'a, sünnete tam uyanlarda hiç kargaşa olmaz. Ama burada fark nedir? Serbestler, yasaklar kafalarına göre veya başka kafir ülkelerin işte kanunlarına, tüzüklerine göre seçmeler yapılıyor. İşte oradan intikabat yapılıyor, alınıyor, alıntılar yapılıyor. Ve bu da ne getirmiyor? Huzur ve saadet vermiyor. Kimse hayatından memnun değil. Bakın teknoloji ilerledikçe, internetler çıktı, cep telefonlar çıktı, ne yenilikler oldu. Son 15-20 senede bize ulaştı bunlar. Efendim, biz daha ben 79-80'de köyde okuduğum köy 12 kilometre pazara, Rize Tütüncüler Köyü'nden, yani dahili telefon bile yoktu. Dahili yani. Ne oluyorduk? Pazara iniyorduk. Orada bir lokanta vardı işte, içkisiz falan. O lokantada gidiyorduk, pide mide yiyorduk, bir şeyler yiyorduk. Ondan sonra telefonumuzu oradan yapıyorduk. Annemize rahmetli. Seneyse konuştum, efendi hazinemizi arıyorduk. 79'u konuşuyorum daha. Çok bir sene olmamış. Köyde dahili telefon bile yoktu. Bırak cep telefonu. Şimdi geldin, her şey ilerliyor, ilerliyor, tıp ilerliyor, şu ilerliyor, bu ilerliyor vesaire vesaire. Mutluluk oranı, saadet oranı arttı mı? O zamanlar daha huzurluyduk. Daha mutluyduk. Ve böyle iç savaşlar yoktu. Dış savaşlar yoktu. İşte efendim bu kadar cinayetler yoktu. Tecavüzler yoktu. Katliamlar yoktu. Seri katiller yoktu. Yani mafyalar yoktu. Bozuntuları yoktu. Şimdi diziler, filmler vesaire. Yani serbestler, yasaklar demek istiyorum. Ya var. Var ama Kur'an'a, sünnete göre serbest yasak değil. Kendi kafalarına göre serbest yasak. Ha bu diziler Kur'an'a sünnete uygun olsa, bu eşkıya dizileri, bu kadar mafya dizileri, bu kadar enses aile içi müstehcen ilişkiler içeren diziler, bunlar serbest olur mu bir Müslüman memleketinde? Rusya'da yok böyle diziler be. Onun için insanlar başıboş bırakılamaz. Serbest yasak. Bizde de var. Sende de var ama Kur'an'a göre olmadığından olaylar engellenemiyor, suç oranı düşürülemiyor. Her memlekette hapishaneler var. İllere, ilçelere yetmiyor. 100 bin, 150 bin belki şu anda mahpus var. Daha da suçlu oranı aranan daha bin ne kadar fazla var. Bir de hakiki suçluları bilmem neyi toplayacak olsan suç oranı. Yani İstanbul'un yarısını hapishane yapman icap eder. Onun için insanlar mutlaka emirler ve yasaklarla hareket etmelidir. Başıboş değildir. Ehsebül insane entrokesüle. İnsanı bir damla sudan yarattığım insan kendinin başıboş bırakılacağını sarı çizmeli Mehmet'e aldığını mı zannediyor diyor Kur'an. Girdin lokantaya yedin hesap ödemeyeceğini mi zannediyorsun? Sana kapıda fatura budur denmeyeceğini mi zannediyorsun? Geldin dünyaya buluğa erdin, aklın başına geldi, yedin içtin yattın kalktın. Hiç helal haram serbest yasak Kur'an sünnet hepsi de takmadın hesaba katmadın. Ne olacak? Sana neyi yaptın mı diyeceklerini ahirette zannediyorsun? Dirilmeyeceğini mi zannediyorsun? Bu hesapları yutturdum, yedim kenardan sığıştım, kasadaki beni görmedi mi zannediyorsun? Kainatı yaradandan kaçar mı? Sen yaratıldın bir kere, yakayı ele verdin. Artık bu faturayı ödeyeceksin. Peki, sana onun için Allah emirler, yasaklar koydu. Namazı farz etti, orucu farz etti, haccı zekatı farz etti, içkiyi, kumarı, faizi, zinayı haram etti. Yasak etti falan falan. O zaman burada Allah'ın karı var mı? Yok. Bu kar yine kime raci edin? Sana raci edin. Namaz kılmanda taharet var, temizlik var, uyanıklık var, disiplin var. Beş vakte göre kendini ayarlaman var. Hayatını bir düzene, tanzime sokman var. Allah'ın zikri var, şükrü var. Onlar da ayrı. Hareket var, bereket var. Değil mi? Ben hiç hareket eden bir adam değilim. Devamlı masa başı. Kitap yazdırıyorum, konuşuyorum, ediyorum, duruyorum. Gittim işte benim aşırı romatizma ağrılarım, sancılarım işte Behçet var dedi o bana falan. Böyle bir kontrole bana dedi ki sen dedi namaz kılmasaydın, tabii bana namaz kılıyor musun diye sormuyor. Belli ki kılıyorum. Sen dedi namaz kılmasaydın şimdi elin, kolun, belin, bıkının, efendim, dizlerin küllün tıkanmıştın dedi. Tık yapamazdın. Şu hiç hareketin yok dedi ya, namaz kurtarmış seni dedi. Anladın? Onun için şeriatın emir ve yasaklarında aynı zamanda ne var? Bu alemin nizamı, düzeni de buna bağlı. Adam öldürmeyi haram etmese, zinayı haram etmese herkes birbirine tecavüz eder. Adam etmeyi yasak etmese herkes birbirini öldürür. Zekatı farz etmese kimse fakire bir kuruş vermez. Fakirler açlıktan ölür. Mevla ona göre sosyal hayatı tanzim ediyor. Yardımlaşmayı düzene sokuyor. İşte efendim insanın bedeninde, şahsında, nefsinde, ailesinde, mahallesinde, toplumunda, ilinde, ilçesinde, devletinde, düzeninde her şeye Allah karışır. Yaratan o, nasıl karışmayacak ya? Yaratan o, diyorsun ona ki senin şeriatın, senin Kur'an'ın geri kaldı. Biz ilerledik, gavurları bulduk, cehennemi boyladık. Ondan sonra yeni kanunlar yaptık. Kur'an'ı, mecelleyi kaldırdık. E yaptın da ne yaptın? E şimdi durum iç açıcı mı yani? Millette namaz yok, abdest yok. Özgürüm, hürüm, laiklik var, bilmem ne var. Cezai müeyyi de yok. Zekat vermeyene bir şey soran yok. Namaz kılmayana bir şey söyleyen yok. Her şey serbest. Allah'ın serbestleri yasak olmuş. Yasakları serbest olmuş. Ondan sonra memlekette bereket ara. Rahmet ara. Belanı bulursun. Lanet yağıyor ya. Lanet yağıyor. Bereketsizlik yağıyor. Uğursuzluk yağıyor. 40 gün yağmur yağıp diyor hadis-i şerifte. Bütün tarlalar, mahsuller bereketle bitip de memleketteki işte buğday bilmem ne sevi düzeni bilmem rekolte mi diyorlar bilmem ne işte laflar gavurca gavurca laflar. Yani ürün alımını diyelim fındığı, çayı bütün dünya güzel mahsuller yağmurlar olup da memleketteki bütün ürünler afatlardan korunup da yelden selden dondan korunup da hepsi en iyi şekilde ürün verip dünya pazarına çıkıp da dünyada bir efendim ilki gerçekleştirecek olsak. Bu mu daha hayırlı yoksa bir had cezasının uygulanması mı diyor. Hadis-i şerifte diyor ki bir içki içene 80 sopa vurulma had cezası. Bir iftira edene iftirası sabit olan tespit edilene vurulan 80 sopalık had cezası. Bir zina eden eğer evlilik geçirmemişse ona vurulan 100 değnek. Veya bir zina eden taşla recmedilmesi eğer ki evlilik geçirmiş ve şahitlerle sabit ise. Böyle bir had cezasının uygulan bir hırsızlığın tespit edildiğinde kolunun kesilme cezası. Bu bir tane had cezasının tatbiki 40 sene, 40 gün peş peşe sürekli yağmur yağıp mahsullerle memleketin dolmasından o millete, memlekete daha faydalıdır. Çünkü neden? Allah'ın emri uygulanıyor, yasağı çiğnenmiş, sınırı geçilmiş, haddi aşılmış, Mevla'nın cezasının uygulanmasında o memlekete huzurlar, bereketler, rahmetler, hidayetler. Neler gelecek neler? İşgallerden korunacak, belalardan korunacak. Maddi manevi afattan korunacak. Çünkü neden? Neden? Yaratana şükretmek vacip. Yaratan da bu teklifleri bize sunmuş. Yüklemiş. Sen bu yükü taşırsan Mevla sana yardım eder. Sen bu yükü sırttan atarsan Mevla da seni cehenneme atar. Bu kadar basit, bunun hiç lamıcımı yok. Onun için feyne uzatur ki kullu hadi ala tabi, herkes kendi tarzına göre bırakılsa ve hulli ala tabi, tabiatına göre terk edilse, canın ne istiyorsa yap denilse, la yazuru fi gayru şerri vel fesad, alemde şerden fesattan başka bir şey çıkar mı? Her şey serbest, cezası da yok, herkes herkesi yağmalar ya. Ve ya'tedi, saldırır kullu muhevvisin, her hevesine kapılmış. Mühevves de olur belki ama mühevvis daha şey. Hevves eden bakılabilir lukata da. Mühevvis diyebiliyorum. Yani her hevesine kapılan kişi saldırır ala nefsil ahari, diğerinin canına ve mali malına. Adam canım böyle istedi bilmem ne yapar. Şu anda cezalar olduğu halde bile suçlar durdurulamıyor. Düşünsene. Bir de ceza korkusu olmasa hapis falan, ki İslam'ın şeriat cezaları ağırdır, caydırıcıdır. Bu bizimkileri cezaları hafiftir ve teşvik edicidir. Kışın girer, kalorifer parası vermez. Adamın ayağına sıkar. Kaç ay yatacağını da bilir. Ondan sonra çıkar. Yazın dışarıda keyfini sürer. Kışın içeride bedavaya getirir. Ben kaç tane böyle mahkum gördüm. Çünkü caydırıcı değil cezalar. Böyle olduğu halde, ceza olduğu halde yine tabii bu kadar suç oranı var. Bir de ceza hiç koymadığını düşün. Herkesin eli öbürünün cebine girer yani. O zaman ve tegallebu, kalebe çalmaya çalışır aleyhi, başkasının canına malına, bil hubzi, pislikler yaparak, vel fesadi, bozgunlar çıkararak, feyudayyu nefsehu, kendini de zayi eder, inde ademiz cevaciri şer'iyyeti, şeriatın yasaklarına, engellerine uymadığı zaman, yani şeriatın zevaciri, engelleyici cezaları olmadığını düşün, ve mevani'ha, şeriatın manileri var, engeller koymuş işte, hırsız yaparsan, hırsızlık kolunu keserim diyor. İçki içersen sarhoş olup mutlaka zarar vereceksin herkese. Sarhoş olursan içki içersen 80 sopa. İftira yaparsan 80 sopa. Zina yaparsan 100 sopa. Böyle engeller koymuş. Bir de bu engellerin olmadığını düşünsen adam kendini de zayi eder ve yudayyu gayrav. Başkasını da zayi eder. Canına malına tasallut eder. İçki içer, karısına da talak verir. Karısını da boşar, evden atar. Karısını döver, çocuğunu döver. Yasakların olmadığını düşündüğümüz anda insan kendini de başkasını da telef eder. Hiyâden billâh subhânehu ve teâlâ. Bu duruma düşmekten Allah-u Teâlâ'ya sığınırız. وَلَكُمْ فِي الْقُصَاصُ حَيَاتٌ يَا اُلِي الْاَلْبَابِ. Ey halis akıl sahipleri, sizin için kısasta büyük hayat vardır. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Ola ki aklınızı çalıştırırsınız. Kısas ne demek? Adam öldüren katili öldürmek. Öldürmekte ne var? Hayat var. Bu nasıl bir şey ya? Öldürmekte hayat ve yaşamak ne arar? İşte kısasta hayat var şu demek. Bir adam birinin katili olduğu zaman kan sahiplerine hak düşer. Kan sahipleri affetmediği zaman, diyete de razı olmadığı zaman kısas istiyorum dediğinde Allah'ın hükmü devreye girer. Çünkü وَمَنْ كُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَانًا. Haksız yere öldürülenin velisine, kan sahibine saltanat verdik. Yani güç verdik. O ne isterse o olur. Şeriat da ona sorar. Kan sahibi sensin der. O da derse ki kısastan başkasına razı değil. Bu sefer kısas tatbik edilir. Ne oldu? Öldüren öldürüldü. Fitne de dindi. Çünkü neden? Eğer o öldürülmese yine cesaret alır. Ben nasıl olsa yaşıyorum. Birini daha öldürür. Birini daha öldürür. Seri katil olur. İkincisi, öldürülmeyeceğini bildiği zaman efendim hapse bile razı olur. Gider adamın katili olur. Veya birinden kiralık katil olur. Para alır. Para için efendim birkaç sene yatarım, 5-10 sene çıkarım der. Büyük paralar alır, gider adamı öldürür. Ama öldürüleceğini bildiği zaman adamı, korkusundan adamı öldürmez. Öldürmeyince ne olur? Öldürecek olduğu adam yaşamış olur. Kendi de yaşamış olur katil olmadığı için. Ve böylece toplumda hayat artar. Kısasta sizince hayat var. Peki kısas tatbik edilmediği zaman ne olur? Bir adam bir aşiretten, bir köyden neyse. Kalkar bir adamı öldürür. Devlet de bu kısas hakkını sahiplerine vermez ve o katili öldürmezse ne olur? Kalkar o öbür köyden kan sahiplerinden biri bu tarafı öldürür. Ondan sonra bu, o da ondan birini öldürür. Böylece ne olur? Bizim adamımız değerlidir. Bizden bir kişi öldürdü, sen bizim ağamızı öldürdün. Ben senden, köylüden, hizmetçiden ne yaparım? 20'ye bedeldir. Bu kalkışır, bire karşı 50 öldürür. Haddini aşar. Sonra kan davaları niye çıktı? İşte bundan çıkar. 100 sene, 120 sene süren kan davaları vardır. Bu kan davalarında binlerce insanların öldüğü vardır tarihte. Hala bile doğuda, güneydoğuda aşiretler devam eder ve kan davaları olan aşiretler vardır. Halbuki şeriat bu kısası uyguladığı zaman Allah'ın teklifi zor gibi geliyor ama işte bu nedir? Alemin nizamını sağlamak içindir. Düzen böyle sağlanır. Binlerce kişinin ölümüne sebep oluyor kısas yapmamak. Ama ne buyuruyor? Katili öldürseniz ne vardır? Sizin için ey akıl sahipleri, aklınız bulanık ve karışık değilse, aklınız şeytanın elinde esir değilse, tutsak değilse, aklınız vahye ve Kur'an'a ve sünnete tabi olduysa bu hikmeti anlarsınız. Hem de kolay anlarsınız. Kısasta sizin için büyük hayat vardır. Katil öldürüldü ama bütün binlerce insanın kan davasını uzatıp ölmemesine sebep oldu ve böylece onların hayatı kurtuldu. Ve kısasın var olduğunu bilmesi bile katil olacak adamı katillikten caydırdı. Kendi canı da kaldı. Öldüreceği adamın canı da sağ kaldı. Onun için şeriat tamamen hikmettir ve adalettir. Ve şeriatın tamamı rahmettir. Allah acıdığı için göndermiştir. Sana zor gelse de ve hidayettir. Bir şiirle bu konuyu kapatalım dersimizi. Yani İmam Rabbani okuyor bu şiiri. Evne Kulu'ya geldik yine. Bir başka cevap daha verecek. Önümüzdeki derste çok hikmetli şeyler de vardı. Levlel emirullezi tuhşâ bevâdiruhu leqâetiz zencufî buhbuhetil harami. Yani diyor levlel emirullezi, o emir ve devlet yöneticisi olmasa ki tuhşâ, korkuluyor, bevâdiruhu, yani helakslarından, azaplarından korkulan, işte padişah var, kral var, neyse işte hakim var, mahkeme var, ağır ceza var, bilmem ne falan. Her zamanın zeminine göre burasına mana verebiliriz. Kamçısından, cezasından korkulan bir lider, bir yönetici olmasa ne yapardı diyor. Ne yapsın diyor. Zenci gelirdi haremin ortasına kusardı diyor. Yani şimdi Kabe'de Mekke'de o kadar o polisler olmasa var ya, o millet neler yapar orada biliyor musun? Hacer-i Esved'de cinayet çıkar. Herkes birbirini öldürür. Biraz yanlış yapan olur mu kafasına vuruyor polis oradan. Onun için gelip haremin ortasına pisler bu millet. O kadar görgüsüzdür, terbiyesizdir ve efendim rastgele işler yapar. Ama neden çekinir? Görevli var, polis var, ne var? Kamera var. Kamera var. Kabe'de de adam hırsızlık yapıyor. Öyle namussuzlar da var. Onun için ama yakalanırsam mahvolurum diye o korkudan dolayı gidiyor efendim lavaboya kusuyor. Gelip de haremin ortasına kusamıyor. Onun için Allah Teala Kur'an'ında, İslam'ında, peygamberlerin bi'setinde büyük rahmet murad etmiştir. Bu rahmet ve şefkat acımak demektir. Ama o oruçla sana acıyor. Seni açsız bırakıyor ama orada senin mideni dinlendiriyor, sana ne tıbbi faydeler sağlıyor, fakirin halinden anlattırıyor, yemeğin, nimetin kıymetini bildirtiyor. Say da say, saymakla bitmez. O namazdaki zahiri, batıni, abdestinden, taharetinden, guslünden, vaktinden, saatinden, o ne nizam ve intizam var o namaz kılanlarda ve namaz kılmakta. İşte burada zor gibi görünüyor ama büyük rahmetler içinde gizlidir. Ve Mevlamızın bu mükellefiyetleri bize, üstümüze yüklediği sorumluluklar olmasa biz kendimizi de helak edecektik, çoluk çocuğumuzu da mahvedecektik. Ama Allah'ın bize acıdı da bu dini gönderdi. Sadede gelecek olursak, peygamberler gönderilmeden ve onlara vahiy gönderilmeden helal haram bilinmez, serbest yasak seçilmez. Allah'ın razı olduklarıyla razı olmadığı şeyler birbirinden ayrılmaz. Ve neticede de dünyada karmaşa olur, ahirette azap olur. Peygamber gönderilmeden, vahye tabi olunmadan kurtuluş yoktur. Felsefeyle, hendeseyle, hikmetle, efendim nefsimi arındırdım, bilmem şu operasyon yaptım, yok oyla, mok oyla. Ondan sonra efendim kendi kafasına göre takılmalarla, ritüeller kuraraktan, icatlarla falan kimse Allah'ı bulamaz, rızasına eremez, dünyada da huzura eremez. Ne gibi? Avrupa kafirlerine toplanıp anayasalar, kanunlar yapıp da işte bizim de onlardan kopyala yapıştırılan uyguladığımız gibi huzur ve saadet günden güne azalmaktadır. Maddi manevi efendim ilerleme durmaktadır ve belalar başımıza Mayıs yağmuru gibi yağmaktadır. Hepiniz görüyorsunuz. Bütün bunlar sebebi Allah'ın verdiği sorumlulukları, yüklediği sorumlulukları yüklenmemektir, taşımamaktır ve Kur'an'a uymamaktır. Peygamber'e tabi olmamaktır. Zaten peygamber olmasa Kur'an da gelmeyecek. Her şey peygamberin bize gönderilme rahmetine taalluk ediyor. Onun için kimse aklım şöyle basıyor, kafama göre takılırım ben. Yemem, içmem, uyumam, keşfim açılır, ilham gelir, hakkı batıldan ayırırım falan filan. Yalan dolan. Konuşma bu işleri, boş lafları sen. Mevla sana, yaratan sana, senin dünya ahiret saadetini temin edecek bir katalog gibi bir ne diyelim, kullanım kılavuz diyelim, bir kılavuz göndermiş. Sen kılavuza efendim görünen köy kılavuz istemez. Ama ahiret görünen köy değil işte. Görünmeyen köy. Görünmeyen köy kılavuz ister. Çünkü nereden gidilir belli değil. Hangi yoldan çıkılır bilinmiyor. Sen kılavuzsuz nereye gideceksin ya? Allah Teala hepimize mektubatı güzel anlamayı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi'setinin ve enbiyanın gönderilişinin hikmetlerini idrak etmeyi ve bu idrak ve şuur ile muktezasınca amel etmeyi, hareket etmeyi, yani emir ve yasaklara uymayı müessir eylesin. Amin. Sallallahu teala ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme teslimen kesira velhamdülillahi rabbil alemin.
1: 25. bölüm sona erdi. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet İtikad dersleri sona erdi. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Şimdi reklamlar.
2: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
4: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için Umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes Umre'ye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
2: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
5: Nasip olursa Eylül itibariyle yeni talebelerimiz olacak. Eskilerle beraber 200 tane talebemiz. Tabii bunlara talebe diyoruz. Aslında bunlar sıralı dersleri bitirmiş, icazet almış, fıkıh eğitimi görmek üzere ve dışarıda hoca kimliğine sahip olan arkadaşlarımızdır. Bu zaman zarfında hala da müracaat oluyor. Yerlerimiz bu manada tam olarak da yeterli olmadığı için bir tadilat süreçlerine girdik. 3 binamızda şu anda tadilata girildi. İzin döneminde bunları hızlı bir şekilde yapmaya gayret ediyorlar. Bu konuda inşallah faaliyetler devam etmektedir. Rabbim nasip ederse, bir aksilik olmazsa, ilk haftasında 30 müderrisimiz, 200 talebemizle beraber 4 binamızda eğitime başlamış olacağız. Rabbim muvaffak eylesin diyelim.
6: Şura Fıkıh Kurulu olarak geçmişten miras aldığımız bilgi, tecrübe ve usulle dünyanın dört bir yanından gelen talebelerimizin yetişeceği bir yuva, bir ilim merkezi inşa ediyoruz. Siz de bu hayrın ortaklarından olmak ister misiniz? Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
7: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
8: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı Yurt Dışı Küçükbaş Kurban Bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
9: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin vakası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
10: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
11: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
12: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
3: Reklamları dinlediniz.
9: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
13: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
14: Kur'an ölü kalplere hayat verir, su ölü toprağa hayat verir.
15: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
16: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
17: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun. Tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
18: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
19: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek. Çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
20: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
21: Sonra da öyle ölüyorsun.
22: Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
23: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
24: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz.
0: 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
1: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
4: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
21: Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bakın. Efendim hadis-i şerifte buyurdu. Men tehavene bi salatihi. Her kim namazında gevşeklik ederse, namazını kılmazsa, namaz konusunda tembellik eder, gevşeklik eder ve namazını ihmal ederse fe innallahu teala yuakibuhu bi 15 ukubeten. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri o kimseye 15 ceza ile azap eder. Tahakkuk edecek olan 15 cezanın bir kısmı efendim ölümden önce, yani hali hayatındayken, yaşıyorken, bir kısmı ölüm anında, bir kısmı kabirde, bir kısmı kabirden çıktıktan sonra. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, فَاَمَّ سِتَّتُ الَّتِي قَبْلَ الْمَوْتِ. Ölümden önceki 6 cezaya gelince, 15 taneydi ya, 6 tanesi ne zamandı? Ölümden önceydi. Hah işte o ölümden önceki 6 tanesine gelince. Şimdi Efendim sallallahu aleyhi ve sellem onları tek tek bizlere zikredecek. Fe'evveluha, birincisi, yurfa'u anhu ismu salihin. Ondan salihlerin ismi kaldırılır. Namaz kılmayan bir adamın ismi salihler listesinde kesinlikle bulunmaz. Salih insanlar, iyi insanlar, güzel insanlar. He? Demek bir adam eğer namaz kılmıyorsa salihler listesinde asla değil. Yani namaz kılmayan adama şu ifadeye göre ya çok iyi adam diyemezsin. Zaten demiyoruz ki öyle mi acaba? He? Övüyorsun bir adamı, çok iyi adam, şöyle adam, böyle adam, namaz kılıyor mu? Ya bir namazı yok biliyor musun? Namazı yoksa neyi var bu adamın? Allah'a verdiği sözü tutmayan, kalübelada Allah'a kulluk sözleşmesinde söz veren adamın, sözünde durmayan bir adamın neyini iyi diyorsun ki? Daha neyi var bu adamın yani? Demek ki ismi salihler listesinden efendim kaldırılır. Bir rivayet tüm hasime salihin. Ha ne olur? Yüzünden salihlerin siması silinir. Demek ki namaz kılanların, yani tersten de okumak lazım. Kılmayanın yüzünden salihlerin siması silinirse, demek namaz kılanın yüzünde salihlerin siması olur. Yani bir nur olur, bir pırıltı olur. Simahum fi vucuhihim min eteri sucud. Allah-u Teala buyurdu. Yani ne var orada? Onların nişanları yüzlerindeki secde eserleridir. Evet, secde izi. Yüzünde ne var? Secde izi var. Alnında. O secdenin nuru, efendim, fark edilir. Hakikaten öyle. Yani namaz kılan bir adam, yani namaz kılan yaşlılarımıza bir bakın. Değil mi? Yaşlanmış, kaç yaşına gelmiş? 70, 80, 90. Yani pamuk dede olmuş. Nur gibi pırıl pırıl, ışıl ışıl. Nenelerimiz de öyle. Çünkü o alınlarında ne var? Secde eseri var. Ama bir adam namaz kılmadı mı? He? Namaz kılmayan bir adamı gördüğün zaman da aman ya Rabbi, ne kadar itici, ne kadar soğuk, ne kadar mendebur bir surat. Yani yüzündeki nur, pırıltı derken esmerlikle, sarışınlıkla, buğday tenlilikle bunun hiçbir alakası yok. Nur başkadır, renk başkadır. Nur başka, renk başkadır. Mesela işte umreye, hacca giden kardeşlerimiz bilirler. Orada görüyorsun yani dünyanın her yerinden insanlar var. Simsiyah olan insanlar var değil mi? Ama bakıyorsun nurlu değil mi? Ne kadar da nurlu. Adam simsiyah ama nurlu. Bilal Habeş radıyallahu anh öyle değil miydi? Habeşliydi, teni simsiyahtı. Ama gönlü pırıl pırıldı. Gönlünün pırıltısı nuru yüzüne vurmuştu. Diğer taraftan da bakıyorsun namaz kılmayan bir adam. Esmer de değil, zenci de değil. Belki de bembeyaz, kağıt gibi de teni var. He? Ama bakıyorsun işte evvelce yurt dışına falan gittiğimiz zaman. Ya bakıyorsun adam bembeyaz teni var. Ama bir içicilik var. Bir soğukluk var. Adamda ölü suratı gibi surat var ya. Mendebur bir surat. Bembeyaz renk ama zift gibi surat. Namazsızlık. Ne buyuruldu? Yüzünden salihlerin siması kaldırılır. Namaz yoksa yüzüne istediği kadar pudra sürsün, krem sürsün, o surattaki mendeburluk, iticilik, soğukluk efendim gitmez. Birincisi demek ki bu. Peki. Ve'saniyetu, ikincisi yurfa'u anhu bereketul hayat. Ondan hayatın bereketi kaldırılır. Görüyor musun? Namaz kılmayan bir adamın hayatında bereket olmaz. Şimdi tabii burada o kişinin hayatında bereket olmaz derken bereketi anlamak lazım. Yani bereketin uzunlukla kısalıkla da alakası yoktur. Yani ömrü kısa mı olur, uzun olmaz mı? Öyle değil. Ecel efendim ne zaman takdir edildiyse o zaman gelir. مَا تَسْبُقُ مِنْ اُمَّتِنَ جَلَهَا وَمَا يَسْتَخِرُونَ Yani ümmetin eceli ne tehir edilir ne takdim edilir. Ama bereket bambaşka bir şey. Nedir bereket? Şöyle diyebiliriz. Kısa zamanda çok işler yapabilmek. Çok kısa zaman Allah öyle bir bereket vermiş ki belki asırlar içerisinde yapılamayacak olan efendim bir takım işleri, bir takım eserleri o süreye ne yapıyor? Efendim sığdırıyor Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri. Yani mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem misal verelim. Allah öyle bir bereket verdi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o ömrüne 40 yaşında peygamberlik görevine başlıyor. 63 yaşında Allahümme Rafik ile Ala deyip yüce dosta kavuşuyor. Ne yapıyor? 23 sene. 23 sene gibi çok kısa bir zamanda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tek başına çıktığı bu cennet yolunda, bu İslam yolunda, bu davada veda hutbesinde 114 bin tane sahabe bulunuyor. Bak nereden nereye gelmiş. Öyle adamlar yetiştirmiş ki. He? Öyle bir tezgah kurmuş ve o tezgahtan geçen zatlar öyle bir şahsiyet olmuşlar ki tarihe şan vermişler. Tarihin gidişatını değiştirmişler. Bir Ebu Bekir düşün, bir Ömer düşün, bir Osman, bir Ali düşün radıyallahu anhum. Ya. Hadi bugün bütün üniversiteler toplansın bakalım. Bir Ebu Bekir yetiştirsinler. Bir Ömer yetiştirsinler. Bir Osman, bir Ali yetiştirsinler. Radıyallahu anhüm. Ya. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem görüyor musun? Nasıl bir efendim kaliteli eğitim, nasıl bir kaliteli şahsiyet yetiştiriyor. İşte bu bir berekettir. Hayatında nasıl bir bereket var görüyor musun? 23 senede bu kadar efendim talebe yetiştiriyor. Bu kadar iman eden bırakıyor. Ve İslam sancağını da efendim zirveye dikiyor, kıyamete kadar orada dalgalanmak üzere. Bereket, bereket bu işte. Allah ömürlerimize bereket ihsan eylesin, bereket lütfeylesin. Yavuz Sultan Selim Han'ı düşünün mesela. 8 senelik bir saltanat dönemi var. 8 sene, yani bu 8 senede öyle işler yapıyor ki, sınırları öyle genişletiyor ki, he? Mukaddes emanetleri bile efendim ne yapıyor? Bu Necip milletin efendim hizmetine kazandırıyor. O kadar fetihler oldu ki, o kadar ganimetler toplandı ki devletin hazinesi silme altın. Ve buyurdu ki benden sonra bir sultan gelir de eğer bu devletin hazinesini gümüşle bile doldurursa ismimi tarihten silin buyurdu. Ya silindi mi ismi? Onu yapan olmadı ki ismi tarihten silinsin. Yani ne var burada? Bir bereket var işte. Nasıl bir hayat? Bereket içerisinde 8 senede yıllar içerisinde yapılamayacak icraatları ne yapmış? Oraya sığdırmış. Nasıl olmuş Hoca Efendi? Allah ömrüne bereket vermiş. Hani bereketi böyle anla. Ya namaz kılmayan Allah bereket vermiyor. 100 sene yaşar hiçbir tane dikili ağacı olmaz. Bakıyorsun kitaplara, ulemaya, sülahaya kitaplar yazmışlar. Öyle kitaplar yazmışlar. O kadar çok kitap yazmış ki Allah Allah ya bunları bir ömürde okumak mümkün değil ya. Mübarek nasıl yazdınız? Nasıl böyle bir yani o kadar zaman içerisinde mum ışığında hokkayla, divitle yazdıkları kitapları floresan ışığında bugün okusan bitiremiyorsun. İşte bereket. Ömürlerinde bereket. Allah onların efendim hayatlarına bereket vermiş. Adeta zaman içerisinde zaman halketmiş. Hayatları içerisinde başka bir hayat lütfetmiş. Ve kısacık ömürlerine çok büyük icraatlar, ameller sığdırmışlar. Ha işte ne buyuruldu burada? وَالثَّانِيَةُ İkincisi, يُرْفَوْ عَنْهُ بَرَكَةُ الْحَيَاتِ Allah hayatından bereketi kaldırır buyuruluyor. Yani bir adamın namazı yoksa onun hayatında bereket diye bir şey yok. وَالثَّالِثَةُ Üçüncüsü ise, يُرْفَوْ عَنْهُ بَرَكَةُ الرِّزْقِ Ondan rızkın bereketi kaldırılır. Bak namaz kılmayan bir adam rızkından da bereket göremiyor. Yani az önce anlatmış olduğumuz hayatından bereketin kalkması, hayatındaki bereket meselesini anladıysak, o zaman efendim rızktaki bereketi de anlamış oluruz. Yani çoklukla azlıkla alakası değil. Öyle alakalı bir şey değil bu bereket dedik ya. Adamın çok belki geliri vardır ama çuvalla gelir, çuvalla gider. Çok kazanır, çok gider. Hastanede gider, kazada gider. Efendim kaptırır, efendim batağa kaçırır parasını. Hani sermayeyi kediye yükler tabiri caizse. Yani adam bir de bakarsın ki bereket yok, bir şey yok. Diğer taraftan bakıyorsun yani adamın belki geliri azdır ama ehli kanaattir efendim ve o efendim gelirini harcaya harcaya adeta bitiremez. Yani bir bereket vardır yani. Bereket çok önemli. Malda da bereket meselesi. Dediğimiz gibi hayattaki bereketi anladıysak rızıktaki bereketi de anlamış oluruz. Ve rabi'atu dördüncüsü ise la yukbelu minhu şey'un minel hayri. Hayırdan hiçbir şey kabul edilmez. Hatta tekmüle salatuhu namazını tamamlayıncaya kadar. Namazı tamam olmadan hiçbir hayrı kabul edilmiyor. Kabul edilmiyor derken tabii yani oruç tuttu kabul değil, zekat verdi kabul değil. Öyle anlama. Elbette ki yani onlar da nedir? Farzdır, Mevla'nın emridir, üzerimize bir nedir? Borçtur, yükümlülüktür, kulluk görevimizdir. Bunları yapanlar elbette borcunu ödemiş olurlar. Ama ekstra bir fazilet kazanamamış oluyor. Yaptığı başka hayırlar. Yani şöyle de anlayabiliriz. Namazın günahı o kadar büyük ki ne hayır yaparsan yap namazsızlığın günahına kefaret olamaz. Öyle ya yani bir günah işledin hemen ardından ne yapmak lazım? Bir sevap işlemek lazım. Mevla ne buyurdu? İnnel hasenat yudhibne seyyiat. Muhakkak ki haseneler ne yapar? Seyyiatı giderir. Yani bir kötülük mü yaptın hemen arkasından bir iyilik yap ki ne yapsın o kötülüğü gidersin. Şimdi namaz kılmadın. Namazsızlık öyle bir günah ki, öyle büyük bir vebal ki hiçbir hayır, hiçbir amel onun günahına kefaret olamıyor. Şimdi bu durumda elbette namazın tamam olmadan hiçbir hayrın kabul edilmez buyuruluyor. Çünkü فَمَنْ تَقُلَتْ مَوَازِنُ فَاُولَٰيكَمُ الْمُفْلِحُونَ Her kimin de mizanı ağır gelirse işte ancak felah bulacak olan, kurtulacak olan onlar. Yani ağır gelecek olan derken efendim sevabı ağır gelecek. Peki namaz kılmadığın zaman, namazsızlık günahı efendim günah kefesine konduğu zaman öyle bir ağır gelecek ki o yani onu dengeleyecek efendim hiçbir hayır demek ki olmuyor kıymetli kardeşlerim. وَالْخَامِسَتُ Beşincisi, la yüstecabü duâuhu, onun efendim duası kabul edilmez. Duasına icabet olunmaz. Namaz kılmayanın duası da kabul edilmiyor. Çünkü dua göklere yükseltilmiyor ki. Bir ayette ne buyuruldu? İleyhi yes'adü kelimut tayyibu vel amelü salihu yerfa'u. Güzel kelimeler ancak ona yükselir. Güzel kelimeler, hani kelime-i tayyib ediyoruz ya. Kelime-i şehadet olsun, zikir olsun, Kur'an olsun, dua olsun. Mevla'ya yükselir. Ama vel amelü salihu yerfa'u ne buyuruldu? Onları da Allah'a ameli salih ulaştırır. Yani ameli salih adeta onları götürecek olan kanatlar. Kanatsız kuş uçar mı? Kanadı olmayan bir kuş nasıl havalansın? Nasıl uçsun? Salih amel olmadığı zaman o duayı nasıl götürsün Mevla'ya? Yani namazdan daha büyük salih amel var mı? Namaz ibadetin başı, dinin direği olan namaz. Namazın yoksa hangi salih amel senin efendim duanı Mevla'ya götürecek? Demek ki ne buyuruldu bakın? Efendim bu kimsenin duası kabul edilmez. Yani bunlar ne büyük belalar ya. Ne büyük bela değil mi? Hayrın kabul edilmiyor. Efendim rızkının bereketi kaçıyor. Hayatının bereketi kaçıyor. Yüzündeki salihlerin siması kaldırılıyor. Duan kabul edilmiyor. Hayrın kabul edilmiyor. Allah Allah. Namazı görüyor musun? Namaz adeta efendim şifre. Namazı kıl, o şifreyi efendim kullan, kapıyı aç ve bu olumsuzluklar tamamen efendim dönüp senin menfaatine olsun. O zaman yüzünde de nur olur, hayatında bereket olur, rızkında bereket olur. Hayrın kabul edilir. Duan efendim icabet olunur duana. Ya ve sadece altıncısı ise la yec'alu lehu min du'a'i salihine nasibun. Ya salihlerin duasından nasip alamaz. Demek ki bir cezada bu. Namaz kılmayan bir insan salihlerin duasından nasip alamıyor kıymetli kardeşlerim. Namaz kılmayan adam bu dualardan istifade edemiyor. Zaten her mümin her mümine, mümin kardeşlerine dua etmekle mükelleftir. Yani ne yapacaksın? Mümin kardeşlerine dua edeceksin. Şart. Bu bir haktır. Namaz kılanlar aslında bu hakkı ne yapıyor? Yerine getiriyor mu? Elbette. Çünkü namazda ne yapıyorsun? Tahiyyatta. Selamdan önce ne okuyorsun? Rabbena etina okuyorsun. Rabbena firli okuyorsun. O duaları okuduğun zaman ne yapıyorsun? Rabbena firli ve li valideyye ve lil müminine yevme yakumul hisab diyorsun. Ya Rabbi beni, anamı, babamı ve bütün müminleri mağfiret et, affet diyorsun. Bak dua ediyorsun. Dolayısıyla mümin kardeşlerine de ne yapmış oluyorsun? Dua ediyorsun. Namaz kılmakla bu hakkını da eda etmiş oluyorsun. Ve bütün müminler efendim dünyanın bir ucundaki bir Müslüman kılmış olduğu namazında sana dua ediyor. Sen de bundan ne yapıyorsun? İstifade ediyorsun işte. Ama namaz kılmayan adam kendi dua etmediği için o yapılan duadan da ne yapamıyor? İstifade edemiyor. Ve salihlerin duasından nasip alamıyor. Namazı kılan var ya çok şeyi halletmiştir. Şu kadar 6 tane saydığımız, yani bu saydıklarımız neydi? Ölümden önce olan hali hayatımızdaki efendim namaz kılmayanların uğrayacakları ceza, belaydı bunlar. E şimdi sen yani namaz kıldığın zaman bunların hepsini ne yapıyorsun? Lehine çeviriyorsun. Kılmadığın zaman da aleyhine dönüyor. Kılmak lazım.
4: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını
5: İcir
2: sunar.
5: İcir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet İtikad dersleri başlıyor. ...25. bölüm başlıyor.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in. Bu Miraç gecesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme 5 tane merkep yani vasıtayla Mevla Teala'ya oruç eyledi. Mevla mekandan münezzeh olduğu halde. Bu bineklerin, vasıtaların birincisi Burak idi, Mescid-i Aksa'ya kadar. İkincisi Miraç idi, yani merdiven. O merdivenin vasıflarının basamaklarını anlattım size. O birinci kat semaya kadar. Birinci kat semadan melake-i kiramın kanatlarıyla ziyaretler yaptırıldı. Yedinci kat semaya kadar. Şimdi dördüncü vasıtadayız. Yedinci kat sema geçen derste bitmiş idi. Bu noktada geldiğimiz bu noktada el-merkebu rabi'u dördüncü vasıta cenah-ı Cibril Cebrail Aleyhisselam'ın kanadı 7. kat semadan itibaren devreye girdi. Diğer meleklerin kanatları devreden çekildi. Sidretül Münteha'ya kadar. Şimdi Sidretül Münteha hakkında da yine biraz ileride konuşacağız. Önümüzdeki dakikalarda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki "Meraytu zeben samiten ala kevakibil lu'lu'i." Sonra ben halis bir altın gördüm. Bu Cebrail aleyhisselam'ın kanadına yüklendikten sonra Sidretül Münteha'ya gidiyorlar şimdi. Daha mekandalar yani. Sidretül Münteha da mekanda. Yaratılmış her şey mekandadır. Yaratan mekansızdır. Sidretül Münteha yaratılmış bir şey. Ağaç. Nasıl ağaç? Ne kadar büyük ağaç? Ayrı bir şey. Onu anlatır. Arş da yaratılmış, mahluktur. Yaratılmış olduğu için o da mekandadır. Onun için daha mekandan yani zaman ve mekan mefhumu işliyor. Onlardan hariç değilim. Bu bir altın gördüm fakat inciden böyle dal dal inciler var. Tabi ahiret burası. Dünya gibi küçük inci, büyük inci falan değil. İnciden kubbe var ahirette. Kubbe demek yani göklerin kubbesi kadar, gök kadar tek parça inci var. Tek pare. Allah Teala kün feyekun ol dedim. Oluyor dünyada inci biliyorsunuz. Hakikisini yapma değil de hakikisini konuşacak olursak. Sadefin içinde. Bir tane, iki tane. Hani tek inci daha makbul. Efendim. Ne diyorlar ona işte? Dürrü yekta diyorlar. Dür inci, yekta tek. Dürrü yekta tek inci olursa daha makbul falan. Sadefinde falan. Onun gramı belli. İşte santimi belli. Ama Allah Teala'nın yarattığı inciler gökler kadar tek parça inci var. Cennette İnciden çadırlar çok hadis-i şeriflerde geçiyor. Çadır dediğin de yani çadır gök kubbe kadar. Dünyada 60 dünya kadar cennet veriliyor bir sağlam Müslümana. Düşünsene ne kadar büyük. Bir kişiye o da. Sahih hadis-i şeriflerde geçiyor. Şimdi bu inciden böyle

kaçerdir? Dedi ki yedinci kat semanın ubbadü semâ-i sâbi'a. Yedinci kat semanın abidleri. Abid ibadet eden. Melekler sıralı ibadet. Yemek yok, içmek yok. Erkeklik yok, dişilik yok. Meleklerin halleri sırf ibadet. Nefisten, şeytandan eser yok. İmrenilecek halleri var ama orada da cihat yok. Nefis şeytan olmayınca zorluk yok. Zorluk olmayınca da ecir yok. Yani meleklerin makamı yükselmiyor. Artmıyor. Hepsi bir makamda sabit. İnsan öyle değil. İnsan gayret etse tabi peygamber olamazsın. Peygamberlik vehbidir ama Allah vergisidir ama evliyanın en üstüne olabilirsin şu anda bile çalışsan. Ne olacak yani? Peygamberliğin dışındaki bütün makamlar serbest şu anda. Adam yok. Efendim, müracaat eden yok yani. Başvuru yapan yok. Sonra semeraytu melekin mahumiyetü elfi melekin. Bir melek gördüm yanında 100.000 melek vardı. Dedik merhaben bil abdis salih nebi salih. Ellezî yadâd lehu l-ardu ve's-semâ. Salih kul. Salih peygamber. Salih demek Allah nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler. Salihler Allah'ın iyi kulları demek. Her gece iyi kul denmez. Gökler yerler onun nuruyla aydınlandı. Ne mübarek zatsın. El-Kerîmü alallah. Allah katında ne kadar değerli, keremli mertebe sahibisin. El-Yevm yukramu ve yu'ta. Bugün ikram ve yıta günüdür. Sana çok büyük bahşişler verilecek dedi bana. Dedim ey Cibril bu kimdir? Dedi ki bu melek adı ben ilk duyuyorum biliyor musunuz? Bu eserde yani ilk duyuyorum. Ra'sül Hüda. Hiç duymamıştım ben. Bu meleğin adı neymiş? Ra'sül Hüda. Hani şu dünyada var ya şu reis, bu reis. Aa paşa, reis diyorlar bazılarına. Bazı mafya babalarına diyorlar. Bazı işte efendim liderlere diyorlar, yetkililere diyorlar. Değişik değil. Reis tabiri kullanılır toplumumuzda. İşte burada da bu meleğin adına ne demişler? Hidayet reisi. Ya. Hidayet reisi olmak lazım. Senin sohbetinle dünya hidayete gelmesi lazım. Senin yanında oturanlar senden yolunu bulması lazım. Ehl-i sünneti öğrenmesi lazım. O zaman reissin. Yoksa nesin bir şey değil. Dünyada millet senin emrini dinlese, seni davete tuğyanını artırırlar. Çünkü neden? Senden sana da bir hava gelir. Aa, herkes bana ağam diyor, paşam diyor, reisim diyor, liderim diyor. İyi bir şey değil. Böyle anılmak. Ama hidayet reisi olabilirsek, işte o hidayet reisi ismi herkese verilmez. Bu meleğe verilmiş. Allah'ım bizleri de cümlemizi hidayetçilerden eylesin. Amin. Orada bir melek gördüm. Adı Semlail aleyhisselam. Bu meleklerin isimlerinin sonlarında hep il. Farkındaysanız. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail. Hep diğer meleklerde de öyledir mesela. Rukyail, işte Semsemail. Hep il geçer. Aynayail, Aynail. O il neden biliyor musun? İl Allah demek. Yani İbranice'de. Meleklerin isimlerinde ekseri İbranice, Süryanice. Süryanice. Onun için il Allah demektir. Yani mesela esasında İsrail. İsrail de oradan geliyor. İsrail Yakup Aleyhisselam'ın ismidir. İlla ma harrama İsrail ala nefsi Kur'an'da geçer. O İsrail'in kendine haram ettiği. Yani Yakup Aleyhisselam deve etlerini kendine yasak etmiş. Bir adak gibi bir şey yapmış da onu anlatıyor o ayet. Neden? İsra mesela abd kul demektir. İl de Allah demektir. Onun için hep Allah'ın kulu manasına geliyor. Meleklerde de ona göre Allah'a izafet. Nasıl sen şimdi işte Abdullah, Ubeydullah işte efendim diye birçok isimler hep başına Allah'ın izafe yapıyorsun ya Allah'ın kulu, Allah'ın kölesi, Allah'ın efendim mahluku yarattığı halkullah efendim halikatullah neyse. Bu meleğin başında inciden ve yakuttan bir taç var. Bir inci bütün dünyayı aydınlatabilir. O kadar parlıyor tabii. Dünyaya da onun ışığı gelmiyordur da çok yedinci kat semadan yukarı nasıl gelsin? Daha birinci kat semadakilerden hala ışığı gelmemişler var dünyaya. Bir inci var başındaki bütün dünyayı böyle gece gelmez artık. Gündüz yapabilir. O kadar parlak. Mevla'nın ne kadar kuvvetli mülkleri var. Bizim de bir tane adamın iki tane mercanı incisi olsa birbirine hava atıyor. Ne kadar fukarayız ya. Ne görmemiş derler ya bizi. Tam görmemişleriz biz. Bir melek gördüm. Sağında 1 milyon melek var. Başlarında nurdan

0: taçlar var. Ayetel Kürsi okuyorlar. Allah Allah. Hepsi Ayetel Kürsi okuyorlar. Ne mutlu bize, onların bildiği şeyi Allah bize de indirdi. Ayetel Kürsi'yi bize hiç indirmeye ve bildirmeye bilirdi. Dedim ey Cibril, bunlar kimlerdir? Buyurdu ki bunlar arşın nurundaki bir damladan yaratılmışlardır. Arşın nurundan yaratılan bir damladan bu kadar melekler yaratılmışlar. Dedim ey Cibril, ma ekseru acaibe Rabbi. Rabbimin ne acayip ayetleri var. Ne kadar çok ayetleri var. Yani mucize değerinde, harikulade vasfında. Ne yaratıkları varmış ya. Fakale Cibril dedi ki ma raite min acayip Rabbi illa saate min elle. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen Rabbinin acayip ayetlerinden ne gördün ki daha dedi. Sen ancak geceden bir saat gördün, göreceklerini gördün. Onun için Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? لَقَدْ رَعَى مِنْ آيَاتِ رَبِّ الْكُورَى. Rabbinin büyük ayetlerini gördü demiyor. En büyük ayetlerini gördü demiyor. En büyük ayetlerinden bazısını gördü diyor Necim suresinde. Bazısı. Nerede hepsini görecek? Allah'ın ayetleri biter mi ya? Hazreti Cibril devamlı oralardadır. Öyle melekler görüyor. Ben de bunların ilk görüyorum diyor. Mevla her an yaratıyor ya. Mevla her an yaratıyor. Çok büyük kudret sahibi. Ancak ondan istemek lazım. Vermeyeceği bir şey yok. İbn Abbas radıyallahu anh'a buyuruyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Cibril'e dedi ki bunlar Ayetel Kürsi okuyorlar. Bu Ayetel Kürsi ne büyük ayettir. Bunun sevabı nedir? Buyurdu ki Allah Teala yeryüzünü yaratınca, yeryüzü biliyorsun suyun üzerine yaratıldı. Onun için gemi gibi çalkalanıyordu. Suyun üstündeki gemi dünya yeryüzüne kadar büyük olursa olsun, altındakisi ondan fazla olursa onu sallar. Sallanınca Allah Teala 70 bin melek gönderdi, yeri tutsunlar yani çivilesinler. Sonra meleklerin buna gücü yetmedi. Halbuki bir meleğin gücü göğü yere indirip kaldırabilir. Gücü yetmedi. Sonra Allah Teala dağlar yarattı. Dünyayı o dağlarla kuşattı. 440 tane dağ. Özellikle 440 dağ yeryüzünün etrafında çivi gibi. Ne diyor Hamme suresinde? Vel cibale evtada. Dağları ne yaptı Allah? Çiviler yaptı. Yine başka ayet-i kerimede ne buyuruyor? Cale fe ravasi entemide bikum. Yani entemide bikum sizi sallamasın diye. Liella tazdaribe bikum der bütün tefsirler mana verirken. Yani dağları niye yarattı? Ağırlık oldu. Şimdi mesela bir şey hafif olursa çalkalanır. Ama üzerine bir ağırlık olursa alttaki sarsıntı onu sallayamayabilir. Ona göre ağırlığın tabii dengelenmesine bağlı. Da Allah Teala öyle güçlü dağlar koydu ki o dağları ne yaptı? Çivi yaptı. Dağları çiviler yaptı. Felem testekirra. Dağlar da tutamadı yeryüzünü. Yeryüzü yine çalkalanıyor. Allah Teala yeryüzünün üzerine Ayetel Kürsi'yi yazar yazmaz festekirra. Yer çivi gibi çakıldı durdu bak. Arasını hafif sallanıyoruz biz elcenede ama 50 senede birkaç saniye gördüm yani. Ekseriyetle duruyoruz. İşte Ayetel Kürsi durdurdu. Kim Ayetel Kürsi'yi okursa yeryüzünü kavrayan, kuşatan ve yeryüzünü çivilemesi için yaratılan dağların ağırlığı kadar sevap alır. O dağlar kaç kilo gelir ya? Bütün dünyanın dağları. O kadar ağırlık mizana konacak Ayetel Kürsi'den. Ve o melekler, Ayetel Kürsi okuyan melekler vardı ya, 1 milyon melek. Başlarında nurdan taç vardı hani. İşte o meleklerin tesbihlerinin sevabı kadar fazilet alır. Hele bir de Ayetel Kürsi'nin duası var. Alaaddin Efendi babam da rüyada bir kere görmüştüm. O duayı bırakma bana buyurmuştu. Hakim Tirmizi Hazretleri hadis-i şerifte rivayet eder. Bu dua ben her namazdan sonra Allah'ın izniyle bırakmamaya çalışıyorum. Hele ki Efendi babamın da bu tembihinden sonra. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme uqaddimu ileyke beyne yede kulli nefesin ve lemhatin ve lahzatin ve tarfetin yatrafu bi ahlü semavat diye başlıyor. Her farz namazın akabinde bu dua bir kere okunuyor, peşinden şeye geçiliyor. Uqaddimu ileyke beyne yede zalike kulli bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilahe illa huve geçiliyor. Ayetel Kürsi'ye bu duanın peşine geçiliyorsa efendim Musa Aleyhisselam bir kere Cebrail Aleyhisselam'la görüştü. Cebrail Aleyhisselam'a dedi ki yani Ayet-el Kürsi okuyana ne kadar sevap var? Cebrail aleyhisselam anlattı, anlattı. Musa aleyhisselam baş edemedi. Yani bu ne kadar büyük müjdelermiş. Fakat Cebrail aleyhisselam şöyle dedi. Şu kadar okuyana şu kadar. Baktı ki Musa aleyhisselam işte 100 kere, 1000 kere, 2000 kere, 5000 kere. Musa aleyhisselam biraz baktı dayanılmıyor. Yani belki dedi ona 10 bin, 100 bin. Belki dedi 1 milyon bilmiyoruz. Sayı çok yüksekti yani rakam. Musa aleyhisselam dedi ki ya Rabbi dedi. Ben dedi bu kadar müjdeyi almak istiyorum ama bu kadar sayıyı okuyamayacağım. Bak bize ne kolaylık oldu görüyor musun? Mesela 1 milyon ayet-el kürsi denseydi biz nasıl okuyacağız? Dedi ki ya Rabbi beni bu sevaptan mahrum etme dedi. Ne olur beni aciz bırakma dedi. Mevla da buyurdu ki ya Musa Rabbin Cebrail aleyhisselamı gönderdi. Cebrail aleyhisselam dedi inne rabbeke kulleke Rabbin sana söylüyor. Her kim her farz namazın akabinde bir kere şu duayı okursa kısa Allah'ım inni ukaddimu ileke beyne yedi. Külli nefesin. Felem hadin vel ahzatin ve tarfetin yatrafu bi ahlif semavat vel ardu ve kulli şeyin. Hüve fi ilmike kâinune kâinu kaddimu ileke beyne yedi zâlike kulli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illahu diye devam ediyor. Bunu bir kere okursa de gece ve gündüz 24 saattir. Bu kişi için her namazın peşinde bir kere okuyor sadece. Zaten ayet-el kürsi okuyoruz. İki satır bir dua mı ekleyemiyoruz ya? Bu kadar katlama sevaptan niye mahrum olalım? Bu hadis-i şeriftir. Hakim-i Tirmizi Nevadirul Usul'de zikrediyor. Hakim-i Tirmizi büyük muhaddis. Yani 1100 sene evvelki kitapta geçiyor bu. Bu hadis-i şerif muteberdir. Ve bu dua kim okursa gece gündüz 24 saattir. 24 saat zarfında her saat başı bana bu kulumdan efendim 70 milyon sevap yükselir. Her saat 24'ü 70 milyonla çarpacaksın yani. Ben kafadan çarpmış değilim şu an. Yani 70 milyon bir saatte Allah'ın huzuruna kabul makamına yükseliyor. Her saat. Otomatiğe bağlamış. 24 saat ama sen uyudun kalktın yedin şimdi mühim değil. Her farz namazın arkasında bir kere okuyor musun? Okuyorsun. Ne oldu? Her saat başı bunu yapın ya. Efendim babayı ben rüyamda gördüğüm çok az 2-3 keredir. Bir keresinde bu duayı bırakma dedi bana. Tekkede gördüm kalabalığın içinde. Beni kabul etti. Diğer çok hocalar vardı orada benim de tanıdıklarım. Pek onlar yanaşamıyorlardı. Tekkenin odası da dar. Efendim babanın kaldığı oda. Sıkışık izdiham vardı. Bana yol açtılar böyle böyle. Beni en öne aldı yanına. Şey yaptı. Baktım öbürlerini yanaştırmadılar ziyarete. Çok meşhurlardan vardı yani orada. Sonra herkes korkar efendim. Baba heybetliydi halâdır efendim. Zaten dünyada da korkar herkes. Ben de korkuyordum kapıdan. Ben dünyada görememişim tabii yaşım itibariyle. Böyle çağırdı. İşte açtılar yol. Geldim önüne kadar. Bu duayı bırakmamamı tembih etti. Ben zaten okuyordum da. Ondan sonra artık ölüm kalım için Ayet-el Kürsi okuduğuma göre mutlaka onu da okuyorum. Çünkü bu hadis-i şerifte diyor ki Musa aleyhisselam bile dayanamadı. Ya Rabbi bu kadar fazla ben nasıl okuyacağım bu sevaptan mahrum etme beni. Mevla da buyurdu sana o zaman bir dua öğreteyim. Her farz namazın akabinde Ayet-el Kürsi'nin başında. İki satır ya. Kim bu duayı okursa çok acayip bir dua ama. Yani diyor ki işte her göz açıp kapamadan, her nefes almadan, her bakıştan, her efendim saniyeden önce her saniye sana Ayet-el Kürsi takdim ediyorum diyor. Bu Bismillah başlıyor ya. Ben bunu diyor her saniye, her nefes, her göz açıp kapamadan önce takdim ediyorum diyor. Onun için 24 saatte her birinde 70 milyon hasene bana yükselir. Her saatte 70 milyon. Sura üfürülünceye kadar devam ediyor. Mesela ben şimdi öldüm 10 sene sonra, 20 sene sonra. Ben daha okuyamam ki bitti. Hadi okuyorken saat başı 70 milyon hasene gidiyordu. Şimdi öldüm. Böyle. Sura üfürülünceye kadar melekler onun sevabını yazmakla meşgul olur. Ve sura üfürülünceye kadar ben gidip yatacağım. Belki benden 100 sene, 200 sene sonra kıyamet kopacak. Ben 200 sene meccanen bedava yatacağım. Bedava yatmayacağım işte. Ben enayi değilim. Ben senin gibi öbürü gibi yiyip içip ondan sonra mezara yatıp da nasıl olsa yedi içtiği de tükendi, amel de tükendi, geçti gitti. Ben felev mecrun gayru memnun. Bitmez tükenmez. Ardı arkası kesilmez ecirler var. Diye Mevla'nın müjdelediği kullarından olmak istiyorum. İstiyorsan bu duayı okuyacağım. sura üfleninceye kadar melekler meşgul olur. Ben kabirde kaç yüz sene yatarsam yatacağım. Ama her saat başı bana benden Allah 70 milyon hasene. Adam şimdi dünyadayken saatte 70 milyon hasene mi göklere yükseliyor sanki sağ olanların. Sen ölsen de yükselecek. Bu dua bırakın. Bu Atel Kürsi de çok büyük bir şey zaten. Aman. Dualarım kitabının 144. sayfasında. Yani 143'te hadis başlıyor. Tercemesi ve duan okunuşu 144'te başlıyor. Bu cep kitabını boşuna yapmadık size işte. Koca kitabı taşıyamam diyorsunuz. Cep kitabında 27. sayfasında 54 nolu. Zaten Ayet-el Kürsi siyahla başlıyor. Ayet-el Kürsi'den evvel böyle kırmızı. Burada kırmızı yazıyla olan o duadır işte. Yani ayetten ayrılsın diye farklı yazdık ayetler içine. 54 no. 27. sayfa cepte. Aç hemen namazın peşine cebi taşıyorsun. Biz onun için yazdık da büyük kitabı taşıyamıyorsun diye. E burada da hadisin faziletlerini çok yazamadık. Ama kısaca yazdık tabi arkasına. Mesela gelelim arkasına fazileti. Kısaca hani Arapça yazamıyoruz tabi şimdi. Burada küçük kitap bu. Ne yazmışız? Ayet-el Kürsi namazlardan sonra okuyan öldüğü gibi cennete girer. Her namazdan sonra onu okumayan ancak peygamber veya sıddık yahut şehit devam eder. Bu hadislerin toplamının özeti burada tabi. Kitap gibi tek tek hadisleri alamıyoruz. Ayet-el Kürsi'den evvel her kim bu kırmızı ile yazılı duayı farzdan sonra bir kere okursa kendisine 24 saatin her birinde 70 milyon, günde 1 milyar 680 milyon. Hesap etmişik yazarken parantez açmışık. Günde 1 milyar 680 milyon. Yani her saatte 70 milyondan. Sevap yazılır ve sura üfleninceye kadar melekler sevabını yazmakla uğraşırlar. Kaynağını bile koymuşum. Şu kadar küçük kitapta. Şu kadar küçük kitapta ben sana söyleyeyim. Yani 250 tane faziletli dua. 250 tane faziletli dua kaynağıyla baba kaynağı fazileti manasını yazamıyoruz. Tabii o zaman hepten yine kitap büyür. Cebe sığmaz. Cebe sığsın diye. Fazileti yazılmış. Metni yazılmış. Okunacak şeklini. Şu cep duaları var ya şu. Vallahi ben ne bileyim seni. Kefenize koydurun diyeceğim. Kefene koydursan fayda etmez. Çünkü neden? Kefenden sonra ölü okumaz. Sağlığınızda okuyun ki öldükten sonra bak yatarsın aşağı sura üfürününceye kadar defterin açık kalır. Uyanık olalım. Gökteki meleklerin bütün amelleri, zikirleri, tesbihleri bize öğretilmiş ya. Baksana ya Ayet-el Kürsi bize gönderilmiş daha. Kur'an'da ondan büyük ayet yok diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala güneşi ayı yarattı. 70 bin meleğe emretti ki güneşle ayla görevlendirdi bize onu yürütün. Şimdi güneş neyle gidiyor? He? Lastiği yok attan. Şoförü yok üstten. Bu güneş sabah burada, akşam şurada. Nasıl gitti buradan buraya? Oradan oraya uçak gidemiyor. O kadar uçak seri ve ne diyeyim sana füze gidemez oradan oraya. E şimdi sabahtan akşama nasıl füze gidecek buradan oraya? Bu taraf nere? Doğu, bu taraf nere? Batı. Dünyanın bir ucundan bir ucu ya. Nasıl gidiyor? Melekler aciz kaldılar. 70 bin melek dedik. Ya Rabbi biz onlara gücümüz yetmedi. Yürütemiyoruz. 70 bin melek daha gördü. Onlar da aciz kaldılar. Güneşe de aya da Ayet-el Kürsi yazdı. Ayet-el Kürsi üzerlerine yazınca meleklere dedi. Hadi yürütün şimdi bakalım. Ayet-el Kürsi'nin bereketiyle. Her kim senin ümmetinden Ayet-el Kürsi okursa o güneş ve ayla görevli 70 bin melek, iki tane 70 bin melek o meleklerin sayısınca sevap alır. Bir de güneşin ve ayın üzerine doğduğu her şeyin sayısınca sevap alır. Güneş ve ay üzerine doğduğu şeyler neler? 7 milyar insan var. Sırf 7 milyar. Cinleri, onların da üzerine doğuyor. Otları sörsene otları. Böcekler insanlardan kaç kat fazla böcekler. Onların da üzerine doğuyor. Otlar ne kadar acaba dünyada? Kumlar ne kadar? Güneş ve ay kumlar üzerine doğuyor. 7 kat, 7 deniz üzerine doğuyor. Denizdeki damlalar ne kadar? Boş ver. Konuyu kapatalım. Senin motor yakabilirsin motoru. O kadar sevap yazılıyor. Ayet-el Kürsi okuyan. Bir de bu duasıyla beraber okursanız. Ben sizin iyiliğinizi istiyorum. Ben size bir hayır yapmak istiyorum. Yazdım ben bu kitap. Yeni mi yazdım onu? Dua kitabı 25 senelik ya. Okumuyorsunuz be adam ya. Bir tanenize sorsam Ayet-el Kürsi duası. Yemin ediyorum benim her hafta cemaatime devam eden birkaç bin kişi var. Bir tanesi okuyamaz. Bir şey demeyeyim. Neyse ya. Şimdi bunlar ezberlerler yani. Ben okurum diye hava çekebilirler bana. Bir günde ezberler bunlar. Bizim uyanıklar var tabii ki. Ama şimdi yarın hiç imtihan etmeyeceğim. Boş ver. Dedik çünkü şimdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Öylece yürüdük. Cibril benim peşimden geliyor. Cibril'in kanadında gidiliyor. Bu tabii bu merhalede Cibril'in kanadı devrede. Sidre'ye vardık. Sidre ne? Sidre ağaç. Ne ağacı? Şu anda bunun yani dünyada örneği var. Arabistan kirazı deniyor buna. Nebik ağacı diye lügatlarda Arapçada geçiyor. Arabistan kirazı bu. Arabistan kirazı dikenli ağacı, dikenli. Onun için Kur'an İzavaka'da diyor fi sidrin mahvud. Cennetteki sidreler dikensiz diyor. Dünyadakiler dikenli, ağaç dikenli. Meyvesi de var küçük küçük. Ben onun altına bir resim çektirmiştim size. Hani üzerine büyü yapılana da okunurken yedi sedir ağacının yaprağını okunuyor mesela. Kitaplarda geçer. Buhari şerhlerinde. O sedir ağacının yaprağı. Medine'den alıyoruz geliyoruz okuyacağımız zaman. O ağaç Medine'de falan var. Şu anda. Fakat bu tabii yani dünyada bunun sureti var. Görüntüsü var tabii. Cennetteki ona ne diyeceksin? Misk'ten bir tepenin üzerine yerleştirilmiş bir ağaç. Tepenin tümü misk. Hakiki misk. Böyle ceylan kanından değil. Hakiki misk. Çünkü ama dünyadaki hakiki de ceylan kanından. Ayrı dava. Efendim, 1 milyon dalı var. 1 milyon dalı var. Dal dediğin nasıl biliyor musun? Sizin evin kirazı değil. Dalları cennetin, bütün cennete girenlerin her birinin cennetinde mutlaka oradan bir dal var sidreden. Kökleri nerede? 7 kat yerin dibinde cehennemde. Cehennemde yananların zekkumları. Dibi zekkum. Dalları cennet. 7 kat yerin dibi nereye? 7 kat göğün üstü nereye? Bu nasıl bir ağaç? Allah Allah. Bu ne büyük bir ağaç. 1 milyon dalı var. Cennette her evde, ocakta o daldan bir gölge var. Bir dalın gölgesinde ne kadar gidiliyor? Dalın. Bir dalın gölgesinde ne kadar gidiliyor? 100 sene. Atlı giden 100 sene gidiyor, atla koşturuyor. 100 sene dalı geçemiyor, dalı. Buhari hadisi var ya, ne gülüyorsunuz, ne konuşuyorsunuz ya. İnne fil cenneti leşşecereten. Cennette öyle bir ağaç var. Yesirur rakibu fi zilli ameteam. Buhari'de gölgesinde atlı giden 100 sene gider de sümmele aktavha, gölgeyi kesemez diyor. Diğer hadis kaynaklarında, Terhib-i Terhib'de de var. Ramazan'da secde yapanların fazileti hakkında Ramazan secdeleri çok önemli. Bir ağaç var diyor. يَسِيرُ رَاكِ فِزُولَ خَمْسَ مِيَتِ عَامٍ Atlı giden gölgesinde 500 sene gider, gölgeyi bitiremez. Buhari'dekinde 100 sene var. Ebu Hureyre diyor ki, aklınıza uymadı mı diyor. وَقْرَوْا اِنْشِيْتُمْ İsterseniz Kur'an'dan da ayet okuyayım. وَظِلِّمْ مَمْدُودُ Uzun uzun gölgeler. Allah diyor 5 metreye uzun demez herhalde diyor. Uzun. İşte bu ağacın bir dalının gölgesinde 100 sene gidiliyor. Bu sidratül münteha bu ya. Fî kulli husnin. O bildiğiniz ağaç gibi toprakta falan yetişmiyor. Bildiğiniz ağaç gibi değil. İnci, mercan, yakut, zümrüt. Allah. Ya sen ne görmüşsün mübarek adam diyorum sana. Senle ben görmemişiz. Görmemişiz. Ne anlar? Dünyada iki paşuk adı altın görüyoruz. Aa, atlayacağız az daha. Bir şeyden haberimiz yok. Görmemişik biz. Her dalda ne var? Elfü elfü araka. 1000 yaprak var. Bir de böyle bir dalda 1000 yaprak çok normal. Kullu varaka hadim bakalım. Bir yaprak ne kadar? Şimdi bir dalda 1000 yaprak. Her yaprak ne kadar büyük? Levistazalle bi'l cinsu insu vel cinnu la zallet. Bütün insanlar ve cinler dalın değil, ağacın değil, dalının değil, yaprağının altına gelseler hepsine gölgesi vurur. Nasıl büyükmüş? Ahiret böyle. Ve idâ râeyte femme râeyte ne'îmen ve mülken kebîrâ. Allah Teala böyle. Memdud uzun dediyse 500 sene gitsen kesemezsin. Allah Teala ahirette göreceğin zaman insan suresinde beyan edildiği üzere büyük mülk göreceksin. Büyük mülk. Böyle sen de 50 dönüm arsası var, 100 dönüm arsası var herifin. Büyük mülkün var zannediyorsun. Kebîrâ. Allah bir şeye büyük derse o bütün dünya onun yanında küçük kalır. Ve içindekiler küçük kalır. Her yaprakta bir melek var. Allah meleğim eksik. Ol dedi yaratıyor. Hepsinin rengi ayın dolunay rengi. O meleklerin nuru. Her birinin başında nurdan bir taç var. Elinde nurdan bir asa var. Asa var ya, değnek, baston, asa. Asa var. O her bir meleğin alnında yazıyor. Ne yazıyor? Nehnü sükkânis sidratil münteha. Biz sidratil müntehanın sakinleriyiz. Biz de Beykoz Köreli Mahallesi köyünün sakinleriyiz. Ne olacak Beykoz'daki Köreli Mahallesi? Allah'ın dinde ne itibarı var? İşte namaz mamaz bir şeyler kılmaya çalışıyoruz işte, belki işte affeder bizi falan diye. Yoksa bura, bura nedir? Acarkent, acarkent nedir acarkent? 2000 villa var. 2000'li toplasan Allah'ın dinde değeri nedir? İtibarı nedir? Kaç hanede namaz kılınıyorsa Allah o kadar adama belki rahmet eder. O da kimininkini kabul eder etmez, onu da bilmiyorum tabii. Ama namaz yok, abdest olmadıktan sonra tanesi milyon dolar. Allah'a ne? Meleğe ne? Evliyaya ne? Bunlar mülk mü? Bunlar fani. Bunlar geçici. Bunların hepsi yok olacak. Bunlar bitti. Ama Allah'ın mülkü. Sidretül müntehanın sakinleriyiz. Görüyor musun yazıya? Başka bir şey olsaydı ne olacaktı? Yani istersen sen efendim buraya protokol şey yapıştırıyorlar, kart yapıştırıyorsun falan. İşte protokolde miydiniz, değil miydiniz? Yok, düğüne gittiniz. Gittik. Protokoldeymiş. Hoca protokolden girmiş. Ne protokoldeydin? Beni kim alıp protokole? Beni adam yere koyan yok ya. Ben en gerinin kenarındaydım. Haberlere bakma sen. Haberler hep ben varsam illa protokoldeyimdir diye düşünüyorlar. Halbuki alakası yok. Protokoldeyim ben. Herkes birbirinin kartına bak. Aa, kaçıncı koltuk? Bu işte başbakana ne kadar yakın? Reisi cumhuruna yakın mı? Herkes telefon ediyorlar işte. Bizim yerimizi protokole koyar mısınız? Biz protokol masasında oturalım. Zaten protokol herkes sığmaz da. Protokol masasında otursan ne oluyor? Cennete mi gidiyorsun? Ben anlamıyorum ben bu milletten. Görmemişlik. Ben böyle bir görmemiş millet daha da ben de görmedim yani. Ya protokol nedir? Allah'a mı yakın oluyorsun? Resulullah sana mı yakın oluyorsun? Cennete mi yakın oluyorsun? Sidretül Münteha'ya mı çıktın? Ya Allah aşkına bu rezillikleri yapmayalım ya. Bu dünyaya itibar etmeyelim ya. Zarurettir, düğündür, davettir, icabettir, sünnettir, gidebiliriz. Sünnettir, Resulullah Efendimiz'e gittiği şeyler var. Giderdik, gideriz. Ama işte öndeysem muteberim, arkadaysam muteberim. Protokol ne ya? Sen Sidretül Münteha'ya varırsan ben sana o zaman protokol derim. Sidretül Münteha'nın sakinleriyiz. Öbür türlü benim A masası, A plus, A glass gidiyor. Öbürü de geride kaldı. Bir kere öyle arkadaşlarla gittik. Beni bir masaya aldılar. Onları öbür masaya koydu. Bizim arkadaşlar. Kıyameti koparttı. Ya ben bilmiyorum ki adam izbe demiş. Gittik bir davete. Beni koydular oraya başbakana yakın o zaman. Aynı masaya. Öbürlerini koydular üçüncü masaya. Bir olaylar çıktı. Ya arkadaş tamam ben geleyim üçüncü masaya. Sen gel birinci masaya. Ya bu sefer oradaki görevliler diyorlar ki olmaz. Senin adın buraya yazılı. Ya arkadaş buraya oturmakla cennete giriliyorsa gel sen otur. Yani insanlar ne diyeyim sana, kaldıramıyorlar ya. Allah'ı tanımıyorlar. Ahireti bilmiyorlar. Varsa yoksa dünya. Nehnü sükkânis sidratil münteha. Sübhanellezî leyse lehuntihâ. Biz sidratül müntehanın sakinleriyiz. O Allah'ı tesbih ederiz ki onun nihayeti yoktur. Şimdi burada münteha denmesinin sebebi ne biliyor musun? Cebrail aleyhisselamın ilmi bile oraya varıp duruyor. Münteha intihadan geliyor. İntiha nihayetten geliyor. Nihayet son demektir. Son ne demek? Yaratılmışların ilmi orada son buluyor. Oradan ileride ne var ne yok kimse bilmiyor. Hazreti Cibril oradan ileri geçemedi. Sen ne konuşuyorsun ya? Münteha işte son durak. Sidre de o ağaç. İşte şeyleri cehennemin dibine kadar iniyor. Bütün yedi kat gökleri de iniyor, yerleri de iniyor. Ama dalları inda cennetül mevâ diyor Kur'an. Ve lekad râv nezleten uhra. Cibril'i bir kere daha gördü. Cibril'i 3000 küsur kere gördü. Ama aslı yaratıldığı 600 kanadıyla iki kere gördü. Biri Hira mağarasına, biri Sidretül Münteha'da. Nerede gördü bir kere daha? İnde Sidretül Münteha. İşte bu ağacın yanında gördü. Bu ağaç nerede? İndeha Cennetül Me'va. Me'va cennetinin yanında. Yedinci kat semanın fevkinde. Yedinci kat semanın fevkinde. ve meva cennetinin yanında duruyor. Bunun kökünden, işte onun için münteha, son nokta deniyor. Bunun temelinden, yani dibinden ırmaklar çıkıyor. Değişmeyen, bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen, ekşimeyen süt ırmakları, içenlere lezzet veren cennet şarabının ırmakları, bir de mumsuz, efendim, şeysiz, halis, safi bal ırmakları. Bu ırmaklar onun temelinden çıkıyor. Şimdi bu ağaçta İmam Begavi, İmam Mukati diyor ki bu sidra ağacında ne var? Bu sidra ağacında her renkten meyve var, her renkten takılar var, hulleler var, atlaslar var, ipekler var, neler neler. Nasıl biliyor musun? İşte diyor iz yahşe sidrate ma yahşe. Sidreyi o gece kaplayanlar kapladı. Nasıl kaplayanlar biliyor musun? Altın kelebekler geliyor. Melekler geliyor. Altın kelebek şeklinde. Altın kelebekler, hepsi altın. Geliyorlar o ağaç. O ağaç nasıl bir şey? Bütün alemleri kaplamış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki güzelliğini size vasfedemem. Dehşete düştüm. Ondan güzel bir şey görmemiştim o güne kadar. O güne kadar ondan güzel bir mahluk görmemiştim. O ağaç, sidre ağacı. İşte sidreyi kaplayanlar kapladı. Rengarenk nurlar geliyor. Nurlar geliyor, o nurlar gidiyor, bu nurlar geliyor, rüzgarlar gibi. Ondan sonra melek cemaatleri geliyor. O melek cemaatleri altın kelebekler şeklinde. Onlar geliyor, onlar gidiyor. Ondan sonra takılar, ipekler, atlaslar, böyle şey. Serpiştirme gibi. Ama hani şimdi ne diyeyim size... Çok ayıp olacak tabii, çok. Allah'ım affetsin de yani şeyine. Siz ancak şey yapıyorsunuz ya, köprüyü ışıklandırıyorsunuz ya, böyle bir de bakıyorsunuz tak yeşil gitti, mavi geldi, kırmızı geldi. Orada lambalar takıyorsunuz. Renkten renk ya. Yoksa şey yok. Lambalar aynı lamba. Renkleri değiştiriyorsunuz. Hani böyle renk oyunları yapıyorsunuz ya, renk şeyleri havada falan. Ya asla benzemez. Estağfurullah. Allah'tan affımı istirham ediyorum. Ama tespitte hata yok. Benzetiyorum biraz. O ağacın tamamı yani böyle, ama hakiki nurlar geliyor. Hakiki melekler geliyor. Öyle renklendirme değişikliği, göz boğacılığı yok. Hakiki hepsi. Ama artık neler gelmiş. Güzelliğinden vasfedemem. Allah'ın hiçbir yaratığı da o sidre ağacının güzelliğini anlatamazdı diyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yedinci kat semada cennetle bitişik. Cennetin bittiği yerden başlıyor. İşte yanında meva cenneti buyuruluyor. Aslı cennette dalları, şey, kökleri, yani kökü cennette. Oradan yukarı çıkan, yani kökün üstünde çıkan damarları kürsinin altında. Vesi'a kürsiyü semavat vel ard. Allah'ın kürsüsü gökleri, yerleri kaplamış. Kürsünün altına geliyor. Dalları, bir de dallar var dedik ya, en üstü. Dallar arşın altında. Ve rabbul arşil azim. Demek ki arş üstte. Onun için en son cisim, mahluk yaratılmış bitiş noktası arştır. Yedi kat gökler birinci kat böyle yeri böyle kaplamıştır. Beyzi, yumurta ve soğanın zarları gibi. İkinci birinciyi böyle kaplamıştır. Gökler böyle değil. Böyledir hepsi. Onun için yedi kat sema birbirinin üstünü böyle kaplamıştır. İşte ondan sonra bu yedi kat semanın üstünde Sidretül Münteha yedinci katta. O noktaya kadar, o hep artık melekler dolu da, oradan yukarı Sidretül Münteha'nın da üstünde kürsi, gökleri yerleri kaplamış. Ayetel Kürsi'de okuyorsunuz zaten, kürsi ayeti. Arş ve Rabbul Arşil Azim. Büyük arşın Rabbi. Arş hepsini kaplamış. Ama arş da nasıl biliyor musun? Kürsü de böyle kaplamış. Arş da böyle kaplamış. Bütün alemler arşın içinde bulunuyor. Arştan yukarı artık vücub alemi başlıyor. Alemi imkan bitiyor. Arş da alemi imkandandır. Mahluktur ve hadistir, sonradan yaratılmıştır. Arştan yukarıda artık alemi vücub başlıyor. Vücub alemi ne demek? Artık yokluğu düşünülemeyen, sonradan yaratılmamış, ezeli, kadim, Allah Teala'nın mekandan münezzeh olan alem. Çünkü arş mekandır, son mekandır. Arştan sonra mekan yok. Mekanda yok, zamanda yok. Zaman, mekan şeyde de, yani mekan şeyde var. Yedi kat göklerde, kürsüde, arşta mekan var. Çünkü mahluktur, yaratılmış, yeri var. Tabii bütün alemleri kaplamış ama mekandır. Fakat zaman yok. Çünkü güneşle aya göredir zaman sistemi. Güneşle ay dünya ile ilgilidir. Birinci kat semanın altındadır. Göktekilere, yerdekilere göre o zaman güneşin, ayın, takvim, saat işlemiyor. Ama mekan var. Mekan nereye kadar var? Arşa kadar mekan var. Arş dahil mekandadır. Arştan sonra mekan bitti. Alemi imkan bitti. Yani olsa da olur, olmasa da olur. Allah sonradan yaratmış. Onlar bitti. Arşın üstünde artık yokluğu düşünülemeyen, olsa da olmasa da diye konuşulamayan vücub alemi var. Evet. Şimdi Cibril Aleyhisselam'ın makamı Sidretül Münteha'nın ortasındadır. Tam ortasında, göbeğinde Hazreti Cibril'in devamlı durduğu makam. İşte Sidre'yi kaplayan kapladı. Fahru Razi tefsirinde diyor ki Allah Teala o gece Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki ümmetini mağfiret ettim. Bir bağışlama veriyorum. Bir de Bakara suresinin sonlarını. Yani Amene Resulü Sidretül Münteha'da verildi. Mevla ile görüşmede verildi. Necmüddin Nesef Hazretleri diyor ki Sidre'yi ne kapladı? Tabi ayette kaplayan kapladı. Kaplayan şeyler kapladı. Altından melekler kapladı. Tamamen altın. Çekirge suretinde. Çekirgeler nasıl? Aynı o çekirgenin suretinde melek var ama tümü altın. Ama şekli çekirge. Kelebek şeklinde var. Çekirge şeklinde var. Ben size geçen derste demiştim. Meleklerin bazıları hayvanların sureti üzeredir demiştim ya. Çekirge var bak. Her melekle beraber bir tabak var. O tabakta sayısız efendim latifeler var. Yani latifeler derken işte efendim nurlar, şekiller, bunları ne yaptılar? Hani sen bizde nasıl geçti efendim boyalı boyalı şekerler koyarsın, bilmem neler koyarsın tabağın içine böyle çikolatalar, bilmem neler, bazı da şekillerli, desenli öyle takdim için kıymet verdi insanlara. Onları getirdiler. Tabii efendim sonrası beş şeker çikolata verdiler demiyor. Bay yarışanda bay. Yani tabaklarda hediyeler var yani. Manevi. Bu hediyeleri getirdiler. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna böyle her melek geliyor böyle saçıyor. Saçıyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç görmediği şeyler gördü ya. Allah Allah. Kimse görmedi. Hiçbir peygamber görmedi. O gece neler gördüğü neler diye yaşayacak. Fî aslâ mihrâb-ı Cibril, Nisâbûrî Hazretleri diyor ki, muhakkik âlimlerin beyanı veccile, Sidretül Münteha'nın tam merkezinde Cebrail Aleyhisselam'ın mihrabı var. Mihrap işte, namaz kıldırdığı yer, ezan okuduğu yer. Cibril Hazretleri başladı ezana. Dedi, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Göklerde bir ezan başladı. Hazreti Cibril bir ezan, mikrofona lüzum yok, hoparlöre lüzum yok, ses sistemi kontrolü lüzum yok. 7 kat gökler inliyor. Allah Teala cevap verdi. Sadaka abdi. Kulum doğru söyledi Cibril. En ekber min kulli şey. Ben her şeyden büyüğüm. Ezanın manalarını görüyor musun şimdi? Ezan nereden geldi? Daha Mekke'de ezan yoktu. Ezan Medine'de rüya ile bildirildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabul etti. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk ezanı nerede dinlemiş? Cibril'in ezanını göklerde dinlemiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ezanı Medine'deki rüya ile mi öğrendi sizce yani? Bu olabilir mi? Vakti o zaman bildirildi. Ezanın meşru olma vakti, başlama vakti. Çünkü hükümler sırayla geliyordu Mekke'de. Medine'de tabii ahkam başladı. Çünkü Mekke'de cemaatle namaz yok ki ezan gelsin. Zaten sesli okuyamıyorlar, sesli kılamıyorlar. Müşriklerin kontrolü altındaydılar. Hicretten sonra Mekke fethedildi. Eşhedü en la ilahe illallah dedi Cibril ezanda. Hemen sadaka abdi. Kulum Cibril doğru söyledi. La ilahe illahine. Benden başka ilah yok buyurdu Rabbim. Rabbim orada ezana cevap veriyor. Onun için ezana cevap vermek çok kuvvetli sünnettir. Ah benim o ezan risalemde ne ilimler yazdım ama. Kimse o ezan risalesini bir kere alıp okumaz. Ben müezzin miyim der. Sen müezzin değilsin ama orada ezan duaları var. Ezana cevap verme duaları var. Hayyâle salâ, hayyâle felâhtan sonra bir dua var. Onu o anda müezzinin arasında yetiştirdiğin anda %100 garanti bıçak gibi kesiyor dua. Hiç oku, biliyor musun o duayı? Davetil Hakkı ve Kelimet-i Takva duasını. O ezan kitabında var. Sen onu müezzinler arasında okusun zannediyorsun değil mi? Müftülükte Diyanet dağıtsın zannediyorsun. He gidi o ezan kitabı gibi de başka da kitap ben görmedim gerçi ezan hakkında. Bu konuda da kaynaklarıyla yazılmış. O ezan kitabına bakın işte bak. Orada bunların hepsi yazıyor. Ne zaman şehadü enne Muhammeden Resulullah. Cibril'in ezanını dinlemek, Sidretül Münteha'nın ezanını dinlemek farklı bir dinleyiş olur değil mi? Ben şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın elçisidir. Şimdi her yerde ezanı dinliyoruz da ezanı Medine'de dinlemek farklı oluyor değil mi? O Ravza-i Mutahara'da bazı da müezzinler berbat, bedevi de, bazı da iyi müezzin çatıyor. O iyi bir müezzin var. Medine müezzinlerinden bazı denk gelir. Eskiden çok denk geliyordu. Şimdi çok nadir. 40 vakit yapıyorsun. 2 tane de belki ancak denk geliyor. Öbürleri nefesi çıkmayan adamları yaşlı yaşlı onları okutturuyorlar. Ondan sonra efendim Eşhedü enne Muhammed Resulullah Medine'de Ravza-i Mutahara'da hele de bir güzel sesle okuyan bir müezzin okuduğu zaman nasıl oluyor biliyor musunuz Ravza? Ravza'yı bilenler bilir. Şu Efendimiz Aleyhisselam kabri şerifi orada önümüzde. Yanımızda veya neyse sağda kalan solda kalan cemaat. Muhammed Resulullah orada dendiği zaman herkes sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi ve sellem bir kabri şerife doğru bir bakıyor herkes yani. Efendimiz orada dinliyor çıkıyor ezanı. Onun için Mekke'de ezan başkadır. Medine'de daha başkadır. Medine'de Muhammed Resulullah çok başka oluyor ya. Kabrin şerifin yanındayken. Allah cümlenize nasip etsin. Amin. Sonra bir de şu Cibril'in Sidretül Münteha'daki ezanı daha başka olur ama onu kim dinleyebilir? Kayıt da yok ki almış olsalardı bize kayıt gelseydi. Göklerde kayıt var. Ama bize nereden azıcık? Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de orada ezanı dinliyor. Farkında mısınız? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu o değil. Allahümme Rabbi Adda'yı bu hoca beni getirmiş de ezan arasında okunacak dualar evet burada çok. 144'te var. 145'te var şefaatin vacip olması için. Ondan sonra ne dualar var burada ya? Çok var. 144'ten başladı. Bu ezan kitabı, ezan. Ha burada bu. 153'te hadis, 154'te. Allahu Rabbi adi davetil müstecabeti. El müstecab ila davetil hak ve kelime takva diye başlıyor. Hayya lel felah dendikten sonra bunu derse ezan okuyan, müezzin okurken gök kapıları açılır, dua kabul olur. Kime bir sıkıntı veya bir şiddet, büyük bir darlıktasın, ezanı beklesin diyor. Ezanı beklesin, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Kelime-i şehadet getirdi müezzin, o da peşine. Müezzin bitirir bitirmez kelime-i şehadet. İşte iki şehadetin ikisi de var ya. Hayya aleyhissalat dedi, hayya aleyhissalat diyor. La havle ve la kuvvete illa billahi beraber. Ama burada tabii rivayet böyle. Hayya alel felah dedi. Hayya alel felah diyor. La havle ve la kuvvete illa billahle beraber. Sonra Allahümme rabbadi davetil müstecabeti. O senin bildiğin herhaldelezi değil. Başka bir dua bu şimdi. Davetil hakkı ve kelimet takva. Kısa. Sümme yasallahu hacet. Sonra hacetini istesin. İstediği anda ezanın bereketine kabul saati gökler açıkken verilecek. Bu sayfa 153'te hadis. Duanın okunuşu 154'te. Ha işte. Ezanı Muhammedi Risalesi. Benim kitaplarımda çok hadis ayet yazdım. Çok ilim yazdım. Millet kıymetini bilmez. Bilmedi. Siz bilenlerden olsun inşallah. Ne zaman Cibril Eşhedü enne Muhammed Resulullah dedi. Allah Teala buyurdu sadaka abdi. Kulum doğru söyledi. Yani Cibril doğru söyledi. Muhammedun abdi ve resulü. Muhammed benim kulumdur ve elçimdir. Merhaben bihi. Hoş sefa geldi dedi. Miraç'ta ya Efendimiz orada dinliyor. Cibril ezan okuyor. Kendi mihrabında. Sidretül Münteha'da. Mevla da hoş sefa ediyor. Hayya alessalah dedi. Yani namaza gelin. Mevla buyurdu ki Efleha men ca'e biha. Namaza gelen felah buldu. Cevap verdi. Hayya alel felah. Felaha gelin. Yani namaz işte ezan kurtuluşa gelin. Mevla buyurdu. Kad eflehal müminun ellezinin fi salatim hâsiun. Zaten Kur'an'da da bize indirdi bunu. Ama o vakit dedi onu. İnananlar kurtuldu. Hangi inananlar? Namaz kılanlar. Hangi namaz kılanlar? Namazlarında Allah'tan başka bir şey düşünmeyen, huşu üzere kılanlar. Herkes kurtulamaz. Ezan bitti. Hazreti Cibril kâmet getirdi. Müezzin nasıl yapıyor? Hemen kâmet getirince melekler saflara dizildi. Bütün melekler saf saf oldu. Her saf arası doğu ile batı arası kadar. Meleklerin safı ne demek ya? Doğu ile batı arası kaç milyon kişi alır? Zaten 7 milyar insan dünyada da doğu ile batı arayı dolduramamışlar. Ama tabii yan yana gelirlerse böyle istif, saf. Doğu ile batı arası bir saf. Ben onlara iki rekat namaz kıldırdım diyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allah'ım ya Rabbi. Ey gidi Resulullah olmak kolay mıdır? sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberlerin sonuncusu, peygamberlerin en faziletli sallallahu aleyhi ve sellem. Mescid-i Aksa'da meleklere imam oldu. Sidretül Münteha'da da Mescid-i Aksa'da peygamberlere imam oldu. Sidretül Münteha'da da meleklere imam oldu. Sonra melekler tabii namaz bitti, benimle görüşmeye geldiler. Zümre zümre, fevç fevç geliyorlar. Hepsi bana selam veriyorlar. Selamu aleyke ya Muhammed diyorlar. Ben de onlara selamlarını iade ediyorum.
1: 25. bölüm devam edecek. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet İtikad dersleri devam edecek. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Şimdi reklamlar.
4: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
5: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın, birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınıza değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
6: Merakla beklenen kitap çıktı.
0: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağızka yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
6: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
7: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aşevlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
3: talebeler nasıl okuyacak bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
8: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
0: Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği resmen kuruldu. Yardım hesapları açıldı.
9: Şura Fıkıh Kurulumuz kurumsallaşma çalışmaları kapsamında önemli bir adım atmış, kurumumuzun resmi yapılarından biri olan Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Kurulumuz tüm çalışmalarını kendi resmi ve kurumsal yapıları bünyesinde yürütmekte olup, başka herhangi bir kurum veya kuruluşla resmi bir bağı bulunmaktadır.
0: 3 tane tadilat yapılan yer var. Bir tanesi fetva merkezi, ikisi de medrese. Şu anda oranın da hocalara, talebelere uygun hale getirilmesi için tadilat icap ediyor. Şimdi ne lazım? Fıkıh destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini, hoca efendileri destekleyeceğiz. İnşallah Rahman bu destekler için 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
10: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
0: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin en eski ihvanı Tüzeyak Hatip Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89. Kovacı dede iletişim numarası.
3: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
11: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
12: Reklamları dinlediniz.
3: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
13: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
14: Kur'an ölü kalplere hayat verir, su ölü toprağa hayat verir.
15: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
16: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
17: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun, tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
18: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
19: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
20: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
21: Sonra da öyle ölüyorsun.
22: Çünkü bu iş bu merak gibidir. Atarsın, geri gelir.
23: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
24: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
25: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
9: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
26: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet İtikad dersleri devam ediyor.
27: ...25. bölüm devam ediyor.
0: Sen şimdi kendi haline nasıl bırakılacaksın? Ema ya'lemu bilmez mi avlal hubesâul hâibûne. Bu habis pis murdar, haib ve hasir, dünya ahiretlerini kaybetmiş, zarara uğramış adamlar bilmiyorlar mı? Enne şükran mün'imi. Nimet veren zata şükretmek vacibun aklen. Akla göre de vaciptir. Sen diyorsun ki beni vahye göre, beni vahye uydurma, bana vahyi dayatma. Doğma moğma diyorlar işte şerata, haşa. Ne istiyorsun sen? Beni şeye göre bırak. Efendim aklıma göre bırak. Peki ben de seni aklına göre bıraksam, sende usturanın ağzına sürülecek kadar akıl var ise sana bir iyilik yapana teşekkür etmen gerekir mi, gerekmez? Aklın yolu bir. Gerekir. Peki bu kadar nimeti yaratan kim? Sen diyorsun ki Allah yok, tamam, seninle konuşmaya da gerek yok. Ama Allah var diyorsun. Yaratan var diyorsun. Ben de seninle mücadele ediyorum. Yaratan varsa onun gönderdiği vahiy de var, şeriat var, peygamber var. Senin de bunlara uyman şart. Yoksa sen iki cihanda iflah etmezsin diyor sana. Şeriat böyle söylüyor. وَمَنْ اتَّبَعَ هُدَى فَلَا خَوْنَ عَلِيمٍ وَلَا مُحْزَنُونَ. Hidayetime göndereceğim doğru yola uyanlara korku yok, üzüntü yok diyor. Uymayanlar belayı bulacak diyor. Her kim Kur'an'dan yüz çevirirse dünyasında ahirette dar olacak. Zindan olacak diyor. Bu kadar ayet hadis var. O zaman ben sana aklıma beni bırak diyorsun. Aklına bıraksam seni, bu kadar iyiliklerin sahibine şükretmek, teşekkür etmek gerekir mi, gerekmez? Her akıllı der ki icap eder. Acı kahvenin 40 yıl hatırı var. O da kahvesi Allah'tan, suyu Allah'tan, ocağı Allah'tan, ateşi Allah'tan. Adam bir kaynattı diye 40 sene adama acı kahveye hatır edeceksin. Vefalı olacaksın, hürmet edeceksin. Nasılsınız, iyi misiniz? Kahve tatlı olsa 80 sene herhalde olacak. Demek ki diyorum ben. Bu atasözüne ilaveten. O zaman ve hazi teklifatü şer'iyyetü. İşte bu şeriatın teklifleri sana namaz kılmayı yüklüyor, orucu yüklüyor. İşte nisaba malikse, zenginse falan, sağlığı yerinize haccı farz ediyor ömürde bir kere. Sonra efendim zekatı, işte malı varsa, nisaba malikse, borcundan kalıyan düşense, hesapları var nisabı zekatın. Peki o zaman zekatı da efendim yüklüyor. Daha işte diyor erkeklere ipek giymeyin diyor, altın kullanmayın diyor. İşte neyse. Kadınlara diyor başını açma, şuranı açma, buranı açma. Efendim peruk takma, işte efendim dişlerini inceltme,

Adam artık fişi çek diyor ya, ölürse ölsün diyor. En sevdiği adam dedi, para yok. Nasıl baş edecek makineyle, ne kadar daha durduracak? E sen bu kadar nefesleri sana veriyor, yediriyor, içiriyor, dışını içini nimetlerle kuşatmış. Bir damarın tıkansa, anda pıhtı atsa felç oluyorsun, iptal oluyorsun yani. En akıllı adam efendim ahmak oluyor. En konuşkan adam lal oluyor. Şu bir pıhtılık canın var, küçücük. E sana bu kadar iyilikleri yapana şükretmek vacip mi? Vacip. E ona nasıl şükredeceksin? Şapır şupur ya Rabbi şükürle bu iş olur mu? O zaman sana işte helalları, haramları öğretiyor, emirleri, yasakları öğretiyor. Bana şükretmek istiyorsan İslamiyet'in tamamını yaparsan tam şükretmiş olursun. Ne kadar eksik edersen şükrü o kadar eksik etmiş olursun. Ya Rabbi şükür sadece dilin şükrüdür. Bu kadar nimetlerle içimiz dışımız kavranmıştır ve kuşatılmıştır. Bunların hepsine ayrı şükür ister. Ya bu insanların elinde olsa sana bu iyilikleri yapmak, bir damarını açarken kaç milyar para istiyorlar. Şimdi fekülü teklif, o zaman şeriatın getirdiği yükümlülükler vaciben bilakli. Akla göre de vacip oluyor onlara uymak. Çünkü neden? İyilik yapana teşekkür etmek vacip mi? Gerekli mi? Gerekli. Zorunlu mu? Zorunlu. Normal bir insan bunu bilir yani. Ama eşkıyasa, hayvanlardansa, insan görünüp de efendim orman mahsullerindense, o ne teşekkür eder ne şükreder, bir şey yapmaz. Ama biz normal bir insana soruyoruz. Teşekkür etmek gerekiyorsa nimet sahibine, o da diyor ki bana böyle teşekkür edersin. Ya Rabbi sen niye böyle yapıyorsun? Yani peki o zaman ne oldu? Nimeti verene şükretmek vacip olduysa onun tekliflerine, yükümlülüklerine uymak da vacip oldu. Çünkü onun yükümlülüklerine uyduğun zaman şükretmiş olacaksın. Şükretmen de gerekiyor çünkü bütün iyilikler ondan. Ama burada onun ne karı var? Sen Ramazan'da aç susuz kaldın, yiyeceklerini kenara biriktirip Allah'a mı vereceksin haşa? Zekat fakire verirsen Allah'ın cebine para mı giriyor haşa? Allah'ın cebi mi var? Haşa. Ne olacak o zaman? Ya bu iş hem şükrü ediliyor. Peki niye benim şükretmemi bu yoldan istiyor? Beni zora sokarak benden şükür istiyor. Ve izah yine böylece enne nizame azel alemi, bu alemin düzeni ve intizamı emri, bütün işlerinin nizam intizama girmesi, yani bütün alemlerin menutun bi azet teklif, Allah'ın tekliflerinin, emirlerinin ve yasaklarının ve yükümlülüklerinin icrasına ve tatbikine bağlanmıştır. Şöyle ki feynne uç zirahşan idâ türke, bırakılırsa küllü ahadine herkes alâ tavri, herkes kendi tarzına göre bir şey geliştir, kendine göre hareket et denirse ve hulliye alâ tab'i ve hulliye, başıboş bırakılırsa tahliye yani serbest bırakılırsa alâ tab'i, tabiatı icabına, yani canın ne istiyorsa herkes hali üzere olsun, farz yok, vacip yok, helal yok, haram yok, emir yok, nehi yok, dünya dümdüz oldu, her yer orman. Ne olacak o zaman? La yazaru fi. O zaman burada zuret çıkmaz. Ortaya çıkmaz. Gayru şerri vel fesat. Şerden fesattan başka bir şey ortaya çıkmaz. Herkesi kendi haline bırak. O onun tavuğunu gider yer. Allah'ın kuşu gider Laz gibi. O öbürü gider onun atını alır kullanır. Öbürü gider onun elbisesini giyer gezer. Öbürü gider efendim onun karısıyla yatar kakar. Estağfurullah. Öbürü gider Allah muhafaza dayımla evleneceğim der. Öbürü gider kızına sulanır. Allah muhafaza. Öbürü gider ona buna saldırır. Yani bu dünyada nizam ve intizam, düzen lazım. Serbestler, yasaklar dairesi kurulması lazım. Helallar, haramlar belirlenmesi lazım. Sen şeriata uymuyorsun. Kur'an'a, sünnete uymayan kanunlar bile işte laik devlet meselesi. Laik devlette bile her şey serbest mi? Her şey serbest mi şu an? Niye? Dinden mi? Devlet layık. Anayasa layık. Yasalar layık. Hiçbiri Kur'an'dan, sünnetten kaynak almadı. Mecelle mi bu? Mecelle olmadığına göre. Ama burada bile nizam ve intizamın sağlanması için bazı serbestler ve yasaklar var. Sen burada diyebilir misin ki efendim ya madem özgürlük var, işte efendim laiklik var, her şey serbest olsun. Bunu Kemalistler de demez, ulusalcılar da demez, bunu efendim dinsizler de demez, donsuzlar da demez. Hiç kimse her şey serbest olsun hiçbir zaman için demez. Niye demez? Biliyor ki bela

0: başına dönecek. Çocuğuna, çoluğuna dönecek. Herkes istediğini yapacak. Cezai müeyyide yok. Şimdi ufak tefek cezalar bile caydırıcı olmuyor. Her mahallede 40 tane hırsız var. Bütün milletin arabası çalınıyor, malı mülkü çalınıyor. Neler oluyor? Seri katiller türemiş. Adam ODTÜ mezunuymuş, seri katil. ODTÜ mezunu, bilmem ne mezunu, herif okumuş, 70 mürekkep yalamış. Seri katil. Milletin içinde hayvani duygu, hisler var demek ki. Gidiyor milleti kesiyor yani. Hayvan yapmaz bu kadar. Onun için insanlar serbest bırakılamaz. Fark ne? Fark şu. Şeriata, Kur'an'a, sünnete uymayan kanun ve tüzükler Fransa'dan, İtalya'dan, İsveç'ten, İsviçre'den, Avrupa'dan, İngiltere'den falan filan alınan kanunlar işte gördüğünüz gibi 90 senedir. Hadi bunu tanzimata götürürsek 150 senedir böyle şeriat kanunları mühmel bırakılmış ve bu kurallar uygulanıyor. Fakat görüyorsunuz hiç memleket iyiye gitmiyor, okuma oranı iyiye gitmiyor, kültür seviyesi iyiye gitmiyor, ahlak seviyesi iyiye gitmiyor. Cinayetler, canavarlıklar artarak devam ediyor. Halbuki eskiden diyorlardı işte Osmanlı zamanında %50 okuma bilmiyor. Sen ne yaptın? Çok başarılı sarf ettim. Kaydettim. Nereye kadar? İşte okuma bilmeyen oranını %10'a düşürdüm, 20'ye düşürdüm. Neyse ben bilerek demiyorum, misal veriyorum. Ne oldu? Suç mu arttı mı azaldı mı? Suç arttı. Hukuksuzluk arttı. Cinayetler arttı. Rüşvet arttı. Faiz arttı. Yalan dolan arttı. Güven diye bir şey kalmadı. Şimdi hal böyle olunca sen burada her şeyi serbest etmedin. Bazı yasaklar, kurallar koydun. Çünkü dinden, imandan hiç haberi olmayan memleketlerde bile yasaklar var. Çünkü bu yasaklar nizam ve intizamı temin etme hikmetine mebni olarak kuruluyor. Fark nerede doğuyor? İşte Allah'ın Kur'an'ına, vahyine, şeriatına, biasetine, peygamberlerin gönderilme hikmetine müstenit olsa, yani helalı, haramı, serbestleri, yasakları Kur'an ve sünnete ve ehl-i sünnetin beyanlarına dayandırılsa, Allah'ın razı olduğu şeyler üzerine hareket edilmiş olur. Allah'ın rızası üzerine hareket edilince Allah'ın gazabı kalkar. Allah'ın gazabı kalkınca o memlekette cennet gibi süt liman bir hayat olur. Kur'an'a, sünnete tam uyanlarda hiç kargaşa olmaz. Ama burada fark nedir? Serbestler, yasaklar kafalarına göre veya başka kafir ülkelerin işte kanunlarına, tüzüklerine göre seçmeler yapılıyor. İşte oradan intikabat yapılıyor, alınıyor, alıntılar yapılıyor. Ve bu da ne getirmiyor? Huzur ve saadet vermiyor. Kimse hayatından memnun değil. Bakın teknoloji ilerledikçe, internetler çıktı, cep telefonlar çıktı, ne yenilikler oldu. Son 15-20 senede bize ulaştı bunlar. Efendim, biz daha ben 79-80'de köyde okuduğum köy 12 kilometre pazara, Rize Tütüncüler Köyü'nden, yani dahili telefon bile yoktu. Dahili yani. Ne oluyorduk? Pazara iniyorduk. Orada bir lokanta vardı işte, içkisiz falan. O lokantada gidiyorduk, pide mide yiyorduk, bir şeyler yiyorduk. Ondan sonra telefonumuzu oradan yapıyorduk. Annemize rahmetli. Neyse konuştum, efendi hazremizi arıyorduk. 79'u konuşuyorum daha. Çok bir sene olmamış. Köyde dahili telefon bile yoktu. Bırak cep telefonu. Şimdi geldin, her şey ilerliyor, ilerliyor, tıp ilerliyor, şu ilerliyor, bu ilerliyor vesaire vesaire. Mutluluk oranı, saadet oranı arttı mı? O zamanlar daha huzurluyduk, daha mutluyduk. Ve böyle iç savaşlar yoktu, dış savaşlar yoktu. İşte efendim, bu kadar cinayetler yoktu, tecavüzler yoktu, katliamlar yoktu, seri katiller yoktu. Yani mafyalar yoktu, bozuntuları yoktu. Şimdi diziler, filmler vesaire. Yani serbestler, yasaklar demek istiyorum. Ya var. Var ama Kur'an'a, sünnete göre serbest yasak değil. Kendi kafalarına göre serbest yasak. Ha bu diziler Kur'an'a, sünnete uygun olsa, bu eşkıya dizileri, bu kadar mafya dizileri, bu kadar enses aile içi müstehcen ilişkiler içeren diziler, bunlar serbest olur mu bir Müslüman memleketinde? Rusya'da yok böyle diziler be. Onun için insanlar başıboş bırakılamaz. Serbest yasak. Bizde de var. Sende de var ama Kur'an'a göre olmadığından olaylar engellenemiyor, suç oranı düşürülemiyor. Her memlekette hapishaneler var, illere, ilçelere yetmiyor. 100 bin, 150 bin belki şu anda mahpus var. Daha da suçlu oranı aranan daha bin ne kadar fazla var. Bir de hakiki suçluları bilmem neyi toplayacak olsan suç oranı. Yani İstanbul'un yarısını hapishane yapman icap eder. Onun için insanlar mutlaka emirler ve yasaklarla hareket etmelidir. Başıboş değildir. Ehsebül insane entroke suda. İnsanı bir damla sudan yarattığım insan kendinin başıboş bırakılacağını sarı çizmeli Mehmet'e aldığını mı zannediyor diyor Kur'an. Girdin lokantaya yedin hesap ödemeyeceğini mi zannediyorsun? Sana kapıda fatura budur denmeyeceğini mi zannediyorsun? Geldin dünyaya buluğa erdin, aklın başına geldi, yedin içtin yattın kalktın. Hiç helal haram serbest yasak Kur'an sünnet hepsi de takmadın hesaba katmadın. Ne olacak? Sana neyi yaptın mı diyeceklerini ahirette zannediyorsun. Dirilmeyeceğini mi zannediyorsun? Bu hesapları yutturdum, yedim kenardan sığıştım, kasadaki beni görmedi mi zannediyorsun? Kainatı yaradandan kaçar mı? Sen yaratıldın bir kere, yakayı ele verdin. Artık bu faturayı ödeyeceksin. Peki, sana onun için Allah emirler, yasaklar koydu. Namazı farz etti, orucu farz etti, haccı zekatı farz etti, içkiyi, kumarı, faizi, zinayı haram etti, yasak etti falan. O zaman burada Allah'ın kârı var mı? Yok. Bu kâr yine kime raci edin? Sana raci edin. Namaz kılmanda taharet var, temizlik var, uyanıklık var, disiplin var. Beş vakte göre kendini ayarlaman var. Hayatını bir düzene, tanzime sokman var. Allah'ın zikri var, şükrü var. Onlar da ayrı. Hareket var, bereket var. Değil mi? Ben hiç hareket eden bir adam değilim. Devamlı masa başı. Kitap yazdırıyorum, konuşuyorum, ediyorum, duruyorum. Gittim işte benim aşırı romatizma ağrılarım, sancılarım işte Behçet var dedi o bana falan. Böyle bir kontrole bana dedi ki sen dedi namaz kılmasaydın. Tabii bana namaz kılıyor musun diye sormuyor. Belli ki kılıyorum. Sen dedi namaz kılmasaydın şimdi elin, kolun, belin, bıkının, efendim, dizlerin küllün tıkanmıştın dedi. Tık yapamazdın. Çünkü hiç hareketin yok dedi ya. Namaz kurtarmış seni dedi. Anladın? Onun için şeriatın emir ve yasaklarında aynı zamanda ne var? Bu alemin nizamı, düzeni de buna bağlı. Adam öldürmeyi haram etmese, zinayı haram etmese herkes birbirine tecavüz eder. Adam etmeyi yasak etmese herkes birbirini öldürür. Zekatı farz etmese kimse fakire bir kuruş vermez. Fakirler açlıktan ölür. Mevla ona göre sosyal hayatı tanzim ediyor. Yardımlaşmayı düzene sokuyor. İşte efendim insanın bedeninde, şahsında, nefsinde, ailesinde, mahallesinde, toplumunda, ilinde, ilçesinde, devletinde, düzeninde her şeye Allah karışır. Yaratan o nasıl karışmayacak ya? Yaratan o diyorsun ona ki senin şeriatın, senin Kur'an'ın geri kaldı. Biz ilerledik, gavurları bulduk, cehennemi boyladık. Ondan sonra yeni kanunlar yaptık. Kur'an'ı, mecelleyi kaldırdık. Yaptın da ne yaptın? Şimdi durum iç açıcı mı yani? Millette namaz yok, abdest yok. Özgürüm, hürüm, laiklik var, bilmem ne var. Cezai müeyyide de yok. Zekat vermeyene bir şey soran yok. Namaz kılmayana bir şey söyleyen yok. Her şey serbest. Allah'ın serbestleri yasak olmuş. Yasakları serbest olmuş. Ondan sonra memlekette bereket ara. Rahmet ara. Belanı bulursun. Lanet yağıyor ya. Lanet yağıyor. Bereketsizlik yağıyor. Uğursuzluk yağıyor. 40 gün yağmur yağıp diyor hadis-i şerifte. Bütün tarlalar, mahsuller bereketle bitip de memleketteki işte buğday bilmem ne sevi düzeni bilmem rekolte mi diyorlar bilmem ne işte laflar kavurca laflar. Yani ürün alımını diyelim fındığı, çayı bütün dünya güzel mahsuller yağmurlar olup da memleketteki bütün ürünler afatlardan korunup da yelden selden dondan korunup da hepsi en iyi şekilde ürün verip dünya pazarına çıkıp da dünyada bir efendim ilki gerçekleştirecek olsak. Bu mu daha hayırlı yoksa bir had cezasının uygulanması mı diyor. Hadis-i şerifte diyor ki bir içki içene 80 sopa vurulma had cezası. Bir iftira edene iftirası sabit olan tespit edilene vurulan 80 sopalık had cezası. Bir zina eden eğer evlilik geçirmemişse ona vurulan 100 değnek. Veya bir zina eden taşla recm edilmesi eğer ki evlilik geçirmiş ve şahitlerle sabit ise. Böyle bir had cezasının uygulan bir hırsızlığın tespit edildiğinde kolunun kesilme cezası. Bu bir tane had cezasının tatbiki 40 sene, 40 gün peş peşe sürekli yağmur yağıp mahsullerle memleketin dolmasından o millete memlekete daha faydalıdır. Çünkü neden? Allah'ın emri uygulanıyor, yasağı çiğnenmiş, sınırı geçilmiş, haddi aşılmış, Mevla'nın cezasının uygulanmasında o memlekete huzurlar, bereketler, rahmetler, hidayetler, neler gelecek neler. İşgallerden korunacak, belalardan korunacak, maddi manevi afattan korunacak. Çünkü neden? Neden? Yaratana şükretmek vacip. Yaratan da bu teklifleri bize sunmuş, yüklemiş. Sen bu yükü taşırsan Mevla sana yardım eder. Sen bu yükü sırtından atarsan Mevla da seni cehenneme atar. Bu kadar basit, bunun hiç lambıcımı yok. Onun için feyne uzatürke kullahun ala tavri. Herkes kendi tarzına göre bırakılsa ve hulli ala tabi'i. Tabiatına göre terk edilse, canın ne istiyorsa yap denilse, la yazuru fi gayru şerri vel fesad. Alemde şerden, fesattan başka bir şey çıkar mı? Her şey serbest, cezası da yok. Herkes herkesi yağmalar ya. Ve ya'tedi, saldırır küllü mühevvisin. Her hevesine kapılmış. Mühevves de olur belki ama mühevvis daha şey. Hevveseden bakılabilir lukata da. Mühevvis diyebiliyorum. Yani her hevesine kapılan kişi saldırır ala nefsil ahari, diğerinin canına ve mali malına. Adam canım böyle istedi, bilmem ne yapar. Şu anda cezalar olduğu halde bile suçlar durdurulamıyor. Düşünsene, bir de ceza korkusu olmasa, hapis falan, ki İslam'ın şeriat cezaları ağırdır, caydırıcıdır. Bu bizimkileri cezaları hafiftir ve teşvik edicidir. Kışın girer, kalorifer parası vermez, adamın ayağına sıkar, kaç ay yatacağını da bilir, ondan sonra çıkar, yazın dışarıda keyfini sürer, kışın içeride bedavaya getirir. Ben kaç tane böyle mahkum gördüm. Çünkü caydırıcı değil cezalar. Böyle olduğu halde, ceza olduğu halde yine tabii bu kadar suç oranı var. Bir de ceza hiç koymadığını düşün. Peki herkesin eli öbürünün cebine girer yani. O zaman ve tegallebu, galebe çalmaya çalışır aleyhi, başkasının canına malına, bil hubzi, pislikler yaparak, vel fesadi, bozgunlar çıkararak, feyudayyu nefsehu, kendini de zayi eder, inde ademiz cevaciri şer'iyyeti, şeriatın yasaklarına, engellerine uymadığı zaman, yani şeriatın zevaciri, engelleyici cezaları olmadığını düşün. Ve mevani'iha, şeriatın manileri var. Engeller koymuş işte. Hırsız yaparsan hırsızlık kolunu keserim diyor. İçki içersen sarhoş olup mutlaka zarar vereceksin herkese. Sarhoş olursan içki içersen 80 sopa. İftira yaparsan 80 sopa. Zina yaparsan 100 sopa. Böyle engeller koymuş. Bir de bu engellerin olmadığını düşünsen, adam kendini de zayi eder ve yudayyu gayrav. Başkasını da zayi eder, canına malına tasallut eder, içki içer, karısına da talak verir, karısını da boşar, evden atar, karısını döver, çocuğunu döver. Yasakların olmadığını düşündüğümüz anda insan kendini de başkasını da telef eder. Hiyâden billâh subhâne ve teâlâ, bu duruma düşmekten Allah-u Teâlâ'ya sığınırız. Ve leküm fil kısâsı hayâtün ya ulil elbâb, ey halis akıl sahipleri, sizin için kısasta büyük hayat vardır. Lealleküm teakülün. Ola ki aklınızı çalıştırırsınız. Kısas ne demek? Adam öldüren katili öldürmek. Öldürmekte ne var? Hayat var. Bu nasıl bir şey ya? Öldürmekte hayat ve yaşamak ne arar? İşte kısasta hayat var şu demek. Bir adam birinin katili olduğu zaman kan sahiplerine hak düşer. Kan sahipleri affetmediği zaman, diyete de razı olmadığı zaman kısas istiyorum dediğinde Allah'ın hükmü devreye girer. Çünkü وَمَنْ كُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَانًا. Haksız yere öldürülenin velisine, kan sahibine saltanat verdik. Yani güç verdik. O ne isterse o olur. Şeriat da ona sorar. Kan sahibi sensin der. O da derse ki kısastan başkasına razı değil. Bu sefer kısas tatbik edilir. Ne oldu? Öldüren öldürüldü. Fitne de dindi. Çünkü neden? Eğer o öldürülmese yine cesaret alır. Ben nasıl olsa yaşıyorum. Birini daha öldürür. Birini daha öldürür. Seri katil olur. İkincisi, öldürülmeyeceğini bildiği zaman efendim hapse bile razı olur, gider adamın katili olur veya birinden kiralık katil olur, para alır, para için efendim birkaç sene yatarım, 5-10 sene çıkarım der, büyük paralar alır, gider adamı öldürür. Ama öldürüleceğini bildiği zaman adamı, korkusundan adamı öldürmez. Öldürmeyince ne olur? Öldürecek olduğu adam yaşamış olur, kendi de yaşamış olur katil olmadığı için ve böylece toplumda hayat artar. Kısasta sizince hayat var. Peki kısas tatbik edilmediği zaman ne olur? Bir adam bir aşiretten, bir köyden neyse. Kalkar bir adamı öldürür. Devlet de bu kısas hakkını sahiplerine vermez. ve o katili öldürmezse ne olur? Kalkar o öbür köyden kan sahiplerinden birisi bu tarafı öldürür. Ondan sonra bu, o da ondan birini öldürür. Böylece ne olur? Bizim adamımız değerlidir. Bizden bir kişi öldürdü, sen bizim ağamızı öldürdün. Ben senden, köylüden, hizmetçiden ne yaparım? 20'ye bedeldir. Bu kalkışır, bire karşı 50 öldürür. Haddini aşar. Sonra kan davaları niye çıktı? İşte bundan çıkar. 100 sene, 120 sene süren kan davaları vardır. Bu kan davalarında binlerce insanların öldüğü vardır tarihte. Hala bile doğuda, güneydoğuda aşiretler devam eder ve kan davaları olan aşiretler vardır. Halbuki şeriat bu kısası uyguladığı zaman Allah'ın teklifi zor gibi geliyor ama işte bu nedir? Alemin nizamını sağlamak içindir. Düzen böyle sağlanır. Binlerce kişinin ölümüne sebep oluyor kısas yapmamak. Ama ne buyuruyor? Katili öldürseniz ne vardır? Sizin için ey akıl sahipleri, aklınız bulanık ve karışık değilse, aklınız şeytanın elinde esir değilse, tutsak değilse, aklınız vahye ve Kur'an'a ve sünnete tabi olduysa bu hikmeti anlarsınız. Hem de kolay anlarsınız. Kısasta sizin için büyük hayat vardır. Katil öldürüldü ama bütün binlerce insanın kan davasını uzatıp ölmemesine sebep oldu ve böylece onların hayatı kurtuldu. Ve kısasın var olduğunu bilmesi bile katil olacak adamı katillikten caydırdı. Kendi canı da kaldı, öldüreceği adamın canı da sağ kaldı. Onun için şeriat tamamen hikmettir ve adalettir. Ve şeriatın tamamı rahmettir. Allah acıdığı için göndermiştir sana zor gelse de ve hidayettir. Bir şiirle bu konuyu kapatalım dersimizi. Yani İmam Rabbani okuyor bu şiiri. Evne Kulu'ya geldik yine. Bir başka cevap daha verecek. Önümüzdeki derste çok hikmetli şeyler de vardı. Levlel emirul lezi tuhşâ bevâdiruhu lekâetiz zencü fî buhbuhatil harami. Yani diyor levlel emirul lezi, o emir ve devlet yöneticisi olmasa ki tuhşâ korkuluyor bevâdiruhu. Yani helakslarından, azaplarından korkulan işte padişah var, kral var, neyse işte hakim var, mahkeme var, ağır ceza var, bilmem ne falan. Her zamanın zeminine göre buraya sana mana verebiliriz. Kamçısından, cezasından korkulan bir lider, bir yönetici olmasa ne yapardı diyor, ne yapsın diyor. Zenci gelirdi, haremin ortasına kusardı diyor. Yani şimdi Kabe'de, Mekke'de o kadar o polisler olmasa var ya, o millet neler yapar orada biliyor musun? Hacer-i Esved'de cinayet çıkar. Herkes birbirini öldürür. Biraz yanlış yapan olur mu kafasına vuruyor polis oradan. Onun için gelip haremin ortasına pişler bu millet. O kadar görgüsüzdür, terbiyesizdir ve efendim rastgele işler yapar. Ama neden çekinir? Görevli var, polis var, ne var? Kamera var. Kamera var. Kabe'de de adam hırsızlık yapıyor. Öyle namussuzlar da var. Onun için ama yakalanırsam mahvolurum diye o korkudan dolayı gidiyor efendim lavaboya kusuyor. Gelip de haremin ortasına kusamıyor. Onun için Allah Teala Kur'an'ında, İslam'ında, peygamberlerin bi'setinde büyük rahmet murad etmiştir. Bu rahmet ve şefkat acımak demektir. Ama o oruçla sana acıyor. Seni açsız bırakıyor ama orada senin mideni dinlendiriyor, sana ne tıbbi faydeler sağlıyor, fakirin halinden anlattırıyor, yemeğin, nimetin kıymetini bildiriyor. Say da say, saymakla bitmez. O namazdaki zahiri, batıni, abdestinden, taharetinden, guslünden, vaktinden, saatinden, o ne nizam ve intizam var o namaz kılanlarda ve namaz kılmakta. İşte burada zor gibi görünüyor ama büyük rahmetler içinde gizlidir. Ve Mevlamızın bu mükellefiyetleri bize, üstümüze yüklediği sorumluluklar olmasa biz kendimizi de helak edecektik, çoluk çocuğumuzu da mahvedecektik. Ama Allah'ın bize acıdı da bu dini gönderdi. Sadede gelecek olursak, peygamberler gönderilmeden ve onlara vahiy gönderilmeden helal haram bilinmez, serbest yasak seçilmez. Allah'ın razı olduklarıyla razı olmadığı şeyler birbirinden ayrılmaz. Ve neticede de dünyada karmaşa olur, ahirette azap olur. Peygamber gönderilmeden, vahye tabi olunmadan kurtuluş yoktur. Felsefeyle, hendeseyle, hikmetle, efendim nefsimi arındırdım, bilmem şu operasyon yaptım, yok oyla, mok oyla. Ondan sonra efendim kendi kafasına göre takılmalarla, ritüeller kuraraktan, icatlarla falan kimse Allah'ı bulamaz, rızasını eremez, dünyada da huzura eremez. Ne gibi? Avrupa kafirlerine toplanıp anayasalar, kanunlar yapıp da işte bizim de onlardan kopyala yapıştırılan, uyguladığımız gibi huzur ve saadet günden güne azalmaktadır. Maddi manevi efendim ilerleme durmaktadır ve belalar başımıza Mayıs yağmuru gibi yağmaktadır. Hepiniz görüyorsunuz. Bütün bunların sebebi Allah'ın verdiği sorumlulukları, yüklediği sorumlulukları yüklenmemektir. Taşımamaktır ve Kur'an'a uymamaktır. Peygamber'e tabi olmamaktır. Zaten peygamber olmasa Kur'an da gelmeyecek. Her şey peygamberin bize gönderilme rahmetine taalluk ediyor. Onun için kimse aklım şöyle basıyor, kafama göre takılırım ben. Yemem, içmem, uyumam, keşfim açılır, ilham gelir, hakkı batıldan ayırırım falan filan. Yalan dolan. Konuşma bu işleri, boş lafları. Mevla sana, yaratan sana, senin dünya ahiret saadetini temin edecek bir katalog gibi bir ne diyelim, kullanım kılavuz diyelim, bir kılavuz göndermiş. Sen kılavuza efendim görünen köy kılavuz istemez. Ama ahiret görünen köy değil işte. Görünmeyen köy. Görünmeyen köy kılavuz ister. Çünkü nereden gidilir belli değil. Hangi yoldan çıkılır bilinmiyor. Sen kılavuzsuz nereye gideceksin ya? Allah Teala hepimize mektubatı güzel anlamayı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi'setinin ve enbiyanın gönderilişinin hikmetlerini idrak etmeyi ve bu idrak ve şuur ile muktezasınca amel etmeyi, hareket etmeyi, yani emir ve yasaklara uymayı müessere eylesin. Amin. Sallallahu teala ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi sahbihi selleme teslimen kesira velhamdülillahi rabbil alemin.
1: 25. bölüm sona erdi. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet İtikad dersleri sona erdi. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Şimdi reklamlar.
4: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
5: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
6: Selamun aleyküm. Rabbimin yarattığı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
2: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
3: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tapatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Şu an kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
7: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
8: Nasip olursa Eylül itibariyle yeni talebelerimiz olacak. Eskilerle beraber 200 tane talebemiz. Tabii bunlara talebe diyoruz. Aslında bunlar sıralı dersleri bitirmiş, icazet almış, fıkıh eğitimi görmek üzere ve dışarıda hoca kimliğine sahip olan arkadaşlarımızdır. Bu zaman zarfında hala da müracaat oluyor. Yerlerimiz bu manada tam olarak da yeterli olmadığı için bir tadilat süreçlerine girdik. 3 binamızda şu anda tadilata girildi. İzin döneminde bunları hızlı bir şekilde yapmaya gayret ediyorlar. Bu konuda inşallah faaliyetler devam etmektedir. Rabbim nasip ederse, bir aksilik olmazsa, ilk haftasında 30 müderrisimiz, 200 talebemizle beraber 4 binamızda eğitime başlamış olacağız. Rabbim muvaffak eylesin diyelim.
9: Şura Fıkıh Kurulu olarak geçmişten miras aldığımız bilgi, tecrübe ve usulle dünyanın dört bir yanından gelen talebelerimizin yetişeceği bir yuva, bir ilim merkezi inşa ediyoruz. Siz de bu hayrın ortaklarından olmak ister misiniz? Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
10: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212-488-006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
11: reklamları dinlediniz.
12: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
13: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
14: Kur'an ölü kalplere hayat verir. Su ölü toprağa hayat verir.
15: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
16: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
17: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun, tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
18: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
19: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
20: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
21: Sonra da öyle ölüyorsun.
22: Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
23: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
24: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
25: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
26: Bir soru, bir cevap.
27: Hocam, bir kişi birisinin yüzüne söylediği iyi veya kötü şeyleri arkasından başka birilerine söylüyorsa bu gıybet olur mu?
14: Şimdi ayeti kerimede malumunuz ya eyyühellezine amenu, ey Müslümanlar, la yeshar kavmin min kavmin, bir kavim diğer kavimle alay etmesin. Asa en yekunu hayran minhum, onlar daha hayırlıdır, sen daha düşük bir adamsın. Adam şimdi biriyle alay ediyor, halbuki o Allah'ın veli kuludur. Firdevs cennetine gidecek. Ahirette kendisi ise mahşerde perişan olacak. Onu tahkir ediyor, hakaret ediyor, küçümsüyor, basite alıyor. Bu çok kötü bir ahlaktır. Mevla önce bunu reddediyor. Asan yekunu hayran minhum. Ve la nisan min nisan asan yekunu hayran minhum. Ve la telmizu enfisekum ve la tenabezu bil elkab. Bi'sel ismul fusuku ba'del iman. Ya eyyühellezine amenu içtenibu kesiren minadzan. Ey Müslümanlar, zandan kaçının. Yani bunu yapar. Yapmamış. Bu hırsızlık yapar veya yaptı, yapmamış. Bu zina etti, etmemiş. İffetli, vakarlı birisi. Zan, yapmayın bunu diyor. Kaçının. İnne ba'da zan ismun, büyük günahtır. Ve la tecessesu, birbirinizin ayıplarını, kusurlarını araştırmayın. Ve la yağta ba'dukum ba'da, birbirinizin gıybetini de yapmayın. Bir ayeti kerimede ne kadar meseleler var. Yani insanlığı düzeltiyor yani bir adeta. Bir, insanlar hakkında efendim zan. Zan yani zannıma göre böyle.
27: Zanna hüküm bina edilmez.
14: Zana hüküm bina edilmez. Allah razı olsun, doğru. Yani hüsnü zan. Dört madde var orada. Bir olay var ortada. Efendim yapmamıştır. Hakikaten yapmamış. Ne güzel oldu. Bir olay var ortada. Yapmamıştır. Yapmış, tövbe demek kolay. Bir olay var ortada. Yapmıştır. Bir de baktı ki yapmamış. Adam sana efendim yazıklar olsun der.
27: Suizan sıkıntı.
14: Bak yapmıştır, tutturamadı. Efendim bir olay var ortada. Efendim yapmıştır. Hakikaten de yaptıysa adam der ki ya ömrümüzde bir yanlışa düştük. Hemen sen de efendim bize taarruz ettin diye. Yani zan hiçbir zaman sonuç iyi çıkmıyor. Hüsnü zan iyidir. Yani birbirimizi kayırmamız, korumamız, muhafaza etmemiz. Çünkü velâ tecessesu diyor. Yani insanların ayıbını araştırma. Bazı insan demek sen böyle yapıyorsun falan. Yapmamış adam. İşi gücü kınamak, küçümsemek. Bu peygamber ahlakı değil, İslam ahlakı değil. Kur'an ahlakı değil, Müslüman ahlakı değil yani. Yani onun için Müslüman bir defa setretmeli, örtmeli. Allah-u Teala gecenin karanlığıyla sizi örtüyorum. Gündüz ise kendiniz ifşa ediyorsunuz diyor yani. Şimdi velâ yâtab ba'dukum ba'da, birbirinizin gıybetini yapmayın. Gıybet nedir? Olanı anlatmaktır. İftira nedir?
0: Olmayanı.
14: Olmayanı söylemektir. Allah razı olsun. Yani gıybet olan bir şey. Boyu, tipi, endamı vesaire. Olanın konuşulması. Şahısla ilgili din, kişinin şahsiyetiyle ilgili konuşulmasını yasaklıyor. Vasfı konuşulabilir. Çok adaletli bir insan, çok dürüst bir tüccar, çok uzman bir efendim mimar veya doktor gibi, çok becerikli bir usta, kabiliyetli, o adam çok kabiliyetli ya, iyi iş çıkartır o. O gıybet değil o. Veyahut da ya o adam yok, o işi yapamaz o. Bu da gıybet değil. Yani biz burada vasfını konuşuyoruz. Gıybet şahsıdır. Yani eğer vasfı konuşmak gıybet olsaydı biz Resulullah Efendimiz'in hep vasıflarını konuşuyoruz.
0: Evet.
14: Ya hayatımız boyunca hep Resulullah Efendimiz'i konuşuyoruz. Ya şimdi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in yani bir şahıs mesela Ebubekir Sıddık'ın kendi şahsıyla ilgili sağlığında olsaydık şahsını konuşmamız gıybet olurdu. Gıybet olur şahsı. Vasfını konuşmak onun sıddık olması. Yani özet olarak biz şunu söyleyelim. Bir insanın kişiliği, boyu, tipi, endamı, rengi, Lokman Hekim'e, Lokman Hekim siyah zenciydi yani bildiğiniz zenci, böyle dudakları da büyüktü. Ondan sonra Lokman Hekim, adı üzerinde Lokman Hekim, muazzam çözemediği bir şey yok, sağlıkta ilaç yok. Yani. Bütün ilaçları bulmuş yani.
0: Tıp hususunda,
14: zirve yani.
0: Durumda.
14: Ondan sonra biri ona dedi ki ne kadar da siyahsın dedi. Tarihi bir cevap verdi. Dedi ki boyu yana mı söylüyorsun dedi. Boyu yana mı söylüyorsun dedi. Yani fesavvarakum bunu suretlendiren, şekillendiren Allah'tır. Böyle yapmış. Yani ben kadere teslimim ama sen boyu yana mı hakaret ediyorsun demeye getirdi. Adamın tipi böyle. Kendisi mi öyle ayarladı? Yani bir insan kendi evsafını ayarlayabiliyor mu? Yok. Kendi bedenine bir tasarruf yapabiliyor mu? Yok. Kendi vücuduna müdahale, fele yugayrını halkallah, Allah'ın yarattığını değiştirmektir. Bu da kadere isyana götürür. Haramdır yani bunlar. Şimdi gıybeti bir ortaya koyalım. Gıybet kişinin şahsiyetiyle alakalı, yani yapısıyla, beden yapısıyla, fiziki yapıyla alakalı hususlar gıybete girer. Onun vasıfları gıybete girmiyor, vasıf. Yani devlet erkanıdır veya kendisi ustadır veya kendisi hocadır, ilim ehlidir. Onun özelliği yani şu tefsir bilgisi var, fıkıh bilgisi var gibi vasfını söylüyorsun. Veya o iyi bir efendim şu mahir bir ustadır gibi vasfını söylüyorsun. Şahsı beni ilgilendirmez. Şahsına gir, şey yapmayacaksın. Mesela Fatih Sultan'ın adil olması mesela aile yapısıyla alakalı işte ailesi kendisi şöyleydi böyleydi falan. Ya sana ne? Yani şahsı bizi ilgilendirmez. Şahsı kendisiyle Allah arasındadır. Genel bir mizahat yapıyorum. Bunu müstakilen konuşmak lazım. Şimdi velayata ba'dukum ba'd birbirinizin gıybetini yapmayın diyor. Kur'an-ı Kerim buna nasıl cevap veriyor? Eyyuhibbu ahadukum, sizden biriniz ister mi? En yekule yemeği lahme et ehihi meyten, ölü. Ölmüş bir insanın diyor. Yani gıybet ettiğin kişiyi ölü düşün. O ölüden estağfurullah eti kesiyorsun. Ölünün etini yiyor. Ayet söylüyor ya. Ölen bir insanın diyor. O gıybet ettiğin kişiyi ölmüş düşün. Ölen bir adamın da bir tarafını kesiyorsun, onu da yiyorsun. Ay anlatırken bile çok garibime gidiyor yani. Ama ayet böyle söylüyor, anla diye söylüyor yani. Bu ne demektir? Ulema diyor ki müfessirler, yani gıybet ettiğin kişi, ya benimle ne alakası var, ben öyle değilim, ben böyle kendini savunamıyor. Ölen kişinin üzerine soğuk su da döksen, sıcak su da döksen, o da kendini savunamıyor. Kendini yani ölen kişi kendini savunamadığı gibi gıybet ettiğin kişi de orada mecliste olmadığı için ya ne alakası var benimle ne alakası var gibi kendini savunamadığı için Allahu Alem Mevla Teala ölenin etini yemeye benzer bu iş diyor. Bunu yapmayın diyor. Bir ince mana daha var onu da söyleyeyim. Allah Celle Celaluhu kavlun marufun ve mağfiretun hayru min sadakatin yetba ve eza. Bu ayette daha kolay anlatırım. Allah buyuruyor ki benim kullarıma yardım edip başa kakıp onları tahkir etmeyin. Onları ki onlar benim kullarım. Ben yarattım onu. Benim kullarımı tahkir etmeyin, hakaret etmeyin. Tatlı konuşun. Benim kullarıma para verip de başa kalkmaktansa tatlı konuşun daha iyi diyor. Yani benim kullarımı tahkir etmeyin. Çünkü netice itibariyle kulları Allah yaratıyor. Mevla Celle Celaluhu burada şehit dediğimiz bir damla kan dökeni cehenneme atıyor. Niye? Benim kulumu niye öldürdün diyor. Veya o kul efendim Allah'ın mülkünde, Allah'ın efendim zat-ı pak yüzbaniyesi, ilahi kelimetullah en yüce olsun diye canını veriyor. Mevla Celle Celaluhu sen de bana bu kadar değer verdiğin için şehit oluyor. O bir damla kan cennete götürüyor. Mevla kuluna burada değer vermiş oluyor. İnce bir nokta. Anlatabildim inşallah değil mi?
27: Evet.
14: Geç sen fıkıhla uğraşıyorsun, sen anlıyorsun maşallah. Ya gerçi dinleyenler de akıllı ya maşallah. Hani acayip yani izahatları. Sonra mesela özelde görüştüğümüzde, hele mesela yurt dışından bize ulaşan hepsine selam ediyorum. Efendim ülkemizin içerisinde, dışarıda ne kadar hepsine hürmet saygılarımı arz ederim, sevgilerimi bildiririm. Kavuştuğumuz zaman hocam biz seni seviyoruz. Vallahi ben de seviyorum. Bütün din kar iman ehlini seviyorum. Zalim hainleri sevmiyorum. Bu hainleri hiç sevmiyorum. Dinimize, vatanımıza ihanet edenleri Allah dünya ahirette uzak eylesin.
27: Amin.
14: Beni sevmiyormuş. Ben de sevmiyorum.
27: Allah da sevmiyor.
14: Allah da sevmiyor. Şimdi velâ yâta ba'dukum ba'da ey yuhibbu ahadukum en yekule lahme ahî meyten. Ölünün etini yer misiniz? Yiyemez. O zaman benim kullarıma diyor, benim kullarıma hakaret etmeyin. Benim kullarıma, ben yarattım onları diyor, saygısızlık etmeyin diyor. Fekerihtumu, çirkin görürsünüz. O zaman bu gibette çirkin görün diyor. Vettakullah, Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. İnallah tevvabur, Allah son derece affedicidir. Bu gıybet meselesi acayip bir şey. Hani meşhur Hasan-ı Basri radıyallahu anh efendimiz, okuduğumuz yer neresi? Hucurat suresi, evet. 516. sayfa 12. ayet-i kerime bir meselede birkaç tane konuda işlenmiş oldu.
27: Allah razı olsun.
14: Hasan-ı Basri radıyallahu anh efendimiz tabiindendir biliyorsunuz. Hasan-ı Basri ile alakalı birisi efendim meşhur diyor ki efendim filanca yerde yolda karşılaşıyorlar. Hasan-ı Basri dersten çıkmış. O da filanca o zamanki malikane sahibi yani zengin bir yemek vermiş. Onu, efendim işte o yemek yediğimiz yerde arkadaşlardan bazıları sizin hakkınızda işte ileri geri konuştu diyor. İsim veriyor orada filanca diyor. Hasan-ı Basri de tarihi bir cevap veriyor. Hiç beklemediğim bir ulema acayip ya. Diyor ki o adam sana o kadar yedirdi içirdi yediğini işkembende saklıyorsun. Bir lafız olarak bir kelime söyledi onu saklayamıyorsun dedi ya. Yediğini saklıyorsun dedi. Lafızları saklayamıyorsun dedi. Ne berbat adamsın dedi yani. Acayip bir cevap değil mi? Yani insan bakıyorsun adama iyilik yapıyor öbürü merhamet. Ya sana hayatı boyunca bu adam iyilik etmedi mi? Bu adam hakkında konuşuyorsun sen ya.
27: Fitneyi baştan kapatıyor.
14: Baştan kapatıyor. O kadar diyor sana ikram. Zaten adı Hazreti Ali olacak radıyallahu efendimiz. Birisi ona musallat oldu. Ya dedi sana iyilik etmemiştim dedi. Niye bana musallat oluyorsun dedi. Yani insanoğlunda böyle bir kendisine yapılan iyiliklere karşı bir vefasızlık yapısı var. Yani bunun ispatı ne biliyor musun? Çok garibine gidecek. Kainatın sahibi Allah sağlık veriyor, imkan veriyor, nimet veriyor. Özel yat, özel kat, özel uçak, özel... Mevla'ya adam nankörlük yapıyor ya. İnsanın innen insene hulika helua, hırslı, hasis, nankör. Kutilel insanu ma ekfere, nankör insan diyor Kur'an. Nankör. Allah'a bu yapılır mı ya? Mevla sana bu kadar iyilik vermiş. Efendim havuzlu villaların, sarayların, köşklerin, yazlıkların, tatillere gidiyorsun, bu kadar imkanların. Nasıl yapabilirsin? Allah sana ne kötülük yaptı ya? Ne yaptı sana Allah ya? Ne kötülük yaptı ya? Mevla ne nimetler veriyor sana? Nasıl yapabiliyorsun sen Mevla'ya? Bu kadar meydan okuyorsun. Allah bilmez ben bilirim. O çağ dışı ben, ilerici ben, medeni ben, çağdaş. Ya cehennem müthiş bir vazife görecek ya. Onun için kul yani nankörlükte bir defa Rabbisine bunu yapıyor ya. Allah son nefeste iman nasip eylesin.
27: Amin. Allah razı olsun kıymetli hocam.
14: Ha Hasan-ı Basri bitmedi. Hasan-ı Basri radıyallahu anh efendimiz ona dedi ki ya dedi sen dedi yediğini midende sakladın dedi. İki lafı saklayamadın dedi. Kim dedi o filancı tamam dedi. Kendi koca alim. Kendi efendim yakınlarında bir tane hizmetçisi diyelim. Ona kaliteli bir hurma. Efendim, acva diyelim böyle. Kaliteli bir hurma. Böyle tabağa doldurdu. Dedi ki ona dedi götür dedi. Gıybet eden adamı. Götürdü. Kapıyı çaldı. Dedi ki Hasan-ı Basri dedi bu hurmaları sana gönderdi. Niye dedi? Dedi ki o dedi ki bütün sevapları ona yüklemişin günahlarını almışın dedi. Öyle söyle dedi mevzuyu da bilmiyorum dedi. Demedi de ona. Ondan sonra bütün sevaplarını vermiş. Gıybet eden kişi sevaplarını gıybet ettiği adama veriyor. Onun günahlarını sırtına alıyor. Hasan-ı Basri dedi ki kusura bakma verdiğim hurma biraz az oldu dedi. Yani tam karşılığı değil ama dedi. Artık bundan idare et dedi yani. Bu kadar sevabını verdin günahlarımı aldın dedi. Ben de sana dedi ancak dünyalık bu kadar bir hurma vereyim dedi. Ya neler var bu işin içerisinde?
27: Allah muhafaza.
26: Bir soru, bir cevap.
12: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
13: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
14: Kur'an ölü kalplere hayat verir, su ölü toprağa hayat verir.
15: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
27: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
17: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun, tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
18: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
19: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
20: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
22: Sonra da öyle ölüyorsun. Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
23: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
24: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
1: Lale Gül Efem, burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, sohbet programını
3: Ecir
2: sunar.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
2: Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
10: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 13 Şubat 2020 tarihinde Fatih'te yapmış olduğu sohbeti başlıyor.
4: Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ mâ kunnâ lehtediye levlân hedânallâh ve mâ tevfîkî u'atisâmî illâ billâh lekad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sallu ala Resulina Muhammed, Allahum salli ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed, Allahum salli ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed, Allahum salli ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Euzu billahi semi'ul alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzu bike min hemezatişşeyatîn ve euzu bike rabben yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Men caa bil haseneti felehu khayrun minha ve min fez'in yevmeydin aminun. Sadakallahul azim. Allahümme enfa'na bil Kur'anil azim ve barik lana fihi velhamdülillahi rabbil alemin. Estağfirullahal hayyul kayyum. Hassantukum bil hayyul kayyum allazi la yamutu ebeda. Ve defa'tu anni ve ankum es-su'e la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Şehit askerlerimiz, Rabbimiz tebaraka ve teala onlara garip rahmet eylesin, kabirlerini nur eylesin, derecelerini âli eylesin, seyyiatlarını mahveylesin, hasenata tebdil eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ve sellim. Amin. Allahümme. Ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fî kulli lemhatin ve nefesin adede mâ vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle şanuka ve celle celaluka. Ve amme nevâlike ve lâ gayruke ya rabbel âlemin. Şehadetlerimizi, tevhidlerimizi bizden kabul eyle.
5: Amin.
4: Ba'del kabul minnâ. İsimleri zikredilen bu şühedamızın ve bundan evvelki cümle şühedamızın ervâhine hediye eyledik. Şu saatte insal eyle.
5: Amin.
4: Kabirlerini pür nur eyle.
5: Amin.
4: Kendilerine yüksek makamlar, tecelliler ihsan eyle. Bıraktıkları ailelerine, çocuklarına, hepsinin küçük çocukları olanlar var, nişanlı olanlar var. Kaç tanesinin küçük yavruları olanlar var yetimlerine. Ya Rabbi, sen fazl-ı kerimle onları da en iyi şekilde ahsen-i terbiye ile terbiye eyle. Dünya ahiretlerini mamur eyle. Ailelerine de sabr-ı cemil, ecr-i cezil ve amal salihatle hayırlı uzun ömürler ihsan eyle. Onların şehadetleri bereketine, onlar içinde de namazsız, abdestsiz varsa onlara da tevbe nasip eyle, namaz nasip eyle, salat ehli eyle, salah ehli eyle, takva ehli eyle. Amin, amin, amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Evet, geçen saati yanlış görmüşüm. 10.30'da bitirdim zannediyorum. Meğer 11.30 olmuş. Onun için kusura bakmayın. Haklarınızı helal edin. Biraz zahmet veriyoruz size. Ama ben ne yapayım? Hasta, usta.
12: Esir püsür yolcu havası, ahiret yolcusuyuz. Hepimiz ahirete gidiyoruz. Az bir ömrümüz kaldı. Kalan ömürlerimizi Allah yolunda geçirmeye Rabbim muvaffak eyle. Amin. Allah'ım salli aleyhi ve sellem Muhammed aleyhi ve sellem. Bunu ben nasıl göreyim burada? Hepten yatırdınız aşağı. Tam yattı. Şimdi hiç göremeyeceğim. Orada da göremiyorum. Gözlüksüz göremiyorum. Orada 10.5 görmüşüm. Ondan sonra çıktım diyorum. Bugün derken bitirdik diyorum. Allah'ım ya. 11.5 olmuş ya. Allah'ım ne geveze adamım ne kadar. Çenem düşük çenem. Ne yapalım? Derdim de çok tabii ki. Derdi olmayan da burada oturup da hasta usta bas bağırmaz yani. Dersiz adamın konuşmaya ne haceti var? 5 dakika fazla konuşursam 5 kuruş fazla almıyorum yani. Onun için ben Allah rızası için size sohbete geliyorum. Niyetim Allah içindir. Allah ihlas ve kabul nasip eylesin. Riyadan muhafaza eylesin. Amin. Şimdi hadis-i şerifi bitireceğim verdiğim söz üzere. Bu hadis-i şerif. Şimdi bu hadis-i şerifi ben hani ümmetimden bir adam gördüm, ümmetimden bir adam gördüm. Buna hani ben size dedim ki bu yaka zaten uyanık da görmüş olabilir dedim. Ders buradan başladı Yunus şimdi. Yaka zaten uyanıkken de bunu görmüş olabilir, rüyada da görmüş olabilir dedim. Öyle mi dedim? Fakat şu anda bugün başka bir kitap bakarken Şeref-ül Mustafa diye bir kitap var. Bu kitap 7-8 cilt. Ah bunun tümünü keşke derse olsa. Bunun misli olmayan bir kitap. Bu kim? Ebu Said Abdülmelik İbni Ebi Osman Muhammed İbni İbrahim el Harkuşi. Harkuşi nisbesiyle. En Neysaburi. Yani Nişaburlu. Nisabur. Şu anda İran hudutlarında. Allah ehl-i sünnete iade eylesin. Amin. Ehl-i sünnetin merkeziydi Nisabur. En Neysaburi Hazretleri. Bu zatın vefatı kaç biliyor musun? Vefatı 406. Kaç sene evvel? 1040 sene evvel hemen hemen. İşte 1034 sene evvel. 1034 sene evvel vefat etmiş. Bunu yaşadığını da koyarsan en az bunun ilmi hayatı 1100 senelik. Tamam mı? 1100 senelik. Çünkü buradan 34 var. Bir de yaşadığı ömrü koy. Bu vefatından sonrası. Geride de yaşadığı hayatı koy. Ortalama 50-60 sene, bilmiyorum tam ne zaman doğduğunu. Ortalamasını koysan değil mi? 1100 senelik, 1100 sene evvel yazılmış bu kitap. Allah bunları yazma mahdutlardan tahkik edip çıkarıp tab eden, basan hoca efendilere çok yüksek dereceler ihsan edin. Bunu da Ebu Asım Nebil-i Gamri hocamız buraya da gelmişti. Bizim dernekte de bir sohbet yapmıştı özel gençlere. Seyyid Muhammed Alevi Maliki Hazretleri'nin talebesi, büyük muhaddis Ehl-i Beyt'ten bu kitabı da o tahkik etmiştir. Nebil-i Gamri hocamız, kendisi de hayattadır. Allah hizmetlerini daim eylesin. Mekke-i Mükerreme'de ders okutuyor. Şimdi bu zat bu kitabı yapmış. Öyle muazzam bir kitap bu. Kitabın adı ne biliyor musun? Şeref-ül Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Mustafa'nın şerefi. Mustafa ne demek? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şerefi diye kitaba isim vermiş. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şerefinden ne anlatıyor? İsminden tut, doğumundan tut, vefatına kadar siyerini, miracı dahil bütün meseleleri anlatıyor. Bunun hiç görülmedik, duyulmadık ilimler yazmış Miraç hakkında. Bugüne kadar nakletmediğim o dersi yapmaya niyet ettim inşallah. Şimdi bu mübarek eserde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsettiği bablarda, babın adı da yine ne biliyor musun? Fî me'âricin nebî sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraçları. Yani Efendimizin çok miraçları var. Biliyorsunuz bedeniyle, hem bedeniyle hem ruhuyla bir kere miraç yaptı. Geri kalan ruhani alemde efendim onlarca kere miracı var rüya aleminde. Rüya aleminde miracı var. Cennete girdiği var, mahşeri gördüğü var. Bunlar hep miraç deniyor. Onun için me'âric, miracın cemi nebî sallallahu aleyhi ve sellem miraçları babında 74. faslında. 74. faslında. Ne demiş? Bunu bu sabah gördüm. Başka bir kaynağa bakıyordum. Diğer Kadir Gecesi ile ilgili kitapları yazarken. Diyor ki فِيمَا رَعَهُ صَلَّى اللّٰهُ سَلَّمْ bu fasıl ne hakkındadır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gördüğü hakkında. Gördükleri. Nerede görmüş? فِي نَوْمِهِ uykusunda. Yani bu hadisin nerede olduğu kesinleşti. Rüyada olduğu kesinleşti. Peki rüyada gördü ama senin benim rüyama benzer mi? Ne buyuruyor? vahyen min Allah azze ve cel. Allah azze ve celle'den vahiy olarak. Bak faslın adı bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu anlattıklarımı birkaç dersler anlatıyorum. Hani ümmetimden bir adam gördüm, şöyle bir adam gördüm.

falan mal var. Ben size kaynaklar söylemiştim. Bu kaynaklara ilaveten söylüyorum. Ne söylemiştim size? İşte efendim Taberani el-Hadis-i-Tıval'da zikrediyor. İbn-i Şahin et-Terhib'de zikrediyor. Suyuti Camilat'da zikrediyor. Nebhani Fethülkebir'de zikrediyor demiştim. Burada ilaveten Heysemi Mecmu'l-Zevaid'de. Heysemi büyük muhaddistir. Mecmu'l-Zevaid 7-179-80'de zikrediyor. Esas en büyük ilk kaynaklardan Heysemi ilk kaynak değil. Suyuti Camilat'ı ilk kaynak değil. O kaynaklardan alıyor. İlk kaynaklardan bir tane daha eklendi. El-Kharait'i. İmam Kharait'i, Ali Haydar Efendi babamız onun kitaplarına çok itibar ederdi. Musaf-ı Şerif'in kenarlarına hep Kharait'i diye yazar. Mekârimul Ahlak diye kitabı var. Çok var. Mesâvil Ahlak, Kötü Huyul Ahlaklar diye de kitabı var. İyi Ahlak diye de kitabı var. Ama ilk muhaddislerden, senedi var yani, senetli. İmam Kharait'i Mekârimul Ahlak'ta zikrediyor. Ondan sonra Ebu Nuaym. Ebu Nuaym, mesela Hilyetül Evliya sahibi, büyük muhaddistir. 8 tabaka muhaddis var, 8. tabakadadır ama büyük muhaddistir. Ebu Nuaym'ın da Ehvar-ı İsbahan, İsbahan'ın tarihçesi diye orada senetli hadisler zikrediyor. İsbahan'la ilgili haberler kitabının adı bu, Ehvar-ı İsbahan. Bu kitapta zikrediyor, 2'ye 330 sayfede. Sonra tabii biraz daha muhtasar, buradaki lafızlar biraz daha kısa, mucez. Sonra Hakim-i Tirmizi, Hakim-i Tirmizi biliyorsunuz, meşhur Tirmizi değil. Bir meşhur Tirmizi var, Kütüb-i Sitte 6 kaynaktan Tirmizi'nin sahibidir. Tirmizi'de yatıyor. Bir de Hakim-i Tirmizi var. Hakim-i Tirmizi ondan biraz daha müteahhirdir. Hakim-i Tirmizi 300'lüdür. 300 küsurludur. Hakim-i Tirmizi Nevadirul Usul diye bir eseri var. O eserdeki ilimler, hadis-i şeriflere getirilen manalar, izahlar, şerhleri hiçbir şerhte hiçbir alim yapamaz. Çok tasavvufi, ruhani, manevi şerhler yapar. Onun için onun döneminde zaten şerh yapmak gelişmemiş. Yani 300'lerde pek şerh bulamazsınız. Şerhler hep sonradan ki ulema 400, 500, 600 böyle şerhler artmıştır. Ama ilk 100-200'lü dönemler sadece metinler muhafaza edilmiş, senetleriyle metinler hıfz edilmiş, ezberlenmiş, cem edilmiş, istinsak edilmiş. Şerhler yapanlar varsa da Hakim-i Tirmizi hemen hemen şarihlerin, hadis şerh edenlerin ilklerindendir. Hem senetli şekilde hadisi zikreder, hem de öyle bir kitabı var ki, ondaki tasavvufi manalar hiçbir eserde bulunmaz. Bir hadise bir mana gider. Kim bu Hakim-i Tirmizi? Tanımanız için ben bir kitap yazdım. El-İhtiyatat. Çok önemli bir eser. Ben ona çok emek verdim. İhtiyatla davranmak için yapılacak ameller. Orada İman selameti, iman tazelemek, elfaz-ı küfüre karşı, gıybet günahına karşı vesaire namazın abdestin noksanına karşı ihtiyatlar yazılmış. Kitabın adı, kaçıncı rakamı risalesi bilmiyorum. Kitabın adı İhtiyatat. Bu kitap Hakim-i Tirmizi Hazretleri'ndir. O kitabın başında da belki bilmiyorum 15-20 sayfa en az. Herhalde hatırlıyorum 20-15-20 belki fazla. Hakim-i Tirmizi Evliyaullah'ın reisi Şah-ı Nakşibend Kaddesallahu Sırrı Hazretleri buyuruyor, 30 sene Hakim-i Tirmizi'nin ruhaniyetinden terbiye edildim manen, beni o yetiştirdi diyor. Şah-ı Nakşibend'in de manevi şeyhlerindendir. Halbuki Hakim-i Tirmizi Hazretleri ile Şah-ı Nakşibend arasında yüzlerce yıl var. Öyle mi? Şah-ı Nakşibendler değil mi hocam? 600-700, 700'ler, Hakim-i Tirmizi 300, arada en az 300-400 sene var. Ama Şah-ı Nakşibend Hazretleri Tirmizi'ye onu ziyarete gider. Bazı kere giderken yoldan geri döner. Çünkü ruhaniyet onu karşılar. Onun için kabri şerifine gitmeye hacet kalmaz. Allah Allah. Bazı kere de diyor ki mübarek şu anda yerinde bulunmadığından geri döndüm. Çünkü ruhaniyet başka işlerle, tasarrufla kabri şerifinden ayrılmış. Şah-ı Nakşibend Hazretleri 30 sene manen ondan yetiştim diyor. Hakimi Tirmizi, meşhur Tirmizi başka. Hakim-i Tirmizi başka. Biraz bunları tanısak bize faydası olabilir ahirette. Faydası olabilir. Ben bunların tarihi hayatını kitapların başında 5-10-20 sayfa niye yazıyorum? Bir evliyanın, alimin tarihini yazıp şefaatine nail olur diye. Belki birisinin şefaatine nail olun, birisinden kurtarırız diye uğraşıyorum. Siz ne yapacaksınız? Siz de bedava okuyacaksınız yani. Okuyacaksınız yani.
İhtiyatat kitabının başı

0: Ne açsanız, Hakim-i Tirmizi hakkındaki malumatı okusanız, Ya Rabbi bu büyük velinin ruhaniyetinden feyiz almak, istifade etmek, mahşerde de şefaatine nail olmak için hoca yazmış, ben de yazmayı bilmem ama hiç olmazsa Türkçe ana diline çevirmiş, tercüme etmiş, ben de bunu okuyarak bu zattan himmet istiyorum diyebilirsiniz yani. Bunlar kolay şeyler ama maalesef, maalesef elinizde bir telefon, ondan sonra gir oraya çık oraya. Zart zırt, ondan sonra çekiyor böyle herkes. Çoluk çocuk, benim 2 yaşında torun böyle istediği videoya basıyor. Ondan sonra onu çekiyor, onu kaldırıyor. Yahu kızım diyorum, ben yapamıyorum bunu diyorum. Sen bunu nereden çalıştırıyorsun diyorum. Çocuk oyunları video. Anaları da tabii çocuklar oyalansın da bizi uğraştırmasın diye veriyorlar eline videoyu. Eskiden Kuduri verirlerdi. Allah Allah. Kuduri de Hanefi fıkhının en zor kitabı yani. Nasrettin Hoca Hanım öyle dedi. Hoca efendi ne var? Ya bu kadar hocasın, bir faydanı görmüyorum. Başka hocalar okuyorlar, üf diyorlar, bir şey yazıyorlar, çocuğu uyutuyorlar. Sen bu kadar büyük hocasın, çocuk ağlamaktan, zırlamaktan durmuyor. Ne yapacağız dedi, ne biçim hocasın? Biliyorsun ne kadar hoca olsan, hanım sana bozuk atma hakkına sahiptir. Dedi ki, hanım dedi, ne var dedi? Kuduri ver eline dedi. Kuduri de Hanefi fıkhı tabii. O zamanın kadınları kuduri mudürü biliyor yani. Şimdi müftülerin haberi yok yani tabii. Kuduri ne diyorsun? Aman bakıyorsun. Ondan sonra, ya dedi sen benden dalga mı geçiyorsun? Küçücük çocuk kuduriden ne anlar dedi ya. Ya ver eline dedi ya. Niye dedi? Uyutur onu dedi. Ya nasıl uyutacak dedi arkadaş. Nenni mi söyleyecek dedi kitap dedi ya. Kitaptan ne anlar? O dedi kimleri uyutmadı ki dedi. Kuduri çok zor bir fıkıh, hocaları da uyutuyor demek istedi. Anladım zannediyor, hoca geçiyor. Halbuki hocayı da uyutmuş kitap. Onun için dedi ki, o ne hocaları uyutmuştur dedi. Çocuğu da uyutur dedi. Anladın mı? Şimdi çocuğu uyutamayınca, eline de kuduri veremeyince veriyor eline cep telefonu. Ondan sonra 1 yaşından 2 yaşından başlıyor çocuklar, ne diyeyim sana, radyasyona maruz kalmaya. Bir yandan da efendim işte, sizin de elinizde telefon, sanki cumhurbaşkanısınız. Hatta cumhurbaşkanlığı da değişti şimdi, başkanlık sistemine geçtik. Sanki başkansınız yani. Memleketi, dünyayı, efendim bütün alemleri siz yönetiyormuş gibi haberler, reklamlar, bilmem neler, oyalanda boyalan. Cübbeli de uğrasın, gece uyumasın, sabah uyumasın. Bu sabah öğle uykum var, öğle uykum vardı. Yemin ediyorum $1,000,000 versen paraya bakmam uyurdum yani. Ama ders var diye bak, ta 1.30'a kadar derse devam ettim. Yani böyle uğraşıyorum, birkaç bir şey yazayım, öleceğim, gideceğim. Bu insanlara bir ayet hadis bırakayım. Fakat okuyan yok, yok, yok. Ben sizden Allah'a şikayet ediyorum. Okumuyorsunuz. Ben şikayet ediyorum. Yazık, günah değil mi? Bu kadar ömrümüz bu yolda geçti. Allah fazl-ı keremiyle kalan ömrümüzü de feda eylesin. Amin. Ama okunmayınca da üzülüyor insan. Bir amel etse sevabı bana gelecek ya. Bir amel etse sevabı bana da gelecek. Sana da gelecek, bana da gelecek. Onun için istiyorum defterim açık kalsın. Onun için sizden davacıyım. İnşallah sırayla başlayın. Benim kitaplar 85'i buldu. Tercümelerini falan katmıyorum. Daha başka yaptıklarım, haricen yaptıklarımdan o. 105'i de geçer. Sırf benim adıma çıkanlar 85'i buluyor. Maşallah, la kuvvete illa billah. Onun için siz ne zaman buna yetişeceksiniz okuma? Ondan sonra amel etmeye ne zaman yetişeceksiniz? Ben bir kitabı yazana kadar senelerce gece gündüz uğraşıyorum. Siz hazır kitabı okumuyorsunuz. Ve ben 85'i boylamışım. Siz daha bir kitabı okumuyorsunuz. Ben size ne edeyim? Size Allah'a havale edeyim. Allah'ın rahmetine havale ediyorum. Evet, Allah rahmet ederse size ilimden heves verir. Fazl-ı keremiyle size Allah ilimde hevesli eylesin. Dünyanın bir ucundan, Fizan'dan mesaj geliyor. Fizan, Fizan. Fizan neresi biliyor musun? Libya'nın çölü. Libya'nın çölünün adı Fizan. Yani dünyanın her yerinden mesaj geliyor. Ne kadar güzel okuyorlar, satırlarını şey ediyorlar, bir ufak bir şey olursa bildiriyorlar, şura şöyle mi, bura böyle mi, maşallah. Fakat bizim bu merkez, ana merkez, biz var ya İstanbul ana merkez falan, Biz zaten her hafta hocanın yüzünü görüyoruz. Ya benim yüzüm sana ne fayda eder? Benim yazdıklarım sana fayda eder. Anlattıklarım fayda eder. Beni geldin gördün, senin artık okumana, amel etmene bir ihtiyacın kalmadı. Ben burada bir saatte, bir buçuk saatte ne anlatacağım? Binlerce, on binlerce cilt kitap elimizden geçiyor. Bu kadar ilimler yazılıyor, naklediyor. Bunları söze dökmek mümkün mü? Mecbursunuz okumaya. Asla ilim sahibi olamazsınız okumadan. Asla. Sohbet dinlemek yetmez. Sohbet dinlemek ancak teşvik içindir. Ama siz ne yaptınız? Teşvik için olan meseleyi ilmin esasına oturttunuz. Bana bu ilim yeter diyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz. Ben burada size talim tecvid dersi verebilir miyim? İlmi hal fıkıh dersi verebilir miyim? Hadi itikat bir sohbet başlattık, tamam. Tafsilatına yine giremiyoruz yani. Daha şu anda bütün kavâidül akâid neden bahsediyor? Allah'ımızın sıfatlarından bahsediyor. 20-30 sohbet olmuş. Allah'ımızın sıfatlarından. Daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili, nebilerle ilgili, kitaplarla ilgili, ahiret günüyle ilgili, öyle mi? Meleklerle ilgili vesaire vesaire. Dünya kadar akaid var. Daha bu meselelere başlayamadık bile. Sırayla gideceğiz inşallah. Tabii kavâidül akâid'i bitireceğiz. Ondan sonra diğer akaidlere başlayacağız. Bir tek Ehl-i Sünnet akaidinde biraz ders verebiliriz. Çünkü o mecburuz zaruriyat-ı diniyeden. Geri kalan ilmi halde hangi teferruata girebiliriz? Abdestin, guslün, taharetin, namazın, dünya kadar mesaili var. Yani iki rekatta 12 bin fıkıh meselesi var. Bunların tabii çoğunu biz de yazamamışız ama yazılan kadarıyla mecburi olanı bile okumamışsınız. Ondan sonra ikinci cilt ne zaman çıkacak? Birinci cildi bitirdin mi? Yok. Niye soruyorsun? Kütüphanede eksik kaldı yeri, bekliyor. Kardeşim, ben de senin kütüphaneni tamamlamak için çalışmıyoruz burada. İlmimizi artırmak için okuyoruz, yazıyoruz. Ben de bu arada öğreniyorum. Ben de derken, bendenin desi ne? Fuzuli fazla konuşuyorum yani. Esas ben öğreniyorum. Çünkü okudukça insan neyi öğreniyor? Cehaletini öğreniyor. Daha dört mezhep müftüsü, Ali Haydar Efendi Hazretleri, Kutbul Ekbab, Gavsul Evtad, 100 küsur yaşına gelmiş, 120'ye kadar yaşamış ömründe, son nefesine yakına kadar, 3 gün komaya girene kadar gözü de kitabı görmüş. Gözü de kitabı görmüş. 4 mezhebin fıkhı kaybolsa, dünyada bir satır kalmasa, ezbereden yazdırırım evladım dermiş. 4 mezhebin müftisi, heyeti tehlifiye reisi, Ömer Nasuhi Bilmen Hazretleri, katiplerinde 8. sırada. Birinci de değil. 8.'ye geliyor Ömer Nasuhi Efendi'nin mertebesi. Böyle bir evliyaullah. Mahmud Efendi Hazretlerimizin şeyhi mürşidi. Ne diyordu? Bak okurdu, okurdu. Gece gündüz okuyordu. Hanımına çağırıyordu. Hanım, hanım diyordu. Hanife annemizin adı da. Hanife, Hanife gel gel gel. O da şaşırıyordu. Niye çağırıyor beni? Bir ihtiyacım var. Bak diyordu. Bir cahilliğimi daha öğrendim. Bir şey okuyor ya orada. Bir cahilliğimi daha öğrendim. Yahu 4 mezhebin fıkhını ezberden yazdırırım diyen zat ölene kadar okuyor ve bir şey öğrendim diyor. Bir şey daha öğrendim diyor. Sen, ben neciyiz ya? Kimiz biz ya? Bu dünyaya Allah'ı öğrenmek için, dinini öğrenmek için gelmişiz ve çoğumuz yaşadığımız kadar değil, 1/3 kadar bile yaşamayacağız ve gidiyoruz. Ve biz dırdır gırgır konuşuyoruz, onu bunu dinlemekten, fuzuli laflamaktan, gelmekten, gitmekten, gezmekten, tozmaktan, ilim okumaya hala vakit ayıramıyoruz. Bizden daha büyük husranda olan var mıdır? Vakit sermayelerimiz asla parayla alınmaz. Bütün dünyanın zenginlerinin milyar dolarlık bütçelerini toplasan, 1 dakika alamazsın. Allah'tan 1 dakika söküp alamazsın. Yarım dakika söküp alamazsın. Ecelin geldiği vakitte, hastalık geldiği vakitte, felç geldiği vakitte. Felcimi 1 dakika tehir et diyemezsin. Bir felç geldi, 20 sene yaşadın. Yaşadın ama ne olacak? Böyle duruyorsun. Ne okumak var? Alzheimer oldun. Ya Rabbi beni 10 saat sonra Alzheimer yap ya. 10 saatte bir şeyler toparlayayım. Kafa gidecek ya Alzheimer olunca. Ne ölümden, ne hastalıktan, ne meşguliyetten, ne dertten, ne kederden. 1 dakika sıvışamazsın. Kader neyse gelecektir. Peki şundan evvel, bu gençliğin kıymetini ne zaman bileceksin? yaşlanmadan. Bu sağlığın kıymeti ne zaman bileceksin? Hastalanmadan. Bu zenginliğin kıymeti ne zaman bileceksin? Elinde imkanın var, bir şeyler yiyorsun. Fakirlik gelmeden. Bir fakirlik gelse sürünürsün. Nerede ilim tahsil edeceksin? He? Bu hayatın kıymeti ne zaman bileceksin? Ölüm gelmeden. He? Ondan sonra bu boş vaktin kıymeti ne zaman bileceksin? Boş vaktin var mı? Hocam hiç vaktim, boş vaktim yok. Niye yok? Ne yaptığının bana fezlekesini çıkart bakalım. Bir hesap çıkarıyor, bir de bakıyorsun. Oho! Maçlar. Şu gün maçlar var. Diziler var. Açık oturumlar var. Haberler var. Reklamlar var. Dırdırlar var. Kırkırlar var. Ondan sonra soruyorsun. Boş vaktim yok diyor. Ya nasıl bir insansın kardeşim ya? Bunlar ömür sermayesi harcanacak şeyler mi ya? Karısı, kurusu, hatta bazısı çarşaflısından bile dizi izleyenler var. Ya çarşaf efendim insana tabii ki tesettür vazifesini, ferizasını yerine getirmek hasebiyle çok artıkarlar kazanıp günahtan kurtarıyor ama yani kafasına da fazla akıl getirmiyor yani. Fazla akıl, fazla ilimle olur yani. Onun için efendim tesettürü güzel bakıyorsun, imrenirsin, gıpta edersin, bir de bakarsın dizilerle uğraşıyor ya. Dizilerle uğraşıyor. Yazık değil mi ya? Çarşaflı, çarşafsız. Efendim, namazlı, abdestli, namazsız, abdestsiz. Herkes ilme bakacak, okuyacak. Neden? Okurken bir bakacak, eyvah ben namaza başlamam lazım. Anlayacak orada. Bir bakacak, abdesti düzgün almıyorum ya. Bir bakacak, ya ben namazda secdeyi doğru yapmıyorum. Şimdi çoğunuz secdede ne yapıyorsunuz? Ayağınızı yatırıyorsunuz. Bazınız birini dikiyorsunuz, birini yatırıyorsunuz. Bazınız ikisini de yatırıyorsunuz. Bazınız hepten kaldırıyorsunuz. Kaldırınca namaz da bozuluyor. Aynı anda, kalktığı anda namaz gitti. Bunu yapıyorsunuz. Bunu imamlar da yapıyor. Bunu bazı imamlar da yapıyor. Mesela orada okuyacaksın, okurken bir bakacaksın, iki ayağının parmak uçları da böyle kıvrılacak. Böyle kıvrılacak, tamamen beş parmakta, on parmakta böyle tamamen basacak ve uçlar böyle düz durmayacak. O zaman yedi kemikten iki kemik secde etmemiş oluyor. Çünkü yedi kemik üzerine secde emir oldu. Mürtenessüle alâ sebat-i azum. Yedi kemik üzere Bukhari hadisinde. Yedi kemikten ikisi iki ayak. Şöyle durursa böyle parmaklar secde etmiş olmuyor ayak. Bu secde etmiş olmuyor. Secde etmiş olması ne yapmak lazım? Şöyle yatacak. Şöyle yaylanacak. Tamam mı? Bazısı da yapıyor ama nasıl yapıyor biliyor musun? Zaten üç Sübhane Rabbiyel Alâ'nın biri giderken, biri kalkarken biri oraya denk geldiği için o da böyle bir eyle yapıyor, çekiyor. Bunlar imamlarda bu hali görüyorum ben, imamlarda. Ya hoca sen de imamın ayağına mı bakıyorsun? Kardeşim imamın ayağı, efendim öbürünün başı, ne yapayım yani? Bakmak meselesine özellikle bakmıyorum. Ama adam secdeye önden gidiyor, ben geriden geliyorum secdeye. Çünkü imamı geçmemek için secdeye nereden gelmek lazım? Esas sünnet ne biliyorsun? İmam secdeye alnını deyince sen yukarıdan inmeye başlaman lazım. Oho! Şimdi imam alnını secdeye değerse sen yukarıdan inene kadar kalkmaz mı? Çoktan kalkar bizim imamlar. Onun için namaz batıl olur. Bir rükünde imamla birleşemediğin anda namazın gider. Mecburen ne yapıyoruz? İmam ya imam inerken biz de iniyoruz. Esasen sünnete muhalif. Biz bekleyeceğiz. Ayakta sahabe-i kiram beklerdiler. Yani hamden kesirenler bir şeyler okurken, Rabbena lekel hamdleri okurken, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alnını secdeye deyince onlar inerdiler. Şimdi böyle bir cemaat mefhumu var mı memlekette? Okumanız lazım. Ben bunları yazıyorum. İlmihal'de yazdım diye düşünüyorum. Parmakları özellikle, secdede parmakların iyi basılmasına Hacı Salih Efendi Kudüs-Sesur Hazretleri, kabri nur olsun, derecesi âli olsun. Nasıl bunun üzerine dururdu? Onun için kalın meslere karşı gelirdi. Hani altı kavuçuklu böyle kalın mesler olurdu eskiden. Şimdi pek yok. Efendim, şöyle bayağı bir parmak kalınlığında altı olan mesler çok olurdu. O mesler olmaz derdi. Niye? Ha mesin üzerine mes vermek olmaz demek istemezdi. Secdede bu parmaklar kıvrılmaz evladım derdi. Çünkü çok kalın mes oluyordu. Altında da kavuçuk oluyordu. 13. kavuçuk mu diyorsun? Ne diyorsun işte? He? Keçe değil ya. Tahtadan ya köşe köşe. Ha yani altındaki tahtasını söylüyorum. O çok kalın olunca asla böyle ne yapmaz? Kıvrılmaz. Secde olmaz evladım der. Okuyacaksınız abi. Okumazsanız benim size anlattığımla ne abdestiniz tamam olur, ne kuşlunuz tamam olur, ne namazınız tamam olur. Hiçbir şeyiniz tamam olmaz. Neden? Buradaki sohbetin buna tahammülü yok, vakti yok bu işin. Bu okumaya bağlı bir şey. Şimdi nereden geldik buraya? Ben boş konuşmuyorum. Önemli şeyler anlatıyorum. Hakim-i Tirmizi'yi anlattım. Nevadirul usulü için. Bu hadis onda da var. Şimdi bunu aradan çek. Anladın mı? Hakim-i Tirmizi'yi methettim, anlattım ya. İhtiyatatta adı var. Oralar kalsın, bunu aradan çek. Bu ayrı. Bunu mesela okumakla ilgili ayrı alınabilir. Sonra İbnül Cevzi el-Mütenayye. Eş-Şeceri el-Emalisi var. Muhaddislerden senetli isnatlı. İlk senetli isnatlı İmam Şeceri el-Emali diye isim, imlaları var. Yani yazdırmış, okumuş. Bütün hadis efendim talebeleri yazmışlar. Onlara emali imlalar deniyor. Ondan sonra bu hadis buralarda geçiyor. Bu hadis-i şerif bazı alimler zayıf demişse de zaten faziletli amellerde zayıfla amel edildiği müttefakun aleyh ittifaklı onu konuşmuyorum. Bazı alimler hasen demişler. Hatta bu diğer hadislerde bu hadisin şahitleri ve delilleri olduğu için sahih demişler. Efendim Allah Allah. Hocam bu kitabı bulalım. Hafız Ebu Musel Medini. Ha Ebu Musel Medini büyük muhaddis. Muhaddislerin en babalarından. Onun Et-Terhib fil Hisalil Münciye ve Et-Terhib minel Hilalil Mürdiye diye bir kitabı var. O kitabında bak bu kitap mesela şimdi bizde yok diye düşünüyorum. Yok. Şimdi buna ulaşana kadar canımız çıkar. Belki de yazmasa da kayıp yani. O mübarek kitapta bütün kitabı bu hadis üzerine bina etmiş. Kitabının tümünde bu hadisi şerh etmiş. Hafız, büyük hadis hafızı Ebu Musel Medini. Yani Ahmet Nambel gibi falan böyle muhaddistir ha. Bu zat bir kitap yazmış sırf şu okuduğum hadise şerh için. Hadise o kadar itibar etmiş. Ve hâzâ hadisün hasenü cidden, cidden bu hadis hasendir demiş. Ondan sonra birçok ulema meşayih sıhhat delilleri üzerinde zahirdir demiş. Bu hadis-i şerif hadisün azîmun şerîful kadri çok büyük bir hadistir. Kıymeti şerefi çok yücedir. Yenbeğî li kulli müslümin en yahfazahu. Dikkat! Her Müslümanın bu hadisi ezberlemesi gerekir demişler. Şimdi bunu hadisin en başına koyalım. Yunus Efendi. Şu izahı dersin en başına koyalım ki hangi hadisin sohbeti dinleyeceğini baştan düşünmüş olsun. Çünkü üç ders yaptık. Onları toplandı. Bunu başına koyalım. Bak ne diyor? Bu öyle büyük bir hadistir, öyle kadri kıymeti yüksektir ki her Müslümanın hıfz etmesi, ezbere bilmesi lazım. Çünkü bu amellerden biri gelse mahşerde kurtarıyor mu? Cehenneme girsen bile çıkarıyor mu? Evet. Her Müslümanın hıfz etmesi lazım. Onun için diyor alimler kitaplarında bu hadisin faydası umumi olduğundan ve bütün insanların buna ihtiyacı olduğundan bu hadis muhtasar ve kısa olarak geçilemez. Tüm uzunluğuyla hadisin bütün rivayetlerini cem ederek uzun haliyle zikrediyoruz demişler ve bütün kitaplarında uzun olarak almışlar. Neden? Fayda umumi, herkes muhtaç. Herkes muhtaç. Ondan sonra Mecduddin Feyruzabadi büyük ulemadan efendim Es-Sılat ve'l-Büşer diye bir eseri var. O bizde var matbu kitap. Onu da söylemiş. O da İmam Deylemi'den nakletmiş. Allah Allah. Deylemi'nin kitabı var diyor. Mesela bu kitabı yüklüyorsun. Usulü mezahibil urafa. Deylemi'nin ne kitaplar var? Bir kısmı da mefkut, kayıp, mahdutları da yok. O kitaptan Feyruzabadi almış. Bu hadis ennazen hadis sahihun. Bu hadis sahihtir. La şekke fî ve la rayb. En ufak bir şüphe ve tereddüde mahal yoktur. Ve ennehu hasalel ilmul kat'iyyu lehu bi sıhhati. Bu hadis-i şerifin sahih olup Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek ağzından çıktığına dair kesin ilim mevcuttur. Kesin ilim, hiç şüphesiz ilim mevcuttur. Ve enne men tekelleme fi ev tenavülü bi zanfü kâzimun gâlitun. Bu hadise efendim zayıftır diyenlere bile bak işte Efendi Hazretleri'nin zihniyeti diyorum ya, zayıftır diyenler hakkında ne demiş? Deylemi diyor bunu, büyük muhaddis. Zayıftır diyenler yalancıdır ve şaşırmıştır, hatadadır diyor. Halbuki zayıf bile olsa muteber midir? Muteberdir. Zayıf hadisle amel müttefakun aleyhtir. Her amel edilir. Ama zayıf bile diyen kâziptir, gâlittir. Yalancıdır ve hatadadır diyor. Deylemi diyor. Onun için ben tabii bu şeylere siz iman ettiğiniz için zaten bu hadis-i şerif şu anda bir fasıl açmış. Abdurrahman bin Semir radıyallahu anh'tan rivayetlenen bu fasılda büyük muhaddislerden İmam Neysaburi bu kitapta bu hadisi almış. 401 rakamında rakamıyla almış. Bu cilt 2 herhalde. Ben bu 2-3'ü bazı kere gözüm zor seçiyor. İkinci cilt olacak. Sayfa 196-198'e kadar gidiyor. Evet, ikinci cilt. Şimdi ben geriden beri okuduklarımı tabii okudum. Kaldığım yerden bitireyim inşallah. Allah Teala amele muvaffak eyle. Ve râitu racülen, bir adam gördüm. Min ümmeti, ümmetimden bir adam gördüm. Güzel ahlakla ilgili bir şey geçmiş miydi? Geçmedi. Burada da o rivayet ilavesi var. Ümmetimden bir adam gördüm. Câfiyen, çökmüş. Alâ rukbeteyhi, iki dizinin üzerine çökmüş. Nerede? Mahşerde. Perişan bir halde yani. Beynehu ve beynellâh hicâb. Onunla Allah arasında ne var Celle Celaluhu? Perde var. Allah'la arasında perde var ne demek? Yani Mevla ne yapmamış? Aradan perdeleri kaldırmamış. Perdeleri kaldırmaması demek rızasızlığa alamettir. Hoşnut olmadığına delalettir. Yani bu kişi Mevla'nın huzuruna kabul edilmemiş. Kabul edilmediğin zaman da artık nereye gideceksin? Demek durumu tehlikeli, ateşe gidecek, azaba gidecek. Tabii ki Müslümandan bahsediyoruz. İşte günaha kadar yanar, çıkar, ayrı dava ama direkt cennete girme durumu tehlikeye girmiştir. O sırada ben bakıyorum, Mevla Teala kabul makamına onu sokmuyor, kabul etmiyor ve aradan perdeyi açmıyor. Fecaehu, birden yekten ona geldi. Ne geldi? Hüsnü hulukihi. Güzel ahlakı geldi. Allah Allah. Adam, bazı adamların farkındaysanız, bunu da aramızda da konuşuyoruz. Adamın amelleri eksik. Noksan. Günahları çok. Yanlışları da var. Fakat adam çok ahlaklı. Böyle insanlar oluyor mu? Oluyor. İmansıza ahlak fayda verir mi? Vermez. Ama imanı olana ahlak fayda verir. Kibarlık, naziklik, İşte efendim, insanlara iyi davranmak, efendim, özellikle hanımına, bu güzel ahlak en çok nerede lazım? Hanımına ve çocuklarına karşı. İnsanlarımızın çoğu dışarıda ahlaklı oluyor, hanımına karşı çok terbiyesiz ve kaba oluyor. Müslümanlarda da bu çok görülüyor, vuku buluyor. Bu iyi bir şey değil. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Hıyârukum, hıyârukum lilisâi. En hayırlılarınız eşlerine en iyi davrananlarınızdır. Eşlerine. Tabii orada da dengeyi muhafaza edeceksin. Günahlara ve israfa ve Allah'a karşı olan işlerde böyle bir gevşeklik güzel ahlaka girmez. Ama meşru isteklerde, hanımın meşru isteklerinde, meşru taleplerinde vesaire konuşmalarında, etmelerinde falan kibarlık ve ahlak şart. En hayırlı olmanız için budur. Tabii ki eşine hayırlı olan dışarı haydi haydi olur. Fakat ekseri insanlar dışarıda buyurun efendim, nasılsınız efendim, iyi misiniz efendim, siz önden buyurun efendim. Adam çit kırılacak o kadar kibar, eve geliyor hanıma, ne biçim yemek yaptın lan falan. Bu terbiyesizliktir. Bu nurailiktir, bu ikiyüzlülüktür. Terbiyeli olacağız, ahlaklı olacağız. Güzel ahlak gelecek. Güzel ahlak hem de nasıl gelecek biliyor musun? اِنَّ الرَّجُلَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ الْخُلُقِ وَمَرْتَبَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ يَوْمَ الْقِيَامِ. Kıyamet günü adam teheccüd, sabaha kadar teheccüd kılmış, her gece teheccüd kazası yok. Öbürü bayram hariç her gün oruç, nafile oruçtan tulum çıkartmış, hepsi mizana konmuş. Adam efendim bu kadar derece almış. Öbür adam da farzlardan başka nafile bir ameli icabında yok. Nafile amelleri, faziletli ameller babından yok. Farzlarını yapmış. Neyse, güzel ahlakı mizanına konmuş. O sıralı teheccüd kılıp nafile oruç tutandan ağır basmış. Neyle? Güzel ahlakıyla. Güzel ahlak çok lazım. Efendim, özellikle aile içi lazım. Bu kişi eğer Allah için niyet ederse, ben hanımıma, çocuklarıma, yakınlarıma, işçilerime, yanında çalışanlarıma veya çalışma arkadaşlarıma vesaire vesaire. Hani illa işin düşen, kendisine muhtaç olduğuna güzel ahlak zaten yaparsın. Mecbur, iyi geçineceksin. Ama işin düşmeyen, hatta onların işi sana düşen kimselere güzel ahlaklı davranabiliyor musun? Mevzu burada belli olur. Onun için güzel ahlakı geldi. فَاَخَزَ بِيَد۪ي Güzel ahlak nurani bir surete büründü. O adamın elinden tuttu. فَاَدْخَلَوْ عَلَى اللّٰهِ Perdeyi kaldırdı. Allah-u Teala'nın özel tecellisinin kabul makamına onu soktu. Görüyor musun? Allah ile arandaki perdeyi ne açabilir ya? Kim açabilir? Gökler yerler bir araya gelse açamaz ya. Allah-u Teala seni kabul etme makamına seni kim mazhar edebilir ya? İşte dünyada yaptığın güzel ahlak, takındığın diyelim, kuşandığın hadis-i şerif çok. Bu usta ne diyor? Bir hadis-i şerif var, yani onu rivayetini senediyle dizmişler. Ravel Hasan, anil Hasan, an ebil Hasan, an ceddil Hasan, inne ahsenel Hasan, el hulukul Hasan. Oldu mu? Hasan Basri rivayet etti. Kimden? Hasan İbn Ali Hazreti Hasan Efendimiz'den. O Hasan'ın babasından. Yani Ali İbn Ebi Talip'ten. O Hasan'ın dedesinden. Yani Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem. Kaç tane Hasan geçti? 4. İnne ahsenel Hasan bu hadis şerif. Güzellerin en güzeli. Burada da bir ahsen kelimesinde hoşun geçti. Bir daha Hasan geçti. İyi ki de buradan 6. El hulukul hasen. Güzellerin en güzeli güzel ahlaktır. Ne etti? 7 tane hasen kelimesi mastarı şeyi efendim mastarından türemiş kelime geçti. Anladınız mı? Ezberletirsiniz. Tekerleme ezberletecekse bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak sarımsaklamasak da mı saklasak var ezberletecekse Ravel Hasan Anil Hasan Anebil Hasan Anceddil Hasan İnne Hasan El Hasan El Hulukul Hasan ne var? He? Güzel. Yani bir yarışmada falan soru da olabilir. 7 tane hasenli bir hadis-i şerif rivayet et bakayım evladım. Ondan sonra 500 milyon dolar bile verebilirsin. Çünkü kimse söyleyemeyeceği için sorun yok. Para sana kalır. وَرَائِتُ رَجُلًا مِنْ اُمَّتِي Ümmetimden bir adam gördüm. قَدْ هَوَتْ Düştü. صَحِفَتُ Amel defteri. Ne tarafına? İlâ şimâlihî Sol tarafına düştü. Defterler uçuşuyor. Onun için duada ne deniyor? Affeke inde sırat, affeke inde mizan, affeke inde tatayrus suhuf. Sıratta da affını dilerim. Mizanda da affını dilerim. Sayfalar uçuşurken de affını dilerim. Sayfalar uçuşurken. Yani amel defterleri bırakılacak. Herkes böyle bakıyor. Şimdi geliyor ya, bir böyle geliyor diyelim uçuyor ya. Aa bayram. Neden? Sağ tarafa düşme durumu sağa doğru geliyor. Bir de bakıyorsun hava böyle biraz böyle geliyor sola doğru. Eyvah! Bir sola düşerse sen de düştün cehennemin dibine yani. Bu kadar basit. Bu kadar basit. O zaman ne oluyor? Can boğaza geliyor. Mahşerde ölüm olsa adam 100.000 kere ölür. Ama ölüm yok. اِذِ الْقُلُوبُ لَدَ الْحَنَاجِرِ كَاظُمِينَ diyor Kur'an-ı Kerim'de. Kalpler sol göğsün iki parmak aşağısındaki yerinden fırlamış, hancerelerin yanına gelmiş. Hancere neresi? Hancere? Kur'an'da cemisi hanacir geliyor. Türkçe'de hancere diyorsunuz siz de. Boğaz. Kalp nereden çıkmış? Yerinden. Şu anda dünyada birinin kalbi oradan fırlasa, boğazına gelse yaşayabilir mi? İşte mahşerde yaşıyor. Kalpler hançerelerin yanına gelmiş. Buraya. Kalp burada. Burada atıyor, burada. Kazımin. Dertlerini, kederlerini yutmaya çalışıyorlar. Öyle bir üzüntü var ki. Neden? Uçuyor, geliyor. Sağa düşerse cennetlik, sola düşerse cehennemlik. Bu kadar ciddi ve heyecan verici bir durum yani. Ya insanlar dünyada bir imtihana görür, sonucunu beklerken kalp krizi geçiriyor ya. Ya ne var bunu kaybetsen ne olur? Bir dahası da var. Bir dahası da var. Tekrar dünyada imtihan, 40 kere imtihan açıyorlar. Kaybedene bir daha, kaybedene bir daha. Yani sen burada neyi kaybediyorsun da kriz geçiriyorsun kapıda ya? Sonuç beklerken. Neyin sonucu bu? Cennete mi gideceksin mübarek? Cehenneme mi düşeceksin? Esas burası, burası. Sayfalar uçuşuyor. Bir ümmetimden bir adam gördüm. Baktım ki sayfası geliyor, geliyor. Vah, vah, vah, vah. Adam amma da telaş içine geldi, geldi. Sayfa sol tarafına düştü.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 13 Şubat 2020 tarihinde Fatih'te yapmış olduğu sohbeti devam edecek.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
4: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
5: Şimdi reklamlar.
6: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
4: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
7: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Hayder, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor, hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
8: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'deyiz. Sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultandern.org.
7: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
9: Merakla beklenen kitap çıktı.
0: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından bir ikisi bile yeter. Ulema meşayihtan nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
9: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
0: Arnavutköy'de İstanbul da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
7: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
10: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mallarınızı zekatla koruyun, hastalarınızı sadaka ile tedavi edin, belaya da dua hazırlayın. Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. Siz de sadakalarınızı vahidler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir veya 7136'ya SMS göndererek 30 lira bağışlayabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 588 1588 vahidder.com.
11: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için Umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes Umre'ye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
12: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
13: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
14: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
15: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
5: Reklamları dinlediniz.
0: 6666 tane size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
16: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
17: Kur'an ölü kalplere hayat verir, su ölü toprağa hayat verir.
18: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
19: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
20: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun. Tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
21: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
22: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
23: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
24: Sonra da öyle ölüyorsun. Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
25: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
26: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
27: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 13 Şubat 2020 tarihinde Fatih'te yapmış olduğu sohbeti devam ediyor.
0: Allah'ım ya Rabbim, senin dinini dinlemek için sohbete geldik. Ya Rabbi, okunan ayet hadisler bereketli Allah'ım. Cümlemize defterimizi sağ ellerimizden irta et. Sol ellerimize düşmekten muhafaza et. Sırtımızın arkası delinip açılıp verilmekten muhafaza et. Amin, amin Allah'ım. Amin Allah'ım. Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Amin. Hep salavat okuyacaksınız, hep amin diyeceksiniz. Yoksa dilekçe imzasız kabul olmaz. Amin mühür ve imzadır. Salavat-ı şerifeler arasında reddolmaz. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Peki. Ne oldu? Bu adamın durumu ne olacak? Bu adamın durumu düzelir mi? Düzelir. Düzelme ihtimali var mı? Var. Nasıl düzelecek bu şimdi? Defteri sol tarafına düştü mü? Düştü. Daha ne var? Ya adam cehenneme bile düşse çıkabilir ya. Yeter ki Müslüman olsun. Müslüman ölsün kardeşim. Ümidi kesme. Ümidi kesme. Bak, bir kulunu cehenneme attı. 1000 sene o kul zikretti, nida etti. Cehennemde. Hangi ismi şeriflerle zikretti? Ya Hannan ya Mennan, ya Hannan ya Mennan, ya Hannan ya Mennan. Hannan çok acıyan, Mennan çok lütufkar, iyilik sahibi. 1000 sene Mevla böyle bakıyor, ne yapıyor bu, yanıyor bir yandan cehennemde. Ya Hannan ya Mennan diyor, ya Hannan ya Mennan. Cehennemde de zikreden var. Bak yine de Mevla onu hemen çıkartmıyor. Ya şaka geçmiyoruz ya. Bu kitaplarda, rivayetlerde geçiyor. Bir gün değil, bir ay değil, bir sene değil, 10 sene değil, 100 sene değil, 1000 sene, bin. Dünyanın ömrünün 1/7 ya. Ya Hannan ya Mennan. Hiç zikirden fütur etmiyor. Diyorlar ki aman sen de zikredip duruyorsun, cehennemin dibinde seni kim duyacak da kurtaracak. Ama o zikir onu Allah-u Teala rahmetiyle lütfediyor. O kulunu o zikri sebebiyle kim bilir ne kadar günah vardı artık, neyse. Çıkarıyor. Onun için cehenneme düşsek de ümidi kesmek yok. İmanımızla ölebilirsek Allah cümlemize iman selameti nasip eder. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. O arada ne oldu? Fecaû havfû minallah. Adamın dünyada Allah'tan efendim korkması, ondan sonra çekinmesi ve bu korkunun alameti şurada zuhur ediyor. Efendim, bir günah yapacak, içinden geliyor, imkan buluyor, her fırsat doğuyor. Ama Allah korkusundan o günahtan vazgeçiyor. Her günahtan olmasa bu insanın böyle bazı günahlardan dahi Allah korkusuyla geri çekilmesi varsa, bunlar mahşerde çok iş görecek. Çok iş görecek. Allah Celle Celaluhu günah hevesi, şehveti, isteği kafamıza vurduğu anda havfini, haşyetini aklımıza, kalbimize ilka eylesin. Çünkü o korku gelirse, Allah korkusu, o zaman geldi. فَاَقَدَ صَحِفَتَهُ Amel defterini aldı. Defter solda ya. Amel defterini aldı. Ha. Tamam mı? Ne yaptı? فَاَجَعَلَا فِي يَم۪ينِ Defteri aldı, sağ tarafa koydu. Ne kadar kolay. Niçin? Çünkü bu Allah'tan korkmak bir ameli salihtir. Çok büyük bir ameldir. Allah korkusu, hele de Allah korkusundan bir damla gözyaşı da gelmişse o da ayrı bir fazilettir. Gözyaşı bazı insan çıkaramaz. Ağlayamaz. Bazı insanda ağlama şey yoktur. Ama kalbinde ne gelir? Ağlamaklık hal gelir. Zaten hadis-i şerifte ne buyuruyor? فَاِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَ Ağlayamazsanız ağlar gibi yapın. Ağlamaklı derler ya, ağlamaklı. Ne demek? Ağlamıyor. gözünden yaş gelmiyor ama ağlamaklı bir hal takınıyor. Bu vaziyette efendim bir günahtan ne bileyim işte ya. Yani diyor ya hadis-i şerifte bir insan bir namahreme bakma imkanı doğmuş iken Allah korkusundan dolayı gözünü o haramdan geri çevirirse veyahut işte tenasül uzvunu o haramdan geri çekerse, zinadan geri durursa, namahreme bakmaktan geri durursa Allah korkusuyla. Bu çok büyük iş. Allah-u Teala onun kalbine iman ve emniyet doldurur. İman ve emniyet doldurur. Bundan sonra yani Allah Celle Celaluhu hesaba katarak yapmak istediği, nefsinin yaptırmak istediği bir şeyden vazgeçmek. Mesele buraya dönüyor. Nefsin bir şeyler istiyor. Şeytan zaten efendim gazlıyor. Nefis içeriden, o dışarıdan. Ama sen orada Allah'a hesap ediyorsun Celle Celaluhu. Neyini hesap ediyorsun? Ya azabını hesap ediyorsun. Ya cennetini, nimetini hesap ediyorsun. Bunların ikisi de muteber. Zatını hesap etsen tasavvufta en yüksek makam odur. O başka. Yani o yüksek makam. Ama yine de azabından dolayı da korkup da o günahtan kaçarsan bu da kurtarır. Cennet mükafatı alayım diye de o ameli yaparsan veya terk eder. Mesela ne diyor? Men kezame gayzan ve kadrun ala infazi. Sinirlendi. Kime sinirlendi? İşçiye. Peki senin bu işçiyi sinirlendiğin zaman tokat çakma imkanın var mı? Var. Maaşından kesme imkanın var mı? Var. İşten atma imkanın var mı? Var. Bağırıp sövüp hakaret etme imkanı var mı? Var yani misal. Olmaması lazım. Güzel ahlakla hiç bağdaşmayan şeyle. Olmaması lazım. Ağasın, paşasın bilmem. Olmaması lazım. Ama maddi alanda var imkanın. Sana da kimse bir şey demez orada. İşte kim diyor sinirlendi ve sinirini infaz etmeye, yerine getirmeye de gücü var. Yani o sinirle hareket edip karşı tarafa zarar verme gücü, potansiyeli ve gücü de var yani. İmkanı da var. Ama orada Allah aklına gelerek, mesela Allah benim kalbimi imanla doldursun, emniyetle doldursun, ahirette, kabirde, sıratta, mahşerde, cennete girene kadar hiçbir korku bana yaşatmasın. Mesela bunlar hadiste geçtiği için. Bu hadis aklına geldi. Ya şimdi ben çok sinirlendim, barut olmuş böyle. Tam da bekliyorsun, boş alacak karşı tarafa. Hemen orada işte, ama işte o kadar sinirliyken de o hadis aklına gelir mi işte mesele orada. O anda aklına geliyor ki, ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir adam gazabını, öfkesini yutarsa, halbuki onu yerine getirmeye de gücü var iken, öbür türlü adamın gücü yok, sinirleniyor. Böyle böyle yapıyor ama gücü olmadığından. Gücü olsa kafasını patlatacak. Bunda fazilet var mı? Bunda sevap yok. Niye? Zaten gücü olmadığından yapamıyor bir şey. Ama gücü var iken, yutuyorsa, meleallahu kalbehu emnen ve imanen. Allah o adamın kalbini azaptan emin olmakla doldurur. Yani kabirde ta ölüm meleğini görmekten cennete girene kadar kalbinde hep ne olur? Azaptan güvence şuuru olur. Hiç korkmaz. Bir de Allah onun kalbini imanla doldurur. İmanla doldurur. Mesela bir namahreme bakacak. Allah korkusuyla gözünü çevirirse evrasallahu fi kalbi imanen evrasallahu imanen atallahu imanen Allah o adama bir iman verir. Ya ben zaten Müslümanım. Ne iman verecek bana? Müslümansın ama öyle. Öyle bir iman verir ki yecidu halaveti fi kalbi. Herkes imanlıdır. Yani her mümin imanlıdır. Ama her mümin imanının tadını tatmamıştır. Onun için eğer namahremden gözünü Allah korkusuyla alırsa Allah kalbine bir iman verir ki o imanın halavetini, zevkini, tadını kalbinde idrak eder. İmanın tadını bulmak çok önemli bir şey. Mesela şimdi yazdığım kitapta ona İnna Enzelnâ'nın faziletleri hakkında bir kitap yazdım. Belki 100-150 sayfa sırf İnna Enzelnâ. Ne diyor Hazreti Ali Efendimiz? Ve lâ yecidû ta'mel iman hattâ yekrav İnna Enzelnâ fî leyletil kadr. Bu ümmet İnna Enzelnâ'yı okumaya devam etmedikçe imanın tadını tadamazlar. Aynen. İmanın tadını her mümin tadamaz yani. Ama Allah korkusuyla bir haramdan uzaklaşınca Mevla kalbine bir iman verir, tadını tattırır.

demezler buyurmuyor. Hiçbir ayette benim dostlarım günah işlemezler buyurmuyor. Ve kânû yettekûn, haramlardan sakınırlar evliyaullah hakkında var. Ama diğer genel kullar hakkında ne buyuruyor? Ve lem yusırru alâ mâ fe'alû. Yaptıkları günahta ısrarcı olmazlar. Israrcı olmaz ne demek? Günah yapsa bile, tevbe istiğfar edip de pişman olursa ısrarcı olmuyor işte. La sagîrate mâl ısrar. Ve la kebîrate mâl istiğfar. Israr ederse küçük günah büyük olur diyor. İstiğfar ederse büyük günah silinir diyor. Onun için ısrar etmeyecek. Herkes düşer kalkar. Peygamber gibi masumluk bizde zaten yok. Evliyaullah'ta bir nevi mahfuzluk, korunmuşluk var. Ama bizde o da yok. Hususi velilerden de değilsek. Ne yapacağız? Ondan sonra وَرَيْتُ رَجُلًا مِنْ اُمَّتِ. Daha vakit var değil mi? Söz verdiğim vakte kadar. He? Yine bu saat yanlış olmasın. Ha. وَرَيْتُ رَجُلًا مِنْ اُمَّتِ. Ne 20 dakika var? 23 dakika var. 22'ye düştü. Tamam. Ne yapacağız arkadaş sizinle ya? Hesap, kitap yapıyorsunuz, dakika tutuyorsunuz ya. Neyse, bir şey demiyorum. Haklısınız, bana da dokunuyor işin ucu için. وَرَيْتُ رَجُلًا مِنْ اُمَّتِ. Ümmetimden bir adam gördüm. فَقَدْ خَفَّ مِيزَانُ. Mizana koydular, sağını solunu tarttılar. Hasenat, seyyiat. Hasenat, sevap tarafı hafif düştü. Seyyiat, günah tarafı şaha kalktı. Gitti. Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ. Birkaç yerde var. فِي جَهَنَّمِ خَالِدُونَ var. بِمَا كَانُوا بِعَدْنَا يَظْلِمُونَ var. Sevap ve günah taraflarında efendim, mizanda sevapları hafif gelirse bu ne demek? Günahları ağır bastı. İki kefe ya böyle. Ya bu kalkıyor ya bu kalkıyor. Sevap tarafı hafif gelmesi ne demek? Günah tarafı ağır bastı. Yukarı kalktı demek. Ha. Kimin tartılan sevapları hafif gelirse işte onlar husrana uğramışlar. Kendi nefislerini zarara ziyana uğratmışlardır buyuruyor. O zaman bu adamın durumu ne olacak? Ne dedik? Ümidi kesmeyelim dedik. Bak. Bakıyorum bu adamın durumu ne olacak? Çünkü Mevla buyuruyor ki ayetinde sevabı hafif gelenler cehenneme efendim halidun, hatta ebedilik de var. Kafir ise ebedi zaten. Müslümansa da yine cehenneme girecek diyor. Çünkü neden? O günahları indirene kadar yanacak da ondan sonra terazide onlar yanmakla eriyecek, eriyen miktardan sonra ne zaman sevap tarafı bir fazlaya geçti, hadi çık cennete. Ayet-i kerimeden bu anlaşılıyor. Ama bu adamın durumu öyle olmadı. Niye? Çünkü fekad fecau efratuhu fesekkalu mizanehu. Bu adamın buluğa ermeden çocukları ölmüş. Bir çocuğu ölen var. İki çocuğu ölmüş olabilir. Üç çocuğu olmuş, ölmüş olabilir. Ancak hadis-i şerifte eğer ki bir adamın buluğa ermeden üç çocuğu ölürse evlat acısı çektiği için illa künne lehu kânû lehu hicâben minennâr. O üç çocuk mutlaka onunla cehennemin arasına gelirler, perde olurlar ve onu cehenneme bırakmazlar. Adam ne kadar günahkar olsa da. Çünkü evlat acısı çekti. Mevla hiçbir şeyi boşuna çektirmez arkadaş. Hiçbir Mevla'nın şerri yoktur. Şer gibi görünür, mahza hayırdır. Mahza hayırdır. Dediler ya Resulallah, herkesin üç çocuğu ölecek diye bir şey yok. Ne yapacağız? İki de olmaz mı? İki de olur buyurdu. Dediler aynı o üç kız çocuğu büyüten hadis-i şeriflerinde olduğu gibi. Dediler ya Resulallah, bir çocuğu ölmüş olsa o da kurtarır mı? O da kurtarır buyurdu. Ya. Onun için zaten ayet-i kerimede ve naksu minel envali vel enfusi ve semerat hep sizi yemin ediyor ki bazı şeylerle imtihan edeceğiz. İmtihanları sayıyor. Korku, dünyada işte düşman korkusu vesaire, açlık, kıtlık işte, malların noksanlığı, canların noksanlığı, meyvelerin noksanlığı. Meyvelerin noksanlığından maksat nedir? İnsanın kalbinin, gönlünün meyvesi, ürünü çocuğudur. Onun için o ayetin tefsirinde bu hadisler geçiyor. Allah-u Teala bir adamın çocuğu vefat ettiği zaman meleklere soruyor. E kabastum veledi abdi. Oğlunu
kızını ne

0: de ruhunu aldınız mı? Kalûnü am emrettin aldık. E kabasum semara defa değil. İşte bu hadisten çıkıyor. Gönlünün meyvesini aldınız mı? Ne zor iş evlat açısı. Kalûnü am aldık diyorlar. Kalû. Fema kâle abdi. Fema zâ kâle abdi. Kulum nasıl karşıladı bu işi? Ne söyledi? Diyorlar, herkes böyle yapmıyor tabii. Beni mi buldun, bilmem ne mi? Haşa Allah'a karşı geliyor. Hamide göstereceğim. Ya Rabbi sana hamd etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'ın mülküyüz. Alan o, veren o. Biz ona dönücüyüz. Böyle söyle. Tamam. İbn-i Uli Abdi Beyten ve Semmu Beytel Hamdi. Bu kuluma cennette bir köşk yapın. Köşkün adına da Hamd Köşkü takın. Hamd Köşkü. Kesin hadis bu. Bu hadisin tefsirinde geçiyor. Ve beşşiris sabirin, sabredenlere müjdeli ayetinde işte imtihanlardan en büyüklerinden biri de evlat acısıdır. Ama bir çocuğu bile buluğa erdikten sonra değil, buluğa erdikten sonra günahlara bulaştığı için bu fazilet var mı? Yok. Tabii ki evladı kendinden önce ölmesi. Şimdi 100 yaşında anne var, sağ, 80 yaşında çocuğu ölmüş, üzülmez mi? Üzülür. Benim çocuğum da 80 yaşına yaşamış der mi yani? Demez. Onun da fazileti, sevabı yok mu? Olmaz olur mu? O da 100 yaşında üzülmüş yani. Dolayısıyla bunların hepsi günahlara kefarettir, derecelere rifattir, yüksekliktir. Bunu konuşmuyoruz. Ama cehennemden kurtarma garantisi veren de efendim, işte hadis-i şerif öyle diyor. مَا مِنْ عَبْدٍ مَا تَلَوْ سَلَاسِتُنْ لَمْ يَبْلُغُ الْحُلْمَ diye şart var. Buluğa ermeden üç çocuğu ölen, işte üç çocuğu, iki çocuğu bire kadar indirdi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Çünkü buluğdan sonra günah alıyor. Öbür türlü tabii şimdi adam. 70 yaşında adam, hoca efendi bana iyi bak ben yetimim diyor. Ya mübarek adam, 70 yaşına kadar yetimlik mi olur? La yutma badel hulmü, zaten buluğa erdikten sonra fıkıhta yetimlik kalmaz. Yani buluğa eren, babası ölmüş olsa da yetim denmez daha. Onun için, yani büyüdükçe, yaşlandıkça günahlara bulaştığı için bu müjde kalmıyor. Ama günahsız çocuk ne oluyor? Şefaatçi oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi pir-i fani bir zat bir ağacın altında oturmuş. Yanında da bir hanım. Etrafında da bütün çocuklar. Ha, yedinci kat semada tabii. Dedi ey Cibril bu kimdir? İbrahim aleyhisselam. Yanındaki Sare validemiz, eşi. E bu çocuklar ne burada dolmuşlar? Onların bu kadar çocuğu olmadı ki. Bunlar Müslümanların buluğa ermeden önce ölmüş çocukları. Buluğa ermeden ölen bütün Müslümanların çocukları İbrahim Aleyhisselam'la Sare validemizin kefaletinde. Direkt onların makamında. Yedinci kat semaya çıkmışlar. Ya, sahih hadis. Onun için bu adamın mizanda sevap tarafı hafif kaldı, fakat cehenneme atılmasını beklerken hayatında, dünyadayken küçük çocukları, kendinden evvel buluğa ermeden çocukları ölmüş, o çocuklar geldi, çocukları getirdiler mizanın kefesine, sevap tarafına koydular. Oho, onlara hangi günah dayanır? فَسَقَّلُوا مِيزَانَهُ Mizanı ağır bastırdılar. Ve sağ taraf şaha kalkınca فَاُولَٰكُمُ الْمُفْلِحُونَ فَمَنْ سَكُولَتْ مَوَازِينُ Mizanda sevap tarafı ağır gelince فَاُولَٰكُمُ الْمُفْلِحُونَ tarafına geçti. İşte onlar ancak felah edenlerdir. Yani tabi asla kimse bir Müslüman ne başkası için ne kendisi için ya bu benim bu çocuklarım buluğa ermeden ölseler de beni de cehennemden kurtarsalar falan böyle bir şey ne dua yapılabilir ne talep yapılabilir. Böyle bir şey istenmez. Allah'tan bela istenmez. Allah'tan afiyet istenir. Ama başa gelirse de sabırla ve rıza ile bir hadis-i şerif var onu okuyacağım. Yani hakikaten 10-15 sayfada izahı var. Bu rıza ile ilgili de çok önemli ilimler var. Allah'ın kaderine razı gelmek yani. Razı gelmek sabırdan başka bir şey. Sabır katlanmak. Ama razı gelmek hoşnut olmak. Bir de zevk almak yani. Niye? Ya bunu beni sevgilim yapıyor. Küllü mafalen habibi habibi. Sevgilini yaptı her şey sevgilidir. Yani Allah benim en çok sevdiğim efendim, yegane efendim, ilahım, mabudum, en çok da onu seviyorsam, dünyada bile birini seviyorsan, ağır konuşması hafif geliyor, efendim, tokadı tat veriyor, icabında sana çile çektiriyor. Efendim, sevdiğin için katlanıyorsun, hatta bazen de aman beni seviyor da yapıyor, canım başkalarını sevmediği için yapmıyor diyorsun. Bu sevgi, dünyadaki sevgiler bile, fani muhabbetlerde bile bu durum oluyorsa, sen Allah'ı nasıl her şeyden çok seviyorsun da yaptığından zevk almayacaksın mesela. Ama bunu böyle konuşmak başkadır, zevken tatmak başkadır. Ben razıyım Allah'ımdan. Tabi razıytu billahi rabbâ ve bil-islami dîne ve bi Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem rasûlem ve nebiyyâ. Razıyız. Razı olmadım diyen, dilinden söyleyen kafir olur. Ben Allah'tan razı değilim dese kafir olur yani. Bunu hangi Müslüman telaffuz edebilir? Ama içinde o rıza hali var mı? Var. Ne zaman var? Ne zaman var? Oho, Allah bana iyi bir çocuk verdi, uşak verdi, kuşak verdi, araba verdi, mal verdi. O razıytu billahi rabben. Tamam, sonra aldı çocuğu. Hadi bakalım, o zaman aynı razıytu billahi rabben diyebiliyor musun yani? Mesele iki tarafın eşit olması. Nerede? Nerede? Hatta İmam Rabbani Hazretleri diyor ki, o taraf daha ağır basması lazım diyor. Çünkü neden? Canıma nimet geldiği zaman onda nefsimin de hoşnutluğu var. Razıyım ama normal razıyım. Ama bela geldiği zaman daha çok razı olmam lazım. Neden? Çünkü o sırf Allah'ın istediği bir şey. Benim nefsimin hiç payı yok onda. Nimet geldiğinde nefis de oradan tat almaya başlıyor. Tamam, Allah'tan geldi, Allah'tan razıyım. Tamam. Ama belaya daha çok razı olacaksın. Neden? Çünkü burada nefsin hiç payı yok. Sırf Allah'ın kaderidir. Nerede kurban olduğum bu rıza makamı? Tasavvufta 10 basamak var. Bu 10 basamağın derslerini yapmamız lazım. Tamam mı? Usul-ü aşere deniyor buna. 10 temel kaide. Usul-ü aşere. O Ruhul Beyan sahibi İsmail Hakkı Hazretleri bunu yazmış. Diğer alimler bunu yazmış. 10 makam. Bu 10 makamın ilk makamı nedir? Tevbe makamıdır. Bu yola giren tevbe ederek girecek. 10. makam, en üst makam neresidir? Rıza makamıdır. Tamam, bu bir rıza lokmasıdır, yiyemezsin demedin mi demiş adam. Yani rıza lokmasını herkes yiyemez, yutamaz, hazmetemez yani. Takılır boğazına yani. Razıyım, mazıyım numaralarıyla, on sonra bir de aman ya, beni mi buldu diye içinden geçirdiği anda gitti, makamı düşer. Tabii ki ağzına gelmedikten sonra günaha girmez. Günaha girmez ama kalbin hali başka. Bu adamın ne oldu şimdi? Çocukları geldi, efendim, önceden ölen çocukları geldi, mizanına kondu, mizanını teskil ettiler. Ve yine hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bu şeyi, bu ustada bir kitap yazacağım da hazırladım, kitabın da adını koydum, içine malzemeler de koydum da, nerede benim, yüzlerce oldu, 200-300 kitaba çıktı. Bu çok önemli bir kitaptır. Tesliyetü ehlilme sahip, musibet ehline teselli. Çünkü bu hadis-i şerifleri kitaba yazsak, vaazda yapsak çok iyi olacak. Adamın başına bela geliyor. Müjdesini bilmediği zaman, müjdelerini bilmediği zaman körü körüne üzülüyor, üzüntüsüne üzüntü katıyor. Bir de millet de üzüntüsüne üzüntü katıyor. Ama o teselli kitabını okusa, baksa ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne haberler vermiş, Allah Teala ne tepşir atlamış. Ya ne müjdeler varmış arkadaş ya. Hemen rıza makamına geçer o zaman. Ama o rivayetleri bilmeyen bir Müslüman tabii oturuyor böyle hindi gibi düşün. O geliyor vah vah vah, o geliyor ah ah ah. Adamı daha beter ediyorlar yani. Bu da her Müslümanın başına her an musibet geliyor. Evi yanıyor, malıyor, zelzele, deprem, göçük, çocuk, ölüm. Bu çok önemli bir risale. Acil de hazırlansa iyi olacak ama ne yapacağım? Bir de vefat etmeden evvel insanlar şunu okursa, vefat hastalığında şunu okursa ateş etini yiyemez. Vefatında emmer şunu okursa mutlaka cennete girer. Vefatında, bu hususta da 10-15 hadis var. Çok değil. Onda küçük bir risale çıkarayım. Dedim ya hastaneler, mastaneler, yoğun bakımlar, insanlar küçük bir cepke dağıtırla giderler. Ya adam alır bakar. Ölüm hastalığında la ilahe illa ente subhaneke okuyan 40 kere. Veyahut ölüm hastalığında kulüvallah okuyan. Veyahut ölüm hastalığında şu Allah-u Ekber Kebira duası var. 3-4 satır. Yani bunları yapmak lazım. Neden? Millet efendim sel gibi gidiyor. Biz de bu sürünün içindeyiz, ahiret yolcusuyuz, her an ölmek üzereyiz. Onun için, tabii biraz hastalık çekersek, tevbeye sebep olur, helallik dilemeye sebep olur, bazı işlerin çözümüne sebep olur. İyiler için ani ölüm nimettir. Ama kötüler için ani ölüm nikmettir, azaptır. Çünkü hazırlıksız gitmek çok tehlikelidir. Allah cümlemize helallıklarımızı alarak, vasiyetlerimizi yaparak, hiçbir mesuliyetimiz kalmayarak, kul haklarından arınarak, Mevlamızın haklarından istiğfar ederek, temiz olarak ruhlarımızı kabz eylesin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina. O muhtazar risale. Yani o çok önemli. O rivayetleri de topladım. Hepten hazır ya. Büyük işler yapayım derken şu küçük. Bunlar küçük iş değil. Bu çok büyük iş şu söylediklerim. Vefat etmeden ki hastalığında bir kere okusa cennet müjdesi alan dolu hadis var. Adam ölü hastalığında bir kişi demiyor. Ona demiyor bir kişi ki la ilahe illallah de oku. Yanlış da tabii şey etmemek lazım. Hani öleceksin gibi de imaj vermeyeceksin. Hadis-i şerifte buyuruyor. Hastanın yanına gittiği zaman sen daha çok yaşayacaksın, merak etme, iyileşeceksin inşallah. Böyle konuşmak lazım diyor. Senin konuşman ecelini geciktirmez ama diyor adamı rahatlatır diyor. Onun için o da ayrı bir şey tabii. Orada da dengeyi korumak lazım. Ölüyorsun kardeşim, hastasın, la ilahe illallah ente oku gidiyorsun. Evet, komadasın zaten falan. Adamın fişini mişini çekme yani. O orada bir denge unsuru var. Ben mesela o kitap olsa yanımda saklım. Neden? Gece hastalandım. Belki gideceğiz ya pat diye. Hemen açsam 3-5 hadis okurum ya. 3-5 hadis okurum. Yani o duaları peş peşe yazacağım zaten. Sevaplarını arka yazacağım. Okunuşunu bu tarafa. Bu çok lazım. Mesela Eyüp Sultan Hazretleri'nin kitabını yazan Halid-i Mzeyle Bâhibel Ensâre kitabını yazan Hoca Efendi Cemal Öğüt değil mi? Cemal Öğüt hocamız, kabri nur olsun, derecesi âli olsun, büyük velilerden, ulema-i salihinden çok mübarek bir zat. O bu kitabı musibet ehline teselli kitabını tercüme ediyordu. Arapça kitaplar tercüme ediyordu işte. Bu Eyüp Sultan Hazretleri evine geldiği bundan mı oldu? Daha kızı yakında vefat etti. Televizyonlarda falan da bazı çıkıp da anlattığı var. Efendim, hanım annemiz. O şahit oldu buna. Adını da unuttum şimdi. Var şeylerde, belgesellerde, şeylerde hep çıkıyor. İki katlı evimiz diyor Eyüp Sultan'da. Onun da kardeşi ölmüş, yani oğlu ölmüş. Çocuğu ölünce çok üzülmüş. Yahu demiş kendi kendine, Cemal Öğüt Hoca Efendi, İstanbul Merkez Vaizlerinden. Efendi Hazretleri çok itibar ederdi, Alaaddin Efendi. Demiş ki, benim çocuğum öldü, bu kadar içim yandı. Bu kadar da alim olduğum halde. Ya bu millet cahil olduğu halde bunların çocuğu çoluğu ölürse bunların imanı nasıl mahfuz kalacak? Yani der ki bu ne biçimmiş ya, niye benim çocuğum öldü bilmem ne? Yani içinden geçirir, ağzına vurur. Allah muhafaza imandan çıkar. Ben demiş şu kitabı tercüme edeyim. Musibet ehline teselli ise bu hadisler. İşte bu hadis de onlardan biri. Mizanda geldi çocuklar mesela. Yani onu duyması bir tesellidir yani. Hulu ermeden ölünce sana bu müjdesi var. Ondan sonra hadis-i şerifler işte buyuruyor ya, cehenneme gidecekken ayağından sarılır diyor çocuğu. Cehenneme atılırken bile zebanilerin elinden kurtarıyor ya. Ölmüş, küçük ölmüş çocuk, benim babamı cehenneme atamazsınız. Ya beni de atacaksınız ya onu da çıkartacaksınız, atmayacaksınız diyor. Çocuğu da cehenneme atamayacaklarına göre Mevla bunu çocuğuna bağışlayın. Cehennemin ağzından ayağını çekiyor, babasını alıyor ya. Bu böyle bir şeydir. Bursa çok hadis-i şerif var. Benim şimdi vaktim yok. Ha onun için o mübarekte bu kitabı tercüme ederken kapı açılmış. Kitabı yazıyor odasında üst katta. İki katlı ev. Eyüp Sultan'da oturuyor mübarek. Kitap yazıyor. He? Hacı annenin adı Hikmet mi? Hikmet. Ben de şimdi o biraz erkek kullanılıyor. Bazı isimler İsmet de öyle, hem erkeğe hem kadına kullanıyor. Hikmet Öğüt annemiz. Ben kendisinden dinledim yani. Ondan sonra babası üst katta çalışıyor, o da alt katta. Orada kitabı yazarken trenk kapı açılıyor. Birden bir zat giriyor. Allah Allah. O zat ona böyle selamun aleyküm, aleyküm selam. Ne yazıyorsun diyor. O da böyle şok oluyor, kalkıyor. Efendim diyor. İşte diyor çocuğumun vefat üzerine diyor. Teselli mahiyetinde, kendimden ziyade ümmeti teselli mahiyetinde yazılmış birkaç bir eseri tercüme ediyorum. Hani ümmet de, musibet gelen de Allah'tan razı olsun, hani itiraz etmesin. Onun şeyini anlatıyor yani. Bırak onu şimdi diyor. Yani o da kendi oğlu, çocuğu vefat etti diye üzüldüğünü anlatıyor. Şimdi diyor sen kendinle de biraz alakalı bu iş. Bırak onu şimdi diyor. Tamam efendim diyor, emir buyurursunuz diyor. Beni yaz diyor, beni. Diyor efendim, siz kimdiniz diyor. Halid. Diyor, çıkıyor, gidiyor. O oradan titreme almış onu, öyle bilmem ne. Ondan sonra hemen birazdan sonra ayıkıyor. Ayık ama uyanık da kendine geliyor, oradan bağırıyor. Merdiven amca, kızım diyor. Efendim, kızı bir... Buyur babacığım diyor, bakıyor da titriyor. Misafiri gördün mü diyor. Ya şimdi diyor, benim babam aklı başında bir adam, halüsinasyonda görecek hali yok. Yani hafızada bozulmamız Alzheimer değil. Öyle akıllı kadın ki kızı da. Yanlış anlaşılmasın, demek manevi bir iş oldu diyor. Hemen anlıyor, çakıyor. Görmedim demiyor. Görmedim deyince o da bir böyle yapmasın diye. Gördüm babacığım diyor. Uğurladın mı diyor. Uğurladım babacığım diyor. Allah Allah. Ama diyor, tanıyamadım babacığım diyor. Uyanık ya. Tanıyamadım babacığım diyor. Halid İbni Zeyd Ebu Eyyub El Ensari diyor. Kızım diyor. Bırak şimdi o kitabı. Beni yaz, beni yaz diyor. Onun üzerine Cemal Öğüt Hoca Efendi hakikaten Ebu Eyyub El Ensari'yle ben de Tahir Nurveli hocamızın yaptığı bir Arapça çalışmayı tercüme ettim. Piyasada da var. O benim, bizim tercümemiz. Ama tabii nerede şey? Yani Cemal Öğüt Hoca'nın yazdığı o evden, ben onu tab ettim, bastım, neşrettim, birkaç kere de basımını yaptım yani, ama çok sene oldu yani. O kitapta yazdığı kadar kocaman, böyle 400-500 sayfa, Ebu Eyyub El Ensari'nin rivayet ettiği yüzlerce hadisi de kaynaklarıyla almış, toplamış yani. Hepsini yazmış mübarek. Beni yaz, beni yaz diyor. Halit, Halit diyor Allah. Onun için şimdi Cemal hocamız da orada neye yazmaya uğraşıyor? O da çok önemli bir maksat. İnsanlar, benim gibi hoca bile az daha üzüntüsünden çocuğu öldü diye bu hale gelirse, ya bu milletin başına bir şey geldiği zaman, çocuğu evlat acısı çektiği zaman ne yapar bu milletin imanı diyor. Zaten şu anda iman o kadar zayıfladı ki telden tutuyor yani. En ufak bir internet, bir bilmem ne, şöyle mi böyle mi, millet itikadı bozuluyor. Onun için bu şeyin de acil yazılması da icap eder. Belki Hoca Efendi onu bitirdi mi bilmiyorum, o Tesliyetü Elma sahip o kitabın tercümü bitirdi mi, bitiremedi mi? Çünkü Ebu Eyyub El Ensari kitabına geçmiş, o da çok hacimli bir kitap, ona çalışmış. Ama asla Allah'ımız bize şer yapmaz, bizi anamızdan babamızdan çok seven ve acıyan Allah'ımız olduğuna göre Celle Celaluhu, bunların hepsinin karşılığını alacağız inşallahurrahman. Burada yine hadis-i şerifi bitiremedik. Ama ben burada kalacağım, söz verdiğim noktada. İnşallah önümüzdeki derste 2-3 madde kaldı. Raytü 1, Raytü 2, Raytü 3, Raytü 4. 4 tane ümmetten adam kaldı. Bu 4'ünü de anlatacağım. İnşallahurrahman. Amin, amin, amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri العظيم الجاه وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين إلى شرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه مشايخنا أفندي بامس خاصة أنواتنا أنوات المسلمين وأنوات الجماعة الفاتحة
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 13 Şubat 2020 tarihinde Fatih'te yapmış olduğu sohbeti sona erdi.
1: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Bu bir yeniden iletimdir. Şimdi reklamlar.
4: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
3: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr. Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
5: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
6: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17000 lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, İlim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0-212-588-1-588. Vahid der.
8: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği, hayat bir damla suyla başlar.
9: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
10: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
11: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için Umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes Umre'ye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
12: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de bir ton içme suyu bedeli 2500 lira, bir öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
0: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
13: Reklamları dinlediniz.
4: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
14: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
15: Kur'an ölü kalplere hayat verir. Su ölü toprağa hayat verir.
16: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
17: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
18: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun. Tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
19: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
20: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
21: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
22: Sonra da öyle ölüyorsun.
23: Çünkü bu iş bu merak gibidir. Atarsın, geri gelir.
4: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
24: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
25: İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül FM.
26: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, sohbet programını
27: Ecir
26: sunar.
27: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
26: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
28: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2008 yılında yapmış olduğu Tadili Erkana Riayet Etmeyenlerin Durumları konulu sohbeti başlıyor.
4: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri bu cihana gönderdi ve bizleri sonsuz ahiret saadetine ulaşmamız için bir takım vazifelerle mükellef kıldı. Şimdi biz üzerimize lazım olan işlere bakmalıyız. Dünyamıza ve ahiretimize yaramayan işlerden uzak durmalıyız. Akıl bunu emreder. Allah-u Teala Hazretleri bize akıl verdi. Akıl, ikalden geliyor. İkal bağ demek Arapçada. Çünkü akıllı olan insan ne yapar? Kendisine zarar verecek şeylerden kendisini engeller. Akıl onu engeller. El aklu ma yub'iduke an mevatinil helekat. Akıl seni tehlikeli yerlerden uzak tutana derler. İnsanı cehenneme atan, ateşe göz göre göre sevk edene akıl demezler. Ama tabii burada bir tasnif yapmamız gerekiyor. Akıl iki türlüdür. Akli maaş, akli maat. İmam-ı Rabbani Kudsesur Hazretleri'nin beyanı vecile. Dünya aklı var, ahiret aklı var. Aklül maaşı kasırun nazar. Aklül maadi hadidül basar. Dünya aklı gözü çok kısa, görüşü kısa. Şimdi yediğini içtiğini, şu anda burası soğuksa üşür, işte efendim burası sıcaksa camı açar. İşte efendim o andaki bir konuşulana güler veya üzücü bir haber gelir o anda üzülür falan. Bunlar çok basit, efendim sınırlı, sonlu şeyler. Hiç ileriyi düşünmez, bir zaman sonra ne olacağını düşünmez, işin akıbetini düşünmez. Peşin zevkle zevklenir, peşin bir acıyla elemlenir. Ama ahiret aklı öyle değildir. Gözü keskindir. Bu yüzden şu anda bir sıkıntıya da düşse onun günahlara kefaret olduğunu, ahirette derecelerinin, cennet derecelerinin terfine vesile olduğunu düşünerek ne yapar? Şu andaki acıyı unutur. İşte efendim namaza kalkar, uykusuz kalır, oruç tutar, aç susuz kalır, hacca gider, yorgun düşer. Zekat verir, canı acır. Etinden et kopartmak gibi olur, para vermek kolay iş değil. Ama neyi düşünüyor? Ha, Rabbim beni yarattı, yaşatıyor. Öldürecek, diriltecek. Ebedi ahirete beni çıkaracak. Şimdi orada bunlar bana yarayacak, fayda verecek. Bu sefer o zorlukların hepsi ne olur? Zahmetler rahmete dönüşür. Çünkü ahiret aklı keskin bakışlıdır. İleriyi görür. Bu itibarla Rabbim cümlemize ahiret aklını istimal nasip eylesin. Bu da bir takım vesilelerle elde edilir ki İmam-ı Rabbani yine mektubatına beyan eder. Kaddesallahu sirrahu. Bir insan ahiret aklı kazanması için evvela ahiret derdinde olan insanlarla düşüp kalkmalıdır. Varsa dünya, yoksa dünya diyen bakışları, görüşleri, fikirleri, düşünceleri, konuşmaları dünyadan başka bir şeyden olmayan kimselerle oturup kalkan insanda ahiret aklı gelişmez. Olan kabiliyeti de körelir. Bu itibarla bu derslerimiz ahiret aklımızı geliştirmemiz bakımından çok faydalıdır. Hepimiz hakkında. Konuşanın konuştuğuna dinleyenden daha çok ihtiyacı vardır. Biz burada bizim ahiret aklımız fazla geldi, biraz da size dağıtalım demek istemiyoruz. Çoğu dinleyenlerimizin ahiret aklı bizden çok daha ileridedir ve gelişmiştir. Allah-u Teala bizi de onlara bağışlasın. Ama müşterek akıl bizi nerede buluşturuyor? Dünyanın geçici olduğu ve ahiretin temelli ve baki olduğu hususunda bizi uyarıyor. O zaman ne yapacağız? İki can saadetini temin edecek amellere koşuşacağız. Dünya ahiret zararımıza, ziyanımıza olan işlerden geri duracağız. Ahiret aklımızı çalıştıracağız, geliştireceğiz. Bunu da neyle kazanacağız? Ölümü düşünerek, kabri düşünerek, ahireti düşünerek, dirilmeyi düşünerek, Mevla'nın huzurunda hesaba çekileceğimizi düşünerek, bunları düşünürsek dünyanın derdi, kederi, musibeti bize hafif gelir. İslamiyet'in emir ve yasaklarının külfeti üzerimizden kalkar. Yine bu resta'idu billah ve inneha lekebiratun illa alel haşi'in. Namaz çok zordur, büyüktür, ağırdır. Öyle namaz kolay iş değildir, öyle bir namaz kılarsın. Ama beş vakit kılmak, beş vakit de kılarsın ama bunu bir ay, iki ay, bir sene, iki sene değil, ömür boyu kılmak. Onu da kılarsın ama vakti vaktinde kılmak, kazaya bırakmamak, hadi onu da yaparsın. Huzur üzere kılmak, tadil erkanı riayet etmek. Bir falso vermemek ve ömrünün bitimine kadar her halükarda namazı ihmal etmemek. Bu çok zor. Mevla öyle buyuruyor, çok zor. Görüldüğü üzere de, kendimizden de tecrübe ettiğimiz üzere çok zor. Bir gün, iki gün, bir ay, iki ay illa insan bir gevşeklik yapıyor. Ancak kime zor değil? Huşu sahiplerine. Kimdir onlar? Bir sonraki ayet-i kerime tefsir ediyor. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ اَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَادِعُونَ. Onlar o kimselerdir ki Rablerine kavuşacaklarına kesinen inanırlar. Bir insan ben Allah'ıma mutlaka kavuşacağım ve onlar Allah'ın huzuruna döneceklerine, hesap vereceklerine şeksiz şüphesiz İtikad ederler buyuruyor. Ben bu dünyadan çıkacağım, ahirete gideceğim, Rabbim huzuruna varacağım, Ne hesap vereceğim, ne cevap vereceğim? Bunu düşünen insana namaz kolay gelir. Oruç da ona keza, hac da ona keza, zekat da buna kıyas edilir. Demek ki iş nereye dayanıyor? Ahiret aklına dayanıyor. Allah'ın huzuruna çıkıp hesap vereceğine inananın, yakinen inanan, herkes inanıyorum diyor ama namaz ona yine zor gelmeye devam ediyor. Yasaklardan sakınmak güç geliyor. Emirleri tutmak sıkıntı veriyorsa demek ki onun imanı yakini dereceye ermemiştir. Herkes kendini bilir. Kendini bir ayara koyar, bir mizana koyar, tartar bakar. Eğer bu ağırlık hala bizde hissediliyorsa ibadet vazifelerimize karşı, demek bizim imanımız henüz tam yakini dereceye varmamıştır ki bize bu vazifeler ağır geliyor. Yakini iman sahibi olanlar, tasavvuftan maksat budur. İmam-ı Rabbani Kudsesi Ruh Hazretleri öyle buyurur. Tasavvuf yoluna sülük etmek, girmek, çalışmak ne için değildir? Keşifler için, kerametler için değildir. Yani gözümü kapatacağım da nurlar göreceğim. Böyle bir maksat olabilir mi? Buyuruyor ki, güneşin ne kusuru var da gözün açıkken görebiliyorsun da gözünü yumacaksın da güneşten fazlasını mı göreceksin? Güneşten gözler kamaşıyor insan. Güneşe bakamayacak kadar nuru var ya. Yani nurlar görmek için insan bu kadar zahmete, riyazete katlanır mı? Görünen ışıkların, mahsus nurların ne noksanı var ki? İnsan bunları bırakacak da ben efendim gözümü kapattığımda göreceğim, biraz nur arayacağım diye uğraşacak. Bu iş değil. Tasavvuf yoluna girmekten maksat, efendim kabirlerdeki ölülerle görüşeyim, keşif keramet sahibi olayım, harikulade işler meydana getireyim. Bunlar değil. Çünkü Mevla'nın rızası bunlara bağlı değil ki. Ya nedir? İtikatta yakın, ibadet ve taatlerde yüsür ve sühülettir. Yani insan inancını görür hale getirecek, görür gibi. Ahireti görüyor gibi. Sırattan geçtiğini görüyor gibi, mizanda sevap günah tartıldığını şu anda seyrediyor gibi. Ya o heyecanları şu anda yaşıyor gibi. Kabirde yalnız kaldığı anda tek başına ya sualler ve cevaplar esnasında başına neler geleceğini müşahede ediyor gibi olmak. İtikatta yakın. Bu neyi gerektirir? İbadette kolaylığı gerektirir. Çünkü bu itikada sahip oldum zaten. Namaz da kolay gelir, ibadet de kolay gelir, oruç da kolay. Hatta zevk verir. Kolay geliri bırak, zevk verir. Çünkü ahirete yarayacağı kesindir. Onun için maksada erişmek için yoldan gitmelidir. Dağdan, bayırdan, tehlikeli geçitlerden yola vurmamalı. Ana caddelerden, selametli, emin, güvenli yollardan hareket edilmelidir. Bu yollar geçilmiştir kaç defa. Allah dostları bu yollardan seyri sülük yapmışlardır ve maksatlerine ermişlerdir. Yani bu yollar denenmiştir. Bu manevi yollarda insan çalışırsa o zaman huşu sahibi olur, yakın sahibi olur, ihsan makamına nail olur. Allah'ı görüyormuş gibi Celle Celal ibadet yapmaya başlar. Bu hal gelince de artık onda tekellüf kalmaz, zorlanma kalmaz, yapmacıklık kalmaz, ibadetlerden zorlanma hali kalmaz ve insan ahiret aklını kazandığı zaman sonsuz alemleri müşahede eder. Şu andaki konumunu, durumunu, çoluğunu, çocuğunu, ölenini, kalanını değil, sonsuz ahirette kendisine yarayacak şeyleri, yaramayacak şeyleri şimdiden seçebilecek bir duruma gelir. Onun için ahiret aklını kazanmamız lazım. Bunun yoluna girmemiz lazım. Allah'ımızı zikretmeye çok çalışarak, edeplerine riayet ederek, mürşid elinden tutarak, kendi kafamıza hareketleri bırakarak, yolundan gidilirse bu yol çıkar. Ve derdi ahiret olan insanlarla oturularak, kalkılarak, sohbet edilerek, bu dersler dinlenilerek, çünkü bu derslerde insanları dünyaya karşı rağbetli kılan, dünyayı insanların gözünde, gönlünde sevdiren konuşmalar yoktur. Ahiretimize yarayacak şeylerin bahsi vardır, terhip ve teşviki vardır. Ahirette zararımıza olacak şeylerden terhip ve tenfir vardır. Soğutmak, korkutmak, kaçırtmak hikmetiyle, gayesiyle bu dersler yapılmaktadır. Onun için ahiret aklını kazandırmaya çok elverişli, çok faydalı derslerdir, konulardır. Bunlar tabii Allah'ımızın tevfik-i refik olmasa olacak şeyler değil. Zaten sağlığımız, saatimiz ona göre sınırlı, vakitlerimiz sınırlı. Sizlere ulaştıralım. Ta ki ahirette yüzümüz ak olsun, namazımız, abdestimiz kabul olsun, Mevla'nın rızasına uygun olalım, rızasını kazanalım. Namazımız bize Allah'ın rızasını kazandırsın. Öyle ya. Rızayı kazandırmazsa ne olacak? Her namaz adama Allah'ın rızasını kazandırmaz. Tamam kılınan namaz kabule şayan olur. Rızaya eriştirmeyi mucib olur. Onun için bu nasıl tamamlanacak? Namazın farzları, vacipleri, sünnetleri, müstehapleri nasıl yerine getirilecek? Bunlar nelerdir? Bunlar önemli. Bunlar bize lazım. Bunlar ahiret aklının çalışması neticesinde hepimizin merak etmesi gereken vazifeler. Onun için bazı hadis-i şerifler okuyoruz. Ancak bizim bu konuşmalarımız ne mahiyeti taşır? Bir teşvik mahiyeti taşır. Yoksa teferruata çok giremiyoruz. Vakitlerimiz sınırlıdır. Yanlış olanlar eksiklerini tamamlayacaklar. Evvelce eksik kıldıklarını bilenler, görenler, tadil erkanı ihlal ederek kıldıkları namazların iadesine bakacaklar. Başımızın çaresine bakacağız demek istiyorum. Herkes başının çaresine bakacak. Bu hesap burada tamamlanır. Ahirette bu hesap kapanmaz. Burada kolay olur, orada zor olur. Hadis-i şerifleri dinlediğiniz zaman bunları dahi idrak edeceksiniz. Yani Umar ibn-i Hattab radıyallahu teala anhu kâle, kâle Resûlullah sallallahu teala aleyhi ve selleme, mâ min musallin illâ ve melekun an yemînihi ve melekun an yesârih, fe in etemmehâ aracâ bihâ, ve in lem yutimmehâ darabâ bihâ alâ vecihih. Hazreti Ömer radıyallahu anh rivayet ediyor. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğini bizlere anlatıyor. Onlar bize elçi oldular. Kainatın Efendisi'nin hadis-i şeriflerini rivayet ettiler. Onlardan duyanlar, onlardan efendim duyanlar derken bize kadar bu hadis-i şerifler ulaştı. Şimdi kendimizi kandırmayalım. Ben namaz kılıyorum, Allah ister kabul etsin, ister kabul etmesin diye gevşeklik yapmayalım. Ya hiç kılmayanların durumu ortadayken biz zaten kılıyoruz, bizle ne uğraşıyorsun diye yanlış yorumlara kaçmayalım. Biz kendimize bakalım. Biz kendimiz kendimizi ilgilendiririz. Bizim namazımızı bize soracaklar. Kılmayana niye kılmadığını soracaklar. Bize de niye yanlış kıldığımızı soracaklar. Niye eksik kıldığımızı soracaklar. Onun efendim fazla zarara girmesi seni az zarardan kurtarmaz. Akıl mıdır bu ya? İyi o zaman cehennemde yanarken efendim o adam 100 sene yanacak diye sen 50 sene yanmaya razı mısın? Veyahut da 100 sene yanacak olanı duyduğun zaman da 500 sene yanacak olanı işittiğin zaman da ya ben yine 10 senede çıkacağım boş ver olsun der misin yani? Mantık mıdır bu? Akıl böyle mi yapmasın abi? Hani akıl seni zararından engelleyecekti? Ama sendeki akıl ahiret aklı olsaydı böyle yapacaktı. Bu nasıl akıl? İyi. Adama 60 sopa vuracaklar, sana 20 sopa vuracaklar diye. Sen yiyeceğin sopaya bak. Sen o yiyeceğin sopayı nasıl katlanacağına bak. Veya ondan kurtulmanın yoluna bak. Yoksa sen ya ona 60 vurduklarına göre ben 20 sopayı güle güle yerim der misin? Her namaz kılanın sağında bir melek ve solunda bir melek bulunur. Buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Her namaz kılanın mutlaka sağında solunda melek var. Zaten her insanın sağında solunda melek var. İstaizu billahi ve inne aleykum lehafizîn. Kiramen katibin ya'lemune ma tef'alun. Üzerinizde koruyucu, yazıcı melekler var. Kıymetli, değerli, şerefli, elleri kalem tutan, amellerinizi yazan, sizin yaptıklarınızı bilen melekler var. Bu zaten Rabbimizin açık beyanıdır Kur'an-ı Kerim ifadesiyle. Ama tabii namaz kılarken de namazla görevli
1: özel bir melek sağda, bir melek de solda durur. Kişi namazı tamamladığı zaman, yani tam kıldığı zaman, tamamladığı zaman demek, selam verdiği zaman demek değil. Selam verir ama tamamlamamış olur. Yani tam kılmamış olur. Sonra ermek başkadır, tamamlamak başkadır. Eğer namazı tam kıldıysa, farz vacip sünnetleri yerine getirdiyse, ne yaparlar? O namaz bitince o namazı alırlar. Mevlamızın kabul buyurduğu makama, illiyine, yüce divana, mukarrab meleklerin hazır bulunduğu dosyaya yükseltirler. Ama kişi namazı tamamlamadıysa, kılmadıysa buyurmuyor. Kıldı ama hızlı kıldı. Rükudan kalktı, belini tam doğrultmadı. Hareketleri bitik halde sakin durmadı. İki secde arasında düzgün oturmadı. Belini doğrultmadı. Hareketleri bitmeden aşağı indi. Bunun gibi meseleler. Tadil erkanın hükmü ve nerelerde geçerli olduğuna dair tadil erkanın efendim gerekli olduğu, altı yerde bunun zuhur ettiği, belirgin hal aldığı beyan edilmiş. Bunlar ne olacak? Okunacak, bakılacak, efendim amel edilecek. İnsan kendi kendini de kontrol edemeyebilir. Bilen, anlayan adama da kendini seyrettirecek. Bakacak, doğru kılıyor muyum? Sen söyle bana. Neremde eksik görüyorsun? Böyle yapacak. Yoksa doğruyu söyleyene darılmayacak. Sen işine bak demeyecek. Millet hiç kılmıyor, ben yine bu kadar kılıyorum demeyecek. Bunlar doğru laflar değil. Allah bizim ibadetimize muhtaç değil. Namazımıza muhtaç değil. Biz ona muhtacız. Ona göre hareket edelim. Namazı tamam kılmadıysa ne yaparlar? Melekler alırlar o namazı, suratına çarparlar. Eyvah! O namaz göğe çıkamaz. Mevla Teala'nın kabul divanında kaydolamaz. Ne demek? Yarın ahirette tartıldığın zaman sevap kefesine konmaz. Suratına vurulan namazın sevap tarafında ne işi var? Mizanda senin sağ tarafını ağır getirmeyecek namaz kılsan kılmasan bunda ne fark eder? Ne fayda eder? İnsan kendisini namaz kıldım diye oyalar, aldatır. Halbuki Allah'ın dinde kılmamıştır. Bu hususta birçok hadis-i şerifler vardır. Yine bir hadis-i şerifte namaz kılanların farklılıkları anlatılırken لِمُصَلِّنْ اَرْبَعْمَيَتْ صَلَا وَلِمُصَلِّنْ مَيَتَا صَلَا وَلِمُصَلِّنْ مَيَتُمْ خَمْسُونَ صَلَا وَلِمُصَلِّنْ سَبْعُونَ صَلَا وَصَلَاتُمْ خَمْسِينَ صَلَا وَصَلَاتُمْ بِسَبْعُونَ وَعِشِنَ صَلَا وَصَلَاتُمْ بِعَشْ صَلَوَاتْ وَصَلَاتُمْ بِصَلَاتٍ وَاحِدَ. Bir namaz kılan 400 namaz kılmış gibi alır. Bir namaz kılan var ki 200 namaz sevabı alır. Bir namaz kılan var ki 150 namaz sevabı alır. Bir namaz kılan 70 namaza denk kılar. Bir namaz vardır ki 50 namaza denktir. Bir namaz var ki 27 derecedir. Biliyorsunuz cemaatle kılınan hakkında sayı hadiste 25 de var, 27 de var işte Buhari'dedir. Bir namaz var ki 10 namaza denktir. Bir namaz var ki efendim bir namazdır. Teke tek sayılır. O bile insanı kurtarmaya yeter diye. Nerede merak bizde? Hemen dünyamızı alakadar eden bir hobimizle alakalı, bir efendim sevdiğimiz bir konuyla alakalı bir şey olsa hemen internetlere girmeler, Google'lardan müracaatler, yazmalar, çizmeler, aramalar, taramalar, saatleri bilgisayar başında geçirmeler. Ama bu namazlardan hangisi 400 namaz acaba ya? Ben bu 400 namaz yazılanlardan olayım. Nasıl kazanırım acaba diye düşünen yok. Aman diyor. Hoca efendi, şimdi şu anda acil bir durum yok yani. Niye yok? İşte ahiret aklın tam çalışmadığından yok. Nasıl ki dünya aklın çok çalıştığı için, iyi çalıştığı için kendi işinle alakalı bir 400 katlık kar mevzu bahis olsa şu anda evdeyim der misin? Soyundum, pijamamı giydim der misin? Ya hanımı rahatsız etmeyelim şimdi, evde mevde çoluk çocuk iş güç konularına girmeyelim der misin? Ya ben şu anda duydum böyle bir şey ya, görüyor musun bizim işimizde, bizim yaptığımız bu iş 400 kat daha fazla kar getirebilirmiş, bunun yolu varmış, yazılıyormuş, nasıl yaparsan böyle hemen. Ya işte dünya aklın çalıştığından bu oluyor. Ahiret kafanda çalışsa kalkarsın bunları tek tek incelersin. Velakin konumuz hangisidir? وَالَّذ۪ي لَا صَلَاتَ لَهُ. Bu hadis-i şerifin sonunda bu. Uzun bir hadis-i şeriftir, 1,5 sayfa. Bir adam da vardır ki hiç namazı yoktur. Yani ne demek? Kılmıyor değil. Kılıyor ama kılmamış yazılıyor. Bunun durumu nedir? Bu kimdir? Bize lazım olan şimdi burasıdır. وَالَّذ۪ي يُصَلِّي وَيَنْقُرُ كَنَقْرِ الد۪يكِ وَلَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا. Bir adam namazı hızlı kılar. Horoz, efendim, yem kakalar gibi. Horozun yem kakalaması gibi hızlı kılar. Rükûnu ve secdesini tamam yapmaz. Noksan yapar, eksik yapar. Böyle kılan çok. Onun için İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruh Hazretleri beyan ediyor. 400 küsur sene evvel mektubatında, birçok mektupta bunlar lazım. Ahiret aklı çalışanlara bunlar çözüm, ilaç, tiryak, acil. Çünkü neden? Yatsıyı kıldınsa tamam, yatsıyı kıldım diyorsun. Ya iadesi gerekecek şekilde kıldıysan ne olacak? Sen bu kıldığın yatsıda acaba Mevla'nın rızasına uygun oldun mu? Bu kıldığın yatsı melekler tarafından illiyine yükseltilebildi mi? Yoksa suratına mı vuruldu?

Ahiret aklın çalışıyor olsa bundan önemli bir işin mi var? İlk iş ne yaparsın? O namazın üzerinde durursun. Belki sabah namazı var. Ben yatsıyı kıldım, sabah kılacağım. Günde 5 kere geliyor bu vazife. Eğer bunu yanlış kılıyorsam, eksik kılıyorsam, her kıldığımda suratıma çaput gibi vuruluyorsa, bu neye yaradı? Suçlarımı artırıyorum, cezalarımı artırıyorum. Sevap kazanıyorum zannederken azap mı hak ediyorum diye düşünmez mi insan ya? Yaptığın işte bir kaçak olduğunu anlasan, muhasebede bir kaçak olduğunu anlasan, karın gidiyor, zarar geliyor fark etsen, nasıl davranırsın? Gece yarısı bu işte, agah olsan, haberdar olsan, hemen tedbir alırsın ya. Gece yarısı demez, sabaha beklemezsin ya. Şimdi bak, 5 vakit bu namaz peş peşe geliyor. Sen bu namazı neye göre kılıyorsun ya? Anandan atandan gelenek görenek usulü kılınmaz. Bu adet değildir, bu ibadettir. Bunda ilim şarttır. Arapça bilmiyorsun, ayet hadis bilmiyorsun. Fukahanın beyanlarını anlamıyorsun. O zaman ananın dili Türkçe, sana anlayacağın dilden tercüme yapılmıştır. Bunları niye okumuyorsun, merak etmiyorsun? Bundan niye acele davranmıyorsun? İşte bütün mesele başta konuştuğuma geliyor. Ahiret aklın noksan. Ahiretin karını zararını dünyanın karı ve zararı gibi hesap edemiyorsun. Yazık. Ve huvellezî tutvâ salâtû kethevbil halikî. Ve yudrabu biha vecihe sahibiha. Ve yukâlu lehu lâ hafizakallâhu kemâ lem tehfaz salâtek. İşte namazı eski çaput gibi suratına dürülüp vurulacak. Ve kendisine sen namazını korumadığın gibi Allah da seni korumayacak denilen kişi ancak bu olacak. Bunun bir de beddua alma manası da olabilir. İhbari inşai düşünülürse. Yani sen namazını korumadığın gibi Allah da seni korumasın. Mevla böyle buyurur. Meleklerine dedirttirir. Kendisini iddia eder. Kalp kulaklarımız açık olsa, ahiret aklımız çalışsa bunları duyarız. Bunları duyduk mu da yerimizde duramayız. Hemen çaremize bakarız. Kılmayanlar bir ayrı dert. Kılıp eksik kılanlar bir başka dert. Derdimiz çok. Derdimiz günahlarımız, dermanımız Allah'tan istiğfar. Taaf istemekten başka çaremiz yok ama her şeyin istiğfarının da kendine göre şartları vardır. Namaz kılmayan istiğfar ederek kurtulamaz ki. Namaza başlayarak bu hem istiğfar edecek hem namaza başlayacak. Geçmiş namazlardan tevbe ettim olmaz. Kaza edecek. Namaz kılıyorum diyen eksik kılıyorsa, tadil erkanı riyasız kılıyorsa, kıldıysa bu tevbe estağfurullah'la düzelmez ki ya. Sen şakaya mı alıyorsun namazı, Allah'ın emrini? Ne yapacak? Hemen öğrenecek. Doğrusuna göre yeniden kılmaya başlayacak. Eskiden tadil erkansız kıldıklarını kesin iade etmesi lazım. Vaciptir iadesi ya. Bunlar ne zaman yetişecek? Ölüm ansızın gelecek. Azrail Aleyhisselam başımızda dolaşıyor. Konu emrini bekliyorum. Atmaca gibi bize saldıracak. Canımızı alacak, bize hiç göz açtırmayacak. Ecel geldi mi bizi beklemez. Abdestimi düzelteyim, namazımı düzelteyim, tadil erkanı riayet edeyim. Vakit mi var? Bak her gün bu kadar insan ölüyor. Bunlardan biri biz olabilirdik bugün. Yarın da olabiliriz. Ne zaman öleceğimiz bize bildirilmedi. Gayba havale edildi. Her an tetikte olalım diye. Her an hazır bulunalım diye. Bunun dönüşü yok, ahirete gittikten sonra bu hesap düzelmez ya. Toprağın altında bu iş düzelmez ya. Nasıl inanıyoruz da böyle gevşekten alıyoruz bu işi? Bizim imanımız çok zayıf. Rabbim kuvvetlendirsin. İmanımızı kuvvetlendirecek sohbetlere iştirak, kitaplar okumak, alimler, mürşitler bulmak, onları dinlemek nasip etsin. Bizim derdimiz büyük. Dermanımız istiğfar ama dille istiğfar, estağfurullah estağfurullah diye alışkanlık yaparaktan hızlı hızlı istiğfarlar yapmak laklakayı lisandan öte geçmez ve insana bir mağfiret gelbetmez. Onun içindir ki kul hakkı bulunan tövbe istiğfar etmekle yetinmeyecek, hakkı sahibine iade edeceği gibi, kaza namazı olan kılması gerektiği gibi, bugüne kadar vermediği zekatları ödemesi lazım olduğu gibi, bugüne kadar hac yapmamış farz olduğu halde kişinin hemen hacca gitmesi lazım, istiğfar etmekle geciktirmesinden dolayı efendim bunun mesuliyetinden kurtulamıyor.

0: medya gibi Rabbimize yalvaralım, dermanımıza bakalım, affımızı isteyelim. Bir yandan da bizim affımıza vesile olacak amellere temessük edelim, sarılalım, yapışalım. Eksik noksan yapmayalım. Bu namazdır. Ya Selman Farisi radıyallahu anh şöyle buyururdu. Es-salatu mikyalun femen veffâ vuffiye leh وَمَنْ طَفَّهَ فَقَدْ عَلِمْتُ مَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى فِي الْمُطَفِّف۪ينَ Namaz bir ölçektir. Kim onu tas tamam yerine getirirse, ona karşılığı tas tamam ödenecektir. Kim noksan yaparsa, muhakkak ki siz Allah-u Teala'nın tartıyı noksan yapanlar hakkında buyurduklarını bilmektesiniz. Ne buyuruyor? اَسْتَعَذُ بِاللّٰهِ وَاَيْلُلْ لِلْمُطَفِّف۪ينَ اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَاِذَا كَالُوهُمْ اَوْزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ Noksan eksik yapanlara, alırken fazla tartanla alanlara, verirken eksik tartanla verenlere yazıklar olsun, vay onların haline. Cehennemdeki veil vadileri, kuyuları onları bekliyor. Şimdi ölçüyü tartıyı eksik yaptın. Namazı eksik yaptın. Orucu noksan yaptın. Allah'a karşı kulluk vazifelerini ihmal ettin. Efendim, ciddiye almadın. Rabbine kulluğu, ibadeti ciddiye almadın. Ne olacak? İşte onun için Rabbimiz buyuruyor. İnandık diyenler, ahirete inandıklarını söyleyenler, ölüme ve dirilmeye iman ettiklerini beyan edenler, sonra da ölçüyü tartıyı eksik yapanlar, namaz bir tartıdır, bir ölçüdür. Hadis-i şerifte buyuruluyor. As-salatu mizan. فَمَنْ اَوْفَا اِسْتَوْفَا İbn-i Abbas radıyallahu anh'a rivayet ediliyor. Namaz bir terazidir. Her kim onu hakkıyla yerine getirerek tamamlarsa, o da tas tamam olarak bol ölçek ile sevap alır. Peki, eksik bırakılırsa ne olur? Ya, büyük veballerin mucib olur. Burada esas mesele Rabbimizin buyurduğu üzere, sorduğu üzere, bu kişiler, o büyük gün için, insanların, alemlerin Rabbinin huzuruna çıkmak için kabirlerinden mahşere kalktıkları günü hiç düşünmüyorlar mı? Hesaba katmıyorlar mı? Biz o günde diriltileceğiz. Ne cevap vereceğiz Allah'ımıza diye. Ya zan da mı etmiyorlar? Tahmin de mi etmiyorlar ya? İnsan böyle bir gün önünde olduğunu kesinen bilmese bile, en ufak tahmin etse bile, bir acaba dese bile, bir hazırlık yapayım diye bir kenara bir şey koyar ya. Ya bizim gibi şüphesiz inandık diyenler, zaten iman su kaldırmaz, şek şüphe götürmez. Velbahis maden ölümde hak diyoruz, öldükten sonra dirilmek hak diyoruz. Biz Müslüman adamız, nasıl böyle yanlışlar yapıyoruz ya? Mevla teaccüp ediyor bizi, bizim halimizden kullarına teaccüp etmelerini işaret buyuruyor. Yani şaşılacak hallerine bakın şunların, bunlar hiç zannetmiyor mu ki? İnsan bırak inanmayı, bir ufacık zannetse bile, ya ben dirileceğim, büyük gün var önümde diye tahmin bile etse uyanık olması gerekirken bunlar inandık diyorlar, şu hallerine bak. Onun içindir ki vazifemiz büyük. Namaz ağır. Günde 5 vakit bize yöneliyor. Rabbimizin emri, teveccüh ediyor. Bunun altından kalkmak Allah'ımızın yardımına, tevfikine muhtaçtır. Ondan dolayı yardım isteyelim. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ Vazifelere sabrederek, emirleri tutmakta sebat ederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım isteyin buyuruluyor. Namaz yardım isteme aracıdır. Bir yandan kılalım, bir yandan ya Rabbi bizi doğru kılmaya muvaffak eyle diye duacı olalım, yardım isteyelim. Rabbimiz isteyenlere vereceğini vaat ediyor. Onun için bizler bu mesuliyetlerimizi müdrik bulunarak tadili erkana, riayete çalışalım. Çünkü Ebu Mes'ud el-Bedri radıyallahu anh'a rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La tujzi'u salatun la yuqimur raculu sulbehu fiha fir ruku'i ve sucud. Bir adamın rükû ve secde yaparken belini doğrultmadığı bir namaz yeterli olmaz buyuruyor. Yetersizden ne meydana gelir? Adamda kalp yetmezliği var. Yetersiz. Ne demek? Tıkanacak. Tekleyecek. Yolda kalacak. Bir yerde düşecek. Yetersiz ne demek yani? Bu adamın namazı yetersiz. Ne demek? Bu mizanda adamın amel efendim defterinde yüzünü güldürecek, ağırtacak bir amel olmaz. Yetersiz. Mizanda sevap kefesine konacak adamın günahlarına ağır basmak da yeterli. Olmaz. Nerede lazım bu? Niye kılıyoruz bu namazları? Onun için bu hadis-i şerifi delil alan Ebu Yusuf Hazretleri Hanefi müçtehitlerimizden. Ayrıca Şafiilerin tamamı, Malikilerin tamamı, Hanbelilerin tamamı katında rükû ve secdede tümenine yapmayanın, efendim belini düzgün tutmayanın, rükûdan secdeden kalktığında yine hareketsiz durmayanın namazı geçerli olmaz. Rükûda secdede ne yapılacak? Bel en az bir Sübhanallah denilecek kadar hareketsiz durması lazım. Rükû yapılırken. Rükûn kendisinde ve secdenin kendisinde. Zaten üç Sübhane Rabbiyel Azim, üç Sübhane Rabbiyel Ala deniyor ama onlar tabii sünnetlerdir. Ve lakin üç tane diyorum derken, birini giderken, birini gelirken, biri de orada yaraslar yaraslamazsa zaten o üç lafta kalır. Çoklarının üç kere Sübhane Rabbiyel Azim dedikleri yerini bulmaz. Bir kere yerine bile ya denk gelir ya gelmez. Onun için bir namaz kılalım ki yeterli olsun. Bizi azaptan kurtarmakta yeterli olsun. Mevlamızın huzurunda şefaatçi olsun. Kabirde, mahşerde, sıratta, mizanda elimizden tutsun ya. Biz ona göre bakalım namaza. Yoksa olmayacak. Rifa'a İbni Rafi'nin radıyallahu anh rivayet ediyor. Bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyordu. O sırada bir adam geldi. Mescide girdi. Namaza başladı. Ve namazı bitirdikten sonra Kainatın Efendisi'nin huzuruna geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona "İrci' fe salli fe inneke lem tusalli." "Dön git namaz kıl, sen kılmadın." buyurdu. Biz olsak "Ya Resulullah ben kıldım, sen görmedin mi?" falan. Öyle değil. Sahabe-i kiram hemen kalktı, gitti yeniden kıldı, geldi. "İrci' fe salli fe inneke lem tusalli." Tekrar buyurdu, "Dön git namaz kıl, sen kılmadın." Halbuki baştan ona buyurabilirdi ki bak sen yanlış kıldın, şöyle kılacaksın. Öyle buyursa o da bir daha düzgün kılardı. Ve tekrar geldiğinde dön git kıl, kılmadın hitabıyla karşılaşmazdı. Ama Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmak istedi? İşin önemini anlatmak istedi, ciddiyetini anlatmak istedi. Zaten biliyorsunuz konuştuklarında üç kere tekrar ederdi. İnsanların aklında kalmasını temin ederdi. Bu itibarla baştan bak yanlış kıldın, şöyle doğru kıl diye tarif etse belki o kişi de yani bazı ufak tefek noksanlar oldu zannederdi, cemaat de öyle zannederdi. Halbuki bak sen kılmadın, halbuki adam kıldı, kılmadın buyurularak o namazın yok hükmünde, hiç hükmünde olduğunu beyan etmiş oldu. Bu sefer kafalarda merak uyandı, neden acaba böyle oldu, bu adam kıldığı halde niye ona kılmadın buyurdu. Bunların hepsi bu meselenin bugüne kadar bize intikal etmesini sağladı. Çünkü sahabe-i kiram bunun ciddiyetini ve ehemmiyetini anlamasalardı bunu rivayet etmezlerdi. Ama hal böyle olunca baktılar, aa bu çok önemli bir mesele. İnsan kendini avutur, kıldım sanar, Allah'ın dinde namazsız olur. Bir de ahirete çıkar, 60 sene namaz kılmış adam, hiç namazsız. Ebu Hureyre gördü adamı, çağırdı, dedi, sen kaç senedir böyle kılıyorsun? Adam da iftihar eder gibi, 60 senedir. Dedi, 60 senedir hiç namaz kılmamışsın sen. Yani böyle çıkmak var ahirete ya. Çok bu durum, vahim bu durum. Bütün bunlar nereden ileri geliyor? Dine önem vermemekten. Namazı ciddiye almamaktan. Alışkanlık haline getirmekten. Bu çok önemli bir şey ya. Rabbimize kulluk bu ya. Bizi yaratanın en büyük emri bize bu ya. Bizi yediriyor, içiriyor, besliyor, büyütüyor. Bu kadar nimetlerle içimizi dışımızı kuşattı, çevremizi kuşattı. Biz şimdi ona bir kulluk yapacağız. Bir dört rekat farzı. Nasıl kılıyoruz? Bizim de haberimiz yok ya. Başladığımızdan çıktığımızdan haberimiz yok. Hiç Allah'a layık Celle Celaluhu. Yakışır bir amelimiz yok. Neyse adam bir daha gitti kıldı. Yine geldi. يَرْجَعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ. Sen git namaz kıl. Çünkü sen kılmadın deyince o zat işe uyandı. Çünkü onlar İslam'ın bidatindeydiler. İlk zamanda bu meseleleri bilmiyorlardı. Yeni yeni öğreniyorlardı. Ve onların yaptıkları bazı hatalar bizlerin aydınlanmasına, ümmetin aydınlanmasına, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o husustaki beyanlarına vesile oluyordu. Hadis-i şeriflerin vuruç sebebini teşkil ediyordu. O bakımdan tabii ki ilk zamanlar için bunlar çok olağan şeyler yani. Çünkü İslamiyet yeni yerleşiyor. İnsanlar uzaklardan geliyor. Yeni Müslüman oluyor. İlk defa gelmiş oluyor. Namazı doğru öğrenememiş. Öğrenme imkanı bulamamış oluyor. Bu itibarla onların yanlış yapma payları bulunuyor. Ama şu anda bize niye böyle yanlış yaptın diye müsamaha göstermezler. Sen yeni öğrendin, yeni duydun diye müsamaha göstermezler. Ya sen bu kadar haberler, reklamlar, diziler, filmler, kendini ilgilendirmeyen, üstüne elzem olmayan işlerle ömrünü geçiriyorsun. Sana en lazım olan iş Rabbine kulluk. Bunun nasıl yapılması lazım geldiğine bir iki dakika bile vermiyorsun. Ya sen Allah'ı ciddiye almıyorsun. Allah seni ciddiye alır mı ya? Onun için biz başımızın çaresine bakalım. O zat dedi ki ya Resulallah, la edri ma ibte aleyye. Bilemiyorum ki neyimi beğenmedin, kılıyorum. Sen buyuruyorsun ki kılmadın. Tabii ki doğru buyuruyorsun ama ben neden böyle buyurduğunu anlayamadığım için sen beni böyle 40 defa daha göndersen ben bildiğim gibi kılacağım, geleceğim. Sen de bana kılmadın buyuracaksın. Öyleyse sen bana öğret de doğrusunu, ben doğru kılayım. O zaman Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İnnehu la tetimmu salatu ahadikum hatta yusbighal vudu'e kema emrahullah. Sizin birinizin namazı ancak şunları yaparak tamam olur. Başka türlü tamam olmaz. Evvela ne yapacak? Allah-u Teala'nın kendisine emrettiği gibi abdestini tam alacak. Ve yaghsile vecehu, yüzünü tam yıkayacak. İğnenin ucu kadar kuru yer bırakmayacak. Ve yedeyi, ellerini ilel mirfakayni, dirseklere kadar, dirseklerde dahil olmak üzere, ve yemseha ra'sehu, başına mes verecek en az dörtte birine, ve ricle ilel ka'beyn, evet ayaklarını topuklara kadar, topuklar dahil. Aman aman aman, o topuklar dışarıda bırakılırsa yandı o topuklar. Veylül lil a'kabi minen nâr. Kainatın efendisi topuklarını yıkamayan, abdest alırken yalap şalap abdest alıp da topuklarını yıkamadan bırakan adamı görünce ne buyurdu? Vay o topuklar, ateşten neler çekecekler. Cehennemde yanacak o topuklar. Onun için abdest de önemli. Herkesi ilgilendiren, herkesin öğrenmesi gereken, amel etmesi gereken şeyler bunlar. Çünkü bak namaz abdestle başlıyor. Anahtarı abdest. Anahtarsız içeri girilmez. Allah'ın emrettiği gibi abdestini güzel almadan sizin birinizin namazı tamam olmaz. Evet, parmaklar hilallanacak, sünnet vecih üzere alınacak. Efendim namaz, bu abdest tabii önemli. Abdestin farzları, vacipleri, abdestin efendim fazileti, müstakil ibadet oluşu, çeşitleri, farzları, sünnetleri, edepleri, duaları, peşine okunacak duaları, mekruhları, müfsitleri, nasıl anlayacağı, özürlünün abdesti, özürlünün hükmü, özürlülerle ilgili meseleler, başa meshetmekle ilgili hükümler, efendim ayaklarda mesh üzerine meshetmenin şartları, çorap üzerine meshün hükmü, efendim meshin süresi, meshi bozan şeyler, sargı üzerine meshin vesaire vesaire. Bütün bunlar hangi sularla abdest alınır? Pisliğin kısımları, çeşitleri, suyun çeşitleri. Öyle ya, bunlar hepsi namazla alakalı, yoksa abdestsiz namaz olmaz. İstivra nedir? İstinca nedir? Bunlara da riayet etmedikten sonra namazı istediğin kadar yavaş kıl. İstediğin kadar ağır kıl. Bir rekatta hatmet. Neye yaradı? Hepimize lazım mı? Lazım. Sonra mazeret kabul edilmez. Şimdi senin ahiret kafan çalışıyorsa en evvel yapman lazım gelen el ehem felehem, en önemliden başlayalım dersen nereden başlayacaksın? Ehli sünnet itikadı üzere inancını tasih bir gözden geçirerek ehli sünnet alimlerinin ayet ve hadislerden çıkarttığı şekilde benim imanım ne durumdadır? Bir defa buradan başlayacaksın. İtikad çok uzun kafada kalmaz. İnsan iman meseleleri ezbereden soru cevap yapabilmek lazım o meselelerde. O meseleler öyle kitaba bakayım da söyleyeyim de benzemez. Çünkü bir adama Allah'ın sıfatı var mı, var mı yok mu duraklasa olmaz. Allah'ın sıfatlarını say dese, bilmiyorum dese bu çok zor olur. İnsan bunları bilmek zorunda ya. Seni yaradan Allah Celle Celaluhu sıfatları nelerdir? Bunu insan bilmez mi? Sıfat, Zatiyesi nedir, şubudiyesi nedir, izafiyesi nedir? Ben hiç Allah'a Allah diyorum, işte o kadar Allah. Başka Allah hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun, seni yaratan Rabbin hakkında nasıl bilmiyorsun? Sana kitap indirdi, peygamber gönderdi, sen niye yaşıyorsun? İşte en mühim şey, şimdi görsen ne olacak? İman, ehli sünnete göre bir inancı tavsiye. Ondan sonra ne lazım gelir dense, ilk iş nedir? Abdest. Abdest, gusül, taharet bilinmeden. Çünkü namaz olmaz. İlk emir namazsa, namazın anahtarı bu. İşimiz çok, biz daha elif dememişiz. Vazifemizi idrak edememişiz. En mühim meseleleri geriye bırakmışız. Ahiretle alakalı işleri arkamıza atmışız. Dünyanın peşin işlerine kafayı takmışız. Çok zor. Durumumuz çok zor. Kurtuluşumuz çok zor. Mevla müşrikleri zemmederken, kafirleri kınarken öyle buyuruyor. Biz de onların durumuna mı düşeceğiz? Estaizu billahi inne haulâi yuhibbûnel âcilete ve yedarûne verâehum yevmen thakîlâ. Şunlar var ya, şu Mekke müşrikleri, o Ebu Cehiller, Ebu Lehebler. Onlar peşini seviyor. Peşin yemek, peşin içmek, peşin kazanmak, peşin eğlenmek, peşin keyif. O ağır gün olan ahireti de arkalarına itiyorlar. Onun için ahiret arkaya itilecek, göz ardı edilecek, sırt arkasına bırakılacak bir şey değil. Madem ölmek var, kesin dirilmek var. Doğmamak elimizde değil, ölmemek elimizde değil, dirilmemek de elimizde değil. Bizim elimizde değiliz ki. O zaman bize yol göstermişler. Kazanmamız için gerekenleri öğretmişler. Sen şimdi üzerine lazım olan işleri bırakıyorsun. Hiç seni alakadar etmeyen, efendim şu ne olmuş, şu filmde bu ne olmuş, şu dizide şu kimi aldatmış, şu kime vurmuş, şu kimi kırmış. Ya sana ne? Sana ne soracaklar? Sen ona baksana ya. Abdesti doğru alacak. Şartlarına rahat edecek. Sonra namaza niyetlenecek. O niyetinde meseleleri var. Öyle ya, şimdi namazında abdestini aldın, tamam. Ya bu sefer dışındaki şartları yerine getireceksin. O sonra içindeki şartları yerine getireceksin. Niyet tabi dışında sayılır. Sen bunları ne zaman doğru anlayacaksın? Ne zaman amel edeceksin? Ya? Eskiden yaptığın yanlışları nasıl telafi edeceksin? Bu hususta neler düşünüyorsun? Hiç hocam efendim, ben şu anda hiçbir şey düşünemiyorum. Uyumayı düşünüyorum. Geç oldu saat saati, yatacağım aşağı. Yatacağım da bakalım kalkabileceğim mi? Onun için Rabbimiz fırsatlar versin. Noksanları, eksikleri telafiye, tedarik etmeye, ahiret hazırlıkları yapmaya Rabbim fırsatlar versin. Verdiği fırsatları ganimet bildirsin. Sümme yukebbirullah ve yuhammidu ve yumeccidu. Sonra tekbir alacak. Allahu ekber. Namaza niyet edecek. Ondan sonra niyet edecek. İftitah tekbiri bu. Sonra subhanekallahümme bihamdike. Hamd edecek. Temcid yapacak. Ne demek mi? Tebârak esmüke ve teâlâ ceddüke. Bunlar Allah'ın tazimini ifade eden dualar ve zikirlerle namaza başlanıyor. Vekrû minel Kur'an. Mâdinellâhu lûfî. Allah'ın müsaade ettiği ayetleri okuyacak. İşte Kur'an'dan bildiklerini. Fatiha şerifesiz namaz olmaz. Ondan sonra ne yapacak? Bir sure veya bir ayet okuyacak. En az. Kolayına gelen. Ve teessâr. İlla her rekatta insan 3 sayfa 5 sayfa okumak zorunda değil. Allah Teala kolay etti. فَقْرَوْ مَا تَيَسْرَ مِنَ الْقُرْآنِ. Kolay insana geliyor. اِنَّا عَطَيْنَا. Tamam, اِنَّا عَطَيْنَا. Allah kabul ediyor. ثُمَّ يُكَبِّرُ. Sonra tekbir getirecek. Efendim rükâ ilme tekbiri. وَيَرْكَعُ. Rükâ ilecek. فَيَضَّعُ كَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ. Ellerinin içlerini, dizlerinin üzerine koyacak. حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ. Bütün mafsalları yerine yerleşecek. وَتَسْتَرْخِيَ. Sarkacak. Böyle efendim tetikte durmayacak. Güzel yerleşecek. Sümeyekul sonra semi'allahu limen hamide. Rükuda Sübhane Rabbil Azim biliyorsunuz. En az 3 defa. Zaten imam olan 3 defa. Farzda imama uyan 3 defa. Tabi imamla birlikte hareket etmesi gerekiyor. Nafilelerde 5-7 tek sayı olarak artırabilir. Çünkü kendine aittir. Sonra semi'allahu limen hamide. Bunu da güzel telaffuz edecek. Doğru okuyacak. Ya semi'allahu demeyecek. Aynı güzel doğru çıkaracak. Semi'allahu. Semi'allahu. Allah dinledi, işitti, yani kabul etti demek. Limen hamideh. Hamideh. O sonda gözlü he var. Kendisine hamd edeni demek. Hamideh. O he çıkacak güzel. Kıraatlerini güzel yapacak. Bunlar da ayrı meseleler. Namazın, kıraat namazın içindeki şartlardan biri. Ondan sonra okuyacağı şeyler düzgün yapacak. Tekbirler bile kıraata dahil olur tabii size. Allahu Ekber dese ne olacak? Allahu dese ne olacak? Manalar bozulur. Allah muhafaza etsin. Allah mı büyüktür gibi soru sorar gibi mana çıkar vesaire. Ekber der, şeytanın adı gibi olur. Bunlar çok acayip şeyler. Bunlar çok önemli şeyler. Bayağı bu konular tabii namaz ilmi haline giriyor. Çünkü 12 şart 6'sı dışında 6'sı içinde. Her birinde 1000 mesele olsa 12'sinde 12.000 mesele çıkıyor ya. Bu meseleleri ulema beyan ettiler. Yüzlerce mesele var. Yani önemli mesele, insanın başına gelebilecek işlek olan konular. Bazı öyle bir konu olur ki bir insanın başına bir kere gelir, başka insanın başına da gelmeyebilir. Ama tabii fıkıh onun da hükmünü beyan ediyor. Vestevi kaimen, rükudan kalktı mı dimdik duracak. Hatta ehude kullu azmin me'hedeh, her kemik yerini alacak. Ve yukime sulbeh, belini dimdik tutacak. Orada hareketleri duracak. Arkadan bakan sanki kıyamdaymış sanacak. Öyle elastiki gibi inip çıkmayacak. Hemen rükudan kalkar kalkmaz eğilmeyecek. Orada belin dikilip durması lazım. Şimdi mevkebir, sonra secdeye doğru tekbir alacak. Fehessülü, secde yapacak. Ve mekkülü cebete ümnel ard, alnını yere tam yerleştirecek. Ya öyle alnı havada burnu havada secde olmaz. Çünkü İbn Abbas hadisinde buyuruyor. İza secede ahadukum felyada'a vecehu enfehu alel ard. Sizin biriniz secde yaptığı zaman yüzünü ve burnunu yere yerleştirsin. Bazısı gözlüğünü bastırırsam gözlüğüm çit eder, gözlüğüm de çok kaliteli bilmem ne. Pantolonun bozulmasın diye gider. Efendim secde ederken iki eliyle birlikte çeker ütün bozulmasın diye. İki elle hareket bir anda yapılırsa ne olur? Ameli kesir olur, namaz tehlikeye gider ya. Ondan sonra gözlüğüm çıtlamasın, işte gözlüğüm şey olmasın diye burnunu tam değdirmez. Böyle bir hareketle ya çıkart gözlüğünü ya. Hacı Salih Efendi Hazretleri vardı. Evliyaullah'ın reislerindendi. Çok büyük veliydi. Efendi Hazretlerimiz de çok severdi. O da onu çok severdi. O mübarek. Fakih idi, alim idi, veli idi. Öyle buyururdu. Gözlükle kılmak bid'attir buyururdu. Niye? Gözlük çünkü secdede rahatsızlık verir ya. Çıkar. Güzel namaz kıl secdeni yap, ondan sonra namaz bitti mi takarsın, ne var? Namazda uzağı görmemen lazım zaten. Secdeye bakacaksın, secde yerine bakacaksın. Feindallah azze ve celle evha ileyye nesul ala sebati a'da. Allah Teala bana vahyetti. Evet, yedi kemik üzere secde yapacağım. El cebeti vel enfi vel keffeyni vel rukbeteyni. Alnımın üzerine, burnumun üzerine, ellerimin üzerine, dizlerimin üzerine. Ve sucuril kademeyni. Ayakların başları olan parmaklardan ibaret yedi uzuv üzere secde yapacağım. Öyle ella kuffe şa'ran ve la sevba. Saçımı toplamayacağım, elbisemi düzeltmeyeceğim, oram buramı çekiştirmeyeceğim. Namaz böyle kılınır. Ya, onun için secdede alnını yere yerleştirecek, doğru dürüst secde yapacak. Hatta tatmeynne mefasulü ve testerhi. Mafsalları yerleşecek, güzel sarkacak. Böyle tam manasıyla hareketler son bulacak. Sümme yukebbiru. Sonra tekbir alacak. Feyerfe'u râsehu. Başını birinci secdeden kaldıracak. Ve esteviye kaiden. Dümdüz oturacak. Alâ mek'adeti. Efendim. Oturağı üzerine tam düzelecek oturacak. Ve yuqîmu sulbeh. Belini dikecek. Dümdüz. Kambursa başka. Ama mesele ne? Düzelebildiği kadar düzeliyor. Belini dümdüz tutuyor. Ve hareketler bitiyor. Uzuvlar sakinlik kazanıyor. Fevasafas salatâ gede hattâ ferah. Kainat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem o dön git kılmaz kıl, sen kılmadın. Buyurduğu sahabiye, o zata namazı böylece sonuna kadar tek tek tarif ediyor. Sonra buyuruyor. Lâ tetimmu salâtu ehadikum hattâ ef'ale zâlik. İşte sizin biriniz bütün bu söylediklerimi yapmadıkça namazı tamam olmaz. Yani tamam olmaz ne demek? Yeterli olmaz ne demek? Ahirette kabul olmaz, geçerli olmaz. Zaten kabul olup olmadığı dünya ile alakalı bir şey değil. Dünyada insan kıldım diyor, Bektaşi'de abdestsiz kıldım oldu dediği gibi yani. Tadil erkansız kılan da ondan aşağı değil, kıldım diyor. Ama kabul oluyor mu olmuyor mu bu ayrı bir şey. Ama kabul olmuyorsa da ahirette adamın yüzünü hak etmiyor. Allah muhafaza etsin, mizanda sevap yerine geçmiyor. E bu neye yaradı? Bir de bunun kötü tarafı da var. Sen şimdi... E tamam olmasın ne yapalım canım? Ya tamam olmasın ne yapalım? Denecek laf mı ya? Tamam olmasın, kabul olsun, olmasın diye böyle insan konuşuyor. Mutlaka tamam olup kabul olunması lazım. Mutlaka ne yapıp yapıp namazımızı Rabbimizin huzurunda kabule şayan bir hale getirmemiz lazım. Biz buna mecburuz. Bu bizim keyfi, efendim, süs mahiyetinde giydiğimiz, takındığımız bir şey değil ki ya. Çünkü bu işte tehlike var. Her uzvun namazda hakkı var. Bu uzuvlar hakkı verilecek. İşte anlatıyoruz, rükû şöyle, secde böyle. Eller şurada, dizler burada. Şu kemiklerin üzerine gelecek. E bunlar. فَمَنْ صَلَّى وَلَمْ يُعْطِ كُلَّ عُضْوٍ مِنْهَا حَقَّهُ لَعَنَهُ ذَٰلِكَ الْعُضْوُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ Tehlike nerededir? Bir adam namaz kılar da her uzvuna namazdan hakkını vermezse, o namazı bitirinceye kadar o uzvu ona lanet eder. Şimdi rükudan kalktı, dimdik durmadan, hareketleri sakinlik kazanmadan hemen secdeye indi. Beli, başlarına o beli lanet etmeye. Sulbü beli lanet eder. Allah lanet etsin, Allah belanı versin. Allah seni muhafaza etmesin. Sen beni zayi ettin. Zayyake Allah kema zayyaten. La hafizlake Allah kema lem tehafazın. Sen beni korumadın, Allah da seni korumasın. Sen beni zayi ettin, perişan ettin, Allah da seni perişan etsin. E ya biz namazı dua için mi kılıyoruz, beddua için mi kılıyoruz ya? Secdeden kalktın, doğru durmadın, efendim, rükû doğru yapmadın, elini doğru yere koymadın, gözün doğru yere baktırmadın. Her uzvun hakkı var. Lanet almayalım, rahmet alalım, dua alalım, bereket alalım. Şu dünya pazarı bir defa kuruldu kalkıyor ya. Öldük mü kıyametimiz koptu, geri dönüşümüz yok. Bari bir gözümüzün nuru namaz ya. Göz bebeğimiz gibi şu namazı koruyalım. Bu derslere de devam edelim. Bu konuları da konuşalım. Çünkü konuşmak yapmanın yarısıdır. İnsan bilmeden konuşmadan da ne yapacak yani? İlimsiz amel olmaz. İnşallah namazlarımızı düzeltme fırsatımız var iken, imkanımız varken, düzeltip eskiden yanlış yaptıklarımız var ise onları iade etme fırsatımız da varken, can tendeyken, ruh bedendeyken, ahirete hesabımızı düzelterek çıkalım, namazın duasını alarak çıkalım, bedduasından, lanetinden uzak olalım inşallah. Evet, böylece dersimizi sona erdirirken, tabii muhterem dinleyenlerimiz, Mehmetçiklerimiz, askerlerimiz, Serhat boylarında, nöbetlerde, bizlerin de şu vatanda güzel, rahatlık içerisinde, huzur ve güvenlik içerisinde abdestler almamızı, ezanlar okumamızı, namazlar kılmamızı, bak namazdan bahsetmemizi, bu imkanları efendim bulabilmemizi temin kastıyla, niyetiyle efendim vazife yapmaktadırlar. Duaya çok ihtiyaçları vardır. Bizim de ihtiyacımız vardır. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine yalvarıyoruz. Duamız ve niyazımız onlarladır. Allah sevgisi, vatan sevgisi, bayrak sevgisi, millet sevgisi Mehmetçiğimizde, askerimizde, yavrularımızda son derece galip ve hakim olduğundan Allah-u Teala bu şuurlarını, bu heveslerini gün be gün müjdat eylesin. Allah-u Teala cümlesine muvaffakiyetler nasip etsin. Onları muhafaza etsin. Eşkıyanın teröristlerin şerrinden emin etsin. Allah-u Teala salimen, ganimen, kıllarına zeval gelmeden, ayakları taşa değmeden evlerine, yuvalarına dönmelerini nasip etsin. Allah-u Teala vatanımızı bölmeye çalışan, iç savaş, dış savaş çıkarmaya çalışan, bütün şer güçleri, dış güçlerle irtibatı olan, bütün şer güçleri Allah-u Teala imha eylesin. Güçlerini, kuvvetlerini iptal eylesin. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri zararlarını, belalarını, hile ve hud'a tuzaklarını def eylesin. Allah-u Teala askerimize yardım eylesin. İçeride güvenliğimizi sağlayan polislerimiz de bu dualara ilhak eylesin. Tabii ki bu işte şehadet de vardır. Allah için, din için, vatan için bu uğurda ölenler şehittirler. Onların kalanları da, ölenleri de bu vatanda huzur ve güvenlik içerisinde yapılan bütün ibadetlere, ezanlar, namazlar, Kur'anlar, zikirler hepsine ortaktırlar. Onların dereceleri ahirette çok yüksektir. Bunlar rastgele şeyler değildir. Şehitlik de çok yüksek bir mertebedir. Her kula nasip değildir. Allah Teala şehitlere yüksek dereceler, derecat-ı aliyat ihsan eyleyip, Allah Teala geride bıraktıkları ailelerine, anne babalarına, yakınlarına sabrı cemil, ecri cezil ve hayırlı uzun ömürlerle salih ameller nasip eylesin. Amin. Allah Teala terörün kökünü kurutsun. Allah Teala bu vatana göz dikenleri, kafirlerin, Yahudi Hristiyanların emellerine alet olanları, efendim, İslam vatanlarını işgal ve İslam vatanlarını parçalayıp bölmek fikrinde olan, dış güçlere bilerek bilmeyerek hizmet etmekte olan Bu teröristleri Rabbimiz tebareke ve teala etkisiz hale getirsin. Rabbimiz tebareke ve teala hayırlı haberler aldırarak iç ve dış güvenliği temine, askeriyemizi muvaffak eylesin. Amin diyen dillerin aracılığıyla azad eylesin. Sizler de her fırsat bulduğunuzda bu duaları ihmal etmeyiniz. Allah Teala ecirlerimizi ortak eylesin. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri hayırlara anahtar eylesin, şerlere kilit eylesin, yardımcıları ziyade eylesin, engelleri, manileri izale eylesin. Allah dinine hizmet edenleri muvaffak eylesin. Amin diyen sizlere de hepimize de rahmetiyle, lütfuyla muamele eylesin. Amin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasıfun. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2008 yılında yapmış olduğu Tadili Erkana Riayet Etmeyenlerin Durumları konulu sohbeti sona erdi.
2: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
4: Şimdi reklamlar.
0: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallah. Urrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
5: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
6: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
7: Selamun Aleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadele de açlık. O insanlara aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
8: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz?
4: Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
8: Allah razı olsun. Yani siz yapıyorsunuz bunları. Biz sadece ilgileniyoruz. Mevla Teala kim gönlüyle bile destek verdiyse razı olsun. Gerçekten burada çok güzel bir hizmet olacak. Şu zor zamanda böyle bir hizmeti yürütebilmek sizin desteğinizle ancak mümkün. Bunu da yaptınız, yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah Eylül'de 200 küsür talebeyle bu eğitime, artı burada fetva ile hoca kardeşlerimizle birlikte yıllardır devam ettiriyoruz. Aynı arkadaşlarla yine devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. Aksatmayacağız. Aynı şekilde talebelere hizmeti de aksatmayacağız. Çünkü alttan yetişmezse üsttekiler yaşlandı mı bu iş biter. Ondan dolayı alttan da yetiştireceğiz Allah nasip ederse. Mevla Teala bu hizmeti de hakkıyla yapmayı bizlere nasip eyle. Allah hepinizden razı olsun.
9: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
10: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için Umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes Umre'ye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
11: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17 bin lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, İlim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1588 Vahid der.
12: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'de sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
13: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
14: Merakla beklenen kitap çıktı.
0: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağızka yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihtan nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
14: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216-479-7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
15: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
16: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
17: Reklamları dinlediniz.
0: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
18: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
19: Kur'an ölü kalplere hayat verir, su ölü toprağa hayat verir.
20: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
21: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
22: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun, tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
23: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
24: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
25: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
26: Sonra da öyle ölüyorsun.
27: Çünkü bu iş bu merak gibidir. Atarsın, geri gelir.
0: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
28: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
29: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
30: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bana ümmetler gösterildi. Peygamber gördüm, yanında küçük bir grup vardı. Peygamber gördüm, yanında bir veya iki kişi vardı. Peygamber gördüm, yanında kimseler yoktu. Derken önüme büyük bir kalabalık çıktı. Bunları kendi ümmetim zannettim. Bana, bu Musa ve ümmetidir. Sen ufka bak dediler. Baktım ki büyük bir karaltı. Diğer ufka bak dediler. Baktım ki yine büyük bir karaltı. İşte bunlar senin ümmetindir. Bunların içinde 70.000 kimse vardır ki hesapsız ve azapsız cennete girecekler dediler. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalktı ve evine girdi. Halk aralarında hesapsız ve azapsız cennete girecek olan bu 70.000 kimseyi konuşmaya başladılar. Bazıları belki de bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıdır dediler. Bazıları, bunlar İslam devrinde doğmuş, Allah'a şirk koşmamış kimseler olsa gerek dediler. Daha başka şeyler de söylediler. Bu esnada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanlarına çıka geldi ve ne hakkında konuşuyorsunuz dedi. Hesapsız ve azapsız cennete girecekler hakkında konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bunlar büyü yapmaz, yaptırmak da istemezler, uğursuzluğa inanmazlar, Rablerine tevekkül ederler dedi. Bunun üzerine Ukkaşe bin Mihsan kalktı ve beni de o zümreden kılması için Allah'a dua et ey Allah'ın Resulü dedi. Efendimiz de sen onlardansın dedi. Sonra bir adam daha kalktı ve ''Ey Allah'ın Resulü, beni de onlardan kılması için Allah'a dua etseniz.'' dedi. Efendimiz, ''Ukkaşe senden evvel davrandı.'' karşılığını verdi.

0: İstanbul'dan dünyaya uzanan kardeşlik esintisi. Lale Gül FM.
1: Lale Gül FM'de saatlerimiz 19.59'u gösteriyor değerli dinleyicilerimiz. Birazdan değerli hocamız Mustafa Şimşekler Hoca Efendi, Lale Gül TV, Lale Gül FM ortak yayınında Kur'an Sofrası sohbet programıyla sizlerle birlikte olacak.
0: Burası zamanın her dakikasının değerli olduğunu bilerek yayın yapan ve hayatı anlamlı kılacak programların yer aldığı Gönül Bahçeniz Lale Gül FM. İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül FM.
1: Mustafa Şimşekler Hoca Efendi ile Kur'an Sofrası başlıyor.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Laqad câe'a rusulü rabbinâ bil hakki. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Sallu alâ şefii'i zunûbinâ Muhammed. Allahum salli alâ şefii'inâ Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala Muhammed. Allah-u Teala ve Tekandes Hazretleri gecemizi mübarek eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim, Kur'an Sofrası programımızın, dersimizin Bakara Suresi 43. ayeti kerimesine gelmiş bulunuyoruz. İnşallah Bakara Suresi 43. ayet, eğer vaktimiz olursa 44. ayet kerimeye de geçeriz. Tabii her zaman yaptığımız gibi önce bakalım Rabbimiz ne buyuruyor, bizlere neler duyuruyor. Önce ayet-i kerimeleri okuyalım, ondan sonra inşallah beraberce tefsirine geçelim. Estağfirullah.

أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. Evet, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bu ayet-i kerimelerden önceki ayetlerde, tabii derslerimizi takip eden kardeşlerimiz hatırlayacaklardır. Yahudilere Kur'an-ı Kerim'e iman etmeleri için bir çağrı yapılmıştı. Ha, dolayısıyla yani Kur'an-ı Kerim'e iman edin. İman edince de imanın gereklerinden olarak da hakkı tanıyacaksınız. Hakla batılı da karıştırmayın uyarısında bulunmuştu Mevla. Dolayısıyla ondan sonra da ne yapıyor burada? Ve yakimus salate ve atuz zeka, yani namazınızı kılın, zekatınızı verin diyerek Allah-u Teala burada yani Müslümanın olmazsa olmaz ibadetlerini ne yapıyor burada? Zikrediyor. Evet, ayet-i kerimede Rabbimiz buyurdu. Ve yakimus salate, namazı dosdoğru kılın. Ve atuz zeka, zekatı verin. Ve erkâhu me'ar râki'in, ve rükû edenlerle beraber siz de rükû edin diyor Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri. Yani burada ne yapmış oldu Mevla Teala? Yani İslam'ın, imanın gereklerinden olan, Müslümanların olmazsa olmazlarından olan ibadetlerini zikrediyor. İman edin buyurdu. İman ettikten sonra ne yapmaları lazım? Önce namazı kılacaklar. Hemen ardından ne vardır? Namaz vardır. Ha tabii, yani Allah-u Teala Hazretlerinin pek çok emirleri vardır, ibadetler ve taatler hususunda, salih ameller hususunda. Ama işte burada namazı ve zekatı zikretmesinde de efendim hikmetlerden biri, bedeni ibadetlerin en önemlisi hangisidir? Namazdır. Mali ibadetlerin en önemlisi hangisidir? Zekattır. Dolayısıyla Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ne yapmıştır? Bunu beyan etmiştir. وَرْكَوْ مَعْ رَاكَعِينَ, yani rükû edenlerle beraber rükû edin buyurarak, yani Müslümanlarla beraber onlara katışarak, onların cemaatlerine iştirak ederek beraber omuz omuza birlikte cemaatle namaz kılmalarında ne yapıyor Mevla? Beyan ediyor. Şimdi tabi burada daha önceki derslerimize de ifade etmiş idik. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ayetleri beyan eder. Yani efendim bütün kullarına da duyurur. Peygamberine söyler, ümmetine emreder. Yahudilere söyler, ikaz eder. Bütün Müslümanlara da ne yapar? Duyurur, haber verir. Yani öyle şimdi namazları kılmak, zekatları vermek sadece efendim Beni İsrail'e, o günkü Yahudilere emredilmemiştir. Ha, onlara bile bak, iman ettiğiniz zaman hemen ne yapın? İmanın gereği olan bunları yapın buyurulduğuna göre Müslümanlar, madem siz iman ettiniz, madem biz Müslümanız, öyleyse bizim bunu evleviyetle yapmamız gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Ve tabii burada olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri namazı emrederken ve akimu, akimu salah, namazı ikame edin buyuruyor. Yani namaz kılın buyurmuyor da akimu, namazı ayağa dikin, dosdoğru kılın, kıyamıyla, rükûsuyla, secdesiyle tadili erkana riayet edin buyuruluyor adeta. Tabi bununla alakalı pek çok tabi efendim ayetler vardır, hadis-i şerifler vardır. Çok fazla da uzatmadan, yani yeri gelmişken, çünkü ayetleri tefsir ediyoruz, bu meyanda birkaç efendim hadis-i şerifte zikredelim. Bakın Ebu Hüreyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Bir keresinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'de birkaç sahabesiyle beraber orada sohbet ediyorlar. Tabii önemli meseleler konuşuluyor. Diğer tarafta da sahabeden bir tanesi namaz kılıyor. Herhalde aklında şöyle bir şey var. Yani namazı bir an önce kılayım da hemen ben de o sohbete iştirak edeyim, o halakaya katılayım, ben de dinleyeyim diye namazını hızlıca kılıyor ve geliyor. Gelince tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu uyarıyor. Tabii sahabeyle bir taraftan konuşurken, onlara bir şeyler anlatırken, ha bir taraftan da demek ki o sahabeyi de ne yapıyor? Görüyor. Onun nasıl namaz kıldığını ve namazının efendim tadili erkana uymadığını da görünce demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu uyardı. Yani geldi ya, irci fesalli fe inneke lem tusalli. Dön namaz kıl. Sen namaz kılmadın dedi.
O da kalktı, tekrar gitti, namazını kıldı, tekrar geldi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem, irca fe salli fe inneke lem tusalli. Dön namaz kıl, sen namazını kılmadın buyurdu. Yani bu hal üç defa tekrar etti. Yani buradan tabii sahabenin de edebine hayran kalmamak mümkün değil. Değil mi? Hani şimdi bugün bir takım kimse...

kılıyorum ya. Ha, ben bunu böyle biliyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona tarif ediyor. Ona tarif ediyor. Bütün ashabına ve bütün kıyamete kadar gelecek olan ümmetlerine de burada ne yapıyor? Bir ders veriyor. Yani diyor ki ona, organların yatışıncaya kadar rükuda kal. Hani namaza durdun, kıyamdasın, rükuya eğildin ya. Heh, organların yatışıncaya kadar, sükun buluncaya kadar rükuda kal. Sonra başını kaldırıp iyice doğrul. Doğruldun mu? Heh, organların yatışıncaya kadar dur. Sonra secdeye git. Ve organların yatışıncaya kadar secde halinde kal. Sonra başını kaldır ve organların yatışıncaya kadar otur. Bütün namazlarda aynen böyle yap diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada tadil-i erkanı öğretiyor. Namazın adabını, erkanını, bunlara riayet ederek hem zahiren hem batinen, hem sureten hem sireten güzelce namazı eda etmemiz gerektiğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere beyan ediyor. Yani tadil-i erkan demek ki şart. Öyle paldır küldür namaz olmaz. Değil mi? Yani bazen hakikaten bakıyorsun. Mesela diyelim yatsı namazına. Yatsı namazına gittik. İlk sünneti kılıyoruz. Birinci rekata kıldım. İkinci rekata kıldım. Hani üçüncü rekata kalkarken biri geliyor. Orada namaza duruyor. Adam bak benden sonra geldi. Ben üçüncü rekata kalktım. Adam daha ilk Allahu Ekber dedi. Adam dört rekatı kılıyor. Oturuyor. Sağa sola bakmaya başlıyor. Yani ben daha namazı bitirmemiş oluyorum. Yani mübarek sen ne okuyorsun ya? Nasıl okuyorsun? He? Ne bu hız? Ne bu surat? Yani namaz yarışı mı yapıyorsun? Hani kim daha önce başlayacak, kim daha önce bitirecek filan diye. Ya şimdi bir daha da işi, adamın belki işi vardır, hızlı kılmıştır, gidecek. Ya mübarek farzı kılacağız. Hep beraber farzı kılacağız. Yani kâmet gelmeden, imam Allahu Ekber demeden imama nasıl uyacaksın? Dolayısıyla madem öyle, niye hemen böyle pat küt pat küt kılıyorsun da sonra dayanıyor, böyle o tarafa bakıyor, bu tarafa bakıyor. Milleti seyrediyor yani. Evet kıymetli kardeşlerim. Onun için bu konuda tadil-i erkan konusunda maalesef çoğumuzda bir problem var, sıkıntı var. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çoğumuzun namazını görse ona ne diyecek? İrca fesalli, feinneke lem tusalli. Dön namazını kıl çünkü sen namaz kılmadın diyecek demek ki. Tadil-i erkan demek ki dört yerde her uzvun hareketsiz ve sakin bir şekilde durması demek. Dört yer neresi? Ha, rükû ve secde, bir de onların arasında kavme ve celse. Yani rükûya gittin, değil mi? Rükûya gittiğin zaman demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Organların yatışıncaya kadar bir müddet dur. Hani orada rükûya gittin. Zaten orada ne diyorsun? Sübhane rabbiyel azim, Sübhane rabbiyel azim, Sübhane rabbiyel azim dedin. Allahu Ekber. Ve işte Semi Allahümmen hamide. Kalktın, işte bu kavme burası. Rükûdan kalktığın yer kavme. Orada da hiç olmazsa bir defa Sübhanallah diyecek kadar durman lazım. Zaten ne diyoruz? Rabbena ve lekel hamd, hamden kesiran, tayyiben, mübareken fi diyebilirsin. Ha burada yani şu önemli olan şu. Hani bir kere Sübhanallah diyecek kadar durmak derken rükudan kalktığın zaman iyice doğruldun ya. O anda birisi sana baksa dışarıdan seni kıyamda duruyor diye görmesi lazım. Ama sen şimdi ne yapıyorsun? Öyle yapıyoruz hoca efendi, öyle yapıyorsun da. Rukiye eğilmeden kalkıyorsun, kalkmadan eğiliyorsun. Secdeye gittin, üç kere Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim. Diyoruz, ya diyorsun da mübarek öyle bir diyorsun ki yani süp süp süp süp süp ne dediğim belli değil yani. He? Üç tane diyeceksin, diyoruz, nerede diyorsun? Biri giderken biri gelirken, öbürü de denk gelirse. Pat küt pat küt pat küt secdeye kafa mı atıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Yani alnın burnun bir secdeye gelsin. Orada bir vücut organlar sükun bulması lazım. Yani dışarıdan biri baktığı zaman senin secde halini görsün. Allahu Ekber kalktın işte orada da celse. Kalkmadan gidersen olmaz. Celse olmuyor. Tadil erkan bozuluyor. O celsede de hiç olmazsa bir kere Sübhanallah demek ki demek lazım. Ama tabii duaları var. Allah'ım afirli verzukni ve afini yani bunu da verhamni diyebilirsin. Yani önemli olan orada o tadil erkanı yerine getirmek. Ve bir de tabii Resulullah'ın tavsiyeleri var. Bu dualar da yapılırsa namazdasın, Allah'ın huzurundasın. He? Bedeni en önemli ibadet olan namazdasın, Allah'ın huzurundasın. Yani burada ne kadar güzel dualar var. İsteyebildiğin kadar kainatın Rabbinden.

0: işin gücün rast gitsin, gönlün huzur bulsun. He? Bir takım imtihanlar, sıkıntılar olabilir. Onları da kolay aşmak nasip olsun yani. Ama sen patküt patküt namaz kılarsan nasıl olacak bu iş yani? İbrahim Nehai Hazretleri ne diyor biliyor musun? Namazını tadili erkana riayet etmeden kılan birini gördüğü zaman diyor ki bu adamın çoluğuna çocuğuna acıyın diyor. Ya demek ki kıymetli kardeşlerim senin namazı tadili erkana riayet etmeden kılman evdeki bereketi gideriyor. Evdeki bereketi yok ediyor. Anlıyor musun? Onun için bak bunun çoluğuna çocuğuna acıyın diyor. Ha ya namaz kılmayan hali ne olacak yani? Ne huzur olur, ne bereket olur. Problemler, sıkıntılar, hastalıklar, işin rast gitmez, aksilikler. He? Ondan sonra da niye böyle oluyor? Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki tadili erkana riayet etmek lazım. Ve akimus salah, namazınızı ikame edin. Doğrultun, ayağa dikin, dost doğru namazınızı kılın buyuruluyor. Çünkü Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, rükû ve secdede belini düzeltmeyen, düz tutmayan kimsenin namazı sahih değildir buyuruluyor kıymetli kardeşlerim. Evet, burada demek ki bütün kullarına Mevla Teala ve Tekaddes Hazretlerinin beyanı var. Yani Yahudilere söylüyor, imana davet etti, hakla batılı karıştırmayın dedi. İman ettikten sonra da ne lazım? Önce tamam iman ettin, sonra namaz, sonra zekat. Çünkü bunlar efendim en önemli bedeni ibadet namazdır. En önemli mali ibadet zekattır kıymetli kardeşlerim. Yani bu ben Müslümanım diyenlerin asla efendim terk edemeyeceği ibadetlerdir, konulardır. İşte burada da ne buyurdu? Ve tüz zeka, zekatı verin buyurdu Mevla. Evet, zekat. Zekat da tabii İslam'ın en önemli üçüncü rüknüdür. Tabii ayet-i kerimede beyan edildiği üzere. Yani bu konuda da biraz konuşalım. Çünkü hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ya, bünyel İslamu ala hamsin, İslam beş temel üzerine bina edilmiştir. Şehadetü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Birincisi, İman kelimesi, kelime-i tayyibeyi söylüyorsun. Hemen ardından ve ikam-ı salâ, sonra ve itâ-i zekâ. Bak namazınızı ikame edin, zekatınızı verin buyuruluyor. Demek imandan hemen sonra namaz ve zekat geliyor kıymetli kardeşlerim. Çünkü beden ibadetlerinden önemlisi namaz, mali ibadetlerinden önemlisi ise zekattır. Zekat, zekat ne demek? Yani manası nedir? Tabii pek çok manaları vardır. Zekatta tabii artmak manası var. Yani çoğalmak manası var. Aynı zamanda temizlik manası da var. Peki neyi çoğaltıyor, neyi temizliyor derseniz, zekat veren kimsenin malı efendim manen, yani bir madden artırıyor, bir manen artırıyor. Manen sevabını artırıyor, madden de ne yapıyor? Malını artırıyor, çoğaltıyor. Evet, artmak ve çoğalmak manası var ya, sevabın artar manen. Malın artar, o da madden. Peki temizlik manası ne demek? Neyi temizliyor? Manen günahlarını temizler. Efendim madden de malını temizler. Günahlarını temizlemesini anladık da peki hoca efendim malı nasıl temizliyor? Malı nasıl temizliyor? Şöyle düşünelim yani kangren bir kol düşünecek olursak, parmak bile düşünecek olsak mesela değil mi? Kangren olmuşsa efendim yani ne demek? Bu uzuv artık hastalıklıdır. Onun alınması lazım. Onun kesilmesi lazım. Onun bedenden ayrılması lazım. Çünkü eğer onu ayırmazsan, ameliyat etmezsen, o kolu kesmezse ne yapacak? O hastalık bütün vücuda sirayet edecek. Bütün vücut kangren haline gelecek. Bu sefer o kişiyi kurtarmak mümkün olmayacak. Hayattan kopacak, gidecek. Onun için o kolu ne yapması lazım? Alması lazım. İşte o ameliyatla o kangren uzuv kesiliyor. Kesilince de adeta veya vücudun herhangi bir yerinde bir ur düşün yani. Anlıyor musun? O urun alınması lazım. Yoksa vücudu ne yapıyor? Sıhhatini bozuyor, keyfini kaçırıyor ve hatta hayattan koparabiliyor. İşte zekatı verilmeyen mal, diğer malına, servetlerine karışan hastalıklı bir uzuv gibidir, bir ur gibidir, kanser hücresi gibidir. Onun verilmesi lazım. Onun malın içinden çıkarılması lazım. Ki ne yapsın? Diğer servetini de malını da temizlemen, kurtarman için bu şart oluyor. Zekatını verdiğin zaman malın temizlenmiş oluyor yani. Evet kıymetli kardeşlerim. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Hassinu embalekum biz zeka. Mallarınızı zekatla koruyunuz buyurdu. Yani mallarınızı zekatla koruyunuz bir nevi sigorta. Manevi sigorta. Anlıyor musun? Yani hiçbir sigortayı, kaskoyu bilmem neyi hiç ihmal etmiyorsun da caiz midir ne değil midir sormadan maddi zarara düşmemek için ne yapıyorsun? Hiç bunları ihmal etmiyorsun. Her türlü sigortada mutlaka efendim bir dahlim var, bir imzan var. Oralara iştirak etmişliğim var. Ama bir de manevi sigorta var ki esas sigorta budur. Mallarınızı zekatla koruyunuz. Zekat vermediğin zaman manevi koruman yoktur. Her an batabilirsin, her an iflas edebilirsin, her an yakabilirsin, yıkabilirsin, telef edebilirsin Allah muhafaza. Yani o öyle olur, bir bela musibet gelir, yok olur gider ama müsebbibi sensindir. Çünkü o malın zekatı verilmemiştir. Çünkü o malda ne var? وَفِي اَمْوَالِهِمْ حَقُّ لِسَّائِلْ وَالْمَحْرُومِ Evet kıymetli kardeşlerim, zenginlerin mallarında fakirlerin ve yoksulların hakkı vardır. Yani nisap miktarı malı geçen kimseler, zekata malik olan kimseler vermeye, demek ki fakirlere borçlular, muhtaçlara borçlular, talebe-i uluma borçlular, bir nevi borçlular. O malda ne var? Onların hakkı var. Onları mutlaka vermen lazım. Ama ben çalıştım kazandım. Ben çalıştım kazandım. Doğru. Sen çalıştın kazandın. Çalışıyorsun kazanıyorsun. Devlete vergi veriyor musun? Veriyorsun. Ne diyorsun? Vatandaşlık görevi. Çalışacaksın, kazanacaksın, zekatını da vereceksin. Kulluk görevi. O görevi Mevla bizlere verdi. Mevla o parayı sana vermez, direkt ona da verebilirdi. Ama sana verdi. Sen ver, aranızda bir muhabbet olsun. Hani dedik ya, zekat aynı zamanda neydi? Temizlik manası vardı. Malını temizliyor ama aynı zamanda neyi temizliyor biliyor musun? Fakirin zenginlere karşı gönlünde oluşacak haset, kin, nefreti de ne yapıyor? Temizliyor. Sen tabii etrafındaki muhtaçları düşünürsen, fakiri fukarayı, yetimi yetemayı düşünürsen, onlara bakarsan, destek olursan, el uzatırsan, yardım edersen, o da ne der? Allah razı olsun ya. Görüyor musun bak? Yani efendim tek başına ben kazandım, ben yerim demiyor. Bizi de düşünüyor. Allah onun malını, mülkünü korusun. Allah onun evini, ocağını korusun. Allah işini rast getirsin diye ne yapar? Sana dua eder. Ama vermediği zaman ne olur? Cimrilik yaptığın zaman, o zaman işte bak etrafındaki insanlar da, hatta çoluğun çocuğun bile sana düşman olur ya. Adamın mülkü var, malı var. Ya efendim çoluğuna çocuğuna yedirmiyor adam. Hanımına yedirmiyor adam. Yani evin ihtiyacı olan şeyi almıyor adam. Ya bu ihtiyaç kardeşim. Bir de dini kullanıyor. İsraf etmemek lazım. İsraf haram. İsraf haram tabii. Ama evin ihtiyacı olan şey israf değildir. Anlıyor musun? Ben çok kanaatkarım. Değilsin, sen cimrisin. Tabii kanaat başka bir şey. Kanaat ve cimrilik arasında ince bir çizgi vardır. İsrafla cömertlik arasında ince bir çizgi vardır. Tevazuyla zelillik arasında, kibirle onur ve şahsiyet arasında ince bir çizgi vardır. O çizgiyi kaçırmamak lazım. Anlıyor musunuz? Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki fakirin kalbinden de kini temizler. Yani zengin malını garip gurebayla paylaşınca, muhtaçlarla paylaştığı zaman arada bir muhabbet oluşur. Hasetler, kinler, nefretler kalkar. Bu sefer adam yani senin sağlığın için de dua eder. Öyle ya, şimdi sen hasta olsan, efendim çalışamasan veya vefat etsen, bu sefer derler bu adam yetim babasıydı, bize bakıyordu, bize kim bakacak yani. Yani senin varlığın onların rahat yaşamasına el uzatıyorsun ya, yardım ediyorsun ya, vesile olduğu için bak ne yapıyor? Dua ediyor. Böylece içtimai barış da tahakkuk ediyor. Toplumda huzur oluyor, emniyet oluyor. Ama eğer böyle bir haset varsa, nefret varsa, zenginle fakir arasında büyük bir uçurum varsa ne anlaşılıyor? Zenginler zekatlarını tam vermiyor demektir kıymetli kardeşlerim. Evet. Şimdi Mevla burada ve akimus salate ve atuz zeka, namazınızı ikame edin, dosdoğru kılın ve zekatınızı verin buyurdu. Tabi sadece burada değil, yani takriben 30'a yakın yerde Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri namazla zekatı hep yan yana zikretmiş. Hep bunları beraber zikretmiştir Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri. Tabi yani burada aynı zamanda bir mesaj da var. Ne mesajı vardır? Şu mesaj var. Pek çok mesajlar vardır da biri de budur diyelim. İslam'ın sadece uhrevi bir hayat ve ibadetle meşgul olan bir din olmadığı mesaj. Ne demek? Şu demek. Namaz deyince akla ne geliyor? İbadet, taat, ahiret. Değil mi? Uhrevi bir durum söz konusu oluyor. Ama zekat deyince akla ne geliyor? Para geliyor. Mal geliyor, ticaret geliyor, alışveriş geliyor. Bak şimdi namaz gibi uhrevi bir ibadetle, zekat gibi ticaretle alakalı, alışveriş parayla pulla alakalı bir ibadeti Mevla yan yana zikrediyor. Yani İslam din hayatını dünya hayatından, dünya hayatını da ahiret hayatından ayırmayan ve ikisini bir mütalaa eden bir din olduğunun da mesajını veriyor kıymetli kardeşlerim. Çünkü yani zekat çok önemli bir köprüdür. Zekat köprü, yani namaz ahiret ibadeti, zekat dünya ibadeti gibi geliyor ya, aslında bir köprüdür. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Ezzekatu kantaratul İslam. Zekat İslam'ın kantarasıdır, köprüsüdür. Evet, köprü nedir? Köprü iki yakayı bir araya bağlar. Değil mi? Koskoca efendim Avrupa kıtası ile Asya kıtası ne yapıyor? Birbirine bağlıyor. Değil mi? İki beldeyi köprü ne yapar? Birbirine bağlar. İşte zekat da böyledir, kantaradır, köprüdür. Neyi bağlıyor? Madde ile manayı birbirine bağlıyor. Fani ile bakiyi birbirine bağlıyor. Dünya ile ahireti birbirine bağlıyor. Fakir ile zengin arasında bir köprü vazifesi görüyor ve onların gönüllerini bağlıyor. Hepsinden önemlisi Allah ile kul arasında bir köprüdür. Evet, namazını kılıyorsun. He? Huşuyla secdelere gidiyorsun ama yani malda canın yongası, bakalım yongandan verebiliyor musun? Elin cebine nasıl efendim giriyor? Alnın secdeye giderken rahat gidiyorsun ya, elin de cebine rahat gidiyor mu, girmiyor mu? Bakalım cebinde akrep mi var yoksa Allah emretti deyip ne olursa olsun veriyor musun? İşte Mevla bunu da görmek istiyor. Bedeni ibadetleri, namazı, orucu nasıl yapıyorsanız cepten bir şey çıkmıyor tabii. Ha bir de mali ibadet olan zekatı da Mevla görmek istiyor kıymetli kardeşlerim. Çünkü zekat verene tabii çok bereketler, bolluklar, huzurlar, mutluluklar, malını manen koruma altına almalar ile alakalı hadis-i şerifler var. Beyanlar var. Fakat şu da var. Zekat vermeyenlere ahirette azap var. Dünyada da zaten hadis-i şerif okuduk ya, manevi bir koruması olmamış oluyor. Her an bir tehlikeye girebilir. Ama ahirette büyük tehditler var, tehlikeler var. Evet kıymetli kardeşlerim. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanları var. Bakın. Hadis-i şerifte Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Ali İmran suresi 180. ayetin de bir manada tefsirini yapıyor, beyan ediyor ve bu ayeti de ifadelerinden sonra Efendim sallallahu aleyhi ve sellem okuyor. Şimdi onları zikredelim. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, İnnellezî lâ yüeddi zekâte mâlihî. Kimin malı olup da onun zekatını vermezse, malı var, zekat da vermesi lazım ama vermiyor. Ahirette ne olacak? Yümethilullahu azze ve celle lehu ma lehu yevmel kıyame. Kıyamet günü Allah onun malını ne yapıyor? Şekillendiriyor. Şücaan ekra lehu zebibetan. Nasıl? Dazlak başlı ve iki gözü arasında siyah bir nokta olan yılan şekline çeviriyor Allah-u Teala onu. Yani zekatını vermediğim mal ahirette bir ejderha. Hem de dazlak, hem de gözlerin üzerinde siyah bir nokta var. Ve fümme yelzemuhu yutavvikuhu ve geliyor senin boynuna dolanıyor. Ahirette 50 bin sene beklenecek mahşer arazisinde He, insanlar terkan içerisinde günahlarına göre efendim tere bulaşmışlar. İnsanlar böyle eğilemiyorsun, kalkamıyorsun, dönemiyorsun. Böyle bir durumda bir de yılan gelmiş boynuna dolanmış, ağzını açmış, çenenden yakalamış. Sen de şaşırıyorsun, bu nedir? Kimse de yok, bende niye var bu? Diyor ki bak yakulu ene kenzüke, ene kenzüke. Ben senin kenzinim, yani malını biriktirip de kenz edip de zekatını vermediğin malınım ben diye ne yapacak? Eza edecek, cefa edecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu beyan ettikten sonra ne yapıyor? Şu ayeti okuyor. Estağfirullah. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ بِمَا تَعَمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِ Ali İmran suresi 180. ayet-i kerime. Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimette cimrilik edenler sakın zannetmesin. Hüve hayrallahum. O, yani cimrilik ettiği mal vermedi ya, o benim için hayır zannetmesin. Bel ve şerrun leküm, bilakis o onlar için şerdir. Sen cebimde kaldı, kasamda kaldı, vermedim. Böyle bir ferahlıyorsun belki. He? Yalancı şeytani bir ferahlamadır o. Bu senin için hayır değil. Bel ve şerrun lehum, bilakis o onlar için şerdir buyuruyor Mevla. Seyutavvekûne mâ bekilû bihi yevmel kıyâme. Cimrilik yaptıkları o şey, o mal var ya, kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Ali İmran suresi 180, bak ayet okuduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifi beyan etti. Ardından da bu ayeti okuyarak o sözlerine adeta delil getirmiş oldu ayetten kıymetli kardeşlerim. Evet, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri her yerlerimizi hazine-i gaybından zengin eylesin. Yolunda harcamak nasip eylesin. Zekatlarımızı tas tamam, hatta fazlasıyla vermek ve bununla birlikte sadakalar, infaklar, tasadduklar yapabilmek de Rabbim nasip eylesin. Cümlemizi cömert kullarından olmaya olmak nasip eylesin. Amin. Evet. Demek ki ve akimussalate ve atuzzeka, namazınızı ikame edin, zekatınızı verin. Verka'u ma'ar raki'in. Rükû edenlerle beraber siz de rükû edin buyuruyor Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri. Şimdi burada tabii Mevla namazı beyan etmiş. Aslında baştan namazı dosdoğru kılın buyuruyor. Zekatı verin dedikten sonra tekrar rükû edenlerle beraber siz de rükû edin. Şimdi bu ayette de ne vardır? Namazın cemaatle kılınmasına işaret vardır. Namazınızı kılın ama Müslümanların arasına karışın. Müslümanların mescitlerine gidin. Onlarla beraber namaz kılın, beraber rükû edin, secde edin, kıyama durun, beraber tekbir alın. Namazlarınızı cemaatle kılın uyarısı vardır kıymetli kardeşlerim. Tabii yani onlara söyleniyor ama bütün Mevla kullarına ne yapıyor bunu beyan ediyor. Cemaatle namaz meselesi aslında çok önemli. Tabii biz bunun önemini pek bilmiyoruz. Öyle bir zamana geldik ki yani namazlarda bile gevşek olan bir ümmet. Hani Efendi Hazretlerimiz buyurmuştu ya, hani ne garip zamana geldik ki Müslümana namaz kıl diyoruz. Müslüman adama namaz kıl demek yani çok garip. Eskiden böyle bir şey mümkün değil yani. Hakaret mi? Sen namaz kılıyor musun diyorsun Müslümana. Aslında hakaret gibi bir ifade yani. Ama bu dönemde böyle değil, öyle bir garip zaman. Şimdi böyle bir zamanda namazların bile efendim gevşediği, kılanların azaldığı bir dönemde cemaatle namazı da pek belki efendim önemini bilmiyor olabiliriz yani. Ama cemaatle namaz ne kadar önemli. Evet kıymetli kardeşlerim. Bir kere tabii fazileti çok fazla hepiniz biliyorsunuz. Yani evde kıldığın bir namaz ya kabul olur ya olmaz. Ama cemaatle kıldığın zaman 27 derece. 27 derece fazla sevabı var. Yani şimdi mesela şu bardağı satıyorsun. Burada 1 lira. Camide satıyorsun. Tabiri caizse 27 lira. Burada 1000 liraysa orada 27 bin lira. Burada satar mısın? Ya gidersin orada sen burada boşuna enayi miyim dersin değil mi? Bir tanesinden arada ettiğin kara bak. Onlarcasını sattığın zaman yani bir defada belki servet sahibi olacaksın. Bunun gibi yani maddi olarak düşündüğümüz zaman cemaatle kılınan namazın karını, manevi sevabını, karını düşün yani. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın buyurdu. Salatul cemaati tefdulu salatel fevvi bi sev'in ve aşirine dereceten. Cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan 27 derece daha sevaptır buyurdu. Tabi bu kimin için? Erkekler için. Kadınlar için? Kadınlar da evde kılarlarsa ne yapıyorlar? Aynı sevabı alıyorlar kıymetli kardeşlerim. Bir de ne dedik? Yani evde kıldığın bir namaz ya kabul olur ya olmaz. Ama cemaatle kıldığın zaman kabul, kesin kabul biiznillahü teala. Nasıl oluyor peki? Şimdi tabii insanlar cemaatle namaz kıldıkları zaman Allah-u Teala görevli melek gönderiyor. O vazifeli melek geliyor. Önce imamın kalbine bakıyor. Eğer Mevla'nın aradığı huşu varsa, o hudu varsa, o tadil erkana göre riayet ediyor ya, yani içiyle dışıyla hakikaten namazını çok güzel kılıyor. Onun kalbinde bunu bulduğu zaman Allah-u Teala o cemaatin hepsinin namazını ne yapıyor? Kabul ediyor. Onun için takva imamın arkasında namaz kılmak çok önemli. Peki, cemaatin önündeki imamın kalbinde bu huşuyu bulamadı melek. Ne olacak? Sonra bütün cemaatin kalbine bakıyor tek tek. Yani o huşu var mı? O hudu var mı? Surette namazda ama siret olarak da orada mı yani? Bedeniyle, ruhuyla tamamen Kabe'ye mi yönelmiş? Mevla'ya mı yönelmiş? Cemaatin içerisinde bir tanesinin kalbinde böyle huşu buldu mu Allah-u Teala yine hepsinin namazını kabul ediyor. Şimdi ne oldu? Bak evde kılınan namazda risk var ama camide kılınan namazda, cemaatle kılınan namazda risk yok. E peki hoca efendi ya imamın kalbinde bulamadı. Cemaatin kalbinde de o huşu bulunmazsa ne olacak? Ha o zaman ne olacak? Melek diyecek ki görevli melek, ya Rabbi hiçbirinin kalbinde huşu yok. Hepsinin aklı fikri, kiminin çarşıda, kiminin pazarda, kiminin hanımda, kiminin çekte senette, herkesin aklı bir yerde. Mevla buyuruyor, onlar niçin toplandılar oraya? Ya Rabbi namaz kılmak için, sana secde etmek için ya Rabbi. Kime secde ediyorlar? Sana secde ediyorlar ya Rabbi. Mevla da buyuruyor, madem bana secde etmek için toplanmışlar, şahit olun, onların hepsinin namazını kabul ediyorum. Öyleyse sen camiye niye gidiyorsun? Kulluk için gidiyorsun. Allah'a ibadet için gidiyorsun. Allah'a secde etmek için gidiyorsun. Madem Allah'a secde etmek için gidiyorsun, Allah-u Teala da ne yapıyor? Hepsinin namazlarını kabul ediyor kıymetli kardeşlerim. Onun için yani cemaatle namaz. Bununla alakalı tabii çok rivayetler var, çok hadis-i şerifler var. Hatta meşhur hadis-i şerif var ya, arşın altında gölgelenecek 7 grup insandan. Bir grupta cemaatle namaz kılan kimse. وَرَجُلُنْ قَلْبُهُ مُعَلَّقُمْ بِالْمَسَاجِدِ Kalbi mescitlere bağlı olan kimse. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu. Yani kalbi mescitlere bağlı demek, namazını cemaatle kılan kimse demek. Çünkü mescitlere bağlı ne demek? Gönül bağıyla bağlı. Yani zincirle, halatla, iple bağlanmış değil. Sevgiyle bağlanmış, muhabbetle bağlanmış. قَلْبُهُ مُعَلَّقُنْ Kalbi asılı. Ne demek? Sanki kalbi bir kandil gibi mescide asılmış. Gönlü, zihni hep orayla meşgul. Aklı, fikri hep namazda. Namaz kılıyor, ardından diğer namaz vaktini bekliyor. Yani bütün planını, programını, düzenini, hayat nizamını namaz vakitlerine göre yapmış adam. Anlıyor musun? Namazı araya sıkıştırmıyor. Namazların arasına işini gücünü demek ki serpiştiriyor. Aklı namazda, kulağı ezanda, gözü de namazda. İşte bu kişi de arşın altında gölgelenecek 7 gruptan biri. Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki cemaatle namaz meselesi çok önemli. Evet kıymetli kardeşlerim. Hani meşhur herkesin bildiği ayet-i kerimede ne buyuruldu? Hani estağfirullah innemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhir. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan kimseler imar eder, mamur ederler. Şimdi burada tabii Allah'ın evini mamur etmek, imar etmek iki türlü, iki şekilde olur. Bir caminin binasını inşası, inşa etmek, imar etmek manasına gelir. İkincisi de o cami yapıldıktan sonra, inşa edildikten sonra içini boş bırakmamak, atıl bırakmamak, garip bırakmamakla ne yapılır? Mamur edilir. Öyle şimdi yani sen cami yaptın ama he, kullanılmazsa ne olur? O yer harap olur. Cemaat manen orayı mahrum etmemiş olurlar, mamur etmemiş olurlar. Onun için demek ki ne anlaşılıyor? Ha, buradan da efendim camiye gidenlerin iman ettikleri, imanlı oldukları da ne olmuş oluyor? Ortaya çıkmış oluyor. Yani Allah'ın mescitlerini ancak Allah ve ahiret gününe iman edenler mamur eder. Gerçekten Allah için yardım edenler, o binayı yapanlar da öyle. O camiye girip namazını kılıp manen mamur edenler de öyledir kıymetli kardeşlerim. Bakın nitekim Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İzâ râytumur racüle ya'tâdül mescide feşhedû lehu bil iman. Mescide gitmeyi adet edinen kişinin mümin olduğuna şahitlik edin buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Adamı görüyorsun camiye devam ediyor. Ya bu adam mümindir, şahadet edebilirsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Ama kalbinde efendim şöyle bir imanlı mıdır, imansız mıdır? Cık, Allah ile onun arasında. Sana düşen sen Allah ile onun arasındaki, Allah katındaki gaybı senin işin değil o. O senin efendim alanın değil. Bak Resulullah ne buyurdu? Gördün mü gördün. Tamam. Onun mümin olduğuna şehadet edin buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kâlallahu teâlâ. Ve Allah-u Teala buyurdu. İnnemâ yâmuru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âkir. Ve Allah-u Teala Hazretlerinin beyanını zikrediyor. Allah'ın mescitlerin ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar iman ederler. Evet kıymetli kardeşlerim. Yani burada neden bahsediyor? Manevi imardan bahsediyor. Çünkü madem Allah'ın evlerini iman edenler mamur ederse, bu adamlar da camiye geldiğine göre demek ki mescidi mamur etti. Ha oradan zaten ayette de iman edenler mamur eder buyurmuştu ya. Demek ki bu adam mümin olduğuna ne yapıyorsun? Şehadet ediyorsun. Evet bakın bir hadisi kutside buyuruluyor. İnne buyuti fi ardil mesacit. Yeryüzünde benim evlerim mescitlerdir buyuruyor Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri. Ve inne züvveri fîhe ummâruha. Ve orada beni ziyaret edenler, oraları mescitleri mamur edenlerdir. Bak sen camiye gittiğin zaman ne yapıyorsun? Mevla'yı ziyaret etmiş oluyorsun. Anlıyor musun? Ya oraları da efendim mescitleri de ne yapmış oluyorsun? Mamur etmiş oluyorsun. Ve burada tabii bir müjde var. Fetûbâ li amdin tetahhara fî beytihi. Müjdeler olsun o kimseye ki evinde temizlenir. Yani abdestini aldı. Sonra thümme zâranî fî beyti, beni evimde ziyaret etti. Namazını kılmak için abdestini aldın, camiye gittin. Bu kimseye müjdeler olsun. Ne müjdesi var? Fehakkun alel me'zûri e yükrime sâirahû. Bak Mevla hadis kutsi'de buyuruyor ki ziyaret olunan üzerine bir haktır. Nedir o hak? E yükrime zâirahû, ziyaretçisine ikramda bulunmak. Madem Mevla'yı sen ziyaret etmiş oluyorsun, Allah'ın evi demiyor musun? Camiler Allah'ın evleridir. E peki Allah'ı niye ziyaret etmiyoruz? Niye namazlar orada kılmıyoruz? İşte namazı kılmaya camiye gittin, cemaate iştirak ettin, Allah-u Teala Hazretlerini ziyaret etmiş oluyorsun. Dolayısıyla her kim de ziyaret ederse, ziyaret olunan üzerine, ziyaretçisine ikramda bulunmak bir haktır buyuruyor. Ha Mevla kimse hiçbir şeye icbar edemez ama Mevla Teala ona müjde veriyor. Gelene diyor ikramda bulunacağım diyor. Evet kıymetli kardeşlerim. Yani cemaatle namaz kılmakla alakalı tabii çok efendim hadis-i şerifler vardır. Tabii yani vaktimiz buna müsait değil. Aslında namazla alakalı birkaç ay her hafta yapmış olduğumuz birkaç ayda devam eden namazla alakalı sohbetlerimiz vardı. Oradan da tabii namazla alakalı sohbetleri dinleyebilirsiniz. Fakat tabii şunu da arz edelim toparlarken. Herkesin camide yeri vardır. Bütün müminlerin, erkeklerin, çünkü hanımlar ne yapacak? Evde kıldığı zaman o sevabı kazanıyorlar. Herkesin camide yeri var ama kimse de sahip çıkmıyor. Çok enteresan. He? Ama dağın tepesindeki tarlana bir karış girdikleri zaman, bir metre girdikleri zaman, çeperi senin tarlana bir metre içeri çaktığı zaman kıyametler koparıyorsun, mahkemelere müracaat ediyorsun da efendim ortalığı ayağa kaldırıyorsun benim yerime girdiler diye. Halbuki camide senin yerin var. He? Senin yerine birileri girmiş. Hiç umurunda bile olmuyor. Nasıl olacak bu iş yani? Efendi Hazretlerimizin babası efendim tabii tarlada, çiftinde, çubuğunda çalışıyor. Camiye de uzak olmasına rağmen. Bak o kadar ağır bir iş yapıyor. Çiftinde, çubuğunda, efendim çapasında ezan vakti camiye geliyor. Camiye geliyor, camide kimse yok. Kimse yok, herkes tarlada. Tarlada da Efendi Hazretlerin babası da orada tarlada, hem de en uzak yerde. Ama gene de ne yapıyor? Camiye geliyor ve orada namazını kılıyor. Ezan okurmuş, namazını kılarmış, tekrar efendim tarlaya çalışmaya dönermiş. Ama camide kimse var mı? Yok. Bir gün tabii köy halkına diyor ki, camideki yerinize bana bıraktınız diyor. Hani dedi ki camide herkesin yeri var. He? Efendi babamızın, Efendi Hazretlerimizin babası öyle diyor. Camideki yerinizi hep bana bıraktınız. Allah sizden razı olmasın. Tam amin diyecekler. Birden ulan bir de bakıyorlar ki he olmasın deyince, şimdi bu duaya amin denir mi? Şaşırıyorlar yani. Amin denecek dua değil. Niye? Niye öyle dua ediyorsun? Camiye gitmeyen adam Allah razı olsun denir mi ya? He? Sen Allah'ın evine gitmiyorsun, ziyaret etmiyorsun. Cami bomboş. Bir de Allah razı olsun denmesini mi bekliyorsun? Onun için demek ki ne yapmak lazım? Camideki yerimize sahip çıkmamız lazım kıymetli kardeşlerim. Evet. Tabii hadis-i şerifler var fakat vaktimiz de doldu. Dolayısıyla bu ayet-i kerimede Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri namazınızı dosdoğru kılın. Zekatınızı verin, rükû edenlerle beraber rükû edin buyuruyor. Ha burada namazda tadil erkanına riayet etmemiz lazım. Zekatları bir muhasebeci titizliğiyle hesaplayıp kitaplayıp ona göre efendim vermemiz lazım. Çünkü bu zekat meselesi çok önemli. Niçin? Çünkü zekatı verdin mi vermedin mi böyle bir seni araştıran, inceleyen, hesaplarını kontrol eden bir merci var mı? Yok. Vergini vermesen devlet yakana yapışır. Değil mi? Masak hemen raporlar düzenliyor. Ama şimdi yani zekat konusunda ondan sonra kimse bir şey demiyor. Zannetme. Hep kayıt alınıyor. Manevi masak raporu düzenleyen görevler var, görevliler var, melekler var. Onlar kayda alıyorlar. Yani belki çoluğunun, çocuğunun, hanımının bile bilmediği bir takım malların vardır, mülklerin, hesapların vardır. Hangi hesapta, hangi kasada, kesede, neredeyse hepsini Mevla biliyor. Onun için zekatımızı güzel hesaplayalım. Zekat vermek aynı zamanda imanın da ispatıdır. Bunu da arz edeyim. Çünkü düşünsene, yani seni zorlayan bir merci yok. Vermesen niye vermedin diyecek yok. Ya ben hepsini verdim desen, yalan söylesen, ya sen yalan söylüyorsun, kime verdin diyecek bir merci birim yok. Anlıyor musun? Ama buna rağmen sen ne yapıyorsun? Oturuyorsun. Hesap makinen bir tarafta. Kağıdın kalemin var. Hepsini hesaplıyorsun. Efendim alt alta üst üste alacaklar, borçlar verecekler. Şu kadar kaldı, 40'ta biri bu kadar ve onu ne yapıyorsun, veriyorsun. Peki bu Allah'a iman ile efendim imanı ispat etmek değilse nedir yani? Değil mi? Çünkü sen Allah'tan korkuyorsun. Çünkü sen Allah'ın bildiğini biliyorsun. Ahirette Allah'ın huzurunda utanırım, mahcup olurum ve bu cezaları ben göze alamam. Ahiret adabını göze alamam diyorsun ve o zekatını ne kadar tutuyorsa hiç önemli değil, hepsini veriyorsun. İşte bu imanın ispatıdır. Ama dersen ki ya hoca efendi öyle diyorsun, konuşmak kolay da. Tabii konuşmak kolay, doğru söylüyorsun. Ama vermek zor da olsa vereceğiz. Sen benim zekatım ne kadar tutuyor biliyor musun? Şu kadar milyar tutuyor. Ne kadar tuttuğunu bilmiyorum ama ha o kadar zekatın varsa cebindeki para demek 40 katı. Anlıyor musun? Çünkü 40'ta bir veriyorsun. O da Mevla yediğine karışmıyor, içtiğine karışmıyor, harcadığına karışmıyor, yaptığın masraflara karışmıyor. Borcun varsa onları çıkar, onlara karışmıyor. He? Nisap miktarını geçti mi? Hemen vermiyorsun. Üzerinden bir sene geçiyor. Hala o para var. E onun da 40'ta birini ver be kardeşim. Bu kadar aç var, açıkta insan var. Garip gureba var, fakir fukara var yani. Anlıyor musun? Mevla böylece ne yapıyor? Bir dünyadaki düzeni kuruyor. Böyle bir taksimat yapıyor. Ve zenginlerin mallarında fakirlerin hakkı vardır buyuruyor. Onların o hakkını sakın kendi kasamızda, cebimizde tutmayalım ve mutlaka verelim. Rabbim Celle Celaluhu namazlarımızı dosdoğru kılmak nasip eylesin. Zekatlarımızı aşağı yukarı değil, yukarı olsun aşağı olmasın, tam verebilmek nasip eylesin ve namazlarımızı mümkün mertebe cemaatle kılmaya Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi ile Kur'an sofrası sona erdi. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
3: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes umreye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
4: Şura Fıkıh Kurulumuz, yeni eğitim döneminde 200'e yakın talebesiyle ilmi hizmetlerine devam edecektir. Dini meseleler danışma hattımız aracılığıyla da her ay binlerce vatandaşımızın dini ve fıkhi sorularına cevap verilmektedir.
5: Ali Adar Efendi babamızın kelamıdır, din fıkıhtan ibaret. Biz fıkıhçılara tabii ki hizmetçiyiz. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. 7 Eylül'de yeni dönem fıkıh eğitimi başlayacak. Şura Fıkıh Kurulu İlim Araştırma Derneği'ne yardımlarınızı bekliyoruz. 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
2: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Hayder, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci, fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor, hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
6: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216 606 38 38 543 125 12 12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
7: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajla sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lalegül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lalegül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
3: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği, hayat bir damla suyla başlar.
8: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'de sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
9: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultandern.org.
10: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
11: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
10: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
12: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
13: Kur'an ölü kalplere hayat verir. Su ölü toprağa hayat verir.
14: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
15: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
16: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun. Tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
17: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
18: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
19: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
20: Sonra da öyle ölüyorsun.
21: Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
22: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
23: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
24: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
0: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
13: An Semre bin Cündüb radıyallahu anh efendimizden bir acayip bir hadis-i şerif. Bu da Buhari'de. Men ra minkumul leyle ru'ya. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her gün sabah namazında namazını kıldırır sahabe efendilerimizle beraber. Sabah namazını cemaatte kılalım. Rabbim cemaate müdavim eylesin hepimizi inşallah. Amin. Sorardı, sorusu olan var mı? Millet sorardı bir şeyler. Rüya göreniniz var mı? Bir işte bu sabah bazen oldu böyle. Kimse rüya görmüyor. Peygamberin gördüğü mucize vahiy oluyor. Yani vahiy rüya şeklinde de geliyor. Bir de buraya dikkatinizi verin. İhtiyacı olan var mı? Özellikle soruyor ve ihtiyacı olanın ihtiyacını çözüyor. Yani burada biz şunu anlamamız lazım. Müslümanlar birbirinin derdiyle dertlenmeli. Sorardı bugün işte bu hadis-i şerifte ve buna benzer bazı hadis-i şerifler yine var. Sordu. Kimsenin önce ses çıkmadı. Hedra ehadun minkum rüya kulna la velakin ra'aytul elleyle akşam raculeyni diyor. Etani iki kişi geldi bana. Hemen söyleyeyim. Hadisi rahat anlatmış olalım. Cebrail ve Mikail aleyhisselam. İki adam geldi diyor. Halbuki meleklerde cinsiyet yoktur. Erkek değil, kız değiller. Nuranidirler. Ama Cebrail aleyhisselam hep erkek şeklinde gelirdi. Feahize biyedi. Elimden tuttular. Beni mukaddes bir yere götürdüler. Orada bir adam oturmuş. Öbürü ayakta. Şimdi yerde oturan adam, ayaktaki adam onun kelub kelimesi böyle çengelli kesici aletler var. Min hadidin diyor. Ağzına bunu takıyor. Orada yerde oturanı takıyor, bir çekiyor, paramparça ediyor. Sonra diğer tarafı kafahu diyor, ta ensesine kadar kesiyor. Sonra bu tarafa kesiyor, sonra o tarafa kesiyor. Kesildikten sonra burayı iyileşiyor, burası iyileşiyor. Bukhari hadisi bu, efsane falan değil. Öyle kabul etmiyorum, reddediyorum, bitti mi yani şimdi? Bu kadar mı? Olacak bunlar. Rabbim bizden uzak eylesin. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخْلَرًا. Her ne hayır işlediyseniz ahirette göreceksiniz. وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ. Ne kötülük yaptıysanız. تَبَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ اَمَدًا بَعِيدًا. O kendinizle o günahların arasında uzak, dünyanın bir ucundan bir ucu kadar uzaklık isteyeceksiniz. Dünyada uzak durun. وَيُحَذِّرِكُمُ اللّٰهُ نَفْسَ. Allah sizi haramlardan sakındırıyor. Gözünü, kulağını, elini, ayağını haramdan tut. Rabbim haramlardan, günahlardan muhafaza eylesin. Amin. Hatta yebluğa sümme yef'alu bi şidkı ila ahar. Sonra diğer taraf. Misse zalik. Ve yeltemu iyileşiyor diğer taraf. Fe yaudu tekrar aynı. Fe yesnavu mislima. Maaza. Nedir bu? Ne acayip bir azap bu. Kale. Yürü. Devam edelim. Devam edelim. Yürümeye devam ediyor. Hatta eteyna ala racülün diyor. Muzdacıya. Adam kafasını bir taşın üzerine koymuş. Ve racülün kaimun ala resihi. Birisi de buna azap melekleri bunlar. Bi fihrin ev sahra. Elinde büyük bir kaya var. Adamın kafasına fe yestehu bir esehu. Başına bir vuruyor. Başı darma duman oluyor. Taş yuvarlanıyor. Gidiyor alıyor. Kafa iyileşiyor. Bir daha vuruyor. Hatta yelteyme re'usuhu ve ade re'suhu kema huve fe ade iley. Tekrar tekrar fadarabehu. Bu kimdir? Bir insan eline çekiç vuruyor. Ne kadar acı. Böyle birkaç kez başıma gelmiştir yani. Acayip acıyor ya. Değil mi? Allah kazalardan muhafaza eylesin. Kafası eziliyor ya. Paramparça oluyor. Kafa eziyor. Paramparça oluyor. Göz, kulak darmadı mı? Tekrar gidiyor kayayı alıyor geliyor. Kafa iyileşiyor. Bir daha vuruyor. Kim bu? Neyin nesi bu? Yürüyelim. İntalik. Buyur. Devam. Burası çok enteresan. Beni çok korkutan yerlerden bir tanesi bu. Her okuduğumda böyle içim böyle ürpermiştir yani. İlâ sakbin mislet tenur diyor. Bu üstü dar, altı geniş, içi alev dolu. Hemen söyleyeyim, rahat anlatayım. Cehennem yılana benzetilir. Onun zehirli dişi sırata benzetilir. Bu benzetme bu. Şimdi bu boğaz tarafı biraz dardır. Aşağı doğru ineği yutuyor. Cehenneme atılanlar elleri ayakları bağlı. Üst üste feyerkümehu cemiyan. Üst üste yığılır. Bir kilometre, iki kilometre, kilometre yanlış duymuyorsunuz. Üç kilometre insanlar üst üste yığılmış. Azap melekleri itikliyor. Cehennemin ağzına gelince bir tarif için söylüyorum. Çiviyi ağaca çakmak. Meşe ağacına böyle çakarken nasıl ki böyle zor çakamıyoruz. İnsanlar da cehenneme böyle bastırıla bastırıla o orada demirler var bu şeyleri paramparça ediyor böyle. Paramparça ediyor öyle bastırıla bastırıla üsttekiler de aşağı doğru bastırıyor. Bu şekilde atılıyor. Yandan çıkmak mümkün değil. Mümkün değil. Aşağısı sıkışıyor. Yılanın aşağısına gidecek kuyruk. Dışarı çıkmak mümkün değil. Kapaklar üstten kapaklanıyor. Babul Eman deniyor ona. Güvenli bir kapı. Miraç gecesi Resulullah Efendimiz gördü. Dedi bir ya Cibril aç bir göreyim. Dedi ya sen ne işin var orada yani sen orayı seninle alakalı değil ya biliyorum dedi bir göreyim. O kapının genişliği dünyanın bir ucundan bir ucu bir açıldı kainat titredi böyle. Resulullah Efendimiz cehennemi görünce diyor sanki Allah bütün mevcudatı ateş olarak yaratmış. O kadar büyük. Orada anlatılıyor hadislerde. Cehennemin diyor 70 bin gözesi var diyor. 70 bin gözesinin bir gözesinde 70 bin oda var diyor. O hazin yani cehennemin efendim melekleri aleyha tis'ate aşer ayette geçer. Kulağı yok, gözü yok, şeyi yok. Yani duymaz seni. Baş istediğin kadar bağır. Buldozere benzetiyorum. Dozer gibi. Önünde seni ezmeye kalkışsa diyelim ki kullanan da seni görmüyor. Dozer sana bir merhamet bilir mi? Her neyse. Azap melekleri diyor. Dünyaya şöyle elini uzatsa dünyayı avucuna alır diyor. O kadar büyük. O kadar büyük. Bütün insanları sürüklüyor cehenneme. 70 bin göze, 70 binin bir tanesinin 70 bin odası var. O odasına diyor, dünya atılsa o büyüklükteki melek 1000 yıl arasa dünyayı orada bulamaz diyor. 70 binin birinin 70 bin odasının bir odasının köşesinde. Anladıysanız helal olsun size. Ben de anlamaya çalışıyorum. Nasıl bir şey bu? Feinne beyne menkibeyil kafiri mesirete selasete eyyam lirrakib nusi. Buhari bu da Buhari'de. Bir kafirin iki omuz arası süratle koşan bir atın 3 günlük mesafesidir diyor. Bir at günde ne kadar koşuyormuş? 150 kilometre. 3 günde ne yapar? Buradan Ankara yapar. Ya? Şimdi bu hadis-i şerif çok acayip bir hadis. Bir ağzı parçalananı gördük. 2 kafası ezileni gördük. 3 beni korkutuyor hakikaten bro. Üstü böyle dar, altı geniş. Ondan sonra vasun yetevakkadu tahtav. Alttan öyle bir alev feyza iktarabe irtefau. Alev böyle insanları yukarı doğru çıkartıyor. Onlar da zannediyorlar en yahrucu bizi dışarı atacak bir böyle bir tam böyle tabiri caizse yani cehennemin son duvarlarına yapışıp atacaklar kendini. Ateş alev bir sönüyor. Güm, 70 bin sene tekrar paldır küldür. Cehennemin vadileri de böyle efendim keskin demirler vücudu parçalıya parçalıya aşağı iniyor. Fîdâ hamedet. Hamedet söndü. Recavu fîhâ. Peki bu yananlar kim? Bu cehennem. Ricalun ve nisâun uratun. Erkek kadınlar başı dibi açık yani ahlaksız yani zinakar. Bu televizyonlarda, dizilerde, filmlerde boy gösterenler. O açık saçıklığa özenenler. 3-5 gün bunları yaparsın. Ne bu millette ahlak bıraktın, edep bıraktın, iffet bıraktın. Peki ölünce ne olacak? Ben medeniyim, uygarım, istediğimi yaparım. Biliyorum, anladım, tamam onu ezberledik. Ölünce ne yapacaksın? Ölünce. Kabul etmiyorum. Ha bitti yani, kabul etmiyorum deyince bitiyor. Var bunlar. Annedeki bir bebeğe dünya var desek. O bebek de kabul etmiyorum. Ben burada yatacağım aşağıya derdim yok, tasam yok. Yani kabul etmiyorum deyince annede mi kalıyor çocuk? Siz söyleyin. Kalıyor mu? Burada da bırakmayacaklar bizi ya. Bu yeryüzündeki 8 milyarın 7 milyarı aklını kaybetmiş. Allah akıl fikir versin. Ne diyeyim? Ne diyelim? Menazihi. Ya kim bunlar böyle yanıp kavruluyorlar? Zinakar olduğunu biraz sonra söyleyecek. İntalik yürü. Biraz yürüyelim. Devam edelim. Gittiler. Bak burası dehşet. Kan nehri irin.

0: Sonra artık bir daha bir dışarı çıkayım. İrinin içerisinde insan durabilir mi ya? Şaka gibi geliyor sana. Feakbele racülüllezi finneri feyzeraden yapıyor. Tekrar çıkmak istiyor. Ramar racül bi hacer. Bir daha atıyor. Fihi tam ağzına isabet. Adam nefes al. Nefes almaya çalışıyor. Bir atıyor ağzından içeri. Küt tekrar. Feraddedehu devam ediyor. Kullema caelli haraca rama fihi. Bak birkaç kez tekrar etti. Bir daha çıkmak istiyor, bir daha atıyor. Bir daha çıkmak, bir daha atıyor. Onun üzerine kim bunlar, neyin nesi, Resulullah'ın dehşete kapıldı. Devam edelim. Söyleyeyim, en son söyleyecek. Bunlar faiz yiyenler. Faiz. Almak da aynı, vermek de aynı. Bir de şimdi fetva çıkarttılar. Ya bir sefere mahsus ev alacaksın, alınabilir. Bu fetvayı veren kafir olur. İnanan da dinden çıkar. Böyle haramın bir defaya mahsusu, içkinin bir defaya mahsusu, zinanın bir defaya mahsusu, hırsızlığın bir defaya mahsusu. Böyle bir dinsizlik olur mu ya? Din adamıyım diye böyle fetva veriyorlar. Cumartesi günü cuma namazı kılınır. Böyle bir fetva var mı ya? Cuma kılamadın, cumartesi kılalım. Pazar da kıl. Her gün kıl. Dalga mı geçiyorsun sen ya? Ne hale gelindi? La havle la kuvvete illa billah. Evet. Devam edelim dedi. İntehayna ila ravdatin kadra fiha şecere. Yoruldunuz tabii. Biraz güzel şeyler duyalım. Güzel, bahçeli, ağaçlıklı, harika bir yere geldik. Yukudu fesaida fi şecer ve edhelani daren lem erakattun ahsen. Oradan yükseldik diyor. Bu kadar güzel bir yer, bundan daha güzel bir yer görmedim. Orada bir takım insanlar ve gençler var, çocuklar var. Oradan tekrar yükselmeye devam ettik. Ondan daha güzel bir yer, ondan daha faziletli yer görmedim. Orada yaşlılar, gençler, envai çeşit insanlar var. Bu gece dolaştık ya, Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam. En sonunda kendilerini en son tanıttılar. Ben Cibril, bu da Mikail diyecek. Bu gördüklerini anlatalım. O ağzı parçalananlara gelince yalan konuşanlar. Yalan söylüyor. Yalanla iman bir arada olmaz. Allah hepimize sadakat, dürüstlük nasip eylesin. Feyusbihu ila yevmil kıyame. Kıyamete kadar bu böyle devam eder. Başının ezildiğini gördüğün adam var ya, bu Allah'ın emir ve yasaklarını bildiği halde namazı, orucu, zekatı, haccı biliyor. İçkiyi, kumarı, faizi, zinanın haram olduğunu biliyor. Uyuyor. Aklında dini biliyor. Ülkemiz, İslam alemi, herkes helali haramı biliyor. Dışarıda sorsak, kime sorarsanız sorun. Namaz nedir? Ya o ne demez kimse. Allah'ın emridir der. Bütün dinlisine, dinsizine sor. İçki nedir? Allah katında içki nedir? Herkes bilir haram olduğunu. Bir insan Allah'ın emirlerini, yasaklarını bildiği halde velem yamel fihi bin nehar, onu uygulamazsa işte kafası kıyamet günü ezilecek böyle. O ateşin içerisinde gördüğün yanan erkek kadınlar fehumuz zünnat, zinakarlar. Vellezî râetehu fin nehri, o kan nehrinde, irin nehrinde yüzenler faizciler. Allah faiz belasından bu ümmeti kurtarsın. Amin. Gitme ya. Yapma arkadaş. Gerek yok. Az olsun, öz olsun, helalinden olsun. Allah haramlardan kurtarsın. Yapma bunu. Ne yapalım efendim? İşte ev alacağım, şey alacağım. Bu bir mazeret midir? Eğer mazeret diyorsan lütfen Afrika'ya gidemiyorsanız da bir belgesele bir bak. Ben gittim. Şöyle Orta Doğu'ya bir gidin. Önümüzdeki hafta gideceğim. Şu İdlib taraflarına bir gidin. Yokluğu bir görün. Neyin evinden bahsediyorsun? Neyin arabasından bahsediyorsun? Neyin şuyundan buyundan bahsediyorsun? Brahmanlar var. Çokiler var Hindistan tarafında. Adamlar oradaki tapınağın etrafında. Orada doğuyor, orada yaşıyor. 50 milyon, 100 milyon insan. 100 milyon. Yanlış duymuyorsun. Türkiye'nin nüfusundan fazla. Adam dışarıda. Orada yatıyor, orada kalıyor. Acayip bir şey. İnsan bunlar ya. Adam hevesli mi? Evi olsa evde kalacak. İmkan yok, imkan. Afrika'ya gittim. Bir ağaç buluyor. Orada kendine bir tente, bir şeyler yapıyor. Ondan sonra orada doğuyor, orada yaşıyor, orada evleniyor, orada ölüyor. Yani mazeret arıyorsan, efendim ya ne yapalım mecbur diyorsan, en mecbur olanlar bunlar. Adam faiz almıyor. Helalinden hayatını sürdürüyor. Harama bulaşmıyor. Sudan dediğimizin %90'ı hafız. %90. Adamlar efendim iki günlük dünyada diyor. O şekilde yaşıyorlar. Ahirete gidiyorlar. Devamında da zaten cennetten bahsediyor. Ve haza Mikail, bu Mikail'dir. Efendim feyza fevki mislü sehab kale zâke menzülüke, bir bulut gibi diyor bir yer gördüm. Onun güzelliği tarifi mümkün değil. Dediler ki burası da senin makamındır. Efendim de'ani edhulü menzili. Resulullah'ın buyurdu ki bırakın gideyim oraya. Dediler ki şu anda daha dünyadasın, yaşıyorsun. Onun için ömrün tamam olunca buraya geleceksin. Şehitlerin ruhu orada, fakat peygamberlerinkisi nasıl bilemiyoruz onu. Ancak şehit cenneti gördüğü halde peygamberler haydi haydi görürler. Ama her şeyin doğrusunu Allah bilir.
1: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
2: Burası Gönül Bahçeniz Dale Gül Efendim.

Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, her namazın arkasında selamdan sonra, Allah'tan başka ilah yoktur, onun ortağı da yoktur, mülk onundur, hamd ona mahsustur. O, her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak onun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız ona ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler onundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz, dini yalnız ona tahsis ederiz şeklinde dua ederdi. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.

0: İstanbul'dan dünyaya uzanan kardeşlik esintisi. Lale Gül FM.
1: Lale Gül FM'de saatlerimiz 21.14'ü gösteriyor değerli dinleyicilerimiz. Birazdan Lale Gül TV, Lale Gül FM ortak yayınında değerli hocamız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi, Allah dostlarının ruhani tasarrufu sohbet programıyla sizlerle birlikte olacak. Bizden ayrılmayın.
0: Biliyoruz, bizi dinliyorsunuz. Biz de sizi dinliyoruz. Lale Gül FM'i uydu, internet ve cep telefonu uygulamanız üzerinden dinleyebilirsiniz. Bir radyodan fazlası. Lale Gül FM.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını
3: İcir
2: sunar.
3: İcir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Allah dostlarının ruhani tasarrufu başlıyor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Geçen derslerimizde birbirini takip eden dersler, bunları birleştirdiğimiz zaman bir yekün teşkil edip çok büyük bir ilim alemi misal hakkında, ruhlar hakkında, evliyaullah ruhlarının vefatlarından sonraki tasarrufları ve yönetimleri hakkında ve bir velinin birkaç yerde değişik suretlerde görünmesi hakkında tasavvuf ehlinin, ehli sünnetin mutasavvifesinin, ehli sünnet itikadında olan mutasavvifelerin görüşlerinin beyanı sadedinde dersler yapmıştık. Burada alemin misali her dersin başında, yani son birkaç dersin başında alemin misal, yani ruhlar alemiyle cisimler alemi arasında orta bir alem var. Buna alemi misal, misal peltekseyle Arapçada da Türkçede de bir peltey melte yok, hepsi ise alemi misal deniyor. Misal benzer ve örnek ve numune demektir. Yani alemi misal, rüya alemi alemi misalden bir parçadır ama alemi misalin tümünü teşkil etmiyor. Alemi misal üst kimliktir, rüya alemi onun alt başlıklarından biridir. Alemi misale neler anlattık? Mesela manevi alemde ilim bir sıfattır. O ilim sıfatını göster desen gösteremezsin. Alimi gösterirsin ama ilim sıfatını sıfat görünmez. Sıfat arazdır çünkü. Kendi başına durmaz. Bir cevherle, kendi başına duran bir şeyle durabilir. Bir insanla kaim olursa işte bu adam alim dersin. Bunda ilim sıfatı var ama adamın ilim sıfatını göster, gösteremez. Adamın zekasını göster, gösteremez. Adamın hafızasını, ezber kuvvetini göster, gösteremezsin. Adam ancak ezberin güçlü olduğunu, işte okur bir Kur'an'ı bir celsede 8 saatte bütün Kur'an'ı vermiyor. Vay olsun. Hafızası ne kadar kuvvetli, hafızlığı ne kadar kuvvetli falan. O ameliyle gösterebilirsin. Yoksa adamın kalkıp beynindeki zakiresini, hafızasını, kuvve-i mütehayyelesini, hayal gücünü gösteremezsin. Dolayısıyla bunların misal aleminde her birinin bir sembolik göstergesi var. Yani bir surete bürünmüş hali var. İlim gösterilemeyen bir şey, araz, kendi başına duramayan bir şey, sıfat olduğu için. Sıfatlar zatla kaim olur. Hiçbir zaman mesela cömertliği gösteremezsin. Cömertlik gösterirsin. Cimriliği gösteremezsin. Onun yaptığı bir icraatı gösterirsin, bu cimridir dersin. Ama cimrilik sıfat olarak temessül etmez. Bunun alemi misalde bunların her birinin bir nesi vardır. Her şeyin bir örneği, numunesi, kopyası, yani şekle bürünmüş hali vardır. Ama her şey hakkında bu geçerlidir. Mesela Miraç gecesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ne içirildi? Süt. Ne buyurdu? Sen hilmi tercih ettin. Hilim sıfatı, acele etmeme ilim sıfatı. Bak sütle içirildi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Mesela orada dedi, efendim, şarap azgınlığın sembolüydü. Azgınlığı gösteremezsin ama ne dedi? Ya şarabı seçseydin ümmetin azacaktı. suyu seçseydin ümmetin sellere gark olacaktı bütün. Yani arada seller oluyor ama bütün ümmet sellere gark olmadı. Şimdi onu su temsil ediyor. Temsil de zaten Arapçadır. Temsil, misallendiriyor, yani onu örneklendiriyor derken onun şekle bürünmüş, elle tutulur, göze görülür, yenilir, yutulur halini gösteriyor. Alem-i misal böyle var. Mesela yine alem-i misali anlamadan hiçbir şey anlayamıyorsun. İşte bu birkaç surette görünmesi, Allah onun ruhuna güç veriyor. O ruh 3, 5, 10, 20, 40 tane ayrı surette bedende görünüyor. Ama fiziken görünüyor mu? Görünüyor. Fiziken görünüyor. Ona onun aslı denebilir mi? Geçen dersi dinleyin. Hepsini anlayacaksın. Aslı denir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam dihye, sahabeden dihyetül kelbi suretine geliyordu. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana dihye suretinde Cibril geldi diye uzatmıyordu. Cibril geldi, Cibril gitti, Cibril şöyle bildirdi. Ama Cibril asli suretiyle gelmiyordu. Asli suretiyle iki kere görün. Dihye erkek insan sureti. Cebrail aleyhisselam erkek değil. Ama erkek insan suretine bürünüyordu. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada bu alemi misale büründü. Suret değiştirdi. Asli suretiyle gelmedi diye teferruata girmiyordu. Ne diyordu? Cani Cibril, Etani Cibril, Cibril bana geldi. Ekbarani Cibril, Cibril şöyle bildirdi. Ama dihye suretine geldiğini de bazı hadislerde söylüyor. Söylüyor ama diğer bütün hadislerinde o suret işini karıştırmıyor. Çünkü o hangi surette bürünürse bürünsün, bir kere serçe kuşu kadar küçüldü tevazudan Allah'a karşı, serçe kuşu suretine göründü. Mesela hangi surette görünürse görünsün o Cibril'dir. Yani onun aslıdır. Yani onun kendidir. Kendidir. Çünkü neden? Ruh bir. Suret ve kalıp görüntü değişse de ruhu bir. Esas insan ruh. Melekte de ruh var. Dolayısıyla ruhun bir olması, o şahsın aynı olması demek anlamına geliyor. Ta kendisi, aynı demek ta kendisi. Onun kaç surette görünürse görünsün, o ruhunun gücünden. Ruhu güçlü olunca çok suretlerde görünebiliyor. Ama o suretler onun gayrı başka bir şey, yabancısı olmuyor. Çünkü neden? Hepsinde konuşan, görüşen ruh bir olduğu için. Ama o ruh nasıl aynı anda kaç yerde görünüyor? İşte onun ruhunun gücünden. Bunun örneklerini anlattık. Yani Azrail Aleyhisselam'ın ruhaniyetinin kuvvetinden milyonlarla aynı anda görünüyor. Ama hepsini Azrail Aleyhisselam canlı alıyor. Ayetle sabit. O almıyor desen kafir olursun. Çünkü sizin hepinizi ölüm meleği canlı alıyor diyor. Ölüm meleği de bir tane, melekleri demiyor. Yardımcı meleklerden bahsediyor. Parmaklardan canı çekerken. Yardımcılardan bahsediyor. Vel melâke diyordur, bu ne vücudu, işte yüzlerine vuruyorlar, kıçlarına vuruyorlar, çeviriyorlar, eviriyorlar falan. Kafirleri helak ediyorlar. Onu söylüyor. Ama kulleti vefâkü melek gülmet, ölüm meleği alacağınızı diyor. E bu nasıl oluyor? Bir atom bombası atıyor, 1 milyon kişi aynı anda saniyesi ölüyor. E bunların hepsini tek tek Azrail Aleyhisselam oluyor. Ayetle sabit. İşte sen işte orada meleğe verilen evliyaya da dünyadayken de veriliyor. Vefatlarından sonra da aynı ruh diri değil mi? Ebu Cehil'in ruhu bir de diri de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhu mu öldü aşağı? Mahmud Efendi Hazretleri ruhu mu öldü aşağı? Kafirlerin bile ruhları ölmüyor. Azapta kalıyor. Ruhlar ölmez ehl-i sünnete göre. Şimdi onun için bu alemi misali anlamak lazım. Alemi misali anlamazsan bu geçişleri yapamazsın. Bu intikalleri sağlayamazsın. Mesela Şeyh Abdülkaffar-ı Kusi Hazretleri çok büyük meşahırda. Kitabı var bir tane Arapça kitabı. O kitap tercüme etse ama tabii milletin kafası tavana vurur yani. Böyle acayip kıssalar falan ama akıl mantık alamaz. El-Vahid fi sülük ehli tevhid. Bende de var 2 cilt halinde. Birkaç baskısı var. Şimdi o Abdülkaffar'dan çok alıyor. Bu İmam Suyuti'nin El-Mu'teli fi teaddüdü suveril veli isimli Mecmur-ı Sâil 20-30 cildi içinde 32. Risale rakamında 361. sayfadan okuyorum. Ders takip ettim burada. Şimdi diyor ki manalar çok kere teşekkül eder. Teşekkül demek şekle bürünür. Türkçe'de teşekkül teşkilat, meşkilata gidiyor da şimdi o da manaları gelse de bu o demek değil. Esas lügat manası şekle bürünmek. Şekil de teşekkül de mastarı şekil zaten. Manalar teşekkül eder demek. Mana görünmeyen şey. Ama görünmeyen şeyi ben elle tuzul gözle görünür hale gelirsem ona bir surete bürünmesi lazım. Temas edebilmem için. İşte onun surete bürünmesi lazım. Mesela fakirane fakirun bir derviş diyor bana bildirdi diyor. Ammen kânet bi isâledun. Öksürüğü var. Tam da öksürüyor. Şimdi öksürüğü belirlitisi var ama öksürüğü göster desen öksürüğü gösteremezsin. Bu da Allah demiş ki ya bu öksürük bana çok uzalır oluyor. Mübarek de işim bitmiş. Neyse demiş ki şu öksürük demiş bana bir demiş hakikatini göster demiş ya. Ondan sonra Allah Teala da ona öksürüğün misal alemindeki karşılığını, şekle bürümüş halini gösteriyor. Ne suretinde? Fekündü urâ mislel cerâdet. Çekirge şu şekline bürünmüş. Teti geliyor ile yabana. Ve tehusu dalıyor beneketi ve iki omuzumun arasına giriyor. Çekirge. Girse girecek yani hakikatte şekil olsa öyle girecek. Giriyor. Ve en zoruyla bana bakıyorum diyor böyle. Keşfi açık ya. Keşfi açık görüyor. Misal alemini gösteriyor Mevla. Hatta tente ileriye akciğerime geliyor diyor. Omuzum arasından giriyor. Akciğere geliyor diyor. Fes oluyor diyor. Ona da bana akciğere giriyor ben öksürmeye başlıyorum. Feyza karacet çekirge suretiyle çıkıyor. En zoruyla ben yine bakıyorum çıktığını da görüyorum böyle. Çıkıyor canlı yayın. Hatta tehruca ve tatıra uçuyor. Fes günü anni sual öksürük benden geçiyor. Yani misal alemindeki teferruata bak. Bir öksürük çekirge şeyine giriyor. Mesela Şeyh Abdülaziz Hazretleri anlatıyor. Bunlar büyük veliler. Yine Evliya Allah'tan bir zat söylüyor. Pahalılık olduğu zaman falan benim de yani pahalılık var, imkanım yok. İşte çok yemek alamıyorum falan. Doyacak kadar yemek yiyemiyorum. O arada Allah'tan niyaz ettim diyor. Yani bana bu açlık hissinin nasıl bir şey olduğunu yani açlık, ben açım. Açlığını göster. Karnını gösterirsin, göbeğim şiş değil diye ancak o kadar. Açlığı gösteremezsin. Doydum, tokluğu gösteremezsin. Bunlar arazdır, mana bunlar. Bunlara bir teşekkür etmesi lazım. Yani surete bürünmesi, şekle girersen görebilirsin. Ben de diyor, şey yaptım diyor. Ondan sonra bu yani midemde bir şey var ne yani normalde yiyorum tabii ama pahalılık da var pek de çok bir şey alamıyorum ama yediğimle de tokluk hissi bulamıyorum yani. Ondan sonra bana Mevla diyor keşfi maaşı gösterdi diyor. İmam Suyuti bunlara diyor Şeyh Abdülaziz Hazretleri'ne o da Evliya Allah'tan bir zattan. Midemde baktım diyor bir yengeç gibi bir şey var. Yengeç var. Ondan sonra diyor şimdi benim ağzımdan bir lokma iniyor, ben görüyorum. O açıyor ağzını diyor. O lokmayı yutuyor diyor. Ondan sonra ben baktığım vaziyette, bak görüyor musun hep acıkma şeyi bile o şekilde gösteriyor. Yine Evliya Allah'tan biri diyor ki, uyku geleceği zaman ben bakıyorum bir duman geliyor. Geliyor. Ondan sonra bana gelince beynimi kaplıyor, ben uyuyorum. Yani uyku ne surette geliyor? Duman sureti de geliyor. Şimdi bunlar misal alemi. Onun için Allah'ı zikreden bir kavim oturmuş. Hani ben size bir hadis-i şerif anlatmışım geçen derste. Kubbe gibi sekinet iniyor. Sekinet zikirde toplanan cemaatlerin üzerine gökten sekinet iniyor. Sekinet huzuru kalp. Kalp huzuru, tumeninet, yatışma, sakinlik, huzur falan filan. Ama bunların hepsi manevi şeyler. Mana. Teşekkür etmezse, şekle girmezse bunu surete bürünmezse sen onu göremezsin, gösteremezsin. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin yanına gelirken nasıl görüyor? Kubbe iniyor. Böyle bir kubbe sarmış onları Allah'ın nuru, nurdan bir kubbe. Tam kubbe üzerine gelecek. İşte bir dünya kelamı konuştu birisi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bak zikir meclisinde dünya kelamı konuştunuz, işi karıştırdınız. Sekinet diye iniyordu üzerinize, tam kubbe gibi sizi saracaktı. Tam o arada kalktı geri gitti. Şimdi Evliya Allah'tan bir zat diyor ki, oturduk Allah'ı zikrediyoruz. O arada Allah'ın rahmeti, rahmet, feyiz, tecelli, nurun parlaması falan bunlar hep manevi şeyler. Rahmet iniyor. Şimdi hadis-i şerifte var ya. Mesela kavmu fi beytimin bütülerle işte nezelet alimur rahme. Allah'ın evinde toplanırlarsa bir cemaat zikrederlerse onlara sekinetine rahmet yağar falan. Tekşamur rahmetu rahmet onları kaplar falan. Bu hadisler çok. Ve yeke beyazıl kutni. Beyaz pamuk gibi bir şey. Şekle bürünmüş. Münteşiratin böyle yaygın bir pamuk gibi böyle hani böyle sık değil. Yayılmış böyle. Ve fille tafet el tabumna ama şeyden pamuk tabii çok yumuşaktır falan ama bu pamuktan daha yumuşak yani tamamen böyle nurani şey. Ondan sonra o şekilde iniyor. Şimdi cemaatin üstüne feyiz iniyor, rahmet iniyor. Baktığın zaman bir şey görünmüyor. Ama keşfin açıldığı zaman alemi misalde o rahmet nasıl yaygın, yayılmış çok latif bir beyaz pamuk şeklinde iniyor. Yani görüntü olarak. Onun için Evliyaullah buyuruyor ki ve cünudullahil maneviye Allah manevi orduları ki misal aleminde de bunlar la tedhul tahtel ibare bunlar ibarelerin altına girmez. Yani tarifle anlatılacak şeyler değil. Ve la eşhedü suara ile muhakkabun. Bunlar suretlere bürünüyor mu bürünüyor? Şekle giriyor mu giriyor? Misal aleminde her şeyin sureti şekli var mı var? Ama bunları kim görebilir? Ancak muhakkak alimler. Yani ne demek? Tahkik ehli alimler, tahkik ehli veliler. Ve sâliku tarikillah, Allah'ın tarikatına, yoluna, manevi yola sülük edenler. Ve hasebü mâtâv müzâk. Tabi onların da hepsi eşit değil. Allah'ın onlara verdiği manevi güç nispetinde. Onlar da bunları müşahede ederler. İşte âlem-i misal, geçen dersi dinleyen ne ilimler. Yani bu dersleri birlikte dinlemek lazım. Ben mecburen neredeyse bir girizgah yapıyorum. Farklı farklı misallerle örneklendiriyorum, çeşitlendiriyorum. Aklınıza takrib ediyorum, yaklaştırıyorum. Ama siz yine bu ilme merak etmeniz lazım. Bu tasavvuf ilmi, manevi ilim çok önemli. Sonra ben tabii arada çok şeyler İmam Suyuti almış tabii uzun bir risale. Bazı konunun dışına çıkan faydalı ilimler varsa da tabii şimdi konuyu dağıtmamak açısından ben zaten şerh ve izah gerektiren konular açıklama yapıyorum. Onun için bazı atlamalarla okuyorum. Ama okuduğum yerlerin ibarelerini Arapçalarında ise okuyorum ki hoca olan şunlar bunlar, İmam Suyuti bunu demiş mi, ben yanlış mı mana veriyor, tercümeyi doğru yapmıyor mu falan bu şeyiniz kalksın diye isteyen istediği Arapça bilen hocaya, hacıya dinletebilir yani. Sümeracı Risale-i Şeyh Safiyyüddin İbni Ebu'l Mansur Şeyh Safiyyüddin İbni Ebu'l Mansur Hazretleri'nin bir risalesi var. Bu çok önemli bir risale. Menakıbul Evliya Velilerin menkıbeleri. Bir ismi de Risale-i Nasriye Risale-i Nasriye diye geçiyor. Benim kütüphanemde de var. Cah Mektebesi benim kütüphanemde adı Cah Mektebesi. 20.527 rakamıyla benim kütüphanemde kayıtlı, benim kütüphanemde giden hepsi bilgisayarda, hepsinin rafı belli, kaydı belli. Haydar'da da çok var. Evet, bu Risale'nin 83. sayfasında bu ilimler geçiyor. Şeyh Safiyyüddin Hazretleri çok büyük bir veli. Bunu İmam Suyuti çok kıymetli buluyor. O mübarek zaten. Hatta bu nakilleri yaptıktan sonra mıdır, en sonda mıdır bakayım. Yani bu usta diyor, Şeyh Safiyyüddin çok önemli bir imamdır diyor. Bu ilimlerde diyor. Şimdi orada diyor, Şeyh Müferric Hazretleri, bunu ben ta 15-20 sene evvel yazdım. Tarikat-ı Aliye'de, Rabıta-ı Celiye kitabında da yazdığımı hatırlıyorum yani. Şeyh Müferric Eddemamini Hazretleri Kattesallahu Aleyhi. Şimdi orada diyor, Ceraddi Şeyh Müferric bir belediye kazıyetü masabi müritleriyle yaşadığı bir olay hasıl oldu diyor. Kâle şahsum minum kâne kad hacca yâhıra. O sene hacca gitmiş müritlerinden birisi diyene diyor ki, Fâcu müferricem bi Arafat'e, Müferric Hazretlerini Arafat'ta gördüm diyor. Fenâze avlâkar, öbürü de ona İtiraz ediyor, çekişiyor. Beyinde Şeyh Mahfarık'a Demamin ve la rahali gayla. Demamin Mısır'da bir şehir olacak. Ya diyor Şeyh Efendi diyor, Demamin'i terk etmedi diyor. Başka bir yere de diyor Yani Zilhicce ayında, özellikle Arafa günde, bayramda gitmedi diyor. Ve hali ve küllü mülmâbül talâk müzevceti. Bu mesele aynı bunun gibi bir meseleden bu ders başladı. Bu ders 13-14 oldu şimdi, belki de bu 15 midir 16 mıdır. İlk derste de buna benzer bir meseleyle İmam Suyuti konuya girmişti. İkisi de yemin ediyor, talak veriyor. O diyor, Şeyh Müferric Hazretleri demaminden çıktıysa diyor, karın boş olsun diyor. Öbürü de diyor ki Arafat'ta görmedimse diyor, Arafat'a gelmediyse karın boş olsun diyor. Böylece min zevceti enne urahu bi Arafat'a, o diyor ki Arafat'ta gördüm. Ve halif el ahiru bi talak min zevceti, öbürü de karısından boş olmaya yemin ediyor. Enne ulem yagib an demami fi müddeti Arafa. Arafa günü belli bir gün, Zilhicce'nin 9'u. Bir gün yani senede oluyor. O müddet zarfında demaminden kaybolmadı, hep buradaydı diyor. O da yemin ediyor. Ondan sonra fıhtasama ileyi neticede Şeyh Safiüddin Hazretleri'ne şey yapıyorlar. Fetva için. İkisi de yemin etti. Şimdi bunların biri mutlaka yalancı. Ve zekâlı külümüne yemini. O işte, o da her biri ben şuna yemin ettim. O ben şuna yani yemin ettim. Talak verdim mağazına gelip. Fe ekarra mâle âli vâd diyor ki ikiniz de tamam. Karınızla beraber ve ebkâ külle vâdî âlâ zevcetin. Senin de karın boş olmadı. Bunun da karısı boş olmadı. Falan. Sonra birileri bu konuya itiraz eden, işte mecliste bulunanlar da vesaire. Fasıdku adîmâ hücbü hînsel âhırı. Ya Efendi Hazretleri, bunların biri doğru söylüyorsa öbürü yalan söylemesi gerekiyor. Çünkü aynı anda, aynı günde, mesafe çok uzak, iki yerde bulunamaz. Ve kâne aynı hazir hadîs mâne cemaat min rücâl muteberûn. Muteber âlimler de mecliste yani ilmi veyahut da neyse fazileti itibar eden adamlar da var. Bunun üzerine bu hükmün sırrı nedir? Bunu tartışmaya açıyorlar. Herkes bir yönden şey yapıyor. Açıklama getirmeye çalışıyor ama yeterli olmuyor. Yani izah yetmiyor. Bu arada ben meseleyi anladım diyor Şeyh Safiüddin Hazretleri. Ya tasavvufu bildiği için şey bildiğini mesele anladım diyor. Dedim durun diyor, ben size bunu izah edeyim. Çünkü muteber insanlar da var, insanlar da diyor yani verilen fetvayı yadırgadılar. Çünkü biri doğru söylüyor, öbürü yalan söylemesi lazım. Aynı anda olacak iş değil. O da dedim ki diyor, el veliyyü, bak burası çok önemli. Fakültü de el veliyyü izâ tehakkâkı fî vilâti. Ben bunu size birkaç kere tabii tekrara, kaçınılmaz olarak tekrara girmek icap ediyor. Çünkü başka yönden geliyor, yine aynı konuya dönüyor. Bir Allah dostu velayetinde tahakkuk ederse, yani ne demek? Yani Evliyaullah'ta da makamlar var, dereceler falan ama hakikatine erirse, velayetin hakikatine. Şimdi Hakkati Muhammediye var, Hakkati Ahmediye var, işte ne bileyim Evliyalık'ta da çok mertebeler var. Hakiki bir velilik. Yani velidir ama surette kalmıştır. Öbürü o suretin perde arkasına geçmiştir. Hakikaten öbürü onun da perde arkasına geçmiştir. Yani Allah'a ulaşmanın sonu yok. Ama hakikate ererse ve mükkine, ona imkan verilirse, temkin, iktidar, güç, bir tasavvuri surete bürünme fi ruhaniyetihi. Onun ruhaniyeti ne? Ruhaniyeti içerisinde farklı suretlere o ruhun bürünebilme gücü. Bu da Allah'ın verdiği bir keramet. Evliyaya verilen bir keramet. Harikulade ne demek? Muhtat dışı yani. Normalde böyle bir şey olmaz ki. Ben şimdi burada konuşuyorken aynı anda yandaki mescitte, benim evin altında mescit var, yandaki odada, yandaki mescitte de aynı anda birileriyle oturup konuşuyorsam, ileride de büyük bir salon var, Hoca Efendi'yle toplantı yaptığımız kütüphane, orada da aynı anda, şimdi ben burada 4 odada, 5 odada aynı anda oturup konuştuğum zaman nasıl olacak? Bak mesela yine aklıma geldi. Ruhul Ben tefsirini İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri yazarken, ya bu kadar kısa ömürde bu kadar kitap nasıl yazıyor? Yüzlerce eseri var. Sırf Ruhul Beyan'a ömür yetmez. 10 cilt. Sırf Ruhul Beyan. Bir de o ilimleri ne zaman öğrendin sen? Bir de bunun talebeliği var. Onun için hanımı diyormuş ya, bu kadar eser nasıl verebiliyor yani? O kadar vakit. Çünkü ibadetlerini de eksik yapmıyorlar, teheccüdlerini eksik yapmıyorlar, Kur'an katimlerini eksik yapmıyorlar. Bu zaten sırf ibadetlerini yapsan kitap yazmaya vakit kalmıyor. Bizde öyle. Çünkü neden? Ruhaniyette kuvvet yok. Zamanda bereket yok. Velayette tahakkuk yok. Yani evliyalıkta. Dolayısıyla şimdi hanım hatta bunu merak etmiş. Odasına da ki yazarken pek kimseyi sokmazmış. Mübarek tabii eskiden biliyorsunuz kapıların anahtarları büyük kilitler. Görmüşsünüz eski kilitleri kocaman. Ona göre delikleri de biraz büyük ya. Oradan görünüyor yani. Bir bakayım demiş. Bir varmış. Yani hatırımda şu anda kaldı. 12 diye bir şey hatırlıyorum ama yanlış konuşmayalım. 10'dan fazla İsmail Hakkı var. Aynı anda yazıyorlar. Şimdi alemin misali anlamazsan, onun ruhaniyetinin güçlü olması, evliyalığında hakikate ermiş olduğu için ne yapıyor? O zamanlar zaten matbaada bir şey değil, bilgisayar yazacak hali yok. Eliyle yazıyor. Ya bu kadar şeyi eliyle yazmak ne kadar zaman alır? Bu kadar kitaba ömrü yetmez. Kaç sene yaşıyor ki bunlar? Dolayısıyla İmam-ı Gazali 50 küsur sene yaşamış. Talebeliğine çıksan, yazdığı kitaplara vursan eliyle nasıl yazacak bunu ya? Çünkü hepsini eliyle yazmak zorunda. Birine yazdırmıyor ki. Ama ruh güçlü olduğu zaman eline yazmada 10 tane, 12 tane yardımcı bulduğu zaman ne oluyor? 12 İsmail Hakkı kuvvetinde oluyor. İşte bunu hanımı görünce dedi ki buradaki sır anlaşılır. Evliya Allah'ın sırrı. Alemin misalde ruhunun farklı suretlere girip onlarla da iş görmesi. Aynı anda ruh 10 bedenle iş görüyor. Fiziki manada. Onun için eğer diyor bir veli gerçek veli olursa onun ruhaniyetine tasavvur imkanı verilirse yani surete bürünme yuta minel kudreti fit tasavvuru fi suverin adidetin fi hinin ve adidetin fi cihatin müteadidetin ala hukmi iradeti. Yani o kişi kendi iradesine göre Allah Teala ona güçlü bir irade vermiş. Onun isteği doğrultusunda farklı cihetlerde biri Mekke'de biri Tekke'de biri Yemen'de aynı anda Yemen'de, aynı anda Mekke'de, aynı anda İstanbul'da, aynı anda kutuplarda, farklı cihetlerde, aynı vaatte, aynı anda, farklı birkaç surette, yine kendi suretinde ama orada da aynı suretten var, orada da var, orada da var, orada da var. Ruh bir. Her yerdeki ruh bir. Ruhun veli evliyaya keramet olarak ikram edilen bir şey bu. Keramet ne demek? Zaten senin benim yapamayacağım harikulade. Olağanüstü daha Türkçesi. Olağanüstü bir şey. Senin benim yapabileceğim şey olsa keramet de olmaz. Dolayısıyla bu durumda Allah ona aynı anda farklı cihetlerde birkaç surete bir anda bürünme ve oralarda görünme ve görünme yine değil iş görme. Elini tutan tutabiliyor yani fiziki işte görüyor. Öyle o sadece görünüyor böyle bulut gibi falan öyle değil. Aynı buradaymış. İşte onun için فَسُورَةُ الَّذ۪ي ظَارَ لِمَنْ رَاهَ بِعَرَفَةِ حَقُّ. Niye dedi ki, dedim ki bunun karısı da kaldı, bunun karısı da kaldı. Kimsenin nikahı bozulmadı. Çünkü neden? Onun Arafat'ta gördüğü suret hak. O zatın kendini gördü. Çünkü neden? Ruh surete büründü. Ruh aynı ruh. Esas insan ruh olduğu için onu görmüş oldu. Adam da diyor ki ben diyor Müferrici Demamini Hazretleri'ni Arafat'ta gördüm diyor. Yemin ediyor, talak veriyor. Hoş olmaz. Çünkü neden? Gördüğü hak. O keramette kaç yerde göründü. Sonra ve suretul lati ra'a al-akharu diğerinin gördüğü suret le müfarik demamine. O da diyor ki demaminden hiç ayrılmadı. Tekke'de oturuyordu biz de yanında ders yapıyorduk diyor. Hakkun. Onun gördüğü de hak. Çünkü Şeyh Efendi'nin kendini görüyor. Ve sadaka küllün minu mafi yemin. İkisi de yemininde sadık. Çünkü neden? İkisi de gördüm diyor. Gördü çünkü. Ha birindeki asli suretiydi. Yani anasından doğduğu beden. Diğerindeki aynı ruhunun, ruh tek, ruh bölünmüyor. Aynı ruhunun Allah'ın kerametini ona ikram ettiği bir o anda oluşan bir bedene bürünerek orada hazır olmaz. Ruh zaten 5 yerde, 10 yerde hazır olur. Ruha mekan yok. Mesele ne? Onun bedene bürünüp görünmesi kerameti. Dolayısıyla fekale şeyh işte orada bulunanlar hazırun dediler. Yani tam bu herkes bir şeyler anlatmaya çalıştı ama dediler bu izah şekli sahihtir dediler. Bundan ikna olduk dediler yani. Şeyh Safiyüddin Risale'de bunu anlatılıyor. İmam Suudi Hazretleri naklediyor. Risale'de Nasire'de sayfa 83'te El Mu'teli Risale'de sayfa 64'te. Şimdi Hakkes Şeyh Ebul Hasan İbn-i Dekkak Şeyh İbn-i Hasan Dekkak Hazretleri naklediyor. Bunlar büyük şeyhler. İmam Suyuti'den evvelki Etkalen Şeyh Muhammed'in acemiyü selâzen miyetin vesitine âlemen gayrı âlemi semâ ve lâz. Hadi bak. Şeyh Ebul Hasan İbn-i Dekkak Hazretleri anlatıyor. Diyor ki benim şeyhim diyor Şeyh Muhammed Acemi Hazretleri beni diyor gök ve yer alemi, gök ve yer alemi zaten biz zaten yer alemini, biz gök alemden haberimiz yok. Yani gök ve yer alemleri var. Tabii görüyoruz, gökte görüyoruz da mahiyetini tam idrak edemiyoruz. Gök ve yer aleminden başka 360 alemin içine soktu diyor. 360 alem. Zaten rivayetlerde ne geçiyor? 18 bin alem var. 360 bunun içinde kaçta kaçı? Lillahi inne lillahi azze ve celle semaniyete aşara elfe alemin. Et dünya min alemi vaadun diyor. İmam Suyuti Zürül Mensur tefsirinde bu. Ravisi için aklıma gelmeyebilir. Hadis hükmünde merfu bir rivayet. Allah'ın 18 bin alemi var. Dünya bunlar için sadece tek bir alem. Dolayısıyla bizim de görmediğimiz de alemler. Benim Şeyh Muhammed Acemi diyor 360 aleme soktu diyor. Şeyh Muhammed Acemi öyle bir zattı ki diyor. Yani Şeyh Muhammed'ül Acemi üzerken fisiyat yolculuklar çıkardı diyor. Yani Allah'ın emri bir maruf, fazla sıhhat, işte umre, hac vesaire. La yatuğun ile uzufru. Ya o zamanki yolculuklar şimdiki gibi uçakla bile gitsen gelsen tırnağın uzar yani. O zamanki yolculuklarda bir hacca gidiyorsun, 2-3 ayda gidiyorsun, geliyorsun falan. Hiç tırnağı uzamazdı. Ve la şarun. Hiçbir tüy de uzamazdı sakalı bıyığı. Ve la yuhdesi hadesen. İlginç bir şey. Hiç abdest bozmadı diyor. Ne büyük abdest ne küçük abdest. Ulan burası cennet mi? İşte ne dedik geçen derste? O da geçen dersler, onlara ilgili dersler çok önemli. Cennet ehli için cennetteki ikramlar, harikulade olaylar. İşte cennette yemek yiyor 70 bin tabaktan. Büyük abdest yok, küçük abdest yok. Bütün şaraplardan, şerbetlerden içiyor. Cennet şaraplarından idrar yok. Mis gibi biter çıkıyor falan. Bunlar sahih hadis. İnkar etse adam ehl-i sünnetten çıkar yani. Çünkü mütevatır hadis cennette. Şimdi büyük abdest yok, küçük abdest yok. Beden aynı. Öldükten sonra diritti bedeni. Etten, kemikten, deriden, mideden, bağırsaktan, altından, gümüşten değil yine. Aynı beden. Burada bu ihtiyaçları var, orada niye o ihtiyaçları yok? Harikuladelik işte. Olağanüstü diyorsun değil mi? Cennete mahsus ikramlar var. İşte Evliyaullah da diyor. Normal müminler cennete girebilirse tabii, giren müminlere orada olan harikulade olaylar, işte yiyip içip de büyük abdest, küçük abdest yapmaması gibi, sonsuz cennette hiç uykusu gelmiyor. Bu şimdi dünyada normal bir şey. İşte o harikuladelikler cennette müminlerin genel manada kavuşacağı nimetlere Allah dostları dünyada şu anda kavuşmuşlar. Bu Allah'a zor mu? Cennete giren herkese vereceği bir şeyi bir velisine dostuna dünyada verse, zor mu? Geçen sene neler anlattım? Cennetteki çarşılardan bahsettim. Suret satılıyor, şekile bürünüyor. Neler. Dinleyin o derslere. Orada sahih hadis var. يَحْتَاجُ لَيْجْدِي اِلَى تَهَرَتٍ Abdest bozmadığı için وَلَا يُحْتُسُ حَدَسَنْ يَحْتَاجُ لَيْجْدِي اِلَى تَهَرَتٍ Abdest almasına lüzum kalmıyor. Taharet yapmasına lüzum kalmıyor. Çünkü en yolculuklarda ot yok, ocak yok, han yok, hamam yok falan. Dinlenecek, duracak yer yok. Bu zaten günler sürüyor, bazı haftalar sürüyor. O zaman şimdi bile buradan Suudi Arabistan'a gideyim desen arada dünya kadar çöller, ovalar boş. Yani dursan bir ihtiyacını göremezsin. Ve izade kale bilader amira. Ama mamur şehre geliyor. Diyelim Mekke'nin merkeze geldi, Medine'ye geldi, Bağdat'a geldi, Şam'a geldi, İstanbul'a geldi. Üzri aleyhi maci aleyhi nasbun zari. Diğer insanlar nasıl yiyip içsin de büyük abdest, küçük abdest veyahut da bir hafta iki hafta geçse bıyığı uzar, sakal uzar. Saçı uzar, tırnağı uzar. Onun da uzuyor. O da abdest bozmaya çıkıyor, gidiyor. Şimdi bak Allah dostlarının farklı hallerini anlamak bakımından. Bu şimdi bedeninden başka bir beden. Şimdi normal bu beden seferde günler geçtikçe tırnağı da uzar, bıyığı da uzar, sakal da uzar, saçı da uzar. Koltuk altı da uzar, eteği de uzar. Ve büyük abdest küçük abdest ihtiyacı olur çünkü bu yiyor. İşte bak farklı bir bedene giriyor. O alemin misaldeki beden, alemin misaldeki bedende bu ihtiyaçlar yok. Aynı adam mı? Aynı adam. Ruh aynı. Mesela. Neler anlattık geçen derse ya? Allah Allah. Kureyşi Hazretleri'nin. Ama cüzam hastası. Dinleyin de bakın o dersleri ya. Bir kız onunla Allah rızası için evlendi. Ama ile körle cüzamlı ile kim evlendi ya? Allah rızası için evlendi. Ve onu kabul etti. Ondan sonra cifafa gidecek diye. Dedi ki dur dedi bir abdestin gideyim gireyim. Ve abdestten girdi çıktı. Filiz gibi delikanlı. Acayip mis kokuyor. Cüzamdan eser yok. Gözleri görüyor. Elbiseler acayip. Ne yakışıklı adamısın sen falan. Ne dedi sen Allah rızası için beni tercih ettiğinden dolayı. Beni Allah için Allah dostu diye itikat ettiğinden dolayı. Allah da bana böyle bir keramet veriyor. Seninle hep bu surette görüneceğim. Ama sonra tekkiye çıkıyor. Namaza çıkıyor. Cemaate çıkıyor. Ama eczem diyor. Yani bunları dinleyin, dinleyin. Bilmediğiniz neler var. Ondan sonra kardeşlerimiz İmam Suyuti nakillerine devam ediyor. Sonra diyor Şeyhülislam, çok önemli, Siracüddin İbni Mülakkin. Bu İbni Mülakkin Hazretleri adı Amr İbni Ali, Ensar yani Araplarından Endelüslü Mısırlı 803'te vefat etmiş. İbnül Mülakkin, alim, allame, umdetül musannifin, kitap yazanların temel dayanakları. İmam Esnevilerden okumuş falan. Çok fetvalar vermiş, çok kıymetli, faydalı ilimler var. Çok meşhur oldu. İlimleri dünyaya ışık saçtı. Tabakat-ı Şafii İbni Kazi Şehbe'nin Tabakat-ı Şafii'sinin 4. cilt 46. sayfasında Siracüddin İbnül Mülakkin Hazretleri, İbnül Mülakkin diye meşhur olmuş. İbnül Mülakkin Hazretleri'nin tercümesi uzun uzun yapılmış. Bu zatın Tabakat-ı Evliya kitabı var. Bizde de var. Kütüphanemizde. Tabakat-ı Evliya. Orada diyor bazı yazılarına sümme vakaftu ala kerari ise diyor bazı el yazmalarına muttali oldum diyor İmam Suyuti. Fevecettü fî eşyâ mânânübsâ dediği konumuzla ilgili çok şeyler buldum diyor. Mesela bunu birkaç kere söyledik. Bu acayip bir zat. Ben Irak'a gidince mutlaka bunu ziyaret etmek istiyorum. Daha gidemedim. Fekâle fî tercümeti Şeyh Kazî Bilbânil Mevsili Musullu Kazî Bulban. Bu Kazî Bulban'ı kimse bilmez yani. Kazî Bulban büyük bir Allah dostudur yani. Geçenlerde bir daha izah ettim ismini, cismini anlattım. Zülehvalil bahira vel keramatil mütekâsira. Yani çok kerameti zahir haller sahibi, fazla miktarda keramet sahibi, fazla miktarda derken bazı böyle bir mi iki kerameti olur, üç olur, beş olur. Bu bir dakikada 10 tane, 20 tane keramet. Segenel mevsele ve sevtaneha Musul'da yerleşti. Orada orayı vatan belledi. İlâ mâ tebâ karîbem sene seb'in ve hamsime sene 570 hicri. Sene 5, Abdülkadir Geylani döneminde bulundu, onunla görüşüyordu. Sene 570'lere yakın zamanda vefat etti. Vekâne tereddedü fîrâsâli, mektuplar getirirdi, götürürdü. Ve Neşeyh Abdülkadir Geylani, Adi İbni Musafir, Abdülkadir Geylani ile Adi İbni Musafir Hazretleri arasında Adi İbni Musafir'in de kabrini deştiler, eştiler, patlattılar bu işçiler. Ondan sonra o Adi İbni Musafir bize yakın, sanki bizim sınırda bir yerde. Onunla çok kabrine gitmek istiyorum da tabii onun kabrine bayağı sıkıntı yaptılar. Adi İbni Musafir Hazretleri o da 557'de vefat etti. O da Abdülkadir Geylani döneminde. Abdülkadir Geylani Hazretleri Ahmet Rufa Hazretleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek eli şerifi çıktığında Ahmet Rufa'yı öperken bulunanlardan Hayat-ı Harrani ile Adi İbni Musafir. Bu mübareğe çok halk tabi oldu yani. Onda acayip itikat ettiler. Tabi bazıları Allah muhafaza onu kabrinin kıble yaptılar, bazıları sapıttılar, dinlerde çıktılar ama bu çok büyük bir veliydi. Hatta Abdülkadir Geylani bunun hakkında buyurdu ki eğer peygamberlik çok ibadet yapmakla kazanılacak bir şey olsaydı bizim aramızda bir tek Adi İbni Musafir peygamberliği hak ederdi. Çatlattı yani şeyleri. Mihrapları, seccadeleri. Yani öyle ibadet, öyle ibadet, Allah'a öyle kulluk yaptı. Ama peygamberlik biliyorsunuz kesbi değil, vehbidir. Yani Allah vergisidir. Evliyalık kesbidir. Bir insan çalışırsa, gayret ederse veli olabilir. Ama peygamber olamaz yani. Onun için yani ne büyük bir makam adim müsavir. Bu ikisinin arasında mektupları getiren götüren bir zat var. O zatın adı Kazı Bulban diye geçiyor. Esas adı da bu Kazı Bulban değil. Şimdi ve zekerahul Kemal İbni Yunus. Kemal İbni Yunus diye bir alim var o zaman. Bu da çok büyük alim. Şafii fakihi. Ondan sonra Bağdat'ta Medrese-i Nizamiye vardı biliyorsunuz. Efendim Selçuklular döneminde İmam Gazali de orada okutuyordu. Nizamül Mülk gün kurduğu medreselerde ders okutuyordu. Bütün ilimleri toplamış. Yani 21 ilim dalında o kadar muhkem biliyordu. Bütün dünyanın fıkıh alimleri diyorlar 24 ilimde bunun üstüne yok. İlim dalında. Bu Kemal İbni Yunus da biraz bu tasavvuf işlerinden çok şey etmiyor. Zahire bakıyor biraz tabii. Zahiri alim. Demiş yani bu Kazı Bulban demiş camide görünmüyor, cemaatta görünmüyor. Bu nerede namaz kılıyor, ne yapıyor bir şey belli değil. Millet de buna evliya diye yapışmış falan. Derken Fevakavi biraz kötü konuştu. Konuş muvafakaten limenandehu. Yani yanındakiler de biraz işte tasavvufa masavvufa evliya. Evliya derken de bu da hepten mübarek meczup tipli yani. Bunlardan hepsi adam bu tasavvufçular, dervişler bilmem neler. Bu da biraz yanındakilerin suyuna gitti. Bir şeyler konuştu. Febeyne Allah'ım kezalik. Mecliste oturuyorlar. Alimler var, fıkıhçılar var. O zaman da alim verişim. İzdehel aleyhim. O anda kapıyı açtı girdi. Kazı Bulban. Hiç onun oraya gelme zamanı geldiği bir yer değil. Girdi febüytü. Oh, hepsi şaştılar kaldılar. Gali İbni Yunus. Dedi ki ey Kemal yani ey İbni Yunus. Dedi. Ente te'alemi küllemâ ya'lemullah. Sen çok ilmin var biliyorum dedi. Peki Allah'ın bildiği her şeyi biliyor musun dedi. Rabbalah. Allah'ın bildiği her şeyi kim bilebilir? Resulullah sen bile Allah'ın bildiği her şeyi bilir diyemiyorsun. Bildirdiğini bilir. Tabii çok şey bildirdi ona kimseye bildirmediklerini bildirdi. Ama Allah'ın bildiği her şeyi bildi diyemiyorsun. Kale dedi ki la. Yok dedi ya ben Allah'ın bildiği her şeyi nereden bildirdim? Kale dedi ki feyn. Kuntu ene minel ilmillezi la te'alemu ente. Peki benim durumum namaz mı kılıyorum, cemaatle mi kılıyorum, nerede kılıyorum? Peki benim durumum da senin bilmediğin Allah'ın bildiği özel ilimdense felem yedir İbni Yunus makul. İbni Yunus ne diyeceğini bilemedi. Bak 14 fende bütün dünyanın uleması ittifak etmiş. Bundan iyi bilen yok diyor. Ama adam sana evliya Allah bir lafı çakar. Şimdi Musul'un katısı var o zaman. Katı da şeriatın zahine göre hüküm veriyor. O da suizan ediyor falan. Çok yani bir yandan çok kerametlerin gösterdiği, keşiflerinin çıktığı, kayıptan haberler verdiği ve doğru çıktığı bir yandan bunları duyuyor. Bir yandan da camide görünmez, cemaata gelmez. Şimdi cemaata gelmeyen nasıl evli olacak? Cemaatsiz namaz kılanın zaten namazı eksiktir. Ondan sonra ya o da niyet etmiş kaldı. Bağdat'ta o zaman sultan kimse işte o dönemde. Abbasi dönemi, Allah alem o dönemler, artık Ali Tekbiyelen dönemi, sultana desin de bunu Musul'dan çıkart, burada fitne oluyor bu. Başka yere bunu gönderelim diye niyet etti. Ama kimseye bir şey söylemedi yani, fitne çıkmasın diye. Allah'tan başka bilen yok. Dedi ki ben sultanla görüşürsem bunu söyleyeyim dedi. O arada katı tabii hem işi icabı hem şey, sokaklarda geziyor. Şimdiki bürokratların gezmesi gibi. Efendim sokaklarda gezerken bir baktı Kazı Bulban Hazretleri önünde gidiyor. İzine dedi ki ya dedi biraz devlet görevlileri işte polisler korumalar o zamandaki şeyler olsaydı dedi, şunu dedi bir yakalasaydım iyiydi dedi bunu bir sorguya çekeceğim falan. İçinden geçer geçmez bir adım gitti o da şimdi ona bakıyor. Bir adım gitti sureti Kürt şekline girdi diyor. Kürdi diyor. Kürdi demek Fetehayyara suratu ibareyi okuyalım. Femeşah hutveten bir adım yürüdü diyor. Fetehayyara sureti tehayyür etti. Değişti diyor bir Kürdi. Kürtlerin o zaman yöresel giydikleri kıyafet. Şimdi de Kürtlerin var ya öyle şalvarları işte bellerle şey bırak. Baktı diyor. Kürdün biri diye düşün diyor. Sümme biraz gitti diyor. Bir bedeviyin. Arap bedevilerinin kendine göre has kıyafetleri, şeyleri var o zaman da şimdi de var. Bedevi şeklinde öyle diyor. Sümme bir adım götürüyor. Her taraf değişiyor. Bir fakihin fıkıh alimlerini giydik ki ona göre mesela Osmanlı'da da öyle. Ona göre sarığı var, ona göre kürkü var, cübbesi var, memlesi var. Onu da kıyafetinden makamını anlıyorsun. Bu sefer de fakir kıyafetine giydiriyor. O arada diyor ben Allah Allah adımda bir adam değişiyor ya. Dedi ve galelu ya gazi ey kadı efendi dedi döndü. Hazi erba suver raytev. Şu anda sana 4 suretle beni gördün. Bir kendi suretiydi. 3'te değişti. Femen ve gazi bulman önüne. Bunların içinden hangisi gazi bulman ki hatta tegüleli sultan fi ihraci. Sen sultana diyeceksin ki diyor bak kimse bilmiyor. Sultana diyeceksin ki Gazi Bulban'ı bu sultan çıkartma kararı çıkar. Tamam da bunlardan hangisini çıkartacaksın diyor. Biri çıkarsan öbürü durur, öbürü çıkarsan öbürü durur. Yani fekeb maladi kadı efendi hemen ellerine kapandı diyor. Fakat böyle öptü ellerini festağfurullah Allah'a ithal istiğfar etti. Evliyaullah hakkında kötü düşünmüyor diye. Ve Sülhanü Şeyh Abdülkadir Geylaniyü Hazreti Geylani'ye sordular bu Gazi Bulban ne biçim adamdır ya namaz kılmıyor. Camide gören yok. Dedi fakat ve veliyyum mukarramun. Allah'a zühalim maallah. Allah ile çok manevi halleri var. Mukarrab velilerdendir. Ve kandemi sıdkın. Allah indinde çok muteber makamı var. Fakileli ma ne râyusali ya namaz kılarken görmüyoruz demişler Abdülkadir Geylani'ye. O tabi açıktan milletin önünde imamlık ediyor vesaire. İşte bazı veliler öyle. Fekale buyurdu ki inne uysalli min hasla teravnu. O sizin görmediğiniz yerlerde kılıyor. Öle ayhrucu yemmen öyle tenve aleyh minâ farzun ebeden. Bir gün bir gece üzerinde 5 vakit namazın farzından bir farz ömründe kazası yok. Nasıl namaz kılmaz diyor. Ve inni eravu râhu idâ sallâ bil mevsele bi gayrâ minâ fâkilâr. Musul'da namaz kılsa veya dünyanın herhangi bir namaz kılsa yesülünde Kabe'l Kabe. Ben onu görüyorum Kabe'nin kapısında secde yapıyor. Şimdi bak burada Abdülkadir Geylani'nin de kerameti zaten çıkıyor meydana. O diyor nerede kılarsa kılsın secdeyi Kabe'nin kapısında. O zaman Abdülkadir Geylani de Kabe'yi görüyor işte. Nerede olursa olsun. Şimdi Fakale Ebu Hüseyin Hasan Kureşi'yi bu alemin misali güzel anlamaya çalışıyoruz. Ebu Hüseyin Kureşi Hazretleri diyor ki Raytu fi beyti bilmem ki. Ya Musul'da evine gittim diyor. Odaya bir girdim kat melehu bütün odayı doldurmuş. Ne kadar büyütüşüm şimdi bu. Böyle bir oda. Ben şimdi bu odayı nasıl doldurabilirim ya? Odayı doldurmuş. Ve ne macesedü cesedi büyüdü büyüdü nemaen. Öyle bir büyüdü ki harikan lilade. Harikulade demek olağanüstü büyüdü. Fekaraçtu. Ve dealeni manzaru. O manzara beni dehşete düşürdü. Korktum diyor ben çıktım diyor evden. Sümme uttüyle. Bir zaman geçti, bir daha eve gireyim dedim. Ne oldu bu ya? Bu vaziyette ne eve sığar, ne camiyorsan, nereden çıktı, nereden girdi? Feraytu fi zaviyetil beyt. Bu sefer baktım, evin köşesinde oturuyor. Fakat tezale küçülmüş, küçülmüş, küçülmüş. Hatta sarı kadren osfur serçe kadar oldu. Bak aynı beden, ruh aynı ruh. Beden değişiyor. Şişiyor, büyüyor, küçülüyor. Fakaraçtu. Yine çıktım diyor ya. Ne oldu buna ya? Sümme uddüleye bir daha döndüm diyor. Gazil Bülbanil, Musili Hazret, Mevsili Hazretleri böyle bir şey yok ya. Ta siz Evliyaullah'dan kimi duydunuz ya? Duydunuz, duymadığınızın zekatı olmaz. Ben neler okuyorum? İşte bunların bazen de size şimdi anlatmak vesile, bu vesileyle nasip oldu. Feraytü kehaletil mu'tade. Bu sefer baktım diyor eski. İşte kaç metre boyuysa en iyisi, kilosuysa duruyor. Fekultu dedim, ya seyyidi, ey benim efendim. Ekbirni alel haletil ula ve salin. Şimdi şu halin senin kendi halin. Bana ilk odayı kaplamış halinle, sonra serçe kadar küçülmüş halinin mahiyetini anlatsana, bildirsene dedim. Fekale dedi bana, ya Ali, Ebu'l-Hasen'in, Kureşi'nin adı Ali'miş. Ya Ali dedi diyor. Eve raytevma. Sen benim o büyümüş halimle, küçükmüş halimi gördün mü? Yani görmemeliydin. Demek aniden mi girdi izinsiz mi girdi? O halimi görmemeliydin demek için. Gördün mü? Kurtulayım ne ama evet gördüm. Kale la bu dente ama. O zaman mutlaka kör olacaksın dedi diyor.
1: Derya Gül FM'de dinlediğiniz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
1: Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
5: Şimdi reklamlar.
6: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
7: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
8: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatların ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz Ecir Vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
9: Merakla beklenen kitap çıktı.
10: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
9: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
6: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz.

0: Ki normal fakirlere yemek vermeye benzemez. Normal fakire herkes yemek verir. Ama fıkıh öğrenen talebeyi yetiştirmek herkese nasip olmaz. Bir soru sorduğumuzda fıkıh alimi arıyoruz. Onun için 1000 tane evliyadansa bir fıkıh alimi eftaldir diyor. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. Bir an önce destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini, hoca efendileri destekleyeceğiz. Bu destekler için 0212 923 36 36 telefonundan irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
3: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
4: Kur'an ölü kalplere hayat verir, su ölü toprağa hayat verir.
5: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
6: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
7: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun, tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
8: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
9: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
10: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
11: Sonra da öyle ölüyorsun. Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
12: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
1: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
13: Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam
14: Ecir
1: ediyor.
14: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
13: Lale Gül FM'de dinlediğiniz program devam ediyor.
0: O iki alimi görürsen alemi misaldeki durumu, ruhaniyetin çok büyük surete bürünmesi, sonra sen küçük surete bürünmesi. O zaman kör olacaksın diyor. Emmelûlâ fekâne indî bil cemal. Birincisini Allah Teala cemaliyle tecelli etti bana diyor. Yani güzel sıfatlarıyla, işte efendim ikramlarıyla tecelli etti diyor. O zaman büyüdüm. Ve emmesâniyetû. İkincisi serçe kadar, Cebrail Aleyhisselam da serçe kadar küçüldü. İşte demin demiştim bak. Feküntü indû bil celal. Bu sefer Allah Teala heybetiyle, azametiyle, celaliyle tecelli etti. Korkudan. Sonra ve küffe basarul kureşi kabile mevtil biyesi. Yani benim o iki halimi gördüysen Allah'ın tecellisini gördün. Mutlaka kör olacaksın dedi diyor. Hakikaten Kureşi Hazretleri ölmeden bir zaman evvel kör oluyor. İşte mesele bu. Sonra efendim İbnül Mülakkin Hazretleri ve kâle fî tercüme şeyh ebime bunları kim anlatıyor biliyor musunuz? Şafiilerin en büyük fıkıh alimlerine İbnül Mülakkin evliya tabakatında yazıyor. Bunlar öyle İmam Suyuti'de nakilci. Düşün ki İmam Suyuti'den evvelki nice büyük alimlerden alıntı yapıyor. Şeyh ebime yani Şuayb-ül Mağribi Ebu Medyen, ona da gitmek çok istiyorum, gidemedim. Ömer Ceylan Hazretleri gitmiş. Orada bulduğum feyzi dünyanın bir yerinde bu. Orada dünyayı gezmiş ya. Mekke'de doğmuş herif. Ebu Medyen'in kabrinde öyle kuşlar geliyormuş, öyle kuşlar geliyormuş. Dua kabul olundu lan delalete. Bir nasip olmuş. Tilmisan tarafında, Cezayir'de kabri şerifi. İnşallah gitmek istiyorum. Bu Abdülkadir Geylani Hazretleri'nden şeyde hırka giydi. Arafat'ta yani tarikat icazeti aldı. Abdülkadir Geylani'de. Esas Ebu Yaza, Yelnur Ebaya, Ebu Yaza Hazretleri çok büyük veli o zaman Fas'ta. Mağrib deniyor, Morokko şimdi değil ona. Mağrib'de o çok büyük veli, onun da kabrine gidelim. Bir kere onun niyetine başka veliye gitmişiz. Gezdik dolandık bulamadık. Üç kere gittim oralara ziyaretleri yaptım. Bu Yaza gidemiyor. Bu Yaza limen kusit. Fatiha niyen için okunursa, zemzem ne için içinirse, Ebu Yaza ne niyetle gidilirse. Olmayan bir şey yok. öyle

kerametler ile Ebu Medyen-i Mağribi Hazretleri Muhittin Arabi'nin de şeyhidir. Bu Ebu Medyen, Ebu Yaza'dan almış. Ama Ebu Yaza Hazretleri onu 40 gün çileye sokmuş, silahaneye sokmuş, riyazat yaptırmış. Sonra demiş ki icazetini zamanın kavsı Abdülkadir Genel'inden alırsın Arafat'ta demiş. Ona da Arafat'ta buluşmak nasip olmuş. Şeyh Ebu Medyen-i Mağribi. Allah Allah Allah. Onun kerametleri, onun Mağrib ehlinin şeyhi. Ondan sonra Tilmisan oralarda vefat etti. Zül keramat-i meşhureti, meşhur kerametler sahibi. Cema beyne ilme-i şeriatı vel hakikati. Hem şeriat ilmini toplamış, hem hakikat ilmini toplamış. Ve efti alâ mezhebi Malik, İmam Malik'in mezhebinde müftilik yapmış, fetvalar vermiş. Ve nazara ve emlâ ve teharrâdü bi halkun. Çok münazaralar yapmış, çok ilimler yazdırmış. Birçok alimler ondan yetişmiş, teharruc etmiş. Biz de Abdurrahim-i Kınâi. Abdurrahim-i Kınâi. Bu çok büyük. Bu Mısır'da, buna da gidemedim. Mısır'da çok dolaştım da Kına şehrinde. Kınâi, Abdurrahim-i Kınâi. İşte onu Ahmet Rufai'den ders almaya gitti. İşte bizzat ya, Tancı Hazretleri. İmam-ı Tancı Hazretleri Ahmet Rufai'den tarikat dersi almak gitti. Ahmet Rufai dedi ki git Kına'ya. Kına. Şehrin adı Kına. O Mısır'da. Git Abdurrahim Kınavi'ye dedi. Ona gitti. Abdurrahim Kınavi de dedi ona ya sen Resulullah'ı tanıdın mı? Dedi nasıl tanıdım diyeyim şimdi. Tanıyamadım dedi. Sen git Resulullah'ı tanı da ondan sonra gel ders almaya. Nasıl yapacağım dedi Kudüs'e git. Kudüs'te sana tecelli oldu. Mescid-i Aksa'ya bir geldi. Mescid-i Aksa'ya bir geldi. Bir vakti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Aksa'dan dolar. Bütün gökleri, yerleri, ufukları kaplamış. Resulullah'tan boş bir zerre yok. Onu görünce Resulullah'ın ruhaniyetinin gücü başka velilere benzer mi? Her yeri kaplamış. Onu göründü tamam. Ondan sonra geldi Abdurrahim Kınazı'da dedi ne yaptın? Resulullah'ı şimdi tanıdı mı? Tanıdım. Neymiş? Bütün alemler onunla dolmuş değil mi? Ha, şimdi gelsene seri sürüke yola sokayım dedi. Tarikat dersi verdi yani. Bu işler kolay mı? Abdurrahim Kınâi'nin de şeyhi Ebu Medyen'in mağribi. Ondan sonra Ebu Medyen, Ebu Medyen'in mağribi Gavs diye geçer. Gavs. Muhittin İbn Arabi Hazretleri ondan çok bahseder. Zahiren görüşmemişler. O da ondan manen almış. Vakamel harb marate benim ismim vel Frenç. O zaman Frenç, Fransızlar ona Frenç, Frenç yavru der. Frenç, Arapçada C'li de şeyde Frenç deniyor. Müslümanlarla Fransızlar arasında ta o zaman harp çıktı. Ta onun vefatı. Ebu Medyen işte 600'dü. Hicri 600'lerde vefatı 593. Yani 593. Zaten Abdülkadir Geylani'yi de gördüğünden o dönem olduğu anlaşılıyor. فَخَرَجَ بِيَصْحَابِ اِلَى السَّحْرَى Ashabına dedi ki hadi sahraya çıkalım. Mahneferin yesin. Ashabı demek müritleri, adamları yani. Çok az bir müriti vardı yanında o zaman, o sabah. Sahraya çıktı. Bir şeydi, kılıcı da aldı. Nereye gidiyoruz arkadaş? Müslümanlar, Fransızlarla Müslümanlar arasındaki harp bir aylık yoldan uzaktaki mesafede. Onlar o harbe katılabilmek için bir aylık yol gitmeleri lazım. İbn-i Mülakkın Hazretleri tabakatta bunu anlatıyor. Bak İmam Sürt naklediyor. Ebu Meden Hazretleri de müritlerine dedi ki hadi kılıcını, kendi kılıcını aldı. Onlara da hadi gidelim dedi. Gittiler. Ve celese alâ kesî bir amel. Sahra'ya gider. Sahra çöl demek. Çölde bir kum tepesinin, kumlar böyle bazı yerde böyle tepe gibi, dağ gibi yükselir. O tepenin üzerine oturdu. Allah Allah. Ve izâ beynedeyi birden önüne hanâziru domuzlar doldu. Görüyorlar müritleri. Biz orada bir şey yoktu. Boş çöl. Melevül berra. Bütün karayı doldurdular. Kara sahası. İşte onlar alemi misalde kimle? Fransız askerleri. Şimdi o bir aylık yolda ya. O geldi oradan oraya tasarrufuyla febethebe şeyh. Şeyh efendi tepenin üzerinde domuzlar doldu aşağı. Şeyh efendi bir sıçradı. İlâ ansâre beynûm. Gitti onların arasına.
Şimdi bunlar müritleri de diyor ki Allah Allah çöle gideceğiz, zikredeceğiz. Harp yok, bir şey yok. Kılıcı niye aldı şimdi? Tesbih alması lazım. Bu gitti kılıcı aldı. Ve selle seyfe o kılıcı çekti ve cerahamülüm kesen çoklarını yaraladı ve velle varibin. Kaçtılar bütün domuzlar zaten. Öbürleri yaralan. Hepsi kaçtılar. Geldi yanımıza fakale dedi. Ha ulail frencu. Bunlar Fransızlardır. Frenk askerleriydi. Fakat hadelumlu Allah onları yardımsız bıraktı. Perişan etti. Fekâne kemâ vakâ. Tarihteki bu harp aynı bu şekilde vuku buldu. Fekâne beni ve benim ektörüm şehrin aralarında bir aydan fazla mesafe vardı. Şeyh Efendi bu harbe katıldı. Felemme aracaû. Şimdi harbe katılan Müslüman askerleri de dönünce harp bitti falan. Kalu dediler. Vallahi levle mükmane şeyhul eylek. Şu onun müritlerine soruyor. Vallahi Ebu Meden Hazretleri harbe katılmasaydı bizimle beraber helak olmuştu. Orada Hızırları kesiyor, doğuruyor. Orada alemi misal. Ruhaniyetinin gücüyle Ebu Bekir Sıddık'ın ruhaniyeti öyle güçlü ki diyor. Bir orduyu tek başına bozguna uğratır diyor. Kitab-ı Ruh isimli eserinde İbn-i Kayyım. Dolayısıyla o da orada mübarek ruhaniyetinin gücü surete büründü. Orada fiziki manada harbe katıldı. Burada da alemi misalde onları temsil eden Hızırları kesti doğramakla. Orada da fiziki manada hakikaten Fransız askerlerini kesmiş oldu. Anlıyor musun? Bu çok önemli. Evet. Yusuf-u Nebhani Hazretleri Cami-i Keramat-ı Evliya'da bunları zikrediyor. Sen ne diyorsun, ne diyorsun arkadaş ya? Allah Allah! Bu koca İbn-i Mülekkin bunu Ebu Medine'nin kerametlerinde addediyor. Buna benzer bir şey var bizim silsilemizde yine. Nedir o? İstanbul'un fethine kim katıldı? Ubeydullah Ahrar-ı Semerkandi Hazretleri katıldı. Sultan Beyazıt, Fatih'in oğlu kim? Fatih'in oğlu Sultan Beyazıt Hazretleri, Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin oğlu geldi. İstanbul'da, İstanbul fethinden sonra Fatih'in zaten işte Fatih, Hazreti Fatih'in vefatından sonra Sultan Beyazıt onu şeyde ağırladı sarayda. Ondan sonra dedi ki babam dedi yani Hazreti Fatih için sizin babanızdan bahsederdi. İstanbul'u kaç gün muhasara ettik? İşte 50 küsur gün mü? Fetih müyesser olmadı. Ne zaman şöyle bir zat zuhur etti. Bizim orduda yok. Ama o salı sabahı işte fetih sabahı zuhur etti. Bizimle harbe geldi. Hazreti Fatih anlatıyor. Cübbesinin burasını gösterdi. Bak buradan dedi. Baktı. Öyle bir Allah'ın orduları var. Dedi hiç korkma. Bitmez tükenmez ordular seninle beraber. Bu ordu dağılır mağılır yetmez yetişmez öyle bir şey yok dedi. Ve harbe bilfiil katıldı. Babanızı bir tarif eder misiniz dedi. İşte orada boyunu, şeklini, şemalini, sakalı şerifini böyle tarif edin. O da dedi ki aynı böyle dedi. Ya fiziken gördü çünkü. Ama Ubeydullah Semerkandi şu anda Semerkand'a 5 saat uçakla gidiliyor. Biz buradan gidiyoruz Buhara'ya Semerkand'a 5 saat en az. Arada bir de araba da oluyor. Bazı yere oraya direk inemez. Taşkent'ten oraya gidiyorsun. Sen şimdi Ubeydullah Hazretleri o sabah ne yaptı peki? Aynı Şeyh Ebu Medyen gibi. Müritleriyle beraber zikirlerini yaptılar. Derslerini yaptılar. Dedi kimse beni takip etmesin dedi. Tek başına atına atladı. Çok. Dünya kadar bütün Semerkant araziler olundu. Hepsini mübarek Allah yoluna vermiş. Atına atladı. Ondan sonra yine böyle kılıcını kuşandı. Allah Allah dediler yine. Ondan sonra bir tanesi bak emir tutmadı takip etti. Takip etti ama o da ondan sonra dedi gitti bir sahraya girdi. Arazilerin içinde gözden kayboldu. Gözden kaybolurken dedi kılıcı çekmiş böyle kılıcıyla hareketler yapıyor. O zaman ulan boşu boşuna ne kılıç kalkan oyunu mu oynuyorsun? Oyun mu oynuyor ya? İstanbul'da gördü harbe katılmış. Bunu Sultan Beyazıt oğluna bizzat anlatıyor. Babam Hazreti Fatih bu şekilde anlatırdı. Peki orada
İşte Evliyaullah'ın işte alemi misal. O ruhaniyeti Ubeydullah Arar o zaman Gavs'a oydu. Çünkü neden? Akşemseddin Kudüs'e Zuhru Hazretleri tabii çok dualar, şeyler. O zaman Gavs'ın Ubeydullah Semerkandi olduğu en büyük velinin Semerkand'da Ubeydullah Arar Semerkandi bizim silsilemizdeki şeyhimiz olduğunu bildiği için Akşemseddin büyük evliya bilmez mi? O zamanki Gavs'ı tanımasa kendi evliya olamaz. Dedi ki Sultan Fatih'e, Gavs'tan himmet iste dedi. Bak kaç gün geçti bu kuşatma var, fethi müyesser olmuyor. O gece Hazreti Fatih, Gavs kimse dünyada o zaman Allah'ın dostlarının en büyüğü Gavs'tan himmet istedi. Ve Ubeydullah Hazretleri o himmeti kabul etti ve sabahın, salı sabahı işi bitirdi. Dolayısıyla bu işte ruhun güçlü olduğu zaman Allah veliye farklı suretlerde, farklı cihetlerde aynı anda görünme imkanı verir. Tasavvuftaki kaide bu. İşte bu kaidenin örneklerini çoğaltabiliriz. Bu da bunlardan biri. Zaten diyor ki, ya peygamberler zaten kabirlerinde namaz kılıyorlar diyor. Ayakta namaz kılıyorlar diyor. Peygamberle çürümez diyor, tamam çürümez. Velev ki bir velinin bedeni çürüse bile, ruhu diri, güç ruhunda, güç ruhunda olduğu için aynı dünyadaki suretiyle sana görünür, fiziki görünür. Öldükten sonra olur mu? Olmaz olur mu ya? Bak İmam Abdülgaffar Kusi Hazretleri El-Vahid isim eserinde diyor ki, Evliya Allah'tan biri İbrahim Aleyhisselam'ın kabri El-Halil'de, şimdi Yahudilerin elinde ya, ben de oraya gittim o zaman. Teftişlerden zorla şeyle geçtik yani. O zaman İbrahim Aleyhisselam kabri şerifinde ziyaret nasip oldu. Ama kabri şerif esasen altta mağara var. İbrahim Aleyhisselam o mağarayı parasıyla satın aldı. Sonra bütün İshak Aleyhisselam, işte Yakup Aleyhisselam orada. Ondan sonra Yusuf Aleyhisselam Mısır'dan getirildi zaten. O rivayetleri biliyorsunuz. Derenin içindeydi kabri şerif oradan. Musa Aleyhisselam Mısır'dan çıkarken Yusuf Aleyhisselam almadan çıkamayız vasiyeti var dedi. Ben İsrail'e, neneye işte, nene biliyordu, nene çıkarttı meseleyi. Yusuf Aleyhisselam da şu anda orada. Çünkü peygamberler zaten çürümüyor ya. Onu da oraya naklettiler. O mağarada Evliya Allah'tan bir İbrahim Aleyhisselam'ın kabrine indi. Mağaranın içine girdi. Şimdi girilmiyor. Ama ne koku geliyordu. Kuyu var. O kuyudan, ben o kuyudan gelen koku gibi koku dünyada hiçbir yerde görmedim. Nasıl kokuyor? Kuyunun içinden alttan senin cennet kokusu geliyor. Birkaç peygamber aşağıda. Bir rivayet İbrahim Aleyhisselam dışarıda duruyor böyle. Bak o veli zişan girdim diyor. Fevecede ucağı sen. Baktım oturuyor. Ve yakro kıraat yapıyor artık. Kendi sayfaları var veya da Kur'an-ı Kerim sonradan indirildiyse de Rahman Aleyhisselam'a bildirilmiştir. Yani Allah'ın kelamını okuyor. Çünkü Suhufi İbrahim'e ve Musa diyor Kur'an İbrahim Aleyhisselam'a daha vahiyler geldi. Fesahabi ondan sonra ona işte ya İbrahim bir şey İbrahim Aleyhisselam'a bir şey diyemiştir. Fahasallahu amen kör oldu hemen. Tabi onu gördü oturarak kıraat yaptığını gördü o zat ama kör oldu. İşte bunların da bir bedeli var yani. Evliya Allah'ın makamlarına şahit olmanın, müşahede etmenin de bedelleri var. Onun için İmam Kusi buyuruyor ki vel hasaisul ilahiyye la yuhcaru aleyha. Allah'ın bazı kullarına verdiği özellikler ve hususiyetler ve kerametler ve ikramlara mani çıkaramazsın. Bir de engel de tanıyamazsın. Yani bu kısıtlıdır. Şuradan fazlasını ikram etmez. Sana mı soracak ya? Allah bu kadar velilerine, nebilerine ne ikramlar, ne mucizelerine, kerametler bahsetmiş. Sana mı sordu bugüne kadar? Ne konuşuyorsun? وَلَا لِلْعُقُولِ فِيَا مَجَالٌ Akılların dolanma alanı yoktur bu sahada diyor. اَلَّذ۪ينَ اُمْنَ بِالْغَيْبِ Gayba iman edenler. Ruhlar alemi, berzak alemi, evliyanın vefatından sonra tasarrufu, temessülü, şekle bürünmesi, uyanık görüşmesi, gelmesi bunlar. Ya bunları söyledik diye aforoz olduk ya. İsmail Han'ın hocaları şu kitaplarda bu kadar ulemanın, evliyanın anlattıklarını Kağıthaneli Muhyiddin inkar ediyor, Siyerci Nuri inkar ediyor. Bütün bunlar İsmail Han'ı temsil ediyor. Şu anda İsmail Han'ın bütün hocaları bu şaibenin, bu itikat bozukluğunun, bu Vehhabi kafasının bulaşmışlığının töhmeti altındadır. Ancak kalkıp çıkacak birisi diyecek ki ben bu itikatlardan beriyim. Bu böyle Kağıthaneli, Şişhaneli, bilmem nesi, Mahmud Erencisi bunların görüşlerinde değilim. Ben o başka.
Öyle diyen de yok. İsmail'e demiyor ki bu adam böyle açıklamalar yapıyor. Vehhabileri sevindiriyor. Geçen bütün Vehhabiler atlamış. Demişler sen bizim dediğimize aynısını diyorsun falan. Bu sefer de diyormuş ki ben onu demek istemedim. Siz niye seviniyorsunuz? Adam diyor ki bizi sevindiriyorsun. E çünkü neden? Cübbeliye inattan dolayı önce tarikattan çıkıyorlar, sonra şeriattan çıkıyorlar, sonra dinden de çıkarlar. Bu kafayla inattan gidilmez. Cübbeliyi sevmeyebilirsin, beğenmeyebilirsin, aleyhinde konuşursun, hakkına girersen helal eder, helal etmez. Kabağın sahibi var, Allah ne yapar, Allah bilir. O konu ayrı bir şey. Ama cübbelinin itikadı, ehl-i sünnet itikadı olduğuna Mahmud Efendi Hazretleri cübbeli tam ehl-i sünnettir diye şahitlik etmiş. Cübbelinin bu anlattıkları reenkarnasyon olsaydı, şirk olsaydı, şu olsaydı, bu sene Mahmud Efendi Hazretleri cübbeli dinlemeyeceksen ya kimi dinleyeceksin? Onun sohbeti dinlenir mi? Ya kimi dinleyeceksin? Der miydi, buyurur muydu? Onun biz şahidiyiz yani. Dolayısıyla demek ki Efendi Hazretlerimiz bize tefsirini hala yazdırdığına göre, bu vasiyetlerini beyan ettiğine göre ve şu sohbetler yapmamızı emrettiğine göre ve himmet buyurduğuna göre benim sizi saptırmayacağımı, yanlış işler yaptırmayacağımı kerametiyle Allah ona bildirmeseydi bunu dinleyin, tefsir etsen devam et der miydi? Benden sonra sapıtlar. Şu anda ben onlara göre sapıtmışım. Şu anda ben onlara göre sapıtmışım. Mahmud Efendi Hazretleri Allah'ın mürşidi kamili, en büyük dostu, asr-ı müceddidi. Yani buraya açık çek vermiş ya. Tam ehl-i sünnettir demiş ve de onu dinlemeyeceksin. Kimi dinleyeceksin demiş ya. Evliya Allah ondan başkasının tefsir yazmasına razı değil demiş ya. Bunlar net kelam var. Vallahi billahi ağzından çıkanı söylüyorum. Yani şimdi sen o zaman nasıl oluyor ya? Senin mürşidin o zaman. Senin o zaman mürşidin yalan yanlış konuştuk haberler verdi. Haşa haşa haşa maşa kella ya. O zaman senin zaten tarikattan, o mürşide bağlılıktan bir alakan kaldı. Şimdi diyor İmam-ı Kusi Hazretleri Abdülgafir ve Hazreti Azrail Aleyhisselam, Hazreti Aleyhisselam'ı düşün diyor. Yakbuzu fi külli saati minel galayi, bu kadar mahlukattan her anda fi cemiyel avalin, bütün alemleri düşün bir de. 18 bin alem bilmem, bütün ölenleri o öldürüyor. Mâ lâ yâlemuhu illallah. Allah'tan başka kimse bilemeyeceği kadar can alıyor. Yani bunun hesabını da tutamaz. Ve yazaru lehum bi sureti amali. Azrail Aleyhisselam insana gelirken hangi surette geliyor? Asli suretinde gelmiyor. Senin amelinin suretinde geliyor. Senin amellerin güzel değilse, imanlı öleceksen sana güzel amellerinin şekline bürünerek nurani ve lütufkar yaklaşıyor. Senin amellerin şirkse, küfürse, nifaksa, şikaksa, isyansa, o zaman kötü surette çirkin ve korkunç bir dehşet verici şekle bürünüp geliyor. Öyle mi? يَصَرُوا لَوْمْ بِسُورَةِ اَعْمَالِ ف۪ي مَرَاءِ حَقَائِكَ اَرْبَائِمْ Ruhlarının hakikatlarının aynalarında onlara görünüyor. Nasıl görünüyor? Amelleri iyiyse güzel surette görünüyor, amelleri kötüyse korkunç surette görünüyor. فَيَنْجَزِبُونَ اِلَيْهِ Onu, o ruh da ona kendini teslim etmek zorunda, böyle incizap edip çekilip soyutlanıp bedenden çıkıyor. Ve böylece bedende ölüm vakı oluyor. Ruhta ölüm vakı olmuyor. فَيَزْعُمُ كُلُّمْ مِنُمْ اَنَّمَا مَا جَزَبَ غَيْرَمْ O arada kendi ruhu çekilen, alınan adam zannediyor ki şu anda sadece benim ruhumu alıyor. Halbuki aynı anda وَوَ فِي الْمَسَلْ Bu neye benziyor? Keşşemsi. Güneşe benziyor. يَرَا كُلُّ اِنْسَانْ فِي الْبُعْدِ وَالْقُرْبِ مِنَ الْبِلَادِ Şehirlerden uzak yakın her yerden insan güneşi görüyor. Bihasebe Ali durduğu yere göre ve zaaf-ı basari gözünün zafiyetine göre ve kuvveti veya gücüne göre gözüne kadar güçlüyse ona göre, zayıfsa ona göre ve yevâdinu fî nefsâ güneş, haddi zaten güneş bir tane gökte duruyor. Bütün dünya aynı anda güneşi görüyor. İşte ruh güçlü olduğu zaman herkesin görebileceği şekilde bir yerde durabiliyor. O zaman işte Azrail Aleyhisselam ne yapıyor? Efendim feydâ tehakkak tehazele bunu anladığın zaman bu misali lem tünkir inkar etmezsin. Şuna inanırsın ki kevne Azrail Aleyhisselam yakbuzu ulûfem neler vâfillâh satır vâide Azrail Aleyhisselam bir saniye içinde saniyeden de küçük salise içinde binlerce can alıyor. Ne diyorsun sana bir
Şu anda bile alıyor. Şu anda konuştuğumuz anda binlerce kişi ölüyor şu an. Ve küllü vâdûmûnü ve eşhedû. Hepsi onu görüyor mu? Görüyor. Ve yufsarûhû görüyor. Ne şekillerde görüyor? Fî suvarin muhtelife. Hepsi farklı surette görüyor. Çünkü Müslümana geldiği gibi kafire gelmiyor ki, münafığa geldiği gibi takva sahibine gelmiyor ki, amelinin suretine bürünüp geliyor. Ya ona müjde olsun diye veya ona tehdit olsun. Ve tencezibüle ruhu, bütün ruhlar ona çekiliyor, teslim oluyor. Çünkü liennel mesafete ve takdira vel burde vel kurbe min sıfat ile etsem. Aradaki mesafeler, miktarlar, santimler, metreler, uzaklıklar, yakınlıklar cisimlerin sıfatıdır. Bak senin burada Semih Efendi kardeşimiz oturuyor, aramızda mesafe var. Nedir? O da cisim, ben de cisim. Arada 6 metre var, 7 metre var. Ölçer sana burayı. Ama ruhla ilgili şimdi Muhammed Efendimiz'in ruhaniyeti burada, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhaniyeti her yeri doldurmuş. Şimdi burada mesafe söz konusu olur mu? Ruh için. 3 metre ileride oturuyor denir mi yani? Cisim sıfatlarından olan şeyler, la min sıfatil arvah, ruhların sıfatı olamaz. Ruhlar da uzaklık, yakınlık yok. Alem-i ervahta. Risale-i Kusey'de İsmet Garibullah Hazretleri bunu anlatıyor. Efendimiz'in ömrü bunları anlatmakla geçti. Buhara meşayihı duvar tanımaz, kapı bilmez. Bandırma'da Ali Beza Hazretleri hat-ı şerif yaptırırken Buhara meşayihı geliyor. Buhara meşayihı de Şahin Akşaman Zeynep Arif Rî ve Geri Mahmud İnceri Fahin Ebu Abdülhalik Hücüvan Kattesallahu Aleyhi ve Sellem Baba Semmâsı Hazretleri, Muhammed Baba Semmâsı Hazretleri, Seyyid Emir Güler Hazretleri, Şahin Akşaman Buhara meşayihleri o demek. Hacı Azize, Hacı Ali Rahmetleri. Hepsi geliyorlar. Hat-ı şerifte Alaaddin Efendi Hazretleri, Ali Zahir Efendi'nin solunda oturuyor. Herhalde Hacı Bilal Efendi var, o da büyük müfessir. Hacı Bilal Efendi Hazretleri sağında oturuyor. Hat-ı Şerif halakasında. O arada Buhara Meşayih geliyor. O Alaaddin Efendi Hazretleri biraz ihvan çiftçi, ondan sonra yorgun, argın, daldırmışlar. Hat-ı Şerif'te de taşlar sayıyla şimdi daldırınca o arada sayı kaçırıyor. Yani uyuyor, o biraz dalıyor, sonra ayılıyor. İkinci ilanı duyuyor, birinci ilan gitti. Arada üç kulü vallahi gitti, sende üç taş varsa. Bu sefer Halil Efendi Hazretleri içinden düşünüyor ki yahu bütün tarikatlar bozuldu, bir tarikat sağlam kaldı biliyorduk. Şimdi burada da sayı bozuyorlar, bunlar da uyuyorlar falan derken ondan sonra keşfi bir açılıyor, zaten onun keşfi açıktı Halil Efendi. Bir keşfettiriyor, bir bakıyor. Uyuyan her bir ihvanın önüne Buhara meşayihinden biri oturmuş, sayı tamamlıyor. Çünkü neden? O da elinde değil. Çünkü gece gündüz çalışıyor, çabalıyor, teheccüde kalkmış, öyle daldırdı yani. Kasıtlı geldi, orada uyumak için gelmedi. Veliler tamamlıyor sayıları. Alâdâ fâzâ meşâh. O arada Evliyaullah işte müritlerden bazılarına teveccüh ediyor. İşte anla dayanıp tecelli, yansıtma tarihiyle falan teveccüh edecek. Ondan sonra Şahin Akşemen Hazretleri de o arada mı Alaaddin Efendi Hazretleri de mana alemine geçmiş de görüyor bunları. Yani alemi misal işte. İşte alemi misal anlamazsan bundan anlamazsın. Şahin Akşemen Hazretleri orada kabrinde duruyor. Bedeni kabrinden çıkmamış. Ama geldi Bandırma'da şimdi burada saçları tamamlıyor. Müritlere teveccüh ediyor. İşte öyle. Ona duvar, o ruha duvar olur mu? Ruha kapı olur mu? Kapılar kapalı. Buhara meşayihı, kagir bina yani ahşap bina, birden içeri doldular diyor. Ondan sonra şey yaparken, meşayih, ihvanlara teveccüh ederken, Halizah Bezaz Efendi Hazretlerimiz, Kadesallahu Aleyhi ve Sellem, Nişan Aşman Hazretleri net buyuruyor ki, bu benim Ali Aydar evladım, yani müridim. Siz de buna teveccüh buyurun. Hani Şahin Akşemen çok büyük bir makam. Ali Aydar Efendi tam geliyor ne? Şahin Akşemen Hazretleri yüzünü çeviriyor. Yüzünü çevirince vay benden nasıl yüzünü çevirdi yani ben ona teveccüh etmem dercesine veya diyor. Ali Adem Hazretleri onda bir ayılıyor, fırlıyor yani o şeyden Şahin Akşemen ona teveccüh etmedi diye üzüntüsünden kafası tavana vuracak. Zaten 140 okka mübarek öyle fırlıyor ki şimdi buradaki öbür keramete bak. Orada keşife açılıyor. Alemi misalde dolaşıyor. Ali Zahir Hazretleri ona ne diyor? Kulağına hemen. O da aynı şeyi görüyor.
O da ona diyor ki, dahi başka tekkeleri gezer misin? Sahibi razı değil diyor. Alaaddin Hazretleri o zaman bizim tarikatta Arıza Bezazen'den derslerini güzel bir falan ama biraz başka tarikatların şeylerine de tekkelerine de gidiyormuş. Bak şimdi, onun orada gördüklerini o da orada görüyor. O alemi misalden, keşif aleminden ayılıyor bağırarak ama Ali Rıza Efendi uyanık. Dahi yani bir daha demek Osmanlıca. Dahi bir daha yani. Dahi başka tekkelere gider misin, gezer misin diyor. Bak sahibi razı değil. Sahibi kim tarikatı? Şah-ı Nakşibend Hazretleri. Razı değil diyor. Arkadaş ben sana ne anlatayım ya? Alemi misalden mi anlatayım? Yani senin aklı olmayan kıt kafaya, kot kafaya, saman kafaya Efendi Hazretleri'nin tabirleri bunlar. Yani adam bunu reenkarnasyon diyecek kadar cahil ve Evliyaullah'a müşrik diyecek kadar zındık olmuşsa ben buna ne anlatayım ya? Şurada bilmiyorum 15 saat mi 20 saat olmuştur bu derslerini toplasam. Onun için fefem zalik ediyor. Abdülgaffar Kusatleri İmam Suyuti ondan ediyor. Bu hakikatleri çok anla. Feynlu bahrun amigun çok derin bir deryadır diyor. Tasavvuf teharufil efkaru vel ukulu akıllar ve fikirler hayran olur kalır. Şaşar da kalır. Mantık durur. Aklın bittiği yerde vahiy başlar, nakil başlar. Tamam mı? Cisimler alemi bittiği yerde ruhlar alemi başlar. Anladın mı? Fiziki alem bittiği yerde manevi alem başlar. Ama o manevi alemin fiziki alemde de nesi var? Aynen etkisi ve tesiri var. Bak orada gördüğünden ondan sonra bak bağırarak. Niye ayılıyor bağırarak? Çünkü gördüğün etkisinden. Arıza Hazretleri ne diyor hemen? Bak senin gördüklerine ben de şahidim diyor. Yani bu ne demektir? Bu senin boş rüyalarından ibaret değildir. Bu hakikattir diyor. Çünkü neden? Bunu kimse duymadı, kimse görmedi. Sen gördün ama bak benim de haberim var diyor. Bunları güzel anlamak lazım. Halil İbni İshak. İmam Suyuti devam ediyor. Sümer Şeyh Halil İbni İshak, Ahademet-i Malik'e. Maliki imamlarından biri İmam Halil. Sahibi Muhtasar-ül Meşhur. Muhtasar sahibi. Eşer İbni Hacib'e de şer yapmış ve gayri imad diğer kitaplara. Bunu Halid-i Bağdadi Zülcelal Hazretleri Rabıta ile ilgili mektubunda şeyinde risalesinde bu zatın kitabından bahsediyor. Bu zatın ilimlerine çok değer veriyor Halid-i Bağdadi Hazretleri. Muhtasar-ı Halil kitabında diye geçiyor bunun kitabı. Halil İbni İshak Hazretleri. Bak diyor ki Teâraz-ı mesele bu meselede o da diyor dokundu ve nehaikebi onun ne büyük alim olduğunu anlaman yeter diyor. Yani o da bu konuda konuştu. Fekale fi kitabille cellefü ve merakim seyyidi şeyh Abdullah el-Menufi manası. Abdullah el-Menufi diye bir büyük veli var. İmam Şahrani de ondan çok bahseder. Abdullah el-Menufi'nin menkıbelerini yazdığı bir kitabı var. Halil İbni İshak Hazretleri, Maliki Fakihi. Bu kitapta şu nasuhu yani ibareleri şöyle diyor. Halil İbni İshak İbni Musa el-Maliki. 767 vefat etmiş, çok iffetli, nezih, büyük alim, büyük veli bir zat. Muhtasarı şerhetti, fıkıhta İbn Hacim falan 6 cilt, ondan sonra çok ilimleri var. Ed-Durarül Kamine isimlesinin 2. cildin 207. sayfasında bu zatın metiyesi var. Bütün meseleleri anlatıyor. Şimdi o zat ne demiş? Elbâb-ı sâdîs fî tayyil arzlehu evliyanı ya yerin dürülmesi, tayyi mekan olmaları, 6. babba ait bunu konuşuyor. Lehu o Şeyh Abdullah el-Menufi'nin menkıbesi ya, ona tayyi mekan olurdu diyor. Âdem-i tarikü, halbuki her şey hareket etmezdi diyor. Ve tayyula sarun de'eli hazret tarik, tarikat ehline göre bu küçük tay buna deniyor, hiç hareket etmediği halde ondan sonra yer dürülüyor. Bunlardan biri de Şeyh Salih Alim Süleyman Mukri Hazretleri. O da Evliyaullah'ın bazı zatlarından naklediyor. Bak ne hep senetli, isnatlı, hep velilerin böyle isimleri. Diyor ki Şeyh Abdullah el-Menufi Hazretleri'ni
Menuf'ta gördüm. Menuf da bir Mısır'ın şehirlerinden bir şehrin adı. Şeyh İbrahim, Şeyh Süleyman'ın oğlu Şeyh İbrahim vefat etti. Cenazede baktım, Şeyh Menufi Hazretleri var. Lakin baktım diyor, kimse görmedi. Görmediğini nereden anladım diyor, cenaze kalabalık diyor. Çok da meşhur bir zat. Yani bütün dünyada meşhur. Cenazede bir kişi ona selam vermedi diyor. Görselerdi selam verirlerdi. Demek diyor ben görüyorum, kimse görmüyor diyor. Ve likevni lemera haden minü müsellimu aleyh. Baktım bir kişinin selam verdiğini görmedim diyor. Velakin lemera o ehlü menuf. Demek ki menuf ehli görmedi dedim diyor. Ve şeyhü lemezel bil kahira beynet talebe zelkellim. Sonra soruyoruz. Şeyh efendi nerede? Şeyh efendi talebenin arasında Kahire'de duruyor. Kahire nere, menuf nere? Yine bu baptan diyor, Evliyaullah'tan zatlar anlatıyor. Camin el-Hicaz şahsun il-medrese. Hicaz'dan yani Mekke tarafından medreseye birisi geldi. Vesehani şeyhi. Dedi şeyh efendi nasıldır, iyi midir? Dediler iyidir. Vezekeren nura vakıfın barif. Ya Arafat vakfesinde beraberdik dedi diyor. Fekale ünnaz insanlar dedi ki şeyh lemmezel mekâni. Dedi şeyh efendi buradan ayrılmadı. فَحَلَفَ عَلَى ذَٰلِكَ وَاللّٰهِ بِاللّٰهِ Arafat'ta ben beraberdim dedi. فَتَعَلَى عَلَى dedi ben şeyhi görün, şeyh efendiyi ziyaret etmek istiyorum, onu anlatacağım bilmem ne. Hadi gel diyor. فَلَمَّا رَعَوْا سَلَّمَا عَلَيْهِ gördü, selam verdi. وَاَلَادَ اَنْتَكِمْ tam konuşacak. فَشَارَ اَلَى شَيْهِ بِسُّكُوتُ şeyh efendi böyle konuşma. Gördünse gördün. Orada mıydık? Oradaydık. Burada mıydık? Buradaydık. İşte onun için onun talebeleri de anlatıyorlar. Yani kendisi diyor mesela çocuklarından uzak bir yere giderdi veya talebelerinden uzak bir yere giderdi. Fakat çocukları da onu evde görürdü. Talebeler de medresede görürdü. En ufak bir arıza çıkartamazsın. En ufak bir namazı bırakamazsın, ders kaçıramazsın. Ulan nasıl olsa şeyh efendi yok, hoca efendi biraz yatalım, öyle bir şey yok. Niye devamlı bu? Ne zaman gitti ya? Mekke'ye gitti, Tekke'ye gitti. Tamam mı kardeşler? Onun için bu hamur çok su kaldırır derdi. Ali Aydar Efendi babam. Kaddesallahu sirrah. Evet bu İmam-ı Suyuti'nin El-Murteli fi Taaddüdü Suhril Veli isimli kitabından topladığım dersleri bugün bitiriyorum. Bundan sonra bir dersimiz kalıyor. Mektubatın ikinci cildinin 100. 101. sayfasındaki mektup. O mektupta da evliyanın bir anda 40 yerde kaç yerde görünmesinin reenkarnasyonla alakası olmadığı, tenasuhu ervahla hiç alakası olmadığı ve evliyada bu kerametin sabit ve zahir olduğuna dair İmam-ı Rabbani zaten bu dersler mektubat dersleriydi. Yine akaid dersleri de olmuş oldu aynı zamanda. Hem ehl-i sünnetin tasavvuf ehlinin ehl-i sünnet itikadı anlaşılmış oldu. Hem İmam-ı Rabbani'nin görüşüyle de önümüzdeki derste de konuyu İnşallah bağlayacağım. Sümme kale sonra buyurdu ki Feinkul'de eğer sen dersen Şeyh Halil İbn-i İshak Hazretleri Maliki Fakihi Muhtasar-ı Halil kitabının sahibi Mevlana Halid-i Bağdat Hazretlerimizin kaynak verdiği eserlerde. Eğer dersen ki keyfe yükülü vücudu şahsıl var bir mekanen ya aynı şahıs iki mekanda aynı anda nasıl oluyor? Ya ne kadar anlattık da adam anlatıyorsun. Diyorsun ki bu diyorsun yel değirmeni falan şöyle böyle rüzgar şuradan ise böyleyse şöyle gider yerine gelir. Buğdayları öğütür, mısırları öğütür, değirmen çalışır. Neyle çalışır? Yelle, yel ne demek rüzgar mı? Anladım. Anladın mı? Anladım ya. Tamam. Onu da biraz duruyor yine. Peki suyu nereden geliyor? Ya arkadaş sen bunun yelle çalıştığını anladıysan daha suyunu sorar mısın? Bu suyla çalışmıyor. Değirmen suyla çalışan var. Şu anda elektrikle çalışan var. Rüzgarla çalışan var. Rüzgar enerjisiyle çalışan var. Allah Allah. Gel değirmeni diyorum adama. Hala diyor ki peki o zaman suyu nereden geliyor? Peki sen anladın mı? Anladı. Ne anladın ya? Ulan 15 ders yaptık oğlum. Benim bu kaç ders? Sonra da geldi yine aynı. Bir adamın iki mekanda bir anda görünmesi nasıl mümkün oluyor? Diyor ki kultu bak özet el veliyyü izâ tehakkaka fî vilâyeti Şeyh Halil İbn-i İshak diyor hâzâ kelâm bak Suyuti ne diyor Suyuti hâzâ kelâmü Şeyh Halil bu anlattıklarım Şeyh Halil gibi Maliki fıkıhçıların en büyüğü
Ehl-i Sünnet ulemasının en büyük bir zatı ki venaike bir imameten ve celaleten. Böyle bir imamın sözü, onun Halil İbn İshak Hazretleri imamet bakımı, imamet, imamlık, celalet, heybet ve yücelik. Yani bu Ehl-i Sünnet kelamında, fıkhında onun makamı, itibarı, imamlığı ve büyüklüğü sana yeter diyor. Böyle büyük bir zatın kelamlarını sana naklettim diyor. Bu seni bağlamazsa diyor, zaten şeytan seni çoktan bağlamış demek istiyor. Evet, bak ne diyor Şeyh Halil İbn İshak Hazretleri. El veli üzatı hakkı fi vilayeti. Bir veli velayet makamında Allah dostluğunda hakikate ererse temekkene, ona Allah imkan verir. Minet tasavvuru fi ruhaniyeti, ruhaniyetinin şekle bürünmesi hakkında. Ruhaniyeti şekle bürünür. Şimdi Mahmud Efendi Hazretlerimizin velayette tahakkuk ettiği, Allah dostluğunun hakikatine erdiğine dair şüphemiz var mı ya? Bütün dünyanın uleması, evliyası, Gavs'tır dedi, müceddittir dedi, evliyanın reisidir dedi. 42 ülkeden 342 alim gelmiş. Dünyanın o zaman kişinin bir kısmı da vefat etti, çoğu yaşlıydı. Dünyanın o zaman dünyada bulunan alimlerin en büyükleri geldi ya. Bu kadar alim dalalette birleşir mi ya? Bu senin şeyhin, senin mürşidin. Bu zamana kadar şeyhin Mahmud Efendi dediğin zattan bahsediyoruz ya. Şimdi onu öldürmek için, gömmek için, şerefini, şanını iptal etmek için, sahte şeyhi uydurup da yerine oturtmak için bu sahtekarlıklara ne lüzum var? Bu cambazlıklara, bu hokkabazlıklara ya. Abdullah Kılıç'ın keyfine uyup da ondan sonra topçuların, popçuların, ondan sonra Esbat'ın, torunların, bilmem nenin keyfine uydu. Mahmut Eren'in, bilmem nesinin, tosmasının, kaynanasının, karısının, kızının birilerini şeyh yapacağız diye rabıtayı bozmakta, Evliyaullah'ın tasarrufunu inkar etmekte, ondan sonra kağıthaneli gibi efendim ecel-i menfirazları piyasaya çıkartıp da onları borazancı başı gibi bağırttıraraktan, işte efendim Ehl-i Sünnet'te böyle bir itikat yoktur, evliya öldükten sonra görünmüş değil. Adem Aleyhisselam'dan beri hiç böyle bir peygamber bile görünmemiş fiziken. Ulan ne görünmemiş ya? Resulullah sadece Miraç geçir hakkında namaz kıldılar diyor. 6. kısımda Musa gördüm, 7. kısımda İbrahim gördüm, aleyhissalatü vesselam hazaratını, hepsinin mekan sayıyor, kabirlerine gittiğini sayıyor, kabirlerine ayakta namaz kıl, gördüm diyor. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Bukhari hadisi, Müslüm hadisi, adam Resulullah da görmedi diyor ya. Yani Resulullah görmedi demiş oluyor. Çünkü neden? Adem aleyhisselamdan beri hiçbir peygamberde kabrinden çıkıp görünme olmamış diyor. Ulan nerede kabrinden çıkmak görünme olmuş? Mescid-i Aksa'da cemaat kimdi o zaman? Ben miydim, sen miydin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkasında 224 bin peygamber bedenleriyle geldiler. İşte alemin misali anlamazsan kabirlerindeki bedenleri de duruyor. Ruhaniyetlerinin kuvvetinden dolayı aynı bir bedenle, ikinci bir bedenle ruhaniyet aynı. Kendileri geldi bizzat fiziki namaz kıldı. Fiziki olmasa ayakta namaz kıldı der mi? Kimisi ruku yapıyordu, kimisi secde yapıyordu diyor. Sahih hadis. Ruh ruku secde mi yapar? Rükû secde fiziki yapılır. Bedenle yapılan işler. Oturmalar, kalkmalar, hareketler. Ne cahil adamsınız ya. Allah bizi sizin gibi adamların zamanında yaşattığı için yani ne diyeyim ya. Kurban olduğum Allah'a tabii razıyız ama ne kadar bozuk zamana düşürdü bizi ya. Sizin gibi cahillerle aynı zamanda yaşamaktan kafanızda sarık, sırtınızda cübbe, ayağınızda şalvar, efendim, Evliyaullah'ın tasarrufunu inkardan başka bir mesleğiniz kalmamış ya. Şu zamanda sizinle birlikte yaşadığım için haya diyorum, utanıyorum ya. Rezilliksiniz ya. Rezalet çıkarttınız ya. Dünyada görülmemiş. Vahabileri güldürüyorsunuz ya. Selefiler. Düğün dernek ya. Memnun oluyorlar. E biz bu zamana kadar bunu diyorduk diyorlar. Ey Mahmud Efendiciler. Mahmud Efendi'ye şeyh diyenler. Şimdi siz demeye başladınız Mahmud Efendi'de bu keramet yok. E biz zaten diyorduk diyor adam Mahmud Efendi boş. Buna ziyaret etmeyin, tarikatına girmeyin. Biz zaten böyle diyorduk. E siz diyorsunuz ona rabıta yapılmaz, onun işi bitmişti. Torunu diyor ya utanmadan, sıkılmadan, terbiyesizce. Böyle bir terbiyesizlik dünyada görürsünüz. Kabirden terbiye diye bir şey yok. Benim dedem kabirden, mabirden kimse terbiye edemez diyor. Ve diyor... dedem dediyse de diyor hani ben şeyh bırakmadım, halife bırakmadım dediyse de dedemin sözü muteber değil, biz yine şeyh bulmak zorundayız diyor. Ulan senin zorunda olacağın bir şey deden sana zaten söylemez miydi ne yapacaksın?
Deden seni dalalette bırakır mıydı ya? Milyonları, milyarları hidayete erdirmiş bir insan seni mi dalalette bırakacak ya? Yani dedemin sözü muteber değil diyor ya. Yani la havle ve la kuvvete illa billah. Vallahi gökler yere inecek kadar anlayan yok. Tasavvufun tümünü inkar ediyorlar. Evliyanın kabirden tasarrufunun devamını inkar eden Şah-ı Nakşibend'e rabıtayı da inkar ediyor. Resulullah da rabıtayı inkar ediyor. Çünkü neden? Senin deden, Mahmud Efendi Hazretleri'nin, Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin kademi üzereyim. Ben ona benzerim. Meşayih arasında kendi kulağımla duydum ya. Ya Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin makamında olan bir zat. İkinci Şah-ı Nakşibend, ikinci Ahmet Yesevi, bu kadar makamları, 15. asrın müceddidi. Yani İmam-ı Rabbani diyor, müceddidden geliyor bütün feyizler alemlere diyor. Ya bunu müceddit olduğunu siz kabul ettiniz. Feyizler müceddidden geliyor 100 sene. Şimdi bu ne tasattır ya, bu ne çelişkidir? Kabirden terbiye yok. Nasıl kabirden terbiye yok? Ali Efendi, ikisine kabirden terbiye etti. Ebu'l-Hasen-i Hargani her gün Ebu Ezzel Bestami'nin kabrinden yetişti ya. Ebu Ezzel Bestami Cafer-i Sa'd'ın kabri şerifinden yetişti. Ruhaniyetinden illa kabrine gitmek de lazım değil. Ruhaniyet geliyor yetiştiriyor. Çünkü Bestami Medine'ye her gün gitmedi. Medine'de kaldığı da olmuştur. Ama ruhaniyet terbiye etti. Sen şimdi ne konuşuyorsun ya? La havle ve la kuvvete illa billah. Bak bir veli eğer gerçekten Allah dostuysa ki Mahmud Efendi Hazretleri'nin gerçek bir veli olduğunda benim zerre kadar şüphem yok. Bunlar da öyle diyorlardı, efendiyi methediyorlardı göya. İstismar içinmiş demek ki. Şimdi anlaşıldı. Ha, Turgan gitti, kavga bitti. Nasıl olsa daha dedemizi sömüremeyiz. Sahte şey çıkaralım, onu sömürelim. Bunun için demek ki. İşte bir veli gerçek manada evliya olduğu zaman temekkene mine tasavvuri fi ruhaniyeti, ruhaniyet. Şimdi ölenin ruhaniyeti diri mi? Değil mi? Bütün Ehl-i Sünnet kitapları, İmam-ül Haramayn, Cüveyni Hazretleri, bütün Ehl-i Sünnet, Beyhekî, hepsi ittifak etmiş, ruhlar ölmez. Çünkü bütün sayı hadisler ve ayetler ruhların ölmediğinden bahsediyor. Kur'an'da ennâru yorazûn âlâhu diyor maşiyah. Sabah akşam Firavun hanedanı cehenneme arz ediliyor diyor. Şu anda da mahşer kurulmadı, millet cehennemi boylamadı, berzak aleminde, ruh aleminde. Ve ruh ölse, onun sabah akşam cehenneme götürülüp getirilmesi ve böylece azaba uğratılması, işte kıyamet koptuğunda senin gideceğin yer buradır diye gösterilmesinin ne anlamı var? Ebu Cehil için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari hadisine, Müslüm hadisine, Sahih hadisine buyurmadı mı ki? Mâ entüm bi esmâli mâ kulûm ilûm. Şu anda ben onlara hitap ediyorum. Hazreti Ömer bile şaşırdı ya. Keyfe tükel mesaden bile arva. Sen cesetlerle konuşuyorsun, ruhları yok ki. Ya Resulallah, nasıl konuşuyorsun, ne laf anlatacaksın? Mântü besmâli ve âkûlû buyurum. Ya Ömer, sen yanımda duyurduruyorsun ya. O kuyunun dibinde. Ruhu bedenden çıkmış. Ama sen bile benim konuştuklarımı ondan daha iyi duymuyorsun. O daha iyi duyuyor. Ve lâkinnem lâ yücûbun. Kafir oldukları için ruhları rehin kalmış, bağlı, cevap veremezler. Mümin olsalar cevap da veriyor icabında. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ahmet Rufa'ya cevap vermedi mi? Elini uzatmadı mı? Emir Sultan Bukhari'ye, Bursa'dakine ve aleykümselam ya veledi diye selamını almadı mı? Abdülaziz Dirini'nin ta efendim kaç bin kilometre mesafeden Resulullah selamını oradan cevap vermedi mi? Hayır, bu şey cevap veremez. Ama duyuyor diyor. Hazreti Ömer Bukhari Müslüm hadisi. Duymak neyin işi? Ruhun sıfatı. Beden ölmüş olabilir. Ruh diri olmasa duyuyor der mi hadis-i şerif? Ruh diri olmasa selam ver der mi? O zaman gidip mezardaki keresteye, kütüğe ve üstündeki mermere mi selam veriyoruz? Manyak mıyız değil miyiz? Adama manyak derler. Selamu aleyküm dersen ben şimdi burada bana ne dersin? Allah'a bak herif kafayı yedi dersin. Şimdi gidiyoruz mezarda aynı böyle. Ha işte anamın mezarı böyle duruyor. Resulullah böyle ki anana gidin selam ver. Selamu aleyküm. Ya ceddeti ya valide de selamu aleyküm. Ya Mahmud Efendi, ya Veli, ya Allah, selamu aleyküm. Mezarın taşı böyle duruyor, buradaki taş. Şimdi ben buraya selamu aleyküm. Selamu aleyküm. Allah Allah, manyak herhalde. Ben Abdülkadir Geylani değilim ki. Abdülkadir Geylani diyor, teheccüden sonra sabaha kadar ve aleyküm selamu aleyküm. Ve aleyküm selamu aleyküm. Devamlı. Müridi diyor ki sabaha kadar diyor, dalmak dalamadım diyor. Bütün melekler, ervah, cinlerden müritler, herkese selamu aleyküm diyor. O da aleyküm selamu aleyküm, sabaha kadar selam alıyor diyor ya. Ben Abdülkadir gelen olmadığıma göre buraya dönsem, selamun aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm
tırlattı ya. Kafayı yemiş. Bu ruh işlerini çok konuştu. Kafayı yedi herhalde. E şimdi kardeşim, cahil olma, rezillik yapma. Rezillik çıkartma. Kendi cahilliğini ortalığa aşikar etme. Bilmiyorsan bilenleri dinle. Feselü öyle zikrin kütüm la talim. Tasavvuftan haberin yoksa zikir eline sor. Ayet bu. Sen nasıl efendi Hazan, efendi babanın bütün müdür kabirden terbiyeyi inkar ediyorsun ya? Kabirden terbiye inkar ettiğin anda silsilede iki tanesi koptu zaten. Ebu Hasan-ı Karkani'ye bu Özdebestami'yi görmemiş bedenen fiziken. Aralarında 100 sene, 120 sene var. Anladın mı sen? Şah-ı Naksimen Hazretleri Abdülhalif Hüzzüvani'yi görmemiş. Aralarında 200 sene belki var. Ama bütün tarikatın adabını, erkanını kendi zahiri şeyi Seyyid Emir Külal'den değil, Abdülhalik Hüzzüvani'den aldım diyor. Tarikattaki bütün 8 basamağı, mertebeyi, seyri sülükün kademini. O zaman kendi şeyi Seyyid Emir Külal cehri zikir yaptırıyordu tekkede. Şah-ı Naksimen Hazretleri Abdülhalik Hüzzüvani'den aldı gizli zikiri. Arada 200 sene var. Mezarlıkta oturuyordum diyor. Muhammed İbni Vâsî Hazretleri'nin kabrini buldum. O bir köyde. Şah-ı Naksimen Hazretleri orada dururmuş. Orada o kabristana çok giderdi. Orada kabristanda dururken Abdülhalik Hüzzüvani'yi zuhur etti diyor. Yanında bütün Bukhara müşayihi var. Arif Rivi Geri var. Mahmud Enceli Fahnevi var. Kürsüde oturmuşlar. Abdülhalik Hüzzüvani bana tarikatı talim etti diyor. Ya şu anda yaptığın tarikatın bütün prensipleri, yani prensip kavurca konuşmak istemiyorum, kaideleri, bütün kavaidi, adabı, erkanı Abdülhalik Hüzzüvani'den geliyor. Abdülhalik Hüzzüvani bunu kime öğretti dediğin zaman, hiç zahiren birine öğrettiği yok. 200 küsur sene sonra ruhaniyeti zuhur ediyor, Şah-ı Nakşibendi Hazretleri'ne. Onun içindir, üveysidir tarik-i Nakşibendi diyor Risale-i Kudüs'e. Üveysi ne demek? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görmeden almış Üveysel Karani. Şah-ı Naksimen Hazretleri diyor, Abdülhalik Hüzzüvani ruhaniyetinden aldı diyor. Bunu senin Risale-i Kudüs'e tarikatının metnin kitabı, ana temel kaiden söylüyor. Sen de şimdi diyorsun ki efendinin kabirden rabıta olmaz, rabıta yapan terbiye olmaz. Seyri sülük yapamaz diyorsun. Senin bu söylediğin öyle bir çirkin, öyle bir cahilce bir söz. Karadeniz'e, Akdeniz'e katsan, üstüne katlasan, koysan. Aklamaz, paklamaz bu pisliği ya. Bu cehaleti bir şey ortadan kaldıramaz ya. Bunlar çok cahilmiş ya. Bayağıdır. Biz de bunları bir şey zannettik ya. Hafız olmuşlar falan, sarık cübbe falan. Efendim sen torunu işte, efendim sen oğlu bilmem ne. Vay anasını. Aklım durdu ya bu cahillikler karşısında. Öbür hocaları öyle. Sarıklarından da utanmıyorlar. Ve yurda minel kudreti, bir veli, gerçek veli ise, ki Muhammed Efendi onlardan olduğunda şüphem yok, onun kudret verilir ve tasviri şekillen, şekle bürünme verilir, fi suverin adidetin, farklı farklı suretlerde farklı farklı yerler. Ve leyse değer gibi muhali, bu imkansız bir şey değil. Kim söylüyor bunu? Malikiye'nin imamı Halid-i Bağdadi'nin kaynaklarından Halil İbni İshak Hazretleri söylüyor. Ve İmam Suyuti bunu naklediyor. Bu diyor imkansız bir şey değil ki, yani sizin aklınız bunu niye almıyor diyor. Liyennel müteaddide birkaç tane olan, 3 yerde aynı anda görülen, 40 yerde aynı anda hutbe okuyan, 7 kapıdan aynı anda çıkan Somuncu Baba gibi. Burada birkaç tane olan ve suratu ruhani diyor. Ruhun şekle bürünmüş hali. Ruh güçlü olduğu için 10, 40, 50 gücüne göre şekle bürünebiliyor. Cebrail aleyhisselam 600 kanadıyla asıl suretinde durduğu halde aynı anda dihye suretinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görünebiliyor. Meryem validemize filiz gibi delikanlı, erkeklikle alakası yok. Ama bir beşer olarak Meryem validemiz karşısına çıkıyor. Halbuki onun 600 kanadı var. 600 kanadı 1 metre, 2 metre insana nasıl sığsın? Onun için sümme kâlelehu şey evet ve kadişte yaradı elgendil arifine billahi. Allah'ı bilen arifi billah olacak. İlmi bilen değil, ilmi olan değil, arif olacak. Arifin kadrin gene ol. Arif olanlar bilir. Ehli ilmin rütbesini bilmez ehliğin hatat derdi. Efendi Hazretleri. Düşük adamlar bu işleri bilmez. Allah'ı tanıyan bilenin kıymetini yine bir Allah'ı tanıyan bilen biri anlar.
Şimdi bizim anlattığımız konuşmalar şey, biraz dinden, imandan, marifetten, Allah dostluğundan, tasavvuftan bir şeyden nasip olmasa ne anlayacak benim bu anlattıklarım? Şimdi diyor, Allah'ı bilen arifler, yani bir Allah'ı bilen var, bir de hayız nifas ilmini bilenler var, onlara fıkıhçı diyebiliriz. Ama arifi billah diyemeyiz. Arifi billah Allah'ı tanıyan demek. Mahmud-i Mevseri, arifi billah. Hiç şüphe yok. Alâ Derven kabrinde ne yazıyor? El arifu billah. Alâ Derven ne buyurdu? Bende ne varsa Mahmud'uma verdi. Bitti. Arifi billah. İşte o zatlar, yani Şeyh-il Kebir, Büyük Şeyh Kazı Bilban, bak yine Kazı Bilban her yerde önümüze geliyor. Kazı Bilban Hazretleri, lemma enker aleyh bazul fukaha, zahiri ilim sahibi fıkıhçılar reddettiler. Ademe salat fi cemaatin inkar ettiler. Yani inkar etti demek, onun o halini kabullenmediler. Ne hangi halini? Ademe salat fi cemaat, cemaatle namaz kılmamasını. Yani evinde kılıyorsan da bize ne kardeşim, Müslüman cemaate gelecek falan dediler. Sümeyse mazel gel fekubi, o fıkıh alimi ondan bir araya geldi. Fesallâ bâ hazretî semâni rekât. Kazı-ı Bülben Hazretleri dedi ki beni seyret. 8 rekat namaz kıldı. Fiyar bâhisu var. 8 rekatta 4 ayrı şekle büründü. 8 rekatta 4 ayrı şekle büründü. Sümme kâlele eyyü suretin lem tusallim bak. Bu suretlerden hangisi sizinle kıldı, hangisi sizinle kılmadı dedi. O ve kabbeledi şeyh ve tabi. O da şeyh efendi elini öptü, tevbe etti. Ve kemâhûk yani şeyh Ebul Abbas'il Mürsi, Ebul Abbas Mürsi çok büyük. İskenderiye'de, Mısır İskenderiye'de giden sahilde camisi var. O Ebul Hasan Şazen'in halifesi, bütün evliyayı, yani İbn-i Atalya İskenderiler hepsi ondan. Yakut-u Arşiler, neler yetiştirdi neler. اَنَّهُ طَلَبُ اُنْسَانٌ لِيَمْرٍ عِنْدَهُ Birisi onu çağırdı. يَوْمَ الْجُمَا بَعْدَ صَلَاتٍ Cuma namazından sonra Cuma günü fena ameliyor, tamam olur dedi. ثُمَّ جَعَلَ وَرْبَعَةٌ 4 kişi daha geldi. كُلُّ مُنُمْ طَلَبُ اُنْ مُسْتَدَالِكٍ 4 dedi bize gelir misiniz efendim, hanemizi şereflendirmişsiniz veya tekkemize. Fena ameliyeceğim, hepsine ikramda bulundu, tamam dedi. ثُمَّ صَلَّ الشَّيْخُ مَا الْجَمَاءَ Sonra cemaatle kıldı, hiç oradan ayrılmadı. وَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنَ الْفُقَرَاءِ Geldi, dervişlerin arasına oturdu. Böyle mezhepli hadim önü, biri dörtten bir kişi daha istedim, beşinden hiçbirine gitmedi. Ve idâ bükülü minel kamse, beşin hepsi geldi. Cahiyeş kuruşa teşekkür ediyorlar, alâ huzurumda efendim geldiniz, teşrif ettiniz, sen kuzalı falan. Bir yere gitmedi ya. Fakat hakâ cemaat önel Kâbe ruhiyet tepuf bir bazı evliya. Evliya Allah'tan bir bazılarını naklediyor. Kâbe geldi, velileri, bazı velileri tavaf etti. Halbuki Kabe yerinde duruyor. Kabe yerinde duruyor. Orada da hiç kimse demiyor ki burada Kabe bir saat kayboldu diyen yok. Kabe yerinde duruyor ama bazı veli gidiyor tavaf ediyor. Çünkü neden? Alemi misali anlamadan Kabe'nin ruhaniyetinin, kuvvetinin, Kabe'nin, Kabe bir mefhum, bir manası var. Bir sureti var taşlardan. Bir de hakikatül Kabe diye tarikatta bir ders var. Kabe'nin hakikati diye. Kabe'nin hakikatını görsen, düşersin de bayılırsın. İsmet Garibul Büyükşehir Efendi nerede yetişti? Mekke'de Abdullah el-Mekki Hazretleri'nin tekkesindeydi. Abdullah el-Mekki'nin tekkesi neredeydi? Şimdi padişahın işte misafir ağırladığı sarayın üstünde beyaz bir minare vardı Bilal Hanım için. O resmi geçene getirdi, gösterdiler. Ben o resmi bulup size YouTube'da paylaşacağım. Ben 81 senesinde gittiğimde o duruyordu. Beyaz minare, Bilal Habeşi'nin camisi ezan okuduğu. Onun altında da Abdullah Mekke Hazretleri'nin bizim tekkemiz var. İsmet Baba'nın yetiştiği tekkenin daha orada dağda. Kabe'ye üstten bakan. İşte orada Abdullah Mekke Hazretleri. Şimdi Kabe'yi görüyor musun evladım? Dedi ki görüyorum efendi Hazretleri falan dedi. Tamam dedi. Dur bismillah dedi. Gözüne bir sıvadı böyle şimdi bak dedi. Adam bayıldı düştü. Niye? Hakikati Kabe diye bir şey var. Kabe'nin hakikati yerden 7 kat semadan Beyt-i Mamur'a, 7. kat semada Beyt-i Mamur'a kadar eklenmiş. Beyt-i Mamur düşse buradaki Kabe'nin tam üstüne düşecek. Hakikati Kabe. Sen neyini görüyorsun? Kabe'nin hakikati geliyor. Veli tabi de İmam-ı Rabbazer hacca gidemedi. Dedi ki Kabe'yi bulurum, haccı bulurum da mürşidi bulamam dedi. Muhammed Bakı Bilal Hazretleri'ne intisap etti. Dedi ki evladım dur şimdi seri sülükünü tamamlayalım dedi. Ve hacca gitti. Ama ondan sonra hac tabi geçti. Serhende geri döndü Delhi'den. Kabe-i Muazzama geldi. Orada Kabri Şerifi'nin hemen yanında bahçede Kabe'nin gelip durduğu yer var. Şimdi bunu kim anlatıyor? Halil İbn İshak Hazretleri. Kim bu?
Maliki fukahasının en büyüklerinden. İmam olarak, büyük bir ehli sünnet imamı olarak onun ismi yeter diyor. Kim diyor bunu? İmam Suyuti diyor. Bu adam söylüyor bunu. Bak, hâzâ kelâmu Şeyh Halil.

0: Ben ne diyeyim arkadaş? Cehennem yeter diyeceğim. Başka diyecek bir şey yok. Allah ısrarsın, Allah lanet etsin. Şimdi bu velinin farklı suretlerde aynı anda şekillere bürünmesi, görünmesinin, bunların dediği reenkarnasyon ve Evliyaullah'a nasıl iftira ettiler reenkarnasyon diye ya. İşte bu adam o Siyerci Nuriye'yle falan bunların Allah muhafaza bundan ne dersine gidilir, ne sohbetlerine girilir, ne hatmi şeriflerine girilir. Helak olursun, helak olursun. Çünkü bunlar tasavvuf inkar ediyor. Onun için bu meseleleri İmam Rabbani Hazretleri'nin nazarıyla bir de bakalım. Bir de İmam Rabbani Hazretleri'nin gözüyle bakalım. İnşallah önümüzdeki dersi de kıtamı misk yapalım. Mektubattan 2. cilt 58. mektup sayfa 100-101. Sayfada bir baskılara göre değişir. Ciltle rakam değişmez. 58. rakam bu mektubu inşallah birlikte okuyacağız. Bundan devam edeceğiz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahibi ve sellem.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Allah dostlarının ruhani tasarrufu sona erdi. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
3: Şimdi reklamlar.
4: Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği resmen kuruldu. Yardım hesapları açıldı.
1: Şura Fıkıh Kurulumuz kurumsallaşma çalışmaları kapsamında önemli bir adım atmış, kurumumuzun resmi yapılarından biri olan Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Kurulumuz tüm çalışmalarını kendi resmi ve kurumsal yapıları bünyesinde yürütmekte olup, başka herhangi bir kurum veya kuruluşla resmi bir bağı bulunmaktadır.
4: 3 tane tadilat yapılan yer var. Bir tanesi fetva merkezi, ikisi de medrese. Şu anda oranın da hocalara, talebelere uygun hale getirilmesi için tadilat icap ediyor. Şimdi ne lazım? Fıkıh destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini, hoca efendileri destekleyeceğiz. İnşallah Rahman bu destekler için 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
5: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olması? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmut Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
6: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı çağrı merkezini arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Afrika'da yaşam zor. Ama unutmayın, birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun, bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte

0: daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınızla değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
3: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
4: Kur'an ölü kalplere hayat verir. Su ölü toprağa hayat verir.
5: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
6: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
7: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun, tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
8: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
9: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
10: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
11: Sonra da öyle ölüyorsun. Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
12: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
13: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
14: Müslüman, akraba, komşu ve ana baba hakları. A. Müslüman hakları. 1. Kendisinin beğenmediğini hiçbir Müslüman için de beğenmemelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, müminler bir beden gibidir. Bir uzvu acıyınca bütün uzuvları bunu duyar ve acır buyurdu. Başka bir hadis-i şerifte, cehennemden kurtulmak isteyen, ölüm gelince kelime-i şehadet üzere olmalıdır. Ve kendisine yapılmasını hoş görmediği şeyi hiçbir Müslümana yapmamalıdır buyurdular. Musa aleyhisselam Allahü Teala'ya şöyle münacaatta bulundu. Ya Rabbi, kullarından daha adil hangisidir? Allahü Teala kendini başkalarından aşağı görenler buyurdu. 2. Elinden ve dilinden hiçbir Müslümana zarar gelmemelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüman kime derler biliyor musunuz? Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Resulullah, Müslümanların elinden ve dilinden zarar görmedikleri kimsedir buyurdu. Mü'min kime denir diye sordular. Müslümanların bedenlerinin ve mallarının kendisinden emin olduğu kimsedir buyurdular. Muhacir kimdir dediler. Fena işlerden kesilendir buyurdu. Yine bir hadis-i şerifte, bir Müslümanı rencide eden bakış, kimseye helal değildir. Bir Müslümanı korkutacak bir şey yapmak da helal değildir, buyurdular. Mücahit radıyallahu anh diyor ki, cehennemde olanlara Allahü Teala öyle yaralar verir ki, bütün bedenleri sızıp akar, yalnız kemikleri kalır. Sonra bir ses, bu nasıl bir elemdir, der. Onlar çok şiddetlidir derler. Aynı ses, bu dünyada Müslümanlara verdiğiniz sıkıntının karşılığıdır der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennette istediği gibi dolaşan birini gördüm. O kimse Müslümanlara eziyet vermesin diye yol üzerindeki bir ağacı kesmişti. 3. Hiç kimseye kibirlenmemelidir. Çünkü Allahü Teala kibirlileri sevmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahü Teala bana vahiy ile bildirdi ki, tevazu et, kimse kimseye övünmesin buyurdu. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dul kadınların, miskinlerin işlerini görünceye kadar uğraşırdı. Kimseye hakaret gözüyle bakmamalıdır. Çünkü o kimse Allahü Teala'nın veli kulu olabilir. Fakat o bilmez. Allahü Teala evliya kullarını herkesin gözünden saklamıştır. 4. Müslümanlar hakkında hiçbir dedikoduyu dinlememelidir. Adaletle konuşanın sözünü dinlemelidir. Söz taşıyan, dedikodu yapan ise fasıktır. Hadis-i şerifte söz taşıyan cennete giremez buyuruldu. Bilinmelidir ki bir kimseyi senin yanında kötüleyen seni de başkasının yanında kötüler. Böyle olan kimselerden uzak olmalıdır. 5. Bir tanıdığı ile 3 günden fazla dargın durmamalıdır. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanla 3 günden fazla dargın durmak helal değildir buyurdu. 2 dargının en iyisi önce selam verendir. İkrime radıyallahu anh diyor ki Allahü Teala Yusuf aleyhisselama senin dereceni ve ismini kardeşlerini affettiğin için büyük eyledim buyurmuştur. Hadis-i şerifte din kardeşini affedenin izzeti ve büyüklüğü artar buyuruldu. 6. Karşısındaki ister iyi biri olsun, ister kötü biri olsun, elinden gelen iyiliği ona yapmalıdır. Hadis-i şerifte elinden geldiği kadar herkese iyilik et. Eğer o buna layık değilse sen layıksın buyuruldu. Bir başka hadis-i şerifte ise imandan sonra aklın esası Müslümanları sevmek, müttaki olan ve olmayanlara iyilik etmektir buyuruldu. Ebu Hüreyre radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir kimse müsafaha edip konuşsa, o kimse elini çekmeyince o da elini çekmezdi. Kimle konuşsalar yüzünü ona döner ve sonuna kadar beklerdi. 7. Yaşlılara hürmet etmelidir. Küçükleri sevmeli ve acımalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yaşlılara, büyüklere hürmet etmeyen, çocuklara acımayan bizden değildir buyurdu. Başka bir hadis-i şerifte, saçı sakalı ağarmış olanlara tazim ve hürmet, Allahü Teala'ya tazim ve hürmettir buyuruldu. Diğer bir hadis-i şerifte, gençliğinde yaşlılara, ihtiyarlara hürmet edenlere, Allahü Teala ihtiyarladıkları zaman gençleri hürmet ettirir buyuruldu. 8. Bütün Müslümanlara güler yüzlü olmalıdır. Sert görünmemeli, sıkılır vaziyette durmamalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahü Teala kolaylık gösteren güler yüzlüleri sever buyurdu. Başka bir hadis-i şerifte, günahların affına sebep olan iyi amel, güler yüz ve tatlı sözdür buyuruldu. Enes radıyallahu anh diyor ki, ihtiyar bir kadın Resulullah'ın yoluna geldi ve seninle işim vardır dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, istediğin yerde oturalım seni dinleyeyim buyurdu. Kadın hemen oracıkta oturdu ve Resulullah onu sonuna kadar dinledi. 9. Hiçbir Müslüman verdiği sözü yerine getirmemezlik etmemelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, 3 huy vardır. Bunlar kimde bulunsa o kimse münafıktır. İsterse oruç tutsun. Konuşurken yalan söyleyen, sözünde durmayan ve emanete hıyanet eden buyuruldu. 10. Herkese derecesine göre hürmet etmelidir. Daha aziz olanı herkesin arasında daha aziz ve üstün tutmalıdır. Güzel elbisesi, atı ve malı olan daha kerim ve aziz tutulur. Hazreti Ayşe radıyallahu anha seferdeydi. Sofra kurdular. Bir fakir geçiyordu. Şuna bir parça ekmek verin buyurdu. Bir atlı geçiyordu. Onu çağırın buyurdu. Ona dediler ki, fakiri yolladın, zengini çağırıyorsun. Buyurdu ki, Allahü Teala herkese bir derece verdi. Biz de bu derecenin hakkını gözetmeliyiz. Fakir bir parça ekmeğe sevinir. Zengine böyle yapmak ise ayıp olur. Onu da sevindirecek bir şey lazımdır. Hadis-i şerifte, bir halkın azizi yanınıza gelirse, onu aziz tutunuz buyuruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, üzerine oturmak için paltosunu kendisine süt emziren yaşlı kadına verip şöyle dedi. Ey annem, rahat ol, emret ve ne istersen iste vereyim. Resulullah, ganimetten kendisine verilen malı ona verdi. O da bu malı 100.000 dirheme Hazreti Osman'a radıyallahu anh sattı. 11. Birbirine dargın olan iki Müslümanı barıştırmaya, aralarını bulmaya uğraşmalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size oruçtan, sadakadan ve namazdan, yani nafile namaz ve oruçtan daha üstün bir şeyi haber vereyim mi? Buyurdu. Buyurunuz, dediler. Müslümanların arasını bulmak, onları barıştırmak, buyurdu. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturmuş tebessüm ediyordu. Hazreti Ömer, ya Resulallah, anam babam sana feda olsun, niye güldünüz? Dedi. Resulullah, ümmetimden biri alemlerin Rabbinin huzurunda diz çökmüş. Ya Rabbi, benim hakkımı ondan al, bana zulüm etmiştir, hakkımı isterim diyor. Allahü Teala diğerine bunun hakkını ver buyurur. Ya Rabbi benim iyiliklerimi, sevaplarımı, hasımlarımın hepsi aldı, bende hiçbir şey kalmadı der. Allahü Teala mazluma hiç sevabı kalmadı, ne yapayım der. Ya Rabbi günahlarımı ona yükle der. Böylece günahları ona verilir. Yine de zulmü bitmez buyurdu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağladı ve buyurdu ki, bu herkesin üzerindeki yükün kaldırılmasını istediği büyük bir gündür. Sonra Allahü Teala kendisine zulüm olunana bak bakalım ne görürsün der. Ya Rabbi gümüşten şehirler, altın süslemeli köşkler görüyorum. Hangi peygamberin, hangi sıddıkın yahut hangi şehidin olduğunu bilmiyorum der. Allahü Teala bunlar satılıktır buyurur. Ya Rabbi bunların kıymetini kim verebilir der. Allahü Teala sen verirsin buyurur. Ya Rabbi ben bunu neyle alabilirim der. Allahü Teala din kardeşini affetmekle buyurur. Ya Rabbi onu affettim der. Allahü Teala kalk elinden tut ve ikiniz de cennete giriniz buyurur. Bunun üzerine Resulullah buyurdu ki, Allahü Teala'dan korkunuz ve Müslümanları barıştırınız. Zira Allahü Teala kıyamet günü Müslümanların arasını bulur, onları barıştırır. 12. Müslümanların bütün ayıplarını ve gizli şeylerini örtmelidir. Hadis-i şerifte, bu dünyada Müslümanların hallerini örtenlerin günahlarını Allahü Teala da kıyamette örter buyurdu. Ebu Bekir radıyallahu anh, hırsızlık yaparken, içki içerken gördüklerim hakkında da Allahü Teala'nın bu çirkin işlerini örtmesini isterim buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey dil ile iman edip kalplerine iman yerleşmeyenler, insanları gıybet etmeyin, gizli şeylerini araştırmayın. Çünkü bir Müslümanın sır perdesini yırtıp gizli şeylerini açığa vuranın, Allahü Teala da sır perdesini yırtar, isterse kendi evinde olsun, kötülüklerini meydana çıkarır buyurdu. İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Hırsızlıktan dolayı ilk defa el kesilecekti. Hırsızı Resulullah'ın huzuruna getirdiler. Birden Resulullah'ın rengi değişti. Ashab-ı kiram, "Ya Resulallah, bu işe üzülüyor musunuz?" dediler. Resulullah, "Ne için üzülmeyeyim? Kendi kardeşlerime kötülükte nasıl şeytanın arkadaşı olurum? Eğer Allahü Teala'nın sizi affetmesini, günahlarınızı bağışlamasını ve örtmesini isterseniz, siz de Müslümanların günahlarını örtünüz. Çünkü sultanın huzuruna getirilince had cezası tatbik edilmek gerektir." buyurdu. Hazreti Ömer radıyallahu anh gece nöbetçilerini denetliyordu. Bir şarkı sesi işitti. Hemen pencereye tırmandı. İçeride bir adam, bir kadın ve yanlarında şarap gördü. Pencereden içeri girdi ve "Ey Allah'ın düşmanı! Böyle bir günahını Allahü Teala'nın örteceğini mi zannettin?" dedi. O kimse, "Ey müminlerin emiri! Ben bir günah işlemiş isem sen 3 günah birden işledin." Allahü Teala Hucurat suresi 12. ayetinin ortasında, "Müslümanların ayıp ve kusurlarını araştırmayın." buyurdu. Sen ise araştırıyorsun. Allahü Teala Bakara suresinin 189. ayetinin sonunda, "Evlere kapılarından gelin ve Allah'tan korkun ki kurtulasınız." buyuruyor. Sen ise pencereden girdin. Allahü Teala Nur suresi 27. ayetinin başında, "Ey iman edenler! Kendi ev ve odalarınızdan başka evlere, sahipleriyle alışkanlık temin edip, izin almadan ve selam vermeden girmeyin." buyurdu. Sen ise izinsiz girdin ve selam vermedin. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh şöyle dedi: "Şimdi seni affedersem tövbe eder misin?" O kimse, "Elbette tövbe ederim. Eğer affedersen bu günahı bir daha işlemem." dedi. Hazreti Ömer affetti, o kimse de tövbe etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Müslümanlar kendi aralarında konuşurlarken, ne konuşuyorlar diye onları dinlemek isteyenlerin kulağına, kıyamet günü erimiş kurşun dökülür." 13. Töhmet altında kalınacak şeylerden kaçınmalıdır. Böylece Müslümanların kalplerini kendisi hakkında suizan etmekten, dillerini de gıybet etmekten korumuş olur. Çünkü başkasının günah işlemesine sebep olan, o günaha ortak olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Anasına babasına söven kimse hakkında ne dersiniz?" buyurdu. "Ya Resulallah, bunu kim yapar?" dediler. Buyurdular ki, "Başkalarının anasına babasına sövüp, mukabilinde anasına babasına sövdürenler, anasına babasına sövmüş olur." Hazreti Ömer radıyallahu anh, "Töhmet altında kalmasına sebep olacak yerde duran kimse, kendisine suizan edeni ayıplamasın." buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir Ramazan ayı sonunda, hanımı Safiye radıyallahu anha ile mescitte oturmuş konuşuyorlardı. İki şahıs oraya gelince, Resulullah tebessümle, "Bu benim hanımım Safiye'dir." buyurdu. Gelenler, "Ya Resulallah, bir kimse ne kadar suizan etse de size de edemez ya." dediler. Resulullah onlara, "Şeytan insanın vücudunda kan gibi akmaktadır." buyurdu. Hazreti Ömer radıyallahu anh sokakta kadınla konuşan bir erkek gördü. Erkeğe kamçıyla vurdu. Erkek, "Bu benim hanımımdır." dedi. Hazreti Ömer, "Niçin kimsenin görmediği başka bir yerde konuşmuyorsunuz?" buyurdu. 14. Makam sahibi olan kimse hiçbir Müslümandan yardımını esirgememelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına, "Bir ihtiyacı için bana gelenlere siz de yardımcı olun. Ben yapmayı murad ettiğim bazı işleri sizlerin iltimasta bulunup ecir kazanmanız için biraz geciktiririm." buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisi şerifte, "Dil sadakasından daha faziletli sadaka yoktur." buyurdu. bu nasıl olur dediler. İltimasta bulunmakla, bu sayede kan davası önlenir, menfaat sağlanır, zararın önüne geçilir diye cevap verdiler. 15. Bir kimsenin bir Müslümana dil uzattığını, canına veya malına kıymak istediğini duyunca, o kimse orada yoksa, cevapta orada bulunmayan Müslümanın vekili olmalı ve o zulmü ondan gidermelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir Müslümanın kötülükle anıldığı bir yerde onu methederek ona yardımcı olana, Allahü Teala yardıma en çok muhtaç olduğu yerde yardımcı olur. Bir Müslümana yardım etmek istemeyip düşmanlık etmeye kalkarsa, Allahü Teala yardıma en muhtaç olduğu anda onu yardımsız bırakır buyurdu. 16. Bir Müslüman kötü bir kimseyle arkadaşlık ederse ona iyi muamele etmeli ve kurtulması için uğraşmalıdır. Ona kötü bir söz söylememelidir. İbni Abbas radıyallahu anh, Rahat suresi 22. ayetinin sonunda kötülüğü de iyilikle savarlar. İşte bunlar, adı geçenler var ya, ahiret saadeti onlar içindir. Yukarıdaki ayetin manasını anlatırken, kötü söze selam ve gülümsemeyle mukabele ediniz buyuruluyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir kimse Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına girmek için izin istedi. Gelsin, zira kavmi arasında kötü kimsedir buyurdu. O şahıs Resulullah'ın yanına gelince ona o kadar güzel ve insanca muamele etti ki Resulullah'ın yanında büyük bir kıymeti, hususi bir derecesi vardır sandım. Adam dışarı çıkınca, fena insandır dedin ve böyle muamele ettin dedim. Buyurdular ki, ey Ayşe, kıyamette Allahü Teala'nın indinde insanların en kötüsü, kötülüğünden korkulduğu için hürmet görendir. Başka bir hadis-i şerifte, kötü sözlülerin dilinden namusunu korumak için yapılan her şey sadakadır buyuruldu. Ebu Derda radıyallahu anh, çok insanlar vardır ki yüzlerine güleriz ama kalbimiz onlara lanet eder buyurdu. 17. Fakirlerle oturup kalkmalı, arkadaş olmalıdır. Her zaman zenginlerle oturmaktan sakınmalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ölülerle oturmayınız buyurdu. Ölüler kimlerdir dediler. Zenginlerdir buyurdu. Süleyman aleyhisselam, kendi ülkesinde nerede bir fakir görse, yanına gider, oturur ve şöyle derdi. Miskinler, miskinlerle oturur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ya Rabbi, beni fakir olarak yaşat, fakir olarak öldür ve beni fakirlerle haşreyle diye dua ederlerdi. Musa aleyhisselam, Ya Rabbi, seni nerede arayayım diye niyazda bulundu. Allahü Teala, beni kalbi kırık olanların yanında ara buyurdu. 18. Müslümanın gönlünü sevindirmeye uğraşmalı, bir Müslümanın ihtiyacını gidermelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir Müslümanın işini görenin bütün ömrü Allahü Teala'ya hizmetle geçmiş gibidir buyurdu. Diğer bir hadis-i şerifte, bir Müslümanı sevindireni Allahü Teala kıyamet günü sevindirir buyuruldu. Konu ile ilgili şu hadis-i şeriflere de bir göz atalım. Bir Müslümanın işini görmek için gece veya gündüz bir müddet uğraşan, o işi yapsın veya yapmasın, camide 2 ay itikaf etmekten daha iyidir. Üzüntülü bir kimseyi sevindirene yahut bir mazlumu kurtarana Allahü Teala 73 çeşit mağfiret ihsan eder. Zalim olsa da mazlum olsa da din kardeşine yardım eyle zalim olunca nasıl yardım edelim dediler. Zulmetmekten alıkoymaya yardım etmekle buyurdular. Allahü Teala bir Müslümanın kalbini sevindirmekten daha çok hiçbir taati sevmez. İki haslet vardır ki onlardan kötüsü yoktur. Allah'a şirk koşmak ve insanlara eziyet vermek. İki haslet vardır ki onlardan büyük ibadet yoktur. İman etmek ve insanların rahatlığını aramak. Bir Müslümanın üzüntüsüne üzülmeyen bizden değildir. Fudayl bin İyad'ı rahmetullahi aleyh ağlarken gördüler. Niçin ağlıyorsun dediler. Bana zulmeden bir zavallı Müslümana üzüldüğümden ağlıyorum. Kıyamette ona sorulacak ve rezil olacaktır. Fakat hiçbir özür ve bahane bulamayacaktır, dedi. Maruf-u Kerhi, rahmetullahi aleyh, bir kimse günde 3 defa, Allah'ım Muhammed aleyhisselamın ümmetini ıslah eyle, Muhammed'in ümmetine merhamet eyle, Muhammed'in ümmetinin önünü aç derse, ismi Ebdallar defterine yazılır, buyurdu. 19. Kime rastlarsak konuşmadan önce selam vermelidir. Elini sıkmalı, müsafaha etmelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, selam vermeden önce konuşana cevap vermeyiniz. Önce selam versin, buyurdu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına birisi geldi ve selam vermedi. Resulullah ona, dışarı çık, yeniden gir ve selam ver, buyurdu. Diğer bir hadis-i şerifte, abdesti iyi al ki ömrün uzun olsun. Kime rastlarsan selam ver ki sevabın çok olsun. Evine girdiğin zaman evdekilere selam ver ki evinde iyilik çok olsun, buyuruldu. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem biri geldi ve selamun aleyküm ya Resulallah, dedi. Buna 10 sevap yazıldı, buyurdu. Bir başkası geldi ve selamün aleyküm ve rahmetullah, dedi. Buna 20 sevap yazıldı, buyurdular. Bir başkası daha geldi ve selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü, dedi. Buna 30 sevap yazıldı, buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir yere girerken selam veriniz, dışarı çıkarken de selam veriniz. Zira birincisi sonuncusundan evla değildir, buyurdu. İki mümin el sıkışınca bu arada 70 rahmet taksim olunur. Bunun 69'u güler yüzlü ve neşeli olana verilir. İki Müslüman birbiriyle karşılaşınca birbirlerine selam verir, 100 rahmet aralarında bölünür. 90'ı önce selam verene, onu da diğerine verilir. Din büyüklerinin ellerini öpmek sünnettir. Ebu Ubeyde bin Cerrah, Ömer bin Hattab'ın radıyallahu anhüma elini öptü. Enes radıyallahu anh diyor ki, birbirimize rastlayınca eğilelim mi diye Resulullah'a sordum. Hayır, buyurdu. Öpüşelim mi dedim. Hayır, buyurdu. Musafaha edelim mi dedim. Evet, buyurdu. Ama yolculuktan gelenin boynuna sarılmak sünnettir. Yine Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'tan daha çok kimseyi sevmezdim ve geldikleri zaman ayağa kalkmazdım. Böyle yapmamı sevdiklerini bilirdim. Adet öyleyse bir ikram olarak ayağa kalkmakta bir beis yoktur. Tazim için olursa mekruhtur. Ama bir kimsenin önünde ayakta durup beklemek yasak edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendisi oturup karşısında insanların ayakta durmasını isteyen cehennemdeki yerini hazırlasın, buyurdu. 20. Aksıran kimse elhamdülillah demelidir. İbn Mesud radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aksırınca Elhamdülillahi Rabbil Alemin dememizi öğretti. Böyle dediği zaman duyan kimse Yerhamüke Allah demeli. Aksıran da Yağfirallahü li ve leküm demelidir. Aksırınca Elhamdülillah demeyene Yerhamüke Allah da denmez. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem aksırıcağı geldiğinde sesini kısar, elini ağzına getirirdi. Bir kimse heladayken aksırınca kalbinden Elhamdülillah demelidir. İbrahim Nehai dil ile bile söylese zararı yoktur demiştir. Kâb-ül Ahbar radıyallahu anh Musa aleyhisselam Allahü Teala'ya "Ya Rabbi, yakın isen gizli, uzaksan sesli konuşalım." deyince Allahü Teala "Ben beni hatırlayanla beraber onunla oturuyor gibiyim." buyurdu. Musa aleyhisselam "Ya Rabbi, cünüp ve helada bulunmak gibi hallerim olunca seni o zaman hatırlamaktan daha yüksek tutuyorum." dedi. Allahü Teala "Hangi halde olursan ol, beni hatırlamaktan korkma." buyurdu. 21. Tanıdığı Müslümanlara hasta ziyaretine gitmelidir. Ahbabından olmasa da gidebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hasta ziyaretine giden cennete girmiş gibidir. Döndüğünde 70 bin melek ona geceye kadar mağfiret ederler. Allahü Teala'dan affını isterler buyurdu. Elini hastanın elinin üstüne koymak yahut alnına koymak ve nasılsın diye sormak sünnettir. Sonra Bismillahirrahmanirrahim. Euzüke billahil ehadis samet ellezî lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehu küfüven ehad min şerri mâ yecidü duasını okumalıdır. Osman radıyallahu anh diyor ki, hasta olmuştum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi ve 100 defa bu duayı okudu. Bu dua kendisine okunan hasta ise "Euzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu" demesi sünnettir. Nasılsın diye sorana şikayet etmemelidir. Hadis-i şerifte bir kul hasta olunca Allahü Teala ona iki melek gönderir. Bir kimse ziyaretine gidince hamd mı edecektir, şikayet mi diye bakarlar. Eğer "Elhamdülillah, bunda da bir hayır vardır" derse Allahü Teala "Kulum bana güveniyor. Öldürürsem rahmetimle öldürür, yerini cennet eylerim. İyi edersem bu hastalık sebebiyle günahlarını affederim" buyurur. Buyuruldu. Ali radıyallahu anh, kimin karnı ağrırsa hanımının mehir parasından isteyip bal alsın. Yağmur suyu ile karıştırıp içsin. Şifa bulur. Çünkü Allahü Teala yağmura bereket, bala şifa ve kadınların mehrine afiyet buyurmuştur. O halde bu üçü bir araya gelirse elbette şifa bulur buyurdu. Hastanın dikkat etmesi gereken edepler şunlardır. Hastalıktan şikayet etmemeli, yüksek sesle ağlamamalı, hastalığın günahlarına kefaret olacağını ummalı, ilaç içince ilaca değil Allahü Teala'ya güvenmelidir. Ziyaret eden kimse hastanın yanında fazla oturmamalıdır. Hastaya çok soru sormamalı, afiyetle dua etmeli, hasta olmasına üzüldüğünü belirtmelidir. Hastanın yattığı odanın kapı ve penceresine bakmamalıdır. Evin kapısına gelince içeri girmek için izin istemeli, kapının karşısında değil bir kenarda durmalıdır. İçeriye girmek için kapıyı hafif çalmalı, "Ey filan" demeyip "Subhanallahi velhamdülillahi" diyerek geldiğini duyurmalıdır. "Kim o?" denirse "Benim" dememeli. adını söylemelidir. Kapıyı çalanın buna dikkat etmesi lazımdır. 22. Müslüman kardeşinin cenazesinin ardından gitmelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cenazenin ardından gidene bir kırat, cenaze defnedilinceye kadar bekleyene iki kırat sevap verilir. Bir kırat, birkaç Uhud dağı büyüklüğündedir, buyurdu. Cenazeyi teşhiye ederken susmalı, gülmemeli, çeşitli ibret levhaları görmeli, kendi ölümünü hatırlamalıdır. Âmes rahmetullahi aleyh, bir cenazenin ardından gidiyordum. Kime başın sağ olsun diyeceğimi bilmiyordum. Çünkü oradakilerin hepsi birbirinden üzüntülüydüler, buyurdu. Bazıları ölen birisine çok üzülüyorlardı. Büyüklerden birisi onlara, artık üzülmeyin. O üç korkuyu da atlattı. Can alıcı meleği gördü, ölüm acısını tattı ve son nefes korkusundan kurtuldu, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ölünün arkasından üç şey gider. Ehli, malı ve ameli. Ehli ve malı geri döner, ameli ise onunla kalır, buyurdu. 23. Kabir ziyaretine gitmelidir. Onlara dua etmeli, ibret almalıdır. Düşünmelidir ki, onlar önceden gitti, kendisi de yakında gidip, yeri orası olacaktır. Süfyan-ı Sevri, rahmetullahi aleyh, kabirleri hakkında çok düşünen, ölümünü çok hatırlayan, mezarını cennet bahçelerinden bir bahçe olarak bulur. Ölümünü, mezara gideceğini, oradaki halini unutan ise, cehennem kuyularından bir kuyu olarak bulur, buyurdu. Rebi bin Heysem, radıyallahu anh, evinde bir mezar kazmıştı. Kalbinde bir gevşeme hissetse, o mezara girer, bir müddet kalırdı. Sonra, "Ya Rabbi, beni dünyaya gönder, kusurlarımı, eksiklerimi tamamlayayım," derdi. Küçük odun tutuşmadan, büyük odun tutuşmaz. Malik bin Dinar, rahmetullahi aleyh, bir hatırasını şöyle anlattı. Bir gün, toprakla oynayıp, bazen gülen, bazen ağlayan bir çocuğa rastladım. Önce çocuğa selam vermek istemedim. Sonra nefsime, "Ey nefis! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, büyüklere de, küçüklere de selam verirdi," diyerek çocuğa selam verdim. Çocuk, "Ve aleyküm selam, ey Malik bin Dinar," diye cevap verdi. Hayret içinde kalarak çocuğa, "Sen beni hiç görmediğin halde nasıl tanıdın?" diye sordum. Çocuk, "Ruhlar âleminde benim ruhumla senin ruhun karşılaştı. Orada bizi Allahü Teala karşılaştırdı," dedi. Çocuğa, "Akıl ile nefis arasında ne fark var?" diye sorunca, çocuk şöyle dedi. "Nefsin seni selamdan men etti. Aklın ise seni selam vermeye teşvik etti," diye cevap verdi. "Sen neden toprakla oynuyorsun? Topraktan yaratıldık. Yine toprağa karışacağız. Seni bazen ağlarken, bazen gülerken gördüm. Bunun sebebi nedir?" "Rabbimin azap edeceğini hatırladığım zaman ağlıyorum. Rahmetini hatırladığım zamansa tebessüm ediyorum." "Ey oğul, senin hangi günahın var ki ağlıyorsun?" Çocuk şöyle cevap verdi. "Ey Malik, öyle söyleme. Zira ben, annem ateş yakarken küçük odun olmadan büyüklerin tutuşmadığını gördüm." B. Komşu hakkı. Komşu hakkı, Müslüman hakkından daha çoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kâfir olan komşunun bir hakkı vardır. Müslüman komşunun iki hakkı vardır. Müslüman ve akraba olan komşunun üç hakkı vardır," buyurdu. Yine bir hadis-i şerifte, "Cebrail aleyhisselam bana daima komşu hakkını vasiyet ederdi." Hatta ben ölünce malımdan miras alacaklarını zannettim, buyuruldu. Diğer bir hadis-i şerifte, Allah'a ve kıyamet gününe inanan, komşusuna iyilikte bulunsun, buyuruldu. Şu iki hadis-i şerifte komşu ile ilgili. Komşusunun zararından emin olmadığı komşu, mü'min değildir. Komşusunun köpeğine taş atan, komşusunu incitmiş olur. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, filan kadın gündüz oruç tutar, gece namaz kılar. Fakat komşusuna eziyet eder, dediler. Resulullah, onun yeri cehennemdir, buyurdu. Başka bir hadis-i şerifte, 40 eve kadar komşu olur, buyuruldu. Zühri rahmetullahi aleyh, önden 40 ev, arkadan 40 ev, sağdan 40 ev, soldan 40 ev komşu olur, buyurdu. Komşunun hakkı ona eziyet etmemektir. Onunla iyi geçinmelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet gününde fakir olan komşu zengine asılıp, "Ya Rabbi, ona bana niçin iyilik etmediğini, evinin kapısını bana niçin bağladığını sor," der, buyurdu. Büyüklerden birinin evinde çok fare vardı. "Niçin kedi beslemiyorsun?" dediklerinde, "Korkarım fareler kedinin sesini duyar da komşunun evine giderler. Kendim için beğenmediğim şeyin komşuma olmasını istemiş olurum," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Komşu hakkının ne olduğunu biliyor musunuz? Yardım isterse yardım edin. Borç isterse borç verin. Fakir ise ihtiyacını görün. Hasta olursa ziyaretine gidin. Ölürse cenazesinin arkasından gidin. Sevinirse sevinin. Üzüntülü zamanında hal ve hatırını sorun. Kendisine üzülmeyin, deyin. Rüzgarına mani olmamak için ona bakan duvarı çok yüksek yapmayın. Yediğiniz meyveden ona gönderin. Vermezseniz gizli yiyin. Çocuğunuzun eline yiyecek verip dışarı çıkarmayın. Komşunun çocuğu görüp de istemesin. Yemeğinizin kokusu ile komşuları üzmeyin. Pişirdiğiniz yemekten bir tabak da ona gönderin." Başka bir hadis-i şerifte, "Komşu hakkı nedir bilir misiniz? Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, komşu hakkına riayet edene Allahü Teala merhamet eder," buyuruldu. Komşusunun penceresinden içeri bakmamalıdır. Duvarına bir odun koyarsa mani olmamalı, su yolunu tıkamamalı, evin önüne toprak koyarsa kavga etmemeli, onların gizli şeylerini örtmeli, kimseye söylememelidir. Konuşmalarına kulak vermemeli, mahremine bakmamalıdır. Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yemek pişireceğim zaman suyunu fazla koymamı ve komşuya da ondan göndermemi tembih etmişti. Bir kimse din kardeşinin bir işini yaparsa, binlerce melek o kimse için dua eder. O işi yapmaya giderken her adımı için bir günahı affolur ve kendisine kıyamette nimetler verilir. Bir kimse din kardeşinin bir işini yapmak için giderse, her adımında 70 günahı affedilir ve 70 sevap verilir. Bu iş bitinceye kadar böyle devam eder. İş yapılınca bütün günahları affedilir. Bu işi yaparken ölürse, sorgusuz hesapsız cennete girer. C. Ana baba ile ilgili hadis-i şerifler. Cennet, ana babanın ayağı altındadır. Baba hakkı için diyerek yemin etmeyiniz. Yemin, Allah ismiyle olur. Babanın dostunu gözet. Onunla ilgiyi kesme. Yoksa Allahü Teala nurunu söndürür. İyiliklerin en iyisi babasının dostu olanlara kişinin iyilik etmesidir. Annene, sonra babana, kız kardeşine, erkek kardeşine ve bir de bunları takip eden akrabana iyilik etmen vacip bir haktır. Yakınlarına da. Anne ve babanın evlatlarına duaları, bir peygamberin ümmetine olan duası gibidir. Bişri Hafî, rahmetullahi aleyh. Ana babasını üzen, onlara isyan etmiş olur. Musibet zamanında dizini döven, sevabından mahrum olur. Allahü Teala sabrı musibet miktarınca indirir. Cafer-i Sadık, rahmetullahi aleyh. Ana babaya itaat, büyük günahlara kefarettir. Bir kimse, ailesi içinde yaşlılar bulunduğu müddetçe, Allahü Teala'nın rızasını kazanma imkanına sahiptir. Mekhul Eş-Şami, rahmetullahi aleyh. Müslüman, akraba, komşu ve ana baba hakları.
15: Lale Gül FM'i, uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
16: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
17: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını
18: Ecir
17: sunar.
18: Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
19: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Allah dostlarının ruhani tasarrufu başlıyor.
20: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sallallahu Teala ala Seyyidina Muhammedin ve Aleyhi ve Sahbihi Ecmain. Geçen derslerimizde birbirini takip eden dersler, bunları birleştirdiğimiz zaman bir yekün teşkil edip çok büyük bir ilim alemi misal hakkında, ruhlar hakkında, evliyaullah ruhlarının vefatlarından sonraki tasarrufları ve yönetimleri hakkında ve bir velinin birkaç yerde değişik suretlerde görünmesi hakkında tasavvuf ehlinin, ehl-i sünnetin mutasavvifesinin, ehl-i sünnet itikadında olan mutasavvıflerin görüşlerinin beyanı sadedinde dersler yapmıştık. Burada alemin misali her dersin başında, yani son birkaç dersin başında alemin misal, yani ruhlar alemi ile cisimler alemi arasında orta bir alem var. Buna alemin misal, misal peltekseyle Arapçada da Türkçede de bir peltey melte yok, hepsi se. Alem-i misal deniyor. Misal, benzer ve örnek ve numune demektir. Yani alem-i misal, rüya alemi alem-i misalden bir parçadır. Ama alem-i misalin tümünü teşkil etmiyor. Alem-i misal üst kimliktir. Rüya alemi onun alt başlıklarından biridir. Alem-i misale neler anlattık? Mesela manevi alemde ilim bir sıfattır. O ilim sıfatını göster desen gösteremezsin. Alimi gösterirsin ama ilim sıfatını, sıfat görünmez. Sıfat arazdır çünkü. Kendi başına durmaz. Bir cevherle, kendi başına duran bir şeyle durabilir. Bir insanla kaim olursa işte bu adam alim dersin. Bunda ilim sıfatı var ama adamın ilim sıfatını göster, gösteremezsin. Adamın zekasını göster, gösteremezsin. Adamın hafızasını, ezber kuvvetini göster, gösteremezsin. Adam ancak ezberin güçlü olduğunu, işte okur bir Kur'an'ı bir celsede 8 saatte bütün Kur'an'ı vermiyor. Vay olsun. Hafızasına kadar kuvvetli, hafızlığına kadar kuvvetli falan. O ameliyle gösterebilirsin. Yoksa adamın kalkıp beynindeki zakiresini, hafızasını, kuvve-i mütehayyelesini, hayal gücünü gösteremezsin. Dolayısıyla bunların misal aleminde her birinin bir sembolik göstergesi var. Yani bir surete bürünmüş hali var. İlim gösterilemeyen bir şey, araz, kendi başına duramayan bir şey, sıfat olduğu için. Sıfatlar zatla kaim olur. Hiçbir zaman mesela cömertliği gösteremezsin. Cömertlik gösterirsin. Cimriliği gösteremezsin. Onun yaptığı bir icraatı gösterirsin, bu cimridir dersin. Ama cimrilik sıfat olarak da temessül etmez. Bunun alemi misalde bunların her birinin bir nesi vardır. Her şeyin bir örneği, numunesi, kopyası, yani şekle bürünmüş hali vardır. Ama her şey hakkında bu geçerlidir. Mesela Miraç gecesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne içirildi? Süt. Ne buyurdu? Sen ilmi, hilmi tercih ettin. Hilim sıfatı, acele etmeme ilim sıfatı. Bak sütle içirildi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Mesela orada dedi, efendim, şarap azgınlığın sembolüydü. Azgınlığı gösteremezsin ama ne dedi? Ya şarabı seçseydin ümmetin azacaktı. Suyu seçseydin ümmetin sellere gark olacaktı. Bütün, yani arada seller olur ama bütün ümmet sellere gark olmadı. Şimdi onu su temsil ediyor. Temsil de zaten Arapçadır. Temsil, misallendiriyor, yani onu örneklendiriyor derken onun şekle bürünmüş, elle tutulur, göze görülür, yenilir, yutulur halini gösteriyor. Alem-i misal böyle bir hal. Mesela yine alem-i misali anlamadan hiçbir şey anlayamıyorsun. İşte bu birkaç surette görünmesi, Allah onun ruhuna güç veriyor. O ruh 3, 5, 10, 20, 40 tane ayrı surette bedende görünüyor. Ama fiziken görünüyor mu? Görünüyor. Fiziken görünüyor. Ona onun aslı denebilir mi? Geçen dersi dinleyin. Hepsini anlayacaksın. Aslı denir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam dihye, sahabeden dihyetül kelbi suretine geliyordu. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana dihye suretinde Cibril geldi diye uzatmıyordu. Cibril geldi, Cibril gitti, Cibril şöyle bildirdi. Ama Cibril aslı suretiyle gelmiyordu. Aslı suretiyle iki kere görün. Dihye erkek insan sureti. Cebrail aleyhisselam erkek değil. Ama erkek insan suretine bürünüyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada bu alemin misale büründü. Suret değiştirdi. Asli suretiyle gelmedi diye teferruata girmiyordu. Ne diyordu? Cani Cibril, Etani Cibril, Cibril bana geldi. Ahbarani Cibril, Cibril şöyle bildirdi. Ama dihye suretine geldiğini de bazı hadislerde söylüyor. Söylüyor ama diğer bütün hadislerinde o suret işini karıştırmıyor. Çünkü o hangi surette bürünürse bürünsün, bir kere serçe kuşu kadar küçüldü tevazudan Allah'a karşı, serçe kuşu suretine göründü. Mesela hangi surette görünürse görünsün o Cibril'dir. Yani onun aslıdır. Yani onun kendidir. Kendidir. Çünkü neden? Ruh bir. Suret ve kalıp ve görüntü değişse de ruhu bir. Esas insan ruh. Melekte de ruh var. Dolayısıyla ruhun bir olması, o şahsın aynı olması demek anlamına geliyor. Ta kendisi, aynı demek ta kendisi. Onun kaç surette görünürse görünsün, o ruhunun gücünden. Ruhu güçlü olunca çok suretlerde görünebiliyor. Ama o suretler onun gayrı başka bir şey, yabancısı olmuyor. Çünkü neden? Hepsinde konuşan, görüşen ruh bir olduğu için. Ama o ruh nasıl aynı anda kaç yerde görünüyor? İşte onun ruhunun gücünden. Bunun örneklerini anlattık. Yani Azrail Aleyhisselam'ın ruhaniyetinin kuvvetinden milyonlarla aynı anda görünüyor. Ama hepsini Azrail Aleyhisselam canlı alıyor. Ayetle sabit. O almıyor desen kafir olursun. Çünkü sizin hepinizi ölüm meleği canlı alıyor diyor. Ölüm meleği de bir tane, melekleri demiyor. Yardımcı meleklerden bahsediyor. Parmaklardan canı çekerken. Yardımcılardan bahsediyor. Vel melâke diyordur, bu ne vücudu, işte yüzlerine vuruyorlar, kıçlarına vuruyorlar, çeviriyorlar, eviriyorlar falan. Kafirleri helak ediyorlar. Onu söylüyor. Ama kulleti efâkü melek gülmet, ölüm meleği alacağınızı diyor. Bu nasıl oluyor? Bir atom bombası atıyor, 1 milyon kişi aynı anda saniyesi ölüyor. Bunların hepsini tek tek Azrail Aleyhisselam oluyor. Ayetle sabit. İşte sen işte orada meleğe verilen evliyaya da dünyadayken de veriliyor. Vefatlarından sonra da aynı ruh diri değil mi? Ebu Cehil'in ruhu bir de diri de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhu mu öldü aşağı? Mahmud Efendi Hazretleri ruhu mu öldü aşağı? Kafirlerin bile ruhları ölmüyor. Azapta kalıyor. Ruhlar ölmez ehl-i sünnete göre. Şimdi onun için bu alemi misalini anlamak lazım. alem-i misali anlamazsan bu geçişleri yapamazsın. Bu intikalleri sağlayamazsın. Mesela Şeyh Abdülkaffar Kusi Hazretleri

Diyor ki manalar çok kere teşekkül eder. Teşekkül demek şekle bürünür. Türkçe'de teşekkül teşkilat, meşkilata gidiyor da şimdi o da manaları gelse de bu o demek değil. Esas lügat manası şekle bürünmek. Şekil de teşekkül de mastarı şekil zaten. Manalar teşekkül eder ne demek? Mana görünmeyen şey. Ama görünmeyen şeyi ben elle tutulur gözle görünür hale gelirsem ona bir surete bürünmesi lazım. Temas edebilmem için. İşte onun surete bürünmesi lazım. Mesela fehbarana fakirun bir derviş diyor bana bildirdi diyor. Ammen kânet bi isâl edun. Öksürüğü var. Tam da öksürüyor. E şimdi öksürüğü belirtisi var ama öksürüğü göster desen öksürüğü gösteremez. Bu da Allah demiş ki ya bu öksürük bana çok musallat oluyor. Mübarek de işim bitmiş. Neyse demiş ki şu öksürük demiş. Bana bir demiş hakikatini göster demiş ya. Ondan sonra Allah Teala da ona öksürüğün misal alemindeki karşılığını, şekle bürümüş halini gösteriyor. Ne suretinde? Fekündü urâ mislel cerâdet. Çekirge şu şekline bürünmüş. Teti geliyor ile yabana. Ve tehusu dalıyor beneketi ve iki omuzumun arasına giriyor. Çekirge. Girse girecek yani. Hakikatte şekil olsa öyle girecek. Giriyor. Ve en zoruyla. Ben de bakıyorum diyor böyle. Keşfe açık ya. Keşfe açık görüyor. Misal alemini gösteriyor Mevla. Hatta tente ileriye akciğerime geliyor diyor. Omuzum arasından giriyor. Akciğere geliyor diyor. Fes oluyor diyor. Ona da bana akciğere giriyor ben öksürmeye başlıyorum. Feyza karacet çekirge suretiyle çıkıyor. En zoruya ben de bakıyorum çıktığını da görüyorum böyle. Çıkıyor canlı yayın. Hatta tehruca ve tatıra uçuyor. Fes günü anni sual öksürük benden geçiyor. Yani misal alemindeki teferruata bak. Bir öksürük çekirge şeyine giriyor. Mesela Şeyh Abdülaziz Hazretleri anlatıyor. Bunlar büyük veliler. Yine evliya anlatan bir zat söylüyor. Pahalılık olduğu zaman falan benim de yani pahalılık var, imkanım yok. İşte çok yemek alamıyorum falan. Doyacak kadar yemek yiyemiyorum. O arada Allah'tan niyaz ettim diyor. Yani bana bu açlık hissinin nasıl bir şey olduğunu yani açlık, ben açım. Açlığını göster. Karnını gösterirsin, göbeğim şiş değil diye ancak o kadar. Açlığı gösteremezsin. Doydum, tokluğu gösteremezsin. Bunlar arazdır, mana bunlar. Bunlara bir teşekkür etmesi lazım. Yani surete bürünmesi, şekle girersen görebilirsin. Ben de diyor, şey yaptım diyor. Ondan sonra bu yani midemde bir şey var ne yani normalde yiyorum tabii ama pahalılık da var pek de çok bir şey alamıyorum ama yediğimle de tokluk hissi bulamıyorum yani. Ondan sonra bana Mevla diyor keşfi maaşı gösterdi diyor. İmam Suyuti bunlara diyor Şeyh Abdülaziz Hazretleri'ne o da evliya Allah'tan bir zat da midemde baktım diyor bir yengeç gibi bir şey var yengeç var. Ondan sonra diyor şimdi benim ağzımdan bir lokma iniyor, ben görüyorum. O açıyor ağzını diyor. O lokmayı yutuyor diyor. Ondan sonra ben baktığım vaziyette, bak görüyor musun hep acıkma şeyi bile o şekilde gösteriliyor. Yine Evliya Allah'tan biri diyor ki, uyku geleceği zaman ben bakıyorum bir duman geliyor. Geliyor. Ondan sonra bana gelince beynimi kaplıyor, ben uyuyorum. Yani uyku ne surette geliyor? Duman sureti de geliyor. Şimdi bunlar misal alemi. Onun için Allah'ı zikreden bir kavim oturmuş. Hani ben size bir hadis-i şerif anlatmışım geçen derste. Kubbe gibi sekinet iniyor. Sekinet zikirde toplanan cemaatten üzerine gökten sekinet iniyor. Sekinet huzuru kalp. Kalp huzuru, tumeninet, yatışma, sakinlik, huzur falan filan. Ama bunların hepsi manevi şeyler. Mana. Teşekkür etmezse, şekle girmezse bunu surete bürünmezse sen onu göremezsin, gösteremezsin. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin yanına gelirken nasıl görüyor? Kubbe iniyor. Böyle bir kubbe sarmış onları Allah'ın nuru, nurdan bir kubbe. Tam kubbe üzerine gelecek. Birisi bir dünya kelamı konuştu birisi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bak zikir meclisinde dünya kelamı konuştunuz.

0: işi karıştırdınız. Sekine diye iniyordu üzerinize, tam kubbe gibi sizi saracaktı. Tam o arada kalktı, geri gitti. Şimdi evliya Allah'tan bir zat diyor ki, oturduk Allah'ı zikrediyoruz. O arada Allah'ın rahmeti, rahmet, feyiz, tecelli, nurun parlaması falan, bunlar hep manevi şeyler. Rahmet iniyor. Şimdi hadis-i şerifte var ya, مَيْسَبَا قَوْمُوا فِي بَيْتِ مِنْ بُيْتِ لَاَلَّهِ İşte nezelet-i alim-i rahmet. Allah'ın evinde toplanırlarsa, bir cemaat zikrederlerse, onlara sekinetine rahmet yağar falan, تَخْشَامُ الرَّحْمَةُ rahmet onları kaplar falan. Bu hadisler çok. وَيَكَ بَيَازِ الْقُطْنِ beyaz pamuk gibi bir şey. Şekle bürünmüş. Münteşiratin, böyle yaygın bir pamuk gibi, böyle hani böyle sık değil, yayılmış böyle. Ve fille tafet el tabumlu, ama şeyden pamuk tabii çok yumuşaktır falan, ama bu pamuktan daha yumuşak yani, tamamen böyle nurani şey. Ondan sonra o şekilde iniyor. Şimdi cemaatin üstüne feyiz iniyor, rahmet iniyor. Baktığın zaman bir şey görünmüyor. Ama keşfin açıldığı zaman alemi misalde o rahmet nasıl yaygın, yayılmış, çok latif bir beyaz pamuk şeklinde iniyor. Yani görüntü olarak. Onun için Evliyaullah buyuruyor ki ve cünudullahil maneviye, Allah manevi orduları, ki misal aleminde de bunlar la tedhul tahtel ibare, bunlar ibarelerin altına girmez. Yani tarifle anlatılacak şeyler değil. Ve la eşhedü suvara illa muhakkabun. Bunlar suretlere bürünüyor mu bürünüyor, şekle giriyor mu giriyor. Misal aleminde her şeyin sureti şekli var mı var. Ama bunları kim görebilir? Ancak muhakkak alimler. Yani ne demek? Tahkik ehli alimler, tahkik ehli veliler. Ve sâliku tarîkillâh, Allah'ın tarikatına, yoluna, manevi yola sülük edenler. Tehsebü mâ atâhum müzâk. Tabi onların da hepsi eşit değil. Allah'ın onlara verdiği manevi güç nispetinde. Onlar da bunları müşahede ederler. İşte âlem-i misal, geçen dersi dinleyen ne ilimler. Yani bu dersleri birlikte dinlemek lazım. Ben mecburen neredeyse bir girizgah yapıyorum. Farklı farklı misallerle örneklendiriyorum, çeşitlendiriyorum. Aklınıza takrib ediyorum, yaklaştırıyorum. Ama siz yine bu ilme merak etmeniz lazım. Bu tasavvuf ilmi, manevi ilim. Çok önemli. Sonra ben tabii arada çok şeyler İmam Suyuti almış, tabii uzun bir risale. Bazı konunun dışına çıkan faydalı ilimler varsa da tabii şimdi konuyu dağıtmamak açısından ben zaten şerh ve izah gerektiren konular açıklama yapıyorum. Onun için bazı atlamalarla okuyorum. Ama okuduğum yerlerin ibarelerini Arapçalarında ise okuyorum ki hoca olan şunlar bunlar, İmam Suyuti bunu demiş mi, ben yanlış mı mana veriyor, tercümeyi doğru yapmıyor mu falan, bu şeyiniz kalksın diye isteyen istediği Arapça bilen hocaya, hacıya dinletebilir yani. Sümeracı Risale-i Şeyh Safiyyüddin İbni Ebil Mansur, Şeyh Safiyyüddin İbni Ebil Mansur Hazretleri'nin bir risalesi var. Bu çok önemli bir risale. Menakıbul Evliya, Velilerin Menkıbeleri. Bir ismi de Risale-i Nasiriye, Risale-i Nasiriye diye geçiyor. Benim kütüphanemde de var. Cah Mektebesi, benim kütüphanemde adı Cah Mektebesi. 20.527 rakamıyla benim kütüphanemde kayıtlı. Benim kütüphanemde giden hepsi bilgisayarda, hepsinin etrafı belli, kaydı belli. Haydar'da da çok var. Evet, bu Risale'nin 83. sayfasında bu ilimler geçiyor. Şeyh Safiyyüddin Hazretleri çok büyük bir veli. Bunu İmam Suyuti çok kıymetli buluyor. O mübarek zaten. Hatta bu nakilleri yaptıktan sonra mıdır, en sonda mıdır bakayım. Yani bu usta diyor, Şeyh Safiyyüddin çok önemli bir imamdır diyor. Bu ilimlerde diyor. Şimdi orada diyor, Şeyh Müferric Hazretleri, bunu ben ta 15 sene evvel yazdım. Tarikat-ı Aliye'de, Rabıta-ı Celiye kitabında da yazdığımı hatırlıyorum yani. Şeyh Müferric Eddemamini Hazretleri Kattesallahu aleyhi ve sellem. Şimdi orada diyor, Ceraddi Şeyh Müferric bir belediye kazıyetü masabi müritleriyle yaşadığı bir olay hasıl oldu diyor. Kâle şahsumunum kâne kâd hacca lâhıra, o sene hacca gitmiş. müritlerinden birisi diyene diyor ki Faycu müfericem bir Arafat'e müferic hazretlerini Arafat'ta gördüm diyor. Fenaze avli akar öbürü de ona itiraz ediyor, çekişiyor. Fe'inle şeyh ma farıgı demamin ve la rahale gayla demamin Mısır'da bir şehir olacak. Ya diyor şeyh efendi diyor demamini terk etmedi diyor başka bir yere de diyor. Yani Zilhicce ayında özellikle Arafat günde bayramda gitmedi diyor. Ve hali ve küllü mülmâbül talak müzevceti. Bu mesele aynı bunun gibi bir meseleden bu ders başladı. Bu ders 13-14 oldu şimdi belki de bu 15 midir 16 mıdır. İlk derste de buna benzer bir meseleyle İmam Suyuti konuya girmişti. İkisi de yemin ediyor, talak veriyor. O diyor Şeyh Müferric Hazretleri demaminden çıktıysa diyor karın boş olsun diyor. Öbürü de diyor ki Arafat'ta görmedimse diyor, Arafat'a gelmediyse karın boş olsun diyor. Böylece min zevceti enne urahu bi Arafat'a, o diyor ki Arafat'ta gördüm. Ve halif el ahiru bi talak min zevceti, öbürü de karısından boş olmaya yemin ediyor. Enne ulem yagib an demami fi müddeti Arafa, Arafa günü belli bir gün, Zilhicce'nin 9'u. Bir gün yani senede oluyor. O müddet zarfında demaminden kaybolmadı, hep buradaydı diyor. O da yemin ediyor. Ondan sonra fıhtasama ileyi neticede Şeyh Safiüddin Hazretleri'ne şey yapıyorlar. Fetva için. İkisi de yemin etti. Şimdi bunların biri mutlaka yalancı. Ve zekalı külümüne yemini. O işte o da her biri ben şuna yemin ettim. O ben şuna yani yemin ettim. Talak verdim mağazına gelip. Fe ekarra mâle âli vâd diyor ki ikiniz de tamam. Karınızla beraber ve ebkâ külle vâdî âlâ zevcetin. Senin de karın boş olmadı. Bunun da karısı boş olmadı. Falan. Sonra birileri bu konuya itiraz eden, işte mecliste bulunanlar da vesaire. وَسُدْكُ عَدِيمَا اَجُبُ حِنْسَ الْاَخِرِ Ya Efendi Hazretleri, bunların biri doğru söylüyorsa öbürü yalan söylemesi gerekiyor. Çünkü aynı anda, aynı günde mesafe çok uzak, iki yerde bulunamaz. وَكَانَ عَيْنَ عَزَ الْحَدِيثِ مَعَنَا جَمَعَةٌ مِنْ رُجَعَ الْمُعْتَبَرُونَ Muteber alimler de mecliste yani ilmi veyahut da neyse fazileti itibar eden adamlar da var. Bunun üzerine bu hükmün sırrı nedir? Bunu tartışmaya açıyorlar. Herkes bir yönden şey yapıyor. Açıklama getirmeye çalışıyor ama yeterli olmuyor. Yani izah yetmiyor. Bu arada ben meseleyi anladım diyor Şeyh Safiüddin Hazretleri. Ya tasavvufu bildiği için şey bildiğini mesele anladım diyor. Dedim durun diyor ben size bunu izah edeyim. Çünkü muteber insanlar da var. İnsanlar da diyor yani verilen fetvayı yadırgadılar. Çünkü biri doğru söylüyor öbürü yalan söylemesi lazım. Aynı anda olacak iş değil. O da dedim ki diyor el veliyyü bak burası çok önemli. Fakültü de el veliyyü izâ tehakkâkı fî vilâti. Ben bunu size birkaç kere tabii tekrara kaçınılmaz olarak tekrara girmek icap ediyor çünkü başka yönden geliyor yine aynı konuya dönüyor. Bir Allah dostu velayetinde tahakkuk ederse yani ne demek? Yani Evliyaullah'ta da makamlar var dereceler falan ama hakikatine erirse velayetin hakikatine. Şimdi Hakikati Muhammediye var, Hakikati Ahmediye var, işte ne bileyim Evliyalık'ta da çok mertebeler var. Hakiki bir velilik yani velidir ama surette kalmıştır. Öbürü o suretin perde arkasına geçmiştir. Hakikaten öbürü onun da perde arkasına geçmiştir. Yani Allah'a ulaşmanın sonu yok. Ama hakikate ererse ve mükkine ona imkan verilirse temkin, iktidar demek, güç. Bir tasavvuri surete bürünme fi ruhaniyetihi. Onun ruhaniyeti ne? Ruhaniyeti içerisinde farklı suretlere o ruhun bürünebilme gücü. Bu da Allah'ın verdiği bir keramet. Evliyaya verilen bir keramet. Harikulade ne demek? Muhtat dışı yani. Normalde böyle bir şey olmaz ki. Ben şimdi burada konuşurken aynı anda yandaki mescitte benim evin altında mescit var. Yandaki odada, yandaki mescitte de aynı anda birileriyle oturup konuşuyorsam ileride de büyük bir salon var. Hoca efendilerle toplantı yaptığımız kütüphane. Orada da aynı anda, şimdi ben burada 4 odada, 5 odada aynı anda oturup konuştuğum zaman nasıl olacak? Bak mesela yine aklıma geldi. Ruhul Men tefsirini İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri yazarken ya bu kadar kısa ömürde bu kadar kitap nasıl yazıyor? Yüzlerce eseri var. Sırf Ruhul Beyan'a ömür yetmez. 10 cilt. Sırf Ruhul Beyan. Bir de o ilimleri ne zaman öğrendin sen? Bir de bunun talebeliği var. Onun için hanımı diyormuş ya bu kadar eser nasıl verebiliyor yani? Bu kadar vakit. Çünkü ibadetlerinde eksik yapmıyorlar, teheccüdlerinde eksik yapmıyorlar, Kur'an katimlerinde eksik yapmıyorlar. Bu zaten sırf ibadetlerini yapsan kitap yazmaya vakit kalmıyor. Bizde öyle. Çünkü neden? Ruhaniyette kuvvet yok. Zamanda bereket yok. Velayette tahakkuk yok. Yani evliyalıkta. Dolayısıyla şimdi hanım hatta bunu merak etmiş. Odasına da ki yazarken pek kimseyi sokmazmış. Mübarek tabii eskiden biliyorsunuz kapıların anahtarları büyük kilitler. Görmüşsünüzdür eski kilitleri kocaman. Ona göre delikleri de biraz büyük ya. Oradan görünüyor yani. Bir bakayım demiş. Bir varmış. Yani hatırımda şu anda kaldı. 12 diye bir şey hatırlıyorum ama yanlış konuşmayalım. Ondan fazla İsmail Hakkı var. Aynı anda yazıyorlar. Şimdi alemi misali anlamazsan, onun ruhaniyetinin güçlü olması, evliyalığında hakikate ermiş olduğu için ne yapıyor? O zamanlar zaten matbaada bir şey değil, bilgisayar yazacak hali yok. Eliyle yazıyor. Ya bu kadar şeyi eliyle yazmak ne kadar zaman alır? Bu kadar kitaba sığa ömrü yetmez. Kaç sene yaşıyor ki bunlar? Dolayısıyla İmam-ı Gazali 50 küsur sene yaşamış. Talebeliğine çıksan, yazdığı kitaplara vursan eliyle nasıl yazacak bunu ya? Çünkü hepsini eliyle yazmak zorunda. Birine yazdırmıyor ki. Ama ruh güçlü olduğu zaman eline yazmada 10 tane, 12 tane yardımcı bulduğu zaman ne oluyor? 12 İsmail Hakkı kuvvetinde oluyor. İşte bunu hanımı görünce dedi ki buradaki sır anlaşılır. Evliya Allah'ın sırrı alemin misalde ruhunun farklı suretlere girip onlarla da iş görmesi. Aynı anda ruh 10 bedenle iş görüyor. Fiziki manada. Onun için eğer diyor bir veli gerçek veli olursa onun ruhaniyetine tasavvur imkanı verilirse yani surete bürünme yuta minel kudreti fit tasavvuru fi suverin adidetin fi hinin vaidetin fi cihatin müteadidetin ala hukmi iradeti. Yani o kişi kendi iradesine göre Allah Teala ona güçlü bir irade vermiş. Onun isteği doğrultusunda farklı cihetlerde biri Mekke'de biri Tekke'de biri Yemen'de aynı anda Yemen'de, aynı anda Mekke'de, aynı anda İstanbul'da, aynı anda kutuplarda, farklı cihetlerde, aynı vaatte, aynı anda, farklı birkaç surette, yine kendi suretinde ama orada da aynı suretten var, orada da var, orada da var, orada da var. Ruh bir. Her yerdeki ruh bir. Ruhun veli evliyaya keramet olarak ikram edilen bir şey bu. Keramet ne demek? Zaten senin benim yapamayacağım harikulade. Olağanüstü daha Türkçesi. Olağanüstü bir şey. Senin benim yapabileceğim şey olsa keramet de olmaz. Dolayısıyla bu durumda Allah ona aynı anda farklı cihetlerde birkaç surete bir anda bürünme ve oralarda görünme ve görünme yine değil iş görme. Elini tutan tutabiliyor yani fiziki işte görüyor. Öyle o sadece görünüyor böyle bulut gibi falan öyle değil. Aynı buradaymış. İşte onun için فَسُورَةُ الَّذ۪ي ظَارَ لِمَنْ رَاهَ بِعَرَفَةِ حَقُّ. Niye dedi ki, dedim ki bunun karısı da kaldı, bunun karısı da kaldı. Kimsenin nikah bozulmadı. Çünkü neden? Onun Arafat'ta gördüğü suret hak. O zatın kendini gördü. Çünkü neden? Ruh surete büründü. Ruh aynı ruh. Esas insan ruh olduğu için onu görmüş oldu. Adam da diyor ki ben diyor Müferrici Demamini Hazretleri'ni Arafat'ta gördüm diyor. Yemin ediyor, talak veriyor. Boş olmaz. Çünkü neden? Gördüğü hak. O keramette kaç yerde göründü. Sonra وَسُورَةُ الَّذِي رَا الْاَخَرُ diğerinin gördüğü suret لَمُفَارِقْ دَمَامِنَ o da diyor ki demaminden hiç ayrılmadı. Tekkede oturuyordu biz de yanında ders yapıyorduk diyor. Hakkun. Onun gördüğü de hak. Çünkü Şeyh Efendi'nin kendini görüyor. وَسَدَكَ كُلُّمْ مِنُمْ عَفِي يَمِنِ ikisi de yemininde sadık. Çünkü neden? İkisi de gördüm diyor. Gördü çünkü. Ha birindeki asli suretiydi. Yani anasından doğduğu beden. Diğerindeki aynı ruhunun, ruh tek, ruh bölünmüyor. Aynı ruhunun Allah'ın kerametini ona ikram ettiği bir, o anda oluşan bir bedene bürünerek orada hazır olmaz. Ruh zaten 5 yerde, 10 yerde hazır olur.
1: Ruha mekan yok. Mesele ne? Onun bedene bürünüp görünmesi kerameti. Dolayısıyla fekale şeyh işte orada bulunanlar hazırun dediler. Yani tam bu herkes bir şeyler anlatmaya çalıştı ama dediler bu izah şekli sahiptir dediler. Bundan ikna olduk dediler yani. Şeyh Safiyüddin Risale'de bunu anlatıyor. İmam Suudi Hazretleri naklediyor. Risale'de Nasire'de sayfa 83'te El Mu'teli Risale'de sayfa 64'te. Şimdi Hakkes Şeyh Ebul Hasan İbn-i Dekkak Şeyh İbn-i Hasan Dekkak Hazretleri naklediyor. Bunlar büyük şeyhler. İmam Suyuti'den evvelki Etkalen Şeyh Muhammed'in acemiyü selâzen miyetin ve sittine âlemen gayrı âlemi semâ ve lâz. Hadi bak. Şeyh Ebul Hasan İbn-i Dekkak Hazretleri anlatıyor. Diyor ki benim şeyhim diyor Şeyh Muhammed Acemi Hazretleri beni diyor gök ve yer alemi, gök ve yer alemi zaten biz zaten yer alemini, biz gök alemi daha haberim yok. Yani gök ve yer alemleri var. Tabii görüyoruz, gökte görüyoruz da mahiyetini tam idrak edemiyoruz. Gök ve yer aleminden başka 360 alemin içine soktu diyor. 360 alem. Zaten rivayetlerde ne geçiyor? 18 bin alem var. 360 bunun içinde kaçta kaçı? Lillahi inne lillahi azze ve celle semaniyete aşara elfe alemin. Et dünya min alemi vaadun diyor. İmam Suyuti Zürül Mensur tefsirinde bu. Ravisi için aklıma gelmeyebilir. Hadis hükmünde merfu bir rivayet. Allah'ın 18 bin alemi var. Dünya bunlar için sadece tek bir alem. Dolayısıyla bizim de görmediğimiz de alemler. Benim Şeyh Muhammed Acemi diyor 360 aleme soktu diyor. Şeyh Muhammed Acemi öyle bir zattı ki diyor. Yani Şeyh Muhammed Acemi üzerken fiyat yolculukları çıkardı diyor. Yani Allah'ın yolunda emri bir maruf, fazla sıhhat, işte umre, hac vesaire. La yatuğunu ile uzuvru. Ya o zamanki yolculuklar şimdiki gibi uçakla bile gitsen gelsen tırnağın uzar yani. O zamanki yolculuklarda bir hacca gidiyorsun, 2-3 ayda gidiyorsun, geliyorsun falan. Hiç tırnağı uzamazdı. Ve la şarun. Hiçbir tüy de uzamazdı sakalı bıyığı. Öyle ayyuhdesi hadesen. İlginç bir şey. Hiç abdest bozmadı diyor. Ne büyük abdest ne küçük abdest. Ulan burası cennet mi? İşte ne dedik geçen derste? O da geçen dersler, onlara ilgili dersler çok önemli. Cennet ehli için cennetteki ikramlar, harikulade olaylar. İşte cennette yemek yiyor 70 bin tabaktan. Büyük abdest yok, küçük abdest yok. Bütün şaraplardan, şerbetlerden içiyor. Cennet şaraplarından idrar yok. Mis gibi bir ter çıkıyor falan. Bunlar sahih hadis. İnkar etse adam ehl-i sünnetten çıkar yani. Çünkü mütevatır hadis cennette. Şimdi büyük abdest yok, küçük abdest yok. Beden aynı. Öldükten sonra diritti bedeni. Etten, kemikten, deriden, mideden, bağırsaktan, altından, gümüşten değil yine. Aynı beden. Burada bu ihtiyaçları var, orada niye o ihtiyaçları yok? Harikuladelik işte. Olağanüstü diyorsun değil mi? Cennete mahsus ikramlar var. İşte Evliyaullah da diyor, normal müminler cennete girebilirse tabii, giren müminlere orada olan harikulade olaylar, işte yiyip içip de büyük abdest, küçük abdest yapmaması gibi, sonsuz cennette hiç uykusu gelmiyor. Bu şimdi dünyada normal bir şey. İşte o harikuladelikler cennette müminlerin genel manada kavuşacağı nimetlere Allah dostları dünyada şu anda kavuşmuşlar. Bu Allah'a zor mu? Cennete giren herkese vereceği bir şeyi, bir velisine, dostuna dünyada verse zor mu? Geçen sene neler anlattım? Cennetteki çarşılardan bahsettim. Suret satılıyor, şekile bürünüyor. Neler. Dinleyin o derslere. Orada sahih hadis var. Yahtiacu lecdi ila taharetin abdest bozmadığı için ve la yuhtusu hadesen yahtiacu ila taharetin abdest almasına lüzum kalmıyor. Taharet yapmasına lüzum kalmıyor. Çünkü neden yolculuklarda ot yok, ocak yok, han yok, hamam yok falan, dinlenecek, duracak yer yok. Bu zaten günler sürüyor, bazı haftalar sürüyor. O zaman şimdiki gibi, şimdi bile buradan Suudi Arabistan'a gideyim desen, arada dünya kadar çöller, ovalar boş. Yani dursan bir ihtiyacını göremezsin. Ve izade kale bilader amira. Ama mamur şehre geliyor, diyelim Mekke'nin merkeze geldi, Medine'ye geldi, Bağdat'a geldi, Şam'a geldi, İstanbul'a geldi. Üzri aleyhi maci aleyhi nasbun zâri. Diğer insanlar nasıl yiyip içsin de büyük abdest, küçük abdest veyahut da bir hafta iki hafta geçse bıyığı uzar, sakal uzar, saçı uzar, tırnağı uzar, onun da uzuyor. O da abdest bozmaya çıkıyor, gidiyor. Şimdi bak Allah dostlarının farklı hallerini anlamak bakımından. Bu şimdi bedeninden başka bir beden. Şimdi normal bu beden seferde günler geçtikçe tırnağı da uzar, bıyığı da uzar, sakal da uzar, saçı da uzar. Koltuk altı da uzar, eteği de uzar. Ve büyük abdest küçük abdest ihtiyacı olur çünkü bu yiyor. İşte bak farklı bir bedene giriyor. O alemin misaldeki beden, alemin misaldeki bedende bu ihtiyaçlar yok. Aynı adam mı aynı adam, ruh aynı. Mesela neler anlattık geçen derse ya. Allah Allah, Kureyşi Hazretleri'nin. Ama cüzam hastası, dinleyin de bakın o dersleri ya. Bir kız onunla Allah rızası için evlendi. Ama ile körle cüzamlıyla kim evlendi ya? Allah rızası için evlendi ve onu kabul etti. Ondan sonra cifafa gidecek diye dedi ki dur dedi bir abdestin gideyim gelim ve abdestten girdi çıktı. Filiz gibi delikanlı. Acayip mis kokuyor. Cüzamdan eser yok. Gözleri görüyor. Elbiseler acayip. Ne yakışıklı adamısın sen falan. Ne dedi, sen Allah rızası için beni tercih ettiğinden dolayı beni Allah için Allah dostu diye itikat ettiğinden dolayı Allah da bana böyle bir keramet veriyor. Seninle hep bu surette görüneceğim. Ama sonra tekkiye çıkıyor, namaza çıkıyor, cemaate çıkıyor. Ama ezzem diyor. Bunun yani bunları dinleyin, dinleyin. Bilmediğiniz neler var. Ondan sonra kardeşlerimiz İmam Suyuti nakillerine devam ediyor. Sonra diyor Şeyhülislam, çok önemli, Siracüddin İbn-i Mülakbin. Bu İbn-i Mülakbin Hazretleri, adı Amr İbn Ali, Ensar, yani Araplarından, Endelüslü, Mısırlı, 803'te vefat etmiş. İbn-i Mülakbin, alim, allame, umdetül musannifin, kitap yazanların temel dayanakları, İmam Esnevilerden okumuş falan. Çok fetvalar vermiş, çok kıymetli, faydalı ilimler var. Çok meşhur oldu. İlimleri dünyaya ışık saçtı. Tabakat-ı Şafii İbn-i Kazi Şehbe'nin Tabakat-ı Şafii'sinin 4. cüzü 46. sayfasında Siracüddin İbn-ül Mülakkın Hazretleri, İbn-ül Mülakkın diye meşhur olmuş. İbn-ül Mülakkın Hazretleri'nin tercümesi uzun uzun yapılmış. Bu zatın Tabakat-ı Evliya kitabı var. Bizde de var. Kütüphanemizde. Tabakat-ı Evliya. Orada diyor bazı yazılarına sümme vakaftu ala kerari ise diyor bazı el yazmalarına muttali oldum diyor İmam Suyuti. Fevecettü fî eşyâ mânânusa dediği konumuzla ilgili çok şeyler buldum diyor. Mesela bunu birkaç kere söyledik. Bu acayip bir zat. Ben Irak'a gidince mutlaka bunu ziyaret etmek istiyorum. Daha gidemedim. Fekâle fî tercümeti Şeyh Kazî Bilbânil Mevsili Musullu Kazî Bulban. Bu Kazî Bulban'ı kimse bilmez yani. Kazî Bulban büyük bir Allah dostudur yani. Geçenlerde bir daha izah ettim ismini, cismini anlattım. Zülehvalil bahira vel keramatil mütekâsira. Yani çok kerameti zahir haller sahibi, fazla miktarda keramet sahibi. Fazla miktarda derken bazı böyle bir mi iki kerameti olur, üç olur, beş olur. Bu bir dakikada 10 tane, 20 tane keramet. Çekenel mevsele ve sevtaneha Musul'da yerleşti. Orada orayı vatan belledi. İlâ mâ tebâ karîbem sene seb'in ve hamsime sene 570 hicri. Sene 5, Abdülkadir Geylani döneminde bulundu, onunla görüşüyordu. Sene 570'lere yakın zamanda vefat etti. Ve kâne etereddedü fî resâli. Mektuplar getirirdi, götürürdü. Ve Neşeyh Abdülkadir Geylani, Adi İbni Musafir, Abdülkadir Geylani ile Adi İbni Musafir Hazretleri arasında Adi İbni Musafir'in de kabrini deştiler, eştiler, patlattılar bu işitçiler. Ondan sonra o Adi İbni Musafir bize yakın, sanki bizim sınırda bir yerde. Onunla çok kabrine gitmek istiyorum da tabii onun kabrine bayağı sıkıntı yaptılar. Adi İbni Musafir Hazretleri, o da 557'de vefat etti. O da Abdülkadir Geylani döneminde. Abdülkadir Geylani Hazretleri, şey Ahmet Rufa Hazretleri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek eli şerifi çıktığında Ahmet Rufa'yı öperken bulunanlardan. Hayat-ı Harrani ile Adi İbni Musafir. Bu mübareğe çok halk tabi oldu yani. Onda acayip itikat ettiler. Tabi bazıları Allah muhafaza onu kabrinin kıble yaptılar, bazıları sapıttılar, dinlerde çıktılar ama bu çok büyük bir veliydi. Hatta Abdülkadir Geylani bunun hakkında buyurdu ki eğer peygamberlik çok ibadet yapmakla kazanılacak bir şey olsaydı bizim aramızda bir tek Adi İbni Musafir peygamberliği hak ederdi. çatlattı yani şeyleri. Mihrapları, seccadeleri. Yani öyle ibadet, öyle ibadet, Allah'a öyle kulluk yaptı. Ama peygamberlik biliyorsunuz kesbi değil, vehbidir. Yani Allah vergisidir. Evliyalık kesbidir. Bir insan çalışırsa, gayret ederse veli olabilir. Ama peygamber olamaz yani. Onun için yani ne büyük bir makam adim müsavir. Bu ikisinin arasında mektupları getiren götüren bir zat var. O zatın adı Kazı Bulban diye geçiyor. Esas adı da bu Kazı Bulban değil. Şimdi ve zekerahul Kemal İbni Yunus. Kemal İbni Yunus diye bir alim var o zaman. Bu da çok büyük alim. Şafii fakihi. Ondan sonra Bağdat'ta Medrese-i Nizamiye vardı biliyorsunuz. Efendim Selçuklular döneminde İmam Gazali de orada okutuyordu. Nizamül Mülk gün kurduğu medreselerde ders okutuyordu. Bütün ilimleri toplamış. Yani 21 ilim dalında o kadar muhkem biliyordu. Bütün dünyanın fıkıh alimleri diyorlar 24 ilimde bunun üstüne yok. İlim dalında. Bu Kemal İbni Yunus da biraz bu tasavvuf işlerinden çok şey etmiyor. Zahire bakıyor biraz tabii. Zahiri alim. Demiş yani bu Kazı Bulban demiş, camide görünmüyor, cemaatta görünmüyor. Bu nerede namaz kılıyor, ne yapıyor, bir şey belli değil. Millet de buna evliya diye yapışmış falan. Derken Fevakavi biraz kötü konuştu. Konuş muvafakaten limenandehu. Yani yanındakiler de biraz işte tasavvuf, masavvuf ya da evliya. Evliya derken de bu da hep de mübarek meczup tipli yani. Bunlardan hepsi adam, bu tasavvufçular, dervişler, bilmem neler. Bu da biraz yanındakilerin suyuna gitti. Bir şeyler konuştu. Femeyne muam kezalik. Mecliste oturuyorlar. Alimler var, fıkıhçılar var. O zaman da alim verir. İzdehel aleyhim. O anda kapıyı açtı girdi. Kazı Bulban. Hiç onun oraya gelme zamanı geldiği bir yer değil. Girdi febüytü. Oh, hepsi şaştılar kaldılar. Gali İbni Yunus. Dedi ki ey Kemal, yani ey İbni Yunus. Dedi. Ente te'alemi küllemâ ya'lemullah. Sen çok ilmin var, biliyorum dedi. Peki Allah'ın bildiği her şeyi biliyor musun dedi. Rabbalah. Allah'ın bildiği her şeyi kim bilebilir? Resulullah sen bile Allah'ın bildiği her şeyi bilir diyemiyorsun. Bildirdiğini bilir. Tabii çok şey bildirdi ona, kimseye bildirmediklerini bildirdi. Ama Allah'ın bildiği her şeyi bildi diyemiyorsun. Kale dedi ki la. Yok dedi ya, ben Allah'ın bildiği her şeyi nereden bildirdim? Kale dedi ki feyn. Kuntu ene minel ilmillezi la te'alemu ente. Peki benim durumum, namaz mı kılıyorum, cemaatle mi kılıyorum, nerede kılıyorum? Peki benim durumum da senin bilmediğin, Allah'ın bildiği özel ilimdense. Felem yedir İbni Yunus makul. İbni Yunus ne diyeceğini bilemedi. Bak 14 fende bütün dünyanın uleması ittifak etmiş. Bundan iyi bilen yok diye. Ama adam sana evliya Allah bir lafı çakar. Şimdi Musul'un katısı var o zaman. Katı da şeriatın zahine göre hüküm veriyor. O da suizan ediyor falan. Çok yani bir yandan çok kerametlerin gösterdiği, keşiflerinin çıktığı, kayıptan haberler verdiği ve doğru çıktığı, bir yandan bunları duyuyor. Bir yandan da camide görünmez, cemaata gelmez. Şimdi cemaata gelmeyen nasıl evli olacak? Cemaatsız namaz kılanın zaten namazı eksiktir. Ondan sonra ya o da niyet etmiş kadı. Bağdat'ta o zaman sultan kimse işte o dönemde. Abbasi dönemi, Allah alem o dönemler, artık haliteye gelen dönemi. Sultana desin de bunu Musul'dan çıkart. Burada fitne oluyor bu. Başka yere bunu gönderelim diye niyet etti. Ama kimseye bir şey söylemedi yani. Fitne çıkmasın diye. Allah'tan başka bilen yok. Dedi ki ben sultanla görüşürsem bunu söyleyeyim dedi. O arada katı tabii hem işi icabı hem şey sokaklarda geziyor. Şimdiki bürokratların gezmesi gibi. Efendim sokaklarda gezerken bir baktı Kazı Bulban Hazretleri önünde gidiyor. İşine dedi ki ya dedi biraz devlet görevlileri işte polisler korumalar o zamandaki şeyler olsaydı dedi, şunu dedi bir yakalasaydım iyiydi dedi. Bunu bir sorguya çekeceğim falan. İçinden geçer geçmez bir adım gitti. O da şimdi ona bakıyor. Bir adım gitti. Sureti Kürt şekline girdi diyor. Kürdi diyor. Kürdi demek fetehayyara suratu. İbareyi okuyalım. Femeşâ hutveten Bir adım yürüdü diyor, fettegayyarat sureti o sureti tegayyur etti. Değişti diyor, bir Kürt değil. Kürtlerin o zaman yöresel giydikleri kıyafet. Şimdi de Kürtlerin var ya öyle şalvarları işte bellerle şey falan. Baktı diyor, Kürt'ün biri diye düşün diyor. Sümme biraz getiriyor, bir bedeviyin. Arap bedevilerinin kendine göre has kıyafetleri, şeyleri var o zaman da, şimdi de var. Bedevi şeklinde biliyor. Sümme bir adım götürüyor, her taraf değişiyor. Bir fakihin, fıkıh alimlerini giydik ki ona göre mesela Osmanlı'da da öyle. Ona göre sarığı var, ona göre kürkü var, cübbesi var, memlesi var. Onu da kıyafetinden makamını anlıyorsun. Bu sefer de fakir kıyafetine giydiriyor. O arada diyor benim, Allah Allah, adımda bir adam değişiyor ya. Dedi, ve galelu ya gazi, ey kadı efendi dedi, döndü. Hâzi erbâsû ve râitâvm. Şu anda sana dört suretle beni gördün. Bir kendi suretiydi. Üçte değişti. Femen ve gazibülman önüne. Bunların içinden hangisi gazibülman ki? Hatta tegüleli sultan fi ihraci. Sen sultana diyeceksin ki diyor. Bak kimse bilmiyor. Sultana diyeceksin ki gazibülmanı bu sultan çıkartma kararı çıkar. Tamam da bunların hangisini çıkartacaksın diyor. Biri çıkarsan öbürü durur, öbürü çıkarsan öbürü durur. Yani fekeb maladi, kadı efendi hemen ellerine kapandı diyor. Fakat böyle öptü ellerini, festağfurullah, Allah'tan istiğfar etti. Evliyaullah hakkında kötü düşünmüyor diye. Ve Sülhanü Şeyh Abdülkadir Geylaniyü, Hazreti Geylani'ye sordular, bu kazıyı bulman ne biçim adamdır ya, namaz kılmıyor, camide gören yok. Dedi fakat ve veliyyum mukarramun, Allah'a zühalim maallah, Allah ile çok manevi halleri var, mukarrab velilerdendir. Fakat demin Sıdkın, Allah'ın dinde çok muteber makamı var. Fakirlerim, ma ne râyusal, ya namaz kılarken görmüyoruz demişler Abdülkadir Geylani'ye. O tabi açıktan milletin önünde imamlık ediyor vesaire. İşte bazı veliler öyle. Fekale buyurdu ki, inne uysalli min hasla teravnu. O sizin görmediğiniz yerlerde kılıyor. Öle ayhrucu yemmen öyle tenve aleyh mila farzun ebeden. Bir gün bir gece üzerinde beş vakit namazın farzından bir farz ömründe kazası yok. Nasıl namaz kılmaz diyor. Ve inni erav rav idâ sallâ bil mevsele bi gayrâ min afâkilâr. Musul'da namaz kılsa veya dünyanın herhangi bir namaz kılsa yesülü'nde Bâb-ül Kâbe. Ben onu görüyorum, Kâbe'nin kapısında secde yapıyor. Şimdi bak, burada Abdülkadir Geylani'nin de kerameti zaten çıkıyor meydana. O diyor, nerede kılarsa kılsın secdeyi Kâbe'nin kapısında. O zaman Abdülkadir Geylani de Kâbe'yi görüyor işte. Nerede olursa olsun. Şimdi Fekale Ebu Hüseyin Hasen-i Kureşi'yi, bu alemin misali güzel anlamaya çalışıyoruz. Ebu Hüseyin-i Kureşi Hazretleri diyor ki, Raytu fî beyti bilmem sen. Ya Musul'da evine gittim diyor. Odaya bir girdim, kat melehu, bütün odayı doldurmuş. Ne kadar büyütüşüm şimdi bu. Böyle bir oda. Ben şimdi bu odayı nasıl doldurabilirim ya? Odayı doldurmuş. Ve ne macesedü, cesedi büyüdü, büyüdü, nemaen. Öyle bir büyüdü ki, harikan lilade. Harikulade demek, olağanüstü büyüdü. Fekaraçtu. Ve dealeni manzaru. O manzara beni dehşete düşürdü, korktum diyor. Ben çıktım diyor evden. Sümme uttüyle. Bir zaman geçti, bir daha eve gireyim dedim. Ne oldu bu ya? Bu vaziyette ne eve sığar, ne camiyorsan, nereden çıktı, nereden girdi? Feraytu fi zaviyetil beyt. Bu sefer baktım, evin köşesinde oturuyor. Fakat tezale, küçülmüş, küçülmüş, küçülmüş. Hatta sarı kadren osfur, serçe kadar oldu. Bak, aynı beden. Ruh aynı ruh. Beden değişiyor. Şişiyor, büyüyor, küçülüyor. Fakaraçtu. Yine çıktım diyor ya. Ne oldu buna ya? Sümme uddüleye bir daha döndüm diyor. Gazil bülbanil, Musili Hazret, Mevsili Hazretleri böyle bir şey yok ya. Ta siz Evliyaullah'dan kimi duydunuz ya? Duydunuz, duymadığınızın zekatı olmaz. Ben neler okuyorum? İşte bunların bazen de size şimdi anlatmak vesile, bu vesileyle nasip oldu. Feraytu ki haletil mu'tade. Bu sefer baktım diyor eski. İşte kaç metre boyuysa en iyisi, kilosuysa duruyor. Fekultu dedim, ya seyyidi, ey benim efendim. Ekbirni alel haletil ula ve salin. Şimdi şu halin senin kendi halin. Bana ilk odayı kaplamış halinle, sonra serçe kadar küçülmüş halinin mahiyetini anlatsana, bildirsene dedim. Fekale dedi bana, ya Ali, Ebu Hasan'ın Kureşi'nin adı Ali'miş. Ya Ali dedi diyor. Eve raytevma. Sen benim o büyümüş halimle, küçükmüş halimi gördün mü? Yani görmemeliydin. Demek aniden mi girdi, izinsiz mi girdi? O halimi görmemeliydin demek için. Gördün mü? Kultur emlâhım, evet gördüm. Kâle lâ buddente ama. O zaman mutlaka kör olacaksın dedi.
2: Derlegül FM'de dinlediğiniz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
4: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
2: Lale Gül FM, burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
3: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
5: 6.666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
6: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
7: Kur'an ölü kalplere hayat verir, su ölü toprağa hayat verir.
8: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
9: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
10: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun, tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
11: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
12: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
13: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
14: Sonra da öyle ölüyorsun. Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
15: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
3: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
16: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam
4: Ecir
3: ediyor.
4: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
2: Lale Gül FM'de dinlediğiniz program devam ediyor.
1: O iki alimi görürsen, alemi misaldeki durumu, ruhaniyetin çok büyük surete bürünmesi, sonra küçük surete bürünmesi. O zaman kör olacaksın diyor. Emmelûlâ fekâne indî bil cemal. Birincisini Allah Teala cemaliyle tecelli etti bana diyor. Yani güzel sıfatlarıyla, işte efendim ikramlarıyla tecelli etti diyor. O zaman büyüdüm. Ve emmesâniyetû, ikincisi serçe kadar, Cebrail Aleyhisselam da serçe kadar küçüldü. İşte demin demiştim bak. Feküntü indû bil celal. Bu sefer Allah Teala heybetiyle, azametiyle, celaliyle tecelli etti. Korkudan. Sonra ve küffe basarul kureşi kable mevti biyesi. Yani benim o iki halimi gördüysen Allah'ın tecellisini gördün. Mutlaka kör olacaksın dedi diyor. Hakikaten Kureşi Hazretleri ölmeden bir zaman evvel kör oluyor. İşte mesele bu. Sonra efendim İbnül Mülakkin Hazretleri ve kâle fî tercümeti Şeyh Ebîme, bunları kim anlatıyor biliyor musunuz? Şafiilerin en büyük fıkıh alimlerine İbnül Mülakkın Evliya Tabakatı'nda yazıyor. Bunlar öyle İmam Suyuti'de nakilci. Düşün ki İmam Suyuti'den evvelki nice büyük alimlerden alıntı yapıyor. Şeyh Ebîme diyen Şuayb-ül Mağribi, Ebu Meden, ona da gitmek çok istiyorum, gidemedim. Ömer Ceylan Hazretleri gitmiş. Orada bulduğum feyzi dünyanın bir yerinde bu. Orada dünyayı gezmiş ya, Mekke'de durmuş.
0: Ebu Medyen'in kabrinde öyle kuşlar geliyormuş, öyle kuşlar geliyormuş. Dua kabul olunduğuna delalet ediyor. Binası bomba, Tilmisan tarafında, Cezayir'de kabri şerifi. İnşallah gitmek istiyorum. Bu Abdülkadir Geylani Hazretleri'nden şeyde hırka giydi. Arafat'ta yani tarikat icazeti aldı. Abdülkadir Geylani'de. Esas Ebu Yaza, Yelnur Ebaya, Ebu Yaza Hazretleri çok büyük veli o zaman Fas'ta. Mağrib deniyorum. Morokko şimdi değil olan Mağrib'de. O çok büyük veli. Onu da kabrine gidin. Bir kere onun niyetine başka veliye gitmişiz. Gezdik dolandık bulamadık. 3 kere gittim oralara ziyaretleri yaptım. O Ebu Yaza gidelim. Ebu Yaza limen kusur. Fatiha niyen için okunursa, Zemzem ne için içinirse, Ebu Yaza ne niyetle gidilirse. Olmayan bir şey yok. Öyle bir kerametler ile Ebu Medyen-i Mağribi Hazretleri Muhittin Arabi'nin de şeyhidir. Bu Ebu Medyen Ebu Yaza'dan almış. Ama Ebu Yaza Hazretleri onu 40 gün silahaneye sokmuş, riyazat yaptırmış. Sonra demiş ki icazetini zamanın kavsı Abdülkadir Geylani'den alırsın Arafat'ta demiş. Ona da Arafat'ta buluşmak nasip olmuş. Şeyh Ebu Medyen-i Mağribi. Allah Allah Allah. Onun kerametleri, onun Mağrib ehlinin şeyhi. Ondan sonra Tilmisan oralarda vefat etti. Zül Keramat-ül Meşhureti, meşhur kerametler sahibi. Cema beyne ilme-i şeriatı vel hakkati. Hem şeriat ilmeni toplamış, hem hakikat ilmeni toplamış. Ve efti alâ mezhebi Malik, İmam Malik'in mezhebinde müftilik yapmış, fetvalar vermiş. Ve nazara ve emlâ ve teharrâdü bi halkun. Çok münazaralar yapmış, çok ilimler yazdırmış. Birçok alimler ondan yetişmiş, tekarruz etmiş. Biz de şey Abdurrahim-i Kınai. Bu çok büyük. Bu Mısır'da, buna da gidemedim. Mısır'da çok dolaştım da Kına şehrinde. Kınai, Abdurrahim-i Kınai işte onu Ahmet Rufai'den ders almaya gitti. İşte bizzat ya Tanci Hazretleri. İmam-ı Tanci Hazretleri Ahmet Rufai'den tarikat dersi almak istedi. Ahmet Rufai dedi ki git Kına'ya. Kına. Şehrin adı Kına. O Mısır'da. Git Abdurrahim Kınavi'ye dedi. Ona gitti. Abdurrahim Kınavi de dedi ona ya sen Resulullah'ı tanıdın mı? Dedi nasıl tanıdım diyeyim şimdi. Tanıyamadım dedi. Sen git Resulullah'ı tanı da ondan sonra gel ders alma. Nasıl yapacağım dedi Kudüs'e git. Kudüs'te sana tecelli oldu. Mescid-i Aksa'ya bir geldi, Mescid-i Aksa'ya bir geldi. Bir baktı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Aksa'dan dolan. Bütün gökleri, yerleri, ufukları kaplamış. Resulullah'tan boş bir zerre yok. Onu görünce Resulullah'ın ruhaniyetinin gücü başka velilere benzer mi? Her yeri kaplamış. Onu göründü, tamam. Ondan sonra geldi Abdurrahim Kına Hazretleri dedi ne yaptın? Resulullah şimdi tanıdı mı? Tanıdım. Neymiş? Bütün alemler... Onunla dolmuş değil mi? Ha, şimdi gel seni seri sülüke yola sokayım dedi. Tarikat dersi verdi yani. Bu işler kolay mı? Abdurrahim Kınai'nin de şeyhi Ebu Medyen'in mağribi. Ondan sonra Ebu Medyen'in mağribi Gavs diye geçer. Gavs. Muhittin İbn Arabi Hazretleri ondan çok bahseder. Zahiren görüşmemişler. O da ondan manen almış. Vakamel harb merate benim Müslüman ve Frenç o zaman Frenç Fransızlar ona Frenç yavru der Frenç Arapçada cehli de şeyde Frenç deniyor Müslümanlarla Fransızlar arasında ta o zaman harp çıktı ta onun vefatı bu Medyen işte 600'dü Hicri 600'lerde vefatı 593 yani 593. Zaten Abdülkadir Geylani'yi de gördüğünden o dönem olduğu anlaşılıyor. فَخَرَجَ بِيَصْحَابِ اِلَى sahra. Ashabına dedi ki, hadi sahraya çıkalım. Maneferin yesin. Ashabı demek müritleri, adamları yani. Çok az bir müriti vardı yanında o zaman, o sabah. Sahraya çıktı, bir şeydi, kılıcı da aldı. Nereye gidiyoruz arkadaş? Müslümanlar, Fransızlarla Müslümanlar arasındaki harp bir aylık yoldan uzaktaki mesafede. Onlar o harbe katılabilmek için bir aylık yol gitmeleri lazım. İbn-i Mülakkin Hazretleri tabakatta bunu anlatıyor. Bak İmam Süt naklediyor. Ebu Medyen Hazretleri de müritte ne dedi ki? Hadi kendi kılıcını aldı. Onlara da hadi gidelim dedi. Gittiler.
1: Ve celese alâ kesîn bir amel. Sahra'ya gider. Sahra çöl demek. Çölde bir kum tepesinin, kumlar böyle bazı yerde böyle tepe gibi, dağ gibi yükselir. O tepenin üzerine oturdu. Allah Allah. Ve izâ beynedeyi birden önüne hanâzîru domuzlar doldu. Görüyorlar müritleri. Biz orada bir şey yoktu. Boş çöl. Melevül berra. Bütün karayı doldurdular. Kara sahası. İşte onlar alemi misalde kimle? Fransız askerleri. Şimdi o bir aylık yolda ya. O geldi oradan oraya tasarrufuyla fevetebe şeyh. Şeyh efendi tepenin üzerinde domuzlar doldu aşağı. Şeyh efendi bir sıçradı. İlahen sâle beynûm. Gitti onların arasına. E şimdi bunlar müritleri de diyor ki Allah Allah çöle gideceğiz, zikredeceğiz. Harp yok bir şey yok. Kılıcı niye aldı şimdi? Tesbih alması lazım. Bu gitti kılıcı aldı. Ve selle seyfehu kılıcı çekti ve cerahamülüm kesen çoklarını yaraladı ve velle varibin. Kaçtılar bütün domuzlar zaten. Öbürleri yaralan. Hepsi kaçtılar. Geldi yanımıza fekale dedi. Ha ulail frencu. Bunlar Fransızlardır. Frenk askerleriydi. Fakat Allah onları yardımsız bıraktı, perişan etti. Fekâne kemâ vekâ. Tarihteki bu harp aynı bu şekilde vuku buldu. Fekâne beyni ve beyni mektorun şehrin aralarında bir aydan fazla mesafe vardı. Şeyh efendi bu harbe katıldı. Felemmâ racaû. Şimdi harbe katılan Müslüman askerleri de dönünce harp bitti falan. Kalu dediler, vallahi levlem mükümane şeyhul eylekna. Şu onun müritlerine soruyor. Vallahi Ebu Meden Hazretleri harbe katılmasaydı bizimle beraber helak olmuştu. Orada Hızırları kesiyor, doğruyor. Orada alemi misal. Ruhaniyetinin gücüyle Ebu Bekir Sıddık'ın ruhaniyeti öyle güçlü ki diyor. Bir orduyu tek başına bozguna uğratır diyor. Kitab-ı Ruh isimli eserinde İbn-i Kayyım. Dolayısıyla o da orada mübarek ruhaniyetinin gücü surete büründü. Orada fiziki manada harbe katıldı. Burada da alemi misalde onları temsil eden Hızırları kesti doğramakla orada da fiziki manada hakikaten Fransız askerlerini kesmiş oldu. Anlıyor musun? Bu çok önemli. Evet. Yusuf-ı Nebhani Hazretleri Cami-ü Keramat-ı Evliya'da bunları zikrediyor. Sen ne diyorsun, ne diyorsun arkadaş ya? Allah Allah! Bu koca İbn-i Mülekkim bunu Ebu Medine'nin kerametlerinde addediyor. Buna benzer bir şey var bizim silsilemizde yine. Nedir o? İstanbul'un fethine kim katıldı? Ubeydullah Ahrar-ı Semerkandî Hazretleri katıldı. Sultan Beyazıt, Fatih'in oğlu değil mi? Fatih'in oğlu Sultan Beyazıt Hazretleri, Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin oğlu geldi. İstanbul'da, İstanbul fethinden sonra Fatih'in zaten işte Fatih, Hazreti Fatih'in vefatından sonra Sultan Beyazıt onu şeyde ağırladı sarayda. Ondan sonra dedi ki babam dedi, yani Hazreti Fatih için sizin babanızdan bahsederdi. İstanbul'u kaç gün muhasara ettik? İşte 50 küsur gün mü? Fetih müyesser olmadı. Ne zaman? Şöyle bir zat zuhur etti. Bizim orduda yok. Ama o salı sabahı işte fetih sabahı zuhur etti. Bizimle harbe geldi. Hazreti Fatih anlatıyor. Cübbesinin burasını gösterdi. Bak buradan dedi. Baktı. Öyle bir Allah'ın ordular var. Dedi hiç korkma. Bitmez tükenmez ordular seninle beraber. Bu ordu dağılır mağılır yetmez yetişmez öyle bir şey yok dedi. Ve harbe bil fiil katıldı. Babanızı bir tarif eder misiniz dedi. İşte o boyunu, şeklini, şemalini, sakalı şerifini böyle tarif edin. O dedi ki aynı böyle dedi. Ya fiziken gördü çünkü. Ama Ubeydullah Semerkandî şu anda Semerkand'a 5 saat uçakla gidiliyor. Biz buradan gidiyoruz Buhara'ya Semerkand'a 5 saat en az. Arada bir de araba da oluyor. Bazı yere oraya direkt inemez. Taşkent'ten oraya gidiyorsun. Sen şimdi Ubeydullah Hazretleri o sabah ne yaptı peki? Aynı Şeyh Ebu Medyen gibi. Müritleriyle beraber zikirlerini yaptılar. Derslerini yaptılar. Dedi kimse beni takip etmesin dedi. Tek başına atına atladı. Çok dünya kadar bütün Semerkant araziler onun da hepsini mübarek Allah yoluna vermiş. Atına atladı. Ondan sonra yine böyle kılıcını kuşandı. Allah Allah dediler yine. Ondan sonra bir tanesi bak emir tutmadı, takip etti. Takip etti ama oldu ondan sonra dedi gitti. Bir sahraya girdi. Arazilerin içinde gözden kayboldu. Gözden kaybolurken dedi kılıç çekmiş böyle kılıcıyla hareketler yapıyor. O zaman dedi ulan boşu boşuna ne kılıç kalkan oyunu mu oynuyorsun? Oyun mu oynuyor ya? İstanbul'da gördü harbe katılmış. Bunu Sultan Beyazıt oğluna bizzat anlatıyor. Babam Hazreti Fatih bu şekilde anlatıldı. Peki orada işte Evliyaullah'ın işte alemi misal o ruhaniyeti Ubeydullah Arar o zaman kavsa oydu. Çünkü neden? Akşemseddin Kudüs'e Şura Hazretleri tabii çok dualar, şeyler o zaman kavsın Ubeydullah Semerkandi olduğu en büyük velinin Semerkant'ta Ubeydullah Arar Semerkandi bizim silsilemizdeki şeyhimiz olduğunu bildiği için Akşemseddin büyük evliya bilmez mi? O zamanki Gavs'ı tanımasa kendi evliya olamaz. Dedi ki Sultan Fatih'e Gavs'tan himmet iste dedi. Bak kaç gün geçti bu kuşatma var. Fethi müyesser olmuyor. O gece Hazreti Fatih Gavs kimse dünyada o zaman Allah'ın dostlarının en büyük Gavs'tan himmet istedi. Ve Ubeydullah Hazretleri o himmeti kabul etti ve sabahın salı sabah işi bitirdi. Dolayısıyla bu işte ruhun güçlü olduğu zaman Allah veliye farklı suretlerde, farklı cihetlerde aynı anda görünme imkanı verir. Tasavvuftaki kaide bu. İşte bu kaidenin örneklerini çoğaltabiliriz. Bu da bunlardan biri. Zaten diyor ki ya peygamberler zaten kabirlerinde namaz kılıyorlar diyor. Ayakta namaz kılıyorlar diyor. Peygamberler çürümez diyor, tam çürümez. Velev ki bir velinin bedeni çürüse bile, ruhu diri, güç ruhunda olduğu için aynı dünyadaki suretiyle sana görünür, fiziki görünür. Öldükten sonra olur mu? Olmaz olur mu ya? Bak İmam Abdülgaffar Kusi Hazretleri El-Vahid isimli sene diyor ki, Evliya Allah'tan biri İbrahim Aleyhisselam'ın kabri El-Halil'de. Şimdi Yahudilerin elinde ya, ben de oraya gittim o zaman teftişlerden zorla şeyle geçtik yani. O zaman İbrahim Aleyhisselam kabri şerifinde ziyaret nasip oldu. Ama kabri şerif esasen altta mağara var. İbrahim Aleyhisselam o mağarayı parasıyla satın aldı. Sonra bütün İshak Aleyhisselam, işte Yakup Aleyhisselam orada. Ondan sonra Yusuf Aleyhisselam Mısır'dan getirildi zaten. O rivayetleri biliyorsunuz. Derenin içindeydi kabri şerif oradan. Musa Aleyhisselam Mısır'dan çıkarken Yusuf Aleyhisselam almadan çıkamayız vasiyeti var dedi. Ben İsrail'e, neneye işte, nene biliyordu, nene çıkarttı meseleyle. Yusuf Aleyhisselam da şu anda orada. Çünkü peygamberler zaten çürümüyor ya. Onu da oraya naklettiler. O mağarada Evliya Allah'tan bir İbrahim Aleyhisselam'ın kabrine indi. Mağaranın içine girdi. Şimdi girilmiyor. Ama ne koku geliyordu. Kuyu var. O kuyudan ben o kuyudan gelen koku gibi koku dünyada hiçbir yerde görmedim. Nasıl kokuyor? Kuyunun içinden alttan senin cennet kokusu geliyor. Kaç peygamber aşağıda. Bir rivayet İbrahim Aleyhisselam dışarıda duruyor böyle. Bak o veli zişan girdim diyor. Fevecede ucazen. Baktım oturuyor. Ve yakro kıraat yapıyor artık. Kendi sayfaları var veyahut da Kur'an-ı Kerim sonradan indirildiyse de Rahman Aleyhisselam'a bildirilmiştir. Yani Allah'ın kelamını okuyor. Çünkü Suhfi İbrahim'e ve Musa diyor Kur'an İbrahim Aleyhisselam'a daha vahiyler geldi. Fesahibi ondan sonra ona şey, ya İbrahim bir şey İbrahim Aleyhisselam'a bir şey diyemiştir. Fahasalleri rağmen kör oldu hemen. Tabii onu gördü oturarak kıraat yaptığını gördü o zat ama kör oldu. İşte bunların da bir bedeli var yani Evliya Allah'ın makamlarına şahit olmanın, müşahede etmenin de bedelleri var. Onun için İmam Kusi buyuruyor ki vel hasaisul ilahiyye la yuhcaru aleyha. Allah'ın bazı kullarına verdiği özellikler ve hususiyetler ve kerametler ve ikramlara mani çıkaramazsın. Bir de engel de tanıyamazsın. Yani bu kısıtlıdır. Şuradan fazlasını ikram etmez. Sana mı soracak ya? Allah bu kadar velilerine, nebilerine ne ikramlar, ne mucizeler, ne kerametler bahsetmiş. Sana mı sordu bugüne kadar? Ne konuşuyorsun? وَلَا لِلْعُقُولِ فِيَا مَجَالٌ. Akılların dolanma alanı yoktur bu sahada diyor.
0: اَلَّذ۪ينَ اُمْنَ بِالْغَيْبِ Gayba iman edenler, ruhlar alemi, berzak alemi, evliyanın vefatından sonra tasarrufu, temessülü, şekle bürünmesi, uyanık görüşmesi, gelmesi, bunlar, ya bunları söyledik diye

hala demiyor ki bu adam böyle açıklamalar yapıyor. Vehhabileri sevindiriyor. Geçen bütün Vehhabiler atlamış. Demişler sen bizim dediğimize aynısını diyorsun falan. Bu sefer de diyormuş ki ben onu demek istemedim. Siz niye seviniyorsunuz? Adam diyor ki bizi sevindiriyorsun. Çünkü neden? Cübbeliye inattan dolayı önce tarikattan çıkıyorlar, sonra şeriattan çıkıyorlar, sonra dinden de çıkarlar. Bu kafayla inattan gidilmez. Cübbeliyi sevmeyebilirsin, beğenmeyebilirsin, aleyhinde konuşursun, hakkına girersen helal eder, helal etmez. Kabağın sahibi var, Allah ne yapar, Allah bilir. O konu ayrı bir şey. Ama cübbelinin itikadı, ehl-i sünnet itikadı olduğuna Mahmud Efendi Hazretleri cübbeli tam ehl-i sünnettir diye şahitlik etmiş. Cübbelinin bu anlattıkları reenkarnasyon olsaydı, şirk olsaydı, şu olsaydı, bu olsaydı Mahmud Efendi Hazretleri cübbeli dinlemeyeceksin, ya kimi dinleyeceksin? Onun sohbeti dinlenir mi? Ya kimi dinleyeceksin? Der miydi, buyurur muydu? Onun biz şahidiyiz yani. Dolayısıyla demek ki Efendi Hazretlerimiz bize tefsirini hala yazdırdığına göre, bu vasiyetlerini beyan ettiğine göre ve şu sohbetler yapmamızı emrettiğine göre ve himmet buyurduğuna göre benim sizi saptırmayacağımı, yanlış işler yaptırmayacağımı kerametiyle Allah ona bildirmeseydi bunu dinleyin, tefsir etsen devam et der miydi? Benden sonra sapıtma. Şu anda ben onlara göre sapıtmışım. Şu anda ben onlara göre sapıtmışım. Mahmud Efendi Hazretleri Allah'ın mürşidi kamili, en büyük dostu, asr-ı müceddidi. Yani buraya açık çek vermiş ya. Tam ehl-i sünnettir demiş ve de onu dinlemeyeceksin. Kimi dinleyeceksin demiş ya. Evliya Allah ondan başkasının tefsir yazmasına razı değil demiş ya. Bunlar net kelam var. Vallahi billahi ağzından çıkanı söylüyorum. Yani şimdi sen o zaman nasıl oluyor ya? Senin mürşidin o zaman. Senin o zaman mürşidin yalan yanlış konuştu, haberler verdi. Haşa haşa haşa maşa kella ya. O zaman senin zaten tarikattan, o mürşide bağlılıktan bir alakan kaldı. Şimdi diyor İmam-ı Kusi Hazretleri Abdülgafir ve Hazreti Azrail Aleyhisselam, Hazreti Aleyhisselam'ı düşün diyor. Yakuzu fi külli saati minel galayik, bu kadar mahlukattan her anda fi cemiyel avalin, bütün alemleri düşün bir de. 18 bin alem bilmem, bütün ölenleri o öldürüyor. Mâ lâ ya'lemuhu illallah. Allah'tan başka kimse bilemeyeceği kadar can alıyor. Yani bunun hesabını da tutamaz. Ve yazaru lehum bi sureti amali. Hazreti Aleyhisselam insana gelirken hangi surette geliyor? Asli suretinde gelmiyor. Senin amelinin suretinde geliyor. Senin amellerin güzel değilse, imanlı öleceksen, sana güzel amellerinin şekline bürünerek nurani ve lütufkar yaklaşıyor. Senin amellerin şirkse, küfürse, nifaksa, şikaksa, isyansa, o zaman kötü surette çirkin ve korkunç bir dehşet verici şekle bürünüp geliyor. Öyle mi? يَصَرُوا لَوْمْ بِسُورَةِ اَعْمَالِ ف۪ي مَرَاءِ حَقَائِكَ اَرْبَائِمْ Ruhlarının hakikatlerinin aynalarında onlara görünüyor. Nasıl görünüyor? Amelleri iyiyse güzel surette görünüyor, amelleri kötüyse korkunç surette görünüyor. فَيَنْجَزِبُونَ اِلَيْهِ Onu, o ruh da ona kendini teslim etmek zorunda, böyle incizap edip çekilip soyutlanıp bedenden çıkıyor. Ve böylece bedende ölüm vakı oluyor. Ruhta ölüm vakı olmuyor. فَيَزْعُمُ كُلُّمْ مِنُمْ اَنَّمَا مَا جَزَبَ غَيْرَمْ O arada kendi ruhu çekilen, alınan adam zannediyor ki şu anda sadece benim ruhumu alıyor. Halbuki aynı anda وَوَ فِي الْمَسَلْ Bu neye benziyor? كَشْشَمْسِ Güneşe benziyor. يَرَا كُلُّ insan فِي الْبُعْدِ وَالْقُرْبِ مِنَ الْبِلَادِ Şehirlerden uzak yakın her yerden insan güneşi görüyor. Bihasebe Ali durduğu yere göre ve zaaf-ı basari gözünün zafiyetine göre ve kuvveti veya gücüne göre gözüne kadar güçlüyse ona göre, zayıfsa ona göre ve yevâdinu fî nefsâ güneş, haddi zaten güneş bir tane gökte duruyor. Bütün dünya aynı anda güneşi görüyor. İşte ruh güçlü olduğu zaman herkesin görebileceği şekilde bir yerde durabiliyor. O zaman işte Azrail Aleyhisselam ne yapıyor? Efendim feyda tehakkak tehazele bunu anladığın zaman bu misali lem tünkir inkar etmezsin. Şuna inanırsın ki kevne Azrail Aleyhisselam yakbuzu ulufem nele erva fillah satil vahide Azrail Aleyhisselam bir saniye içinde saniyeden de küçük salise içinde binlerce can alıyor. Ne diyorsun sana? Şu anda bile alıyor. Şu anda konuştuğumuz anda binlerce kişi ölüyor şu an. He.

0: Ve küllü vâdümünün ve eşhedü, hepsi onu görüyor mu? Görüyor. Ve yufsaruhu görüyor. Ne şekillerde görüyor? Fî suvarin muhtelife. Hepsi farklı surette görüyor. Çünkü Müslümana geldiği gibi kafire gelmiyor ki, münafığa geldiği gibi takva sahibine gelmiyor ki, amelinin suretine bürünüp geliyor. Ya ona müjde olsun diye veya ona tehdit olsun. Ve tencezibül evruhu, bütün ruhlar ona çekiliyor, teslim oluyor. Çünkü liennel mesafete ve takdira vel burde vel kurbe min sıfat il etsem. Aradaki mesafeler, miktarlar, santimler, metreler, uzaklıklar, yakınlıklar cisimlerin sıfatıdır. Bak senin burada Semih Efendi kardeşimiz oturuyor, aramızda bir mesafe var. Nedir? O da cisim, ben de cisim. Arada 6 metre var, 7 metre var. Ölçer sana burayı. Ama ruhla ilgili şimdi Muhammed Efendimiz'in ruhaniyeti burada, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhaniyeti her yeri doldurmuş. Şimdi burada mesafe söz konusu olur mu? Ruh için. 3 metre ileride oturuyor denir mi yani? Cisim sıfatlarından olan şeyler, la min sıfatil arvah, ruhların sıfatı olamaz. Ruhlar da uzaklık, yakınlık yok. Alem-i ervahta. Risale-i Kusey'de İsmet Garibullah Hazretleri bunu anlatıyor. Efendimiz'in ömrü bunları anlatmakla geçti. Buhara meşayihı duvar tanımaz, kapı bilmez. Bandırma'da Ali Zahid-Bezzar Hazretleri hadd-i şerif yaptırırken Buhara meşayihı geliyor. Buhara meşayihı Şah-ı Necmân Zeyn-i Şahrif Rî ve Geri Mahmud-i İnceri Fâhın Ebu Abdülhâli Hücüvân Kattesallâhu Sallâhu Aleyhi Baba Sen Mazal, Muhammed Baba Sen Mazal Hazretleri, Seyyid Emir Güler Hazretleri, Şan-ı Bukhara Meşayihleri o demek. Hacı Azize, Hacı Ali Rahmetleri. Hepsi geliyorlar. Kadri Şerif'te Alaaddin Efendi Hazretleri, Ali Zahid Efendi'nin solunda oturuyor. Herhalde Hacı Bilal Efendi var, o da büyük müfessir. Hacı Bilal Efendi Hazretleri sağında oturuyor. Kadri Şerif halakasında. O arada Bukhara Meşayih geliyor, o Alaaddin Efendi Hazretleri biraz ihvan çiftçi, ondan sonra yorgun, argın, daldırmışlar. Hatbi Şerif'te de taşlar sayıyla, şimdi daldırınca o arada sayı kaçırıyor. Yani uyuyor, o biraz dalıyor, sonra ayılıyor. İkinci ilanı duyuyor, birinci ilan gitti. Arada üç kulü vallahi gitti, sende üç taş varsa. Bu sefer Alaaddin Efendi Hazretleri içinden düşünüyor ki, ya o bütün tarikatlar bozuldu, bir tarikat sağlam kaldı biliyorduk. Şimdi burada da sayı bozuyorlar, bunlar da uyuyorlar falan derken. Ondan sonra keşfi bir açılıyor, zaten onun keşfi açıktı Alaaddin Efendi. Bir keşfettiriyor, bir bakıp uyuyan her bir ihvanın önüne Bukhara Meşayihinden biri oturmuş sayı tamamlıyor. Çünkü neden? O da elinde değil. Çünkü gece gündüz çalışıyor, çabalıyor, teheccüde kalkmış, öyle daldırdı yani. Kasıtlı geldi, orada uyumak için gelmedi. Veliler tamamlıyor sayıları. Alaaddin Efendi meşhur. O arada Evliyaullah işte müritlerden bazılarına teveccüh ediyor. İşte anla dayanıp tecelli yansıtma tarikiyle falan teveccüh edecek. Ondan sonra Şah-ı Nakşibend Hazretleri de o arada mı Alaaddin Efendi Hazretleri de mana alemine geçmişte görüyor bunları. Yani alemi misal işte. İşte alemi misal anlamazsan bundan anlamazsın. Şah-ı Nakşibend Hazretleri orada kabrinde duruyor. Bedeni kabrinden çıkmamış. Ama geldi Bandırma'da şimdi burada saçları tamamlıyor, müritlere teveccüh ediyor. İşte öyle. Ona duvar, o ruha duvar olur mu? Ruha kapı olur mu? Kapılar kapalı. Bukhara Meşayihı, kagir bina yani ahşap bina. Birden içeri doldular diyor. Ondan sonra şey yaparken meşayih ihvanlara teveccüh ederken Halizah Bezaz Efendi Hazretlerimiz Kadir Sallallahu Aleyhi ve Sellem Nişan Aşman Hazretleri ne buyuruyor ki bu benim Ali Aydar evladım yani müridim. Siz de buna teveccüh buyurun. Hani Şan Akşibend çok büyük bir makam. Ali Aydar Efendi tam geliyor ne? Şan Akşibend Hazretleri yüzünü çeviriyor. Yüzünü çevirince vay benden nasıl yüzünü çevirdi yani ben ona teveccüh etmem dercesine veya diyor. Ali Aydar Efendi onu da bir ayılıyor, fırlıyor yani o şeyden Şan Akşibend ona teveccüh etmedi diye üzüntüsünden kafası tavana vuracak. Zaten 140 okka mübarek öyle fırlıyor ki şimdi buradaki öbür keramete bak. Orada keşife açılıyor. Alemi misalde dolaşıyor. Ali Zahfez Hazretleri ona ne diyor? Kulağına hemen. O da aynı şeyi görüyor. O da ona diyor ki dahi başka tekkeleri gezer misin? sahibi razı değil diyor. Alaaddin Efendi Hazretleri o zaman bizim tarikatta Arıza Beza Zenden dersi dersen güzel bir falan ama biraz başka tarikatların şeylerine de tekkelerine de gidiyormuş. Bak şimdi onun orada gördüklerini o da orada görüyor. O alemi misalden, keşif aleminden ayılıyor bağırarak ama Arıza Efendi uyanık. Dahi yani bir daha demek Osmanlıca. Dahi bir daha yani. Dahi başka tekkelere gider misin, gezer misin diyor. Bak sahibi razı değil. Sahibi kim tarikatı? Şah-ı Nakşibend Hazretleri. Razı değil diyor. Arkadaş ben sana ne anlatayım ya? Alemi misalden mi anlatayım? Yani senin aklı olmayan kıt kafaya, kot kafaya, saman kafaya Efendi Hazretleri'nin tabirleri bunlar. Yani adam bunu reenkarnasyon diyecek kadar cahil ve evliyaullah'a müşrik diyecek kadar zındık olmuşsa ben buna ne anlatayım ya? Şurada bilmiyorum 15 saat mi 20 saat olmuştur bu derslerini toplasam. Onun için fefem zalike diyor. Abdülgaffar Kusur Hazretleri İmam Suyuti ondan diyor. Bu hakikatleri çok anla. Feynne ve bahrun amigun çok derin bir deryadır diyor. Tasavvuf, teharufil efkaru vel ukulu akıllar ve fikirler hayran olur kalır, şaşar da kalır, mantık durur. Aklın bittiği yerde vahiy başlar, nakil başlar. Tamam mı? Cisimler alemi bittiği yerde ruhlar alemi başlar. Anladın mı? Fiziki alem bittiği yerde manevi alem başlar. Ama o manevi alemin fiziki alemde de nesi var? Aynen etkisi ve tesiri var. Bak orada gördüğünden ondan sonra bak bağırarak. Niye ayrılıyor bağırarak? Çünkü gördüğün etkisinden. Arıza Hazretleri ne diyor hemen? Bak senin gördüklerine ben de şahidim diyor. Yani bu ne demektir? Bu senin boş rüyalarından ibaret değildir. Bu hakikattir diyor. Çünkü neden? Bunu kimse duymadı, kimse görmedi. Sen gördün ama bak benim de haberim var diyor. Bunları güzel anlamak lazım. Halil İbni İshak. İmam Suyuti devam ediyor. Sümera Şeyh Halil İbni İshak, Ahademet-i Malike. Maliki imamlarından biri İmam Halil. Sahibi Muhtasar-ül Meşhur. Muhtasar sahibi. Eşer İbni Hacı, İbni Hacı ve Deşer yapmış ve gayri ima diğer kitaplara. Bunu Halid-i Bağdadi Zülcelal Hazretleri Rabıta ile ilgili mektubunda, şeyinde, risalesinde bu zatın kitabından bahsediyor. Bu zatın ilimlerine çok değer veriyor Halid-i Bağdadi Hazretleri. Muhtasar-ı Halil kitabında diye geçiyor bunun kitabı. Halil İbni İshak Hazretleri. Bak diyor ki Teâraz-ı mesele, bu meselede o da diyor dokundu ve nehaikebi onun ne büyük alim olduğunu anlaman yeter diyor. Yani o da bu konuda konuştu. Fekale fi kitâbi lecellefü ve merâkim seyyidi şeyh Abdullah el-Menûfî manasu. Abdullah el-Menûfî diye bir büyük veli var. İmam Şahrani de ondan çok bahseder. Abdullah el-Menûfî'nin menkıbelerini yazdığı bir kitabı var. Halil İbni İshak Hazretleri, Maliki Fakihi. Bu kitapta şu nasuhu yani ibareleri şöyle diyor. Halil İbni İshak İbni Musa el-Maliki. 767 vefat etmiş, çok iffetli, nezih, büyük alim, büyük veli bir zat. Muhtasarı şerh etti, fıkıhta İbn Hacim'i falan 6 cilt, ondan sonra çok ilimleri var. Ed-Durarül Kamine isimlesinin 2. cildin 207. sayfasında bu zatın metiyesi var. Bütün meseleleri anlatıyor. Şimdi o zat ne demiş? Elbab-ı Sadis fi tayil arzlehu, evliyanın ya yerin dürülmesi, tayi mekan olmaları, 6. babba ait bunu konuşuyor. Lehu o Şeyh Abdullah el-Menufi'nin menkıbesi ya, ona tayi mekan olurdu diyor. Ma'al adem-i tarikü, halbuki her şey hiç hareket etmezdi diyor. Ve tayyul asrar onda ehli hazret tarik, tarikat ehline göre bu küçük tay buna deniyor, hiç hareket etmediği halde ondan sonra yer dürülüyor. Bunlardan biri de Şeyh Salih Alim Süleyman Mukri Hazretleri. O da Evliyaullah'ın bazı zatlarından naklediyor. Bak ne hep senetli, isnatlı, hep velilerin böyle isimleri. Diyor ki Şeyh Abdullah el-Menufi Hazretleri'ni Menuf'ta gördüm. Menuf tabi Mısır'ın şehirlerinden bir şehrin adı. Şeyh İbrahim, Şeyh Süleyman'ın oğlu Şeyh İbrahim vefat etti. Cenazede baktım, Şeyh Menufi Hazretleri var. Lakin baktım diyor, kimse görmedi. Görmediğini nereden anladım diyor, cenaze kalabalık diyor. Çok da meşhur bir zat. Yani bütün dünyada meşhur. Cenazede bir kişi ona selam vermedi diyor. Görselerdi selam verirlerdi. Demek diyor ben görüyorum, kimse görmüyor diyor. Ve likevni lemera hadem minü müsellim aleyh. Baktım bir kişinin selam verdiğini görmedim diyor. Velakin lemera o ehlü menuf. Demek ki menuf ehli görmedi dedim diyor. Ve şeyhü lemezel bil kahira beynet talebe zel kellim. Sonra soruyoruz. Şeyh efendi nerede? Şeyh efendi talebenin arasında Kahire'de duruyor. Kahire nere, menuf nere. Yine bu baptan diyor, Evliya Allah'tan zatlar anlatıyor. Caminel Hicaz Şahsunil Medrese. Hicaz'dan yani Mekke tarafından medreseye birisi geldi. Mesela hani şeyh, dedi şeyh efendi nasıldır, iyi midir? Dediler iyidir. Ve zekeren nura vakıfın darif. Ya Arafat vakfesinde beraberdik dedi diyor. Fekale ünnaz insanlar dedi ki şeyh lemmezel mekâne. Dedi şeyh efendi buradan ayrılmadı. فَحَلَفَ عَلَى ذَٰلِكَ وَاللّٰهِ بِاللّٰهِ Arafat'ta ben beraberdim dedi. فَطَالَ عَلِسَ dedi ben şeyhi görüyorum, şeyh efendiyi ziyaret etmek istiyorum, onu anlatacağım bilmem ne. Hadi gel diyor. فَلَمَّا رَعَوْا سَلَّمَ عَلَيْسَ gördü, selam verdi. وَاَلَادَ اَنْتَكِمْ tam konuşacak. فَشَارَ اَلَى شَيْهِ بِسُّكُوتُ şeyh efendi böyle konuşma. Gördünse gördün. Orada mıydık? Oradaydık. Burada mıydık? Buradaydık. İşte onun için onun talebeleri de anlatıyorlar. Yani kendisi diyor mesela çocuklarından uzak bir yere giderdi veya talebelerinden uzak bir yere giderdi. Fakat çocukları da onu evde görürdü. Talebeler de medresede görürdü. En ufak bir arıza çıkartamazsın. En ufak bir namazı bırakamazsın, ders kaçıramazsın. Ulan nasıl olsa şeyh efendi yok, hoca efendi biraz yatalım, öyle bir şey yok. Niye devamlı bu? Ne zaman gitti ya Mekke'ye gitti, Tekke'ye gitti. Tamam mı kardeşler? Onun için bu hamur çok su kaldırır derdi. Ali Aydar Efendi babam. Kaddesallahu sirran. Evet bu İmam-ı Suyuti'nin El-Murteli fi Taaddüdü Suvril Veli isimli kitabından topladığım dersleri bugün bitiriyorum. Bundan sonra bir dersimiz kalıyor. Mektubatın ikinci cildini 100. 101. sayfasındaki mektup. O mektupta da evliyanın bir anda 40 yerde kaç yerde görünmesinin reenkarnasyonla alakası olmadığı, tenasuhu ervahla hiç alakası olmadığı ve evliyada bu kerametin sabit ve zahir olduğuna dair İmam-ı Rabbani, zaten bu dersler mektubat dersleriydi. Yine akaid dersleri de olmuş oldu aynı zamanda. Hem ehl-i sünnetin tasavvuf ehlinin ehl-i sünnet itikadı anlaşılmış oldu. Hem İmam-ı Rabbani'nin görüşüyle de önümüzdeki derste de konuyu İnşallah bağlayacağım. Sümme kale sonra buyurdu ki Feinkul'de eğer sen dersen Şeyh Halil İbn-i İshak Hazretleri Maliki Fakihi Muhtasar-ı Halil kitabının sahibi Mevlana Halid-i Bağdat Hazretlerimizin kaynak verdiği eserlerde. Eğer dersen ki keyfe yükülü vücudu şahsıl vahid bir mekanen ya aynı şahıs iki mekanda aynı anda nasıl oluyor? Ya ne kadar anlattık da adam anlatıyorsun. Diyorsun ki bu diyorsun yel değirmeni falan şöyle ver. Rüzgar şuradansa böyleyse şöyle gider, yerine gelir. Buğdayları öğütür, mısırları öğütür, değirmen çalışır. Neyle çalışır? Yelle, yel ne demek? Rüzgar mı? Anladım. Anladın mı? Anladım ya. Tamam. Onu da biraz duruyor yine. Peki suyu nereden geliyor? Ya arkadaş sen bunun yelle çalıştığını anladıysan daha suyunu sorar mısın? Bu suyla çalışmıyor. Değirmen suyla çalışan var. Şu anda elektrikle çalışan var. Rüzgarla çalışan var. Rüzgar enerjisiyle çalışan var. Allah Allah. Gel değirmeni diyorum adama. Hala diyor ki peki o zaman suyu nereden geliyor? Peki sen anladın mı? Anladı. Ne anladın ya? Ulan 15 ders yaptık oğlum. Benim bu kaç ders? Sonra da gel ikine aynı. Bir adamın iki mekanda bir anda görünmesi nasıl mümkün oluyor? Diyor ki kultu bak özet el veliyyü izâ tehakkaka fî vilayeti Şeyh Halil İbn-i İshak diyor hâzâ kelam bak Suyuti ne diyor Suyuti hâzâ kelamu Şeyh Halil bu anlattıklarım Şeyh Halil gibi Maliki fıkıhçıların en büyüğü Ehl-i Sünnet ulemasının en büyük bir zatı ki ve neaike bi imameten ve celaleten. Böyle bir imamın sözü, onun Halil İbn İshak Hazretleri imamet bakımı, imamet, imamlık, celalet, heybet ve yücelik. Yani bu Ehl-i Sünnet kelamında, fıkhında onun makamı, itibarı, imamlığı ve büyüklüğü sana yeter diyor. Böyle büyük bir zatın kelamlarını sana naklettim diyor. Bu seni bağlamazsa diyor, zaten şeytan seni çoktan bağlamış demek istiyor. Evet, bak ne diyor Şeyh Halil İbn İshak Hazretleri. El veliyü zâti hakkı fî vilâti. Bir veli velayet makamında Allah dostluğunda hakikate ererse temekkene, ona Allah imkan verir. Minet tasavvuru fî ruhaniyeti, ruhaniyetinin şekle bürünmesi hakkında. Ruhaniyeti şekle bürünür. Şimdi Mahmud Efendi Hazretlerimizin velayette tahakkuk ettiği, Allah dostluğunun hakikatine erdiğine dair şüphemiz var mı ya? Bütün dünyanın uleması, evliyası, Gavs'tır dedi, müceddittir dedi, evliyanın reisidir dedi. 42 ülkeden 342 alim gelmiş. Dünyanın o zaman kişinin bir kısmı da vefat etti, çoğu yaşlıydı. Dünyanın o zaman dünyada bulunan alimden en büyükleri geldi ya. Bu kadar alim dalalette birleşir mi ya? Bu senin şeyhin, senin mürşidin. Bu zamana kadar şeyhin Mahmud Efendi dediğin zattan bahsediyoruz ya. Şimdi onu öldürmek için, gömmek için, şerefini, şanını iptal etmek için, sahte şeyhi uydurup da yerine oturtmak için bu sahtekarlıklara ne lüzum var? Bu cambazlıklara, bu hokkabazlıklara ya. Abdullah Kılıç'ın keyfine uyup da ondan sonra topçuların, popçuların, ondan sonra Esbat'ın, torunların, bilmem nenin keyfine uydu. Mahmut Eren'in, bilmem nesinin, tosmasının, kaynanasının, karısının, kızının birilerini şeyh yapacağız diye rabıtayı bozmakta, Evliyaullah'ın tasarrufunu inkar etmekte, ondan sonra kağıthaneli gibi efendim Ecel-i Menfirrazları piyasaya çıkartıp da onları borazancı başı gibi bağırttıraraktan, işte efendim Ehl-i Sünnet'te böyle bir itikat yoktur, evliya öldükten sonra görünmüş değil. Adem Aleyhisselam'dan beri hiç böyle bir peygamber bile görünmemiş fiziken. Ulan ne görünmemiş ya? Resulullah sadece Miraç yedir, arkamda namaz kıldılar diyor. Altıncı kısımda Musa gördüm, yedinci kısımda İbrahim gördüm, aleyhissalatü vesselam hazaratını. Hepsinin mekan mekan sayıyor, kabirlerine gittiğini sayıyor, kabirlerine ayakta namaz kıl, gördüm diyor. Ya Resulullah sadece Bukhari hadisi, Müslüm hadisi, adam Resulullah da görmedi diyor ya. Yani Resulullah görmedi demiş oluyor. Çünkü neden? Adem Aleyhisselam'dan beri hiçbir peygamberde kabrinden çıkıp görünme olmamış diyor. Ulan nerede kabrinden çıkmak görünme olmuş? Mescid-i Aksa'da cemaat kimdi o zaman? Ben miydim, sen miydin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkasında 224 bin peygamber bedenleriyle geldiler. İşte alemin misali anlamazsan kabirlerindeki bedenleri de duruyor. Ruhaniyetlerinin kuvvetinden dolayı aynı bir bedenle, ikinci bir bedenle ruhaniyet aynı. Kendileri geldi bizzat fiziki namaz kıldı. Fiziki olmasa ayakta namaz kıldı der mi? Kimisi ruku yapıyordu, kimisi secde yapıyordu diyor. Sahih hadis. Ruh ruku secde mi yapar? Rükû secde fiziki yapılır. Bedenle yapılan işler. Oturmalar, kalkmalar, hareketler. Ne cahil adamsınız ya. Allah bizi sizin gibi adamların zamanında yaşattığı için yani ne diyeyim ya. Kurban olduğum Allah'a tabii razıyız ama ne kadar bozuk zamana düşürdü bizi ya. Sizin gibi cahillerle aynı zamanda yaşamaktan kafanızda sarık, sırtınızda cübbe, ayağınızda şalvar, efendim, Evliyaullah'ın tasarrufunu inkardan başka bir mesleğiniz kalmamış ya. Şu zamanda sizinle birlikte yaşadığım için haya diyorum, utanıyorum ya. Rezilliksiniz ya. Rezalet çıkarttınız ya. Dünyada görülmemiş. Vahabileri güldürüyorsunuz ya. Selefiler. Düğün dernek ya. Memnun oluyorlar. E biz bu zamana kadar bunu diyorduk diyorlar. Ey Mahmud Efendiciler. Mahmud Efendi'ye şeyh diyenler. Şimdi siz demeye başladınız Mahmud Efendi'de bu keramet yok. E biz zaten diyorduk diyor adam Mahmud Efendi boş. Buna ziyaret etmeyin, tarikatına girmeyin. Biz zaten böyle diyorduk. E siz diyorsunuz ona rabıta yapılmaz, onun işi bitmişti. Torunu diyor ya utanmadan, sıkılmadan, terbiyesizce. Böyle bir terbiyesizlik dünyada görürsünüz. Kabirden terbiye diye bir şey yok. Benim dedem kabirden mabirden kimse terbiye edemez diyor. Ve diyor. Dedem dediyse de diyor hani ben şeyh bırakmadım, halife bırakmadım dediyse de dedemin sözü muteber değil, biz yine şeyh bulmak zorundayız diyor. Ulan senin zorunda olacağın bir şey deden sana zaten söylemez miydi ne yapacaksın? Deden seni dalalette bırakır mıydı ya? Milyonları, milyarları hidayete erdirmiş bir insan seni mi dalalette bırakacak ya? Yani dedemin sözü muteber değil diyor ya. Yani la havle ve la kuvvete illa billah. Vallahi gökler yere inecek kadar anlayan yok. Tasavvufun tümünü inkar ediyorlar. Evliyanın kabirden tasarrufunun devamını inkar eden Şah-ı Nakşibend'e rabıtayı da inkar ediyor. Resulullah da rabıtayı inkar ediyor. Çünkü neden? Efe senin deden, Efe Mahmud Efendi Hazretleri'nin, Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin kademi üzereyim. Ben ona benzerim meşayih arasında kendi kulağımla duydum ya. Ya Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin makamında olan bir zat. İkinci Şah-ı Nakşibend, ikinci Ahmet Yesevi, bu kadar makamları, 15. asrın müceddidi. Yani İmam-ı Rabbani diyor, müceddidden geliyor bütün feyizler alemlere diyor. Ya bunun müceddit olduğunu siz kabul ettiniz. E müceddit, feyizler müceddidden geliyor 100 sene. E şimdi, bu ne tasattır ya, bu ne çelişkidir? Kabirden terbiye yok. Nasıl kabirden terbiye yok? Hazreti Efendi, ikisine kabirden terbiye etti. Ebu'l-Hasen-i Hargani, her gün Ebu Hüzzet Bestami'nin kabrinden yetişti ya. Ebu Hüzzet Bestami, Cafer-i Sa'd'ın kabri şerifinden yetişti. Ruhaniyetinden illa kabrine gitmek de lazım değil. Ruhaniyet geliyor, yetiştiriyor. Çünkü Bestami Medine'ye her gün gitmedi. Medine'de kaldı, dolmuştur. Ama ruhaniyet terbiye etti. E sen şimdi ne konuşuyorsun ya? La havle ve la kuvvete illa billah. Bak, bir veli eğer gerçekten Allah dostuysa ki Mahmud Efendi Hazretleri'nin gerçek bir veli olduğunda benim zerre kadar şüphem yok. E bunlar da öyle diyorlardı, Efendi'yi methediyorlardı göya. İstismar içinmiş demek ki. Şimdi anlaşıldı. Ha, Dorgan gitti, kavga bitti. Nasıl olsa daha dedemizi sömüremeyiz. Sahte şey çıkaralım, onu sömürelim. Bunun için demek ki. İşte bir veli gerçek manada evliya olduğu zaman temekkene mine tasavvuri fi ruhaniyeti, ruhaniyet. E şimdi ölenin ruhaniyeti diri mi? Değil mi? Bütün Ehl-i Sünnet kitapları, İmam-ı Harameyn-i Cüveyni Hazretleri, bütün Ehl-i Sünnet, Beyhekî, hepsi ittifak etmiş, ruhlar ölmez. Çünkü bütün sayı hadisler ve ayetler ruhların ölmediğinden bahsediyor. Kur'an'da ennâru yorazûn âlâ udûn âşiyâ. Sabah akşam Firavun hanedanı cehenneme arz ediliyordu. Şu anda da mahşer kurulmadı, millet cehennemi boylamadı, berzak aleminde, ruh aleminde. Ve ruh ölse, onun sabah akşam cehenneme götürülüp getirilmesi ve böylece azaba uğratılması, işte kıyamet koptuğunda senin gideceğin yer buradır diye gösterilmesinin ne anlamı var? Ebu Cehil için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari hadisinde, Müslüm hadisinde, Sahih hadisinde buyurmadı mı ki? Mâ entüm bi esmâli mâ kulûm ilûm. Şu anda ben onlara hitap ediyorum. Hazreti Ömer bile şaşırdı ya. Keyfetükel mesaden bile arva. Sen cesetlerle konuşuyorsun. Ruhları yok ki. Ya Resulallah nasıl konuşuyorsun? Ne laf anlatacaksın? Mantüb esfali ve akulü buyurum. Ya Ömer sen yanımda duyurduruyorsun ya. O kuyunun dibinde. Ruhu bedenden çıkmış. Ama sen bile benim konuştuklarımı ondan daha iyi duymuyorsun. O daha iyi duyuyor. Velakinnehum la yucibun. Kafir oldukları için ruhları rehin kalmış, bağlı, cevap veremezler. Mümin olsalar cevap da veriyor. İcabında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ahmet Rufa'ya cevap vermedi mi? Elini uzatmadı mı? Emir Sultan Bukhari'ye, Bursa'dakine ve aleykümselam ya veledi diye selamını almadı mı? Abdülaziz Dirini'nin ta efendim kaç bin kilometre mesafeden Resulullah selamını oradan cevap vermedi mi? Hayır, bu şey cevap veremez. Ama duyuyor diyor. Hazreti Ömer diyor, Bukhari Müslüm hadisi. Duymak neyin işi? Ruhun sıfatı. Beden ölmüş olabilir. Ruh diri olmasa duyuyor der mi hadis-i şerif? Ruh diri olmasa selam ver der mi? O zaman gidip mezardaki keresteye, kütüğe ve üstündeki mermere mi selam veriyoruz? Manyak mıyız değil miyiz? Adama manyak derler. Selamun aleyküm dersen ben şimdi burada bana ne dersin? O salaha bak herif kafayı yedi dersin. Şimdi gidiyoruz mezar da aynı böyle. Ha işte anamın mezarı böyle duruyor. Resulullah böyle ki anana gidin selam ver. Esselamu aleyküm. Ya ceddeti ya valide. Esselamu aleyküm. Ya Mahmud Efendi ya veli ya Allah. Esselamu aleyküm. Mezarın taşı böyle duruyor. Ha buradaki taş. Şimdi ben buraya selamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Adam Allah Allah manyak herhalde. Ben Abdülkadir Geylani değilim ki. Abdülkadir Geylani diyor teheccüden sonra sabaha kadar ve aleyküm selam ve rahmetullah. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Devamlı. Müridi diyor ki sabaha kadar diyor dalmak dalamadım diyor. Bütün melekler, ervah, cinlerden müritler herkese selamun aleyküm diyor. O da aleyküm selamun aleyküm sabaha kadar selam alıyor diyor ya. Ben Abdülkadir gelen olmadığıma göre buraya dönsem selamun aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm a tırlattı ya. Kafayı yemiş. Bu ruh işlerini çok konuştu. Kafayı yedi herhalde. Şimdi kardeşim, cahil olma, rezillik yapma. Rezillik çıkartma. Kendi cahilliğini ortalığa aşikar etme. Bilmiyorsan bilenleri dinle. Feselü ele zikrin kütüm la talim. Tasavvuftan haberin yoksa zikir eline sor. Ayet bu. Sen nasıl efendi Hazan, efendi babanın bütün müdür kabirden terbiyeyi inkar ediyorsun ya? Kabirden terbiye inkar ettiğin anda silsilede iki tanesi koptu zaten. Ebu Hasan-ı Karkani, Ebu Özdebestami'yi görmemiş bedenen fiziken. Aralarında 100 sene, 120 sene var. Anladın mı sen? Şah-ı Naksimen Hazretleri Abdülkadir Hüznüvani'yi görmemiş. Aralarında 200 sene belki var. Ama bütün tarikatın adabını, erkanını kendi zahiri şeyi Seyyid Emir Külal'den değil, Abdülhalik Hüznüvani'den aldım diyor. Tarikattaki bütün 8 basamağı mertebeyi, seyri sülüküm, kademli. O zaman kendi şeyi Seyyid Emir Külal cehri zikir yaptırıyordu tekkede. Şah-ı Naksimen Hazretleri Abdülhalik Hüznüvani'den aldı gizli zikiri. Arada 200 sene var. Mezarlıkta oturuyordum diyor. Muhammed İbni Vâsıl Hazretleri'nin kabrini buldum. O bir köyde. Şah-ı Naksimen Hazretleri orada dururmuş. Orada o kabristana çok giderdi. Orada kabristanda dururken Abdülkadir Hüznüvani'yi zuhur etti diyor. Yanında bütün Bukhara meşayihi var, Arif Rivegeri var, Mahmud Enceri Fahnevi var. Kürsüde oturmuşlar. Abdülkadir Hüznüvani bana tarikatı talim etti diyor. Ya şu anda yaptığın tarikatın bütün prensipleri, yani prensip kavurca konuşmak istemiyorum, kaideleri, bütün kavaidi, adabı, erkanı Abdülkadir Hüznüvani'den geliyor. Abdülkadir Hüznüvani bunu kime öğretti dediğin zaman hiç zahiren birine öğrettiği yok. 200 küsur sene sonra ruhaniyeti zuhur ediyor. Şah-ı Nakşibendi Hazretleri'ne. Onun içindir. Üveysidir tarik-i Nakşibendi diyor Risale-i Kusseli. Üveysi ne demek? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görmeden almış Üveysel Karani. Şah-ı Nakşibendi Hazretleri diyor Abdülhalik Hüznüvani ruhaniyetinden aldı diyor. Bunu senin Risale-i Kusseli tarikatının metnin kitabı ana temel kaiden söylüyor. Sen de şimdi diyorsun ki efendinin kabirden rabıta olmaz. Rabıta yapan terbiye olmaz. Seyri sülük yapamaz diyorsun. Senin bu söylediğin öyle bir çirkin, öyle bir cahilce bir söz. Karadeniz'e, Akdeniz'e katsan, üstüne katlasan, koysan. Aklamaz, paklamaz bu pisliği ya. Bu cehaleti bir şey ortadan kaldıramaz ya. Bunlar çok cahilmiş ya. Bayarız. Biz de bunları bir şey zannettik ya. Hafız olmuşlar falan, sarık cübbe falan. Efendim sen torunu işte, efendim sen oğlu bilmem ne. Vay anası. Aklım durdu ya bu cahillikler karşısında. Öbür hocaları öyle. Sarıklarından da utanmıyorlar. Ve yurda minel kudreti. Bir veli, gerçek veli ise, ki Mahmud Efendi onlardan olduğunda şüphem yok, onun kudret verilir. Ve tasviri şekillen, şekle bürünme verilir. Fî suverin adîdetin. Farklı farklı suretlerde farklı farklı yerler. Ve leyse değer gibi muhali. Bu İmkansız bir şey değil. Kim söylüyor bunu? Malikiye'nin imamı Halid-i Bağdadi'nin kaynaklarından Halil İbni İshak Hazretleri söylüyor. Ve İmam Suyuti bunu naklediyor. Bu diyor imkansız bir şey değil ki. Yani sizin aklınız bunu niye almıyor diyor. Liyennel müteabdide birkaç tane olan, 3 yerde aynı anda görülen, 40 yerde aynı anda hutbe okuyan, 7 kapıdan aynı anda çıkan Somuncu Baba gibi. Burada birkaç tane olan ve suratu ruhani diyor. Ruhun şekle bürünmüş hali. Ruh güçlü olduğu için 10, 40, 50 gücüne göre şekle bürünebiliyor. Cebrail aleyhisselam 600 kanadıyla asıl suretinde durduğu halde aynı anda dihye suretinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görünebiliyor. Meryem validemize filiz gibi delikanlı, erkeklikle alakası yok. Ama bir beşer olarak Meryem validemiz karşısına çıkıyor. Halbuki onun 600 kanadı var. 600 kanadı 1 metre, 2 metre insana nasıl sığsın? Onun için sümme kâlelehu şey evet. Ve kadişte yaradı erken del arifine billâhâ. Allah'ı bilen arifi billâh olacak. İlmi bilen değil, ilmi olan değil, arif olacak. Arif'in kadrin gene ol. Arif olanlar bilir. Ehli ilmin rütbesini bilmez ehliğin hatat derdi. Efendi Hazretleri. Düşük adamlar bu işleri bilmez. Allah'ı tanıyan bilenin kıymetini yine bir Allah'ı tanıyan bilen biri anlar. Şimdi bizim anlattığımız konuşmalar şey, biraz dinden, imandan, marifetten, Allah dostluğundan, tasavvuftan bir şeyden nasip olmasa ne anlayacak benim bu anlattıklarım? Şimdi diyor, Allah'ı bilen arifler, yani bir Allah'ı bilen var, bir de hayız nifas ilmini bilenler var, onlara fıkıhçı diyebiliriz. Ama arifi billah diyemeyiz. Arifi billah Allah'ı tanıyan demek. Mahmud-i Mahsari, arifi billah. Hiç şüphe yok. Alâ Derven kabrinde ne yazıyor? El arifu billah. Alâ Derven ne buyuruyor? Bende ne varsa Mahmud'uma verdim. Bitti. Arifi billah. İşte o zatlar, yani Şeyh-il Kebir, Büyük Şeyh Kazı Bilban, bak yine Kazı Bilban her yerde önümüze geliyor. Kazı Bilban Hazretleri, lemma enker aleyh bazul fukaha, zahiri ilim sahibi fıkıhçılar reddettiler. Ademe salat fi cemaatin inkar ettiler. Yani inkar etti demek, onun o halini kabullenmediler. Ne hangi hali? Ademe salat fi cemaat, cemaatle namaz kılmamasını. Yani evinde kılıyorsan da bize ne kardeşim, Müslüman cemaate gelecek falan dediler. Sümeyse mazel gel fekubi, o fıkıh alimi ondan bir araya geldi. Fesallâ bâ hazretî semâni rekât. Kazı-ı Bülben Hazretleri dedi ki beni seyret. 8 rekat namaz kıldı. Fiyar bâhisu var. 8 rekatta 4 ayrı şekle büründü. 8 rekatta 4 ayrı şekle büründü. Sümme kâlele eyyü suretin lem tusallim bak. Bu suretlerden hangisi sizinle kıldı, hangisi sizinle kılmadı dedi. O ve kabbeledi şeyh ve tabi. O da şeyh efendi elini öptü, tevbe etti. Ve kemâhûk yani şeyh Ebul Abbas'il Mürsi, Ebul Abbas Mürsi çok büyük. İskenderiye'de, Mısır İskenderiye'de giden sahilde camisi var. O Ebul Hasan Şazen'in halifesi, bütün evliyayı, yani İbn-i Atalya İskenderiler hepsi ondan. Yakut-u Arşiler, neler yetiştirdi neler. اَنَّوْ طَلَبُ اُنْسَانٌ لِيَمْرٍ عِنْدَهُ Birisi onu çağırdı. يَوْمَ الْجُمَا بَعْدَ صَلَاتٍ Cuma namazından sonra Cuma günü fena ameliyor, tam olur dedi. سُمَّ جَعَلَ وَرْبَاتٌ 4 kişi daha geldi. كُلُّ مُنُمْ طَلَبُ اُنْمُ اِسْتَدَالِكٍ 4 dedi bize gelir misiniz efendim, hanemizi şereflendirmişsiniz veya tekkemize. Fena ameliyeceğim, hepsine ikramda bulundu, tamam dedi. سُمَّ صَلَّ شَيْخُ مَا الْجَمَاتٍ Sonra cemaatle kıldı, hiç oradan ayrılmadı. وَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنَ فُقَرَى Geldi, dervişlerin arasına oturdu. Böyle mezhepli hadim bunu. Biri dörtten bir kişi daha istedi. Beşinden hiçbirine gitmedi. Ve idâ bükülü minel kamse. Beşin hepsi geldi. Cahiyeş kuruşa teşekkür ediyor. Allah'a lazım da efendim geldiniz, teşrif ettiniz. Sen kusamı falan. Bir yere gitmedi ya. Fakat hakâ cemaat önel Kâbe ruhiyet tepuh bir bazı evliya. Evliya Allah'tan bir bazılarını naklediyor. Kâbe geldi, velileri, bazı velileri tavaf etti. Halbuki Kabe yerinde duruyor. Kabe yerinde duruyor. Orada da hiç kimse demiyor ki burada Kabe bir saat kayboldu diyen yok. Kabe yerinde duruyor ama bazı veli gidiyor tavaf ediyor. Çünkü neden? Alemi misali anlamadan Kabe'nin ruhaniyetinin, kuvvetinin, Kabe'nin, Kabe bir mefhum, bir manası var. Bir sureti var taşlardan. Bir de hakikatül Kabe diye tarikatta bir ders var. Kabe'nin hakikati diye. Kabe'nin hakikatını görsen, düşersin de bayılırsın. İsmet Garibul Büyükşehir Efendi nerede yetişti? Mekke'de Abdullah el-Mekki Hazretleri'nin tekkesindeydi. Abdullah el-Mekki'nin tekkesi neredeydi? Şimdi padişahın işte misafir ağırladığı sarayın üstünde beyaz bir minare vardı Bilal Hanım için. O resmi geçene getirdi, gösterdiler. Ben o resmi bulup size YouTube'da paylaşacağım. Ben 81 senesinde gittiğimde o duruyordu. Beyaz minare, Bilal Habeşi'nin camisi ezan okuduğu. Onun altında da Abdullah Mekke Hazretleri'nin bizim tekkemiz var. İsmet Baba'nın yetiştiği tekkenin daha orada dağda. Kabe'ye üstten bakan. İşte orada Abdullah Mekke Hazretleri. Şimdi Kabe'yi görüyor musun evladım? Dedi ki görüyorum efendi Hazretleri falan dedi. Tamam dedi. Dur bismillah dedi. Gözüne bir sıvadı böyle. Şimdi bak dedi. Adam bayıldı düştü. Niye? Hakikati Kabe diye bir şey var. Kabe'nin hakikati yerden 7 kat semadan Beyt-i Mamur'a, 7. kat semada Beyt-i Mamur'a kadar eklenmiş. Beyt-i Mamur düşse buradaki Kabe'nin tam üstüne düşecek. Hakikati Kabe. Sen neyini görüyorsun? Kabe'nin hakikati geliyor. Veli hitap ediyor. İmam-ı Rabbazer hacca gidemedi. Dedi ki Kabe'yi bulurum, haccı bulurum da mürşidi bulamam dedi. Muhammed Bakı Bilal Hazretleri'ne intisap etti. Dedi ki evladım dur şimdi seri sülükünü tamamlayalım dedi. Ve hacca gitti. Ama ondan sonra hac tabi geçti. Serhende geri döndü Delhi'den. Kabe-i Muazzama geldi. Orada Kabri Şerifi'nin hemen yanında bahçede Kabe'nin gelip durduğu yer var. Şimdi bunu kim anlatıyor? Halil İbni İshak Hazretleri. Kim bu? Maliki fukahasının en büyüklerinden. İmam olarak, büyük bir ehl-i sünnet imamı olarak onun ismi yeter diyor. Kim diyor bunu? İmam Suyuti diyor. Bu adam söylüyor bunu. Bak hâzâ kelâmü Şeyh Halil. Kardeşler diyor İmam Suyuti. Bu Şeyh Halil Hazretleri'nin sözleri ve ne ayke bir imamete mücelat. Artık onu da tanımıyorsan kimi tanıyacaksın diyor imam olarak. Ve makamının yüksekliği, ilminin büyüklüğünü tanımak bakımından sana yeter diyor Şeyh Halil'in beyanları diyor. Ama tabii inanana, aklı olana Şeyh Halil'in beyanı yeter. Abdülgaffar Kursi'nin beyanları, İmam Suyuti'nin beyanları, İmam Haremeyn'in beyanları, işte efendim ne bileyim bu kadar meşayihin beyanları yeter. İtikadı olmayana, aklı fikri olmayana ben ne diyeyim arkadaş? Cehennem yeter diyeceğim. Başka diyecek bir şey yok. Allah ısrarsın, Allah idat etsin. Şimdi bu velinin farklı suretlerde aynı anda şekillere bürünmesi, görünmesinin, bunların dediği reenkarnasyon ve Evliyaullah nasıl iftira ettiler reenkarnasyon diye ya. İşte bu adam o Siyerci Nuriye'yle falan bunların Allah muhafazamdan ne dersine gidilir, ne sohbetlerine girilir, ne hatmi şeriflerine girilir. Helak olursun, helak olursun. Çünkü bunlar tasavvufu inkar ediyor. Onun için bu meseleleri İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin nazarıyla bir de bakalım. Bir de İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin gözüyle bakalım. İnşallah önümüzdeki dersi de hitamı misk yapalım. Mektubattan 2. cilt 58. mektup sayfa 100-101. Sayfada bir baskılara göre değişir. Ciltle rakam değişmez. 58. rakam bu mektubu inşallah birlikte okuyacağız. Bundan devam edeceğiz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahibi ve sellem.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Allah dostlarının ruhani tasarrufu sona erdi. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
4: Önce Allah'a iman edeceksin. Seni, beni yaratan, her şeyi yoktan var eden, kainatın Rabbi, Halik'i olan Allah'a ne yapacağız? İman edeceğiz. Ama nasıl iman edeceğiz? Allah'ın istediği gibi iman edeceğiz. Kendisinin ifade ettiği gibi, o sıfatları nasıl beyan ettiyse, öyle iman etmek lazım. Bak, ineğe tapan ayrı, puta tapan ayrı, ateşe tapan ayrı, Allah'a tapan var mı? Var. Ama Allah'ın istediği gibi ne yapacağız? İnanacağız. Mesela Yahudiler Allah'a inanıyor mu? İnanıyor. Hristiyanlar Allah'a inanıyorlar mı? İnanıyorlar. Ama nasıl inanıyorlar? Allah'ın istediği gibi mi? Bak Mevla ne buyurdu? Tevbe suresi 30. ayeti kerime. Estağfirullah. Ve kâletil yehudu Uzeyrun ibnullah. Yahudiler ne dediler? Üzeyr aleyhisselam Allah'ın oğlu dediler. Ve kâletil nasâral mesih ibnullah. İsa Mesih, İsa aleyhisselam da Allah'ın oğlu dediler Hristiyanlar. Ne oldu şimdi? Hristiyanlar İsa aleyhisselam için Allah'ın oğlu diyor. Yahudiler Üzeyr aleyhisselam için Allah'ın oğlu diyorlar. Bak Mevla Teala bize bunu ne yapıyor? Beyan ediyor. Peki bakalım. İnançları, itikatları nasıl? Doğru mu? Mevla'nın kelamından öğreneceğiz. Tevbe suresi 30. ayet. ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ Bu onların ağızlarında geveledikleri boş sözlerdir. يُلَاهِعُونَ قَبْلَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ Yani bunlar öyle sözler ki daha önceki inkarcıların sözlerine benziyor. Daha önceki kafirlerin sözleri vardı. Neydi onlar? Melekler Allah'ın kızlarıdır diyorlardı. Ha bak. Bunlar da ne diyor? Yani Üzeyr aleyhisselam ve İsa aleyhisselam Allah'ın oğlu diyor. İşte bu bunların sözleri daha önceki inkarcıların kafirlerin sözüne benziyor. Mevla diyor ki katelehumullah. Allah onları kahretsin diyor. Enna yufekün. Nasıl da batıla nasıl çevriliyorlar? Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri onun oğlu var, onun kızı var denmesine gadaplandığı kadar hangi şeye gadaplanıyor acaba? Bakın Meryem suresi 90. ayet. Ne buyurdu Mevla Estağfirullah? Tekadü semâvâtü yetafettârne min. Neredeyse gökler çatlayacak. He? Ve tenşakkul arz, yer yarılacak. Ve tehirul cibâlu heddâ. Dağlar yıkılıp çökecekti. Neredeyse. Niçin? Endâvnirrahmâni veledâ. Rahmana, Allah'a çocuk isnat etmelerinden dolayı. O Mevla'nın oğlu var diyorlar ya. O Mevla'nın kızları var diyorlar ya, bu söz demek Mevla'nın öyle gadabını celbediyor ki neredeyse gökler çatlayacak, yerler yarılacak, dağlar çökecek, yer ile yeksan olacak, helak olacaktı yani. Yani dünya altı üstüne gelecek kadar ağır bir sözdür bu sözler. Yani Mevla bunu kabul etmiyor. Sen hem Allah'a inanıyorum diyorsun, hem de böyle inanıyorsun. Ha, böyle buyuran Allah, onların Allah'a olan, kendisine olan inancını ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Allah bir, kul huvallahu ehad. Ama sen Allah üçün üçüncüsüdür dersen, he? Allah baba dersen, Allah'ın oğlu var dersen, hanımı var dersen, Mevla ne diyor ona? Maide suresi 73. ayet bakın. Estağfirullah. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةً Andolsun Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir oldu. Allah buyuruyor. وَمَا مِنْ اِلَٰهٍ اِلَّا اِلَٰهُ وَاحِدٍ Oysa tek bir ilahtan başka ilah yoktur. Tek bir ilah var, o da Allah Celle Celaluhu. لَا اِلَٰهَ Hiçbir ilah yok. اِلَّا اللّٰهُ Ancak Allah var. Bak tevhid neyle başlıyor? Bütün putları yer ile yeksan etmekle. La ilahe, hiçbir ilah yok. İllallah, ancak Allah var. Onun için la ilahe illallah, la ilahe illallah. Efdalü zikir, la ilahe illallah. Zikirin en faziletlisi la ilahe illallah. Efendi Hazretlerimiz öyle buyururdu. Bütün peygamberler insanlara la ilahe illallah dedirtmek için geldi. Onun için bu zikri çok söylemek lazım. Anlıyor musun? La ilahe illallah çok önemli bir zikir. Diye diye Allah'tan başka ilah olmadığını söyleye söyleye efendim dillerimize pelesenk olmalı, gönüllerimize yerleşmeli, imanın nuru bütün yüreğini, içini, dışını kaplamalı ve aksiyon haline gelmeli, salih amellerden de lezzet almaya başlamalı. Bu zikir çok önemli. Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki Allah'a iman etmek çok önemli ama nasıl iman edeceğiz? Allah'ın istediği gibi Celle Celaluhu. Rabbimizin istediği gibi iman edeceğiz. Yoksa öyle iman etmezsek, bak Yahudi iman etmiş, inanıyor Allah'a. Hristiyan inanıyor ama Mevla'nın istediği gibi değil. Hatta şeytan Allah'a inanıyor mu? Tabii, Allah'tan mühlet istedi. İnsanların diriltileceği güne kadar bana mühlet ver. Yani bizi kandırmak için Mevla'dan mühlet istiyor. Şeytan Allah'a inanıyor. Ebu Cehil Allah'a inanıyor mu? Evet, Ebu Cehil de inanıyor. Mevla öyle buyurdu. Estağfirullah. وَلَيْسَلْتَ اُمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Onlara yerleri gökleri kim yarattı diye sorsan لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ Elbette muhakkak Allah yarattı diyecekler. Yerleri gökleri kim yarattı desen Ebu Cehil diyecek ki Allah yarattı ya. Kesinlikle Allah yarattı. E peki Ebu Cehil madem niye müşrik? Allah'a inanıyor mu? İnanıyor. İnanıyor ama Lat'a da, Uzza'ya da, Menat'a da ilah diyor. 360 tane put koymuş Kabe'nin içerisine. Allah'ın evini putla doldurmuşlar. Anlıyor musun? Ha demek Allah'a inanıyor mu? İnanıyor. Ama Allah'ın tekvin sıfatına inanıyor, yaratma sıfatına inanıyor ama kelam sıfatını inkar ediyor. Kur'an'a inanmıyor, Allah'ın kitabına inanmıyor, Allah'ın bir olduğuna inanmıyor. En önemli la ilahe illallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme niye düşman oldular yani? Allah birdir dediği için. Ve ne dediler? اَجَعَلَ الْاَلِهَةَ اِلَٰهَ وَاحِدًا Yani ilahları teke mi düşürüyor? اِنَّ هَذَا لَشَيْءٍ عُجَابٍ Bu çok acayip bir şey. Adamların kafası almıyor. Şirk kafası... Müşrik kafası almıyor bunu. Bir tane Allah nasıl olur diyor. Bir tane ilah olur mu diyorlar. Çok acayip, çok şaşırdık bu işe diyorlar. Zaten kavga orada başlıyor. Savaş orada başlıyor. Mücadele orada başlıyor. Evet, iman. Allah'a iman. Demek Allah'a iman edeceğiz ama Allah'ın istediği gibi.
3: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
1: İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül Efendim.

0: Hasan Kuduoğlu Hoca Efendi ile Şeyhülislamlarımız programı başlıyor.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi İstanbul'dan hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Dersimin bugünkü mevzuu Devleti Aliye'nin 115. Şeyhül İslam'ı olan Hasan Hayrullah Efendi'dir. İmam-ı Sultani lakabıyla alınır. Amma ve lakin arkasından çok fazla hayırla yad edilmiş biri değildir. Aa hocam nasıl olur ya? Şeyhülislam'ı anlatıyorsunuz, arkasından hayırla yad edilmeyen de mi var? İnsan tabiatı arkadaşlar. Her türlü şeye bulaşabilir. Allah bizi de neslimizi de kötülüklerden muhafaza etsin. Bu zat da zamanın siyasetinin efendim gıllü gışine kurban olmuş diyelim. İllaki ihtirasları da vardır. Ne olmuş diyeceksiniz? Sultan Abdülaziz Han'ın tahttan indirilmesi hengamesinde ki efendim kişilerin arasında yer almış. Maalesef, maalesef böyle bir efendim şeni olaya imza atanlardan biri olmuş. Yeri gelince anlatacağız. Ama baştan bunu bir arz edeyim dedim. Sultan Abdülaziz demişken şundan da bahsedelim. Sultan Abdülaziz'i arasanız görürsünüz. Kanlı kıyafetleri diye Topkapı Sarayı efendim depolarında saklanıyor. Sergide şu an için yok ama resim falan yayınlanmış. Asarken böyle resmini çekmişler. Adamcağızın böyle geniş gömleği, geniş şalvarı var ve bunlar kana bürünmüş. Maalesef Hüseyin Avni Paşa Serasker ile aralarındaki efendim çekişmeden dolayı teferruat uzun gider. Bileklerini kestirerek kendisini şehit etmiştir. Ama daha sonra tabii yönetimi ele geçirdikleri için darbeyle raporlara kendi efendim sıkıntılarından sebep bileklerini keserek intihar et demiştir ki bilek kesiği bayağı derindir efendim. Bir eliyle bunu bu kadar derin kesen adam artık böyle çalışmaz haldeyken nasıl bir daha bunu kessin? Hiç akıl mantıkla izah olmayan bir rapordur ama maalesef biliyorsunuz inkılabın kanunu olmaz. Onlar da başa efendim geçtikleri için Yavuz hırsız ev sahibini bastırır derler biliyorsunuz. Öyle olmuş maalesef. Ve belki işlerin buraya gideceğini tahmin etmemiş. Sadece tahttan ineceğini tahmin etmiştir Hasan Hayrullah Efendi ama kendisinde bu işlerde rol aldığından dolayı Şerrullah bile demişlerdir. Allah'ın şerri kulu bile demişlerdir. Taif'te sürgünde ölmüştür. Hatta bazı kayıtlarda Taif zindanlarında öldüğünü dahi gördüm. Gelin kısaca sonuçta Şeyhülislamlık sırasında yer almış. Böyle efendim işlere de ister istemez artık ihtirası sebep olmuş vesaire. Onun hakikatini Allah bilir sebep olmuş. Efendim böyle bir zatın Şeyhülislamlar sırasında yer alması üzücüdür. Ama dediğim gibi devrin siyasi atmosferi de çok iyi değildir. Gelin bakalım hayatında neler olmuş. Şundan bahsedeyim demiştim. Bizim tarihimizde kıymetli kardeşlerim maalesef bir darbeler tarihi vardır. Osmanlı ecdadımız döneminde de vardır. Allah ülkemizi muhafaza eylesin. Amin. Sultan Abdülaziz Han da maalesef bu meşhum hadiselerin birinde kurban olmuştur kıymetli kardeşlerim. Şundan bahsedelim kısaca. Beyazıt'tan Sultanahmet Camii'ne Ayasofya'ya doğru giden yolun adı Divan yoludur. Tramvay yolu diye bugün biliyoruz. Giderken Sultanahmet Camii'ne yanaşırken sol tarafta büyük bir efendim türbe görürsünüz. İkinci Abdülhamit Han Türbesi diye maruftur. İkinci Abdülhamit Han daha meşhur olduğu için. Halbuki türbe ikinci Mahmud Han'a aittir. Efendim ikinci Mahmud Han'a aittir. İkinci Mahmud Han Türbesi diye bilinir. Hatta burası kapalıymış. Bir derslerimin birinde anlatmıştım belki bir sene iki sene önce. Bu türbe kapalıymış. Sultanahmet Camii'nde ihvandan birine özel zamanı 90'lar ihvandan birine bir zat gözüküyor. Ve o zat diyor ki Mahmud Hoca'ya selam söyleyin. İkinci Abdülhamit Han'la bu milletin arasını yapsın. O adamcağız da ihvanlar olan kardeşimizi doğru İsmail Ağa Camii'ne efendilerini buluyor ve bu efendim yaşadığı vakayı anlatıyor. Ben bunu Cübbü Hocam'dan dinlemiştim. Efendilerimiz de diyor ki Mahmud Hoca'ya dediğine göre Hızır Aleyhisselam olabilir Allahu Alem. İkinci Abdülhamit de bu millet arasını yapsın acaba ne ola ki? Kabrini soruşturuyor. Aa bakıyorlar ki kabri az önce bahsettiğim türbe içerisinde ve ziyarete kapalı. İşte görüşmeler, ricalar, Kültür Bakanlığı, efendim Cumhurbaşkanlığı derken sonra kabir açılıyor. Efendim böyle açılışına da vesile olmuş üstadımız, şeyhimiz rahmetullahi aleyh. İşte kıymetli kardeşim ikinci Mahmud Han orada yatar. İkinci Mahmud Han'ın iki oğlu var. Sultan Abdülaziz ve Sultan Abdülmecid Hanlar. İkisi de tahta geçiyor. Bahsettiğim Abdülaziz Han işte tahttan indirilecek ve fetvasında da Hasan Hayrullah Efendi aracı olacak maalesef. Abdülaziz Han tahta geçiyor, tahttan indiriliyor. Mithat Paşa çünkü darbeyle yönetimi ele almak istiyor, meclisi kurmak istiyor, padişahın yetkilerini kısmak istiyor. Hep Ali Osman oldu, biraz da Ali Mithat olsun efendim diyor. Sonra tabii hamdolsun emellerine nail olmadı ama bizim o son devrimize bayağı zarar vermiştir Mithat Paşa. Velhasıl Abdülaziz Han'dan sonra efendim 5. Murat Han'ı tahta geçiriyorlar ki o da şöyle. Efendim 2. Mahmut'un oğulları var demiştik. Sultan Abdülaziz ve Sultan Abdülmecit. Sultan Abdülmecit'ten efendim 4 tane oğlu da Osmanlı'nın son 4 padişahını oluştururlar. Yani 2. Mahmut baba, 2 oğlu var Abdülaziz Han ve Abdülmecit. Efendim Abdülmecit'in 4 oğlu Osmanlı'nın son 4 padişahını oluştururlar. Kim onlar? 5. Murat, 2. Abdülhamit Han, efendim 4. Mehmet, Sultan Reşat diye bildiğimiz Mehmet Reşat, 6. Mehmet, o da Mehmet Vahidüddin, bizim Vahdettin diye bildiğimiz kişidir. Velhasıl kıymetli kardeşlerim, Sultan Abdülaziz Han tahttan indirilip, yerine 5. Murat geçirilip, efendim kukla bir padişah yapılarak yönetimi askerler ele almak istiyorlardı. Ama kendisinin de efendim maalesef o askerlerin efendim ortamlarında büyütüldüğü için, yetiştirildiği için, onlarla beraber hemhal olduğu için vesaire o ortamlarda bu hengamelerden, bu efendim karışıklıklardan akıl zayiatı olmuştu. O da tahta kalamadı. 90 gün sonra kendileri tahttan indirip 2. Abdülhamit'i geçirmek zorunda kaldılar. O da onların efendim emellerine efendim alet olmadan 33 sene büyük bir siyasette devleti yönetebildi. Allah kendisinden razı olsun. Çok büyük iş başarmıştır 2. Abdülhamit Han. İşte bu başardığı büyük işten dolayı zaten kendisi daha çok maruftur bizim tarihimiz açısından. İşte kıymetli kardeşlerim 2. Abdülhamit Han'ın da amcası oluyor. Çünkü babası Abdülmecit. Onun da kardeş Abdülaziz olduğu için işte bu zatın Şeyhülislamlık devrinde 2. Sultan Abdülaziz'e 5. Murat'a, 5. Murat'a ve 2. Abdülhamit Han'ın devri saltanatlarına geliyor. İki defa Meşrikat'a geçiyor. Bir tanesi 5 hafta kadar, 1 ay 8 gün sürüyor. Diğeri de bir küsür sene sürüyor. Toplam 1 yıl 3 ay 23 gün Şeyhülislamlık makamında kalıyor. Ama dediğim gibi Abdülaziz Han'ın tahttan indirilmesine o efendim siyaset karmaşası içerisinde maalesef alet olmuştur. Şimdi gelin beraber hayatına bakalım. Kıymetli kardeşlerim, efendim mezkur şahıs Hasan Hayrullah Efendi 1834'te doğmuş, 1898'de vefat etmiştir. Miladi olarak 64 sene kadar bir ömür sürmüşlerdir. İstanbul'da doğarlar. Efendim Kasımpaşa civarındalar. Kasımpaşalı Osman Efendi'nin torunudur. Ve oradaki tersane, Mesul Kasımpaşa tersanesi, oradaki yoklama görevlilerinden bir tanesi var ki adı Hamdullah Efendi. Onun da oğlu olarak dünyaya gelirler. Hasan Hayrullah Efendi. Efendim Bahçekapısı civarında Arpacılar Camii Şerifi var. Hem de yani oranın imamı ve hatibi ve efendim Nakşi Meşayihinden Mazinne-i Kiram'dan diye geçiyor kitaplarda. Onun hakkında da kısaca bilgi vereyim. Böyle görürsünüz bazen. Mazinne-i Kiram yani hakkında güzel zan yapılan kıymetli kişilerden. Yani büyük veli olduğunu düşünülen, halkın öyle itibar ettiği ki Allah da öyle kabul etsin manasında bir dua mahiyetinde diyebilirsiniz. Nakşi Meşayihinden Hacı Hafız Ahmet Efendi'den ilmi kıraat tahsil etti. Ve kıymetli kardeşlerim sesi de güzel. Hasan Hayrullah Efendi'nin sesi güzel ve taklit kabiliyeti var efendim. Sarayda da zaten maalesef hakkında kötü İtalya'yı kelamlardan biri de şudur. Taklitçilik yaparak efendim padişahın gözüne bazı böyle yaldızlı sözler söyleyerek gözüne girip çok ilmi olmadığı halde yükselmesi de kitaplarda geçen kendi hakkında zemmeden hususlardan biri olmuştur. Bu Hafız Ahmet Efendi de ilmi kıraat tahsil eder. Kıymetli kardeşlerim sesi güzel demiştik. Sonra bu mezkür Ahmet Efendi'ye de damat olur Hasan Hayrullah Efendi. Ardından da Beyazıt Dersi amlarından Eğinli Mehmet Kasım Efendi var. Ondan da Ulumu Aliye'yi normal şeriat ilimlerini tahsil eder bir müddet Hasan Hayrullah Efendi. Bu sesi şimdi güzel olunca kıymetli kardeşlerim hafızlığı da var. Hakikaten sesi güzel, kıraatı çok iyiymiş. Bu husus padişahın kulağına gidiyor. Sultan Abdülmecid Han var tahta. Bu da biliyorsunuz Fatih Çarşamba sırtlarında Yavuz Selim Camii var ki Yavuz Selim cihatlardan fırsat bulamadığı için oğlu Kanuni babası öldükten sonra Mimar Sinan'a babası adına o cami şerifi yaptırmıştır. Yavuz Sultan Selim'in kabri oradadır. Hemen Haliç'e bakan arka tarafta dip tarafı da Sultan Abdülmecid Han'ın İsmet Garibullah Efendi, Büyükşehir Efendi Kudüs'ün Sûr'un Risale-i Kudüs'ü'yle defaatle övdüğü ve kendi müridanından olduğu kitaplarımızda gördüğümüz ve türbesinin önünde her Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan Cuma gecesi İsmet Garibullah Efendi tekkesinin dervişanını

resimlerde buldum kıymetli kardeşlerim. Zaten oraya bakın görürsünüz. O ayet kuşağının üstünde böyle şey var. Zamanında orada bir yapı daha, ek yapı daha olduğunun duvarda oyukları var. Ek yapı da varmış ön tarafa doğru. Bayağı bir sahanlık yapmışlar. Böyle küçük hani ayakkabılı koyacak yer olur ya. Yavuz Selim Camii'nin türbesinde girişinde olduğu gibi. Onun belki 5-10 katı büyüklüğünde hakikaten hatmişe yapılacak bir yer oraya tahsis etmiş. Ve İsmet Garibullah Hazretleri'ni de dervişan orada hatmişleş yaparlarmış. O da yetmezmiş gibi kardeşlerim. Onlara da bir de para ayırıyor. Burada hatmişleş okuyanlara efendim şu kadar şu kadar altın verilsin diye. Böyle kıymetli padişahımız Sultan Abdülmecit Han. Velhasıl kıymetli kardeşlerim. Hasan Halullah Efendi sesiyle dikkat çekmiş ve efendim bahsettiğim gibi Sultan Abdülmecit Han'ın sarayda ikinci imamı olmuş. Bahsettiğim gibi 9 ya da 13 sene kadar bu görevi deruhte etmişler. İstanbul Humayun Rus'unu elde ederler. Bu sırada Beyazıt'ta hocası Eğinli Mehmet Kasım Efendi dersine devam ederler. Sonra Mahreç ve Mekke payelerini elde ederler. Ve Padişah Sultan Abdülaziz tahta çıktığında Abdülmecit Han efendim sağlık sorunlarından dolayı genç yaşında vefat ediyor. Sultan Abdülaziz Han tahta geçiyor. Tahta çıkışının cülusun 3. gününde Sultanahmet Camii'nde yapılıyor selamlık merasimi. Hutbeyi 1. imam Afyonizade Hacı Ahmet Şükrü Efendi okuyor kıymetli kardeşlerim. Bir hafta sonra o azledilince İmam-ı Sultaniliğe, padişah imamlığına bahsettiğimiz Hasan Hayrullah Efendi getiriliyor. Yani Abdülmecit döneminde 2. imam, Abdülaziz döneminde de 1. imam olmuştur. Sultan Abdülaziz Han'ın gezileri meşhurdur kıymetli kardeşlerim. 1278 Hicri ki 1862 miladiye tekabül eder. Bursa gezisine gider. Yanına getirir Hasan Hayrullah Efendi'yi. Ulu Cami'de bir selamlık merasimi yapılır. Hasan Hayrullah Efendi burada bir efendim minberde Osmanoğulları hakkında bir güzel hutbe okur. Dedim ya lafı, kelamı güzel zaten onun için o yüzden göze giriyor. Çok ilmi yok diyor kitaplar. Çok fazla kaliteli bir ilmi olmadığından bahsediyorlar. Bu güzel lafından dolayı, bu sözlerinden dolayı, bir de Osmanoğulların da bu şekilde metinden dolayı da Anadolu Kazaskerliği payesine erişiyorlar padişahın taltifiyle. Bu sırada kendisine arpalıklar veriliyor yani taltif ediliyor maddi olarak. Sonra İstanbul payesi alıyor. Anadolu Kazaskerliği payesiyle Bahremiç kazası bedelini alıyor. Yani bunlar hep maddi köylerin gelirleri kıymetli kardeşlerim. Oralara geçelim. Sultan Abdülaziz Han'ın Avrupa seyahati var. Meşhur kıymetli kardeşlerim. Paris'e vesaireye gidiyor. İmamı Evveli Şehriyari, padişahın ilk imamı. Lakabıyla da, sıfatıyla da bizim Hasan Halullah Efendi bu sefere katılıyor. Hatta 3. Napolyon, o zamanın Fransız kralı, kendisine süslü bir enfiye kutusu hediye ediyor Hasan Hayrullah Efendi'ye. Anadolu kazaskeri oluyor. Üsküdar kazası kendisine arpalık olarak veriliyor. Maddi bir efendim taltif. 2 yıl bu görevde kaldıktan sonra Rumeli kazaskerliği payesine efendim erişiyor. Sonra tersane müftülüğü yapıyor. Ve tekrar yine imamı sultani oluyor. Yani padişah imamlığına devam ediyor. Sonra efendim bir önceki dersimizde anlattığımız Karacaahmet'te çekimini yaptığımız Turşucuzade Ahmet Muhtar Efendi vefat edince ondan boşalan makama getiriliyor Sultan Abdülaziz Han tarafından. Meşahata getiriliyor işte buralar üzücü yerler. Yani padişahın taltifini görüyor. Bizde bir şey vardır ya beste kargayı oysun gözünü. Araplar da buna şey derler. Femmin kelbeke külke. Köpeğini besle, iyi büyüt sonra seni gezsin. Maalesef böyle haller görürsünüz derler efendim. Şöyle bir rivayette efendim gördüm. Bu Seraski Hüseyin Avni Paşa bu Hasan Arullah Efendi'nin meşahada geçmesinde etkili olmuş. Sultan Abdülaziz de madem öyle geçsin demiş. Bizim imamı demiş Şeyhülislam yaptım. Biraz da vükela çeksin kahrını. Yani ben çok çektim kahrını. Biraz da vekiller kahrını çeksin demiş. Bu da rivayet edilir. Bu da doğruysa yani padişahın da kendisinden çok memnun olmadığı bu keramdan anlaşılıyor kıymetli kardeşlerim. İlk meşihatı 1 ay 8 gün kadar sürüyor. Padişah daha sonra efendim bir anlaşmazlık oluyor ondan bahsedeceğim. 2500 lirada kendisine para ihsan ediyor ve makamından azlediyor. Efendim Hasan Hayrullah Efendi'yi. Hüseyin Avni Paşa ile arasındaki anlaşmazlık hakkındaki rivayette şu. Meclis-i Vükela'da banka imtiyazları hakkında bir mesele var. Bunun hakkında Seraskerle anlaşamadıklarından dolayı Avni Paşa Basiret gazetesinde çıkan bir haber, padişahla ilgili çıkan bir habere Hasan Harullah Efendi'nin

0: aracı olduğunu, yani padişah hakkında İtalya'yı kelama sebep olduğunu, padişah fısıldayarak makamından azledildiği de efendim kaynaklarımızda ifade edilir. Sonra efendim Hasan Akşehirli Hasan Fehmi Efendi azledilince Sadrazam Mehmet Müftü Paşa'nın sadareti vaktinde tekrar efendim aradan bir iki yıl geçtikten sonra meşihata getirilir Hasan Hayrullah Efendi. Abdülaziz Han'ın da zamanında azline sebep olduk diye üzülüp de tekrar meşihata getirdiğine dair rivayetler, yani gönlünü almak istediğine dair rivayetleri de kaynaklarımızda görmekteyiz. Hasan Hayrullah Efendi'nin ikinci meşihati, bahsettiğim üzücü hadiselerin yaşandığı devirlerdir kıymetli kardeşlerim. Kendisi 1876'da Murassa Osmani ve Mecidi nişanlarıyla taltif de edilmiştir. Bir yıl iki aydan biraz fazla süren işte bu ikinci meşihatı siyasi faaliyetler, gizli toplantılar ve polemikler içerisinde maalesef geçmiştir. Efendim Hüseyin Avni Paşa ile ilk meşihati devrinde bir efendim muhalefet yaşasa da ikinci meşihati devrinde belli bir odakta ortak noktalarını toplamışlardı. O da padişahın hal'i edilmesi idi maalesef kıymetli kardeşlerim. Rüştü Paşa'nın ısrarıyla Abdülaziz hal için uğraşan Erkan-ı Erbaa, Erkan-ı Müttefika efendim derler. Dört kişi ittifak sahibi olmuş. Mithat Paşa, bahsettiğim baş tarafta, Rüştü Paşa, Hüseyin Avni Paşa, Serasker, bir de Hasan Hayrullah Efendi, Maal Teessüf. Bu komite zaman zaman onun Kuru Çeşme'deki yalısında oturup bu konuda efendim görüşmeler yaparlar. Hatta üzücü olan şu, Hasan Hayrullah Efendi devlet icralinin padişahtan çok memnun olduğunu ara ara Abdülaziz'le görüştüğünde söylermiş. Onu da böyle oyalar imiş. İşte burada bir efendim kasıt anlıyoruz maalesef. Bu da kaynaklarda gördüğüm bir şey. Padişahın tahttan indirilmesi için fetva hazırlığına girişiliyor. Hasan Hayrullah Efendi'ye buna söylüyorlar. Kendisi fetva emini Kara Halil'in bunu yazmasını söylüyor. Ve efendim kendisi imzasını atıyor. Zaten genelde böyle olur. Fetva eminleri yazar ve imza atar. Üzücü olan şu, bakınız efendim fetvaya. Bu fetva arşivde mevcuttur. Şöyle, minallahi tevfikle başlar. Tevfik Allah'tandır. Bu mesele babında Eymme-i Hanefiye'den cevap ne veçhiledir ki? Meşhur efendim fetvaların girişindeki sual burada da sorulmuş. Yani normalde efendim fetvaya müsteniden iş yapılıyor şey Osmanlı Devleti'nde ya, şer-i şerife efendim uysun diye. Padişah indirirlerken de tahttan indirilecekleri zaman da güya efendim halkın işte bir nevi hani gazını almak dercesine halkın da buna mutabık olması, işte isyan etmemesi babından böyle iftiralarla dolu belge hazırlıyorlar idi. İkinci Abdülhamit'te de bunu yaptılar biliyorsunuz. Maalesef itiraz eden mecliste sadece bir Rum mebus idi. Biliyorsunuz biz bir Osmanlı imparatorluktu, emperyal bir güçtü. İçinde gayrimüslim nüfus da vardı yaklaşık yarı yarıya. Ve için dolayısıyla meclisinde de gayrimüslim mebuslar da vardı. İkinci Abdülhamit'ten de bahsediği yer, lafı gelmişken anlatayım dedim. İkinci Abdülhamit de tahta indirecekleri zaman böyle bir şey mecliste görüşülürken hal fetvası, hal-i deniyor buna, tahttan adamı aşağı almak. Efendim, yazılırken bir Rum mebus, galiba Yorgiyades Efendi, ismi yanlış hatırlamıyorsam, itiraz ediyor. Diyor ki, efendiler, hepiniz bu adamın ekmeğiyle perverde oldunuz. Hepiniz bu adamcağızın yani nimetleriyle bu hale geldiniz. Bu adama yapılır mı? Diyor, bu adam Hristiyan bir Rum mebustur. Bugünümüz açısından çok dikkati cale, düşündürücü bir sözdür. Hepinizin vicdanlarına bunu ısmarlıyorum. İşte kıymetli kardeşlerim, hal fetvasını dediğim gibi fetva emini Kara Halil'e yazdırıyorlar. Mesele şöyle, devamı şu şekilde. Emirul müminin olan Zeyd, muhtellü şuur yani aklı gitmiş ve umuru siyasiyeden bir behre olup, yani siyasi işlerden bir şey anlamıyor. Envali miriyeyi mülkü milletin takat ve tahammül edemeyeceği mertebe, diyor ki Sultan Abdülaziz Han deniz gücüne ağırlık vermesini gerektiğini bildiği için kıymetli kardeşlerim dünyanın en efendim güçlü donanmalarından birini kuruyordu. Güya oraya laf atıyor. Diyor ki envali miriyeyi, halkın hazinesini, mülk milletin takat ve tahammül edemeyeceği mertebe mesarifi nefsaniyesine sarf, yani devletin malını kendi işlerine sarf ediyormuş. Donanma kendisinin tapulu malıymış gibi. Ve umuru diniye ve dünyeviyeyi ihlal. Dini ve dünyevi işleri de efendim beceremiyor. Ve teşviş ve mülkü milleti tahrip idüp bekası milkü mülkü millet hakkında muzur olsa, yani bu adamın tahta kalması halka zarar vereceği çok açık olsa, efendim hal'i lazım olur mu beyan buyurula, tahta indirilmesi gerekir mi beyan buyurula diyor fetvada. El cevap, Allah-u Teala alem olur. Allah en iyisini bilir ki evet indirilmesi haktır. Ketebehul fakir bunu yazmıştır. Hasan Hayrullah ufiyan, Allah onu bağışlasın diye meşhur efendim ibareyi sonunda yazmışlar. Yani bu yedikleri haltı kıymetli kardeşlerim kitabında uydurmaya maalesef çalışmışlardır. Hasan Hayrullah Efendi de maalesef bu işin içinde efendim bir rol edinmiştir. Padişah hakkındaki anlatılanın tamamı arkadaşlar iftiranın çok üzücü bir halidir. Tahta indirilir Topkapı Sarayı'nda. Abdülaziz'in Topkapı Sarayı'na götürülür. 3. Selim'in hapsedildiği odaya efendim başına geleceği anlar. Bugün Galatasaray Üniversitesi olarak kullanılıyor. Hatta yakın tarihte yanmıştı. Çatısından böyle görüntüler vardı. İçinde kitaplar da hep yanmıştı falan. Hatta ondan sonra Süleymaniye Kütüphanelerinde acilen şey yaptılar. Bütün o tarihi eserleri böyle 24 saat ateşe dayanacak, ateş anında kapanan çok güzel sistemli dolaplara kapattılar. Çünkü orada bayağı bir eser yandı diye okumuştum haberlerde. Sahildedir bu. Orası Fer'iye Sarayları. Çırağının yanındaki efendim küçük saraylar. Oraya efendim naklederler Sultan Abdülaziz Han'ı. Ve daha sonra maalesef bahsettiğim gibi, başlarda bahsettiğim gibi kıymetli kardeşlerim, bileklerini keserek şehit ederler. Efendim bir de mesela şey var, bu üzücü. Yeni padişaha biat. Sultan Abdülaziz tahta indirip 5. Murat'ı geçirirler demiştim ya. Mekke Şerif var İstanbul'da. Abdülmuttalip Efendi. Onu çağırırlar. Kıymetli kardeşlerim, kendisi Seraskerlik Dairesi'ne gelir. İstanbul Üniversitesi kapısında bugün yazar. Daire-i Umuru Askeriye. Askeri İşler Dairesi. Yani Genelkurmay Başkanlığı zamanında Bab-ı Seraskeri derlerdi. Oraya çağırırlar Abdülhamit Efendi'yi, bu Mekke Şerifi. Mekke Şerifi bu hale kızar. Yani fetvanın uydurukça olduğunu anlar adam, ilim ehli. Halife mecnun ya da küfrü mucip bir şey olmadıkça efendim nasıl hal olur diye sorar şeye, Hasan Hayrullah Efendi'ye. Mekke Şerif'i soruyor. Bir yerde şunu gördüm. Buraya soru cevap için efendim gelmediniz der. Biat etmeden geri döner 5. Murat'a, Mekke Şerif'i. Bir yerde de şunu gördüm. Hayrullah Efendi demiş ki maalesef ben 2 defa Abdülaziz'in lisanından küfre dair söz işittim. Yani meseleyi kitabına uyduracak ya, çok üzücü bir şekilde. Mabeyince Atıf Bey vardır. Bunu naklettikten sonra bu hikayeyi şöyle der. Efendimizin 3 sene hizmetinde bulundum. Ehl-i sünnet itikadına muhalif bir tek söz işitmedim. Yeme içme ve günlük işlerinde dine pek itina gösterir. Frenk usulü yaşayanlara itiraz ederdi. Dahiliye Nazırı Memduh Paşa da Abdülaziz'in müskirat, alkollü içkiler kullandığı iddiasına aksine kendisi efendim Mekke-i Mükerreme'den zemzem getirir. Zemzemden başka su içmez diye çok güzel cevap vermiştir bu kıymetli zata. Yeri gelmişken unuturum, belki şunu da söyleyeyim kıymetli kardeşlerim. Serasker Hüseyin Avni Paşa'nın kabri de efendim dikkatinizi çekerim. Efendim böyle bir efendim hainlik yapmış kişiye Fatiha okumanızı tavsiye etmem. Süleymaniye Camii'nin arkasından gelirsiniz ve Kanuni Sultan Süleyman hangi Süleymaniye Camii'nin banisidir? Buradan medrese tarafından Süleymaniye Camii'ne geldim. Buradan bir yol vardır. Kabirler hemen mihrabın arkasına giren yer ve oradan Kanuni'nin türbesine gidersiniz. Bu taraftan girdiğinizde, yani Eminönü tarafından değil de üst taraftan, Süleymaniye Medresesi tarafından, kütüphane tarafından girerseniz, girdiğinizde kıymetli kardeşler hemen solunuzda, bunun resmini koyarız buraya, çok böyle şatafatlı bir kabir görürsünüz. Allah Allah dersiniz ya, ne mübarek bir zat yatıyor burada. Bir Fatiha okuyasınız gelir. İşte bu darbeyi yaptıran Hüseyin Avni Paşa'nın orası kabridir. Çok zekice kendini oraya efendim gömdürmüş. Gelen geçen bana da Fatiha okusun diye. İşte kıymetli kardeşlerim, maalesef Hasan Hayrullah Efendi'nin de alet olduğu böyle uydurukça bir fetva ile Sultan Abdülaziz Han tahttan indirilmiştir. Bahsetmiştim. Kazasker Mustafa İzzet Efendi ve Meşihat Müsteşar Muavin Hüsnü Efendi tarafından da rapora çok güzel bir şekilde intihar süsü, doktorlar falan da var raporda efendim, intihar süsü verdirilmiştir. Hayrullah Efendi 5. Murad'ın cülüsü ve icraatı konusunda 4 kişilik bu komitenin içinde maalesef yer almıştır ama Mithat Paşa'nın emellerine alet olmamış 5. Murad'ın bu hengameden dolayı akta gidip geldiğinden kendisi tahttan, o da 90 gün sonra indirilmiş ve kendi emellerine destek olmayacak 2. Abdülhamit onlara destek olmayı vaat ederek tahta geçmiş. Önce meclisi mebusanın açmış, sonra efendim tekrar kapatmış. Onun için kendisine çok istibdatçı, çok sıkı yönetimci padişah diye devamlı aleyhinde vaveyla yapmışlardır kıymetli kardeşlerim. İşte Hasan Hayrullah Efendi 2. Abdülhamit cülüsünden sonra Hayrullah Efendi çok fazla şey yapmıyor, güvenmiyor bu işlerin de rolü olduğu için. Ama maalesef biliyorsun 2. Abdülhamit Han'da kıymetli kardeşlerim çok böyle şey merhametli bir padişah. Bu hale katılanlar yıldız mahkemelerinde mahkeme ediliyor ama bu zatı mahkeme ettirmiyorlar. Bunu da şeye gönderiyorlar, Hasan Hayrullah Efendi'yi Taif'e gönderiyorlar. Taif'teyken bu sefer de Mekke Şerifi Abdülmuttalip Efendi tekrar emirliğe getirilince kendisi de efendim Mekke'ye yakın ya, hepten zor günler geçiriyor. 1880'likte ve çünkü o zaman Şeyhül Harem yapılmıştı. Yine kendisine bir görev iyi kötü verilmişti. Bahsettiğim İstanbul Genelkurmay binasında Abdülaziz'in hali esnasında aralarında İtalya'ya kelam böyle söz düellosu geçen kişiler, ikisi oldukları için sen misin bakalım, bak şimdi ben Mekke'ye şerif geldim. Kendisini Şeyh Halilmik'ten de azleder şeyi Hasan Harullah Efendi'yi. Mithat Paşa ve diğer tutuklularla beraber Taif'te sürgün hayatı yaşarken 1898'de orada ölür. Biliyorsunuz zaten kabri belli olamaz. Suud kabir yıkımından sonra hiç zaten kabrinden bir eser falan kalmamıştır. Şahsiyeti hakkında sesinin güzelliğinden bahsetmiştim. Mukallitliğiyle tanınıyor, taklitler yapıyor, padişahın gözüne giriyor. İlmi açıdan yetersiz kaldığını kaynaklarımız ifade ediyor kıymetli kardeşlerim. Ve devlet erkanı üzerinde itimat telkin eden bir intiba çok fazla bırakmamış. Hatıratı Fahri Bey'in İbret Numa adlı eserinin sonunda yayınlanmış. Orada efendim kendini Abdülaziz'in hal safalarından kendisini böyle sıyırarak anlatır. Çok fazla kendisine bir suçu haliyle nispet ettirmemeye çalışır Hasan Hayrullah Efendi. Kıymetli kardeşlerim, hepimize ders olacak birkaç cümle kurmak isterim. Derler ya, büyük lokma ye ama büyük söz konuşma. Efendim, aynı bunun gibi bakınız bir de şöyle bir hadis-i şerif vardır bu manada. El bela'u müvekkelun bin nutki. Bela konuşmaya bağlıdır. Yani böyle belayı çağırmayın. Efendim, çok fazla hayattan böyle şikayetlenmeyin. Hayat size daha fazla şikayet edeceğiniz şeylerle cevap verebilir. Daha çok şükür ve hamd etmek gerekir. Niye böyle bir şey anlattım? Çünkü dersimin kapanışında hep size kadim edebiyatımızdan birkaç mısra, birkaç beyit arz etmek istiyorum ya, böyle bir tefekkür olsun diye. Sultan Abdülaziz Han bahsettiğim gibi haledilmiş, şehit edilmiş. Ama beyitlerinden efendim iki tane kıtayı buldum ki sanki dediğim gibi hani kendisi hakkında bir söz söylemek asla bizim haddimiz değil. Büyük padişah, hatta şundan bahsedecektim. Abdülhakim Arvasi demiş ki bu padişah haledildi, tahta indirildi, halk buna sahip çıkmadı. 2. Abdülhamit de aynı akıbeti uğradı. Onun hakkında çok güzel bir söz söylemiş. Bizim o çektiğimiz 100 sene boyunca ki efendim hakirlik, zillet hakkında. Demiş ki Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Sultan Abdülaziz Han'ın ahı daha bu milletten çıkmadı. Henüz 2. Abdülhamit'in ahına sıra bile gelmedi demiş. Yani padişahlara halk çok çektirdi, bunlara sahip çıkmadı manasında. İşte kıymetli kardeşlerim, insan bazen çok fazla şükretmeyi, hamd etmeyi bilemez. Hayattan çok şikayet eder. Daha sonra hayat ona daha giryan, daha böyle ağlayıcı günler gösterebilir. İşte Abdülaziz Han da kaderin bir cilvesi olarak hayatında şu dizeleri söylemiş. Bi huzurum nale-i mürgi dili divaneden, fark olunmaz cismi bimarım bozulmuş laneden, bunca derdü mihnete katlandığım ayaneden, terki can etsem de kurtulsam şu mihnet haneden. Bi huzurum nale-i mürgi dili divaneden, huzursuzum deli gönül kuşunun inlemelerinden, fark olunmaz cismi bimarım bozulmuş laneden, onun yüzünden hasta bedenimin farkı kalmadı bozulmuş bir kuş yuvasından. Bunca derdü mihnette katlandığım aya neden, bunca dert ve zahmete katlandığım acaba nedendir? Terki can etsem de kurtulsam şu mihnethaneden, ölsem de, ölem de örtün derler ya efendim. Ölsem de kurtulsam şu zahmetler diyarı olan dünyadan, başka bir alem gerektir gönlümü seyran için. Bana diyor başka bir alem gerek, ben burada mutlu olamıyorum. Mihneti dünya çekilmez doğrusu bir can için. Bir can kazımak deriz ya, bir can için bu kadar dünyanın sıkıntısına katlanmak değmez yahu. Müptelayı derdi aşkın olduğum canan için, kendisi uğrunda bu kadar dertlere katlandığım canan için, yar için, efendim bu manevi aşk uğrunda artık diyor ben terki can etsem de kurtulsam şu mihnethaneden, canımı verem de şu sıkıntılar diyarından kurtulam demiştir tabiri caizse. Ve maalesef de henüz genç yaşlarında böyle meşhum bir hadiseyle katledilerek tahtından indirilmiştir. Allah-u Teala kendisine rahmetiyle muamele eylesin. Amin. Bir dahaki dersimizde buluşmak duasıyla hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hasan Kuduoğlu Hoca Efendi ile Şehir İslamlarımız programı sona erdi. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
2: Vakti Kur'an. Hadis-i şerifte buyrulur: sizden birisi Rabbi ile münacat ve mükalemeyi, ona yalvarıp onunla konuşmayı severse, huzuri kalple Kur'an okusun. Enbiya suresini dinliyorsunuz.

0: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'de yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
1: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı başlıyor.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz, İlmihal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. ilmihaletlalegültv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden bizlere göndermiş olduğunuz suallerinizi Fatih Kalender hocamıza soracağız, cevaplar alacağız. Sizler de bu adreslerden bizlere suallerinizi gönderebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz.
3: Allah razı olsun.
2: Nasılsınız, iyisiniz inşallah.
3: Teşekkür ederim, elhamdülillah, sağ olasınız.
2: Rabbim iyilikler versin hocam. Dinleyiniz. İlk sualimiz hocam, hastayım, suyla abdest alamıyorum, teyemmüm alıyorum. Bir teyemmümle ikinci namazı kılabilir miyim diye sormuşlar.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala rasulillah. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Sualde kardeşimiz diyor ki ben teyemmüm alıyorum. Teyemmüm almam gerekiyor. Ve ben bu teyemmüm ile bir vakit namazı vakit içinde mi kılacağım? Yoksa